0: yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Türkiye'nin sabrını sınamaktan, kışkırtmaktan vazgeçilmelidir dedi.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssünü vurmasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye mesaj verdik sözlerine tepki gösterdi.
2: İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. Bununla birlikte kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalacak veya milli güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke hiç değildir.
1: Yazılı açıklama yapan Bahçeli, saldırının hukuka, barışa ve bölgesel huzura yönelik bir tehdit olduğunun da altını çizdi.
2: İsrail yönetiminin Türkiye'nin barış ve istikrar üretme kapasitesini kendisine yönelik bir tehdit gibi algılaması vahim bir stratejik hatadır. Türkiye'nin amacı İsrail dahil hiçbir ülkeyle savaşmak değildir. Ancak hiç kimse Türkiye'nin barış iradesini zafiyet, diplomasiyi önceleyen yaklaşımını caydırıcılıktan yoksunluk olarak yorumlama hatasına da düşmemelidir.
1: Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci üzerinden İsrail'in oyununun bozulduğunu da söyledi.
2: Terörsüz Türkiye'de alınan mesafe, terörsüz bölge yolunda yaşanan olumlu gelişmeler, kaos ve çatışma ikliminden beslenen İsrail'in dengelerini sarsmış, oyunlarını bozmuştur. İsrail yönetiminin izlediği saldırgan ve yayılmacı siyaset, bütün bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından birine dönüşmüştür.
0: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan ve Katarlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bayraktaroğlu'nun Katarlı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel konular ele alındı. Pakistanlı mevkidaşıyla arasındaki telefon görüşmesinde ise Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve bu çerçevede yürütülen teknik çalışmaların masaya yatırıldığı öğrenildi. Öte yandan Pakistan, Suriye'den de önemli bir ismi ağırladı. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani İslamabad'ı ziyaret etti. Şeybani, Pakistan temasları çerçevesinde Başbakan Şahbaz Şerif tarafından da kabul edildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'dan dikkat çeken açıklamalar var. Pezeşkian, İran güçlü bir konumdayken ve dünya zaferini kabul etmişken savaş sona erdirilmeli dedi. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
3: Mesut Pezeşkian savaşın bir noktada sona ereceğini söyledi ve bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz, dünyanın da zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı sonlandırmak daha doğru olacaktır değerlendirmesini yaptı. Ülke içerisinde hükümete yönelik bazı eleştirilere de yanıtı vardı. Sahanın dışında oturan bazı kişiler devletin hangi koşullar altında görev yaptığını bilmedikleri için pervasızca yorum ve analizler yapıyorlar. Kendileri hiçbir sıkıntı ve zorluk yaşamamış olmalarına rağmen çıkıp pahalılıktan şikayet ediyorlar şeklinde bir tepkisi de oldu. Ve yine sınırların ötesinden düşmanı İran'a saldırmak için teşvik edenlerin de İranlı olmadıklarını söyledi. Bunlardan utanç duyuyoruz ve bunlar kesinlikle İranlı olamaz ifadesini kullandı. Ve İran'ın dışından ABD'nin İran'a saldırmaya teşvik eden kesimleri de bu şekilde eleştirdi. Bu anlaşmanın İslamabad mutabakatının bir geri adım ve teslimiyet olmadığını da söyledi. Çünkü ülke içerisinde bu mutabakat imzalandığında bu mutabakattan çıkacak nihai bir anlaşmayı şimdiden eleştiren kesimler de vardı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian İslamabad mutabakatını savunduklarını söyledi bu şekilde ve bunun doğru bir temel olduğunu ve İran'ın bu zaferi kazandığının bir anlamda belgesi olduğunu söyledi. Ülke içerisinde barışa dair ve savaşa dair görüş ayrılıkları var. Barışın hangi şartlar altında olacağı konusu İran'da görüş ayrılığını biraz daha artırıyor diyebiliriz. Bir görüş caydırıcılığı ve askeri gücü daha da fazla artırılması gerektiğini savunuyor. Bu şekilde barışın tesis edilmesi ve savaşın bir daha tekrarlanmamasına tamamıyla öncelik veriyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian onurlu bir çıkış vurgusu yaptı.
0: Gram altın 5 ay sonra ilk kez yükseliyor. 7 bin liranın üzerine çıktı. Kapalı çarşıda da hareketlilik vardı.
4: Altın ne kadardan aldınız en son?
5: En son altın aldığım zaman 6300
4: civarlarındaydı. Bence şu an pahalı.
1: Gram altın 7 bin liranın üzerine çıktı. İstanbul'daki tarihi kapalı çarşıda hareketlilik yaşandı.
5: Alyans bakıyorduk. Alyansımızı değiştirmek istedik hanımla beraber. Fiyatları yüksek. 8 bin liradan başlıyor. 20 bin liraya kadar var.
6: Biz gün yapıyoruz. Hanımlar arasında biliyorsunuz meşhur oluyor. 3 ile 3,5'la başladığımız zaman olmuştu geçen senelerde. Şu anda da 5'le mi başladık? 6 ile mi ne başladık? Şu anda sanırım herhalde 7'yi buldu değil mi? Yani...
1: Uzmanlara göre yükselişte dünyadaki gelişmeler etkili.
7: Amerika'nın tahvilleri ikiye katlayıp satın almaya geçmesiyle beraber piyasada yukarı yönlü bir hareketlik oluştu açıkçası. Şu anda alım yok, satış da yok diyebilirim.
8: Altın 7 TL'yi bir aydan sonra ilk defa gördü. İnsanlardan buradan altın alanlar vardı. 8 alan vardı, 7,5'tan vardı, 7'den vardı. Hırsa kapalı da buradan karı çekeyim. 10 lira olacak deyip sakın yanaşmasınlar.
1: Gram altın Ağustos ayında %14 değer kazandı. Haftalık değer kazancı da %5'i buldu.
0: Adana'da Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Örgütün idari binasında yapılan aramada bazı bilgisayar ve hard disklerin önceden kaçırıldığı tespit edildi. Ayrıca yapının sosyal medya sorumlusunun evinden yaklaşık 4 milyon lira çıktığı öğrenildi.
9: Yok, hiçbir bilgisayarın kasası yok.
1: Odaları şifreli giriş sistemiyle korudular. Operasyon öncesi bilgisayar kasalarını söküp delilleri yok etmeye çalıştılar. Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. 49 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda polis örgütün idari binasında detaylı arama yaptı. Bazı bilgisayar kasalarının boşaltıldığını ve hard disklerin önceden kaçırıldığını tespit etti. Bazı adreslerde bilgisayar ekranlarının yerinde olduğu ancak kasaların tamamen ortadan kaldırıldığı tespit edildi. Yok edilen disklerde örgütsel dokümanlar olabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca binada şifreli giriş sistemi ve şifreli kapılar bulunduğu da dikkat çekti. Soruşturma kapsamında yapılanmanın internet ve sosyal medya sorumlusu olduğu öğrenilen Muhammed Yasin Birer'in evinde arama yapıldı. Aramada yaklaşık 3,9 milyon lira değerinde nakit para, altın ve zinet eşyası ele geçirildi. Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılar örgüt kurmak ve yönetmek, kara para aklamak, dolandırıcılık ve sahte belge hazırlamakla suçlanıyor.
0: Kocaeli'de bir süredir haber alınamayan kardeşlerden acı haber geldi. Üçünün cansız bedeni Darıca sahilinde bulundu. Kayıp diğer kardeşi ise farklı bir bölgede sağ olarak ulaşıldı. Kenti sarsan bu olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatıldı.
1: Dört kardeşten haber alınamıyordu. Üçünün cansız bedeni sahile vurdu. Diğeri ise sağ bulundu. Üç kardeşin son görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Olay Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Sakar kardeşlerden bir süredir haber alamayan yakınları polise haber verdi. Arama çalışmaları sürerken Dudayev Parkı sahilinde kıyıya vurmuş halde üç cansız bedene ulaşıldı. İncelemede cesetlerin 24 yaşındaki Gülşah Sakar, 17 yaşındaki Ali Sakar ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'a ait olduğu tespit edildi. 12 yaşındaki Bilgenur Sakarsa başka bir noktada sağ bulundu. Durumu iyi. Üç kardeşin cansız bedeni adli tıbba gönderildi. Yapılan otopside kardeşlerin vücudunda darp, boğuşma ya da bıçak izine rastlanmadı. Bu da cinayet ihtimalini azalttı. Üzerinde kıyafetleri ve ayakkabıları bulunan üç kardeşin denizde boğulduğu değerlendirildi. Kesin ölüm nedenleri otopsinin ardından belli olacak. Kardeşlerin denize giriş anları ve olay öncesinde yaşananlar da inceleniyor.
0: İstanbul'un Karadeniz kıyısında Karaburun'da bir insansız hava aracı bulundu. Denizde yüzen bir cisim fark eden balıkçılar önce can kurtaranlara sonra da sahil güvenliğe haber verdi. İnsansız hava aracı olduğunun anlaşılmasıyla da bölgeye SAS komandoları sevk edildi. Kıyıya vuran İHA'nın bulunduğu noktada Arnavutköy Karaburun'da imha edileceği öğrenildi. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Karadeniz'de Türk sahillerinde çok sayıda kontrolden çıkan insansız hava ve deniz araçları bulunmuştu. İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu araştırılıyor. Rusya Ukrayna'nın Kryvyi Rih şehrindeki bir alışveriş merkezini havadan vurdu. 16 kişi öldü, 130 kişi de yaralandı. Yetkililer 30 dakika arayla iki saldırı düzenlendiğini aktardı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin memleketi de olan Kryvyi Rih kentindeki saldırıda yaralananlardan 29'unun durumunun ağır olduğu açıklandı. Bölge valisi ölü sayısının artabileceğini belirtti. Zelenski saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi. Misilleme yapılacağını söyledi. Rusya'nın ikinci saldırıdaki amacının olay yerindeki sağlık ekipleriyle acil durum personelini hedef almak olduğunu belirtti. İsveç'in merkezindeki küçük bir kasabada bir liseye saldırı oldu. Bir öğrenci öldü, bir öğrenci de ağır yaralandı. Saldırı şüphelisinin mezun olduğu liseye kılıçla girdiği, okulda kılıcını rastgele savurduğu belirtildi.
10: İsveç'in Fagersa kentinde Briner Lisesi saldırının hedefi oldu. Saldırgan yerel saatle 14'te okula girdi. O sırada okulda olan iki erkek öğrenciyi kılıçla yaraladı. Yaşları 12 ve 17 olan öğrencilerden biri öldü, biri ağır yaralandı. O anlarda öğrenciler kütüphaneye sığındı.
11: 5 saattir içeride kilitliyiz. Vücudunun her yerinde kan olan bir adam gördüm. Sonra da polis geldi. Öğretmenler bize yerimizde kalmamız gerektiğini söylediler. Ama ne kadar süreyle kalacağımızı bilmiyorduk. Çok korktuk. Sonra da annemi aradım.
10: Bazı öğrenciler korkuyla pencereden kaçmaya çalıştı. Ekipler pencerede kalan öğrencileri tahliye etti. Polis aynı liseden mezun 18 yaşındaki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin daha önce de başka bir saldırıdan sabıkası olduğu belirlendi.
0: Muğla'nın Marmaris ilçesinden orman yangını haberi geldi. Alevler hızlı müdahaleyle kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yangın Marmaris'e bağlı Gökağaç köyündeki ormanlık alanda başladı. Alevleri gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışması başlatıldı. Yangın hızlı müdahaleyle geniş bir alana yayılmadan söndürüldü. Bölgede yeniden alevlenme riski karşı soğutma çalışması yapılıyor. Balıkesir'de çarşamba günü çıkan orman yangını ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Sındırgı'da bir kamyondan çıkan yangın yol kenarındaki ormanlık alana sıçramıştı. Alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale edildi. Yangın 21 saat sonra kontrol altına alındı. Valilik yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. İstanbul'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ceyda Yokova'nın ailesi konuştu. Kızlarının çocukluğundan itibaren hep sosyal yönüyle öne çıktığını, herkese yardım etmeye çalıştığını ve üniversiteden mezun olduğu bölümü de bu duyguyla seçtiğini anlattılar. Yokova'nın geçirdiği kaza kask kamerasına da yansıdı. Biraz,
12: onunla gurur duyuyorum. Her zaman da onunla gurur duydum. Voleybolcuydu, sporcuydu, eğitmendi, psikolog olmuştu benim kızım. Psikoloji mezunuydu.
1: İstanbul Şile'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni 22 yaşındaki Ceyda Yakova'nın ailesi büyük üzüntü yaşıyor. Üniversiteden bir ay önce mezun olan Yakova motosikletiyle çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşıyordu.
13: Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünü bitirdi. Daha geçen ay mezuniyeti vardı. Kendi parasını kazanarak motoru aldı. Daha sonradan da işte böyle mutluydu. Biz de onun mutlu olmasından mutluyduk.
1: Ceyda Yokova, motosikletiyle virajı dönerken iddiaya göre tekerin mıcıra girmesi sonucu aracın kontrolünü kaybederek yön tabelasına çarptı. Ağır yaralanan Yokova kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
13: Kaza anında da yüzle tekerlek mıcıra giriyor. Biraz asfalttan çıkıyor ve motor bir tarafa, kendisi direğe çarpıyor. Çok seveni varmış. Hani açıkçası ben bu kadarını bilmiyordum. Çok güzel bir arkadaşlıkları varmış. Çok büyük bir sevgiseli vardı. Bizi sevgisini bıraktı gitti.
1: Ailesi Yakova'nın çocukluğundan beri hep sosyal yönüyle öne çıktığını, herkese yardım etmeye çalıştığını anlattı.
12: Hem okuyordu, hem çalışıyordu, hem sosyaldi, her şeyi güzel yapıyordu. O hep burada benimle beraber olacak. Tek fark, bir daha odası hiç dağılmayacak. Her zaman böyle toplu kalacak. Hep bizimle olacak Ceyda. Hep kardeşiyle olacak.
0: Müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlatılan Mabel Matiz'e adli kontrol uygulandı. Sanatçıya yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca hakkında Haleylim isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Şarkıcı ifade için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ardından da adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Karaca çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Okullar 14 Eylül'de açılıyor. Ders zilinin çalmasına 3 hafta kala bazı özel okullar kitap ücretlerini açıkladı. İstanbul'da %50'yi aşan zamlar var. Öyle ki yasak olmasına rağmen birkaç kitaptan 80 bin liraya kadar ücret isteniyor.
1: İstanbul'da bazı özel okullar yasak olmasına rağmen kaynak kitap için fahiş ücret talep ediyor.
14: Özel okula vermek önünden geçmeye bile gücüm yok. Kitapların ücretsiz olması gerekiyor kesinlikle.
15: Fırsatçılık yapıyorlar. O ürettikleri o veya kendilerine gelen malzemeleri veya üretilen malzemeleri çok büyük miktarda, fahiş miktarda zam koyuyorlar.
1: Geçen yıl oranla bazı okullar %50'yi aşan zam yaptı. Örneğin Beylikdüzü'nde bir özel okulda 2025'te 49 bin liraya satılan kitap seti yeni eğitim döneminde %63 zamla 80 bin lira oldu. Başka bir okulda 60 bin lira olan kitap ücretini 77 bin liraya çıkardı.
16: Öncelik Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizlere sunmuş olduğu kitaplarca kitap artışları çok ciddi derecede fiyatları artmış durumda ve veliler bu durumdan çok fazla müzdarip. Biz de bir özel okulumuz. Kitaplarımızdaki ücretimizde bu seneki artışımız bakanlığın belirlediği tepe tüfe oranı neyse buna göre yapılmaktadır.
1: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen ücretsiz kitaplar dışında farklı kaynaklar kullanılması ve ücret istenmesi yasak. Ancak bazı özel okullar yasağa rağmen kitap ücretini zorunlu tutuyor.
17: Geçen 22.500 lira gibi rakam tutmuştum.
18: Bu sene beklentiniz var mı? Ne kadar zam olur?
17: 30-35 gibi civarında çıkıyor. Ama ekstra kitaplar daha var. Bu 70-75 bin lirada da çıkabiliyor. Kesinlikle yüksek.
1: Ceza Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kademeli olarak uygulanıyor. Asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezası, kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptali söz konusu olabiliyor.
0: Bir araştırma Z kuşağının yapay zekayı dertleşmek için kullandığını ortaya koydu. Uzmanlar yapay zekanın kişiyi tatmin edici yanıtlar vererek yanlış yönlendirmelerde bulunabileceğini belirtiyor.
19: Evet, dertleşiyorum. Her türlü şeyi soruyorum açıkçası yapay zekaya, ChatGPT'ye.
20: Ben dertleşmiyorum ama tanıdıklarım var. Dertleşiyorlar.
10: 18 ülkede yapılan bir araştırma Z kuşağının yapay zekayı diğer nesillere kıyasla çok daha yoğun kullandığını ortaya koydu. Gençlerin %56'sı yapay zekayı bilgi almak için, %49'u ders çalışmak amacıyla kullanıyor.
21: Yabancı dil pratik yapmak için kullanıyorum.
10: Kimileri de yapay zekayı hem arkadaşı hem de sırdaşı olarak görüyor. Üstelik bu rakam araştırmaya katılanların %28'i.
22: İlişkimde mesela çok kullanıyorum. Durumu anlatıyorum, hani yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım diye.
23: Arkadaş gibi yardımcı olduğu için ve benim onu öyle ayarladığım için daha çok destek oluyor bana.
10: Ancak bu durum uzmanlara göre yanlış. Uzmanlar yapay zekanın bir yankı odası olabileceğini söylüyor.
24: Gerçekleri görmemi fazlasıyla engeller. Yapay zekayla devamlı olarak dertleşmek ya da devamlı olarak muhatap olmak bizi diğer insanlardan da uzaklaştırıyor.
10: Psikologlar Z kuşağının bu denli yapay zeka kullanımının pandemi etkisinden kaynaklanabileceğini belirtiyor.
24: İnsan insana ilişkilere en çok ihtiyacı olduğu anda evde ekran başında olmasının onların sosyal ilişkilerle ilgili yeteneğini mecburen budadığını düşünüyorum.
10: Uzmanlar sosyal ilişkiler içeren konularda yapay zeka kullanımının fazla olmasına karşı uyarıyor.
0: Teknofest Mavi Vatan'da katılımcılar tarafından en çok ziyaret edilen yerlerden biri olan TCG Anadolu'da tarihi bir adım atıldı. Gemide 5G teknolojisinin desteğiyle robotik cerrahi ameliyatı yapıldı.
2: TCG Anadolu robotik cerrahi ekibi hazır.
10: Karadaki uzman 5G ile destek verdi. Gemideki cerrahi ekip robotik cerrahi operasyonu yaptı. Teknofest Mavi Vatan 2026'ya katılan TCG Anadolu'da deniz harekatlarında ileri sağlık desteğinin geleceğine yönelik önemli bir adım atıldı.
3: Böbrek travmasına yaklaşım, acil şartlarda yaklaşım.
10: Çalışma Kocaeli Üniversitesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı işbirliğiyle yapıldı.
3: İstediğimiz şekilde tümör yaklaşık 3 ila 4 santimlik bir böbrek hattı defekti oluşturduk.
10: Gemideki cerrahi ekip yapay bir organ modeli üzerinde robotik cerrahiyle operasyon gerçekleştirdi. Bu işlem sırasında karadaki bir uzmansa 5G desteğiyle gerçek zamanlı olarak gemideki ekibe rehberlik ve danışmanlık desteği verdi.
4: Kitlenin etrafına bakın, 5 milimetrelik en azından marş kalacak şekilde.
10: Bu çalışmayla birlikte deniz üzerindeki bir platformda robotik cerrahi sisteminin çalışabilirliği ve 5G teknolojisiyle telemonitörlük desteğinin sağlanması test edilmiş oldu. Yürütülen bu çalışmaların ilerleyen zamanlarda karadan gemiye uzaktan uygulamaların önünü açması hedefleniyor.
3: Yani burada geride kalan böbrek dokusunun hacminin...
0: En büyük kripto para birimi Bitcoin'de 75 bin dolar aşıldı. Haftalık yükseliş %20'yi geçti. ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil alımı ve doların küresel değerinin zayıflaması kripto para piyasalarını hareketlendirdi. Bu iyimserlik ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para şirketi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu sektör temsilcileriyle görüşmesinin ardından daha da desteklendi. En büyük kripto para birimi Bitcoin'de 75 bin dolar aşıldı. Haftalık artış %20'yi, aylık yükseliş ise %15'i geçti. Bitcoin'deki pozitif seyir tüm kripto piyasalarına yayıldı. Akaryakıta yeni bir zam geldi. Motorinin litresi 82 liranın üzerine çıktı. Özel tüketim vergisinin sıfırlanmasına rağmen son 2 aydaki zam tutarı 18 lira oldu.
1: Petrol fiyatındaki artış tetikledi, ona Rusya'daki kriz de eklendi. Motorin fiyatı 82 lirayı geçti. Motorin 6 Temmuz'da 64 lira 61 kuruş seviyesindeydi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapanması önce petrolü sonra motorin fiyatını yukarı çekti. Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerileri hedef alması piyasadaki arz talep dengesizliğini artırdı. Motorinin küresel fiyatı günden güne yükseldi. Bu durum içeride pompa fiyatını etkiledi. Motorine son olarak 2 lira 92 kuruşluk zam farkı doğdu. Son artışla İstanbul'da fiyat 82 lira 70 kuruşu buluyor. Bu da 2 ayda 18 liralık yükselişe işaret ediyor. Motorinde özel tüketim vergisi Ağustos sonuna kadar sıfırlanmıştı. ÖTV yıl sonuna kadar her ay 3 lira olacak şekilde kademeli artacak. Yani ay başında litre başına 3 lira daha zam gelecek.
0: Zorunlu deprem sigortasında değişikliğe gidildi. Konut satışı sonrası poliçe yeni ev sahibine geçmeyecek, yani iptal edilecek. Kullanılmamış prim geri alınabilecek.
1: Konut satışında zorunlu deprem sigortası poliçesi sonlanacak. Prim iade edilecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yeni düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. Taşınmaz satışının ardından işleyen süreçte değişikliğe gidildi. Devir işlerinde DASK poliçesi sona erdirilecek. Konutun yeni sahibi sıfırdan poliçe yapacak. Daha önce poliçesi olan eski ev sahibine ise sigortanın işlemeyen günlere ait primleri iade edilecek. Taşınmazın yeni sahibi 15 gün içinde DASK'a başvuru yapmak zorunda. Sigorta şirketi de başvurudan en geç 24 saat içinde poliçeyi hazırlayarak ev sahibine teslim edecek.
5: DASK 1999 depreminin hemen arkasından 2000 yılında bahsettiğiniz gibi 26 yıl evvel kurulmuş. Deprem sonrası yaraları sarmak için oluşturulmuş bir finansal havuz. Depremden etkilenen konutların konutta oluşan zararlarını karşılamak üzere hazırlanmış, kendisine ait müstakil bir kanunu var. Bu açıdan tüm konut sahiplerinin, hak sahiplerinin poliçelerini eksiksiz bir şekilde yaptırmaları ve yenilemeleri gerekiyor.
1: Yeni uygulama 4 Eylül Cuma günü yürürlüğe girecek.
0: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen bazı binalar neredeyse mezarlığın içinde yükseliyor. Ambarlı Mezarlığı'na nazır daireler görenleri şaşırtıyor.
1: Kapıları, pencereleri mezarlığa bakıyor. İstanbul Avcılar'da mezarlığa nazır daireler satılıyor. Görüntüler Ambarlı Mezarlığı'ndan.
6: Bir gün bir yakınımızı Ambarlı Mezarlığı'nda ziyarete geldim. Neredeyse, hatta nerede değil, sıfır noktada binalar mezarlığa gelmiş. Yani giriş katlar mezarlığın altında kalmış. Yani adam balkondan direkt mezarlığa atlayabilecek durumda. Yani çok tuhafıma gitti.
1: Mezarlığın hemen yanında kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binaların mezarlarla arasında neredeyse mesafe yok.
6: Yani böyle bir yapı olabilir mi arkadaşlar ya? Yani ben akıllara durgunluk verecek bir bina. Ben ilk gördüğümde şoka girdim. Ama görüyorsunuz adamlar binaları, çıkmaları görüyorsunuz. Şu anda resmen mezarlığın üstünde.
0: Galatasaray Trendyol Süper Lig'de ilk galibiyetini rahat bir şekilde aldı. Sarı Kırmızılılar Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.
10: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında galibiyetle tanıştı. Sarı Kırmızılılar deplasmanda Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 4-0 yendi. İstanbul ekibi 12. dakikada Şalay ile öne geçti. Yunus Akgün 20. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının sonlarında Erzurumspor kalecisi Orben için hata yapmasıyla Galatasaray Osimhen'in golüyle devre arasına 3-0 önde girdi. 80. dakikada Osimhen tekrar sahneye çıktı ve Sarı Kırmızılar Erzurum ekibini 4-0 yendi.
7: Bu hafta golleri attık, 4 gol attık ama geçen haftaki girdiğimiz pozisyonlarla bu hafta girdiğimiz pozisyon arasında çok büyük fark var aslında. Yani geçen hafta iyi oynayıp şanssız zamanda 2 tane gol yedik. Biri uzaktan şutla, biri bireysel hatayla 2 tane gol yedik. Ama oyun olarak ve bence istatistikler olarak da çok iyi bir veri oluşturduğumuzu düşünüyorum. Transferlerle ilgili Vatrakov geldi biliyorsunuz. Şu anda yani en az 2 tane, belki bu 3 de olabilir tabii ki, bir transfer düşüncemiz var. Yani bunu yaptıktan sonra zaten çok geniş bir kadroya ulaşıyoruz.
10: Victor Osimhen Süper Lig'de çıktığı son 14 maçın tamamında en az 1 gole doğrudan katkı sağladı. Ligin açılış maçında da 2 gol atan Nijeryalı Yıldız yaptığı 2 gol 1 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Öte yandan sarı kırmızılı formayla 63. golünü atan 27 yaşındaki oyuncu Milan Baroş'u geçerek Galatasaray tarihinin en skorer 3. yabancı oyuncusu oldu. Ligdeki ilk galibiyetini alan sarı kırmızılar gelecek hafta Göztepe'yi ağırlayacak. Henüz puanla tanışamayan Erzurumspor'sa Gençler Birliği'ne konuk olacak.
0: Haftanın sanat olaylarıyla devam ediyoruz.
8: Mozart yüzyıllar sonra yeniden sahneye çıkıyor. Klasik müzik dehası Wolfgang Amadeus Mozart, ghost perde hologram teknolojisi ve karma gerçeklik disiplinleriyle yeniden hayat buluyor. 30 Ağustos'ta Beyoğlu sahnede gerçekleşecek özel etkinlikte bestecinin eserlerini piyano quintet seslendirecek.
9: Benim sözüm, eşeğiniz, benim şarkımız.
8: Grammy ödüllü şarkıcı, oyuncu ve aktivist Angelique Kidjo, Hollywood şöhret kaldırımında yıldıza layık görülen ilk siyahi Afrikalı olarak tarihe geçti. Benin Cumhurbaşkanı konuyla ilgili, biz Afrikalılar dünyaya neler kattığımızın farkında değiliz. Biz olmadan bu gezegende müzik diye bir şey olmazdı dedi. Celine Dion, Eylül'de Paris'te bir dizi konser vermeye hazırlanıyor. Konser serisi öncesi bir dergiye röportaj veren 58 yaşındaki şarkıcı, kas sertliğine ve ağrılı spazmlara yol açan sert kişi sendromu teşhisi konmadan yıllar önce belirtilerinin başladığını ve bu yüzden ağrı kesicilere bağımlı olduğunu açıkladı. Teşhis konduğundan bu yana Dion, ilaç tedavisi, fizik tedavi, ses terapisi ve immünoterapi de dahil olmak üzere çeşitli tedaviler görüyor. Yılında kurulan Amerikalı metal grubu Demon Hunter, sevilen animasyonun ardından dünyada büyük bir fenomene dönüşen K-pop Demon Hunters'ın yayıncı şirketine dava açtı. Grup, çok izlenen animasyonun başarısının marka hakkı ihlaline, haksız rekabete ve marka karışıklığına yol açtığını savunuyor. Kolombiyalı şarkıcı Shakira, ülkesindeki yıkıcı depremin yaralarını sarmak için en az 10 yeni okul inşa edilmesine yardımcı olacağını açıkladı. Depremin ardından ülkesini ziyaret eden şarkıcı, hasar gören okulları ziyaret etti ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Şarkıcı, yeniden inşa edilecek okullar için ilk etapta 1 milyon doların üzerinde bağışta bulundu. Ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali sona erdi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından sahnelenen Pinokyo Egze ile kapanış yapan festivale ilgi büyüktü. Koreograf Erika Silgoner imzasını taşıyan eser, Carlo Collodi'nin klasik Pinokyo hikayesini gerçeklik, yapay zeka, hafıza ve insan olma kavramları üzerinden dijital çağın dünyasında yeniden yorumladı.

0: Prens Harry ile Meghan Markle Brexit'ten 6 yıl sonra tekrar İngiltere'ye dönüyor. Prens Harry ve Meghan Markle'ın dönüşlerinin ayrıntılarına şimdi yakından bakalım. Ardından saat başında tekrar buradayız.
1: İngiltere Brexit'le Avrupa Birliği'nden koptu. Bir süre sonra Prens Harry ve Meghan Markle da kraliyetten koptu. Aradan 6 yıldan uzun süre geçti. Kraliyet görevlerini bırakıp İngiltere'den ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle şimdi çocuklarıyla birlikte geri dönmeye hazırlanıyor. İngiliz medyasına göre Sussex dükü ve düşesi bu ay içinde Amerika Birleşik Devletleri'nden İngiltere'ye taşınacak. Bunun en büyük kanıtı çiftin 7 yaşındaki çocukları Archie ile 5 yaşındaki Lilibet'i İngiltere'de bir okula kaydettirmeleri oldu. Archie ve Lilibet Eylül ayında eğitimlerine İngiltere'de başlayacak. Peki 6 yıl önce neden gittiler? Şimdi neden dönüyorlar? Harry ve Meghan, Ocak 2020'de kıdemli kraliyet üyeliğinden çekileceklerini açıklamış, Mart sonunda da İngiltere'den ayrılmıştı. Önce Kanada'ya, ardından Kaliforniya'nın Montecito bölgesine yerleştiler. O dönem amaçları kraliyet ailesinden mali olarak bağımsız hale gelmek ve Birleşik Krallık'ta Kuzey Amerika arasında daha özgür bir hayat kurmak olarak açıklamışlardı. Ancak asıl kırılma Meghan'ın kraliyet hayatına ve İngiliz medyasına ilişkin yaşadığı sorunlarla giderek büyüdü. Meghan daha sonra verdiği röportajlarda kraliyet ailesine katıldıktan sonra ruh sağlığının ciddi biçimde bozulduğunu söyledi. Çift, Oprah Winfrey röportajında aile içinden bir kişinin doğacak oğulları Archie'nin ten renginin ne kadar koyu olacağı konusunda kaygı dile getirdiğini de öne sürdü. Harry ise kraliyet ailesini kendilerine yeterli destek vermemekle suçladı. 2022'deki Netflix belgeseli ve 2023'te yayınlanan Spare adlı anı kitabı aile içindeki çatışmayı daha da derinleştirdi. Harry kitapta kardeşi William'ın Meghan'la ilgili bir tartışma sırasında kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu dahi ileri sürdü. William'la Harry arasındaki ilişkinin o tarihten bu yana ciddi biçimde bozuk olduğu ve iki kardeşin hala düzenli biçimde görüşmediği biliniyor. Sussex çiftinin İngiltere'ye dönüş kararı kraliyet ailesiyle her şeyin düzeldiği anlamına gelmiyor. Özellikle William'la uzlaşmaya dair şu aşamada belirgin bir işaret yok. Buna karşılık Harry'nin babası Kral Charles'la ilişkisi son aylarda iyileşti. Geçen ay Harry, Meghan ve çocukları Highgrove'da kral ve kraliçe ile buluştu. Archie ve Lilibet büyük babalarını 4 yıl sonra ilk kez gördü. Çifte yakın kaynaklara göre bu ziyaret dönüş kararında belirleyici oldu. Harry ve Meghan'ın çocuklarıyla birlikte Diana'nın ailesiyle de zaman geçirdiği, Archie ve Lilibet'in teyzeleri, amcaları ve kuzenleriyle buluştuğu belirtiliyor. Aile daha sonra Portekiz'deki evlerinde de zaman geçirdi. Kaynakların ifadesiyle bu Avrupa ziyareti aile için çok güzel geçti ve daha önce yalnızca konuşulan İngiltere'ye dönüş ihtimali somut bir karara dönüştürdü. Yani dönüşün temelinde Amerika'da yaşanan bir kriz olmadığı özellikle vurgulandı. Çift, çocuklarının İngiltere'de eğitim görmesini, Avrupa'da daha fazla zaman geçirmeyi ve Harry'nin ailesine daha yakın olmasını istiyor. Archie ve Lilibet için okul seçildi bile. Yeni dönem Eylül'ün ilk yarısında başlayacağı için Sussex ailesinin önümüzdeki günlerde İngiltere'ye yerleşmesi bekleniyor. Nerede yaşayacakları ise açıklanmadı. Ancak Londra'da olmayacakları belirtiliyor. Cotswolds'da Diana'nın ailesine ait Althorp Malikanesi'ne yakın, Northampton çevresi olası bölgeler arasında gösteriliyor. Dönüşteki en büyük soru işaretlerinden biri ise güvenlik. Harry çalışan kraliyet üyesi statüsünü bıraktığında polis koruması da kaldırılmıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı'yla yıllarca süren hukuk mücadelesine girişti ama geçen yıl davayı kaybetti. O kararın ardından BBC'ye mevcut şartlarda eşini ve çocuklarını Birleşik Krallık'a getirebileceği bir dünya göremediğini söylemişti. Şimdi ise aile geri dönüyor. Ancak güvenliğin nasıl sağlanacağı hala net değil. Kral Charles'ın dönüş kararından pazar günü haberdar edildiği belirtiliyor. Kralın ailesini daha sık görebilecek olmaktan memnun olduğu, ancak Harry Meghan çiftinin statüsünün değişmeyeceğini de açık ve net biçimde dillendirdiği iddia edildi. Yani çift şimdilik yeniden çalışan kraliyet üyeleri olmayacak. Buckingham Sarayı'nın yıllar önce reddettiği yarı içeride yarı dışarıda modeline de dönüş olmayacağı vurgulandı. Harry ve Meghan ticari ve yardım faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Kaliforniya ve Portekiz'deki evlerini de koruyacaklar. Yani bu en azından şimdilik kraliyet görevlerine bir dönüş olmayacağı anlamına geliyor. İngiltere, kraliyetin asi çiftinin yeniden ana yaşam merkezleri haline geliyor. Bunun kalıcı olup olmayacağı, Charles'la başlayan yakınlaşmanın bir nima kadar uzanıp uzanmayacağı ve Sussex çiftinin İngiltere'deki yeni hayatının kraliyet ailesiyle ilişkileri nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki dönemin en önemli soruları olacak.

0: şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Yakın Plan başlıyor.
1: Ve saat 21 oldu. İşte Yakın Plan'la karşınızdayız. Ana haber bülteninde paylaştığımız haberlerin belki de bir kısmının siyasi içerikli olanlarının uluslararası ilişkiler, dış politika ve Türkiye politikasına, Ankara'ya ilişkin olanlarının biraz daha yorumla masaya yatırıldığı bir programla karşınızdayız. İsrail savaş uçaklarının salı günü Türkiye sınırına 70 kilometre mesafedeki, Halep'e 65 kilometre uzaklıktaki İdlib vilayetinde bulunan Ebu el-Duhur Havalimanı'nı bombalaması. Bu olaya ilk değerlendirme, hatırlayacaksınız, o gün birkaç saat önce İstanbul'da Suriye Dışişleri Bakanı ile Haliç kıyısından fotoğraf veren Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Tom Barak'tan gelmişti. Barak, Türkiye'nin İsrail saldırıları konusunda önceden uyarılmadığını söyledi. Tel Aviv ve İsrail basını Türkiye'nin Suriye Silahlı Kuvvetleri'ni geliştirmesini tehdit olarak Tel Aviv'in algıladığını yazıyor, söylüyor. Ve havaalanı bombalaması da bunu kabul etmeyeceğine İsrail'in dair

0: gitti. Elbette onda enteresan bazı gelişmeler oluyor. Ona da vaktimiz kaldığınca yer vermeye elbette çalışacağız. Bir de Amerika İran arasındaki 28 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta anlaşmalar, anlaşma talepleri, Amerika'nın tehditleri, İran'ın tehditleri, Trump'ın açıklamaları yine derken İran'dan dikkat çeken bir açıklama ana haberde paylaşmıştık. O da Pezeşkiyan'ın zaten zafer elde ettik, hadi artık savaşı keselim, bırakalım, güçlüyken bitirelim talebi. Şimdi çağrısı diyelim, dikkat çekiciydi. Bunun ötesinde biliyoruz ki Trump da tam da artık çok güçlü bir ekonomik savaş ilan edeceğini duyurmuştu. Zaten Hürmüz meselesi de bir şekilde formüle bağlanıp çözülememişti diyebiliriz. Oradaki duruma da bakacağız. Stüdyoda benimle beraber Merve Şebnem Oruç var, gazeteci. Hoş geldiniz. Hoş ve bulduk. Uluslararası Güvenlik Uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Alptekin. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bize uzaktan Doktor Ufuk Uras da akademisyen yazan katılıyor. Hoş geldiniz Ufuk Uras. Bu programa Merhaba. Yakın plana. İsrail konusuyla başlamak isterim. Şimdi 27'sinde Sayın Uras sizinle başlayalım. 27 Ekim'de İsrail'de seçimler var ve bütün bu olan biten bir kısım yorumcu tarafından bu seçime bağlanıyor. Netanyahu'nun da seçimi kazanmak için Türkiye tehdidini iç kamuoyunda dillendirdiği, güvenlik tehdidini yükselttiği söyleniyor. Onun dışında başka bir yorum örneğin. Amerika'nın bölgeden asker çekme planı var. Bunu biliyoruz ve İsrail bunu istemiyor. Amerika'nın bölgede kalmasını istediği için de böyle krizler çıkarmaya yöneliyor diye. Öte yandan ya da söyleyeyim sizce İsrail, sizce Netanyahu neden bunu yapıyor? Neden Türkiye'ye çok yakın bir yeri hedef aldı?
2: Açık ki bölgesel rakip olarak görüyor Türkiye'yi. Demin sıraladığınız temalar da tabii ki son derece geçerli. Tek tek ele alalım. Mesela seçimi endeksliyse mesele aslında işin en kolay yanı. Çünkü seçimi kaybettiğinde İsrail politikalarının değişeceğini varsaymış oluyoruz. Acaba öyle mi? Yani bir post Netanyahu döneminden bahsedebilir miyiz? Yani İsrail'deki dengelere baktığımızda bu açıdan çok iyimser olmak mümkün değil. Diğer yandan tabii Netanyahu ile ilgili yolsuzluk dosyası ve yargılanması ile ilgili mesele ortada. Diğer yandan tabii Türkiye ile ilgili Türkiye'ye yönelik TUSAŞ saldırısıyla Suriye'deki bu hava üssüne yönelik saldırı arasında esasdan hiçbir fark yok. Yani Türkiye'nin bölgesel barış politikasına karşı olanlar nasıl TUSAŞ'ta Türkiye'ye saldırdılarsa bu saldırı da böyle. Esas itibariyle Suriye'nin egemenlik hakkının ihlali. Yani siyaset biliminde Jean Baudin'den biliriz. Egemenlik hakkı kendi geleceğiyle ilgili karar verme hakkı. Şimdi Suriye'nin dış politikası, güvenlik politikası nasıl İsrail'in keyfine endeksi olabilir? Ama bütün bu fotoğraf aslında bir karamsarlık tablosu ortaya koyuyor. Çünkü siyasetin hakikaten bir hipokratik yeminine ihtiyacı var. Uluslararası ilişkiler bağlamında. Ama böyle bir şey yok. Tam bir keyfilikle karşı karşıyayız. Yani Netanyahu tam bir umutsuz vaka. Ve dünya çatışma çözümlerine baktığınızda benzeri yok. Yani böyle bir keyfiliği çok kolay bulabilmek mümkün değil. Ama seçim sonrası ne olur tabii bunu kestiremiyoruz ama çok daha yapısal bölgenin yeniden inşasına ilişkin sorunlar var ve esas vahim olan ortada hiçbir caydırıcılık yok. Uluslararası düzeyde, hukuki düzeyde maalesef Gazze krizinde gördüğümüz gibi bir caydırıcılık ihtimali söz konusu değil. O yüzden sadece fotoğraf çekmek de doğrusu anlamlı değil. Hakikaten insan etiği ettiklerinin toplamıdır diye tarif edilebilir. Yani Netanyahu'nun etmediği bir şey kalmadı ve bu hakikaten sabrı taşırıyor, infial yaratıyor. Çünkü uluslararası kamuoyu dediğiniz şey sadece devletler değil.

0: bir de küresel vicdan var, küresel etik var. Bütün bunlar da sınıfta kalmış ama yine umurunda değil. Yani hakikaten hepimiz açısından, vicdan olan herkes açısından asıl üzücü olan durum bu.
1: Merve Şebnem Oruç, İsrail'de Türkiye karşıtı söylem seçim propagandası mı, devlet politikası mı?
2: Şimdi ikisi de var. Birincisi muhtemelen Aralık 2024, Ocak 2025 itibariyle değişen bir İsrail politikası olduğunu söylemek lazım. Suriye'ye karşı ve beraberinde Türkiye'ye karşı. Ne oldu o tarihlerde? Esad devrildi. Esad devrilince Suriye politikası değişti İsrail'in. Çünkü yani Cenevre'de 1974'te yapılan anlaşma dahil olmak üzere bildiğimiz ve bilmediğimiz pek çok aslında taraflar arasında bir saldırmazlığa yönelik bir şey vardı, çaba vardı. Aralarında bazı istihbarat kaynaklarına dayanan raporlar aslında bir böyle bir hatta telefon hattı da olduğu, hatta yeri geldiğinde doğrudan birbirlerine SMS gönderdiklerini de söylüyor. Tabii bilemiyoruz. Ama hatırladığımız ve bildiğimiz kadarıyla Baba Esad döneminde de Oğul Esad döneminde de İsrail için tamam Esad ailesi düşmandı ama öngörülebilirdi. Ne yapacağını biliyorlardı, mesaj iletebiliyorlardı, taleplerini söyleyebiliyorlardı. Onun gitmesiyle beraber yeni bir Suriye geldi. Şimdi öngörülemez bir Suriye ve İsrail gerçekten her şeyi tehdit olarak algılayabilen bir ülke ve öngörülemeyen bir Suriye ve özellikle de Türkiye ile ilişki kurabilecek bir Suriye gerçek manada olgunlaşabilecek bir tehdit, ileride olgunlaşabilecek bir tehdit anlamına geliyor İsrail için. Yani bugün bir tehdit yoksa da, ki aslında olması da çok mümkün değil, İsrail için şöyle bir şey var. Hatırlayın, Esad'ın düştüğü hafta kalktılar, bütün lojistiği vurdular, cephaneleri vurdular, hava çok az kalmıştı belki de Esad'ın hava gücü ama yani işte kalan her şeyi adeta duman ettiler ve ortadan kaldırdılar. Neden? Öngörülemezlerin eline geçmesin diye. Şimdi bugün Suriye yeniden inşa halinde. Gücünü tekrar kazanıyor ve bu desteği de Türkiye'den alıyor. Çünkü en yakın ülke olarak oraya görüyor. Evet, uluslararası alanda da Suriye'ye ciddi anlamda destek var ama derdi askeri manada, savunma manasında. Evet, belki Türkiye üs kurmuyor şu anda ki Suriye Dışişleri'nin de ifadeleri bu yönde. İsrail'le bir arayol bulmaya çalışıyorlar. İsrail'in kendilerine saldırmasını istemiyorlar şu anda. Fakat işte askerleri eğitiliyor Türkiye'de. Farklı farklı anlaşmalar var. Bunların hepsi İsrail'i tedirgin ediyor. İkincisi hava sahası. Bu dönemde özellikle o dönemde bombalamanın üzerine İsrail Suriye'nin hava sahasını adeta kendi hava sahası gibi kullanmaya başladı. Kullanıyor da. Bugün işte İran'a giden uçaklar nereden gidiyor zannediyoruz? Suriye'den gidiyor. Şimdi Türkiye'nin örneğin Şam'da Şam Havalimanı'na bir radar konuşlandırdı ve çok rahatsız etti İsrail'i bu. Ne evet, demek? Evet. Havada göz demek. İsrail artık görülebilir hale geliyor. Suriye hava sahasında ne yaptığı biliniyor ve aslında kendisi Suriye için bir tehdit anlamına geliyor ama nedense her yerde kendisi için potansiyel tehdidi konuşuyoruz. Bu bir taraf. Bence detaylandıracağız, o yüzden çok girmeyeyim. Ama tüm bu anlattıklarımı seçim döneminin kampanya dönemi hızlandırıyor, alevlendiriyor. Çünkü gerçekten Türkiye fobik bir kampanyaya döndü. İşte afişi gördük. Yok. Devamında yapılan işte Katz'ın açıklamasını görüyoruz vesaire ama
3: daha durmuyor da zaten, evet, devam ediyor. Daha yeni birkaç saat önce yine bazı açıklamalar.
2: Evet, Netanyahu değil bunu tek başına yapan. İşte Bennett gibi daha soğukkanlı, daha merkezde olduğunu düşündüklerimiz de Türkiye'ye karşı yeterince önlem almamakla, Türkiye gerçeğini yeteri kadar fark etmemekle falan suçluyorlar. Demek ki bir taban oluştu. Yani buradan çıkarımımız o. Siz bu çağrıları oy için yapıyorsanız, şöyle düşünün. Hani Trump İran'a neden saldırmıyor diyoruz? Seçim yaklaşıyor. Hı hı. Burada da bir seçim yaklaşıyor ama saldıracak bir yere ihtiyaç var. Demek ki tabanda gerçekten ciddi anlamda bir sorun var İsrail'de. Yani o yüzden,
3: eski Bennett başbakan gelse, Bennett de
2: gelse de ne değişir bilemiyoruz açıkçası.
3: Hı hı hı. Peki sizinle de şöyle devam edelim. Bu İsrail'in Suriye'de beklediğiyle Türkiye, yani bu saldırı Türkiye ile mi ilgiliydi, Suriye ile mi ilgiliydi? Yani Netanyahu'ya bakılırsa Türkiye'ye mesaj vermek istedi. Ama Merve Şebnem Oruç'la da ifade ettik. Orada da güçlü bir Suriye istemiyor.
4: Ya şöyle, aslında çok da belki ayırmak mümkün değil. Çünkü Türkiye'nin Suriye'deki varlığından İsrail'e bir tehdit yok. Bunu İsrail biliyor. Yani Türkiye Suriye'de yerleşecek de oradan İsrail'e cephe açacak bir ülke değil. Türkiye'nin böyle bir tarihi de yok. Bunu İsrail de biliyor, gayet farkında. Problem şu, Türkiye'nin oradaki varlığı Suriye'de devlet inşası, devlet kapasitesi inşası ve en temelinde devlet dediğimiz olgu en nihayetinde güvenlik sağlayan bir olgudur. Meşruiyetini de buradan alır ve ana görevi de budur. Ve güvenlik sağlaması için de güçlü kolluk kuvvetlerine, güçlü bir orduya ihtiyacı var. İşte bu Suriye'deki ordunun güçlenebilme ihtimali İsrail için bir çekince konusu. Merve Hanım'ın bahsettiği gibi burada bence en önemli unsur Suriye hava sahası. Yani İsrail Suriye hava sahasında sadece kontrol eden taraf değil, onu domine eden, hiçbir şekilde hiçbir meydan okumayla karşılaşmayacak bir şekilde oradan uçaklarını uçurabileceği, etrafı gözlemleyebileceği boş bir saha istiyor. Bu anlamda Türkiye'nin orada bulunması demek, Suriye'nin yakın zamanda radarlara kavuşması demek, tüm ülke sathında hava sahasını gözlemleyebilmesi demek. Eğer gözlemleyebilirseniz bunun ikinci aşamasında artık kontrol etmeye başlarsınız. Kontrol edebilirseniz onun üçüncü aşamasında artık air supremacy dedikleri orayı tamamen domine etme, tamamen kendi kontrolünüze alma aşaması başlar. Bu açıdan Türkiye'nin oradaki varlığıyla Suriye'nin güçlenmesi İsrail açısından aynı anlama geliyor. Tabii de şunu unutmayalım. İsrail hali hazırda Golan'ı işgal etmiş ve işgalini sürdüren bir ülke. Dolayısıyla güçlü bir Suriye en nihayetinde dönüp dolaşıp Golan'ın hesabını da sorabilecektir. Golan'da hakkını tekrar teslim almayı bekleyebilecektir. Belki bir parantezle seçimler için söyleyebiliriz. Evet, bu bir devlet politikasıdır İsrail açısından. Çünkü seçimlerde yarışan partilerin birbirlerinden farkı yok bu anlamda. Ya bugün anketlerde birinci sırada gözüken Gadi Eisenkot'un Yaşar Partisi aslında başkanı eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve oğlu Gazze soykırım operasyonunun birinci ayında Gazze'de öldürülmüş. Yani Eisenkot da, ki bakın buna rağmen
3: eski Genelkurmay Başkanı değil mi?
4: Tabii. Evet, ki buna rağmen halen daha Netanyahu'dan daha ılımlı gözüken birisi. Netanyahu dümdüz bir sosyopat. Bunun adını koymak lazım. İkinci sırada Netanyahu var. Ne olduğunu biliyoruz. Hani neredeyse 2009'dan beri neredeyse aralıksız başbakan. 96'dan beri de yer yer başbakanlık yapıyor Netanyahu. Yani bizim açımızdan bir sürprizi yok. Üçüncü sırada da yine %20'nin üzerinde bir banda ulaşan Naftali Bennett'in partisi var. Bennett de Türkiye sıradaki İran diyen aday, eski başbakan. Yani İsrail siyaseti çok değişti. Artık hani bizim o zamanlarda eleştirdiğimiz ama bugün açısından gerçekten İsrail siyasetinde yeri olmayan sol liderler. İşte Isaac Rabin'ler, Shimon Peres'ler, Ehud Barak'lar. Bunların artık İsrail siyasetinde yeri yok. Sol siyaset silindi. İşçi Partisi adını bile değiştirmek zorunda kaldı. Bugün 3 farklı Siyonist, radikal Siyonist'ten hangisi birinci olacak? Bunun tartışmasını yapıyor İsrail.
3: Yani aslına bakarsanız evet, Netanyahu en çornik olmak gibi olmakla birlikte rakiplerinin de çok da ondan bir farkı yok. En azından Türkiye karşıtlığı anlamında, Türkiye politikası anlamında. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra hemen devam edeceğiz.
5: Yakın Plan devam edecek. Ülkede sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar kalacak. İstanbul ve Bursa'da hava bunaltıcı, Poyraz orta hızda esiyor. Sıcaklık 31-34 derece aralığında. İç Anadolu'da Lodos'ta sıcaklıklar gölgede 35-37 dereceye kadar çıkıyor. Ege'de bugünlerde rüzgarlar daha sakin ve hava çok bunaltıcı. İzmir 35 derece. Akdeniz'de hafta sonu hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Antalya'da 40 derece. Karadeniz açık. Rüzgar karadan estiğinden Kastamonu'dan Artvin'e kadar iç kesimlerde sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Tokat 39 derece. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41, Gaziantep 40 derece.
6: Hava durumu.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz tutuklandı. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçma planı yapıyordu. Zanlıları Muğla'ya götüren aracınsa eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçmaya çalışıyordu. Şüphelilerinizi İstanbul'dan Muğla'ya kadar adım adım sürüldü. Erhan Yılmaz'a ait hattın İstanbul'da kapandığı, Muğla'da tekrar açıldığı belirlendi. Telefondan irtibat kurulan diğer numaralara ve plaka tanıma sistemine bakılarak zanlıları Muğla'ya götüren araca ulaşıldı. Aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Şirket aracı üzerine işletilen şerh İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla kaldırıldı. Yapılan incelemelerde İzmir'deki kamera görüntüsü sürücüyü ortaya çıkardı. 16 Ağustos 2026 tarihinde İzmir'in Selçuk ilçesi Kospınar mevkiindeki bir akaryakıt istasyonundaki görüntüden sürücünün Mehmet Özmen olduğu tespit edildi. Görüntülerde Özmen'in araçtan indiği, diğer kişilerin ise inmediği tespit edildi. Özmen'in gidiş ve dönüş güzergahında telefonunu kapalı tuttuğu, İstanbul'a dönüşünün ardından telefonunu tekrar açtığı anlaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul'dan Marmaris'e takibiyle zanlılar yurt dışına kaçamadan yakalandı. Kuriş'in yanında 58 bin euro bulundu. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında İstanbul'da bir kimya tesisine yapılan baskında 1,34 milyar lira değerinde 206 kilo altın ve yüksek miktarda döviz ele geçirilmişti. Suç örgütü kurma, yönetme, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından başlatılan soruşturmada Alihan Kuriş de dahil 32 kişi cezaevinde.
0: 10 yıl önce şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Zolgun'un ölümü üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Deniz Zolgun ölü olarak bulununca polise neden 4 saat sonra haber verildiği sorusuna yanıt aranıyor.
2: Burada göreve başladığım günden itibaren...
1: Öldü mü, öldürüldü mü? Ölümü neden geç haber verildi? 10 yıl önce hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor.
3: Siyaset anlayışım da benim buna manidir.
1: Denizolgun 6 Eylül 2016'da Beykoz'daki bu çiftlikte hayatını kaybetti. İddiaya göre bu sırada çiftlikte sadece atlara bakan seyis vardı. Deniz Olgun'un at bindikten sonra kimseyle iletişim kurmadığı öne sürüldü. Akşam saatlerinde ise cenazesi odasında ağzından kan gelmiş halde bulundu. Eve önce Deniz Olgun'un yeğeni ve doktoru çağrılırken polise neden 4 saat sonra haber verildiği sorusuna yanıt aranıyor. Bu kapsamda seyis Rıfat Kadiroğlu, şoför Murat Bayrak ve çiftlikte çalışan Ahmet Soygel'in ifadeleri alındı. Savcılığın tespitlerine göre Deniz Olgun vefat etmiş halde bulununca önce yeğeni Hilmi Tuna Kuriş ve özel doktoru Nurettin Demirkol'a haber verildi. Olay yerine de ilk onlar geldi. Polise ise yaklaşık 4 saat sonra haber verildi. Savcılık bu 4 saatlik gecikmeyi şüpheli buluyor. Şüpheli ölüm dosyası Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında raftan indirilmişti. Çarşamba günü Arif Ahmet Denizolgun'un Karacaahmet'teki mezarı açılarak Adli Tıp Kurumu'nda incelenmek üzere örnek alınmıştı. Kesin ölüm nedeninin tespitinde bu örneklerle ilgili inceleme büyük önem taşıyor.
0: İsrail'in Suriye'deki hava üssünü vurmasına 11 ülkenin dışişleri bakanları ortak bildiriyle tepki gösterdi. Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerin ortak bildirisinde bu saldırılar Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin açık ihlalidir denildi. Açıklamada Türkiye, Cezayir, Endonezya, Ürdün, Filistin, Katar, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları İsrail'in Suriye'nin Ebu Zuhur askeri hava üssünü hedef alan hava saldırılarını şiddetle kınamaktadır denildi. Bu tür eylemlerin Suriye'nin güvenliğini tesis etme yönündeki mevcut çabalarını aşındırma riski taşıdığı vurgulandı. Ayrıca Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün İsrail'e karşı ortak bir bildiriye daha imza attı. Bu açıklamada da İsrail'in Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylemleri yerleşim politikası kınandı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepkiler sürüyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bizi iç politikaya alet etmeye kalkarsa 87 milyon karşısında dimdik ayaktayız dedi.
2: İçeride mücadele ederiz. Birbirimizle en sert mücadeleyi ederiz. Ama dışarıdan hele hele Filistin bebeklerin katili çıkıp da iç politikaya bizi alet etmeye kalkarsa 87 milyon karşısında dimdik ayaktayız.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Bundan medet umacak kimse de Yeni Parti'nin kadroları içinde yoktur dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Trabzon'dan verdi. Cuma namazının ardından esnaf ziyaretinde bulundu.
2: Yeni Parti muhalefet partisi değildir. Yeni Parti muhalefet etmek için bir partimiz olsun diye kurulmadı. Yeni Parti iktidar olmak için kuruldu.
1: Özgür Özel parti binasını ziyaret ederek burada partisine yeni katılanlara rozetlerini taktı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı. Sistemin temel amacının Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu iddia etti. Belediyedeki alacaklarını tahsil edebilmek için aracılar yoluyla rüşvet verdiğini öne sürdü.
1: Firmaların belediyedeki alacaklarını tahsil etmek için rüşvet verdiğini, sistemin temel amacının Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu anlattı.
4: Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
1: Bu iddialar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tutuksuz yargılanan sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'a ait. Aktaş, belediyeye iş yapanların alacaklarının bekletildiğini, iş insanları üzerinde baskı kurularak para toplanmaya çalışıldığını ileri sürdü. Paranın nakit şekilde ve talimatlar doğrultusunda bir danışmana veya şoföre, otelde veya özel ofiste teslim edildiğini anlattı. Bu şekilde 2024'te 5 milyon lirayla 970 bin dolar verildiğini, ayrıca İETT bakım onarım işleri içinde firmalardan 2020-2024 yılları arasında 84 milyon 857 bin lira alındığını iddia etti. Aktaş, Ekrem İmamoğlu'nun avukatının alacakları için yasal yollara başvurusu olup olmadığı yönündeki soruya, avukat da bilir belediyelerden tahsilatın icra yoluyla ne kadar zor alınacağını şeklinde yanıt verdi. Aktaş belediyeden toplam ne kadar alacağı olduğu yönündeki soruya da net bir yanıt vermedi. Duruşma 25 Ağustos'a ertelendi.
5: Aziz İhsan Aktaş.
0: Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Nari'nin öldürülmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Küçük kız için kaybolduğu Tavşantepe mahallesinde anma töreni düzenlendi.
1: Dualar okundu, yakınları duygusal anlar yaşadı. Diyarbakır'da 2 yıl önce cinayet kurbanı olan Nari'nin Güran mezarı başında anıldı.
6: 8 yaşındaki Narin Güran bundan tam 2 yıl önce 21 Ağustos 2024 tarihinde kayboldu ve günler süren aramaların ardından 17. günde yani 8 Eylül 2024 tarihinde şu anda gördüğünüz Eğer Tutmaz Deresi'nde maalesef cansız bedeni bulundu.
1: 8 yaşındaki Nari'nin kaybolduğu Tavşantepe mahallesindeki anma etkinliğine küçük kızın ailesiyle yakınlarının yanı sıra siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda mahalleli katıldı. Anmada dava süreci gündeme geldi. Aile avukatı Mustafa Demir davada çıkan kararın vicdanlarda yer bulmadığını savundu.
7: Anayasa Mahkemesi yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 308 uyarınca dosyanın genel kurula taşınması yönünde talebimiz var.
1: Kızının mezarı başında konuşan baba Arif ve oğlu Baran Güran 2 yıldır büyük bir acı yaşadıklarını söyledi.
8: Benim kızımın hakkını çıkarın. Benim kızımın kanı yerdedir. Benim kızımın hakkı yerdedir. Bu toplum Narin için günlerce, aylarca uyumadı.
9: Bugün Narin'in ikinci yıl dönümü ama biz 2 yıldır her gün mezarlıktayız. Biz her gün bu kabirin başındayız çünkü bizim en yani bizim ciğer parçamızı bizden aldı biri ve halen de onun hakikati için bir mücadele içindeyiz.
1: Mezarlıktaki anmanın ardından kalabalık ellerinde dövizlerle köye kadar yürüdü. Sık sık Narin ve aile fertleri için adalet sloganları atan kalabalık, Narin'in en son kameralarda görüldüğü patikaya karanfil bıraktı. Narin Güran davasında amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cesedi dereye gömen Nevzat Bahtiyar ise önce 4,5 yıl ardından Yargıtay'ın kararı bozmasıyla 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinayete ilişkin suçluyu kayırmadan yargılanan 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında da 1 yıl 3 ayla 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmişti.
0: İki kentten kadın cinayeti haberi geldi. Yalova'da 19 yaşındaki 8 aylık hamile kadın tartıştığı eşi tarafından öldürüldü. Saldırgan cinayetin ardından kendi yaşamına da son vermek istedi. Antalya'da da emekli polis eşini tabancayla öldürdü.
1: Hamileydi. Bir ay sonra bebeğini dünyaya getirecekti. Tartıştığı eşi tarafından vuruldu. Bebeği kurtarıldı. Ancak kadın hayatını kaybetti. Yalova'da 19 yaşındaki Sultan Pelit Derin ve 22 yaşındaki Muhammed Derin çifti şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. İkili arasında tartışma çıktı. O sırada Muhammed Derin pompalı tüfekle 8 aylık hamile eşine ateş açtı. Ardından kendi hayatına son vermeye çalıştı. Silah seslerini duyanlar ekiplere haber verdi. Yaralı halde bulunan çift hastaneye kaldırıldı. Karnındaki erkek bebeği kurtarılan genç kadın doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Eşini öldüren Muhammed Derin'in hayati tehlikesi sürüyor. Bir kadın cinayet haberi de Antalya'dan geldi. Emekli polis Hüseyin Durmaz iddiaya göre Gürcistan asıllı kız arkadaşı Elina Şengül'ü sürekli tehdit ediyordu. İki çocuk annesi kadını evde bulamayınca satış danışmanı olarak çalıştığı Antalya Havalimanı'na gitti. Yolcu indirme bölümündeki peronda kadını görünce silahla kadını ateş etti. 37 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Saldırgan uzun süren ikna çabasının ardından teslim olarak gözaltına alındı.
0: Adana'da emekli polis memuru ve oğlu borç meselesi nedeniyle husumetli oldukları zanlı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Tutuklanan zanlı 40 milyon lira alacağı olduğu için cinayetleri işlediğini itiraf etti.
1: Alacak verecek meselesi cinayetle son buldu. 40 milyon lira alacağı yüzünden baba ve oğlunu öldürüp anneyi yaralayan zanlı tutuklandı.
10: Bir şey söyleyecek misin? Neden vurdun? Neden öldürdün?
11: Bir aileyi yok ettin.
12: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen. Devletin mahkemeleri buna karar verir.
1: Adana'da 46 yaşındaki Mehmet Nuri Ataş'la ortağı 53 yaşındaki Aytekin Fil arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet vardı. Zanlı emekli polis memuru Aytekin Fil'in Çukurova ilçesindeki iş yerine gitti. Aralarında kavga çıktı. Yanındaki silahla ateş açmaya başlayan Mehmet Nuri Ataş, Aytekin ve Neslihan Fil çiftini vurdu. Zanlı kaçarken çiftin oğlu Sinan Fil onu yakalamak için araca bindi. Ataş, Sinan Fil'i de seyir halindeyken silahla vurarak öldürdü. Saklandığı evde yakalanan zanlı tutuklandı. Mehmet Nuri Ataş ifadesinde ortak iş yaptıklarını ve payına düşen 40 milyon liranın ödenmediğini iddia etti. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı, vurdum dedi.
10: Bir şey söyleyecek misin? Neden vurdun? Neden öldürdün?
11: Bir aileyi yok ettin.
12: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen. Devletin mahkemeleri buna karar verir.
0: Isı İstanbul'daki turistik bölgeler ve toplu taşıma araçlarında yan kesicilik yapan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 3 örgüt elebaşıyla birlikte 32 şüpheli gözaltına alındı.
13: Aç kapıyı! Polis aç kapıyı!
14: Kurbanları genellikle yabancı turistlerdi. Sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle kaşla göz arasında turistlerin para ve değerli eşyalarını çalıyorlardı. Polis operasyonuyla yakalandılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yan kesicilik yapan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Üçü örgüt elebaşı olmak üzere çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüpheli gözaltına alındı. Polisin yaptığı teknik ve fiziki takiple suç örgütlerinin organize yan kesicilik faaliyetleri bir bir deşifre edildi. Şüphelilerin Taksim Meydanı, Karaköy Tramvay Durağı, Dolmabahçe ve Kabataş Bölgesi, Kabataş Deniz Otobüsü Durağı, Sirkeci ve Eminönü Tramvay Duraklarıyla yoğun yaya geçitlerinde yan kesicilik yaptığı tespit edildi. 3 ila 6 kişilik gruplar halinde hareket eden şüphelilerin yabancı turistlerin etrafını çevreleyerek sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle yan kesicilik yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler delil olarak soruşturma dosyasına girdi. Şüphelilerin günde yaklaşık 10 hırsızlık eylemi yaptığı ve 400 bin liradan fazla suç geliri elde ettikleri belirlendi. Operasyonla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şehirlerimizin huzuruna kasteden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz ifadesini kullandı.
0: Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı uzman personel istihdam edecek. Alımlar 47 farklı alanda yapılacak. Başvuru süreci 11 Eylül tarihine kadar devam edecek. Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre personel alımı adli bilişim, siber tehdit istihbaratı, zararlı yazılım analizi, siber olay müdahale, siber güvenlik operasyonları gibi teknik ve stratejik uzmanlık alanları kapsayacak. Uzman, kıdemli uzman ve analist kademelerinde gerçekleştirilecek alımların ardından Sözleşmeli Personel Başkanlığı'nın merkez teşkilatıyla İstanbul İl Temsilciliği'nde görevlendirilecek. Adaylar başvurularını 21 Eylül tarihine kadar yapabilecek. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a ikinci gününde de yoğun ilgi vardı. TCG Anadolu başta olmak üzere donanmanın gözbebeği gemileri ziyaret edilirken festival alanında sergilenen hava ve deniz araçlarına da ilgi yoğundu. Ziyaretçiler SAT ve SAS komandolarının nefes kesen gösterisini de beğeniyle izledi.
14: Donanmaya ait gemiler gezildi, son teknoloji yerli sistemlerin yer aldığı standlar ziyaret edildi. Hava gösterileri yapıldı. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a ikinci gününde de ilgi yoğundu. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu ile birlikte Türkiye'nin en büyük çıkarma gemilerinden TCG Sancaktar en çok ziyaret edilen gemiler oldu.
15: Gemimiz tamamen moderndir, tamamen yerli imkanlarla yapılmıştır ve bu da Türk askerine Mehmetçiğe gururla dünya denizlerinde dolaşma imkanı sağlamaktadır.
16: Öncelikle zırhlı personel taşıyıcı var, çok güzel, mühimmatlarımız çok güzel. Yerli imkanlarla bunları yapabilmemiz çok hoş bir şey.
17: Tankları gördük, bütün gemileri gezdik. İlk defa bir savaş gemisi içindeyiz.
14: Müze gemi TCG Yavuz'da Teknofest Mavi Vatan kapsamında ilk kez ziyaretçilerini ağırladı.
18: Şanlı Yavuz Kruvazörü'nün ismini taşıyan müze gemi Yavuz'dayız şu anda. Şu an bulunduğumuz salon Yavuz Kruvazörü'nün şanlı hikayesini gençlerimize aktarmak, gelecek nesillere aktarmak için hazırladığımız bir salon.
19: SAT ve SAS komandolarının gösterileri de devam ediyor. Şu anda senaryoya göre SAS komandoları TCG Alemdar'ı kurtarma operasyonu yapıyor.
14: Teknofest Mavi Vatan'da insansız deniz ve hava araçları da sergilendi. Yerli savunma sanayi ürünü son teknoloji sistemler tanıtıldı.
20: Önünde durduğumuz Tufan, Türkiye'nin kamikaze insansız su üstü aracı. 40'tan fazla gemi inşa ediliyor. Denizaltılar modernize ediliyor. Bunları elektronik sistemlerle, silahlarla, hava savunma sistemleri donatma işini ASELSAN yapıyor. Onlardan biri DÜFAS.
14: Teknofest Mavi Vatan pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.
0: Ukrayna'nın Rusya'nın petrol rafinerilerini hedef alması Rusya'da akaryakıt sıkıntısını bir kez daha tetikledi. Moskova'da bazı istasyonlarda yakıt bulunamazken bazılarında 1 kilometreyi bulan uzun kuyruklar oluştu.
1: Bazı istasyonlarda akaryakıt tükendi. Bazılarında satış limiti var. Rusya'da akaryakıt sıkıntısı derinleşiyor. Ukrayna, Moskova'nın gücünü zayıflatmak ve enerji gelirlerini azaltmak amacıyla Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rusya'da ilk büyük akaryakıt sıkıntısı Mayıs sonunda başladı. İstasyonlara göre farklı satış kuralları uygulandı. Temmuz'un ikinci yarısında bazı bölgelerde kısıtlamaların gevşetilmesiyle durumun iyileşmeye başladığı açıklandı. Ancak Ağustos ortasında benzin arzının yeniden azalması ikinci dalganın yaşandığına işaret ediyor. Moskova'da bazı istasyonlarda yakıt bulunamazken bazılarında 1 kilometreyi bulan uzun kuyruklar oluştu.
3: Her şey çok kötü. Yakıt bulmak için muhtemelen Moskova'nın yarısını dolaşmanız gerekiyor. Ama o zaman bile bulamayabilirsiniz.
1: Ülkede yakıt kıtlığı ile ilgili şikayetlerde bulunan kişilerse para cezası tehdidiyle karşı karşıya.
21: Bununla ilgili olarak bir örnek Volgograd bölgesinde yaşandı. Burada 5 tane yerel bölgede yaşayan, o bölgede yaşayan daha doğrusu kişi video çektiler ve Rusya Soruşturma Komitesi'ne istinaden bir video yayınladılar ve burada özellikle bölgedeki akaryakıt sorununu dile getirdiler. Fakat sonrasında bu Rus polisi tarafından izinsiz toplumsal etkinlik olarak adlandırıldı ve idari cezaya tabi tutuldular. Bu 5 kişi ilk önce gözaltına alındı, daha sonra ise 10 bin rublelik para cezasına çarptırıldılar.
1: Hükümet iç piyasadaki akaryakıt arzını artırmak amacıyla çözüm arayışında. Yakıt ithalatına başlandığı açıklandı. Kommersant gazetesine göre yakıt krizi Eylül başında yeni bir aşamaya girebilir. Bunun nedeni Rusya pazarına yakıt sağlayan iki rafineriden biri olan Belarus'taki Novopolox rafinerisinin planlı bakıma girecek olması. Aynı dönemde Rusya'daki birkaç büyük rafineride de planlı bakım yapılması bekleniyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump 6. ayını tamamlamak üzere olan İran Savaşı'nda yeni bir yöntem deniyor. Bu kez ekonomik baskıyla İran'ın teslim olmaya zorlanması hedefleniyor. Peki bu strateji işe yarar mı? Amerikan basını bu sorunun yanıtını aradı. Bu stratejide Çin'in kilit rol oynayacağına dikkat çekildi.
22: Hello everyone. Thank you very much.
1: Trump yönetimi İran'ı teslim olmaya zorlamak için bu kez ekonomik baskıyı devreye soktu. İran'la iş yapan ülkelere de yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulunuyor. ABD basını Trump'ın elindeki seçenekler tükendiği için yaptırımlara yöneldiği görüşünde. Amerikan CNN kanalının internet sitesinde çıkan analizde ekonomik savaş kararı bir nevi itibar kurtarma hamlesi olarak nitelendirildi. Trump'ın seçtiği bu yöntemin başarılı olması için İran'la ticaret yapan ülkelere baskı uygulanmasının kritik önem taşıdığına vurguda bulunuluyor. Ancak analistler Trump'ın İran'ın iki önemli ticaret ortağı olan Çin ve Rusya üzerindeki nüfuzunun sınırlı olduğunun altını çiziyor. Rusya hali hazırda Ukrayna Savaşı dolayısıyla ABD'nin kapsamlı yaptırımları altında. Bu nedenle ABD öncülüğündeki ekonomik düzenin dışında faaliyet gösteriyor. Çin'in ise kendi ekonomik çıkarlarına hizmet etmesi durumunda ABD yaptırımlarını görmezden gelmeye istekli olduğunu daha önce defalarca gösterdiği vurgulanıyor. Uzmanlar Trump'ın 24 Eylül'de Washington'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya geleceğini hatırlattı. Özellikle yaklaşan zirve göz önüne alındığında Trump yönetiminin Çin'e baskı uygulama konusunda temkinli davranacağına dikkat çekiliyor. İran yüzünden ABD-Çin ilişkilerinin tehlikeye atılamayacağına da vurguda bulunuyor. Uzmanlar ekonomik baskıyla Tahran'ın varoluşsal savaşından geri adım atacağı konusunda da şüpheli. CNN'e konuşan İsrailli İran uzmanı Deni Strinovitz, ekonomik baskı İran'a ağır bir bedel ödetebilir ancak günün sonunda bu baskı nedeniyle İran'ın hesaplarını değiştireceğini düşünmüyorum dedi. New York Times gazetesinde yayınlanan analizde de İran'ın Trump'ın savaştan kaçınmaya çalıştığının bilincinde olduğuna dikkat çekildi. İran'ın ABD'nin ekonomi savaşını hafifletmek amacıyla ABD ve Körfez ülkelerine yeni bir askeri baskı uygulayabileceği yorumunda bulunuldu. İran'ın askeri gerilimi tırmandırması halinde Trump'ın yanıt vermemesi durumunda güçsüz gözükeceği, yanıt vermesi halinde ise ABD'de Kasım'daki ara seçimler öncesinde ekonomik krizin derinleşmesi riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın asistanıyla yakınlığı Amerikan basınının gündeminde. Asistanının Trump'a gönderdiği mektuplar da ortaya çıktı. Hayranlık dolu mektuplarda asistanının Trump'a "benim için önemli olan tek şey sensin" mesajları bulunuyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu kez özel hayatıyla gündemde. ABD basını Trump'ın asistanı Natalie Harp'la bir ilişkisi olduğunu iddia etti. Harp'ın Trump'a gönderdiği mektuplar ortaya çıkınca kriz büyüdü. Natalie Harp, Trump'a en yakın isimlerden. Trump'ın günlük programı, sosyal medya faaliyetleri ve bilgi akışında aktif rol üstleniyor. Harp'ın Beyaz Saray'daki etkisi ve Trump'la arasındaki sıra dışı yakınlık ABD kamuoyunda tartışmaya yol açtı. ABD basını Harp'ın Trump'ın kişisel alanlarına bıraktığı notlardan birinde "benim için önemli olan tek şey sensin" anlamına gelen ifadeler kullandığını yazdı. Trump'ın da Harp'ın kendisine olan bağlılığını övdüğü ve onun kendisini ailesi kadar önemsediğini düşündüğünü söylediği aktarıldı. Ancak bu iddialar Beyaz Saray tarafından kabul edilmiş değil. Trump yönetimi iddialara yanıt verdi. Beyaz Saray sözcüsü David Engel, CNN'e yaptığı açıklamada Harp, Başkan Trump'ın ekibindeki en sadık ve en çok çalışan danışmanlardan biri dedi. Harp'ın Trump'ın uluslararası seyahatlerinde de başkana eşlik ettiği biliniyor. ABD hükümetinin resmi kayıtlarında da Harp'ın Trump'ın seyahatleri sırasında başkanın beraberindeki ekipte yer aldığı görülüyor. Melania Trump'tansa henüz bir açıklama yok, ancak Amerikan basınına göre Melania Trump spekülasyonlardan rahatsız.
0: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nı galibiyetle açtı. Son şampiyon A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 yendi.
2: Son Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Türkiye ilk seti 25-17 kazandı. İkinci sette de üstün oyununu sürdüren Filenin Sultanları seti 25-16 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Milliler 3. seti de 25-16 üstünlükle tamamladı. Türkiye Letonya'ya set vermeden maçı 3-0 kazandı.
4: İki takım arasında fark olduğunu biliyorduk ama bizim için önemli olan bu maça doğru bir şekilde hazırlanmaktı. Sadece kazanmak değil, oyuna da doğru şekilde yaklaşmak istiyorduk. İyi bir voleybol oynadığımızı düşünüyorum. Çok güzel bir atmosfer vardı. İstanbul'da oynamayı iple çekiyorduk. Bize çok yardımcı oldular. Onlar burada olduğu için çok mutluyuz.
2: Ay Yıldızlar aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkenin ev sahipliğini yaptığı Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçını galibiyetle tamamladı. Amirli kadın voleybol takımı son 4 Avrupa Şampiyonası'nın tamamında madalya kazanmayı başardı. Melisa Vargas 19 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Filenin Sultanları A grubundaki sıradaki maçına yarın Slovenya karşısında çıkacak.
0: Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.

0: NTV Radyo. Radyo tiyatrosu.
1: Sağlık.
0: Yemek tarihi.
1: Doğa.
0: Kitap.
1: Spor.
0: Gezi.
1: Kültür sanat.
0: Belgesel.
1: Dünya.
0: Moda.
1: Polisiye roman.
0: Masal.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Plana devam ediyoruz. Netanyahu'nun açıklamaları üzerinden ve Türkiye'nin tepkisi üzerinden konuşuyoruz. Bu son saldırı sonrasında iki ülkenin gerilen ilişkilerini anlamaya çalışıyoruz. Ve burada az evvel konuklarım örnekler de verdi. Netanyahu olmasa rakipleri nasıl acaba diye. Şöyle bir baktığımızda işte eski başbakan rakiplerinden eski başbakan Bennett'in işte bizim için Türkiye yeni İran demesi. Diğer rakibi eski genelkurmay başkanının yine benzer ifadeler kullanması. Aslında Sayın Uras böyle sanki bir devlet politikası olmanın da ötesinde seçim de yaklaştığı için daha da böyle çığırından çıkmış bir hal var. Nedir bu siyasetçilerin seçmen tabanında güvenlik tehdidi algısı yaratarak bu tabanı toplamaya çalışma hevesi?
2: Bu tabii en kolay yöntem. Yani dünyanın her yerinde red state dedikleri yani reis dedikleri farelerin gün dibine doğru yarışı aslında onları ölüme götüren bir şey. Güvenlik politikaları, sosyal güvenlik politikaları, demokrasi ve özgürlük politikaları dengelenmediği zaman bir faciaya yol açabiliyor. İşte biraz önce bahsedildi, İsrail yöneticileri, Mısır yöneticiliğiyle beraber Nobel ödülü bile almışlardı ve birçok yorumcu Nobel Barış Ödülü yerine keşke Oscar ödülü verilseydi, yani bu güzel bir tiyatro gösteriydi diye yorumladılar. Bu doğrudan kaba milliyetçi duygulara seslenen en kolay yöntem. Ama negatif milliyetçilikten çok pozitif milliyetçilik dönemine doğru gidiyoruz ve biz eskiden hani bu uygarlıklar savaşı dendiğinde canım savaşın uygarlığı mı olur diyorduk ama hakikaten bir hegemonya mücadelesiyle karşı karşıyayız. Hani Türkiye ile İsrail arasında bir savaş ihtimali bence de yok ama bölgedeki kültürel hegemonya açısından ciddi problemler var ve hakikaten insanlığın önüne yeni bir uygarlık modeli sunmak gerekiyor ve bu İsrail yönetiminin çok hoşlandığı bir şey değil. Türkiye'deki bu çözüm sürecine ilişkinde işte barış politikası dediğimizde ne barışı, savaş mı var lafını çok duyuyoruz. Aslında Genelkurmay metinlerinde bile düşük yoğunluklu savaş olarak addedilen bir şey. Gün geliyor Orta Doğu'da hakikaten bir kültürel hegemonya mücadelesi haline dönüşüyor. İsrail halkı açısından tabii ki antisemitizm konusunda duyarlı olmak gerekiyor. Devletle yurttaşı ayırt etmek gerekiyor ama en kötü kölelik, gönüllü kölelik oluyor. Bu içselleştirmiş oryantalizm mi diyeceğiz? Hani Wilhelm Reich'in geçmiş dönemde faşizmler için aslında halk faşizmi istedi. Faşizm halka dayatılmadı tezi gibi. Baktığınızda ve bölgeyi bilenler esas açmazın büyük ölçüde burada olduğunu görüyorlar. Bu bir zihinsel kolonizasyon mücadelesi. Silahlar vesaireden çok daha önemli bir sorun. Ama işte bunun içinden ancak pozitif siyasetle çıkılabilir. Oyuna düşmemekle içinden çıkılabilir. Türkiye'nin de büyük ölçüde yaptığı bu. Unutmayın Suriye'de IŞİD tehdidi olduğu zaman en fazla IŞİD'le mücadele eden Türkiye'de, en fazla kayıp veren Türkiye'de ama birdenbire Türkiye IŞİD ilişkisi üzerine kampanyalar yürütüldü ve dendi ki Türkiye'ye IŞİD'e karşıysan mücadele et, müdahale et ve bunu kanıtla. Türkiye o zaman da bu oyuna düşmedi ve ne yapılacaksa gelin birlikte yapalım dedi ki doğru tutum da buydu. Tıpkı bugün İsrail'in denetlenmesi konusunda başta ABD olmak üzere hani önce Amerika diyorduk neden önce İsrail oldu tartışmaları da dikkate alırsak hakikaten bunu uluslararası düzeyde bir zeminde göstermek gerekir. Türkiye'nin bu tuzaklara kendi başına düşmeyecek kanaatindeyim. Zaten düşmemesi gerektiği de ortada.
1: Zaten İletişim Başkanı Burhanettin Duran da tam da buna dikkat çekti. Doğru. Yaptığı açıklamada dün bu oyuna gelmeyeceğiz dedi. Merve evet. Şebnem Oruç, peki amaç seçmen tabanını böyle toplamak, etkilemekse, bu İsrailli siyasetçilerin yaptığı açıklamaların altında bu varsa, o zaman akla şu geliyor: İran, Hizbullah, Hamas, hiçbiri yetmedi de niye Türkiye'yi de sokmaya çalışıyor bu tehdit algısının içine? Yetmedi mi yani o bu üç unsur mesela?
3: Ama hiçbiri hiçbir zaman yetmedi ki. Yani işte Gazze'de örneğe bir bakın. İşte İsrail askerlerinin pek çoğunun bu konuda ifadeleri var. Özellikle çocukları, küçük yaşta çocukları, bebekleri öldürdükleri zaman buna cevaben, yani medyaya kendileri açık açık söylüyorlar. Bugün tehdit olmasa da yarın büyüyünce tehdit olacak. Ya bugün değil İsrail'in meselesi, yarın. İsrail sürekli olarak bir olasılığı, ihtimali, yarını hedef alıyor. O çocukları hedef alırken de bugün oldukları değil. Evet, bugün benim için tehdit değil ama büyüdüğünde benim için tehdit olacak diye görüyor. Bakın, aslında bu saldırı gerçekleştiğinde ilk anda değil ama birkaç saat sonra aklıma geldi. Türk medyasında çok konuşmadık biz. O dönemde ama dikkatimi çektiği için açıp okumuştum. Bu Washington merkezi çok İsrail yanlısı. Artık yani çok aşırı İsrail yanlısı bildiğimiz FDD diye bir şey var. Think Tank var malum. Düşünce kuruluşu. Orada da kıdemli araştırmacı olan bir adam. Yakup Nagel isimli biri. Eski öncesinde İsrail'de Savunma Bakanlığı'nda çalışmış biri. Hatta bir pozisyonun başkan vekilliği görevinde. Buna Netanyahu bir görev veriyor. Netanyahu kabinesi 7 Ekim saldırısından hemen sonra bir komite kuruluyor. İçinde 12 kişi var ve o 12 kişinin hepsi işte bir önceki Hava Kuvvetleri Komutanı, eski MGK Başkanı vesaire, çok üst düzey isimler ve yani bir önümüzdeki 10 yılın işte savunma bütçesi vesaire ne yapmamız lazım diye. Hı hı. Enteresandır aslında, 7 Ekim saldırısından bir süre sonra kurulmasına rağmen rapor talebi Esad devrilmeden hemen önce veriliyor ve 4 hafta sonra rapor çıkıyor. Rapor bir önleme doktrini koyuyor ortaya. Bu bayağı Washington'da o dönemde kıyameti kopardı.
1: Sonra, önleme.
3: Evet, yani biz bu zamana kadar caydırıcılığı tercih ettik. Hı hı. Bundan sonra caydırıcılık değil, artık önleme ve saldırı. Yani caydırıcılık,
1: saldırının bir öncesi gibi sanki.
3: Evet, daha doğrusu caydırıcılık ve savunma doktrininden önleme ve saldırıya geçelim. Yani bir tehdit ortaya çıkmadan, büyümeden onu önleyelim. Çünkü eğer büyürse zaten iş işten geçmiş olur mantığı bayağı kağıda dökülmüş vaziyette. Orada üç tane dikkatimi çeken şey vardı. Mesela Suriye tehdidi. Açık açık tehdit olarak yazıyorlar. Esad gittikten 4 hafta sonra Suriye tehdidi. İran'dan daha tehlikeli hale gelebilir İsrail için diyorlar. Bir tanesi de özellikle Türkiye-Suriye ilişkilerinin iyileşmesi, yaklaşmaları, hı hı, İsrail için tehdidi büyütebilir. Şimdi bir doktrine eğer bu giriyorsa gerçekten bir mesele vardır. Ve üstelik de önlemeden, ortaya çıkmadan, durdurmadan bahsediliyor. Ve açık açık yazılmış. Düşman, alıntı yapacağım hemen size. Hı hı. Düşmana, kabiliyete giden yolu daha o yol açılmadan, açılırken kapatın. Şimdi bakın, aslında o yol, yani bir saldırı meselesi var. Bugün yaşanan gibi Türkiye, yani Türkiye'nin sınırına 70 kilometre kalan bir yerden bahsediyoruz ve Suriye Dışişleri Bakanı'nın söylediğine göre saldırıdan önce İsrail'e orada Türkiye'nin bulunmadığı bilgisi verilmiş. Ha şunu diyebilir izleyicilerimiz, biz de deriz normalde. Bundan İsrail'e ne? Bu Suriye toprağı, egemen bir devlet. Türkiye ile ne istiyorsa yapabilir. Bu doğru. Fakat yani İsrail'in artık hoyratlığını bir şekilde durdurmak için bir Paris'te bir mekanizma kuruldu biliyorsunuz ve hani bir işte istihbarat alışverişi vesaire devam etmeye, sürdürülmeye çalışılıyor. Tom Barak da mesela oradaydı. Kushner oradaydı. O Paris'teki Ocak ayın bu sene 6-7 ay önce o Paris'te bir bildiriye imza atmışlardı. Ve o mekanizma sayesinde diyorlar ki öncesinde yok orada. Fakat buna rağmen geliyorsunuz. Yani pisti, betonu 8 kez vuruyorsunuz. Ve sonrasında dönüyorsunuz toplumunuza. önledik, tehdidi önledik. Neyi önlediniz? Evet, orada kimse yoktu ama oraya üs kuracaktık. Şimdi ama aynı zamanda bu bir tarafı, bu komite raporuna bağlı olarak örtüşüyor da. Orada bir üst kurulma ihtimali var ise, var idiyse bile, hala da olabilir bu arada. Ya da bir radar üssü vesaire oraya kurulacaksa, konuşlandırılacaksa ve bunu durdurmuş olmayı bir zafer olarak görüyor. Ama ikincisi, bence gerçekten hani Tom Barak dedi ya, ramak kala. Durdu. Yani işte soğukkanlı kafalar devreye girdi ve durdu. Durmayabilirdi. Düşünün şimdi, yani güneyden bir şey geliyor. Türkiye'den baktığınızda radarlar bunu tespit ediyor. Uçaklar geliyor. Türkiye'de yani Rus jetlerinin düşürülmesi meselesini hatırlayın. Rus uçağının düşürülmesi meselesi. Bizi nereye getirmişti? Şimdi o angajman kurallarının devreye girmesi, havada bir uçağı düşürüp düşürmeme meselesi, gerçekten anlık da reaksiyonlar. Türkiye'ye de haber verilmiyor. Azerbaycan'da da bir mekanizma kurulmuştu. Türkiye-İsrail arasında bir kaza yaşanmasın diye kurulan bir mekanizma var. Evet. Ve bu yüzden de yani ben burayı vuracağım diye haber verilir en azından. Bunu yapmamışlar şimdi Türkiye.
4: Geçen yıldan sonra belki daha önce verilmişti ama bu defa verilmedi.
3: Bu defa verilmedi ve bu çok ciddi bir şey. Şimdi bu Türkiye'ye doğru gelen savaş uçakları var. Sen nereden bileceksin İdlib'i mi hedef alıyor yoksa benim topraklarımın içerisinde bir yerim mi hedef alıyor? Ve doğal olarak yani Türkiye'de kendi toprağını koruyacağı için çok hızlı kalkar uçaklar ve tepki verebilirdi. Ve biz şu anda bambaşka bir şeyi konuşuyor olabilirdik. O yüzden Tom Baran söylediği doğru. Ankara soğukkanlılığıyla gerçekten bambaşka bir yere gitmesini bence engelledi. Ama İsrail bence engellenmesini istemiyor. Çok iddialı, komplo teorisi gibi söylüyorum ama bence adeta İsrail gel gel yapıyor. Çünkü Türkiye sınırına bu kadar yakın bir yere böyle bir saldırı düzenlemek neyi alarme edeceğini, nasıl bir neyi harekete geçireceğinizi çok iyi bilirsiniz. Üstelik de haber vermiyorsanız. Haber verseydi tamam, gerçekten amacı oradaki üssü tamamen dümdüz etmek ve öyle bir mesaj vermekti diyelim. Hani bunun haberi de yani birkaç dakika önce bile olsa verilebilir. O telefon edilmiyor, o haber verilmiyor. Sen bunu yapıyorsan o uçaklar kalksın ve yani sana karşılık versin, istemişsindir. Ben o yüzden gerçekten İsrail'in hiç olmadığı kadar bu işi yukarıya tırmandırdığını ve Türkiye'ye gel gel yaptığını düşünüyorum.
4: Netanyahu'nun planı o zaman Türkiye'yi
3: savaşa
4: fışkırtmak.
3: Tabii yani ilk gün sakin olundu. Yani çok da yani işte dışişleri bir cevap verdi. Farklı mekanizmalar devreye girmiştir vesaire falan. Hani Tom Baran konuşmalarına bile yalancı diyen biz İsrail yanlısı Amerikalı eski bürokratlar falan gördük. Amerikan büyükelçisini yalancılıkla suçluyorlar, söylediklerini beğenmiyorlar falan. Yani öyle bir çıldırmıştık ve bununla da kalmıyor. Netanyahu televizyona çıkıp diyor ki bir mesaj verdik, alınmıştır umarım falan. Yani bir de küstahlık yapıyorsunuz. Bu yani bu bir şeyi kaşımaya çalışmak demek. O da bu doktrinle de örtüşüyor bence. Yani az evvel bahsettiğim yani kabiliyet, yetenek kazanılmadan, her şey tam oturmadan savaşa çekme çabası var gibi gözüküyor İsrail'in. Çok acı ama böyle bir durum söz konusu ve Ankara'da bu işi artık çok daha farklı bir... Bence bu arada biliyorlar. Tabii bu kadar kamuoyunu yansıyan kısmı işte iki gün itibariyle var ama Ankara bence Esad düştüğünden beri böyle bir riskin farkında. Çünkü o öngörülemezlik gidince ya adam o gün hatırlayın Esad düştü, koşa koşa Golan Tepelerine çıktı. Yani anlaşma yok artık dedi. 1975-74'te vardığımız noktada değiliz dedi ve o gün bugündür hocamın da söylediği gibi yani karadan yapılan girişlerin sayısı inanılmaz bir noktaya mı gelmiş vaziyette. Yani tehdit algısının kalan her yeri ve herkesi kapsıyor olduğu bir İsrail mantalitesi var karşımızda. Çok sorunlu ve çok tedirgin edici.
4: Türkiye sert söylemlerle aslında karşılık vermeye başladı. Sesini epey de yükseltti. Ama kontrollü bir duruşu var. Sezettiğiniz tabloda çok başka bir şey gerçekten konuşuyor olabilirdik bugün. Öte yandan burada bugün bunun olmasının acaba işte Türkiye'nin Suudi Arabistan'la, Pakistan'la imzaladığı Mekke Anlaşması'ndan sonra olmasının ya da Türkiye-Amerika ilişkilerinin iki ülkenin liderliği arasındaki pozitiflikle beraber daha farklı bir düzeye gelmesinin ne kadar etkisi var? Yani bölgede Türkiye'nin bölge ülkeleriyle işte bu Mekke Anlaşması üzerinden veya Amerika ile kurduğu ilişki de ayrıca bir rahatsız ediyor olabilir mi acaba İsrail Başbakanı'nı?
5: Muhakkak rahatsız ediyor. Tabii bir yandan da aklımız maden kazasında. Öyle. Umarız kayıplarımızın sayısı artmaz. Allah rahmet eylesin demek isterim kaybımızın ailesine. Başsağlığı dilerim. Tabii Türkiye'nin içeride böyle afetleri, kazaları

0: etkisiz hale getirildi. Topçu atışıyla, hava atışlarıyla vesaire. Yani olur da İsrail'in bu saldırgan tavrı bir şekilde Türkiye'ye doğrudan temas ederse bunun bir karşılığı olacaktır ve İsrail bunun farkında. O yüzden bu hafta gerçekleştirdiği saldırı bir mesaj niteliğindeydi. Günün sonunda iki hangar ve iki pistte 8 tane bomba bıraktı.
1: Yani işleri o noktaya getirmeyi istiyor mu peki sizce? Yani bunu isteyebilir mi? Çünkü bu çok provokatif kullandıkları Başbakanlık ofisinin hesabı gerçekten saçma sapan mesajlar yayınladıkları. En son bir video ve orada videoda işte harita üzerinden diyor ki Türkiye Suriye'deki askeri varlığını İsrail sınırına doğru çok net bir şekilde genişletmeye yöneldi. Biz de bu tehdidi önceden fark ederek önlem olduk. Bakın haritada da işte Türkiye böyle böyle kendi güneyine, Suriye'nin kuzeyine yerleşiyor özet olarak.
0: Tabii biraz da hezeyan dolu bir videoydu. Ben de o videoyu seyrettim. Çünkü vurdukları El Zur üssünü gösteriyor. Oradan bir doğrusal kuş uçuşu mesafe gösteriyor. Ama Hatay, İsrail'e o bölgeden daha yakın. Yani Türkiye'nin askeri Türkiye topraklarında İsrail'e onların vurduğu bölgeden daha yakın aslında. Çok da böyle tutarlılığı olmayan, mantığı olmayan bir açıklamaydı. Ama zaten gerekçesi de kabul edilebilir bir gerekçe değil. Yani İsrail şunu söylüyor. Suriye devleti egemen bir devlet değil. Suriye toprağında ne olacağını, hangi ülkenin asker gönderebileceğini ki Türkiye orada Şam hükümetiyle, oradaki meşru Suriye hükümetiyle işbirliği içerisinde, anlaşmalar sayesinde bulunmakta. İsrail gibi işgalci değil, onu da söyleyelim. Ama İsrail şunu söylüyor. Suriye, üçüncü bir devletin burada benden izinsiz askerini barındıramaz. Onlara üs yaptıramaz. Hatta Suriye kendisi bile burada radar konuşlandıramaz demiş oluyor. Hatırlayalım, hani Temmuz 2025'te İsrail doğrudan Şam'ı da vurmuştu. Cumhurbaşkanlığı sarayının çok yakın bir noktasını vurdu. Saray da o anlamda, o konut da zarar görmüştü. Hatta genelkurmay binasını vurmuştu. Ve ölümlü bir saldırıydı o. Yani İsrail bu sefer sadece bir mesaj göndermek istedi. Ama bu demek değil ki İsrail açısından Türkiye'de savaş olasılık dışı. Hayır, İsrail Türkiye'de çatışma riskini masada görüyor. Çünkü bakın böyle saldırılarda istenmeyen durumlar da yaşanabilir. Yani istihbarat zaafı vardır. İstemeden de oradaki bir Türk askerine, bir Türk diplomatına, bir Türk insanına zarar verebilirdi İsrail.
1: Peki, o zaman bir reaksiyon da olurdu. Yani NATO meselesi devreye gireceği için bunu doğrudan değil de başka yöntemlerle mi yapacak? Nasıl yapacak?
0: Aslında İsrail bunu da söylüyor. Hem işte az önce bahsettiğiniz FTD gibi İsrail yanlısı düşünce kuruluşları hem de doğrudan İsrail hükümetindeki isimler şunu söylüyorlar. NATO evet bir ortak savunma örgütüdür. Beşinci maddesi önemlidir. Ama bu ancak Türkiye kendi topraklarında saldırıya uğrarsa devreye girer. Bu şu anlama geliyor. Biz Türkiye ile Suriye sahasında kısa süreli bir çatışmaya hazırız ya da bunu göze alabiliriz. Böyle bir mesaj içeriyor bu. Peki neden buna cüret edebiliyor İsrail? Şundan dolayı, bu bir panik hali. İsrail açısından her geçen gün İsrail'in kaybettiği bir senaryoya doğru gidiyor. Türkiye'nin sabrı da bu yüzden. Bakın Türkiye bölgesinde çok sabırlı hareket eden bir ülke. Hep de erken eleştirilen bir ülke. Yani şöyle bir geçmişi 10 yıla 20 yıla bakalım ne badireler atlatıldı değil mi? Suriye'de bize neler neler söylendi. İşte Türkiye oradan çıkacak, Esed'le anlaşacak. Ve gerçekten de meğer Türkiye bıyık altından gülerek olanları izliyormuş. Ve günün sonunda Suriye'de İdlib'deki o bir avuç muhalif Şam'da hükümeti kurabildiler. Esed'i devirebildiler. Bunu Türkiye yaptı. Amerika'ya rağmen, İsrail'e rağmen, Rusya'ya, İran'a rağmen yaptı. Daha pek çok örneği vardır bunun. İsmet deriz değil mi? 2013'ten beri pişirilen bir şeydi. Eyvah yandık, bittik, Akdeniz'den çıkarıldık. Antalya Körfezi'ne sıkıştırıldık. Bugün İsmet'e ne oldu? İmzacıları birer birer çekildiler ve ölü bir proje. Tek bir adım atılmadı o boru hattı projesi için. Suriye'de de aynısı oluyor. Suriye'de her geçen gün orada Türkiye daha çok tahkimat yapıyor ve yapacak da. Suriye ordusunu da eğitiyor, daha da çok eğitecek. Mühimmat da verecek. Ve hatta Suudi Arabistan bahsettiğiniz Pakistan-Türkiye arasındaki Mekke anlaşmasıyla artık Suriye'de belki o sürece entegre edilecek. Türkiye'nin oraya taşımış olduğu tecrübenin finansmanı belki Suudi Arabistan'dan gelecek. Ve bu İsrail açısından bir olumsuz senaryo. Çünkü İsrail bir savaş gerçekleştirecekse bunu ancak sınırlı bir sürede ve hava hava angajmanıyla yürütebilir. Bugün İsrail'in en çok güvendiği aracı F-35'ler. Çünkü gerçekten de gizlenebilen stealth özelliğiyle radarlar tarafından

0: çok kolay bulunamayan araçlar bunlar. İran'la da bu şekilde yaptı. 12 gün savaşında böyle yapmıştı. Şu an halen daha barış anlaşması imzalanmamış olan savaşı da bu şekilde yürüttü. Kısa bir sürede hava hava angajmanıyla ve havadan karaya doğru angajmanla sayılı günlerde zarar verdi ve çekildi. Hı hı. Eğer bir savaş olacaksa Suriye ile veya Türkiye ile, şu an için bu senaryo çok çok olası değil ama imkansız da değil. O zaman İsrail bunu 3 yıl sonra, 5 yıl sonra değil, bugün ister. Çünkü 3 yıl sonra, 5 yıl sonra Suriye ordusu çok daha güçlü olacak. Suriye topraklarında Suriye ordusunun radarları olacak. Ama bugün Suriye, İsrail için bir atış poligonu. Serbest bir şekilde gezebiliyor, hava sahasını tamamen domine ediyor. Ve F-35'lerine güveniyor. 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl sonra Türkiye'nin, bakın Kaan, envantere girecek. Kızıl Elma envantere girecek. Çelik Kubbe tam olarak operasyonel hale gelecek. Suriye'de adeta bir ileri karakol gibi gözümüz kulağımız olacak. O yüzden İsrail bir çatışma olacaksa onu bugün ister, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra değil. Sınırlı tutmak ister. Suriye sahasında onu tutmak ister. Çünkü Türkiye sahasında NATO devreye girecektir. Hı hı. Ve katiyen kara unsurlarının bulaşmayacağı 3 günlük, 5 günlük sınırlı bir hava angajmanı ister. İsrail'in çatışma senaryoları içerisindeki en olumlu senaryosu budur. Ama buradan tabii işte savaş geliyor, aman eyvah tarzında bir şey anlamasın izleyicilerimiz de. Savaş çok olası bir senaryo değil. Ama İsrail açısından da imkansız bir senaryo değil.
1: Hı hı, anladım. Peki hocam, Şam'ı vurdu dedi ya, çok özür dilerim Ufuk Hoca'dan 1-2 dakika almak isterim. Aslında hava üssünü, hava alanı vurması da ilk değil. Mart-Nisan 2025 tam hatırlayamıyorum ama o tarihler olması lazım. Palmira ve T4 Humus'taki T4'ü vurdu. Ama şey de çok enteresandı. Bakın oraları vururken çok, orada da zamanlama çok enteresandı. Çünkü bir gün sonrası için Türk heyetlerinin gidip oraları ziyaret edeceği, o bölgelere geleceği söylenmişti. Neden? O havalimanlarını ayağa kaldırmak, hatta oraya hava savunma sistemleri, Hisar O ve Hisar A'nın kurulacağı vesaire söylenmişti. Radar. Yani aslında hava kabiliyeti kazanması için Suriye'nin bir çaba vardı. Ve bir ziyarete, heyetlerin, Türk heyetlerinin gidişine birkaç saat kala vurmuştu. Sonra T4'ü bir daha vurdu. Şimdi bugünkünün farkı, böyle bir durum yok. O zaman gerçekten bu konuşuluyordu. Bugün Ebu Duhur vurulduğunda orada herhangi bir ziyaret yok, herhangi bir üs faaliyeti yok, herhangi bir şey yok. Buna rağmen vuruyorsunuz. Yani bir hayali, tehdidi, bir algıyı, oraya da gelecekler algısını vuruyorsunuz.
2: Yani belki şöyle, hem Tom Barak'ın yaptığı o, verdiği o fotoğraf, işte Türkiye'de Haliç kıyısında Şeybani ile, Suriye Dışişleri Bakanı ile. Suriye Dışişleri Bakanı da enteresan şekilde Amerikan ajansına dedi ki birkaç gün önce bir Türkiye'de aslında bir inşaatı denetlemek için oradaydı. Birkaç gün önce. Yani Suriye Dışişleri Bakanı'nın açıklaması.
1: Ama orayla ilgili bilgi verilmiş İsrail'e. Oraya, yani oraya böyle bir şeyin kurulması durumu söz konusu değil deniyor. O havalimanı atıl deniyor. Ama şunu da söylüyor Şeybani. Kimse diyor, yani hani İsrail Suriye'nin müttefik veya ortak olarak kimi seçeceğine karar verme hakkına sahip değil. Şunu anlıyorum. Muhtemelen İsrail ısrarla, yani Türkiye ile bu yakınlaşmayı kes diyor. Yani Şam'a muhtemelen sen Ankara'ya mesafe koy, istediğin her şey senin olsuna getirecekler. Hani oraya, yani kim dolduracak? Aslında Şam'da da son yıllarda kim dolduruyordu Şam'daki o alanı? Esad'a destek için gelen İran dolduruyordu. İşte Ruslar dolduruyordu. Şimdi bakıyor, diyor ki burada bir boşluk var. Ben boş bırakırsam burayı Türkiye dolduracak ve gerçekten ciddi anlamda bir baskı var Şam'a karşı, Ankara'ya olan yaklaşımıyla alakalı. Hı-hı. Ama bu kadar destek vermiş bir ülkeye karşı da, karşınızda da bu kadar şeytani bir düşman varken tek başınıza kalmak dahil olmak üzere pek çok senaryo var. Yani gerçekten Şam'ın ikilemi de çok zor.
2: Evet, evet. Peki bu noktada Ufuk Uras, size şunu sorayım. Yine Tom Barak'ın açıklamasından yola çıkalım. Aslında gerilimi şu noktadan sonra ortadan kaldırmanın bir yolu var mı diye sormak istedim size. Barak'ta zira işte İsrail, Türkiye ve Suriye arasında bir çatışmasızlık mekanizması kurmak için çalışıyoruz dedi. Bir sonuç çıkar mı oradan?
3: Tabii ki diplomasinin bütün kanallarını kullanmak lazım. Bu arada ben de Biden kazası için mümkünlerim belirteyim. Çünkü beni esas üzer, bu iş kazalarında Avrupa Birliği'nde birinciliği kimse kaptırmamamız. Yani ben Kozlu Madeni'ne girdim en altına kadar. Bu madenciliğin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Yani bir kaza oluyor, sonra soruşturma açıyorsun. Aslında kaza olmadan önce bütün bu denetimler yapılsa birincilikten başka sıralara geçebiliriz. Demek ki hayatta her şey öncelikler meselesi. Bu sizin sorduğunuz meselede şöyle bir durum var. Yani bağızcılığın bölgede ortadan kalkması, Şii halkının zayıflaması karşısında vekalet güçleri üzerinden siyaset yapma zemini pek kalmadı. Dolayısıyla bir anda vasi güçler, asal güçler karşı karşıya geldi. Ama bu meselede esas sorun İsrail'in en büyük rakibi aslında kendisi. Kendisinden başka bir rakip söz konusu değil görüldüğü gibi. Şimdi esas meseleyi ben size söyleyeyim. Şam yönetiminin SDG ile yaptığı anlaşma ve Suriye'deki büyük ölçüde entegrasyonun, siyasi entegrasyonun adım adım gelişmesi İsrail'i en çok çıldırtan konu. Hani tırnak içinde kullanmak lazım Kürt kartı diye. Çünkü Kürtleri kart olarak değerlendirmek doğru değil ama Kürtler kart olmayı reddettiler. Öcalan'ın Netanyahu yönetimine karşı tutumunu biliyoruz. Tam da burada şuna dikkat etmek lazım. Öcalan faktörüne ilişkin bu süreçte hani tarihsel hafızadan kaynaklanan tepkiler var ama bu tepkileri üzerinde sörf yapan, kendini alan açmaya çalışan Mossad hamlelerine de dikkat etmek lazım. Bunları ayrıştırarak ele almak lazım. Esas konu büyük ölçüde bu. Burada kendi alanının daraldığını da etki alanının da daraldığını da görüyor ve hakikaten İsrail'i hop hoputtan hop kaldıran bir sonraki konumuzda muhtemelen ele alacağımız mesele. Yani Duverger yasası diye bir yasa vardır siyaset biliminde. Güçlü partiyi yönelmek ama İsrail'de buradan yola çıkarak güç edinmek kısa vadeli bir siyasetin sonucu büyük ölçüde olabilir ve gördüğüm kadarıyla böyle çok katmanlı ele alınması gereken bir meseleyle karşı karşıyayız. SDG ile Şam yönetimi anlaşma yaptığında aman Allah'ım bu nereden çıktı, biz bunu istemiyoruz diye imza kampanyaları falan tesadüf değil. Ya da ne bileyim Macron Laski'ye Suriye'ye geldiğinde Fransa kamuoyunda olmayan tepkiler nedense Türkiye-Suriye ilişkilerini bizim kamuoyumuzda hızlı örgütlenebiliyor. Ya da ne bileyim siyasal İslam eleştirisi yapanlar en siyasal İslamcı rejim dediğimiz İran'ı ABD'ye karşı desteklediklerinde bütün bu eleştirilerini unutabiliyorlar. Yani komplo teorileri üzerinden hayata bakmak doğru değil ama bu komploların olmadığı anlamına da gelmiyor.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
5: Ülkede sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar kalacak. İstanbul ve Bursa'da hava bunaltıcı, Poyraz orta hızda esiyor. Sıcaklık 31-34 derece aralığında. İç Anadolu'da Lodos'ta sıcaklıklar gölgede 35-37 dereceye kadar çıkıyor. Ege'de bugünlerde rüzgarlar daha sakin ve hava çok bunaltıcı. İzmir 35 derece. Akdeniz'de hafta sonu hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Antalya'da 40 derece. Karadeniz açık, rüzgar karadan estiğinden Kastamonu'dan Artvin'e kadar iç kesimlerde sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Tokat 39 derece. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41, Gaziantep 40 derece.
4: Hava durumu. NTV Radyo.
2: Önce Boğaz'ı Amerikan toprağı ilan edeceğini de belirtmişti. Güney Carolina'daki bir mitingde konuşan Trump, İranlıların bir anlaşma yapmayı çok istediğini belirtti. ABD Başkanı, ancak biz bunu ister miyiz bilmiyorum. Çünkü Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak görüyorum. Şu an orası Amerikan toprağı dedi. Trump öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hürmüz ve çevresinde tüm kontrolün Amerika'da olduğunu öne sürdü. Trump, İranlılar bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak doğru anlaşmayı yapmaya hazır değiller değerlendirmesini yaptı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklamalar var. Pezeşkiyan, İran güçlü bir konumdayken ve dünya zaferini kabul etmişken savaşı sona erdirmeli dedi. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
6: Mesut Pezeşkiyan savaşın bir noktada sona ereceğini söyledi. Ve bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz, dünyanın da zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı sonlandırmak daha doğru olacaktır değerlendirmesini yaptı. Ülke içerisinde hükümete yönelik bazı eleştirilere de yanıtı vardı. Sahanın dışında oturan bazı kişiler devletin hangi koşullar altında görev yaptığını bilmedikleri için pervasızca yorum ve analizler yapıyorlar. Kendileri hiçbir sıkıntı ve zorluk yaşamamış olmalarına rağmen çıkıp pahalılıktan şikayet ediyorlar şeklinde bir tepkisi de oldu. Ve yine sınırların ötesinden düşmanı İran'a saldırmak için teşvik edenlerin de İranlı olmadıklarını söyledi. Bunlardan utanç duyuyoruz ve bunlar kesinlikle İranlı olamaz ifadesini kullandı. Ve İran'ın dışından ABD'nin İran'a saldırmaya teşvik eden kesimleri de bu şekilde eleştirdi. Bu anlaşmanın İslamabad mutabakatının bir geri adım ve teslimiyet olmadığını da söyledi. Çünkü ülke içerisinde bu mutabakat imzalandığında bu mutabakattan çıkacak nihai bir anlaşmayı şimdiden eleştiren kesimler de vardı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan İslamabad mutabakatını savunduklarını söyledi bu şekilde ve bunun doğru bir temel olduğunu ve İran'ın bu zaferi kazandığının bir anlamda belgesi olduğunu söyledi. Ülke içerisinde barışa dair ve savaşa dair görüş ayrılıkları var. Barışın hangi şartlar altında olacağı konusu İran'da görüş ayrılığını biraz daha artırıyor diyebiliriz. Bir görüş caydırıcılığı ve askeri gücü daha da fazla artırılması gerektiğini savunuyor. Bu şekilde barışın tesis edilmesi ve savaşın bir daha tekrarlanmamasına tamamıyla öncelik veriyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan onurlu bir çıkış vurgusu yaptı.
2: Ukrayna'da Rusya'nın alışveriş merkezine düzenlediği İHA saldırısında en az 16 kişi hayatını kaybetti. 130'dan fazla kişi yaralandı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski saldırının ardından Rusya'ya misilleme yapılacağını açıkladı. Avrupa Birliği de Moskova'ya yeni yaptırım sinyali verdi. Gönüllüler Koalisyonu pazartesi günü zirve düzenleme kararı aldı. Rus drone'u Ukrayna'da bir alışveriş merkezini böyle vurdu. Görüntüler Kryvyi Rih kentinden. Saldırının ardından alışveriş merkezinde yangın çıktı. Gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi. Gündüz vakti yapılan saldırıda alışveriş merkezinin dolu olduğu belirtildi. Çok sayıda can kaybı var. Yaralı sayısı 130'u aştı. Yaralananlar arasında 23'ü aşkın çocuk bulunuyor. Bazı kişilerdense haber alınamıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski memleketi Kryvyi Rih'teki saldırıyı barbarca olarak nitelendirdi. İlk saldırının yaklaşık yarım saat ardından ikinci bir İHA daha bölgeyi vurdu. Ukrayna lideri ikinci saldırının müdahale için alışveriş merkezine koşan acil durum ekiplerini hedef aldığını savundu. Rusya'ya misilleme sözü verdi. Saldırının hedefi olan sanayi kenti cephe hattına 60 kilometre mesafede yer alıyor. Saldırıya karşı Brüksel'den de kınama açıklaması yükseldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Rusya Ukrayna şehirlerini yaşanmaz kılmak istiyor dedi. Yaptırımları genişletme sinyali verdi. Ukrayna lideri ise müttefiklere seslenerek Moskova'ya güçlü karşılık vermelerini talep etti. Kiev yönetimi ayrıca daha fazla savunma füzesi sağlanması için çağrı yaptı. Ukrayna'ya destek veren ülkelerden oluşan Gönüllüler Koalisyonu pazartesi günü Kiev'de çevrim içi zirve kararı aldı. Liderlerin bir bölümü dayanışma amacıyla toplantılara Kiev'den katılacak. İstanbul'un Karadeniz kıyısında Karaburun'da bir insansız hava aracı bulundu. Denizde yüzen bir cisim fark eden balıkçılar önce can kurtaranlara, sonra da sahil güvenliğe haber verdi. İnsansız hava aracı olduğunun anlaşılmasıyla da bölgeye SAS komandoları sevk edildi. Kıyıya vuran İHA'nın bulunduğu noktada Arnavutköy Karaburun'da imha edileceği öğrenildi. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Karadeniz'de Türk sahillerinde çok sayıda kontrolden çıkan insansız hava ve deniz araçları bulunmuştu. İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu araştırılıyor. İsrail'den Türkiye'ye yönelik gelen son açıklamalara Ankara'dan sert tepkiler var. Bu arada Türkiye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını da talep etti.
7: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamalarına Ankara'dan ard arda tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'deki soykırımın baş sorumlusu Netanyahu, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelttiği ithamlarla ne suçlarını örtebilir ne de tarihe geçen vahşetin sorumluluğundan kurtulabilir dedi. Bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
8: Netanyahu şebekesinin gece gündüz Cumhurbaşkanımızı hedef almasının sebebi, Cumhurbaşkanımızın bu katliam ve soykırım şebekesinin tüm katliamlarına ve yalanlarına karşı insanlık adına tavizsiz bir duruşa sahip olmasıdır. Soykırım, katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur.
7: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Netanyahu yönetiminin Türkiye'yi yeni bir tehdit figürü olarak inşa etme çabası ucuz siyasetin bir parçasıdır ifadesiyle tepki gösterdi.
9: Tarihi gerçeklerden ve siyasi ciddiyetten yoksun hadsiz hezeyanları, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların hesabını vermekten kaçan bir yönetimin içine düştüğü aciziyetin bir başka göstergesidir. Netanyahu ve şürekasının seçimlerde kendisine avantaj sağlamayı da amaçlayan bu ucuz siyasetinin ne kendi toplumunda, ne bölgemizde, ne uluslararası toplumda, ne de bizde herhangi bir karşılığı yoktur.
7: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da bu hezeyanların amacı soykırımcı politikaların yarattığı uluslararası tepkiyi örtme çabasıdır dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin ve diplomatik mücadelesinin hadsizce hedef alındığını söyledi. Yaşadıkları son çırpınışların göstergesi olduğu açıktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'ndansa İsrail Başbakanı Netanyahu'ya dönük kırmızı bülten hamlesi geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sumut filosuna dönük saldırı gerekçesiyle hakkında dava açılan İsrail Başbakanı için kırmızı bülten talebinde bulunulduğunu açıkladı.
10: Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısına ve Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Türkiye'nin sabrını sınamaktan, kışkırtmaktan vazgeçmeliler dedi.
11: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssünü vurmasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye mesaj verdik sözlerine tepki gösterdi.
12: İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. Bununla birlikte kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalacak veya milli güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke hiç değildir.
11: Yazılı açıklama yapan Bahçeli, saldırının hukuka, barışa ve bölgesel huzura yönelik bir tehdit olduğunun da altını çizdi.
12: İsrail yönetiminin Türkiye'nin barış ve istikrar üretme kapasitesini kendisine yönelik bir tehdit gibi algılaması vahim bir stratejik hatadır. Türkiye'nin amacı İsrail dahil hiçbir ülkeyle savaşmak değildir. Ancak hiç kimse Türkiye'nin barış iradesini zafiyet, diplomasiyi önceleyen yaklaşımını caydırıcılıktan yoksunluk olarak yorumlama hatasına da düşmemelidir.
11: Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci üzerinden İsrail'in oyununun bozulduğunu da söyledi.
12: Terörsüz Türkiye'de alınan mesafe, terörsüz bölge yolunda yaşanan olumlu gelişmeler, kaos ve çatışma ikliminden beslenen İsrail'in dengelerini sarsmış, oyunlarını bozmuştur. İsrail yönetiminin izlediği saldırgan ve yayılmacı siyaset, bütün bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından birine dönüşmüştür.
2: İsrail'in Suriye'de Ebu Zuhur üssünü vurması, Ankara ve Tel Aviv arasındaki gerilimin tırmanmasına yol açtığı İsrail basınında çıkan yorumlarda diplomasiye öncelik verilmesinin önemine dikkat çekiliyor. Hares gazetesinde çıkan analizde Trump, Erdoğan ve Şahrah Netanyahu'nun son seçim hamlesini boşa çıkardı başlığı kullanıldı.
11: İsrail'in Suriye'ye son saldırısı Şam'ı Ankara'ya daha fazla yakınlaştırma riski taşıyor. Washington'daki yetkililer bile İsrail'in seçim siyasetinin bu saldırının düzenlenmesinde etkili olduğu görüşünde. Bu tespitler İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesinin analizinde yer alıyor. Gazete İsrail'in Türkiye'yi Suriye'de hava savunma sistemleri kurmaya çalışarak İsrail Hava Kuvvetleri'nin harekat alanını kısıtlamaya çalışmakla suçladığını hatırlattı. İsrail'in özellikle son iki haftada Suriye'de askeri faaliyetlerini artırdığı vurgulandı. Ancak Şam'ın İsrail'e geniş çaplı bir karşılık vermekten kaçındığı da belirtildi. Gazete İsrail'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı tehdit olarak algıladığı ve bölgedeki son hasmı olarak gördüğü Türkiye'ye karşı giderek daha çatışmacı bir üslup benimsediğinin altı çiziliyor. Ebu Zuhur üssüne düzenlenen saldırının İsrail'in caydırıcılığını güçlendirdiğine inananların son günlerde Washington, Şam ve Ankara'dan gelen açıklamaları dikkate alması gerektiği de analizde yer aldı. Her üç başkentte de yetkililerin İsrail'in güvenlik kaygılarının yaklaşan seçimlerden dolayı siyasi hesaplarla iç içe geçtiğine inandığı vurgulanıyor. Haaretz'in analizinde İsrail'in Türkiye'nin bölgedeki gücünün artmasını önlemek için sadece askeri güç kullanmasının yetersiz olduğu da savunuldu. İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki etkisini azaltabilmek için Şam yönetimiyle ciddi diplomatik müzakereler yürütmesi gerektiğine dikkat çekildi. Haaretz'e konuşan bir Türk kaynaksa Suriye'ye siyasi ve savunma alanında destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Ancak İsrail'e yaşanan gerilimin İsrail'e karşı siyasi veya medyatik bir avantaj elde etme fırsatı olarak görülmediğinin de altını çizdi. Aynı Türk kaynağı göre Ankara, Washington'ın İsrail'in askeri faaliyetlerini dizginlemesini bekliyor. Gazeteye konuşan Suriyeli bir kaynakta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Suriye cephesinde kazanımlar elde etmek için Şam'ı hazırlıksız olduğu bir çatışmanın içine çekmeye çalışmakla suçladı. Suriyeli kaynak bu saldırıyı aynı zamanda İsrail'in iç krizlerinden dikkati başka yöne çekme çabası olarak niteledi. Aynı kaynak Şam'ın İsrail'in hamlelerini yakından takip ettiğini, ABD ve Fransa ile düzenli temas halinde olduğunu ve her iki ülkeyi de gelişmelerden haberdar ettiğini de belirtti.
2: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan ve Katarlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bayraktaroğlu'nun Katarlı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Pakistanlı mevkidaşıyla arasındaki telefon görüşmesinde ise Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve bu çerçevede yürütülen teknik çalışmaların masaya yatırıldığı öğrenildi. Öte yandan Pakistan Suriye'den de önemli bir ismi ağırladı. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani İslamabad'ı ziyaret etti. Şeybani, Pakistan temasları çerçevesinde Başbakan Şahbaz Şerif tarafından da kabul edildi. Adana'da Alparslan Kuytu Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Örgütün idari binasında yapılan aramada bazı bilgisayar ve hard disklerin önceden kaçırıldığı tespit edildi. Ayrıca yapının sosyal medya sorumlusunun evinden yaklaşık 4 milyon lira çıktığı öğrenildi.
11: Odaları şifreli giriş sistemiyle korudular. Operasyon öncesi bilgisayar kasalarını söküp delilleri yok etmeye çalıştılar. Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. 49 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda polis örgütün idari binasında detaylı arama yaptı. Bazı bilgisayar kasalarının boşaltıldığını ve hard disklerin önceden kaçırıldığını tespit etti. Bazı adreslerde bilgisayar ekranlarının yerinde olduğu ancak kasaların tamamen ortadan kaldırıldığı tespit edildi. Yok edilen disklerde örgütsel dokümanlar olabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca binada şifreli giriş sistemi ve şifreli kapılar bulunduğu da dikkat çekti. Soruşturma kapsamında yapılanmanın internet ve sosyal medya sorumlusu olduğu öğrenilen Muhammed Yasin Birer'in evinde arama yapıldı. Aramada yaklaşık 3,9 milyon lira değerinde nakit para, altın ve zinet eşyası ele geçirildi. Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılar örgüt kurmak ve yönetmek, kara para aklamak, dolandırıcılık ve sahte belge hazırlamakla suçlanıyor.
2: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde maden kazası meydana geldi. Bir madenci hayatını kaybetti. 4'ü ağır, 19 kişi yaralandı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada olayın akşam saatlerinde meydana geldiği belirtildi. Çayırhan Enerji İşletmesi sahasında ilk belirlemelere göre çalışma sahasının arkasında tavan çökmesi sonucu oluşan basınca bağlı olarak savrulmalar neticesinde maden kazası meydana gelmiştir ifadesine yer verildi. Olay yerine jandarma, emniyet, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği, yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi. Olayın meydana geliş nedenine ilişkin ilgili mercilerce gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış, çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir denildi. Muğla'nın Marmaris ilçesinden orman yangını haberi geldi. Alevler hızlı müdahale ile kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yangın Marmaris'e bağlı Gökağaç Koyun'daki ormanlık alanda başladı. Alevleri gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışması başlatıldı. Yangın hızlı müdahale ile geniş bir alana yayılmadan söndürüldü. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışması yapılıyor. Kocaeli'de bir süredir haber alınamayan kardeşlerden acı haber geldi. Üçünün cansız bedeni Darıca sahilinde bulundu. Kayıp diğer kardeşe ise farklı bir bölgede sağ olarak ulaşıldı. Kenti sarsan olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
11: Dört kardeşten haber alınamıyordu. Üçünün cansız bedeni sahile vurdu. Diğeri ise sağ bulundu. Üç kardeşin son görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Olay Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Sakar kardeşlerden bir süredir haber alamayan yakınları polise haber verdi. Arama çalışmaları sürerken Dudayev Parkı sahilinde kıyıya vurmuş halde üç cansız bedene ulaşıldı. İncelemede cesetlerin 24 yaşındaki Gülşah Sakar, 17 yaşındaki Ali Sakar ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'a ait olduğu tespit edildi. 12 yaşındaki Bilgenur Sakar ise başka bir noktada sağ bulundu. Durumu iyi. Üç kardeşin cansız bedeni adli tıbba gönderildi. Yapılan otopside kardeşlerin vücudunda darp, boğuşma ya da bıçak izine rastlanmadı. Bu da cinayet ihtimalini azalttı. Üzerinde kıyafetleri ve ayakkabıları bulunan üç kardeşin denizde boğulduğu değerlendirildi. Kesin ölüm nedenleri otopsinin ardından belli olacak. Kardeşlerin denize giriş anları ve olay öncesinde yaşananlar da inceleniyor.
2: Ankara'da 15 yaşındaki Berat Yücel tasmasız köpekten kaçarken bayılarak yere düştü. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
11: Tasmasız köpeğin havlamasından korkup önce kaçmaya çalıştı. Ardından bayılıp yere yığıldı. Düştüğü sırada kafasını zemine vurup bilinci kapanan 15 yaşındaki Berat Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay 15 Ağustos'ta Ankara Yeni Mahalle İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Yaz tatilinde amcasına yardım etmek için Ankara'ya gelen Berat Yücel malzeme almak için çıktı. Gittiği firmadaki Alman kurdu cinsi köpek aniden havlayarak üzerine hamle yaptı. 15 yaşındaki Yücel önce kaçtı, ardından da bayılıp sırt üstü beton zemine düştü. Hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Köpeğin sahibi olayın ardından gözaltına alındı. Taksirle ölüme sebebiyet verme, hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: İstanbul Arnavutköy'de bir taksi yol çalışması için açılan çukura düştü. Taksi şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.
11: Aracıyla seyir halindeyken kendisini bir anda metrelerce derinlikteki çukurda buldu. İstanbul Arnavutköy'de bir taksi yol çalışması için açılan çukura düştü. Olay gece saatlerinde Haratçı Caddesi'nde meydana geldi. Caddede İSKİ çalışma yapıyordu.
13: karşıdan gelen arabalara yol vermek için durdum. Daha sonra karşıdan gelen araçları çalışanlar durdurdu ve benim geçmeme müsaade ettiler. Ben de o ara geçiyordum. Fakat burası yol çalışmasından dolayı toz toprak halindeydi. Bu iş makinesinin de projektör lambaları yani o anda görüşümü engelledi. Çok fazla da güvenlik önlemi alınmadığından dolayı çukura düştüm yani.
11: Taksi şoförü Kaan Hüseyin Yüksel kazadan yara almadan kurtuldu. Taksi vinç yardımıyla çukurdan çıkarıldı.
13: Olay anında kısa da olsa bir şok yaşadım. Daha sonra kendi imkanlarımla aracımdan çıktım. Olay yerinin fotoğraflarını çektim. Bir buçuk saat sonra aracım vinç yardımıyla çukurdan çıkartıldı. Ortalama 150 bin civarında bir hasar mevcut.
11: Taksi şoförü kazayla ilgili şikayetçi olacağını söyledi.
14: Antalya ve Yalova'da denize ve dereye atık suları arıtmadan deşarj eden belediyelere toplam 7 milyon 970 bin lira ceza kesildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Çınarcık Belediyesi'ne arıtılmamış atık su deşarjı nedeniyle 5 milyon 34 bin lira ceza kesildi. 17 Ağustos'ta da yine Yalova'da Mavi Deniz Atık Su Arıtma Birliği'ne 2 milyon 97 bin lira idari ceza verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü'ne de 839 bin lira idari para cezası kesildi. Her iki ilde çevre kirliliğine neden olan sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. Merkez Bankası'nın rezervlerindeki yükseliş devam ediyor. Toplam rezerv 183 milyar doları aştı. Yurt içinde ayrıca vatandaş döviz sattı. Yabancı yatırımcı ise hisse aldı.
11: Merkezin rezervlerinde toparlanma sürüyor. Merkez Bankası 14 Ağustos haftasına ilişkin rezerv rakamlarını açıkladı. Bankanın toplam rezervi 5,1 milyar dolar artışla 183,5 milyar dolara çıktı. Böylece rezervde Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. Bankanın döviz rezervleri 4 milyar dolar yükselişle 75,1 milyar dolara ulaştı. Altın rezervlerinde ise 900 milyon dolarlık artış takip edildi. Merkez Bankası'nın toplam altın rezervi 107,3 milyar dolar oldu. Vatandaşın döviz mevduatında da sert düşüş izlendi. Parite etkisinden arındırılmış döviz mevduat büyüklüğü toplamda 297 milyon dolar azaldı. Vatandaşın döviz hesaplarındaki düşüş 1 milyar doları geçti. Şirketler ise 759 milyon dolar döviz aldı. Yabancı yatırımcı ise geçen hafta hisse aldı, tahvil sattı. Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 176,1 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Bir önceki hafta hisse senedi alımı 1,5 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Aynı dönemde tahvil tarafında 306,2 milyon dolarlık satış yapıldı.
14: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İzmir'de Dikili Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Memişoğlu İzmirlilere 2. Şehir Hastanesi'nin müjdesini verdi. Türkiye'yi sağlık turizmi alanında da dünyanın cazibe merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
15: Efeler Diyarı İzmir'imize çok yakışacak, bölgemize katacak, büyük bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Yatırımlarımızın içinde ilimizin yeni sağlık şaheseri, 2. Şehir Hastanemiz, 1800 yataklı Tıraştepe Şehir Hastanesi'ni de inşa edeceğiz. Şimdiden bütün vatandaşlarımızın İzmir'e hayırlı olsun. İzmir, sağlık şaheseri şehir hastaneleriyle, tıp fakülteleriyle, sahip olduğu termal sağlık merkezleriyle, sağlık turizminin de en gözde şehirlerinden biri olarak tüm insanlara hizmet edecektir. Hedefimiz ülkemizi sağlık turizmi alanında da dünyanın cazibe merkezlerinden biri haline getirmektir. İnsanların şifa bulması, daha iyi ve sağlıklı yaşamaları için kısa süre önce çıkardığımız esenlik hizmetleri yönetmeliğiyle sağlık turizmine yeni bir soluk getirdik. Böylece ülkemizin sağlık turizmi potansiyelini de dünyaya açıyoruz.
14: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Teknofest Mavi Vatan'ın yapıldığı Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda NTV'nin sorularını yanıtladı. Uraloğlu Türkiye'deki gemi trafiğinin nasıl kontrol edildiğini de anlattı.
16: Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersane Komutanlığı'nda devam ediyor. Pazar gününe kadar da sürecek. Çok sayıda bakanlığın standları da var burada. Yarışmalar yapılıyor, etkinlikler gerçekleştiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yanımıza.
17: Teşekkür ediyorum, siz de hoş geldiniz.
16: Şimdi Mavi Vatan'ı ziyaret ettiniz. Bütün gemileri dolaştınız, gösterileri izlediniz. İzlenimimizi ilk olarak sormak istiyorum.
17: Tek kelimeyle gurur duyduk. Bugün de kendimi buraya gelmek durumunda hissettim gerçekten. Çok da iyi oldu. Bulunduğumuz yer bakanlığımızın standı. Birçok kurumumuzun standı var burada. Özel sektör olsun, kamu kurumlar olsun. Gemiler ve yapılmış olan ufak bir rehine kurtarma tatbikatını da izlemiş olduk. Ben tebrik ediyorum. Yani bir kere bu düşünce de Teknofest'ten sonra Mavi Vatan Teknofest ayrı bir güzel oldu. Gerçekten çok yüksek seviyede de bir katılım var.
16: Neler görecekler, bize anlatır mısınız? Gemi trafik sistemi burada yani 7/24 açık canlı bir sistem. Öncelikle bunu anlatmanızı.
17: Doğru. Bizim tabii Türkiye'nin merkez İstanbul olmak üzere muhtelif yerlerinde merkezlerimiz var. Gemi trafik hizmetleri yönetim merkezlerimiz var. Yapay zeka destekli, akıllı ulaşım sistemleri destekli yazılımlarla beraber yönetiyoruz. Gölcük'te şu anda bunların bir kısmı bizim askeri gemilerimizdir. Burada bulunan bir kısmı da ticari gemilerimizdir. Sadece yönetmiyoruz. Onlara kılavuzluk hizmetlerini, römorkör hizmetlerini hepsini de burada gerek özel sektör gerekse de bizim Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla, ama Boğazlar'da doğrudan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz veriyor. Bu anlamda da dünyanın en zorlu su yollarından bir tanesini yöneten, başarıyla yöneten ülkeyiz diyebilirim.
16: Efendim şimdi mobil köprü üstü simülatörü, gemi makine simülatörü. Yani buraya gelen ziyaretçiler bir deneyim de sunuluyor.
17: Evet.
16: Gemi makine simülatörü, köprü üstü simülatör yarışması gene yine aynı şekilde.
17: Bakın bir simülatördeki bir yine gencimiz gözlüğünü taktı. Bir gemide şu anda seyahat ediyor.
16: Bakanlığın projesi Yeşil Limanlar. Onu da sormak istiyorum. Son soru.
17: Tabii biz bir taraftan altyapı yatırımlarımızı, pahalı yatırımlar. Dolayısıyla orayı tam kapasite kullanmamız gerekir. Oralarda otomasyonu hayata geçiriyoruz. Yazılımlarla beraber insanın daha az müdahale ettiği, daha çok kontrol ettiği bir sisteme geçiyoruz. Bununla beraber de Yeşil Liman sertifikasyonu noktasında dünyanın gittiği yeri biz de kaçırmadan takip ediyoruz. Dolayısıyla oradaki egzoz emisyonlarının salımınızı azaltma noktasında yine daha çok elektrikli araçların devreye sokulması noktasında da gayret ediyoruz.
16: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu konuğumuzdu. Bakanlığın standında sergilenen ve deneyime sunulan araçları bize gösterdi.
14: Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü dünyanın farklı ülkelerinde şehit olan Türk askerleri için özel bir harita tasarladı ve 48 ülkedeki 172 Türk şehitliği ve anıtı dönemlerine uygun görseller ve bilgi notlarıyla haritada yer aldı.
11: Yemen'den Hindistan'a, Japonya'dan İngiltere'ye 48 ülkedeki 172 Türk şehitliği ve anıtı özel bir çalışmayla haritalandırıldı. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Harita Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki haritada tarihte çok geniş bir coğrafyada şehit düşen Türk askerlerinin defnedildikleri noktalarla onlar anısına inşa edilen şehitlikler dönemlerine uygun görsel ve bilgi notlarıyla yer alıyor.
18: Şehitliklerin harita üzerindeki gösteriminde gerçek dünyadaki var olan şekliyle çizimler yapılarak gösterilmeye çalışılmıştır.
11: Harita hazırlanırken mezar taşları bile olmayan şehitler de unutulmadı. Akdeniz'de Refah Şilebi ve TCG Kocatepe gemilerinde görevleri esnasında şehit düşen fakat cenazelerine ulaşılamayanlar için de haritaya gemi görselleri eklendi. Geniş kapsamlı çalışmaya rağmen halen tespiti yapılamamış şehitliklerin de bulunmasıyla harita güncellenebilecek.
18: Sarıkamış komutanlarından İhsan Latif Paşa'nın hatıratında Çin'in Mançur bölgesinde mezar yerleri olan şehitlerimizden bahsedilmektedir. İlerleyen zamanlarda haritamızın güncellenebileceği ve tespiti halinde yenilerine eklenebileceği şehitliklerimizin değerlendirilmektedir.
14: 64 ülkeden katılımcının olacağı Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı bu yıl 38. kez düzenlenecek. 2500 sporcunun yüzeceği yarış pazar günü yapılacak. Geçen yıl 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolay Svechnikov'un ölümünün ardındansa önlemler arttırıldı.
19: ...2500 sporcu yüzecek bu pazar günü 23 Ağustos saat 10'da startımız. 64 ülkeden katılımcımız olacak.
11: Bu yıl 38.'si düzenlenecek Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı'na geri sayım başladı. Geçen yıl Rus yüzücü Nikolay Svechnikov'un hayatını kaybetmesi nedeniyle önlemler artırıldı. 29 yaşındaki Svechnikov yarış sırasında kaybolmuş cesedi 5 ay sonra bulunmuştu.
19: Slim Boy dediğimiz bir Şamandıra'ya organizasyon tarafından veriyoruz. Su üstü güvenlik tedbirlerimiz yüzün üzerinde botumuz var ve sahil güvenlik komutanlığı, kıyı emniyet, deniz polisi gibi büyük kurumların organizasyonuyla yürütülecek.
11: Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin düzenlediği yarış Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilecek.
20: Bu sene Boğaz'a 3. katılışım olacak. Bence çok güzel bir deneyim ve çok heyecanlıyım bunun için. Boğaz'da yüzmenin en zor taraflarından biri bence yönümüzü belirlemek ve akıntıyı tutturmak. Çünkü akıntıyı tutturamadığınızı düşünürseniz panik olabilirsiniz.
21: 8 yıldır lisanslı bir biçimde yüzüyorum. Bu yıl 2. seferim olacak. Heyecanlıyım. Yeni güvenlik önlemleri alındı. Özellikle geçen yılki Rus yüzücünün kaybından sonra önlemler arttırıldı. Yüzücü şamandıraları dağıtıldı. Bu yüzücü şamandıraların da bayağı faydalı olacağına inanıyorum.
14: Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi bu yıl ilk öğrencilerini aldı. Fakültenin henüz binası yok ama 3 yıl İstanbul'da eğitim ve 50 bin liralık burs fırsatı Bitlis'i köklü üniversitelerin önüne geçirdi. Fakülte Türkiye'deki birçok köklü tıp fakültesini geride bırakarak tüm devlet fakülteleri arasında 27. sırada kapattı.
11: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3 yıl eğitim, aylık 50 bin lira burs. Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi bu vaatlerle üniversite tercihlerinde Türkiye'nin köklü üniversitelerini geride bıraktı.
22: Öğrenciler ilk eğitimlerini inşallah İstanbul Çapa'da, Çapa Tıp Fakültesi'nde görecekler. 3 yıl sonra inşallah öğrencilerimiz Bitlis'e gelip devam edecekler.
11: Üniversite bu sene tıp fakültesine ilk öğrencilerini aldı. 30 öğrenci yaklaşık 9500'lük başarı sırasıyla yerleşti. Fakülte böylece devlet üniversitelerindeki tıp fakülteleri arasında 27. sırada yer aldı. Üniversitenin çok tercih edilmesinde iki önemli etken öne çıktı.
22: Ve önemli bir burs imkanı sağlıyoruz Eren Vakfı tarafından. İlk 15 bine giren zaten şu anda hepsi ilk 10 bin içerisinde. 50 bin lira burs vermeyi vaat etmiştik ve bu önemli bir etken oldu. Diğer bir etken de ilk 3 yılın İstanbul Üniversitesi gibi bir tıp fakültesinde eğitimin verilecek olması, bu iki faktör burada önemli oldu.
11: Öğrenciler ilk 3 yıl eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde alacak. Bitlis'teki morfoloji binası ve araştırma hastanesinin 2028 yılında tamamlanması planlanıyor. Öğrenciler 2029'da Bitlis'te eğitimlerine devam edecek. Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin önümüzdeki yıllarda akademik ve fiziki altyapısının da güçlendirilmesi hedefleniyor.
14: LGS sınavında büyük bir başarı elde eden ikiz kardeşler, Hakkari Yüksekova'da yaşayan Musa ve İsa Karaköm, tek odalı çatısı akan evde sınava hazırlandılar ve Yüksekova Fen Lisesi'ne yerleştiler. İkiz kardeşlerden biri doktor, diğeri de yazılım mühendisi olmak istiyor.
11: Tek odalı evde bir köşeye çekilip saatlerce ders çalıştılar. Tüm imkansızlıklara rağmen umutlarını kaybetmediler. LGS sınavında büyük bir başarı elde eden ikiz kardeşler Fen Lisesi'ne yerleşti. Karaköm ailesi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ortaç köyünde yaşıyor. Ailenin ikiz çocukları Musa ve İsa LGS'de büyük bir başarı elde ederek Yüksekova Fen Lisesi'ne yerleşti. Ama bu başarıyı elde etmeleri hiç de kolay olmadı. Sınava babalarının 2 yıl önce yapımına başladığı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle tamamlayamadığı derme çatma evde hazırlandılar. Kardeşler herkesin birlikte oturduğu tek odada bir köşeye çekilerek yerminlerinde her gün 5-6 saat ders çalıştı. İkizlerden Musa Karaköm doktor, İsa ise yazılım mühendisi olmak istiyor.
0: Ben 2 defa önce oldum. Geçen ayda İstanbul'a gittim yine. Ben de bunu düşünerek okuyup tıp kazanmak istiyorum.
1: Bazen su damlıyordu kitaplarımızın üstüne. Zora çalışıyorduk ama günde 5-6 saat çalışıyorduk ve amacımıza ulaştık, fen lisesini kazandık.
11: İki kardeş okula başlayacakları günü heyecanla bekliyor.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
11: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boydan.
0: Bu hafta yine bir sorunun peşine düşüyoruz. Kuşlar nasıl uçuyor diyeceğiz bu bölümümüzde. Soru basit gibi görünse de cevabı sandığımızdan çok daha karmaşık ve çok daha büyüleyici. Sadece kanat çırpmaktan bahsetmeyeceğiz bu bölümde tabii ki. Kuşların kemiklerinden tüylerine, nefes alışlarından vücut yapılarına kadar uçuşlarını mümkün kılan bütün o görünmez detaylara yakından bakacağız Kerem'le. O zaman ilk soruma giriyorum Kerem. Kuşlar aslında yer çekimine nasıl meydan okuyor?
1: Kuşlar nasıl meydan okuyor? Bu çok güzel bir soru. Yer çekimine en fazla meydan okuyan, çocukların elinden düşmeyen, hafta sonları ve böyle tatil günleri çocukların elinde iple tutulu olan bir şey vardır. Balon. Balon aslında en güzel örneği yer çekimine meydan okumanın. Eğer tuttuğunuz balonun içindeki gazın özgül ağırlığı havadan daha hafifse o gaz uçmaya başlıyor. Balonu bile kaldıracak kadar hafif bir gaz var. Kuşlar da kendilerini hafifletmek için bir balona benzetiyorlar. Yani içlerinde bir sürü hava keseleri var. İçi boş olan organlar var. Bu sayede kuşlar ortalama bir memeliden veya sürüngenden, kertenkeleden çok daha hafif bir özgül ağırlığa sahipler. Bu da onların uçmalarını kolaylaştırıyor. Böyle ilginç bir giriş yapayım. Hava keseleri organları var. Yani çok ilginç bir organ. Nefes alıp verirken de anlatacağım.
0: O zaman direkt anatomik özelliklere girelim istersen. Bir hayvanın uçmasıyla ilgili aslında en kritik şey ne Kerem?
1: Şimdi hafif olması karmaşık bir konu. İstiyorsan kuşların en büyük avantaj sağladığı konudan bahsedeyim. O da tüylerinin olması. Tüyler uçmak için mi evrildi yoksa hayvanı sıcak tutmak için mi evrildi? Bu bir tartışma konusu. Ama kesinlikle uçmada çok büyük etken olduğunu söyleyebiliriz. Uçan diğer canlılardan yarasaların, memeliler biliyorsun sınıfında sınıflandırılıyor. Yarasaların derileri var, parmaklı derileri var. Kanatları daha ağır, daha hantallar ve daha zor uçucular. Kuşlar çok daha başarılı uçucunun tüyleriyle. Tüyler keratinden oluşmuş bir malzeme. Keratin de bizim tırnağımız ya da hayvanların boynuzu ile aynı malzeme, bir protein. Kemik değil yani, protein. Ve tüyler çok hafif, içi boş. Müthiş dirençleri var. Suya, tuzlu suya, güneşe, ultraviyole ışıklara dayanıklı. Uzun süre kalıyorlar. Kırıldığı zaman tekrar düzeltilip taranabiliyorlar. Tüyler olmasaydı kuşlar herhalde uçamazdı. Birinci özellik olarak balon gibi hava keseleri ve içi boş kemiklerin ve organların olduğunu söylemiştim. İkinci özellik de tabii ki tüyleri. Tüyleri olmasa özellikle kanat tüyleri kuşlar için uçmak kolay olmazdı.
0: Tüyler olmazsa uçamaz dedin. Hasar görürse uçuşu nasıl etkilenir?
1: Bu çok ciddi bir konu. Hasar gören kuşlar uçamıyor ve bütün tüyler de zaman içinde bozuluyorlar. Bunun için çok kritik bir özellikleri var kuşların. Bu da tüy dökümü. Yani tüylerin değişmesi. Kuşların tüyleri yılda iki kere veya bir kere tam olarak değişiyor. Türden türe değişiyor. Yılda üç kere tüy değiştiren türler de var. Bütün tüyler dökülüyor ve yerine yenisi çıkıyor. Fakat bunu da hayvan aynı anda yapmıyor. Bunu hala aynı anda yapan ilkel bir kuş grubu var. Ördekler. Ördekler bir anda bütün tüylerini döküyorlar. 6 hafta boyunca uçamıyorlar. Bu sırada ama sazlıkların içinde yaşayarak, saklanarak düşmanlarından korunuyorlar. Ve suda kaldıkları için de zarar görmeden tüylerini büyütüyorlar. Kısmen bazen turnalar da bütün tüylerini aynı anda döküyor ve kısa bir dönem uçamıyorlar. Ama diğer bütün kuşlar, yani çoğu özellikle kara kuşları bunu yapamaz ya da deniz kuşları çünkü uçmak zorundalar. Onlar sırayla tüylerini döküyorlar ve sıralı bir değişim söz konusu kanatta. Bu değişim çok kritik ve çok uzman kuş gözlemcileri bazı türleri birbirinden ayırt ederken bu tüy değişimindeki sıraya dikkat ediyorlar. Örnek veriyorum, mesela martıların kanatlarının tamamen uzaması gümüş martıda Ekim ayını buluyor. Yani tüy değişimi Haziran'a başlıyor, Ekim'e kadar gidiyor. Ama Aralık'ta hala tüyünü değiştiren bir martı görürse, mesela onun gümüş martı olmadığını, muhtemelen kara sırtlı martı ya da Sibirya martısı olabildiğini düşünebilirsin. Böyle farklı detaylar çok önemli olabiliyor. Tüy değişiminin dışında bir de tüyle ilgili bir özellikten bahsedeyim. Bir kuş var, firkaten kuşu, fregat kuşu. Biraz martıya benziyor. Çok büyük bir kuş. Karabatak'la uzaktan akraba. Tropik denizlerde yaşıyor. Onun bütün tüylerinin ağırlığı, tabii tüyün ne kadar hafif olduğunu düşün. Bütün kemiklerinin ağırlığından fazlaymış. Yani kemikleri o kadar hafif, o kadar ince, uzun ve içi boş. Şimdi kuş iliklerinin içi boştur. Memeli iliklerin içinde iyilik vardır. Yemek yerken de etli, böyle kemikli bir et aldığında içinde ilik vardır. Hatta bilmiyorum, küçükken annem bana ilikleri yedirirdi. Senin annen de öyle şeyler yaptı mı sana bilmiyorum.
0: Yok.
1: Ama kuş ilikleri, mesela tavuk kemiklerin içi boştur. En büyük özelliği bu. İçinin boş olması da, hafif olması ve daha dirençli olması açısından çok önemli. Yani O kadar güzel ki zaten tüyler çok hafif ama kemikleri de o kadar hafif ki bazı kuşların işte bütün tüylerinin ağırlığından daha hafif olabiliyor, daha az olabiliyor ağırlıkları kemiklerin. Tüy ve kemik kombinasyonuyla muazzam hafif ve uçan bir canlı oluşmuş oluyor.
0: Tüyleri çok hafif ve güçlü dedin, kemiklerin içi boş dedin. Peki kuşların akciğerleri bizimkinden nasıl farklı çalışıyor Kerem?
1: O çok ilginç bir konu. Bir hava keseleri var dedim. Bu garip bir şey. Yani vücudun içine değişik balonlar var gibi düşün. Ve bunların hepsi ciğerle bağlantılı ve aynı zamanda kemiklerle bağlantılı. Yani kuş nefes aldığı zaman nefesini çekiyor ve en arkadaki hava keselerini dolduruyor. Sonra nefes verirken arkadaki hava keselerinden gelen hava ciğerlerin içinden geçiyor. Ciğerin bir yerinden giriyor, öbür tarafından çıkıyor ve ağızdan yine dışarı doğru giriyor. Bu sırada bir kısmı bu havanın öndeki hava keselerini dolduruyor. Sonra tekrar kuş nefes aldığında öndeki hava keselerinin içindeki havayla kendi nefes aldığı hava gene arka tarafa doğru gidiyor. Sonra hava verdiğinde gene ciğerleri. Bu arada ciğerlerin içinden gene hava geçiyor. Nefes alırken de ciğerin içinden hava geçiyor. Nefes verirken de hava geçiyor. Bizim gibi tek girişi çıkışı olan bir ciğeri değil, alttan ve üstten iki girişi çıkışı olan bir karbüratör gibi düşün. Veya bir klimanın panelleri gibi düşün. Muazzam bir gaz transferini sağlayacak geniş bir yüzey var ve havanın içindeki her bir oksijen molekülünü orada yakalayarak kandaki hemoglobini aktarabiliyor. Çok verimli bir ciğer, muazzam verimli bir ciğer. Bir nevi böyle karmaşık bir pompa sistemi gibi bir şey yani. Kuşların en büyük avantajı bu. Çünkü bu yüksek enerjiyi karşılamaları için bizim gibi nefes almaları yeterli değil. Çok daha karmaşık bir ciğer sistemine sahip olmaları gerekiyor.
0: Uzun uçuşlarda da o zaman bu sistem onların çok işine yarıyor.
1: Evet, uzun uçuşlarda bu nefes alıp verirken kesintisiz gaz transferi, oksijen transferi, kesintisiz kaslara oksijen hemoglobinle enerji gidiyor. Bir şekilde daha doğrusu oksijen gidiyor. Orada şekerle yakılıp kas gücüne dönüşüyor. Hemen şeyi de bahsedeyim. Biraz güvercinlerden bahsetmiştik. Güvercinlerin çok güçlü kanat çapından bahsetmiştim. Bir güvercinin ağırlığının %20 ila %25'i göğüs kaslarını oluşturuyor. O göğüs kasları da onun uçmasına neden olan, yardımcı olan o güçlü kas kanadı çırparken göğüs kaslarını kullanıyor. Muazzam bir kas yapısı var yani. Hani ben insan olarak öyle bir kasa sahip olsaydım herhalde şimdi göğüs kaslarım için bir karışım kadar göğsümden bir çıkıntı olacak ve her tarafının kas olduğunu için. Yani bir göğüs kafesimin kalınlığı kadar daha kas kitlesine, bir örtüsüne sahip olmam gerekirdi. Çok kaslılar, onu da söylemek lazım.
0: Uçmak için kuşların evrimsel olarak ödediği bedeller var mı? Yani bir başka deyişle aslında kuşlar hangi yüklerden kurtulmuş durumda uçmak için?
1: Evet, bu çok güzel bir soru. Çünkü mesela biz niye uçamıyoruz sorusu gibi ya da bir fare veya bir kedi niye uçamıyor? Çünkü kuşlar da bazı özelliklerden tavizler vermişler. Mesela kuşların dişi yok. Memelilerin dişi var. Ve diş çok önemli. Yani bir aslan mesela dişsiz hiçbir şey yapamaz. Zebra'yı ısırır. Zebra da ne yapıyorsun sen? Aslan kardeşler bir tekme atar devam eder yoluna. Hani bütün o özelliği dişleri ve tırnakları. Kuşların dişi yok gagasında. Gagaları hafif. Tukanlar var ya da boynuz gagalar var senin o gördüğün türlerden. Onların da dişi çok hafif. Böyle kağıt, karton gibi çok hafif yapılar. Bir kere dişten feragat etmiş. İkincisi bütün üreme organları çok küçük kuşlarda. Yumurtalıktan, içindeki testislerden bahsediyorum. Bunlar da özellikle üreme döneminde de iyicene küçülüyorlar. Üçüncüsü bacaklarında hiç kas yok. Yani bacak kasları hep yukarıda, baldır kısmında, kalçaya yakın yerlerde. Daha doğrusu ayaklarında ve bileklerinde hiç kas yok. Sadece tendonlar var hafif olsun diye. Ve kuyrukları çok kısa. Kemikli değil, çoğu da tüylü. Yani kemikli kısmı az kuyrukların. Geri kısmı tamamen tüy. Bazı kemiklerde birleşmişler ve yok olmuşlar. Yani birbirlerine kaynamışlar. Bunlar özellikle de sırt kemikleri. Yani sırt da ağır bir yapı. Sırtta da o vücudu uçarken, kanat çırparken vücudun ekstradan oynamaması, sağa sola kaymaması için, tek bir hızada ve dengeli bir şekilde durabilmesi için bütün omur kemikleri birbirine kaynaşmış. Tek bir yapı oluşturmuş. Yani baktığın zaman ayrıntılı mesela tavuğun o bir butunu yediğin zaman o büyük bir kemiği vardır. O omur

0: omurgası oynamasın diye de tüm sırt omurgası birbirine yapışık ve kilitli dedik bir yandan da. Peki biraz türlerin özeline girelim istersen. Tür özeline girelim. Güvercinlerden bahsettin, yamartılar. Onlar neden neredeyse hiç kanat çırpmadan süzülebiliyor mesela?
1: Uçmada biraz balon gibi olmak lazım dedim. Bu balon gibi yapıyı oluşturan hem vücudundaki hava keseleri bir de hayvanların tüyleri. Ama bir de balonun yüzeyi, daha doğrusu kanatların yüzeyine kadar. Bundan da bahsetmek lazım. Örnek veriyorum. Programın başında bahsettiğim kara boyunlu batağın, benim gördüğüm kulaklı batağın gibi su kuşları çok küçük kanatlara sahipler ve çok sırt kanat çırparak anca havada asılı kalabiliyorlar. Aynı şey martı ise onda biri, beşte biri frekansla kanat çırparak daha çok daha büyük bir gövde havada asılı tutabiliyor. Martıların kanatları, kanat kemikleri uzun. Ekstradan kanat telekleri, yani kanadındaki bu uçma tüyleri çok uzun. Ve bunlar da yekpare bir araya geldiğinde kendi boyunun 2,5-3 katı, yani kanat genişliğinde uzunluğunda bir, yani bir yüzey alanı oluşturabiliyor, bir genişlik oluşturuyor. Buna kanat açıklığı diyoruz. Bence martının en büyük özelliği bu. Yani kanatlarının çok uzun olması. Genellikle rüzgarlı havalarda uçan, rüzgara karşı uçan hayvanların kanatları biraz daha uzun, dar ve sivri oluyor. Ama daha geniş kanat çırpan hayvanların daha çok kanat gücüyle, süzülerek değil, kanat gücüyle havada ilerleyen kuşların kanatları daha kısa ve geniş oluyor.
0: Balıkçıları da merak ediyorum Kerem. Neden uçarken boyunlarını içeri katlıyorlar mesela?
1: Evet, balıkçılar çok ilginç. Uçarken gerçekten bir dinozora ya da dinozor dönemindeki bir hayvana benziyor. Muazzam hafif hayvanlar balıkçılar. Vücut ağırlıklarının çok büyük bir kısmı boyunları ve bacakları. Gövdeleri bayağı küçük. Onun için bir karabataktan çok daha geniş ve uzun kanatları var ve ağırlıkları karabatakların yarısı kadar, örnek verirsem. Mesela bir gri balıkçı 1 kilo 500 gram, 1 kilo 600 gram ağırlığındadır. Aynı boydaki karabatak, hatta daha büyük, daha küçük bir karabatak 3,5 kilo ağırlığında. Gri balıkçıl onun için çok hafif olduğu için bir ağırlık merkezini dengelemek açısından boynunu vücuduna doğru çekiyor. O şekilde çok yavaş kanat çırparak ilerliyor. Hafif olduğu için hızlı ilerleyemiyor. Hızlı ilerlemesi için çok daha fazla enerji harcaması lazım. Bir pamuğun ya da çok hafif bir kağıt buruşturmuş kağıt topunun havaya attığında nasıl yavaş gittiğini düşün. Ama içine bir taş koyduğunda o kağıt topunun ne kadar ileri gideceğini düşün. Bu taşla atılan taş biraz karabatak gibi düşünebiliriz. Ağır bir hayvan çok kanat çırparak hızlı ilerliyor. Ama hafif kalan gri balıkçıl yavaş yavaş, aheste aheste uçuyor. Çünkü kendisi hafif.
0: Göktuğan'ı da merak ediyorum Kerem. Dünyanın en hızlı hayvanlarından biri nasıl oluyor da Göktuğan bu hıza ulaşıyor aslında?
1: Göktuğan çok ilginç bir yırtıcı kuş. Gerçekten en hayran olunan türlerden biri. Oysa kendisi çok iri bir hayvan değil. Yani bir kargadan biraz büyük. Kuzgundan küçük, kargadan büyük. Bazıları hatta iri bir güvercin boyunda. Daha da fazla değiller yani. Ve şaşırtıcı derecede aslında kanatlarının da çok geniş veya çok uzun veya çok büyük bir alanı olduğunu söyleyemem. Nispeten kısa kanatları var güvercin gibi. Çünkü Göktuğan uçarken çok kanat çırpıyor. Ama biz onu düz havada uçarken kanat çırptığını görüyoruz. Rüzgarlı bir havada ise o zaman kurallar onun lehine işliyor. Ağırlıklı olması her zaman bir avantaj. Biraz kağıt uçak yapanlar da bilir. Bir kağıt uçak attığımızda böyle yavaş ilerler. Ama kağıt uçağın önüne bir elips veya başka bir ağırlık koyduğumuzda, küçük bozuk para gibi, o zaman daha hızlı ileriye doğru gider. Onun için Doğan'ın ihtiyaç duyduğu ağırlığı dengelemek için kanatları nispeten küçük. Rüzgarlı da havada yukarıda uçuyor ve kanatlarını kapattığı zaman kendi ağırlığıyla birlikte muazzam bir hava direncine uyumlu damla şekilde bir gövde yapısı var kanatlarıyla beraber. Bu nedenle çok az hava sürtünmesine uğruyor. Bir yağda akarcasına havanın içinde akı veriyor. Havaya çok güzel şekilde bir mızrak attığımız ya da suya bir mızrak attığımızı düşünelim. Onun tam böyle baştan girdiği zaman belki suyun dibine kadar iner. Ama onu yamuk attığımızda ilerlemeyecektir. İşte Göktuğan tam böyle hizalanarak muazzam bir geometrik şekil oluşturuyor. Bir su damlası gibi ve su damlası da en yüksek hıza ulaşıyor. Göktuğan'ın özelliği şekli, şemali ve ağırlığı. Yani çok geniş kanatları olduğu için değil. Zaten geniş kanatlı kuşlar genellikle nispeten daha yavaş uçuyorlar, böyle diyebilirim.
2: Bu programda kullandığımız Göktuğan sesini Mehmet Kıran çalıyor.

0: Ankara'da. Kıyı Balıkçılı, Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da. Kaya Güvercinli Mehmet Baran Ankara'da. Kaya Boyunlu Batağanı Samet Tekin Ankara'da. Gümüş Martı'yı Volkan Dombaloğlu İstanbul'da kaydettiler. Hepsine ve bu ses kayıtlarını depolayan eBird ve Macaulay Libraries'ine teşekkür ederiz.
1: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta kuşlar nasıl uçuyor sorusuna yanıt aradık. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
2: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
3: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: Hava durumu.
1: Ülkede sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar kalacak. İstanbul'da hava bunaltıcı, Poyraz orta hızda esiyor. Bağın nem sabah %65-90 arasında. Sıcaklık 31-34 derece aralığında. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir 35 derece ve rüzgar fazla sert değil. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 37, Balıkesir 36, Kocaeli 34 derece. Hava çarşamba günü serinlemeye başlayacak. İç Anadolu'da Lodos'la sıcaklıklar gölgede 35-37 dereceye kadar çıkıyor. Güneşin altı ise 45 derece. Ege'de bugünlerde rüzgarlar daha sakin ve hava çok bunaltıcı. Manisa ve Muğla 37, Denizli 39 derece. Bodrum'da nem oranı arttı. Akdeniz'de hafta sonu hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 38 derece. Karadeniz açık, rüzgar karadan estiğinden Kastamonu'dan Artvin'e kadar iç kesimlerde sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Tokat 39 derece, sahiller ise 29-31 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41, Gaziantep 40 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 38 derece, Paris serin 21, Atina ise 37 derece.
2: Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçma planı yapıyordu. Zanlıları Muğla'ya götüren aracınsa eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçmaya çalışıyordu. Şüphelilerinizi İstanbul'dan Muğla'ya kadar adım adım sürüldü. Erhan Yılmaz'a ait hattın İstanbul'da kapandığı, Muğla'da tekrar açıldığı belirlendi. Telefondan irtibat kurulan diğer numaralara ve plaka tanıma sistemine bakılarak zanlıları Muğla'ya götüren araca ulaşıldı. Aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Şirket aracı üzerine işletilen şerh İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla kaldırıldı. Yapılan incelemelerde İzmir'deki kamera görüntüsü sürücüyü ortaya çıkardı. 16 Ağustos 2026 tarihinde İzmir'in Selçuk ilçesi Kospınar mevkiindeki bir akaryakıt istasyonundaki görüntüden sürücünün Mehmet Özmen olduğu tespit edildi. Görüntülerde Özmen'in araçtan indiği, diğer kişilerin ise inmediği tespit edildi. Özmen'in gidiş ve dönüş güzergahında telefonunu kapalı tuttuğu, İstanbul'a dönüşünün ardından telefonunu tekrar açtığı anlaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul'dan Marmaris'e takibiyle zanlılar yurt dışına kaçamadan yakalandı. Kuriş'in yanında 58 bin euro bulundu. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında İstanbul'da bir kimya tesisine yapılan baskında 1,34 milyar lira değerinde 206 kilo altın ve yüksek miktarda döviz ele geçirilmişti. Suç örgütü kurma, yönetme, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından başlatılan soruşturmada Alihan Kuriş de dahil 32 kişi cezaevinde.
0: 10 yıl önce şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü üzerindeki sır perdesi de aralanmaya çalışılıyor. Deniz Olgun ölü olarak bulununca polise neden 4 saat sonra haber verildiği sorusuna yanıt aranıyor.
2: Burada göreve başladığım günden itibaren...
1: Öldü mü, öldürüldü mü? Ölümü neden geç haber verildi? 10 yıl önce hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor.
3: Siyaset anlayışım da benim buna manidir.
1: Deniz Olgun 6 Eylül 2016'da Beykoz'daki bu çiftlikte hayatını kaybetti. İddiaya göre bu sırada çiftlikte sadece atlara bakan seyis vardı. Deniz Olgun'un at bindikten sonra kimseyle iletişim kurmadığı öne sürüldü. Akşam saatlerinde ise cenazesi odasında ağzından kan gelmiş halde bulundu. Eve önce Deniz Olgun'un yeğeni ve doktoru çağrılırken polise neden 4 saat sonra haber verildiği sorusuna yanıt aranıyor. Bu kapsamda seyis Rıfat Kadiroğlu, şoför Murat Bayrak ve çiftlikte çalışan Ahmet Soygel'in ifadeleri alındı. Savcılığın tespitlerine göre Deniz Olgun vefat etmiş halde bulununca önce yeğeni Hilmi Tuna Kuriş ve özel doktoru Nurettin Demirkol'a haber verildi. Olay yerine de ilk onlar geldi. Polise ise yaklaşık 4 saat sonra haber verildi. Savcılık bu 4 saatlik gecikmeyi şüpheli buluyor. Şüpheli ölüm dosyası Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında raftan indirilmişti. Çarşamba günü Arif Ahmet Deniz Olgun'un Karacaahmet'teki mezarı açılarak adli tıp kurumunda incelenmek üzere örnek alınmıştı. Kesin ölüm nedeninin tespitinde bu örneklerle ilgili inceleme büyük önem taşıyor.
0: İsrail'in Suriye'deki hava üssünü vurmasına 11 ülkenin dışişleri bakanları ortak bildiriyle tepki gösterdi. Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerin ortak bildirisinde bu saldırılar Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin açık bir ihlalidir denildi. Açıklamada Türkiye, Cezayir, Endonezya, Ürdün, Filistin, Katar, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları İsrail'in Suriye'nin Ebu Zuhur askeri hava üssünü hedef alan hava saldırılarını şiddetle kınamaktadır denildi. Bu tür eylemlerin Suriye'nin güvenliğini yeniden tesis etme yönündeki mevcut çabalarını aşındırma riski taşıdığı vurgulandı. Ayrıca Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün İsrail'e karşı ortak bir bildiriye daha imza attı. Bu açıklamada da İsrail'in Filistin topraklarındaki hukuk dışı yerleşim politikası kınandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Hiçbir devlet, hele ki İsrail, Türkiye Cumhuriyeti'ni hizaya çekmek ya da ayar vermek gibi bir dil kullanamaz dedi. Kılıçdaroğlu, İsrail'in Suriye'deki hava üssüne yaptığı saldırı sonrası Netanyahu'nun Türkiye'ye mesaj verdik sözleri açık bir tahrik, kaba bir saygısızlık ve bölgesel barışa yönelik doğrudan bir tehdittir dedi. Bu üslup egemen bir devlete yönelik kabul edilemez bir kibir ve küstahlıktır. Kimse bu topraklara mesaj vermeye kalkışamaz ifadelerini kullandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir açıklama yaptı. Netanyahu yönetimi bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı tehdit edilemez dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı. Sistemin temel amacının Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu iddia etti. Belediyedeki alacaklarını tahsil edebilmek için aracılar yoluyla rüşvet verdiğini öne sürdü.
1: Firmaların belediyedeki alacaklarını tahsil etmek için rüşvet verdiğini, sistemin temel amacının Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu anlattı.
4: Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
1: Bu iddialar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tutuksuz yargılanan sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'a ait. Aktaş, belediyeye iş yapanların alacaklarının bekletildiğini, iş insanları üzerinde baskı kurularak para toplanmaya çalışıldığını ileri sürdü. Paranın nakit şekilde ve talimatlar doğrultusunda bir danışmana veya şoföre, otelde veya özel ofiste teslim edildiğini anlattı. Bu şekilde 2024'te 5 milyon lirayla 970 bin dolar verildiğini, ayrıca İETT bakım onarım işleri içinde firmalardan 2020-2024 yılları arasında 84 milyon 857 bin lira alındığını iddia etti. Aktaş, Ekrem İmamoğlu'nun avukatının alacakları için yasal yollara başvurusu olup olmadığı yönündeki soruya, avukat da bilir belediyelerden tahsilatın icra yoluyla ne kadar zor alınacağını şeklinde yanıt verdi. Aktaş, belediyeden toplam ne kadar alacağı olduğu yönündeki soruya da net bir yanıt vermedi. Duruşma 25 Ağustos'a ertelendi.
5: Aziz İhsan Aktaş.
0: Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Nari'nin öldürülmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Küçük kız için kaybolduğu Tavşantepe mahallesinde anma töreni düzenlendi.
1: Dualar okundu, yakınları duygusal anlar yaşadı. Diyarbakır'da 2 yıl önce cinayet kurbanı olan Nari'nin Güran mezarı başında anıldı.
6: 8 yaşındaki Narin Güran bundan tam 2 yıl önce 21 Ağustos 2024 tarihinde kayboldu ve günler süren aramaların ardından 17. günde yani 8 Eylül 2024 tarihinde şu anda gördüğünüz Eğertutmaz Deresi'nde maalesef cansız bedeni bulundu.
1: 8 yaşındaki Nari'nin kaybolduğu Tavşantepe mahallesindeki anma etkinliğine küçük kızın ailesiyle yakınlarının yanı sıra siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda mahalleli katıldı. Anmada dava süreci gündeme geldi. Aile avukatı Mustafa Demir davada çıkan kararın vicdanlarda yer bulmadığını savundu.
7: Anayasa Mahkemesi yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 308 uyarınca dosyanın genel kurula taşınması yönünde talebimiz var.
1: Kızının mezarı başında konuşan baba Arif ve oğlu Baran Güran, 2 yıldır büyük bir acı yaşadıklarını söyledi.
8: Benim kızımın hakkını çıkarın. Benim kızımın kanı yerdedir. Benim kızımın hakkı yerdedir. Bu toplum Narin için günlerce, aylarca uyumadı.
9: Bugün Narin'in 2. yıl dönümü ama biz 2 yıldır her gün mezarlıktayız. Biz her gün bu kabirin başındayız çünkü bizim en yani bizim ciğer parçamızı bizden aldı biri ve halen de onun hakikati için bir mücadele içindeyiz.
1: Mezarlıktaki anmanın ardından kalabalık ellerinde dövizlerle köye kadar yürüdü. Sık sık Narin ve aile fertleri için adalet sloganları atan kalabalık, Narin'in en son kameralarda görüldüğü patikaya karanfil bıraktı. Narin Güran davasında amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, abi Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cesedi dereye gömen Nevzat Bahtiyar ise önce 4,5 yıl ardından Yargıtay'ın kararı bozmasıyla 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinayete ilişkin suçluyu kayırmadan yargılanan 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında da 1 yıl 3 ayla 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmişti.
0: İki kentten kadın cinayeti haberleri geldi. Yalova'da 19 yaşındaki 8 aylık hamile kadın tartıştığı eşi tarafından öldürüldü. Saldırgan cinayetin ardından kendi yaşamına da son vermek istedi. Antalya'da da emekli polis eşini tabancayla öldürdü.
1: Hamileydi. Bir ay sonra bebeğini dünyaya getirecekti. Tartıştığı eşi tarafından vuruldu. Bebeği kurtarıldı. Ancak kadın hayatını kaybetti. Yalova'da 19 yaşındaki Sultan Pelit Derin ve 22 yaşındaki Muhammed Derin çifti şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. İkili arasında tartışma çıktı. O sırada Muhammed Derin pompalı tüfekle 8 aylık hamile eşine ateş açtı. Ardından kendi hayatına son vermeye çalıştı. Silah seslerini duyanlar ekiplere haber verdi. Yaralı halde bulunan çift hastaneye kaldırıldı. Karnındaki erkek bebeği kurtarılan genç kadın doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Eşini öldüren Muhammed Derin'in hayatı tehlikesi sürüyor. Bir kadın cinayet haberi de Antalya'dan geldi. Emekli polis Hüseyin Durmaz iddiaya göre Gürcistan asıllı kız arkadaşı Elina Şengül'ü sürekli tehdit ediyordu. İki çocuk annesi kadını evde bulamayınca satış danışmanı olarak çalıştığı Antalya Havalimanı'na gitti. Yolcu indirme bölümündeki peronda kadını görünce silahla kadını ateş etti. 37 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Saldırgan uzun süren ikna çabasının ardından teslim olarak gözaltına alındı.
0: Adana'da emekli polis memuru ve oğlu borç meselesi nedeniyle husumetli oldukları zanlı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Tutuklanan zanlı 40 milyon lira alacağı olduğu için cinayetleri işlediğini itiraf etti.
1: Alacak verecek meselesi cinayetle son buldu. 40 milyon lira alacağı yüzünden baba ve oğlunu öldürüp anneyi yaralayan zanlı tutuklandı.
10: Bir şey söyleyecek misin? Neden vurdun? Neden öldürdün?
11: Bir aileyi yok ettin.
12: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen. Devletin mahkemeleri buna karar verir.
1: Adana'da 46 yaşındaki Mehmet Nuri Ataş'la ortağı 53 yaşındaki Aytekin Fil arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet vardı. Zanlı emekli polis memuru Aytekin Fil'in Çukurova ilçesindeki iş yerine gitti. Aralarında kavga çıktı. Yanındaki silahla ateş açmaya başlayan Mehmet Nuri Ataş, Aytekin ve Neslihan Fil çiftini vurdu. Zanlı kaçarken çiftin oğlu Sinan Fil onu yakalamak için araca bindi. Ataş, Sinan Fil'i de seyir halindeyken silahla vurarak öldürdü. Saklandığı evde yakalanan zanlı tutuklandı. Mehmet Nuri Ataş ifadesinde ortak iş yaptıklarını ve payına düşen 40 milyon liranın ödenmediğini iddia etti. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı, vurdum dedi.
10: Bir şey söyleyecek misin? Neden vurdun? Neden öldürdün?
11: Bir aileyi yok ettin.
12: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen. Devletin mahkemeleri buna karar verir.
0: İstanbul'daki turistik bölgeler ve toplu taşıma araçlarında yan kesicilik yapan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 3 örgüt elebaşıyla birlikte 32 şüpheli gözaltına alındı.
13: Aç kapıyı! Polis aç kapıyı!
14: Kurbanları genellikle yabancı turistlerdi. Sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle kaşla göz arasında turistlerin para ve değerli eşyalarını çalıyorlardı. Polis operasyonuyla yakalandılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yan kesicilik yapan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Üçü örgüt elebaşı olmak üzere çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüpheli gözaltına alındı. Polisin yaptığı teknik ve fiziki takiple suç örgütlerinin organize yan kesicilik faaliyetleri bir deşifre edildi. Şüphelilerin Taksim Meydanı, Karaköy Tramvay Durağı, Dolmabahçe ve Kabataş Bölgesi, Kabataş Deniz Otobüsü Durağı, Sirkeci ve Eminönü Tramvay Duraklarıyla yoğun yaya geçitlerinde yan kesicilik yaptığı tespit edildi. 3 ila 6 kişilik gruplar halinde hareket eden şüphelilerin yabancı turistlerin etrafını çevreleyerek sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle yan kesicilik yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler delil olarak soruşturma dosyasına girdi. Şüphelilerin günde yaklaşık 10 hırsızlık eylemi yaptığı ve 400 bin liradan fazla suç geliri elde ettikleri belirlendi. Operasyonla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şehirlerimizin huzuruna kasteden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz ifadesini kullandı.
0: Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı uzman personel istihdam edecek. Alımlar 47 farklı alanda yapılacak. Başvuru süreci 11 Eylül tarihine kadar devam edecek. Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre personel alımı adli bilişim, siber tehdit istihbaratı, zararlı yazılım analizi, siber olay müdahale, siber güvenlik operasyonları gibi teknik ve stratejik uzmanlık alanlarını kapsayacak. Uzman, kıdemli uzman ve analist kademelerinde gerçekleştirilecek alımların ardından sözleşmeli personel başkanlığın merkez teşkilatıyla İstanbul İl Temsilciliği'nde görevlendirilecek. Adaylar başvurularını 21 Eylül tarihine kadar yapabilecek. Ukrayna'nın Rusya'nın petrol rafinerilerini hedef alması Rusya'da akaryakıt sıkıntısını da bir kez daha tetikledi. Moskova'da bazı istasyonlarda yakıt bulunamazken bazılarında da 1 kilometreyi bulan uzun kuyruklar oluştu.
1: Bazı istasyonlarda akaryakıt tükendi. Bazılarında satış limiti var. Rusya'da akaryakıt sıkıntısı derinleşiyor. Ukrayna, Moskova'nın gücünü zayıflatmak ve enerji gelirlerini azaltmak amacıyla Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rusya'da ilk büyük akaryakıt sıkıntısı Mayıs sonunda başladı. İstasyonlara göre farklı satış kuralları uygulandı. Temmuz'un ikinci yarısında bazı bölgelerde kısıtlamaların gevşetilmesiyle durumun iyileşmeye başladığı açıklandı. Ancak Ağustos ortasında benzin arzının yeniden azalması ikinci dalganın yaşandığına işaret ediyor. Moskova'da bazı istasyonlarda yakıt bulunamazken bazılarında 1 kilometreyi bulan uzun kuyruklar oluştu.
15: Her şey çok kötü. Yakıt bulmak için muhtemelen Moskova'nın yarısını dolaşmanız gerekiyor. Ama o zaman bile bulamayabilirsiniz.
1: Ülkede yakıt kıtlığı ile ilgili şikayetlerde bulunan kişilerse para cezası tehdidiyle karşı karşıya.
16: Bununla ilgili olarak bir örnek Volgograd bölgesinde yaşandı. Burada 5 tane yerel bölgede yaşayan, o bölgede yaşayan daha doğrusu kişi video çektiler ve Rusya Soruşturma Komitesi'ne istinaden bir video yayınladılar ve burada özellikle bölgedeki akaryakıt sorununu dile getirdiler. Fakat sonrasında bu Rus polisi tarafından izinsiz toplumsal etkinlik olarak adlandırıldı ve idari cezaya tabi tutuldular. Bu 5 kişi ilk önce gözaltına alındı, daha sonra ise 10 bin rublelik para cezasına çarptırıldılar.
1: Hükümet iç piyasadaki akaryakıt arzını artırmak amacıyla çözüm arayışında. Yakıt ithalatına başlandığı açıklandı. Kommersant gazetesine göre yakıt krizi Eylül başında yeni bir aşamaya girebilir. Bunun nedeni Rusya pazarına yakıt sağlayan iki rafineriden biri olan Belarus'taki Novopolox rafinerisinin planlı bakıma girecek olması. Aynı dönemde Rusya'daki birkaç büyük rafineride de planlı bakım yapılması bekleniyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump 6. ayını tamamlamak üzere olan İran Savaşı'nda yeni bir yöntem deniyor. Bu kez ekonomik baskıyla İran'ın teslim olmaya zorlanması hedefleniyor. Peki bu strateji işe yarar mı? Amerikan basını bu sorunun yanıtını aradı ve bu stratejide Çin'in kilit rol oynayacağına dikkat çekildi.
17: Hello everyone. Thank you very much.
1: Trump yönetimi İran'ı teslim olmaya zorlamak için bu kez ekonomik baskıyı devreye soktu. İran'la iş yapan ülkelere de yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulunuyor. ABD basını Trump'ın elindeki seçenekler tükendiği için yaptırımlara yöneldiği görüşünde. Amerikan CNN kanalının internet sitesinde çıkan analizde ekonomik savaş kararı bir nevi itibar kurtarma hamlesi olarak nitelendirildi. Trump'ın seçtiği bu yöntemin başarılı olması için İran'la ticaret yapan ülkelere baskı uygulanmasının kritik önem taşıdığına vurguda bulunuluyor. Ancak analistler Trump'ın İran'ın iki önemli ticaret ortağı olan Çin ve Rusya üzerindeki nüfuzunun sınırlı olduğunun altını çiziyor. Rusya halihazırda Ukrayna Savaşı dolayısıyla ABD'nin kapsamlı yaptırımları altında. Bu nedenle ABD öncülüğündeki ekonomik düzenin dışında faaliyet gösteriyor. Çin'in ise kendi ekonomik çıkarlarına hizmet etmesi durumunda ABD yaptırımlarını görmezden gelmeye istekli olduğunu daha önce defalarca gösterdiği vurgulanıyor. Uzmanlar Trump'ın 24 Eylül'de Washington'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya geleceğini hatırlattı. Özellikle yaklaşan zirve göz önüne alındığında Trump yönetiminin Çin'e baskı uygulama konusunda temkinli davranacağına dikkat çekiliyor. İran yüzünden ABD-Çin ilişkilerinin tehlikeye atılamayacağına da vurguda bulunuyor. Uzmanlar ekonomik baskıyla Tahran'ın varoluşsal savaşından geri adım atacağı konusunda da şüpheli. CNN'e konuşan İsrailli İran uzmanı Denis Strinovitz, ekonomik baskı İran'a ağır bir bedel ödetebilir ancak günün sonunda bu baskı nedeniyle İran'ın hesaplarını değiştireceğini düşünmüyorum dedi. New York Times gazetesinde yayınlanan analizde de İran'ın Trump'ın savaştan kaçınmaya çalıştığının bilincinde olduğuna dikkat çekildi. İran'ın ABD'nin ekonomi savaşını hafifletmek amacıyla ABD ve Körfez ülkelerine yeni bir askeri baskı uygulayabileceği yorumunda bulunuldu. İran'ın askeri gerilimi tırmandırması halinde Trump'ın yanıt vermemesi durumunda güçsüz gözükeceği, yanıt vermesi halinde ise ABD'de Kasım'daki ara seçimler öncesinde ekonomik krizin derinleşmesi riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.
0: İsveç'in merkezindeki küçük bir kasabada bir liseye saldırı oldu. Bir öğrenci öldü, bir öğrenci ağır yaralandı. Saldırı şüphelisinin mezun olduğu liseye kılıçla girdiği, okulda kılıcını rastgele savurduğu belirtildi.
18: İsveç'in Fagersa kentinde Brinner Lisesi saldırının hedefi oldu. Saldırgan yerel saatle 14'te okula girdi. O sırada okulda olan iki erkek öğrenciyi kılıçla yaraladı. Yaşları 12 ve 17 olan öğrencilerden biri öldü, biri ağır yaralandı. O anlarda öğrenciler kütüphaneye sığındı.
19: 5 saattir içeride kilitliyiz. Vücudunun her yerinde kan olan bir adam gördüm. Sonra da polis geldi. Öğretmenler bize yerimizde kalmamız gerektiğini söylediler. Ama ne kadar süreyle kalacağımızı bilmiyorduk. Çok korktuk. Sonra da annemi aradım.
18: Bazı öğrenciler korkuyla pencereden kaçmaya çalıştı. Ekipler pencerede kalan öğrencileri tahliye etti. Polis aynı liseden mezun 18 yaşındaki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin daha önce de başka bir saldırıdan sabıkası olduğu belirlendi.
0: Dünyanın bir bölümü sıcaktan kavrulurken bir bölümünde de sellerle mücadele var. Su baskınları yaşayan ülkeler arasında kış ayları yaşanan Güney Yarımküre'deki Şili ve Peru'da bulunuyor. İlk görüntüler Şili'den. Ülkenin kuzeyinde şiddetli yağış ve toprak kaymalarından geriye bu manzara kaldı. Bir yamacın tepesinde bulunan otoparkta selden etkilenen yerler arasında. Toprak kaymasında sürüklenen bazı araçlar yamaçta asılı kaldı. Bölgedeki evlerin %60'ının sel ve toprak kaymalarından etkilendiği açıklandı. Birden fazla kişi sel nedeniyle evlerini terk etti. Bu görüntüler ise Peru'dan. Yoğun yağış sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Güney kıyı otobanı iki yönlü trafiğe kapandı. Bazı araçlar çamura saplandı. Onlarca araç ve yolcu 4 gündür bölgede mahsur kalmış durumda. Otobanın toprak kaymasından etkilenen bölümünün 10 kilometreyi bulduğu belirtiliyor. Yolun trafiğe yeniden açılabilmesi için askerler devreye sokuldu. Belediye görevlileri ise mahsur kalanlara yiyecek dağıtıyor. ABD'nin New York kentinde etkili olan sağanak yağış seli beraberinde getirdi. Cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bazı yollar trafiğe kapandı. Metro istasyonlarını da su bastı. Bazı metro seferleri durdurulurken bazılarında da aksamalar yaşandı. Bunaltıcı sıcakların ardından İtalya'nın bazı bölgeleri yoğun yağış ve gök gürültülü fırtınaya teslim oldu. Lombardiya bölgesinde toprak kayması tehlikesi nedeniyle 250 turist bir kamp alanından tahliye edildi. Ülkenin orta kesimlerindeki Toskana'ya 2 saat içinde 8 bin yıldırım düştü ve yaklaşık 6 bin kişi elektriksiz kaldı. İstanbul'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova'nın ailesi konuştu ve kızlarının çocukluğundan itibaren hep sosyal yönüyle öne çıktığını, herkese yardım etmeye çalıştığını, üniversiteden mezun olduğu bölümü de bu duyguyla seçtiğini anlattı. Yakova'nın geçirdiği kaza kask kamerasına da yansıdı.
20: Onunla gurur duyuyorum. Her zaman da onunla gurur duydum. Voleybolcuydu, sporcuydu, eğitmendi, psikolog olmuştu benim kızım. Psikoloji mezunuydu.
1: İstanbul Şile'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni 22 yaşındaki Ceyda Yakova'nın ailesi büyük üzüntü yaşıyor. Üniversiteden bir ay önce mezun olan Yakova motosikletiyle çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşıyordu.
21: Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünü bitirdi. Daha geçen ay mezuniyeti vardı. Kendi parasını kazanarak motoru aldı. Daha sonradan da işte böyle mutluydu. Biz de onun mutlu olmasından mutluyduk.
1: Ceyda Yakova motosikletiyle virajı dönerken iddiaya göre tekerin mıcıra girmesi sonucu aracın kontrolünü kaybederek yön tabelasına çarptı. Ağır yaralanan Yakova kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
21: Kaza anında da yüzle tekerlek mıcıra giriyor. Biraz asfalttan çıkıyor ve motor bir tarafa, kendisi direğe çarpıyor. Çok seveni varmış. Hani açıkçası ben bu kadarını bilmiyordum. Çok güzel bir arkadaşlıkları varmış. Çok büyük bir sevgiseli vardı. Bizi sevgisini bıraktı gitti.
1: Ailesi Yakova'nın çocukluğundan beri hep sosyal yönüyle öne çıktığını, herkese yardım etmeye çalıştığını anlattı.
20: Hem okuyordu, hem çalışıyordu, hem sosyaldi, her şeyi güzel yapıyordu. O hep burada benimle beraber olacak. Tek fark, bir daha odası hiç dağılmayacak. Her zaman böyle toplu kalacak. Hep bizimle olacak Ceyda. Hep kardeşiyle olacak.
0: Müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlatılan Mabel Matiz'e adli kontrol uygulandı. Sanatçıya yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca hakkında Haleylim isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Şarkıcı ifade için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ardından da adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Karaca çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Okullar 14 Eylül'de açılacak. Derslerinin çalmasına 3 hafta kala bazı özel okullar kitap ücretlerini açıkladı. İstanbul'da %50'yi aşan zamlar var. Şöyle ki yasak olmasına rağmen birkaç kitaptan 80 bin liraya varan ücret isteniyor.
1: İstanbul'da bazı özel okullar yasak olmasına rağmen kaynak kitap için fahiş ücret talep ediyor.
22: Özel okula vermek önünden geçmeye bile gücüm yok. Kitapların ücretsiz olması gerekiyor kesinlikle.
23: Fırsatçılık yapıyorlar. Bu ürettikleri veya kendilerine gelen malzemeleri veya üretilen malzemeleri çok büyük miktarda, fahiş miktarda zam koyuyorlar.
1: Geçen yıla oranla bazı okullar %50'yi aşan zam yaptı. Örneğin Beylikdüzü'nde bir özel okulda 2025'te 49 bin liraya satılan kitap seti yeni eğitim döneminde %63 zamla 80 bin lira oldu. Başka bir okulda 60 bin lira olan kitap ücretini 77 bin liraya çıkardı.
24: Öncelik Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizlere sunmuş olduğu kitaplarca kitap artışları çok ciddi derecede, fiyatları artmış durumda ve veliler bu durumdan çok fazla muzdarip. Biz de bir özel okulumuz. Kitaplarımızdaki ücretimizde bu seneki artışımız bakanlığın belirlediği tepe tüfe oranı neyse buna göre yapılmaktadır.
1: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen ücretsiz kitaplar dışında farklı kaynaklar kullanılması ve ücret istenmesi yasak. Ancak bazı özel okullar yasağa rağmen kitap ücretini zorunlu tutuyor.
2: Geçen 22.500 lira gibi rakam tutmuştum.
3: Bu sene beklentiniz var mı? Ne kadar zam olur?
2: 30-35 gibi civarında çıkıyor. Ama ekstra kitaplar daha var. Bu 70-75 bin lirada da çıkabiliyor. Kesinlikle yüksek.
1: Ceza Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kademeli olarak uygulanıyor. Asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezası, kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptali söz konusu olabiliyor.
0: Sorunlu deprem sigortasında değişikliğe gidildi. Konut satışı sonrası poliçe yeni ev sahibine geçmeyecek, yani iptal edilecek. Kullanılmamış prim geri alınabilecek.
1: Konut satışında zorunlu deprem sigortası poliçesi sonlanacak. Prim iade edilecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yeni düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. Taşınmaz satışının ardından işleyen süreçte değişikliğe gidildi. Devir işlerinde DASK poliçesi sona erdirilecek. Konutun yeni sahibi sıfırdan poliçe yapacak. Daha önce poliçesi olan eski ev sahibine ise sigortanın işlemeyen günlere ait primleri iade edilecek. Taşınmazın yeni sahibi 15 gün içinde DASK'a başvuru yapmak zorunda. Sigorta şirketi de başvurudan en geç 24 saat içinde poliçeyi hazırlayarak ev sahibine teslim edecek.
4: DASK 1999 depremin hemen arkasından 2000 yılında bahsettiğiniz gibi 26 yıl evvel kurulmuş. Deprem sonrası yaraları sarmak için oluşturulmuş bir finansal havuz. Depremden etkilenen konutların konutta oluşan zararlarını karşılamak üzere hazırlanmış kendisine ait müstakil bir kanunu var. Bu açıdan tüm konut sahiplerinin, hak sahiplerinin poliçelerini eksiksiz bir şekilde yaptırmaları ve yenilemeleri gerekiyor.
1: Yeni uygulama 4 Eylül Cuma günü yürürlüğe girecek.
0: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen bazı binalar neredeyse mezarlığın içinde yükseliyor. Şu Ambarlı Mezarlığı'na nazır daireler görenleri şaşırtıyor.
1: Kapıları, pencereleri mezarlığa bakıyor. İstanbul Avcılar'da mezarlığa nazır daireler satılıyor. Görüntüler Ambarlı Mezarlığı'ndan.
5: Bir gün bir yakınımızı Ambarlı Mezarlığı'nda ziyarete geldim. Neredeyse, hatta nerede değil, sıfır noktada binalar mezarlığa gelmiş. Yani giriş katlar mezarlığın altında kalmış. Yani adam balkondan direkt mezarlığa atlayabilecek durumda. Yani çok tuhafıma gitti.
1: Mezarlığın hemen yanında kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binaların mezarlarla arasında neredeyse mesafe yok.
5: Yani böyle bir yapı olabilir mi arkadaşlar ya? Yani ben akıllara durgunluk verecek bir bina. Ben ilk gördüğümde şoka girdim. Ama görüyorsunuz adamlar binaları, çıkmaları görüyorsunuz şu anda resmen mezarlığın üstünde.
0: Bu yaz tezgahlarda ürün bol, ancak bu durum her ürün için geçerli değil. Eylül'de hasadı başlayacak siyah incirde rekolte yarı yarıya düştü.
1: Diğer sebze meyvelere yarayan yağmur ona yaramadı. Siyah incirde sert rekolte kaybı bekleniyor. Antalya'nın İbradi ilçesinde siyah incir hasadında geri sayım sürüyor. Üretici birkaç hafta öncesine kadar %30 verim artışı bekliyordu. Ancak aşırı sıcak olumlu tabloyu tersine çevirdi.
6: Sıcak gitmesinden dolayı, bir de erkek incirin olmamasından dolayı %50 düşüş var geçen seneye göre. Bu sene rekolte de çok düşük ama galan da kaliteli olacak. Çünkü birer meyve var, o da tabii haliyle daha büyük olacak, iri olacak.
1: Üreticiler geçen yıl 100 ağaç başına 7-8 ton ürün almıştı. Bu yıl rekolte 3-4 tona düşecek.
6: Köyümüzde eski yerli incirlerimiz de var. Onlarda da bu yıl çok düşüş var rekoltede. Çünkü sıcak gitti. Gidince de erkek aşkı olmadı. Olmayınca da tutmadı incirler. Hepsi döküldü sıcaktan.
1: Siyah incirde hasat bu yıl bir ay gecikti. Bu nedenle incirler Eylül başında toplanmaya başlanacak.
0: En büyük kripto para birimi Bitcoin'de 75 bin dolar aşıldı. Haftalık yükseliş %20'yi geçti. ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil alımı ve doların küresel değerinin zayıflaması kripto para piyasalarını hareketlendirdi. Bu iyimserlik. ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para şirketi yöneticilerini de aralarında bulunduğu sektör temsilcileriyle görüşmesinin ardından da daha da desteklendi. En büyük kripto para birimi Bitcoin'de 75 bin dolar aşıldı. Haftalık artış %20'yi, aylık yükseliş ise %15'i geçti. Bitcoin'de pozitif seyir tüm kripto piyasalara yayıldı. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ikinci gün etkinlikleriyle devam eden Teknofest Mavi Vatan'da müze gemi TCG Yavuz'da ziyaret edilebiliyor. NTV muhabiri Deniz Tüysüz ziyaretçi akınına uğrayan o gemideydi.
7: Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi'nde ikinci kez düzenleniyor ve tüm hızıyla sürüyor. Pazar gününe kadar da sürecek bu Mavi Vatan Teknofest'te ilk olarak müze gemi Yavuz seyir izleyicilerin dikkatine sunuldu. Daha doğrusu ziyarete açıldı. Bu bir ilk. Onun hikayesini soracağız. Yayın konuğumuz var. Deniz Albay Serhan Aras, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı.
8: Efendim, hoş geldiniz.
7: Özür diliyorum.
8: Hoş geldiniz.
7: Hoş geldiniz yayınımıza.
8: Şanlı Yavuz Kruvazörü'nün, Bahriyemizin gözbebeği, Şanlı Yavuz Kruvazörü'nün ismini taşıyan, onun emanetlerini bugüne kadar kalbinde, bünyesinde, Bahriyemizde bize sunan müze gemi Yavuz'dayız şu anda. Şu an bulunduğumuz salon Yavuz Kruvazörü'nün şanlı hikayesini gençlerimize aktarmak, gelecek nesillere aktarmak için hazırladığımız bir salon. Bu gemi 2 yıl boyunca bir tadilattan sonra müze gemi haline getirildi. Bu salonda 1914'te 1. Dünya Savaşı ile birlikte Bahriye'mize katılan Yavuz Kruvazörü'nün hatıralarını, gemide görev yapan personelin isimlerinin bulunduğu, diplomatik faaliyetlerde protokol görevlerinin anlatıldığı, Şanlı Yavuz'a ait olan çok önemli emanetleri günümüze kadar getiren bu geminin kasasından çıkan Yavuz zırhlısına ait tarihi eserleri, asar-ı atika, yani 100 yaşını geçmiş eserleri burada Türk milletinin teveccühüne Teknofest Mavi Vatan Gölcük aşamasında gururla sunuyoruz.
7: Biz, 2 yıllık bir çalışmanın sonucu.
8: Evet, 2 yıllık yoğun bir çalışma. Buradaki en büyük amacımız gençlerimize denizi, denizciliği sevdirmek. Gemimizin her adımında bizim gemilerde nasıl bir hayat sürdüğümüz. Açıkçası tabii ki mesleğin meşakkatli olduğu bilgisini de burada görmüş oluyoruz.
7: Atatürk ve Deniz Salonu.
8: Evet, atamızın denize ve denizciliğe olan sevgisini bilmeyen yoktur. Burada Atatürk'ün Savaruna'daki son günlerine ait siyah beyaz bir fotoğrafın canlandırılmış halini görüyoruz. Atamız Bahriye'mizde çokça gemiye ziyarette bulundu. Burada baktığımız zaman bizzat kendisinin kullanmış olduğu bazı gemilerden de anekdotlar sunmak istedik. Anıtkabir'de gerçeğinin Türk milletin teveccühlerine sunulduğu Sarı Zeybek teknesi. Yine şu anda Çanakkale Deniz Müzesi'nde sergilenmekte olan Acar botu, ki atımız bu botla çokça diplomatik faaliyet icra etmiştir. Yine Kartal İstim botu ve gemilerde şeref defterlerini imzaladığı anlar, evet, burada tecrübe ediyoruz. Aynı şekilde
7: Savarona yatında bir maket.
8: Savarona yatında, Gül Cemal gemisinde gemilere isim verme geleneğinin devamlılığını sağlayan atamız Başbakan Celal Bayar'a denizaltılar alınırken 4 adet isim direktifi vermiştir. Bunlar Batıray, Atılay, Yıldıray ve Saldıray'dır. Biliyorsunuz MİL'den şu an Türkiye'nin reis sınıfı denizaltıları göz bebeklerimiz. Bu gelenek o yıllardan beri bugünlere kadar devam ettirilmiştir. Türk gençliğini, Türk milletini Yavuz'a her zaman olduğu gibi sahip çıkmaya ve ziyarete gelmeye devam etmelerini istiyoruz.
7: Çok teşekkür.
8: Sağ olun efendim.
7: Çok teşekkür ediyoruz. Deniz Albay Serhan Aras yayın konuğumuzdu. Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı. Bu yıl ilk defa Teknofest Mavi Vatan'da hizmete açılan, görücüye çıkan Yavuz müze gemisiyle alakalı bilgiler verdi.
0: Galatasaray Trendyol Süper Lig'de ilk galibiyetini rahat bir şekilde aldı. Sarı Kırmızılılar Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.
18: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında galibiyetle tanıştı. Sarı Kırmızılılar deplasmanda Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 4-0 yendi. İstanbul ekibi 12. dakikada Şalay ile öne geçti. Yunus Akgün 20. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının sonlarında Erzurumspor kalecisi Orban için hata yapmasıyla Galatasaray Osimhen'in golüyle devre arasına 3-0 önde girdi. 80. dakikada Osimhen tekrar sahneye çıktı ve Sarı Kırmızılar Erzurum ekibini 4-0 yendi.
9: Bu hafta golleri attık, 4 gol attık ama geçen haftaki girdiğimiz pozisyonlarla bu hafta girdiğimiz pozisyon arasında çok büyük fark var aslında. Yani geçen hafta iyi oynayıp şanssız zamanda 2 tane gol yedik. Biri uzaktan şutta, biri bireysel hatayla 2 tane gol yedik. Ama oyun olarak ve bence istatistikler olarak da çok iyi bir veri oluşturduğumuzu düşünüyorum. Transferlerle ilgili Vatrakov geldi biliyorsunuz. Şu anda yani en az 2 tane, belki bu 3 de olabilir tabii ki, bir transfer düşüncemiz var. Yani bunu yaptıktan sonra zaten çok geniş bir kadroya ulaşıyoruz.
18: Victor Osimhen Süper Lig'de çıktığı son 14 maçın tamamında en az 1 gole doğrudan katkı sağladı. Ligin açılış maçında da 2 gol atan Nijeryalı Yıldız yaptığı 2 gol 1 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Öte yandan sarı kırmızılı formayla 63. golünü atan 27 yaşındaki oyuncu Milan Baroş'u geçerek Galatasaray tarihinin en skorer 3. yabancı oyuncusu oldu. Ligdeki ilk galibiyetini alan sarı kırmızılar gelecek hafta Göztepe'yi ağırlayacak. Henüz puanla tanışamayan Erzurumspor'sa Gençler Birliği'ne konuk olacak.
0: Sakarya'da eski milli karateci Fisun Örek, karate'deki başarısını kızlarına da aktardı. Annelerinin yönlendirmesiyle 4 kız kardeş de karateye başladı. 3 kardeşin ulusal ve uluslararası başarıları var. Hedefleri ise Avrupa ve Dünya şampiyonluğu.
1: 4 kız kardeş annelerinin izinden gidiyor. Sakarya'da yaşayan eski milli karateci ve lisanslı hakem Fisun Örek, karate sevgisini 4 kızına da aşıladı.
10: İleri seviyeye geldikleri için acayip gurur duyuyorum. Çünkü kendi kızım sonuçta. Ben sporcularım için bile hani gözlerim yaşarıyor onlar derece yaptığında. Kendi kızlarımı düşünemiyorum bile. Yani düşünemezsiniz. Çok değişik bir duygu.
1: Spor kulübü kuran Fisun Örek, kızları 15 yaşındaki Kevser, 13 yaşındaki Ece Su, 10 yaşındaki İranur ve 7 yaşındaki Elfida'yı karateye yönlendirdi. 3 kardeşin yurt içi ve yurt dışında önemli dereceleri var. Kevser ve Ece Su dünya ikincisi. Ece Su aynı zamanda Türkiye şampiyonu. İranur'un ise bir Balkan, iki de Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Şimdi hedefleri daha büyük. Avrupa ve dünya şampiyonluğu için yarışıyorlar.
10: 2 numaralı kızım Ece Su Hatun Öreğin yeteneğiyle başladı açıkçası. Çok esnekti. Bir baktım sıfır bacaklarını açabiliyor. Hiç daha bir eğitimi olmadan, hiçbir spor eğitimi olmadan 4 yaşındaydı kendisi. Ben de bu esnekliğini karate sporuna yönlendirerek ablası da ondan bir hafta sonra ben de istiyorum diyerek, ufaklar zaten onların yanında yetişerek ben de destek olarak böyle ilerledik.
1: Dört kardeş şimdi İstanbul Başakşehir'de düzenlenecek uluslararası Turkish Open karate turnuvasına hazırlanıyor.
0: İsrail'in Suriye'deki üs saldırısı gündemdeki yerini koruyor. Gelişmelerde NTV'de yakın plan programında değerlendirildi. Bir bölümünü sizlerle paylaşacağız. Ardından saat başında Erhan Yılmaz ekranda olacak.
11: Bölgesel rakip olarak görüyor Türkiye'yi. Demin sıraladığınız temalar da tabii ki son derece geçerli. Tek tek ele alalım. Mesela seçime endeksliyse mesele aslında işin en kolay yanı. Çünkü seçimi kaybettiğinde İsrail politikalarının değişeceğini varsaymış oluyoruz. Acaba öyle mi? Yani bir post Netanyahu döneminden bahsedebilir miyiz? Yani İsrail'deki dengelere baktığımızda bu açıdan çok iyimser olmak mümkün değil. Diğer yandan tabii Netanyahu ile ilgili yolsuzluk dosyası ve yargılanması ile ilgili mesele ortada. Diğer yandan tabii Türkiye ile ilgili Türkiye'ye yönelik TUSAŞ saldırısıyla Suriye'deki bu hava üssüne yönelik saldırı arasında esasında hiçbir fark yok. Yani Türkiye'nin bölgesel barış politikasına karşı olanlar nasıl TUSAŞ'ta Türkiye'ye saldırdılarsa bu saldırı da böyle. Esas itibariyle Suriye'nin egemenlik hakkının ihlali. Yani siyaset biliminde Jean Baudin'den biliriz. Egemenlik hakkı kendi geleceğiyle ilgili karar verme hakkı. Şimdi Suriye'nin dış politikası, güvenlik politikası nasıl İsrail'in keyfine endeksi olabilir? Ama bütün bu fotoğraf aslında bir karamsarlık tablosu ortaya koyuyor. Çünkü siyasetin hakikaten bir Hipokrat yeminine ihtiyacı var uluslararası ilişkiler bağlamında. Ama böyle bir şey yok. Tam bir keyfilikle karşı karşıyayız. Yani Netanyahu tam bir umutsuz vaka. Ve dünya çatışma çözümlerine baktığınızda benzeri yok. Yani böyle bir keyfiliği çok kolay bulabilmek mümkün değil. Ama seçim sonrası ne olur tabii bunu kestiremiyoruz ama çok daha yapısal bölgenin yeniden inşasına ilişkin

0: Ama yine umurunda değil. Yani hakikaten hepimiz açısından, vicdan olan herkes açısından asıl üzücü olan durum bu.
1: Birincisi muhtemelen Aralık 2024, Ocak 2025 itibariyle değişen bir İsrail politikası olduğunu söylemek lazım. Suriye'ye karşı ve beraberinde Türkiye'ye karşı ne oldu o tarihlerde? Esad devrildi. Esad devrilince Suriye politikası değişti İsrail'in. Çünkü yani Cenevre'de 1974'te yapılan anlaşma dahil olmak üzere bildiğimiz ve bilmediğimiz pek çok aslında taraflar arasında bir saldırmazlığa yönelik bir şey vardı, çaba vardı. Aralarında bazı istihbarat kaynaklarına dayanan raporlar aslında bir böyle bir hatta telefon hattı da olduğu, hatta yeri geldiğinde doğrudan birbirlerine SMS gönderdiklerini de söylüyor. Tabii bilemiyoruz. Ama hatırladığımız ve bildiğimiz kadarıyla Baba Esad döneminde de Oğul Esad döneminde de İsrail için tamam Esad ailesi düşmandı ama öngörülebilirdi. Ne yapacağını biliyorlardı. Mesaj iletebiliyorlardı. Taleplerini söyleyebiliyorlardı. Onun gitmesiyle beraber yeni bir Suriye geldi. Şimdi öngörülemez bir Suriye ve İsrail gerçekten her şeyi tehdit olarak algılayabilen bir ülke ve öngörülemeyen bir Suriye ve özellikle de Türkiye ile ilişki kurabilecek bir Suriye gerçek manada olgunlaşabilecek bir tehdit, ileride olgunlaşabilecek bir tehdit anlamına geliyor İsrail için. Yani bugün bir tehdit yoksa da, ki aslında olması da çok mümkün değil, İsrail için şöyle bir şey var. Hatırlayın, Esad'ın düştüğü hafta kalktılar, bütün lojistiği vurdular, cephaneleri vurdular, hava çok az kalmıştı belki de Esad'ın hava gücü, ama yani işte kalan her şeyi adeta duman ettiler ve ortadan kaldırdılar. Neden? Öngörülemezlerin eline geçmesin diye. Şimdi bugün Suriye yeniden inşa halinde. Gücünü tekrar kazanıyor ve bu desteği de Türkiye'den alıyor. Çünkü en yakın ülke olarak orayı görüyor. Evet, uluslararası alanda da Suriye'ye ciddi anlamda destek var ama derdi askeri manada, savunma manasında. Evet, belki Türkiye üs kurmuyor şu anda, ki Suriye Dışişleri'nin de ifadeleri bu yönde. İsrail'le bir arayol bulmaya çalışıyorlar. İsrail kendilerine saldırmasını istemiyorlar şu anda. Fakat işte askerleri eğitiliyor Türkiye'de. Farklı farklı anlaşmalar var. Bunların hepsi İsrail'i tedirgin ediyor. İkincisi hava sahası. Bu dönemde, özellikle o dönemde bombalamanın üzerine İsrail Suriye'nin hava sahasını adeta kendi hava sahası gibi kullanmaya başladı. Kullanıyor da. Bugün işte İran'a giden uçaklar nereden gidiyor zannediyoruz? Suriye'den gidiyor. Şimdi Türkiye'nin örneğin Şam'da Şam Havalimanı'na bir radar konuşlandırdı ve çok rahatsız etti İsrail'i bu. Ne evet, demek? Evet. Havada göz demek. İsrail artık görülebilir hale geliyor. Suriye hava sahasında ne yaptığı biliniyor ve aslında kendisi Suriye için bir tehdit anlamına geliyor ama nedense her yerde kendisi için potansiyel tehdidi konuşuyoruz. Bu bir taraf. Bence detaylandıracağız, o yüzden çok girmeyeyim ama tüm bu anlattıklarımı seçim döneminin kampanya dönemi hızlandırıyor, alevlendiriyor. Çünkü gerçekten Türkiye fobik bir kampanyaya döndü. İşte afişi gördük. Yok. Devamında yapılan işte Katz'ın açıklamasını görüyoruz vesaire ama
2: daha durmuyor da zaten, evet, devam ama ediyor. Daha yeni değil, birkaç saat önce yine bazı açıklamalar
1: evet, oldu. Evet, Netanyahu değil bunu tek başına yapan. İşte Bennett gibi daha soğukkanlı, daha merkezde olduğunu düşündüklerimiz de Türkiye'ye karşı yeterince önlem almamakla, Türkiye gerçeğini yeteri kadar fark etmemekle falan suçluyorlar. Demek ki bir taban oluştu. Yani buradan çıkarımımız o. Siz bu çağrıları oy için yapıyorsanız şöyle düşünün. Hani Trump İran'a neden saldırmıyor diyoruz. Seçim yaklaşıyor. Burada da bir seçim yaklaşıyor ama saldıracak bir yere ihtiyaç var. Demek ki tabanda gerçekten ciddi anlamda bir sorun var İsrail'de. Yani o yüzden
2: eski Bennett başbakan gelse, Bennett
1: gelse de ne değişir bilemiyoruz açıkçası.
3: Türkiye'nin Suriye'deki varlığından İsrail'e bir tehdit yok. Bunu İsrail biliyor. Yani Türkiye Suriye'de yerleşecek de oradan İsrail'e cephe açacak bir ülke değil. Türkiye'nin böyle bir tarihi de yok. Bunu İsrail de biliyor, gayet farkında. Problem şu, Türkiye'nin oradaki varlığı Suriye'de devlet inşası, devlet kapasitesi inşası ve en temelinde devlet dediğimiz olgu

0: en nihayetinde güvenlik sağlayan bir olgudur. Meşruiyetini de buradan alır ve ana görevi de budur. Ve güvenlik sağlaması için de güçlü kolluk kuvvetlerine, güçlü bir orduya ihtiyacı var. İşte bu Suriye'deki ordunun güçlenebilme ihtimali İsrail için bir çekince konusu. Merve Hanım'ın bahsettiği gibi burada bence en önemli unsur Suriye hava sahası. Yani İsrail Suriye hava sahasında sadece kontrol eden taraf değil, onu domine eden, hiçbir şekilde hiçbir meydan okumayla karşılaşmayacak bir şekilde oradan uçaklarını uçurabileceği, etrafı gözlemleyebileceği boş bir saha istiyor. Bu anlamda Türkiye'nin orada bulunması demek, Suriye'nin yakın zamanda radarlara kavuşması demek, tüm ülke sathında hava sahasını gözlemleyebilmesi demek. Eğer gözlemleyebilirseniz bunun ikinci aşamasında artık kontrol etmeye başlarsınız. Kontrol edebilirseniz onun üçüncü aşamasında artık air supremacy dedikleri orayı tamamen domine etme, tamamen kendi kontrolünüze alma aşaması başlar. Bu açıdan Türkiye'nin oradaki varlığıyla Suriye'nin güçlenmesi İsrail açısından aynı anlama geliyor. Tabii de şunu unutmayalım. İsrail hali hazırda Golan'ı işgal etmiş ve işgalini sürdüren bir ülke. Dolayısıyla güçlü bir Suriye en nihayetinde dönüp dolaşıp Golan'ın hesabını da sorabilecektir. Golan'da hakkını tekrar teslim almayı bekleyebilecektir. Belki bir parantezle seçimler için söyleyebiliriz. Evet, bu bir devlet politikasıdır İsrail açısından. Çünkü seçimlerde yarışan partilerin birbirlerinden farkı yok bu anlamda. Ya bugün anketlerde birinci sırada gözüken Gadi Eisenkot'un Yaşar Partisi aslında başkanı eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve oğlu Gazze soykırım operasyonunun birinci ayında Gazze'de öldürülmüş. Yani Eisenkot da ki bakın buna rağmen
1: eski Genelkurmay Başkanı değil mi?
0: Tabii. Evet, evet. Ki buna rağmen halen daha Netanyahu'dan daha ılımlı gözüken birisi. Netanyahu dümdüz bir sosyopat. Bunun adını koymak lazım. İkinci sırada Netanyahu var. Ne olduğunu biliyoruz. Hani neredeyse 2009'dan beri neredeyse aralıksız başbakan. 96'dan beri de yer yer başbakanlık yapıyor Netanyahu. Yani bizim açımızdan bir sürprizi yok. Üçüncü sırada da yine %20'nin üzerinde bir banda ulaşan Naftali Bennett'in partisi var. Bennett de Türkiye sıradaki İran diyen aday, eski başbakan. Yani İsrail siyaseti çok değişti. Artık hani bizim o zamanlarda eleştirdiğimiz ama bugün açısından gerçekten İsrail siyasetinde yeri olmayan sol liderler. İşte Isaac Rabin'ler, Shimon Peres'ler, Ehud Barak'lar. Bunların artık İsrail siyasetinde yeri yok. Sol siyaset silindi. İşçi Partisi adını bile değiştirmek zorunda kaldı. Bugün 3 farklı Siyonist, radikal Siyonist'ten hangisi birinci olacak? Bunun tartışmasını yapıyor İsrail.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Ülkede sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar kalacak. İstanbul'da hava bunaltıcı Poyraz orta hızda esiyor. Bağın nem sabah %65-90 arasında. Sıcaklık 31-34 derece aralığında. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir 35 derece ve rüzgar fazla sert değil. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 37, Balıkesir 36, Kocaeli 34 derece. Hava çarşamba günü serinlemeye başlayacak. İç Anadolu'da Lodos'la sıcaklıklar gölgede 35-37 dereceye kadar çıkıyor. Güneşin altı ise 45 derece. Ege'de bugünlerde rüzgarlar daha sakin ve hava çok bunaltıcı. Manisa ve Muğla 37, Denizli 39 derece. Bodrum'da nem oranı arttı. Akdeniz'de hafta sonu hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 38 derece. Karadeniz açık. Rüzgar karadan estiğinden Kastamonu'dan Artvin'e kadar iç kesimlerde sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Tokat 39 derece. Sahiller ise 29-31 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41, Gaziantep 40 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 38 derece, Paris serin 21, Atina ise 37 derece.
2: Hava durumu.

0: TV Radyo
1: Doğa Takvimi. Bugün 22 Ağustos 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Karadaki en ağır, en iri hayvan fil. En uzun hayvansa zürafa. Bu vücut yapısıyla zürafanın yüzemeyeceği düşünülüyordu. Ancak son araştırmalar ve bilgisayar destekli analizlere göre zürafa gerekirse yüzebilir. En azından batmaz. Bacakları zaten çok güçlüdür. Saatte yaklaşık 52 kilometre hızla koşabilir, ön bacaklarını aslan gibi yırtıcılara karşı kendini savunmak için kullanır. Zürafanın derisindeki beneklerin insanın parmak izi gibi benzersiz olduğu biliniyor ve ayrıca vücudundaki ısıyı dağıtmasına yardımcı olduğu, sosyal iletişimde de rol oynadığı düşünülüyor. Beslenme rutini zürafanın esas olarak ağaçların tepesindeki, özellikle de akasya ağaçlarının tepesindeki taze yapraklar ve dallardan oluşur. Uzun bacakları, uzun boynu ve yaklaşık yarım metre uzunluğundaki diliyle tepedeki akasya yapraklarına kolayca ulaşır. Boyu 6 metreye kadar çıkan zürafanın boynu da uzundur. Ama ayakta dururken yerdeki suyu içmesine yetecek kadar değil. Mesela dereden su içmek için diz çökmesi gerekir. Ki bu da zürafanın en savunmasız ve tehlikeye açık olduğu bir durumdur. İşte bu yüzden su ihtiyacını yediklerinden karşılar. Akasya ağacını seçmesi de bundan. Uzun akasya ağacı, derin kökleriyle beslendiği yeraltı sularını en tepedeki yapraklarına kadar taşır. Yani zürafa, akasya yaprağıyla hem doyar hem su ihtiyacını karşılar. Ama zürafanın bu müthiş kaynağa ulaşması o kadar kolay olmadı. Akasya ağacıyla zürafanın inanılmaz yaşam savaşı, doğadaki mucizevi dengenin sağlandığı noktalardan biri. Devamı yarın.
1: Doğa Takvimi.
3: Herkese sanat.
4: Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
5: Bale kendini vücut dediğiyle.
4: Anlamayacağınızı sadece düşünüyorsunuz.
6: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
4: Gerçekten sanat. Öyle mi?
7: Serum malzemesi çalışma.
4: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
8: Siz yoksanız sanat da yok.
4: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
9: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
4: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
0: NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İsrail'den Türkiye'ye yönelik gelen son açıklamalara Ankara'dan sert tepki var. Bu arada Türkiye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında soykırım suçundan kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.
1: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamalarına Ankara'dan arda arda tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'deki soykırımın baş sorumlusu Netanyahu, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelttiği ithamlarla ne suçlarını örtebilir ne de tarihe geçen vahşetin sorumluluğundan kurtulabilir dedi. Bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
2: Netanyahu şebekesinin gece gündüz Cumhurbaşkanımızı hedef almasının sebebi, Cumhurbaşkanımızın bu katliam ve soykırım şebekesinin tüm katliamlarına ve yalanlarına karşı insanlık adına tavizsiz bir duruşa sahip olmasıdır. Soykırım, katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Netanyahu yönetiminin Türkiye'yi yeni bir tehdit figürü olarak inşa etme çabası ucuz siyasetin bir parçasıdır ifadesiyle tepki gösterdi.
3: Tarihi gerçeklerden ve siyasi ciddiyetten yoksun hadsiz hezeyanları, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların hesabını vermekten kaçan bir yönetimin içine düştüğü aciziyetin bir başka göstergesidir. Netanyahu ve şürekasının seçimlerde kendisine avantaj sağlamayı da amaçlayan bu ucuz siyasetinin ne kendi toplumunda, ne bölgemizde, ne uluslararası toplumda, ne de bizde herhangi bir karşılığı yoktur.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da bu hezeyanların amacı soykırımcı politikaların yarattığı uluslararası tepkiyi örtme çabasıdır dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin ve diplomatik mücadelesinin hadsizce hedef alındığını söyledi. Yaşadıkları son çırpınışların göstergesi olduğu açıktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'ndansa İsrail Başbakanı Netanyahu'ya dönük kırmızı bülten hamlesi geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sumut filosuna dönük saldırı gerekçesiyle hakkında dava açılan İsrail Başbakanı için kırmızı bülten talebinde bulunulduğunu açıkladı.
4: Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısına ve Türkiye'ye yönelik açıklamalara tepki gösterdi. Türkiye'nin sabrını sınamaktan, kışkırtmaktan vazgeçmediler dedi.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssünü vurmasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye mesaj verdik sözlerine tepki gösterdi.
6: İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. Bununla birlikte kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalacak veya milli güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke hiç değildir.
5: Yazılı açıklama yapan Bahçeli, saldırının hukuka, barışa ve bölgesel huzura yönelik bir tehdit olduğunun da altını çizdi.
6: İsrail yönetiminin Türkiye'nin barış ve istikrar üretme kapasitesini kendisine yönelik bir tehdit gibi algılaması vahim bir stratejik hatadır. Türkiye'nin amacı İsrail dahil hiçbir ülkeyle savaşmak değildir. Ancak hiç kimse Türkiye'nin barış iradesini zafiyet, diplomasiyi önceleyen yaklaşımını caydırıcılıktan yoksunluk olarak yorumlama hatasına da düşmemelidir.
5: Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci üzerinden İsrail'in oyununun bozulduğunu da söyledi.
6: Terörsüz Türkiye'de alınan mesafe, terörsüz bölge yolunda yaşanan olumlu gelişmeler, kaos ve çatışma ikliminden beslenen İsrail'in dengelerini sarsmış, oyunlarını bozmuştur. İsrail yönetiminin izlediği saldırgan ve yayılmacı siyaset, bütün bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından birine dönüşmüştür.
0: İsrail'in Suriye'de Ebu Zuhur üssünü vurması Ankara ve Tel Aviv arasındaki gerilimin tırmanmasına yol açtı. İsrail basınından çıkan yorumlarda diplomasiye öncelik verilmesinin önemine dikkat çekiliyor. Haaretz gazetesinde çıkan analizde Trump, Erdoğan ve Şara Netanyahu'nun son seçim hamlesini boşa çıkardı başlığı kullanıldı.
5: İsrail'in Suriye'ye son saldırısı Şam'ı Ankara'ya daha fazla yakınlaştırma riski taşıyor. Washington'daki yetkililer bile İsrail'in seçim siyasetinin bu saldırının düzenlenmesinde etkili olduğu görüşünde. Bu tespitler İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesinin analizinde yer alıyor. Gazete İsrail'in Türkiye'yi Suriye'de hava savunma sistemleri kurmaya çalışarak İsrail Hava Kuvvetleri'nin harekat alanını kısıtlamaya çalışmakla suçladığını hatırlattı. İsrail'in özellikle son iki haftada Suriye'de askeri faaliyetlerini artırdığı vurgulandı. Ancak Şam'ın İsrail'e geniş çaplı bir karşılık vermekten kaçındığı da belirtildi. Gazete İsrail'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı tehdit olarak algıladığı ve bölgedeki son hasmı olarak gördüğü Türkiye'ye karşı giderek daha çatışmacı bir üslup benimsediğinin altı çiziliyor. Ebu Zuhur üssüne düzenlenen saldırının İsrail'in caydırıcılığını güçlendirdiğine inananların son günlerde Washington, Şam ve Ankara'dan gelen açıklamaları dikkate alması gerektiği de analizde yer aldı. Her üç başkentte de yetkililerin İsrail'in güvenlik kaygılarının yaklaşan seçimlerden dolayı siyasi hesaplarla iç içe geçtiğine inandığı vurgulanıyor. Haaretz'in analizinde İsrail'in Türkiye'nin bölgedeki gücünün artmasını önlemek için sadece askeri güç kullanmasının yetersiz olduğu da savunuldu. İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki etkisini azaltabilmek için Şam yönetimiyle ciddi diplomatik müzakereler yürütmesi gerektiğine dikkat çekildi. Haaretz'e konuşan bir Türk kaynaksa Suriye'ye siyasi ve savunma alanında destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Ancak İsrail'e yaşanan gerilimin İsrail'e karşı siyasi veya medyatik bir avantaj elde etme fırsatı olarak görülmediğinin de altını çizdi. Aynı Türk kaynağı göre Ankara, Washington'ın İsrail'in askeri faaliyetlerini dizginlemesini bekliyor. Gazeteye konuşan Suriyeli bir kaynakta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Suriye cephesinde kazanımlar elde etmek için Şam'ı hazırlıksız olduğu bir çatışmanın içine çekmeye çalışmakla suçladı. Suriyeli kaynak bu saldırıyı aynı zamanda İsrail'in iç krizlerinden dikkati başka yöne çekme çabası olarak niteledi. Aynı kaynak Şam'ın İsrail'in hamlelerini yakından takip ettiğini, ABD ve Fransa ile düzenli temas halinde olduğunu ve her iki ülkeyi de gelişmelerden haberdar ettiğini de belirtti.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gördüğünü söyledi. Trump daha önce Boğazı Amerikan toprağı ilan edeceğini de belirtmişti. Güney Carolina'daki bir mitingde konuşan Trump İranlıların bir anlaşma yapmayı çok istediğini belirtti. Amerikan Başkanı ancak biz bunu ister miyiz bilmiyorum. Çünkü Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak görüyorum. Şu an orası Amerikan toprağı dedi. Trump öncesinde gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Hürmüz ve çevresinde tüm kontrolün Amerika'da olduğunu öne sürdü. Trump, İranlılar bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak doğru anlaşmayı yapmaya hazır değiller değerlendirmesini de yaptı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklamalar var. Pezeşkiyan, İran güçlü bir konumdayken ve dünya zaferini kabul etmişken savaşı sona erdirmeli dedi. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk anlattı.
7: Mesut Pezeşkiyan savaşın bir noktada sona ereceğini söyledi. Ve bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz, dünyanın da zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı sonlandırmak daha doğru olacaktır değerlendirmesini yaptı. Ülke içerisinde hükümete yönelik bazı eleştirilere de yanıtı vardı. Sahanın dışında oturan bazı kişiler devletin hangi koşullar altında görev yaptığını bilmedikleri için pervasızca yorum ve analizler yapıyorlar. Kendileri hiçbir sıkıntı ve zorluk yaşamamış olmalarına rağmen çıkıp pahalılıktan şikayet ediyorlar şeklinde bir tepkisi de oldu. Ve yine sınırların ötesinden düşmanı İran'a saldırmak için teşvik edenlerin de İranlı olmadıklarını söyledi. Bunlardan utanç duyuyoruz ve bunlar kesinlikle İranlı olamaz ifadesini kullandı. Ve İran'ın dışından ABD'nin İran'a saldırmaya teşvik eden kesimleri de bu şekilde eleştirdi. Bu anlaşmanın İslamabad mutabakatının bir geri adım ve teslimiyet olmadığını da söyledi. Çünkü ülke içerisinde bu mutabakat imzalandığında bu mutabakattan çıkacak nihai bir anlaşmayı şimdiden eleştiren kesimler de vardı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan İslamabad mutabakatını savunduklarını söyledi bu şekilde ve bunun doğru bir temel olduğunu ve İran'ın bu zaferi kazandığının bir anlamda belgesi olduğunu söyledi. Ülke içerisinde barışa dair ve savaşa dair görüş ayrılıkları var. Barışın hangi şartlar altında olacağı konusu İran'da görüş ayrılığını biraz daha artırıyor diyebiliriz. Bir görüş caydırıcılığı ve askeri gücü daha da fazla artırılması gerektiğini savunuyor. Bu şekilde barışın tesis edilmesi ve savaşın bir daha tekrarlanmamasına tamamıyla öncelik veriyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian onurlu bir çıkış vurgusu yaptı.
0: Ukrayna'da Rusya'nın alışveriş merkezine düzenlediği İHA saldırısında en az 16 kişi hayatını kaybetti. 130'dan fazla da yaralı var. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski saldırının ardından Rusya'ya misilleme yapılacağını duyurdu. Avrupa Birliği de Moskova'ya yeni yaptırım sinyali verdi. Gönüllüler Koalisyonu pazartesi günü zirve düzenleme kararı aldı.
1: Rus drone'u Ukrayna'da bir alışveriş merkezini böyle vurdu. Görüntüler Kryvyi Rih kentinden. Saldırının ardından alışveriş merkezinde yangın çıktı. Gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi. Gündüz vakti yapılan saldırıda alışveriş merkezinin dolu olduğu belirtildi. Çok sayıda can kaybı var. Yaralı sayısı 130'u aştı. Yaralananlar arasında 23'ü aşkın çocuk bulunuyor. Bazı kişilerdense haber alınamıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski memleketi Kryvyi Rih'teki saldırıyı barbarca olarak nitelendirdi. İlk saldırının yaklaşık yarım saat ardından ikinci bir İHA daha bölgeyi vurdu. Ukrayna lideri ikinci saldırının müdahale için alışveriş merkezine koşan acil durum ekiplerini hedef aldığını savundu. Rusya'ya misilleme sözü verdi. Saldırının hedefi olan sanayi kenti cephe hattına 60 kilometre mesafede yer alıyor. Saldırıya karşı Brüksel'den de kınama açıklaması yükseldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Rusya Ukrayna şehirlerini yaşanmaz kılmak istiyor dedi. Yaptırımları genişletme sinyali verdi. Ukrayna lideri ise müttefiklere seslenerek Moskova'ya güçlü karşılık vermelerini talep etti. Kiev yönetimi ayrıca daha fazla savunma füzesi sağlanması için çağrı yaptı. Ukrayna'ya destek veren ülkelerden oluşan Gönüllüler Koalisyonu pazartesi günü Kiev'de çevrim içi zirve kararı aldı. Liderlerin bir bölümü dayanışma amacıyla toplantılara Kiev'den katılacak.
0: İstanbul'un Karadeniz kıyısında Karaburun'da bir insansız hava aracı bulundu. Denizde yüzen bir cisim fark eden balıkçılar önce can kurtaranları ardından sahil güvenliğe haber verdi. İnsansız hava aracı olduğunun anlaşılmasıyla bölgeye SAS komandoları sevk edildi. Kıyıya vuran İHA'nın bulunduğu noktada Arnavutköy Karaburun'da imha edileceği öğrenildi. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Karadeniz'de Türk sahillerinde çok sayıda kontrolden çıkan insansız hava ve deniz araçları bulunmuştu. İHA'nın hangi ülkeye ait olduğuysa araştırılıyor. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde maden kazası meydana geldi. Bir madenci hayatını kaybetti. 4'ü ağır, 19'da yaralı var. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çayırhan Enerji İşletmesi sahasında ilk tespitlere göre çalışma sahasının arkasında tavan çökmesi sonucu oluşan basınca bağlı olarak savrulmalar neticesinde maden kazası meydana gelmiştir ifadesine yer verildi. Olay yerine jandarma, emniyet ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi. Olayın meydana geliş nedenine ilişkin ilgili mercilerce gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir denildi. Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Örgütün idari binasında yapılan aramada bazı bilgisayar ve hard disklerin önceden kaçırıldığı tespit edildi. Ayrıca yapının sosyal medya sorumlusunun evinden yaklaşık 4 milyon lira çıktığı öğrenildi.
8: Hiçbir bilgisayarın kasası yok.
5: Odaları şifreli giriş sistemiyle korudular. Operasyon öncesi bilgisayar kasalarını söküp delilleri yok etmeye çalıştılar. Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. 49 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda polis örgütün idari binasında detaylı arama yaptı. Bazı bilgisayar kasalarının boşaltıldığını ve hard disklerin önceden kaçırıldığını tespit etti. Bazı adreslerde bilgisayar ekranlarının yerinde olduğu ancak kasaların tamamen ortadan kaldırıldığı tespit edildi. Yok edilen disklerde örgütsel dokümanlar olabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca binada şifreli giriş sistemi ve şifreli kapılar bulunduğu da dikkat çekti. Soruşturma kapsamında yapılanmanın internet ve sosyal medya sorumlusu olduğu öğrenilen Muhammed Yasin Birer'in evinde arama yapıldı. Aramada yaklaşık 3,9 milyon lira değerinde nakit para, altın ve zinet eşyası ele geçirildi. Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Alparslan Kuytulla eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılar örgüt kurmak ve yönetmek, kara para aklamak, dolandırıcılık ve sahte belge hazırlamakla suçlanıyor.
0: Kocaeli'de bir süredir haber alınamayan kardeşlerden acı haber var. Üçünün cansız bedeni Darıca sahilinde bulundu. Kayıp diğer kardeşe ise farklı bir bölgede sağ olarak ulaşıldı. Kenti sarsan olayla ilgili çok yönlü soruşturma da başlatıldı.
5: Dört kardeşten haber alınamıyordu. Üçünün cansız bedeni sahile vurdu. Diğeri ise sağ bulundu. Üç kardeşin son görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Olay Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Sakar kardeşlerden bir süredir haber alamayan yakınları polise haber verdi. Arama çalışmaları sürerken Dudayev Parkı sahilinde kıyıya vurmuş halde üç cansız bedene ulaşıldı. İncelemede cesetlerin 24 yaşındaki Gülşah Sakar, 17 yaşındaki Ali Sakar ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'a ait olduğu tespit edildi. 12 yaşındaki Bilgenur Sakar ise başka bir noktada sağ bulundu. Durumu iyi. Üç kardeşin cansız bedeni adli tıbba gönderildi. Yapılan otopside kardeşlerin vücudunda darp, boğuşma ya da bıçak izine rastlanmadı. Bu da cinayet ihtimalini azalttı. Üzerinde kıyafetleri ve ayakkabıları bulunan üç kardeşin denizde boğulduğu değerlendirildi. Kesin ölüm nedenleri otopsinin ardından belli olacak. Kardeşlerin denize giriş anları ve olay öncesinde yaşananlar da inceleniyor.
0: Ankara'da 15 yaşındaki Berat Yücel tasmasız köpekten kaçarken bayılarak yere düştü. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
5: Tasmasız köpeğin havlamasından korkup önce kaçmaya çalıştı. Ardından bayılıp yere yığıldı. Düştüğü sırada kafasını zemine vurup bilinci kapanan 15 yaşındaki Berat Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay 15 Ağustos'ta Ankara Yeni Mahalle İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Yaz tatilinde amcasına yardım etmek için Ankara'ya gelen Berat Yücel malzeme almak için çıktı. Gittiği firmadaki Alman kurdu cinsi köpek aniden havlayarak üzerine hamle yaptı. 15 yaşındaki Yücel önce kaçtı, ardından da bayılıp sırt üstü beton zemine düştü. Hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Köpeğin sahibi olayın ardından gözaltına alındı. Taksirle ölüme sebebiyet verme, hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: İstanbul Arnavutköy'de bir taksi yol çalışması için açılan çukura düştü. Taksi şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.
5: Aracıyla seyir halindeyken kendisini bir anda metrelerce derinlikteki çukurda buldu. İstanbul Arnavutköy'de bir taksi yol çalışması için açılan çukura düştü. Olay gece saatlerinde Haratçı Caddesi'nde meydana geldi. Caddede İSKİ çalışma yapıyordu.
9: Karşıdan gelen arabalara yol vermek için durdum. Daha sonra karşıdan gelen araçları çalışanlar durdurdu ve benim geçmeme müsaade ettiler. Ben de o ara geçiyordum. Fakat burası yol çalışmasından dolayı toz toprak halindeydi. Bu iş makinesinin de projektör lambaları yani o anda görüşümü engelledi. Çok fazla da güvenlik önlemi alınmadığından dolayı çukura düştüm yani.
5: Taksi şoförü Kaan Hüseyin Yüksel kazadan yara almadan kurtuldu. Taksi vinç yardımıyla çukurdan çıkarıldı.
9: Olay anında kısa da olsa bir şok yaşadım. Daha sonra kendi imkanlarımla aracımdan çıktım. Olay yerinin fotoğraflarını çektim. Bir buçuk saat sonra aracım vinç yardımıyla çukurdan çıkartıldı. Ortalama 150 bin civarında bir hasar mevcut.
5: Taksi şoförü kazayla ilgili şikayetçi olacağını söyledi.
0: Geçtiğimiz günlerde Afyon Karahisar'da bir tırdan dökülen boya araçları mor renge boyamıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iki firmaya yaklaşık 21 milyon lira ceza kesildi. Olay Dinarçay Karayolu'nda meydana gelmişti. Bir tırdan dökülen kimyasal madde yağış sonrası tepkemeye girerek asfalt yüzeyinde yayıldı. Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım araçların cam, tampon ve kaportalarını mora boyadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada sorumlular belirlendi. Çevre kirliliğine neden olan iki firmaya toplam 20 milyon lira para cezası kesildi. Gram altın 5 ay sonra ilk kez yükselişe geçti. 7 bin liranın üzerine çıktı. Kapalı çarşıda da hareketlilik arttı.
10: Altın ne kadardan aldınız en son?
11: En son altın aldığım zaman 6300 civarlarındaydı. Bence şu an pahalı.
5: Gram altın 7000 liranın üzerine çıktı. İstanbul'daki tarihi kapalı çarşıda hareketlilik yaşandı.
12: Alyans bakıyorduk. Alyansımızı değiştirmek istedik hanımla beraber. Fiyatları yüksek. 8000 liradan başlıyor, 20000 liraya kadar var.
13: Biz gün yapıyoruz. Hanımlar arasında biliyorsunuz meşhur oluyor. 3'le 3,5'la başladığımız zaman olmuştu geçen senelerde. Şu anda da 5'le mi başladık, 6'yla mı ne başladık? Şu anda sanırım herhalde 7'yi buldu değil mi yani?
5: Uzmanlara göre yükselişte dünyadaki gelişmeler etkili.
14: Amerika'nın tahvilleri ikiye katlayıp satın almaya geçmesiyle beraber piyasada yukarı yönlü bir hareketlik oluştu açıkçası. Şu anda alım yok, satış da yok diyebilirim.
15: Altın 7 TL'yi bir aydan sonra ilk defa gördü. İnsanlardan buradan altın alanlar vardı. 8 alan vardı, 7,5'tan vardı, 7'den vardı. Hırsa kapalı da buradan kredi çekeyim. 10 lira olacak deyip sakın yanaşmasınlar.
5: Gram altın Ağustos ayında %14 değer kazandı. Haftalık değer kazancı da %5'i buldu.
0: Yazılı basının manşetlerine bakacağız. İlk gazetemiz Sabah gazetesi. Sabah gazetesinin manşetinde Somali için ölümü göze alan Erdoğan'a minnettarız başlığı var. Hemen bakalım. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut 2011'de yaşadıkları ağır insani krizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ölümü göze alıp yardıma koştuğunu söyledi. Şeyh Mahmut güvenlik risklerine rağmen Erdoğan'ın "Beni mülteci kampına götürün, öleceğim günden başka bir günde ölmem" dediğini hatırlattı diyor Sabah gazetesindeki haberde. Kuriş örgütünün beyni yakalandı başlığını taşıyan bir haber var. Alihan Kuriş suç örgütünün gizli kasası Hilmi Tuna Kuriş Marmaris'te ele geçirildi. Kuriş'in kullandığı aracın eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu öğrenildi. Hilmi Tuna Kuriş ve onu saklayan Erhan Yılmaz'ın yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaşan emniyet güçleri nefes kesen takibe başladı. Kuriş ve Yılmaz'ın 34SL313 plakalı bir araçla Muğla'ya giriş yaptığı tespit edildi. Teknik takibin ardından iki firari Bozburun'da yakalandı diyor Sabah gazetesindeki haberde. Gazze kasabı için Türkiye'den kırmızı bülten başlığını taşıyan bir haber. Hemen bakalım. Türkiye soykırım suçlusu Benjamin Netanyahu'nun Interpol tarafından yakalanması için düğmeye bastı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail Başbakanı Netanyahu ve suç ortağı Afek Moskoviç'i için kırmızı bülten talep ettiklerini ve evrakı Dışişleri Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Soykırım suçundan 35 sanığı yargılayan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi ikili için yakalama emri çıkarmıştı diyor Sabah gazetesindeki haberde. Milliyet'le devam edeceğiz. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet gazetesinin manşeti "Sırrı abla çözecek". Kocaeli'de cesetleri peş peşe sahile vuran 3 kardeşin kayıp ablası deniz dışında sağ bulundu. Siyah kıyafetlerle ölüme giden kardeşlerde darp veya boğuşma izine rastlanmadı. Son görüntülerinde kardeşlerin siyah kıyafetlerle kol kola yürüdükleri görüldü. Denize giriş anları, cep telefonları ve olay öncesinde yaşananların tek tek incelendiği belirtildi. Görgü tanıkları da 4 kardeşi sahildeki merdivenli kameriyelerde gördüklerini, 2 kız kardeşin kameriyede otururken diğer ikisinin zaman zaman bisiklet sürdüğünü anlattı. Otopside kardeşlerden birinin kulaklarında basınca bağlı olduğu değerlendirilen kanamayla burnunda kan izleri bulunduğu öğrenildi. İlk bulgularda ölüm nedenlerinin suda boğulma olarak değerlendirildiği, kardeşlerin vücutlarında darp veya boğuşmaya işaret eden herhangi bir bıçak ya da silah yaralanması izine rastlanmadığı bildirildi diyor Milliyet gazetesindeki haberde. Devam edelim. Sıcaklık yükselişe geçiyor diyor gazete. Türkiye, Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Meteoroloji mühendisi Adil Tek, sıcaklık artışları öncelikle güney bölgelerden başlayacak. Bugünden itibaren etkisini artırarak pik noktasına ulaşacak. Cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günlerinde ülke genelinde yüksek sıcaklıkları gözlemliyor olacağız dedi. Diyor Milliyet gazetesindeki haberde. Bakalım Teknofest'le devam edelim. Teknofest mavi vatanda nefes kesen gösteri diyor gazete. Biliyorsunuz Gölcük'te devam ediyor Teknofest. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Taarruz ve Sualtı Savunma Komandolarının Teknofest Mavi Vatan'da düzenledikleri gösteriler ziyaretçilere heyecan dolu anlar yaşattı. Senaryo gereği farklı kurtarma operasyonlarının gerçekleştirildiği gösteri izleyicilerden yoğun alkış aldı. Teknofest'le ilgili birazdan bir haber getireceğiz ekranlarınıza. Türkiye'ye ayar veremez diyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama. Aslında İsrail'le ilgili bir bütün var burada, bir blok halinde. Buna bakalım hemen. Netanyahu için kırmızı bülten talebini haberleştirmiş Milliyet gazetesi. Adalet Bakanı Gürlek, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında soykırım suçundan verilen yakalama emirleri doğrultusunda kırmızı bülten yayınlanmasını talep ettiklerini açıkladı diyor. İsrail'e çifte kınama, Türkiye, Cezayir, Endonezya, Filistin, Katar, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali ve Suudi Arabistan, İsrail'in Suriye'deki hava üssüne hedef alan hava saldırılarını şiddetle kınadı. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü hukuk dışı yerleşim politikaları da Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün tarafından kınandı demiş gazete. Bahçeli'den sert uyarı. MHP lideri Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki hava üssüne saldırısına ve Netanyahu'nun açıklamasına tepki gösterdi. Türkiye'yi kışkırtmaktan ve sabrını sınamaktan vazgeçin diyor Bahçeli. CHP lideri Kılıçdaroğlu da bir açıklama yapmış. İsrail Başbakanı Netanyahu tepki göstererek, hiçbir devlet, hele ki İsrail, Türkiye Cumhuriyeti'ni hizaya çekmek ya da ayar vermek gibi bir dil kullanamaz demiş Milliyet gazetesindeki haberde. Devam edelim Hürriyet'le. Hürriyet'in manşetine bakalım. Çiftlikteki Hilmi kaçamadı diyor. Süleymancıların önceki lideri Arif Ahmet Deniz Olgun çiftliğinde öldüğünde olay yerine ilk giden yeğeni Hilmi Tuna Kuriş olmuştu. Kuriş polise haber verilmesini 4 saat geciktirmişti. Süleymancıların şimdiki lideri Alihan Kuriş'in de kardeşi olan Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçmak isterken yakalandı diyor Hürriyet gazetesindeki haberde. Anne karnında vahşetten kurtuldu başlığını taşıyan bir haber var. Bakalım ona hemen. Yalova'da eşi Muhammed Derin'in öldürdüğü 8 aylık hamile Sultan Pelit Derin'in karnındaki bebeği operasyonla alınarak kurtarıldı. Muhammed Derin pompalı tüfekle eşine ateş açtıktan sonra aynı silahı kendisine doğrultup tetiği çekti. Yaralı halde bulunan Sultan ve Muhammed Derin çifti hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Sultan ameliyata alındı. Karnındaki erkek bebeği kurtarılan genç kadın doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kuvvete alınan bebeğin sağlık durumu iyi demiş Hürriyet'teki haberde. Bir spor haberine bakalım. Erzurum'da kükledi diyor. Galatasaray'dan bahsediyor Hürriyet gazetesi. Ligin ikinci haftasında Erzurumspor deplasmanına çıkan Galatasaray evine mutlu döndü. İlk yarıyı Şalai, Yunus Akgün ve Osimhen'in golleriyle önde kapatan Cimbom 80'de yine Osimhen'le skoru belirledi demiş Hürriyet gazetesindeki haberde. Devam edelim. Yeni Şafak'la devam edelim. Yeni Şafak'ın manşeti sağlığa en zararlı vurgun. NBŞ'den bahsediyor. Nişasta bazlı şeker. Türkiye'de nişasta bazlı şekerde %2,5 olan kotayı 10 kat aşıp üretimi %25'lere çıkaran 25 şirkete yönelik operasyon, bu şirketlerin 10 milyarlarca liralık vurgun yaparken vatandaşların sağlığını hiç umursamadıklarını ortaya koydu. Bazı üreticiler lokum, helva, kurabiye ve reçelleri NBŞ ile yaptıkları halde paketlerde yer alan içerikleri bölümünde NBŞ adını hiç geçirmedi diyor. Sadece şeker yazıyorlar sevgili seyirciler, buna dikkat etmek lazım. Pancar şekeri başlığı içindekiler kısmında önemli. Soruşturma Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı raporların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesiyle başladı. Raporlara göre firmalar maliyeti düşük NBŞ'yi kayıt dışı üretip maltodekstrin, glikoz, nişasta, fruktoz adıyla faturalandırılıp sattı. Kamuya ait şeker fabrikaları zarar ederken bu firmalar büyük vurgun yaptı. Operasyon yapılan firmalardan birinde çalışan bir tanık, günlük 400-450 ton glikoz üretilip kayıt dışı satılıyordu dedi. Tanık glikozu piyasaya süren 16 bayinin de adını verdi. Tahsilat nakit oluyor ve vergi kaçırılıyordu. Sektör temsilcisi ÖGG ise 4 firma toplanıp glikozu aynı fiyattan satma konusunda anlaşıyordu dedi diyor. Bu da önemli bir sağlık haberi. Sağlıktaki vurgunla ilgili bir haber. Gıda ile sağlığın birleştiği nokta. Devam edelim. Cumhuriyet'le Cumhuriyet'in manşeti, geçici seçmen peşinde değiliz diyor. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel. Özel, kazanmak isteyenler bize oy versin, iktidar olmak için yola çıkmış bir partiyiz diyerek hedeflerini net olarak ortaya koyduğu Atatürk'ün mirası, cumhuriyet, laiklik, demokrasi ve kamuculuktan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Özel, partinin yönü ve programını da içeren 7 ölçütü sıraladı. Başka parti seçmeninden geçici oy alarak seçim hesabı yürütmeyeceklerini anlatan Özel, Türkiye İttifakı'nı da tanımladı. Özel, Kürt'ü muhafazakarı, milliyetçisi, partinin misafiri değil, eşit kurucusu olacak diyor Cumhuriyet'teki haberde. Asıl sorun geçim sıkıntısı demiş gazete bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere önlük giyme dayatmasına tepki gösteren eğitimciler, asıl gündem giyim değil, liyakat ve geçim dedi. Hürriyetçi Eğitim Sen Başkanı Levent Kuroğlu, bakanlığın şekilsel düzenleme yerine özgürlük haklarına odaklanmasını istedi diyor Cumhuriyet gazetesi. Akşama bakalım. Akşam gazetesinin manşetinde Marmaris'te Erdoğan heyecanı başlığını taşıyan haber var. Bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı konuk evinde cuma namazını kıldı. Ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan'la sohbet edip fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu diyor. Hemen bir postaya da göz atalım. Posta gazetesinin manşeti, kendini ihbar etti, İnşaatı yıkıyor demiş. Malatya'da 105 dairelik bir sitenin müteahhiti inşaatta kullanılan betonun düşük kaliteli olduğu ortaya çıkınca kendini ihbar etti. Beton firması hakkında mahkemeye başvuran müteahhit inşaat için yıkım kararı aldırdı demiş. Son olarak bir de Türkiye'ye bakalım. Türkiye'nin manşetinde İsrail'e rağmen bitecek diyor. Fesih kararı sonrası Şam'da entegrasyonun da tamamlayan YPG-SDG, İsrail barış ortamını bozmaya çalışıyor ancak başaramayacak dedi diyor Türkiye gazetesindeki haberde. Böylelikle yazılı basın manşetlerini burada bir noktalayalım.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
17: Sevgili caz severler, bu hafta günümüz cazından Avrupalı 3 genç kadın caz sanatçısıyla buluşuyoruz. İlki New Devon'dan Emma Ravitch, tenor saksafon, flüt ve bas klarnet çalıyor. Müziğe piyano ve kemanla başlayan Ravitch, 15 yaşında Wayne Shorter ve Joe Henderson'ı duyunca saksafona merak sarmış. Guildhall Müzik ve Drama Okulu, Chatham Müzik Okulu, ardından Kraliyet Müzik Akademisi'nde öğrenim görmüş. Bugün dinleyeceğimiz ikinci albümü Chroma 25 Ağustos 2023'te yayınlandı. Albümde Ivonne'in piyano, Ant Lowe gitar, Connor Chaplin bass, Asaf Sirkis davul çalıyor. Ayrıca bazı parçalarda Emma Ravitch'in yakın dostu şarkıcı Imi Churchill'in sesini duyuyoruz. Adı Yunanca'dan gelen Chroma albümünde Ravitch'in renkleri simgelediği besteleri yer alıyor. Ama az bilinen renk karışımları bunlar. İşte Flux. Asaf Sirkis'in tala vokaliyle başlayan parçada soloları, tenor saksafonda Ravitch, gitarda Chaplin, piyanoda Ivonne'im, davulda Sirkis yapıyor. Tatum ta tatiki tatum tango tatum ta tatum ta tatiki tatum tatiki tatum ta.

0: MRR için Chrome albümünün açış parçasıydı, Flux. Londra modern caz sahnesinin bu yeni yıldızını dinlemeye devam ediyoruz. Yine akıcı ve modern bir çalışması, Rang Valley. Tenor saksafon, flüt, bas klarnette Ravitch, piyanoda Ivan Im, gitarda Ant Lowe, basta Connor Chaplin, davulda Asaf Sirkis, vokalde Amy Churchill.
1: NTV Radyo

0: NTV Radyo.
1: Rang Vali, Emma Ravitch'in beste ve düzenlemesiydi. Sanatçının 25 Ağustos 2023'te yayınlanan Chrome albümünü son kez dinliyoruz. Ravitch'in 3 bölümlü Xanadu adlı bestesinin birinci bölümü. Ravitch bu kez tenor saksafonda.

0: İngiliz saksafoncu, flütçü ve bas klarnetçi Emma Ravich'in 25 Ağustos 2023'te yayınlanan Chrome albümünden dinlediğimiz son parçaydı. Bir numaralı Xanadu. Ben Hülya Tunça. Yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini NTV

0: bonjour à tout le monde.
1: Ülkede sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar kalacak. İstanbul ve Bursa'da hava bunaltıcı, Poyraz orta hızda esiyor. Sıcaklık 31-34 derece aralığında. İç Anadolu'da Lodos'ta sıcaklıklar gölgede 35-37 dereceye kadar çıkıyor. Ege'de bugünlerde rüzgarlar daha sakin ve hava çok bunaltıcı. İzmir 35 derece. Akdeniz'de hafta sonu hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Antalya'da 40 derece. Karadeniz açık, rüzgar karadan estiğinden Kastamonu'dan Artvin'e kadar iç kesimlerde sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Tokat 39 derece. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41, Gaziantep 40 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saatler 8'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçma planı yapıyordu. Zanlıları Muğla'ya götüren aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu da ortaya çıktı.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçmaya çalışıyordu. Şüphelilerinizi İstanbul'dan Muğla'ya kadar adım adım sürüldü. Erhan Yılmaz'a ait hattın İstanbul'da kapandığı, Muğla'da tekrar açıldığı belirlendi. Telefondan irtibat kurulan diğer numaralara ve plaka tanıma sistemine bakılarak zanlıları Muğla'ya götüren araca ulaşıldı. Aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Şirket aracı üzerine işletilen şerh İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla kaldırıldı. Yapılan incelemelerde İzmir'deki kamera görüntüsü sürücüyü ortaya çıkardı. 16 Ağustos 2026 tarihinde İzmir'in Selçuk ilçesi Kospınar mevkiindeki bir akaryakıt istasyonundaki görüntüden sürücünün Mehmet Özmen olduğu tespit edildi. Görüntülerde Özmen'in araçtan indiği, diğer kişilerin ise inmediği tespit edildi. Özmen'in gidiş ve dönüş güzergahında telefonunu kapalı tuttuğu, İstanbul'a dönüşünün ardından telefonunu tekrar açtığı anlaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul'dan Marmaris'e takibiyle zanlılar yurt dışına kaçamadan yakalandı. Kuriş'in yanında 58 bin euro bulundu. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında İstanbul'da bir kimya tesisine yapılan baskında 1,34 milyar lira değerinde 206 kilo altın ve yüksek miktarda döviz ele geçirilmişti. Suç örgütü kurma, yönetme, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından başlatılan soruşturmada Alihan Kuriş de dahil 32 kişi cezaevinde.
0: 10 yıl önce şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Denizolgun ölü olarak bulununca polise neden 4 saat sonra haber verildiği sorusuna da yanıt aranıyor.
2: Burada göreve başladığım günden itibaren...
1: Öldü mü, öldürüldü mü? Ölümü neden geç haber verildi? 10 yıl önce hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor.
3: Siyaset anlayışım da benim buna manidir.
1: Denizolgun 6 Eylül 2016'da Beykoz'daki bu çiftlikte hayatını kaybetti. İddiaya göre bu sırada çiftlikte sadece atlara bakan seyis vardı. Denizolgun'un at bindikten sonra kimseyle iletişim kurmadığı öne sürüldü. Akşam saatlerinde ise cenazesi odasında ağzından kan gelmiş halde bulundu. Eve önce Denizolgun'un yeğeni ve doktoru çağrılırken polise neden 4 saat sonra haber verildiği sorusuna yanıt aranıyor.
4: Ters kapatın ama bunu, ben şu anda tersten bakıyorum.
1: Bu kapsamda seyis Rıfat Kadiroğlu, şoför Murat Bayrak ve çiftlikte çalışan Ahmet Soygel'in ifadeleri alındı. Savcılığın tespitlerine göre Denizolgun vefat etmiş halde bulununca önce yeğeni Hilmi Tuna Kuriş ve özel doktoru Nurettin Demirkol'a haber verildi. Olay yerine de ilk onlar geldi. Polise ise yaklaşık 4 saat sonra haber verildi. Savcılık bu 4 saatlik gecikmeyi şüpheli buluyor. Şüpheli ölüm dosyası Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında raftan indirilmişti. Çarşamba günü Arif Ahmet Denizolgun'un Karacaahmet'teki mezarı açılarak Adli Tıp Kurumu'nda incelenmek üzere örnek alınmıştı. Kesin ölüm nedeninin tespitinde bu örneklerle ilgili inceleme büyük önem taşıyor.
0: İsrail'in Suriye'deki hava üssünü vurmasına 11 ülkenin dışişleri bakanları ortak bildiriyle tepki gösterdi. Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerin ortak bildirisinde bu saldırılar Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin açık bir ihlalidir denildi. Açıklamada Türkiye, Cezayir, Endonezya, Ürdün, Filistin, Katar, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları, İsrail'in Suriye'nin Ebu Zuhur askeri hava üssünü hedef alan hava saldırılarını şiddetle kınamaktadır denildi. Bu tür eylemlerin Suriye'nin güvenliğini yeniden tesis etme yönündeki mevcut çabalarını aşındırma riski taşıdığı vurgulandı. Ayrıca Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün İsrail'e karşı bir ortak bildiriye daha imza attı. Bu açıklamada da İsrail'in Filistin topraklarındaki hukuk dışı yerleşim politikası kınandı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepkiler sürüyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bizi iç politikaya alet etmeye kalkarsa 87 milyon karşısında dimdik ayaktayız dedi.
5: İçeride mücadele ederiz. Birbirimizle en sert mücadeleyi ederiz. Ama dışarıdan hele hele Filistinli bebeklerin katili çıkıp da iç politikaya bizi alet etmeye kalkarsa 87 milyon karşısında dimdik ayaktayız.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Bundan medet umacak kimse de Yeni Parti'nin kadroları içinde yoktur dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Trabzon'dan verdi. Cuma namazının ardından esnaf ziyaretinde bulundu.
5: Yeni Parti muhalefet partisi değildir. Yeni Parti muhalefet etmek için bir partimiz olsun diye kurulmadı. Yeni Parti iktidar olmak için kuruldu.
1: Özgür Özel parti binasını ziyaret ederek burada partisine yeni katılanlara rozetlerini taktı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı. Sistemin temel amacının Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu iddia etti. Belediyedeki alacaklarını tahsil edebilmek için aracılar yoluyla rüşvet verdiğini de öne sürdü.
1: Firmaların belediyedeki alacaklarını tahsil etmek için rüşvet verdiğini, sistemin temel amacının Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu anlattı.
6: Söyleyeceklerimi tekrar edeceğim.
1: Bu iddialar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tutuksuz yargılanan sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'a ait. Aktaş, belediyeye iş yapanların alacaklarının bekletildiğini, iş insanları üzerinde baskı kurularak para toplanmaya çalışıldığını ileri sürdü. Paranın nakit şekilde ve talimatlar doğrultusunda bir danışmana veya şoföre, otelde veya özel ofiste teslim edildiğini anlattı. Bu şekilde 2024'te 5 milyon lirayla 970 bin dolar verildiğini, ayrıca İETT bakım onarım işleri içinde firmalardan 2020-2024 yılları arasında 84 milyon 857 bin lira alındığını iddia etti. Aktaş, Ekrem İmamoğlu'nun avukatının alacakları için yasal yollara başvurusu olup olmadığı yönündeki soruya, avukat da bilir belediyelerden tahsilatın icra yoluyla ne kadar zor alınacağını şeklinde yanıt verdi. Aktaş belediyeden toplam ne kadar alacağı olduğu yönündeki soruya da net bir yanıt vermedi. Duruşma 25 Ağustos'a ertelendi.
0: Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Nari'nin öldürülmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Küçük kız için kaybolduğu Tavşantepe mahallesinde anma töreni düzenlendi.
1: Dualar okundu, yakınları duygusal anlar yaşadı. Diyarbakır'da 2 yıl önce cinayet kurbanı olan Nari'nin Güran mezarı başında anıldı.
7: 8 yaşındaki Narin Güran bundan tam 2 yıl önce 21 Ağustos 2024 tarihinde kayboldu ve günler süren aramaların ardından 17. günde yani 8 Eylül 2024 tarihinde şu anda gördüğünüz Eğertutmaz Deresi'nde maalesef cansız bedeni bulundu.
1: 8 yaşındaki Nari'nin kaybolduğu Tavşantepe mahallesindeki anma etkinliğine küçük kızın ailesiyle yakınlarının yanı sıra siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda mahalleli katıldı. Anmada dava süreci gündeme geldi. Aile avukatı Mustafa Demir davada çıkan kararın vicdanlarda yer bulmadığını savundu.
8: Anayasa Mahkemesi yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 308 uyarınca dosyanın genel kurula taşınması yönünde talebimiz var.
1: Kızının mezarı başında konuşan baba Arif ve oğlu Baran Güran, 2 yıldır büyük bir acı yaşadıklarını söyledi.
9: Benim kızımın hakkını çıkarın. Benim kızımın kanı yerdedir. Benim kızımın hakkı yerdedir. Bu toplum narin için günlerce, aylarca uyumadı.
10: Bugün Nihari'nin ikinci yıl dönümü ama biz iki yıldır her gün mezarlıktayız. Biz her gün bu kabirin başındayız. Çünkü bizim en, yani bizim ciğer parçamızı bizden aldı biri. Ve halen de onun hakikati için bir mücadele içindeyiz.
1: Mezarlıktaki anmanın ardından kalabalık ellerinde dövizlerle köye kadar yürüdü. Sık sık Narin ve aile fertleri için adalet sloganları atan kalabalık, Narin'in en son kameralarda görüldüğü patikaya karanfil bıraktı. Narin Güran davasında amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, abi Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cesedi dereye gömen Nevzat Bahtiyar ise önce 4,5 yıl ardından Yargıtay'ın kararı bozmasıyla 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinayete ilişkin suçluyu kayırmadan yargılanan 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında da 1 yıl 3 ayla 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmişti.
0: İki kentten kadın cinayeti haberleri geldi. Yalova'da 19 yaşındaki 8 aylık hamile kadın tartıştığı eşi tarafından öldürüldü. Saldırgan cinayetin ardından kendi yaşamına da son vermek istedi. Antalya'da da emekli polis eşini tabancayla öldürdü.
1: Hamileydi. Bir ay sonra bebeğini dünyaya getirecekti. Tartıştığı eşi tarafından vuruldu. Bebeği kurtarıldı. Ancak kadın hayatını kaybetti. Yalova'da 19 yaşındaki Sultan Pelit Derin ve 22 yaşındaki Muhammed Derin çifti şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. İkili arasında tartışma çıktı. O sırada Muhammed Derin pompalı tüfekle 8 aylık hamile eşine ateş açtı. Ardından kendi hayatına son vermeye çalıştı. Silah seslerini duyanlar ekiplere haber verdi. Yaralı halde bulunan çift hastaneye kaldırıldı. Karnındaki erkek bebeği kurtarılan genç kadın doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Eşini öldüren Muhammed Derin'in hayati tehlikesi sürüyor. Bir kadın cinayet haberi de Antalya'dan geldi. Emekli polis Hüseyin Durmaz iddiaya göre Gürcistan asıllı kız arkadaşı Elina Şengül'ü sürekli tehdit ediyordu. İki çocuk annesi kadını evde bulamayınca satış danışmanı olarak çalıştığı Antalya Havalimanı'na gitti. Yolcu indirme bölümündeki peronda kadını görünce silahla kadını ateş etti. 37 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Saldırgan uzun süren ikna çabasının ardından teslim olarak gözaltına alındı.
0: Adana'da emekli polis memuru ve oğlu borç meselesi nedeniyle husumetli oldukları zanlı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Tutuklanan zanlı 40 milyon lira alacağı olduğu için cinayetleri işlediğini itiraf etti.
1: Alacak verecek meselesi cinayetle son buldu. 40 milyon lira alacağı yüzünden baba ve oğlunu öldürüp anneyi yaralayan zanlı tutuklandı.
11: Bir şey söyleyecek misin? Neden vurdun? Neden öldürdün?
12: Bir aileyi yok ettin.
13: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen. Devletin mahkemeleri buna karar verir.
1: Adana'da 46 yaşındaki Mehmet Nuri Ataş'la ortağı 53 yaşındaki Aytekin Fil arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet vardı. Zanlı emekli polis memuru Aytekin Fil'in Çukurova ilçesindeki iş yerine gitti. Aralarında kavga çıktı. Yanındaki silahla ateş açmaya başlayan Mehmet Nuri Ataş, Aytekin ve Neslihan Fil çiftini vurdu. Zanlı kaçarken çiftin oğlu Sinan Fil onu yakalamak için araca bindi. Ataş, Sinan Fil'i de seyir halindeyken silahla vurarak öldürdü. Saklandığı evde yakalanan zanlı tutuklandı. Mehmet Nuri Ataş ifadesinde ortak iş yaptıklarını ve payına düşen 40 milyon liranın ödenmediğini iddia etti. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı, vurdum dedi.
11: Bir şey söyleyecek misin? Neden vurdun? Neden öldürdün?
12: Bir aileyi yok ettin.
13: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen. Devletin mahkemeleri buna karar verir.
0: İstanbul'daki turistik bölgeler ve toplu taşıma araçlarında yan kesicilik yapan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 3 örgüt elebaşıyla birlikte 32 şüpheli gözaltına alındı.
14: Aç kapıyı! Polis aç kapıyı!
15: Kurbanları genellikle yabancı turistlerdi. Sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle kaşla göz arasında turistlerin para ve değerli eşyalarını çalıyorlardı. Polis operasyonuyla yakalandılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yan kesicilik yapan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Üçü örgüt elebaşı olmak üzere çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüpheli gözaltına alındı. Polisin yaptığı teknik ve fiziki takiple suç örgütlerinin organize yan kesicilik faaliyetleri bir bir deşifre edildi. Şüphelilerin Taksim Meydanı, Karaköy Tramvay Durağı, Dolmabahçe ve Kapataş Bölgesi, Kabataş Deniz Otobüsü Durağı, Sirkeci ve Eminönü Tramvay Duraklarıyla yoğun yaya geçitlerinde yan kesicilik yaptığı tespit edildi. 3 ila 6 kişilik gruplar halinde hareket eden şüphelilerin yabancı turistlerin etrafını çevreleyerek sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle yan kesicilik yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler delil olarak soruşturma dosyasına girdi. Şüphelilerin günde yaklaşık 10 hırsızlık eylemi yaptığı ve 400 bin liradan fazla suç geliri elde ettikleri belirlendi. Operasyonla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şehirlerimizin huzuruna kasteden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz ifadesini kullandı.
0: Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı uzman personel istihdam edecek. Alımlar 47 farklı alanda yapılacak. Başvuru süreci 11 Eylül tarihine kadar devam edecek. Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre personel alımı adli bilişim, siber tehdit istihbaratı, zararlı yazılım analizi gibi uzmanlık alanlarını kapsayacak. Uzman, kıdemli uzman ve analist kademelerinde gerçekleştirecek alımların ardından Sözleşmeli Personel Başkanlığı'nın merkez teşkilatıyla İstanbul temsilciliğinde görevlendirilecek. Adaylar başvurularını 21 Eylül tarihine kadar yapabilecek. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a ikinci gününde de yoğun ilgi vardı. TCG Anadolu başta olmak üzere donanmanın göz bebeği gemileri ziyaret edilirken festival alanında sergilenen hava ve deniz araçlarına da ilgi yoğundu. Ziyaretçiler SAT ve SAS komandolarının nefes kesen gösterisini de beğeniyle izledi.
15: Donanmaya ait gemiler gezildi, son teknoloji yerli sistemlerin yer aldığı standlar ziyaret edildi. Hava gösterileri yapıldı. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a ikinci gününde de ilgi yoğundu. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu ile birlikte Türkiye'nin en büyük çıkarma gemilerinden TCG Sancaktar en çok ziyaret edilen gemiler oldu.
16: Gemimiz tamamen moderndir, tamamen yerli imkanlarla yapılmıştır ve bu da Türk askerine, Mehmetçiğe gururla dünya denizlerinde dolaşma imkanı sağlamaktadır.
17: Öncelikle zırhlı personel taşıyıcılar çok güzel, mühimmatlarımız çok güzel. Yerli imkanlarla bunları yapabilmemiz çok hoş bir şey.
18: Tankları gördük, bütün gemileri gezdik. İlk defa bir savaş gemisi içindeyiz.
15: Müze gemi TCG Yavuz'da Teknofest Mavi Vatan kapsamında ilk kez ziyaretçilerini ağırladı.
19: Şanlı Yavuz Kruvazörü'nün ismini taşıyan müze gemi Yavuz'dayız şu anda. Şu an bulunduğumuz salon Yavuz Kruvazörü'nün şanlı hikayesini gençlerimize aktarmak, gelecek nesillere aktarmak için hazırladığımız bir salon.
20: SAT ve SAS komandolarının gösterileri de devam ediyor. Şu anda senaryoya göre SAS komandoları TCG Alemdar'ı kurtarma operasyonu yapıyor.
15: Teknofest Mavi Vatan'da insansız deniz ve hava araçları da sergilendi. Yerli savunma sanayi ürünü son teknoloji sistemler tanıtıldı.
21: Önünde durduğumuz Tufan, Türkiye'nin kamikaze insansız su üstü aracı. 40'tan fazla gemi inşa ediliyor. Denizaltılar modernize ediliyor. Bunları elektronik sistemlerle, silahlarla, hava savunma sistemleri donatma işini ASELSAN yapıyor. Onlardan biri DÜFAS.
15: Teknofest Mavi Vatan pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.
0: Ukrayna'nın Rusya'nın petrol rafinerilerini hedef alması Rusya'da akaryakıt sıkıntısını bir kez daha tetikledi. Moskova'da bazı istasyonlarda yakıt bulunamazken bazılarında 1 kilometreyi bulan uzun kuyruklar oluştu.
1: Bazı istasyonlarda akaryakıt tükendi. Bazılarında satış limiti var. Rusya'da akaryakıt sıkıntısı derinleşiyor. Ukrayna, Moskova'nın gücünü zayıflatmak ve enerji gelirlerini azaltmak amacıyla Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rusya'da ilk büyük akaryakıt sıkıntısı Mayıs sonunda başladı. İstasyonlara göre farklı satış kuralları uygulandı. Temmuz'un ikinci yarısında bazı bölgelerde kısıtlamaların gevşetilmesiyle durumun iyileşmeye başladığı açıklandı. Ancak Ağustos ortasında benzin arzının yeniden azalması ikinci dalganın yaşandığına işaret ediyor. Moskova'da bazı istasyonlarda yakıt bulunamazken bazılarında bir kilometreyi bulan uzun kuyruklar oluştu.
2: Her şey çok kötü. Yakıt bulmak için muhtemelen Moskova'nın yarısını dolaşmanız gerekiyor. Ama o zaman bile bulamayabilirsiniz.
1: Ülkede yakıt kıtlığı ile ilgili şikayetlerde bulunan kişilerse para cezası tehdidiyle karşı karşıya.
3: Bununla ilgili olarak bir örnek Volgograd bölgesinde yaşandı. Burada 5 tane yerel bölgede yaşayan, o bölgede yaşayan daha doğrusu kişi video çektiler. Ve Rusya Soruşturma Komitesi'ne istinaden bir video yayınladılar. Ve burada özellikle bölgedeki akaryakıt sorununu dile getirdiler. Fakat sonrasında bu Rus polisi tarafından izinsiz toplumsal etkinlik olarak adlandırıldı ve idari cezaya tabi tutuldular. Bu 5 kişi ilk önce gözaltına alındı, daha sonra ise 10 bin rublelik para cezasına çarptırıldılar.
1: Hükümet iç piyasadaki akaryakıt arzını artırmak amacıyla çözüm arayışında. Yakıt ithalatına başlandığı açıklandı. Kommersant gazetesine göre yakıt krizi Eylül başında yeni bir aşamaya girebilir. Bunun nedeni Rusya pazarına yakıt sağlayan iki rafineriden biri olan Belarus'taki Novopolox rafinerisinin planlı bakıma girecek olması. Aynı dönemde Rusya'daki birkaç büyük rafineride de planlı bakım yapılması bekleniyor.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump 6. ayını tamamlamak üzere olan İran Savaşı'nda yeni bir yöntem deniyor. Bu kez ekonomik baskıyla İran'ın teslim olmaya zorlanması hedefleniyor. Peki bu strateji işe yarar mı? Amerikan basını bu sorunun yanıtını aradı. Bu stratejide Çin kilit rol oynayacağına dikkat çekildi.
22: Hello everyone. Thank you very much.
1: Trump yönetimi İran'ı teslim olmaya zorlamak için bu kez ekonomik baskıyı devreye soktu. İran'la iş yapan ülkelere de yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulunuluyor. ABD basını Trump'ın elindeki seçenekler tükendiği için yaptırımlara yöneldiği görüşünde. Amerikan CNN kanalının internet sitesinde çıkan analizde ekonomik savaş kararı bir nevi itibar kurtarma hamlesi olarak nitelendirildi. Trump'ın seçtiği bu yöntemin başarılı olması için İran'la ticaret yapan ülkelere baskı uygulanmasının kritik önem taşıdığına vurguda bulunuluyor. Ancak analistler Trump'ın İran'ın iki önemli ticaret ortağı olan Çin ve Rusya üzerindeki nüfuzunun sınırlı olduğunun altını çiziyor. Rusya halihazırda Ukrayna Savaşı dolayısıyla ABD'nin kapsamlı yaptırımları altında. Bu nedenle ABD öncülüğündeki ekonomik düzenin dışında faaliyet gösteriyor. Çin'in ise kendi ekonomik çıkarlarına hizmet etmesi durumunda ABD yaptırımlarını görmezden gelmeye istekli olduğunu daha önce defalarca gösterdiği vurgulanıyor. Uzmanlar Trump'ın 24 Eylül'de Washington'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya geleceğini hatırlattı. Özellikle yaklaşan zirve göz önüne alındığında Trump yönetiminin Çin'e baskı uygulama konusunda temkinli davranacağına dikkat çekiliyor. İran yüzünden ABD-Çin ilişkilerinin tehlikeye atılamayacağına da vurguda bulunuyor. Uzmanlar ekonomik baskıyla Tahran'ın varoluşsal savaşından geri adım atacağı konusunda da şüpheli. CNN'e konuşan İsrailli İran uzmanı Deni Strinovitz, ekonomik baskı İran'a ağır bir bedel ödetebilir ancak günün sonunda bu baskı nedeniyle İran'ın hesaplarını değiştireceğini düşünmüyorum dedi. New York Times gazetesinde yayınlanan analizde de İran'ın Trump'ın savaştan kaçınmaya çalıştığının bilincinde olduğuna dikkat çekildi. İran'ın ABD'nin ekonomi savaşını hafifletmek amacıyla ABD ve Körfez ülkelerine yeni bir askeri baskı uygulayabileceği yorumunda bulunuldu. İran'ın askeri gerilimi tırmandırması halinde Trump'ın yanıt vermemesi durumunda güçsüz gözükeceği, yanıt vermesi halinde ise ABD'de Kasım'daki ara seçimler öncesinde ekonomik krizin derinleşmesi riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın asistanıyla yakınlığı Amerikan basınının gündeminde. Asistanının Trump'a gönderdiği mektuplar da ortaya çıktı. Hayranlık dolu mektuplarda asistanının Trump'a "benim için önemli olan tek şey sensin" mesajları da bulunuyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu kez özel hayatıyla gündemde. ABD basını Trump'ın asistanı Natalie Harp'la bir ilişkisi olduğunu iddia etti. Harp'ın Trump'a gönderdiği mektuplar ortaya çıkınca kriz büyüdü. Natalie Harp, Trump'a en yakın isimlerden. Trump'ın günlük programı, sosyal medya faaliyetleri ve bilgi akışında aktif rol üstleniyor. Harp'ın Beyaz Saray'daki etkisi ve Trump'la arasındaki sıra dışı yakınlık ABD kamuoyunda tartışmaya yol açtı. ABD basını Harp'ın Trump'ın kişisel alanlarına bıraktığı notlardan birinde "Benim için önemli olan tek şey sensin" anlamına gelen ifadeler kullandığını yazdı. Trump'ın da Harp'ın kendisine olan bağlılığını övdüğü ve onun kendisini ailesi kadar önemsediğini düşündüğünü söylediği aktarıldı. Ancak bu iddialar Beyaz Saray tarafından kabul edilmiş değil. Trump yönetimi iddialara yanıt verdi. Beyaz Saray sözcüsü David Engel, CNN'e yaptığı açıklamada Harp, Başkan Trump'ın ekibindeki en sadık ve en çok çalışan danışmanlardan biri dedi. Harp'ın Trump'ın uluslararası seyahatlerinde de başkana eşlik ettiği biliniyor. ABD hükümetinin resmi kayıtlarında da Harp'ın Trump'ın seyahatleri sırasında başkanın beraberindeki ekipte yer aldığı görülüyor. Melania Trump'tansa henüz bir açıklama yok, ancak Amerikan basınına göre Melania Trump spekülasyonlardan rahatsız.
0: Amerikan Savunma Bakanlığı ordunun bağımsız yayın organlarından Straps gazetesinin yöneticilerini işten çıkardı. Kararın gazetenin Orta Doğu'da 250 gündür görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki ağır koşulları gündeme getirmesinin ardından alınması dikkat çekti. Gazetenin genel yayın yönetmeni Eric Slavin, askerler hakkındaki haberlerin sansürlenmesinin kırmızı çizgisi olduğunu söylemişti. Slavin, İtaatsizlik gerekçesiyle görevden alındı. Ayrıca Orta Doğu muhabiri ve bir editör de işten çıkarıldı. Stars and Stripes gazetesi USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki askerlerin uzun görev süreleri nedeniyle psikolojik sağlık sorunları yaşadığını yazmasıyla gündeme gelmişti. İsveç'in merkezindeki küçük bir kasabada bir liseye saldırı oldu. Bir öğrenci öldü, bir öğrenci de ağır yaralı. Saldırı şüphelisinin mezun olduğu liseye kılıçla girdiği, okulda kılıcını rastgele savurduğu belirtiliyor.
4: İsveç'in Fagersa kentinde Briner Lisesi saldırının hedefi oldu. Saldırgan yerel saatle 14'te okula girdi. O sırada okulda olan iki erkek öğrenciyi kılıçla yaraladı. Yaşları 12 ve 17 olan öğrencilerden biri öldü, biri ağır yaralandı. O anlarda öğrenciler kütüphaneye sığındı.
5: 5 saattir içeride kilitliyiz. Vücudunun her yerinde kan olan bir adam gördüm. Sonra da polis geldi. Öğretmenler bize yerimizde kalmamız gerektiğini söylediler. Ama ne kadar süreyle kalacağımızı bilmiyorduk. Çok korktuk. Sonra da annemi aradım.
4: Bazı öğrenciler korkuyla pencereden kaçmaya çalıştı. Ekipler pencerede kalan öğrencileri tahliye etti. Polis aynı liseden mezun 18 yaşındaki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin daha önce de başka bir saldırıdan sabıkası olduğu belirlendi.
0: Dünyanın bir bölümü sıcaktan kavrulurken bir bölümünde serlerle mücadele var. Bu baskınları yaşanan, su baskınları yaşanan ülkeler arasında kış aylarını yaşayan Güney Yarımküre'deki Şili ve Peru'da bulunuyor. İlk görüntüler... Ülkenin kuzeyinde şiddetli yağış ve toprak kaymalarından geriye bu manzara kaldı. Bir yamacın tepesinde bulunan otopark da selden etkilenen yerler arasında. Toprak kaymasında sürüklenen bazı araçlar yamaçta asılı kaldı. Bölgedeki evlerin %60'ının sel ve toprak kaymalarından etkilendiği açıklandı. Binden fazla kişi sel nedeniyle evlerini terk etti. Bu görüntülerse Peru'dan. Yoğun yağış, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Güney kıyı otobanı iki yönlü trafiğe kapandı. Bazı araçlar çamura saplandı. Onlarca araç ve yolcu 4 gündür bölgede mahsur kalmış durumda. Otobanın toprak kaymasından etkilenen bölümünün 10 kilometreyi bulduğu belirtiliyor. Yolun trafiğe yeniden açılabilmesi için askerler de devreye sokuldu. Belediye görevlileri ise mahsur kalanlara yiyecek dağıtıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde etkili olan sağanak yağış seli beraberinde getirdi. Cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bazı yollarda trafiğe kapatıldı. Metro istasyonlarını su bastı. Bazı seferler durdurulurken bazılarında da aksamalar yaşandı. Bunaltıcı sıcakların ardından İtalya'nın bazı bölgeleri yoğun yağış ve gök gürültülü fırtınaya teslim oldu. Lombardiya bölgesinde toprak kayması tehlikesi nedeniyle 250 turist bir kamp alanından tahliye edildi. Ülkenin orta kesimlerindeki Toskana'ya 2 saat içinde 8000 yıldırım düştü ve yaklaşık 6000 kişi elektriksiz kaldı. İstanbul'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova'nın ailesi konuştu. Kızlarının çocukluğundan itibaren hep sosyal yönüyle öne çıktığını, herkese yardım etmeye çalıştığını ve üniversiteden mezun olduğu bölümü de bu duyguyla seçtiğini anlattılar. Yakova'nın geçirdiği kaza kas kamerasına da yansıdı. Biraz var.
6: Onunla gurur duyuyorum. Her zaman da onunla gurur duydum. Voleybolcuydu, sporcuydu, eğitmendi, psikolog olmuştu benim kızım. Psikoloji mezunuydu.
1: İstanbul Şile'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni 22 yaşındaki Ceyda Yakova'nın ailesi büyük üzüntü yaşıyor. Üniversiteden bir ay önce mezun olan Yakova motosikletiyle çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşıyordu.
7: Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünü bitirdi. Daha geçen ay mezuniyeti vardı. Kendi parasını kazanarak motoru aldı. Daha sonradan da işte böyle mutluydu. Biz de onun mutlu olmasından mutluyduk.
1: Ceyda Yakova motosikletiyle virajı dönerken iddiaya göre tekerin mıcıra girmesi sonucu aracın kontrolünü kaybederek yön tabelasına çarptı. Ağır yaralanan Yakova kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
7: Kaza anında da yüzle tekerlek mıcıra giriyor. Biraz asfalttan çıkıyor ve motor bir tarafa, kendisi direğe çarpıyor. Çok seveni varmış. Hani açıkçası ben bu kadarını bilmiyordum. Çok güzel bir arkadaşlıkları varmış. Çok büyük bir sevgiseli vardı. Bizi sevgisini bıraktı gitti.
1: Ailesi Yakova'nın çocukluğundan beri hep sosyal yönüyle öne çıktığını, herkese yardım etmeye çalıştığını anlattı.
6: Hem okuyordu, hem çalışıyordu, hem sosyaldi, her şeyi güzel yapıyordu. O hep burada benimle beraber olacak. Tek fark, bir daha odası hiç dağılmayacak. Her zaman böyle toplu kalacak. Hep bizimle olacak Ceyda. Hep kardeşiyle olacak.
0: Müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlatılan Mabel Matiz'e adli kontrol uygulandı. Sanatçıya yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca hakkında Hal Leyli isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Şarkıcı ifade için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Karaca çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Okullar bu yıl 14 Eylül'de açılıyor. Ders zilinin çalmasına 3 hafta kala bazı özel okullar kitap ücretlerini açıkladı. İstanbul'da %50'yi aşan zamlar var. Öyle ki yasak olmasına rağmen birkaç kitaptan 80 bin liraya varan ücret isteniyor.
1: İstanbul'da bazı özel okullar yasak olmasına rağmen kaynak kitap için fahiş ücret talep ediyor.
8: Özel okula vermek önünden geçmeye bile gücüm yok. Kitapların ücretsiz olması gerekiyor kesinlikle.
23: Fırsatçılık yapıyorlar. Bu ürettikleri veya kendilerine gelen malzemeleri veya üretilen malzemeleri çok büyük miktarda, fahiş miktarda zam koyuyorlar.
1: Geçen yıla oranla bazı okullar %50'yi aşan zam yaptı. Örneğin Beylikdüzü'nde bir özel okulda 2025'te 49 bin liraya satılan kitap seti yeni eğitim döneminde %63 zamla 80 bin lira oldu. Başka bir okulda 60 bin lira olan kitap ücretini 77 bin liraya çıkardı.
9: Öncelik Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizlere sunmuş olduğu kitaplarca kitap artışları çok ciddi derecede fiyatları artmış durumda ve veliler bu durumdan çok fazla muzdarip. Biz de bir özel okulumuz. Kitaplarımızdaki ücretimizde bu seneki artışımız bakanlığın belirlediği tepe tüfe oranı neyse buna göre yapılmaktadır.
1: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen ücretsiz kitaplar dışında farklı kaynaklar kullanılması ve ücret istenmesi yasak. Ancak bazı özel okullar yasağa rağmen kitap ücretini zorunlu tutuyor.
10: Geçen 22.500 lira gibi rakam tutmuştu.
11: Bu sene beklentiniz var mı? Ne kadar zam olur?
10: 30-35 gibi civarında çıkıyor. Ama ekstra kitaplar daha var. Bu 70-75 bin lirada da çıkabiliyor. Kesinlikle yüksek.
1: Ceza Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kademeli olarak uygulanıyor. Asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezası, kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptali söz konusu olabiliyor.
0: Zorunlu deprem sigortasında değişikliğe gidildi. Konut satışı sonrası poliçe yeni ev sahibine geçmeyecek, yani iptal edilecek. Kullanılmamış prim geri alınabilecek.
1: Konut satışında zorunlu deprem sigortası poliçesi sonlanacak. Prim iade edilecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yeni düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. Taşınmaz satışının ardından işleyen süreçte değişikliğe gidildi. Devir işlerinde DASK poliçesi sona erdirilecek. Konutun yeni sahibi sıfırdan poliçe yapacak. Daha önce poliçesi olan eski ev sahibine ise sigortanın işlemeyen günlere ait primleri iade edilecek. Taşınmazın yeni sahibi 15 gün içinde DASK'a başvuru yapmak zorunda. Sigorta şirketi de başvurudan en geç 24 saat içinde poliçeyi hazırlayarak ev sahibine teslim edecek.
12: DASK 1999 depreminin hemen arkasından 2000 yılında bahsettiğiniz gibi 26 yıl evvel kurulmuş. Deprem sonrası yaraları sarmak için oluşturulmuş bir finansal havuz. Depremden etkilenen konutların konutta oluşan zararlarını karşılamak üzere hazırlanmış, kendisine ait müstakil bir kanunu var. Bu açıdan tüm konut sahiplerinin, hak sahiplerinin poliçelerini eksiksiz bir şekilde yaptırmaları ve yenilemeleri gerekiyor.
1: Yeni uygulama 4 Eylül Cuma günü yürürlüğe girecek.
0: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen bazı binalar neredeyse mezarlığın içinde yükseliyor. Ambarlı mezarlığına nazır daireler görenleri şaşırtıyor.
1: Kapıları, pencereleri mezarlığa bakıyor. İstanbul Avcılar'da mezarlığa nazır daireler satılıyor. Görüntüler Ambarlı mezarlığından.
24: Bir gün bir yakınımızı Ambarlı mezarlığında ziyarete geldim. Neredeyse, hatta nerede değil, sıfır noktada binalar mezarlığa gelmiş. Yani giriş katlar mezarlığın altında kalmış. Yani adam balkondan direkt mezarlığa atlayabilecek durumda. Yani çok tuhafıma gitti.
1: Mezarlığın hemen yanında kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binaların mezarlarla arasında neredeyse mesafe yok.
24: Yani böyle bir yapı olabilir mi arkadaşlar ya? Yani ben akıllara durgunluk verecek bir bina. Ben ilk gördüğümde şoka girdim. Ama görüyorsunuz adamlar binaları, çıkmaları görüyorsunuz. Şu anda resmen mezarlığın üstünde.
0: 64 ülkeden katılımcının olacağı Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı bu yıl 38. kez düzenlenecek. 2500 sporcunun yüzeceği yarış pazar günü yapılacak. Geçen yıl 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolay Shevchenkov'un ölümünün ardından önlemler arttırıldı.
25: ...2500 sporcu yüzecek bu pazar günü 23 Ağustos saat 10'da startımız. 64 ülkeden katılımcımız olacak.
1: Bu yıl 38.'si düzenlenecek Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı'na geri sayım başladı. Geçen yıl Rus yüzücü Nikolay Shevchenkov'un hayatını kaybetmesi nedeniyle önlemler artırıldı. 29 yaşındaki Shevchenkov yarış sırasında kaybolmuş, cesedi 5 ay sonra bulunmuştu.
25: Simboy dediğimiz bir Şamandıra'ya organizasyon tarafından veriyoruz. Su üstü güvenlik tedbirlerimiz yüzün üzerinde botumuz var ve sahil güvenlik komutanlığı, kıyı emniyet, deniz polisi gibi büyük kurumların organizasyonuyla yürütülecek.
1: Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin düzenlediği yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilecek.
13: Bu sene Boğaz'a 3. katılışım olacak. Bence çok güzel bir deneyim ve çok heyecanlıyım bunun için. Boğaz'da yüzmenin en zor taraflarından biri bence yönümüzü belirlemek ve akıntıyı tutturmak. Çünkü akıntıyı tutturamadığınızı düşünürseniz panik olabilirsiniz.
14: 8 yıldır lisanslı bir biçimde yüzüyorum. Bu yıl 2. seferim olacak. Heyecanlıyım. Yeni güvenlik önlemleri alındı. Özellikle geçen yılki Rus yüzücünün kaybından sonra önlemler arttırıldı. Yüzücü şamandıraları dağıtıldı. Bu yüzücü şamandıraların da bayağı faydalı olacağına inanıyorum.
0: Sakarya'da eski milli karateci Füsun Örek karatedeki başarısını kızlarına da aktardı. Annelerinin yönlendirilmesiyle 4 kız kardeşle karateye başladı. 3 kardeşin ulusal ve uluslararası başarıları var. Hedefleri ise Avrupa ve Dünya şampiyonluğu.
1: 4 kız kardeş annelerinin izinden gidiyor. Sakarya'da yaşayan eski milli karateci ve lisanslı hakem Füsun Örek karate sevgisini 4 kızına da aşıladı.
16: İleri seviyeye geldikleri için acayip gurur duyuyorum. Çünkü kendi kızım sonuçta. Ben sporcularım için bile hani gözlerim yaşarıyor onlar derece yaptığında. Kendi kızlarımı düşünemiyorum bile. Yani düşünemezsiniz. Çok değişik bir duygu.
1: Spor kulübü kuran Füsun Örek, kızları 15 yaşındaki Kevser, 13 yaşındaki Ece Su, 10 yaşındaki İranur ve 7 yaşındaki Elfida'yı karateye yönlendirdi. 3 kardeşin yurt içi ve yurt dışında önemli dereceleri var. Kevser ve Ece Su dünya ikincisi. Ece Su aynı zamanda Türkiye şampiyonu. İranur'un ise bir Balkan, iki de Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Şimdi hedefleri daha büyük. Avrupa ve dünya şampiyonluğu için yarışıyorlar.
16: 2 numaralı kızım Ece Su Hatun Öreğin yeteneğiyle başladı açıkçası. Çok esnekti. Bir baktım sıfır bacaklarını açabiliyor. Hiç daha bir eğitimi olmadan, hiçbir spor eğitimi olmadan 4 yaşındaydı kendisi. Ben de bu esnekliğini karate sporuna yönlendirerek ablası da ondan bir hafta sonra ben de istiyorum diyerek ufaklar zaten onların yanında yetişerek ben de destek olarak böyle ilerledik.
1: Dört kardeş şimdi İstanbul Başakşehir'de düzenlenecek uluslararası Turkish Open karate turnuvasına hazırlanıyor.
0: Şimdi gazetelere, yazılı basının manşetlerine bu saat diliminde bir kez daha göz atacağız. İlk gazetemiz Sabah gazetesi. Sabah gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilgili bir haber var. Somali için ölümü göze alan Erdoğan'a minnettarız diyor Somali Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmut 2011'de yaşadıkları ağır insani krizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ölümü göze alıp yardıma koştuğunu söyledi. Şeyh Mahmut güvenlik risklerine rağmen Erdoğan'ın beni mülteci kampına götürün, öleceğim günden başka bir günde ölmem dediğini hatırlattı diyor. Sabah gazetesindeki manşetteki haberde. Kuruş örgütünün beyni yakalandı. Bugünün dünden bugüne yansıyan önemli haberlerden bir tanesi bu. Alihan Kuruş suç örgütünün gizli kasası Hilmi Tuna Kuruş Marmaris'te ele geçirildi. Kuruş'un kullandığı aracın eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu öğrenildi. Hilmi Tuna Kuruş ve onu saklayan Erhan Yılmaz'ın yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaşan emniyet güçleri nefes kesen takibe başladı. Kuruş ve Yılmaz'ın 34SL 313 plakalı bir araçla Muğla'ya giriş yaptığı tespit edildi. Teknik takibin ardından iki firari Bozburu'da yakalandı demiş Sabah gazetesi. Milliyet'le devam edelim. Milliyet'in manşeti sırrı abla çözecek başlığını taşıyor. Kocaeli'de cesetleri peş peşe sahile vuran 3 kardeşin kayıp ablası deniz dışında sağ bulundu. Siyah kıyafetlerle ölüme giden kardeşlerde darp veya boğuşma izine rastlanmadı. Darıca'da önceki gün Muhammed Ali, Gülşah ve Belinay Sakar kardeşlerin bir saat arayla kıyıya vuran cansız bedenlerinin ardından kayıp olduğu değerlendirilen abla Bilgenur Sakar'ın bulunması için arama yapıldı. Deniz dışında farklı bir yerde sağ olarak bulunan abla Bilgenur Sakar'ın emniyette bilgisine başvuruldu. Olayın nedeni araştırılırken Sakar kardeşlerin ilçenin Karabekir mahallesinde bir fabrikada çalışan anneleriyle birlikte yaşadıkları, babalarının Kars'ta yaşadığı ve olayın ardından Darıca'ya geldiği belirtildi. Ailenin 2 aydır aynı mahallede oturduğu öğrenildi. Emniyette anne Güler'in de ifadesine başvuruldu. Sakar kardeşlerin bugün toprağa verileceği öğrenildi demiş Milliyet gazetesindeki haberde. Evlilik desteği 18.191 bebek getirdi diyor. Bakalım haberin detayına. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Göktaş, bugüne kadar evlilik yolundaki 204.678 gencimize 18 milyar 974 milyon lira kredi desteği sağlamış olduk. Desteklediğimiz 17.885 çiftimizin 18.191 çocuğu dünyaya geldi demiş Sabah Milliyet gazetesindeki haberde. Hürriyet'le devam edelim. Hürriyet'in manşeti çiftlikteki Hilmi kaçamadı diyor. Süleymancıların önceki lideri Arif Mehmet Deniz Olgun'un çiftliğinde öldüğünde olay yerine ilk giden yeğeni Hilmi Tuna Kuriş olmuştu. Kuriş polise haber verilmesini 4 saat geciktirmişti. Süleymancıların şimdiki lideri Alihan Kuriş'in de kardeşi olan Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçmak isterken yakalandı diyor Hürriyet gazetesindeki haberde. Adliyede Alo Adalet dönemi demiş. 135 Alo Adalet 135 dönemi. Adalet sistemindeki gecikmelere karşı vatandaşlar Alo Adalet 135 hattına başvurabilecek. Sistemle yıllarca süren davalar ve soruşturmalar mercek altına alınacak. Başvuruları adliyelerdeki özel bürolar takip edecek. Adalet Bakanı Gürlek sistemin mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik talimatına bağlı kalınarak yürütüleceğini vurguladı diyor. Hürriyet'teki haberde. İktidarla didişmeyeceğiz diyor Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. 25 yıllık yorulmuş bir iktidar var. Onlarla da uğraşmaya, didişmeye niyetimiz yok artık dedi. Artık önümüze yol haritamızı anlatmaya, iktidarımızı nasıl kuracağımızı, nasıl yöneteceğimizi anlatmaya, yüzleri nasıl güldüreceğimizi anlatmaya ihtiyaç var.

sahibi 15 gün içinde durumu sigortaya bildirecek diyor Hürriyet gazetesindeki haberde. Devam edelim Yeni Şafak'la. Yeni Şafak'ın manşeti önemli. Nişasta bazlı şekerde kota 10 kat aşıldı diyor. Hem bir gıda ile ilgili bir sorundu hem de büyük bir sağlık problemi. Türkiye'de nişasta bazlı şekerde %2,5 olan kotayı 10 kat aşıp üretimi %25'lere çıkaran 25 şirkete yönelik operasyon. Bu şirketlerin 10 milyarlarca liralık vurgun yaparken vatandaşların sağlığını hiç umursamadıklarını ortaya koydu. Bazı üreticiler lokum, helva, kurabiye ve reçelleri NBŞ ile yani nişasta bazlı şekerle yaptıkları halde paketlerde yer alan içeriklerde içindekiler bölümünde NBŞ adını hiç geçirmedi diyor. Sağlık Bakanlığı Ulusal Beslenme Konseyi Şeker Bilim Komisyonu Başkanı Profesör Doktor İlhan Satman, NBŞ'nin karaciğer yağlanmasından obezite ve diyabete kadar birçok hastalığa sebep olabileceğini söyledi diyor ki özellikle paketli ürün tüketirken çok dikkatli olmak gerekiyor. Yeni Şafak'ın manşeti bu konuda önemli. Cumhuriyet'le devam ediyoruz. Cumhuriyet'in manşetinde geçici seçmen peşinde değiliz diyor yeni parti genel başkanı Özgür Özel. Özel kazanmak isteyenler bize oy versin, iktidar olmak için yola çıkmış bir partiyiz diyerek hedeflerini net olarak ortaya koydu diyor gazete. Atatürk'ün mirası cumhuriyet, laiklik, demokrasi ve kamuculuktan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Özel, partinin yönü ve programını da içeren 7 ölçütü sıraladı diyor Cumhuriyet gazetesi. Gaziler seslendi, biz sizin evladınızız. Bakalım detayına. Özlük hakları için 13 Temmuz'da Ankara Güven Park'ta nöbet tutmaya başlayan, 19 Ağustos'ta polis zoruyla çıkarılan Ergaziler ve şehit er yakınları eylemlerini dün Kurtuluş Parkı'nda sürdürdü. Gazi Ümit Tepe destek çağrısı yaparak biz sizin evlatlarınızız dedi diyor Cumhuriyet gazetesindeki haberde. Akşamla devam edelim. Akşamın manşetinde akın akın mavi vatana başlığını taşıyan bir haber var. Biliyorsunuz Gölcük'te Teknofest Mavi Vatan var. Gölcük Tersane Komutanlığı'nda kapılarını açan Teknofest Mavi Vatan'da hava ve deniz araçlarının gösterileri nefes kesti. Binlerce ziyaretçi TCG Anadolu ve diğer gemilerin yanı sıra Atatürk'ün gemisi TCG Savarona'yı da gezme imkanı buldu diyor. Gölcük'teki bu Teknofest bugün de devam ediyor. O tarafa yolunuz düşerse uğrayın deriz. Posta gazetesine bakacağız. Posta gazetesinin manşetinde ilginç bir haber var. Kendini ihbar etti, inşaatı yıkıyor diyor gazete. Malatya'da 105 dairelik bir sitenin müteahhidi, İnşaatta kullanılan betonun düşük kaliteli olduğu ortaya çıkınca kendini ihbar etti. Beton firması hakkında mahkemeye başvuran müteahhit inşaat için yıkım kararı aldırdı. Basit bir balyozun bile inşaatın taşıyıcı kolonlarını tuzla buz ettiği görüldü diyor. Önemli bir haber bu. İnşaat daha fazla ilerlemeden yıkım kararı alındı. Savcılık ek karot numunelerinin sonuçları çıkana kadar geçici olarak yıkımı durdurdu diyor. Mustafa Erdoğan balyozla kirişleri kolaylıkla yıktı diyor. Bakın burada da fotoğrafta gösterilmiş. Önemli bir haber bu. Diğer müteahhitlere de örnek olmasını dileriz diyelim. Bir spor haberiyle devam edelim. Aslan'dan 4 gollü zafer. Bir diğer haberde Sultanların başarısı. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları gruptaki ilk maçında Letonya'yı 3-0 yendi. Şampiyonaya galibiyetle başlayan milliler yarın akşam saat 19'da da Slovenya ile karşılaşacak. Galatasaray'da dün Erzurumspor'u deplasmanda 4-0 yendi. Osimhen'in maçta başarısı, attığı goller ön plana çıktı diyor Posta gazetesi. Şimdi Türkiye gazetesine bakalım. Türkiye gazetesinin manşetinde yine Kuriş, Alihan Kuriş suç örgütüne liderlerinden bir tanesinin yakalanışına ilişkin detaylar var. Alihan Kuriş'in evinde

0: 200 kilogram altın çıkan kardeşi yurt dışına kaçacağı Marmaris'e eski İçişleri Bakanlığı tahsis çakarlı araçla gitmiş. Bu önemli bir haber. Teknik takipte kaçış güzergahını, akaryakıt istasyonu, plaka tanıma sistemi ve yüz tanıma görüntüleriyle adım adım deşifre edildi. Sürücünün izlenmemek için telefonunu kapattığı, firarilerin de araçtan inmediği belirlendi. Muğla'daki operasyonla Yunan adalarına kaçma hazırlığı yapan Kuriş ve yanındaki kişi 58 bin avroyla yakalandı diyor Türkiye gazetesindeki haberde. İsrail'e rağmen bitecek demiş Türkiye gazetesi. Fesih kararı sonrası Şam'a entegrasyonuna da tamam Şam entegrasyonunu da tamamlayan YPG SDG İsrail barış ortamını bozmaya çalışıyor ancak başaramayacak diyor gazete. Terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından YPG-SDG Suriye ile askeri güvenlik ve idari entegrasyonunu tamamladı. SDG'nin kurucularından Sipan Hamo başta İsrail olmak üzere bazı güçlerin süreci bozmak istediğini söyledi ve artık yeni bir sayfa açtık, en zor aşamaya geçtik, bundan sonra çıkacak engelleri birlikte aşacağız dedi diyor gazete. Bölgede büyük kırılmalar yaşandığını belirten Hamo, Kürtleri kendine asker yapmak isteyenler kaybetti, barış ortamını bozmak için yeni taktikler deneyecekleri kesin ama geçmiş hatalardan ders alıp geleceğimizi birlikte inşa etmeye mecburuz diyor Türkiye gazetesindeki haberde. Burada bir virgül koyalım, saat başında gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz efendim.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
3: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
1: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
4: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
1: Masallardan romanlara.
5: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
1: Çocuk.

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok evreşi bir şehirdir.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi...

0: à tout le monde.
1: Ülkede sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar kalacak. İstanbul'da hava bunaltıcı, Poyraz orta hızda esiyor. Bağın nem sabah %65-90 arasında. Sıcaklık 31-34 derece aralığında. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir 35 derece ve rüzgar fazla sert değil. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 37, Balıkesir 36, Kocaeli 34 derece. Hava çarşamba günü serinlemeye başlayacak. İç Anadolu'da Lodos'la sıcaklıklar gölgede 35-37 dereceye kadar çıkıyor. Güneşin altı ise 45 derece. Ege'de bugünlerde rüzgarlar daha sakin ve hava çok bunaltıcı. Manisa ve Muğla 37, Denizli 39 derece. Bodrum'da nem oranı arttı. Akdeniz'de hafta sonu hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 38 derece. Karadeniz açık. Rüzgar karadan estiğinden Kastamonu'dan Artvin'e kadar iç kesimlerde sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Tokat 39 derece. Sahiller ise 29-31 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41, Gaziantep 40 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 38 derece, Paris serin 21, Atina ise 37 derece. Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saatler 9'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sıcak bir gelişme var sevgili seyirciler. Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Yaralılar var. Kaza Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe kavşağında meydana geldi. Görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Antalya'ya giden yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşakta devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar var. Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Ekranın sağında canlı olarak görüntüleri getiriyoruz sevgili seyirciler. Sabah saatlerinde bu kaza meydana geldi. Uzun yolculuklarda en riskli saatlerin sabah günün aydınlandığı dakikalar olduğunu biliyoruz. Özellikle sabah saatlerinde yollara çiğ düşmesi, sürücülerin yorgun olması ve uykunun en sık bastırdığı saat dilimlerinde sıklıkla bu kazalar ne yazık ki meydana geliyor. İşte onlardan bir tanesi de Afyonkarahisar'da meydana geldi ki Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından bir tanesi. Antalya'ya giden yolcu otobüsü Afyonkarahisar'da devrildi. Yaralılar var. Konuya ilişkin detayları ilerleyen dakikalarda aktarmayı sürdüreceğiz. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gördüğünü söyledi. Trump daha önce Boğazı Amerikan toprağı ilan edeceğini de belirtmişti. Güney Carolina'daki bir mitingde konuşan Trump, İranlıların bir anlaşma yapmayı çok istediğini belirtti. Amerikan Başkanı, ancak biz bunu ister miyiz bilmiyorum. Çünkü Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak görüyorum. Şu an orası Amerikan toprağı dedi. Trump öncesinde gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Hürmüz ve çevresinde tüm kontrolün Amerika'da olduğunu öne sürdü. İranlılar bir anlaşma yapmak istiyorlar, ancak doğru anlaşmayı yapmaya hazır değiller değerlendirmesinde bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dansa dikkat çeken açıklamalar var. Pezeşkiyan, İran güçlü bir konumdayken ve dünya zaferini kabul etmişken savaşı sona erdirmeli dedi. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk anlattı.
1: Mesut Pezeşkiyan savaşın bir noktada sona ereceğini söyledi. Ve bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz, dünyanın da zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı sonlandırmak daha doğru olacaktır değerlendirmesini yaptı. Ülke içerisinde hükümete yönelik bazı eleştirilere de yanıtı vardı. Sahanın dışında oturan bazı kişiler devletin hangi koşullar altında görev yaptığını bilmedikleri için pervasızca yorum ve analizler yapıyorlar. Kendileri hiçbir sıkıntı ve zorluk yaşamamış olmalarına rağmen çıkıp pahalılıktan şikayet ediyorlar şeklinde bir tepkisi de oldu. Ve yine sınırların ötesinden düşmanı İran'a saldırmak için teşvik edenlerin de İranlı olmadıklarını söyledi. Bunlardan utanç duyuyoruz ve bunlar kesinlikle İranlı olamaz ifadesini kullandı. Ve İran'ın dışından ABD'nin İran'a saldırmaya teşvik eden kesimleri de bu şekilde eleştirdi. Bu anlaşmanın, İslamabad mutabakatının bir geri adım ve teslimiyet olmadığını da söyledi. Çünkü ülke içerisinde bu mutabakat imzalandığında bu mutabakattan çıkacak nihai bir anlaşmayı şimdiden eleştiren kesimler de vardı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan İslamabad mutabakatını savunduklarını söyledi bu şekilde ve bunun doğru bir temel olduğunu ve İran'ın bu zaferi kazandığının bir anlamda belgesi olduğunu söyledi. Ülke içerisinde barışa dair ve savaşa dair görüş ayrılıkları var. Barışın hangi şartlar altında olacağı konusu İran'da görüş ayrılığını biraz daha artırıyor diyebiliriz. Bir görüş caydırıcılığı ve askeri gücü daha da fazla artırılması gerektiğini savunuyor. Bu şekilde barışın tesis edilmesi ve savaşın bir daha tekrarlanmamasına tamamıyla öncelik veriyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan onurlu bir çıkış vurgusu yaptı.
0: Ukrayna'da Rusya'nın alışveriş merkezine düzenlediği İHA saldırısında en az 16 kişi hayatını kaybetti. 130'dan fazla da yaralı var. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski saldırının ardından Rusya'ya misilleme yapılacağını duyurdu. Avrupa Birliği de Moskova'ya yeni yaptırım sinyali verdi. Gönüllüler koalisyonu da pazartesi günü zirve düzenleme kararı aldı.
2: Rus drone'u Ukrayna'da bir alışveriş merkezini böyle vurdu. Görüntüler Kryvyi Rih kentinden. Saldırının ardından alışveriş merkezinde yangın çıktı. Gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi. Gündüz vakti yapılan saldırıda alışveriş merkezinin dolu olduğu belirtildi. Çok sayıda can kaybı var. Yaralı sayısı 130'u aştı. Yaralananlar arasında 23'ü aşkın çocuk bulunuyor. Bazı kişilerdense haber alınamıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, memleketi Kryvyi Rih'teki saldırıyı barbarca olarak nitelendirdi. İlk saldırının yaklaşık yarım saat ardından ikinci bir İHA daha bölgeyi vurdu. Ukrayna lideri ikinci saldırının müdahale için alışveriş merkezine koşan acil durum ekiplerini hedef aldığını savundu. Rusya'ya misilleme sözü verdi. Saldırının hedefi olan sanayi kenti cephe hattına 60 kilometre mesafede yer alıyor. Saldırıya karşı Brüksel'den de kınama açıklaması yükseldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Rusya Ukrayna şehirlerini yaşanmaz kılmak istiyor dedi. Yaptırımları genişletme sinyali verdi. Ukrayna lideri ise müttefiklere seslenerek Moskova'ya güçlü karşılık vermelerini talep etti. Kiev yönetimi ayrıca daha fazla savunma füzesi sağlanması için çağrı yaptı. Ukrayna'ya destek veren ülkelerden oluşan Gönüllüler Koalisyonu, pazartesi günü Kiev'de çevrim içi zirve kararı aldı. Liderlerin bir bölümü dayanışma amacıyla toplantılara Kiev'den katılacak.
0: İstanbul'un Karadeniz kıyısında Karaburun'da bir insansız hava aracı bulundu. Denizde yüzen cismi fark eden balıkçılar, can kurtaranların ardından da sahil güvenliği haber verdi. İnsansız hava aracı olduğunu anlaşılmasıyla bölgeye SAS komandoları sevk edildi. Kıyıya vuran İHA'nın bulunduğu noktada Arnavutköy Karaburun'da imha edileceği belirtildi. İsrail'den Türkiye'ye yönelik gelen son açıklamalara Ankara'dan sert tepki var. Bu arada Türkiye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında soykırım suçundan kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.
3: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamalarına Ankara'dan ard arda tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'deki soykırımın baş sorumlusu Netanyahu, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelttiği ithamlarla ne suçlarını örtebilir ne de tarihe geçen vahşetin sorumluluğundan kurtulabilir dedi. Bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
4: Netanyahu şebekesinin gece gündüz Cumhurbaşkanımızı hedef almasının sebebi, Cumhurbaşkanımızın bu katliam ve soykırım şebekesinin tüm katliamlarına ve yalanlarına karşı insanlık adına tavizsiz bir duruşa sahip olmasıdır. Soykırım, katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Netanyahu yönetiminin Türkiye'yi yeni bir tehdit figürü olarak inşa etme çabası ucuz siyasetin bir parçasıdır ifadesiyle tepki gösterdi.
5: Tarihi gerçeklerden ve siyasi ciddiyetten yoksun hadsiz hezeyanları, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların hesabını vermekten kaçan bir yönetimin içine düştüğü aciziyetin bir başka göstergesidir. Netanyahu ve şürekasının seçimlerde kendisine avantaj sağlamayı da amaçlayan bu ucuz siyasetinin, ne kendi toplumunda, ne bölgemizde, ne uluslararası toplumda, ne de bizde herhangi bir karşılığı yoktur.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da bu hezeyanların amacı, soykırımcı politikaların yarattığı uluslararası tepkiyi örtme çabasıdır dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin ve diplomatik mücadelesinin hadsizce hedef alındığını söyledi. Yaşadıkları son çırpınışların göstergesi olduğu açıktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığındansa İsrail Başbakanı Netanyahu'ya dönük kırmızı bülten hamlesi geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sumut filosuna dönük saldırı gerekçesiyle hakkında dava açılan İsrail Başbakanı için kırmızı bülten talebinde bulunulduğunu açıkladı.
6: Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısına ve Türkiye'ye yönelik açıklamalara tepki gösterdi. Türkiye'nin sabrını sınamaktan, kışkırtmaktan vazgeçmeliler dedi.
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssünü vurmasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye mesaj verdik sözlerine tepki gösterdi.
8: İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. Bununla birlikte kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalacak veya milli güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke hiç değildir.
7: Yazılı açıklama yapan Bahçeli, saldırının hukuka, barışa ve bölgesel huzura yönelik bir tehdit olduğunun da altını çizdi.
8: İsrail yönetiminin Türkiye'nin barış ve istikrar üretme kapasitesini kendisine yönelik bir tehdit gibi algılaması vahim bir stratejik hatadır. Türkiye'nin amacı İsrail dahil hiçbir ülkeyle savaşmak değildir. Ancak hiç kimse Türkiye'nin barış iradesini zafiyet, diplomasiyi önceleyen yaklaşımını caydırıcılıktan yoksunluk olarak yorumlama hatasına da düşmemelidir.
7: Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci üzerinden İsrail'in oyununun bozulduğunu da söyledi.
8: Terörsüz Türkiye'de alınan mesafe, terörsüz bölge yolunda yaşanan olumlu gelişmeler, kaos ve çatışma ikliminden beslenen İsrail'in dengelerini sarsmış, oyunlarını bozmuştur. İsrail yönetiminin izlediği saldırgan ve yayılmacı siyaset, bütün bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından birine dönüşmüştür.
0: İsrail'in Suriye'de Ebu Zuhur üssünü vurması Ankara ve Tel Aviv arasındaki gerilimin tırmanmasına yol açtı. İsrail basınında çıkan yorumlarda diplomasiye öncelik verilmesinin önemine dikkat çekiliyor. Haaretz gazetesinde çıkan analizde Trump, Erdoğan ve Şara, Netanyahu'nun son seçim hamlesini boşa çıkardı başlığı kullanıldı.
7: İsrail'in Suriye'ye son saldırısı Şam'ı Ankara'ya daha fazla yakınlaştırma riski taşıyor. Washington'daki yetkililer bile İsrail'in seçim siyasetinin bu saldırının düzenlenmesinde etkili olduğu görüşünde. Bu tespitler İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesinin analizinde yer alıyor. Gazete, İsrail'in Türkiye'yi Suriye'de hava savunma sistemleri kurmaya çalışarak İsrail Hava Kuvvetleri'nin harekat alanını kısıtlamaya çalışmakla suçladığını hatırlattı. İsrail'in özellikle son iki haftada Suriye'de askeri faaliyetlerini artırdığı vurgulandı. Ancak Şam'ın İsrail'e geniş çaplı bir karşılık vermekten kaçındığı da belirtildi. Gazete, İsrail'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı tehdit olarak algıladığı ve bölgedeki son hasmı olarak gördüğü Türkiye'ye karşı giderek daha çatışmacı bir üslup benimsediğinin altı çiziliyor. Ebu Zuhur üssüne düzenlenen saldırının İsrail'in caydırıcılığını güçlendirdiğine inananların son günlerde Washington, Şam ve Ankara'dan gelen açıklamaları dikkate alması gerektiği de analizde yer aldı. Her üç başkentte de yetkililerin İsrail'in güvenlik kaygılarının yaklaşan seçimlerden dolayı siyasi hesaplarla iç içe geçtiğine inandığı vurgulanıyor. Haaretz'in analizinde İsrail'in Türkiye'nin bölgedeki gücünün artmasını önlemek için sadece askeri güç kullanmasının yetersiz olduğu da savunuldu. İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki etkisini azaltabilmek için Şam yönetimiyle ciddi diplomatik müzakereler yürütmesi gerektiğine dikkat çekildi. Haaretz'e konuşan bir Türk kaynaksa Suriye'ye siyasi ve savunma alanında destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Ancak İsrail'e yaşanan gerilimin İsrail'e karşı siyasi veya medyatik bir avantaj elde etme fırsatı olarak görülmediğinin de altını çizdi. Aynı Türk kaynağı göre Ankara, Washington'ın İsrail'in askeri faaliyetlerini dizginlemesini bekliyor. Gazeteye konuşan Suriyeli bir kaynakta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Suriye cephesinde kazanımlar elde etmek için Şam'ı hazırlıksız olduğu bir çatışmanın içine çekmeye çalışmakla suçladı. Suriyeli kaynak bu saldırıyı aynı zamanda İsrail'in iç krizlerinden dikkati başka yöne çekme çabası olarak niteledi. Aynı kaynak Şam'ın İsrail'in hamlelerini yakından takip ettiğini, ABD ve Fransa ile düzenli temas halinde olduğunu ve her iki ülkeyi de gelişmelerden haberdar ettiğini de belirtti.
0: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan ve Katarlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bayraktaroğlu'nun Katarlı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Pakistanlı mevkidaşıyla arasındaki telefon görüşmesinde ise Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve bu çerçevede yürütülen teknik çalışmaların masaya yatırıldığı öğrenildi. Öte yandan Pakistan, Suriye'den de önemli bir ismi ağırladı. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, İslamabad'ı ziyaret etti. Şeybani, Pakistan temasları çerçevesinde Başbakan Şahbaz Şerif tarafından da kabul edildi. Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Örgütün idari binasında yapılan aramada bazı bilgisayar ve hard disklerin önceden kaçırıldığı tespit edildi. Ayrıca yapının sosyal medya sorumlusunun evinden yaklaşık 4 milyon lira çıktığı da öğrenildi.
7: Odaları şifreli giriş sistemiyle korudular. Operasyon öncesi bilgisayar kasalarını söküp delilleri yok etmeye çalıştılar. Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. 49 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda polis örgütün idari binasında detaylı arama yaptı. Bazı bilgisayar kasalarının boşaltıldığını ve hard disklerin önceden kaçırıldığını tespit etti. Bazı adreslerde bilgisayar ekranlarının yerinde olduğu ancak kasaların tamamen ortadan kaldırıldığı tespit edildi. Yok edilen disklerde örgütsel dokümanlar olabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca binada şifreli giriş sistemi ve şifreli kapılar bulunduğu da dikkat çekti. Soruşturma kapsamında yapılanmanın internet ve sosyal medya sorumlusu olduğu öğrenilen Muhammed Yasin Birer'in evinde arama yapıldı. Aramada yaklaşık 3,9 milyon lira değerinde nakit para, altın ve zinet eşyası ele geçirildi. Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılar örgüt kurmak ve yönetmek, kara para aklamak, dolandırıcılık ve sahte belge hazırlamakla suçlanıyor.
0: Kocaeli'de bir süredir haber alınamayan kardeşlerden acı haber geldi. Üçünün cansız bedeni Darıca sahilinde bulundu. Kayıp diğer kardeşe ise farklı bir bölgede sağ olarak ulaşıldı. Kenti sarsan olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
7: Dört kardeşten haber alınamıyordu. Üçünün cansız bedeni sahile vurdu. Diğeri ise sağ bulundu. Üç kardeşin son görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Olay Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Sakar kardeşlerden bir süredir haber alamayan yakınları polise haber verdi. Arama çalışmaları sürerken Dudayev Parkı sahilinde kıyıya vurmuş halde 3 cansız bedene ulaşıldı. İncelemede cesetlerin 24 yaşındaki Gülşah Sakar, 17 yaşındaki Ali Sakar ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'a ait olduğu tespit edildi. 12 yaşındaki Bilgenur Sakar ise başka bir noktada sağ bulundu. Durumu iyi. Üç kardeşin cansız bedeni adli tıbba gönderildi. Yapılan otopside kardeşlerin vücudunda darp, boğuşma ya da bıçak izine rastlanmadı. Bu da cinayet ihtimalini azalttı. Üzerinde kıyafetleri ve ayakkabıları bulunan üç kardeşin denizde boğulduğu değerlendirildi. Kesin ölüm nedenleri otopsinin ardından belli olacak. Kardeşlerin denize giriş anları ve olay öncesinde yaşananlar da inceleniyor.
0: Muğla'nın Marmaris ilçesinden orman yangını haberi var. Alevler hızla müdahaleyle kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yangın Marmaris'e bağlı Gökağaç koyundaki ormanlık alanda başladı. Alevleri gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezinde ihbarda bulundu. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Söndürme çalışması başlatıldı. Yangın hızlı müdahaleyle geniş bir alana yayılmadan söndürüldü. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışması sürüyor. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde maden kazası meydana geldi. Bir madenci hayatını kaybetti. 4'ü ağır, 19'da yaralı var. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada olayın akşam saatlerinde meydana geldiği belirtildi. Çayırhan Enerji İşletmesi sahasında ilk tespitlere göre çalışma sahasının arkasında tavan çökmesi sonucu oluşan basınca bağlı olarak savrulmalar neticesinde maden kazası meydana gelmiştir ifadesine yer verildi. Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alındı. Merkez Bankası'nın rezervlerindeki yükseliş devam ediyor. Toplam rezerv 183 milyar doları aştı. Yurt içerisinde ayrıca vatandaş döviz sattı. Yabancı yatırımcı ise hisse aldı.
7: Merkezin rezervlerinde toparlanma sürüyor. Merkez Bankası 14 Ağustos haftasına ilişkin rezerv rakamlarını açıkladı. Bankanın toplam rezervi 5,1 milyar dolar artışla 183,5 milyar dolara çıktı. Böylece rezervde Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. Bankanın döviz rezervleri 4 milyar dolar yükselişle 75,1 milyar dolara ulaştı. Altın rezervlerinde ise 900 milyon dolarlık artış takip edildi. Merkez Bankası'nın toplam altın rezervi 107,3 milyar dolar oldu. Vatandaşın döviz mevduatında da sert düşüş izlendi. Parite etkisinden arındırılmış döviz mevduat büyüklüğü toplamda 297 milyon dolar azaldı. Vatandaşın döviz hesaplarındaki düşüş 1 milyar doları geçti. Şirketler ise 759 milyon dolar döviz aldı. Yabancı yatırımcı ise geçen hafta hisse aldı, tahvil sattı. Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 176,1 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Bir önceki hafta hisse senedi alımı 1,5 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Aynı dönemde tahvil tarafında 306,2 milyon dolarlık satış yapıldı.
0: Gram altın 5 ay sonunda hızlı yükselişe geçti. 7000 liranın üzerine çıktı. Altındaki son durumu Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yüksel Okşak NTV yayınında değerlendirdi.
9: 4, 5, 6.
10: Hep söylediğimizi tekrarlayalım. Tüm yazılarımızda, tüm televizyon ve diğer mecralarda yaptığımız yayınlarda yaklaşık bir yıldır hemen hemen aynı senaryodayız. Biz uzun vadede altının fiyatını tetikleyen küresel bir yeni para düzeni olacak mı olmayacak mı? Yani dolar egemen bir dünya sona erecek mi? Onun yerine altına dayalı bir para sistemi dünyanın eksiğini etrafında tekrar yerini alacak mı tartışması. Kısa vadede ise jeopolitik riskler, işte petrol fiyatları bir taraftan, merkez bankalarının faiz artırımı ya da faiz indirimi gibi konular altını tetikleyen meseleler. Biz hep şunu işaret ettik. Dedik ki Ağustos sonunda Jackson Hole konuşmaları var. Kasım ayında da bir ara seçim var. Trump'ı çok ciddi manada etkileyen. Dolayısıyla o koridorda her ne kadar dünya bundan 3 ay evvel çok sıkı bir faiz artışı bekliyor olsa da hemen hemen tüm yazılarımda şunu söyledim. Dedim ki bu piyasaya önemli bir şekilde tabiri caizse bir ayar verme. Aslında Eylül ayı ile beraber bir faiz indirimi gelebilir. Çünkü Kasım'da seçim var. Dolayısıyla altın Ağustos sonu itibariyle yeni bir yükseliş trendine girebilir diye ifade etmiştim. Asıl kırılma noktası çarşamba günü yaşandı. ABD Hazine Bakanlığı 10 yıldan 30 yıla kadar vadeli tahvillerde yaptığı geri alımların büyüklüğünü işlem başına 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkardığını açıkladı. Bu ne demek? Dolar değer kaybedecek demek. Doların değer kaybedecek, herkesin anlayacağı diye de söylüyorum, emtiaya yarar. Yani altın başta olmak üzere birçok emtianın fiyatlanmasına sebep oldu. Altın zaten bir süredir hafif hafif yükseliyordu. Buradan da bir güç aldı. Üçüncü haftayı da önemli bir şekilde tamamladı. Yani biz aslında altı ana başlıkta toparlıyoruz. ABD'nin borç sorunu, uzun vadeli reel faizler yüksek olmasına rağmen, işte jeopolitik risk olmasına rağmen neden oradan güç bulmadı? Normal şartlarda biz yüksek faiz ortamında altının olumsuz etkilenmesini aslında bekliyoruz. Fakat ABD'nin borcunun sürdürülebilirliğini yatırımcı sorgulamaya başladı. Yani ABD bundan sonra hayatını bu güçte devam ettirecek mi? Yüksek faiz güven vermek yerine bir mali risk olarak görülmeye başladı. Dolayısıyla bunun da etkisi oldu. Dolar zayıflıyor. Onun etkisi var. FED tarafında bir belirsizlik var. Faiz artışı gelecek de artık gelmeyecek. Jeopolitik risklerde tekrar tırmanma var. Yine bunu da ifade edelim. Merkez bankaları almaya devam ediyor. Bu da çok önemli bir altını aşağı yönlü fiyatını düşmesini engelleyen önemli hususlardan biri. Fiyat düşerken de çıkarken de almayı sürdürenler var. Burada önemli ayrım şu. Bazı ülkeler dolar egemen dünyanın süreceğine olan güvenini hala sürdürüyorlar. Dolayısıyla altına karşı çekimserler. Bazı ülkeler ise bunun tam tersi durumdalar. 2026 yılının ikinci çeyreği. Fiyatların da öyle aman aman yükseldiği bir dönem değildi hatırlarsanız. Çok yakın bir geçmişten bahsediyorum. Net 289 ton altın alımı yaptı merkez bankaları. Bu yıllık bazda %62'lik bir artışa tekabül eder. Bu çok önemli bir artış. Satışla kıyasladığımızda radikal bir alım görüyoruz. Yani alım daha güçlü aslında zaman zaman satışlar olsa da. Dolayısıyla altını tekrar eski fiyatlarına aşağı yönlü kırılımlarda getirmeyen ana argümanların başında bu geliyor. Yani Merkez Bankası'nın hala güçlü alımı sürdürüyor olması geliyor. İçeride gram tarafındaysa hani orada bir biraz daha mekanizma bir tık farklı çalışıyor biliyorsunuz. Yani ons tarafını güçlendiren hususların yanında dolar TL de bizi aslında çok ciddi etkiliyor. JP Morgan'ın bir açıklaması oldu. Türkiye'de faiz indirimi gelebilir hani şeklinde diye Eylül ayına işaret ederek. Faiz indiriminin gelmesi demek tekrar altının yukarı yönlü fiyatının tetiklenmesi demek. Buradan da biraz güç bulacaktır önümüzdeki süreçte. Bana sorarsanız hani teknik ve hani ilk temel destek noktası 4550'ler. Yani burayı aşarsa altın başka bir hikaye konuşabiliriz. Ons bazında söylüyorum bunu. Tarihi zirveleri henüz yakalayamamış olsa da oraya doğru evrilen bir yükseliş trendi görebiliriz. Burada bizim için önemli orada tutunup tutunmaması. Eğer tutunamazsa aşağı doğru giderse ve farklı riskler de ortaya çıkarsa dünyada o zaman başka şeyleri konuşuruz aşağı yönlü. Bundan sonra ne olurun aslında bendeki temel karşılığı ana senaryomu olan bağlılık. Kısa vadede tekrar düşüşler görebiliriz. Bakın burada tekrar bir satış da gelebilir. Ama ana senaryoda bizim makro senaryomda altının yükseliş trendini süreceğine yönelik bir bakış açım var açıkçası. Düne kadar BRICS diye bir ülke yapılanması yoktu mesela değil mi? BRICS ülkeleri bir araya geldiler. Neden bir araya geldiler? Bakın işte dünya ticaretinin %80 küsurları dolar cinsinden bir yani dolara dayalı olarak yapılırken bugün bu rakam 60'lara kadar gerilemiş durumda örneğin mesela. Şimdi burada 80'den 60'a gelen kaybı bir şekilde bir şeyler telafi ediyor demektir. Bu ilk akla gelen burada hatta uygulamada da sahil ekseriyette karşılık bulan ülkelerin kendi para birimleriyle olan ticaret. Bizim de bir ara gündemimizdeydi hatırlarsanız. Sayın Cumhurbaşkanı işte Vladimir Putin'le işte Rusya'yla bizim aldıklarımızı TL cinsinden onların aldıklarını ruble cinsinden ödemekle alakalı. Yani doları sistemde bypass etmekle alakalı birçok ülkenin kendi aralarında yürüttük bir yapı zaten var. Bu yapı düne kadar yoktu bakın. Hani bunun bile gelmiş olması aslında doların zayıfladığını gösteriyor. Çarşamba günü gelen karar da öyle. Yani tahvillerin vadesini ABD'nin Hazine Bakanı Bessent'ın uzatacağına ilişkin bu yaptığı açıklama bile doların güç kaybettiğini bize net bir şekilde gösteriyor. Dolayısıyla bizim ana senaryomuzda hani altına dayalı bir sistem nasıl gelir? Bu biraz uzun vadeli yani hep beraber izleyip göreceğimiz bir konu ama altına dayalı bir model hayata geçebilir mi? Geçmemesi için bir sebep yok. Çünkü doların da aslında doları koruyan ABD'nin de başka bir arayışı var. Onlar da stable coin üzerine gidiyorlar. Yani dijital para üzerine, dijital coin üzerine bir sistem arayışı içerisindeler. Yani bu aslında havuzda nefes tutma mücadelesi. Kimin nefesi yetecek hep beraber göreceğiz. Ama yakın gelecek bize şunu gösteriyor ki yani altındaki bu fiyatlamaya da baktığımızda aslında hani birinci round diyebiliriz belki de hani tabiri caizse burada altının bir miktar daha hani iyi mesafe kat ettiğini hem merkez bankalarının alımlarını izlediğimizde hem de dünya ticaretindeki işleyişe baktığımızda kısa vadede bizi bunu gösteriyor ama uzun vadede bizim inancımız bu yönde neler olup olmayacağını hep beraber göreceğiz. Bu ayın sonundaki o Jackson Hole konuşmaları yani orada Fed Başkanı'nın çıkıp işte nasıl bir çünkü bir de basın mensupları da oluyor o Jackson Hole konuşmalarında ve sıkıştıra da biliyorlar sordukları sorularla. Dolayısıyla oradan gelecek cevaplar bize ışık tutacaktı. Altının Eylül, Ekim, Kasım fiyatlarına ilişkin yani yılın son geri kalan kısmına ilişkin ama bu hazineden gelen açıklama, Bessent'tan gelen açıklama evet bunu bir miktar öne almış oldu ama yine bizim beklentilerimizin dışına çıkan bir senaryo değil. Yani makul kısa vadede yıl sonu için yükseliş senaryosu konsolide edildiyse ki benim tahminim o yönde hani 4750 dolarlara kadar dalgalanması negatif değil. Öyle söyleyeyim ya da şaşırılacak bir durum değil. Gram tarafındaysa bizim hani ilk desteğimiz 6950-7000 der. Ya yani bunun üstünde kalabiliyor olması ana destekte. İlk direncimiz orada 7200 TL'ler. Daha sonraki dirençler 7500 TL'ler. Yani tarihi zirve bölgesini izleyenler hatırlayacaktır. Yani 7800 liralar ve hani 8000 bandı arasındaydı. Oraya henüz uzağız. Yani çok kısa vadede orayı aşar mıyız? Bence soru işareti. Hani çok kısa vadede ben açıkçası beklemiyorum ama 7200'ün üzerinde tutunacak bir gram altın yeni bir yükseliş hikayesinin başlangıcıdır diye yorumlamış olayım yatırım tavsiyesi olmamakla beraber.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ulaştırma sektöründe çalışan esnafın artan maliyetlerine dikkat çekti. Taksimetre muayene ücretinden bakanlık standardına uyulmalı çağrısı yapıldı.
11: Bilindiği üzere motorize grupların üzerindeki yük hafifletilmeli. Yükler maalesef gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen taksimetre muayene ücreti 718 lira. Ancak gittiğiniz zaman bu 2000-2500 civarında oluyor.
8: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taksimetre muayene ücretinde bakanlık standardına uyulmalı dedi. Ulaştırma sektöründe hizmet veren esnafın her geçen gün daha fazla yük altında kaldığını söyledi. Palandöken, Eşel Mobil sisteminin de tekrar uygulanması gerektiğini belirtti.
11: ÖTV'nin bu ay muaf tutulması akaryakıtta, mazotta gerçekten de olumluydu. Belirli bir süre uygulanan ancak uygulamadan kaldırılan Eşel Mobil sistemi tekrar devam etmeli. Eşel Mobil sistemi en azından hakkaniyetli bir şekilde bunu süpansiyeden bir durum arz ediyor.
8: Palandöken, araç bakımından muayeneye, yedek parçadan servis ücretlerine kadar pek çok kalemde maliyetlerin arttığına dikkat çekti. KDV düşürülmeli çağrısı yaptı.
11: Bu araçların tamirindeki KDV'lerin de düşürülmesi lazım. Çünkü zaruri bir gider. Bunların ekonomiye zararları, yüksek enflasyonun yapılması, düzelmesi gereken olarak görüyoruz.
0: Gölcük Tersane Komutanlığı'nda ikinci gün etkinlikleriyle devam eden Teknofest Mavi Vatan'da Türk savunma sanayinin öncü şirketlerinden Aselsan tarafından geliştirilen son teknoloji sistemler de sergileniyor. NTV ekibinden Deniz Tüysüz dün Aselsan standındaydı.
12: Mavi Vatan sürüyor. Pazar gününe kadar da devam edecek. Deyim yerindeyse bir ziyaretçi akımı var. Çok sayıda savunma sanayi şirketinin standı da var. İlgi görüyor. Aselsan standının önündeyiz. Genel Müdür Sayın Ahmet Akyol konuğumuz. Efendim hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz.
12: Şimdi sizin stand en çok ilgi gören standlardan bir tanesi. Neler sergiliyorsunuz ve genel olarak Mavi Vatan'daki sergilediğiniz ürünlerle ilgili bilgi verir misiniz?
13: Gölcük'te doğmuş, büyümüş bir genç, buralarda hayatını geçirmiş birisiyim ve gerçekten bugün bu kentte Teknomez Mavi Vatan'ı yaşanıyor olması etkinlik olarak benim için ayrıca bir gurur. Biz de Aselsan olarak buraya katkı vermenin, bu organizasyonlardaki yarışmalara, ürünlere katkı vermenin onurunu yaşıyoruz. Öncelikle Tufan, Türkiye'nin kamikaze, insansız, su üstü aracı. Görüntüleri ilk defa bu etkinlik vesilesiyle paylaştık. Hem maliyet etkin hem yüksek hız yapabilen, hem de hedeflediği gemiyi içindeki yüksek miktarda patlayıcıyla imha etme kabiliyeti olan otonom sürü saldırısı yapabilen bir sistem artık envantere girmek üzere gün sayıyor. Yine
12: hemen yanında kılıç var.
13: Bu etkinlikte kılıcın ilk defa denizdeki yüzme görüntülerini yayınladık. Daha önce çeşitli testlerden geçmiş. Bu da Türkiye'nin ilk insansız sualtı kamikaze aracı. İşte 100 mile giden, 200 mile giden versiyonları var. Patlayıcısıyla çok maliyet etkin, asimetrik ürün tasarlama konseptiyle geliştirilmiş bir ürün. Ve artık bu da seri üretime girmiş, yüksek adetli üretip Mavi Vatan'da caydırıcılığı ve sürpriz etkisini oluşturan bir ürün. Bu da burada her gün yarım saat bütün vatandaşlarımıza derin gözle beraber de gösterimi de yapılan, daldığını, yüzdüğünü gösterdiğimiz bir etkinlik. İkisi de asimetrik savaşın Mavi Vatan'daki yeni vurucu güçleri. Şu an 40'tan fazla gemi inşa ediliyor. Denizaltılar modernize ediliyor. Bunları elektronik sistemlerle, silahlarla, hava savunma sistemleri donatma işini Aselsan yapıyor. Onlardan biri DÜFAS, düşük frekans sonar. Konvansiyonel sonarlara göre denizaltıları çok daha uzun menzillerde tespit eden ve ihtiyaç olduğunda ona gerek duyulan karşı tedbiri hazır etmenizi sağlayan, düşmanın sizi görmeden sizin onu görmenizi sağlayan sonar sistemimiz, milli gemilerimizle envantere kazandırılıyor ve seri üretimde. İdalara takılan versiyonu da var, gemilere takılan versiyonu da var. Tamamı aslında buradaki Mavi Vatan için hazırlanan yeni ürünler. Tabii burada şunu da söylemek gerekir. Gölcük tersanemiz uzun bir aradan sonra denizaltı yapımıyla beraber gemi yapımına da başlamış oldu. Bir taraftan da milli denizaltımız da burada inşa edilmeye başlamış oldu.
14: Milden.
13: Mildenimiz. Burayı destekleyecek bir tesisimiz ASELSAN olarak tersanede var idi. Bunu büyüten bir yatırımı da Teknofest vesilesiyle temelini atmış olduk. Buradaki etkinliğimizi büyütüyoruz. Benzer şekilde yeni bazı Mavi Vatan'a hizmet edecek tesislerimizin Tuzla'da, Pendik'te, Gölcük'te inşasına da başladığımızı, bunlarla beraber yapay zeka destekli sensör sistemlerine su altında geçtiğimizi, bunun da yapay zeka merkezlerinin de burada çalışmalarını başlattığımızı ifade etmek istiyorum. Mavi Vatan'ı çok önemsiyoruz. Genç kuşaklara hem milli teknoloji hamlesini hem Mavi Vatan'ı aynı anda anlatan bir etkinlik ki Teknofest'te bu yıl 1.6 milyon gencimiz başvurdu 54 branşta. O 8'i Mavi Vatan'da yapılıyor. Onlardan en popüler olanlarından sualtı yarışmasını sadece örnek vermek istiyorum. Sadece insansız sualtı yarışmamıza 4100 takım başvuru yaptı. 30 bin gencimizden bahsediyoruz. Bu gençlerle, bu kuşakla Türkiye'nin gelecekte dünyaya damga vurmaya devam edeceğini, bayrağın daha yukarıya taşınacağını ve bu milletin buna daha yüksek oranda sahip çıkacağını buradan tekrar söylüyorum. Teknofest pazar akşamına kadar açık. Akşam geç saatlere kadar buradayız. Bütün vatandaşlarımızı Gölcük'te, Kocaeli'de, Marmara bölgesinde Teknofest'te bu gururu yaşamaya tekrar davet ediyorum.
14: Çok teşekkür ediyoruz. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol konuğumuzdu. ASELSAN'ın standında neler sergilendiğini ve de savunma sanayindeki yeni yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.
0: Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi bu yıl ilk öğrencilerini aldı. Fakültenin henüz binası yok ama 3 yıl İstanbul'da eğitim ve 50 bin liralık burs fırsatı Bitlis'i köklü üniversitelerin önüne geçirdi. Fakülte Türkiye'deki birçok köklü tıp fakültesini geride bırakarak tüm devlet tıp fakülteleri arasında 27. sırada kapattı.
7: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3 yıl eğitim, aylık 50 bin lira burs. Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi bu vaatlerle üniversite tercihlerinde Türkiye'nin köklü üniversitelerini geride bıraktı.
15: Öğrenciler ilk eğitimlerini inşallah İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde görecekler. 3 yıl sonra inşallah öğrencilerimiz Bitlis'e gelip devam edecekler.
7: Üniversite bu sene tıp fakültesine ilk öğrencilerini aldı. 30 öğrenci yaklaşık 9500'lük başarı sırasıyla yerleşti. Fakülte böylece devlet üniversitelerindeki tıp fakülteleri arasında 27. sırada yer aldı. Üniversitenin çok tercih edilmesinde iki önemli etken öne çıktı.
15: Ve önemli bir burs imkanı sağlıyoruz Eren Vakfı tarafından. İlk 15 bine giren, zaten şu anda hepsi ilk 10 bin içerisinde 50 bin lira burs vermeyi vaat etmiştik ve bu önemli bir etken oldu. Diğer bir etken de İlk 3 yılın İstanbul Üniversitesi gibi bir tıp fakültesinde eğitimin verilecek olması, bu iki faktör burada önemli oldu.
7: Öğrenciler ilk 3 yıl eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde alacak. Bitlis'teki morfoloji binası ve araştırma hastanesinin 2028 yılında tamamlanması planlanıyor. Öğrenciler 2029'da Bitlis'te eğitimlerine devam edecek. Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin önümüzdeki yıllarda akademik ve fiziki altyapısının da güçlendirilmesi hedefleniyor.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İzmir'de Dikili Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Memişoğlu İzmirlilere 2. Şehir Hastanesi'nin müjdesini verdi. Türkiye'yi sağlık turizmi alanında dünyanın cazibe merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
16: Efeler Diyarı İzmir'imize çok yakışacak, bölgemize neye katacak büyük bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Yatırımlarımızın içinde ilimizin yeni sağlık şaheseri, 2. Şehir Hastanemiz 1800 yataklı Tıraştepe Şehir Hastanesi'ni de inşa edeceğiz. Şimdiden bütün vatandaşlarımızın İzmir hayırlı olsun. İzmir, sağlık şaseli şehir hastaneleriyle, tıp fakülteleriyle, sahip olduğu termal sağlık merkezleriyle, sağlık turizminin de en gözde şehirlerinden biri olarak tüm insanlığa hizmet edecektir. Hedefimiz, ülkemizi sağlık turizmi alanında da dünyanın cazibe merkezlerinden biri haline getirmektir. İnsanların şifa bulması, daha iyi ve sağlıklı yaşamaları için kısa süre önce çıkardığımız esenlik hizmetleri yönetmeliğiyle sağlık turizmine yeni bir soluk getirdik. Böylece ülkemizin sağlık turizmi potansiyelini de dünyaya açıyoruz.
0: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nı da galibiyetle açtı. Son şampiyon A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 yendi.
4: Son Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Türkiye ilk seti 25-17 kazandı. İkinci sette de üstün oyununu sürdüren Filenin Sultanları seti 25-16 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Milliler 3. seti de 25-16 üstünlükle tamamladı. Türkiye Letonya'ya set vermeden maçı 3-0 kazandı.
5: İki takım arasında fark olduğunu biliyorduk ama bizim için önemli olan bu maça doğru bir şekilde hazırlanmaktı. Sadece kazanmak değil, oyuna da doğru şekilde yaklaşmak istiyorduk. İyi bir voleybol oynadığımızı düşünüyorum. Çok güzel bir atmosfer vardı. İstanbul'da oynamayı iple çekiyorduk. Bize çok yardımcı oldular. Onlar burada olduğu için çok mutluyuz.
4: Ay Yıldızlar aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkenin ev sahipliğini yaptığı Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçını galibiyetle tamamladı. Amirli kadın voleybol takımı son 4 Avrupa Şampiyonası'nın tamamında madalya kazanmayı başardı. Melisa Vargas 19 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Filenin Sultanları A grubundaki sıradaki maçına yarın Slovenya karşısında çıkacak.
0: 12 dev adam hazırlık turnuvasında son saniye basketiyle mağlup oldu. Ay Yıldızlılar Turkish Airlines Süper Kupa yarı finalinde Hırvatistan'a 95-94 yenildi. Almanya'nın Hamburg kentinde oynanan maçta milliler soyunma odasına 48-39'luk skorla üstün girdi. Ancak ikinci yarıda farkı eriten Hırvatistan son çeyreği çekişmeli geçen maçta Mario Hezonja'nın son saniyelerde bulduğu 3 sayılık isabetle sahadan 95-94 galip ayrıldı. Ergin Ataman'ın öğrencileri üçüncülük mücadelesini Almanya'yı kaybeden Çekya ile oynayacak. 12 dev adam Dünya Kupası elemeleri kapsamında 28 Ağustos'ta Litvanya'yı ağırlayacak. Osimhen Erzurumspor deplasmanı için gittiği havalimanında sürpriz bir hediye ile karşılaştı. Bir hayranı tam 135 bin boncuk kullanarak tablosunu yaptı.
17: 135 bin boncukla Osimhen'in tablosunu yaptı. Bu özel hediyeyi Erzurum'da Nijeryalı Yıldız'a verdi. Sümeyye Aydın, arkadaşlarıyla birlikte yaptıkları eseri anlattı.
18: Zaten Galatasaray, fanatik Galatasaray taraftarıyım ve Osimhen'i çok seviyorum. Takdim ettiğimiz tablo 135 bin adet boncukla üretildi. Yaklaşık 3,5 ay gibi bir süreç aldı. 4-5 kişi bir çalıştık. Fenerbahçe maçında yaptığı ikonik bir sevinç vardı. Onun için hazırlıklarımız vardı. Bir de o gün maç sonrası imza almıştık ondan bir tablo için. Aslan portresi için. İkisinin hazırlıklarına başladık. Onları tamamladık. Erzurum maçına geldik. Burada havalimanında tekrar Victor Osimhen'e tablosunu takdim ettik.
17: Aydın 2 ay önce de Osimhen'in vefat eden annesiyle bir resmini 72 bin kristal mozaik taşla hazırlamıştı. Osimhen bu tabloyu daha sonra hayatımda aldığım en anlamlı hediye sözleriyle anlatmıştı.
0: Google 665 milyon kullanımdan oluşan verisini açıkladı. En popüler emoji ağlayan yüz oldu. Aslında bu araştırma bazı emojilerin artık demode olduğunu, gençlerin yaşlı görünmemek için bunları kullanmadığını da gösterdi. Uzmanlara göre yanıt gençlerin kendilerine ait bir kimlik ve iletişim dili oluşturma isteğinde saklı.
19: Güler yüz. Şirin güzel, iyi bir şeyler kullanmaya çalışırım yani. Kalp, çiçek, güler yüz.
20: Onların klasik şu gülen ağlayan biz var yamuk olan. Genelde hep onlar kullanıyor. Bence çok saçma, o biraz yaş şey gibi geliyor.
7: Bir zamanların en popüler emojilerinden gülmekten ağlayan yüz gençlerin gözünde artık eski kuşağın sembollerinden biri.
21: Genelde farklı şeyler kullanıyoruz. Yaşı büyük kitle işte ne bileyim ağlarken gülen emoji falan kullanıyor.
7: Değişim rakamlara da yansıyor. Google'ın dünya genelindeki 665 milyon kullanımdan oluşan verisine göre 2025'in en çok kullanılan emojisi ağlayan yüz. Gülmekten ağlayan yüz ise eskide kaldı.
22: En çok şu yıldızı ve beyaz kalbi kullanıyormuşum. Sonrasında bunlar geliyor.
7: Peki birkaç küçük sembol dijital iletişimde neden bu kadar önemli?
23: Farkında olmadan yüz yüze iletişimde o kadar çok mesaj veriyoruz ve o kadar çok yan ürün kullanıyoruz ki iletişimi güçlendirmek için, duygularımızı karşı tarafa doğru aktarmak için sözlü mesajın yazılı olarak iletilmesi tabii burada çok eksik bir durum yaratıyor. Bunu aşmak için emoji kullanılıyor.
7: Ancak iletişimin dili de kuşaklarla birlikte değişiyor.
24: Üzgün yüzlük daha çok kullanıyorum. Bir de kalpli olanı.
25: Peki siz?
24: Annem pek kullanmıyor aslında. Ben daha çok.
26: Konuşmanın kısa yolu diyorum.
25: Peki siz neler kullanıyorsunuz?
26: Hiçbirisini. İnsanları zannedecek.
24: Evet, şu anki nesille aslında arada çok fark var.
23: Bir şekilde ben gencim ve siz senden farklıyım mesajı vermeye çalışıyor genç aslında. Ergenlik bir kimlik oluşumu dönemi demek.
0: Teknovest, Mavi Vatan'da katılımcılar tarafından en çok ziyaret edilen yerlerden birisi olan TCG Anadolu'da tarihi bir adım atıldı. Gemide 5G teknolojisinin desteğiyle robotik cerrahi ameliyatı gerçekleştirildi.
27: TCG Anadolu robotik cerrahi ekibi hazır.
4: Karadaki uzman 5G ile destek verdi. Gemideki cerrahi ekip robotik cerrahi operasyonu yaptı. Teknofest Mavi Vatan 2026'ya katılan TCG Anadolu'da deniz harekatlarında ileri sağlık desteğinin geleceğine yönelik önemli bir adım atıldı.
28: Böbrek travmasına yaklaşım, acil şartlarda yaklaşım.
4: Çalışma Kocaeli Üniversitesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı işbirliğiyle yapıldı.
28: İstediğimiz şekilde tümör yaklaşık 3 ila 4 santimlik bir böbrek hattı defekte oluşturduk.
4: Gemideki cerrahi ekip yapay bir organ modeli üzerinde robotik cerrahiyle operasyon gerçekleştirdi. Bu işlem sırasında karadaki bir uzmansa 5G desteğiyle gerçek zamanlı olarak gemideki ekibe rehberlik ve danışmanlık desteği verdi.
29: Kitlenin etrafına bakın, 5 milimetrelik en azından marş kalacak şekilde.
4: Bu çalışmayla birlikte deniz üzerindeki bir platformda robotik cerrahi sisteminin çalışabilirliği ve 5G teknolojisiyle telemonitörlük desteğinin sağlanması test edilmiş oldu. Yürütülen bu çalışmaların ilerleyen zamanlarda karadan gemiye uzaktan uygulamaların önünü açması hedefleniyor.
28: Evet, yani burada geride kalan böbrek dokusunun hacminin...
0: Son yıllarda alternatif tıp uygulamalarına ilgi artıyor. Konu komşudan ya da televizyondan duyulan, sosyal medyadan görülen önerilerle derdine çare arayanlarla daha sık karşılaşıyoruz.

0: Bunu kaynatıp, bunu vücudumuzdan aşağı dökerek manevi rahatsızlıklarımız, ağırlığımız.
1: Çekilirken zaten ayaklarımın ağrısından duramıyordum. Ben herhalde dedim felç oldum, kalkıp yürüyemeyeceğim.
2: Kan kaybından gidebilirdim. Yani kendimi de şaşıyorum. Hiç olmayacak bir şeyi nasıl yaptım?
0: Yani üzerimize nazar oluyor, bir ağırlık oluyor. Yani böyle gözümüzü açamıyoruz. Ama sabunuyla yıkandıktan sonra hakikaten çok ciddi anlamda faydası var.
3: Annem yaptırıyor acemat. Bilemiyorum ya, çok korkunç duruyor.
4: Bilimden şaşmamamız gerektiğini düşünüyorum.
5: Ağrılarımı sık kullanıyorum, ardıç yağını. Susam yağını kullanıyorum. Boyun fıtığı için çay ağacıyla susam yağını karıştırarak kullanıyorum.
6: Ben korkarım öyle. İlaç içmekten bile korkuyorum. Doktorun verdiği ilacı 2-3 gün düşünüyorum, ondan sonra içiyorum.
7: Hacamat yaptırdım. Çok iyi geldi, çok memnunum.
8: Bir haftada 10 kilo vermek istemez misiniz? Tek seansta bel fıtığından kurtulmak ya da ilaçları bir kenara bırakıp şekeri, tansiyonu, kalp hastalıklarını bitkilerle iyileştirmek istemez misiniz? Kim istemez ki? Hızlıca çözüme ulaşmak, hastalıklardan çabucak kurtulacağımız mucizevi formüller duymak istiyoruz. Tabii bu formülleri doktorlardan, bilim insanlarından duymuyoruz. Çünkü tıpta mucizeler yoktur. Peki alternatif tıpta var mıdır?
9: Bebeklere hacamat, katarakta sürük, kansere gümüş suyu. Tüm uyarılara rağmen alternatif tedavi yöntemleri hala tercih ediliyor. Üstelik son yıllarda hastalıklar için önerilen yöntemler hayal gücünün sınırlarını zorluyor.
10: Hemen hemen hastalarımızın 2/3'ünde bu tip yollara başvurmakla karşı karşıya geliyoruz. Bize bildirdikleri de bu. Bildirmeyenler de var tabii. Genellikle üzüldüğüm nokta da şu: hocam bize kızacaksınız ama diye başlayan bir cümle. Astım için şu anda en çok kullanılan metotları söylesem dudağınız uçuklar.
9: Ömür boyu tedavi gerektirecek kronik hastalıkları olanlar ya da ameliyat önerilen rahatsızlıklarını ameliyatsız çözmek için çare arayanlar mucize vadedenlerin kapısını çalıyor. Bel fıtığı nedeniyle ameliyat önerilen Melek Koşkaya da onlardan biri. Önce fıtığı masajla iyileştireceğini söyleyen bir masörden medet umdu. Ardından çok daha ilkel yöntemlere başvurdu.
1: Şimdi böyle könhe, gece kondudan kalma, bildiğiniz bir kömürlük gibi bir yer. Ondan sonra oraya tahta bir sedir kurmuşlar. Sedirin üstüne beni yatırdılar. Sert olması gerekiyormuş yeri. Önce bir masaj yaptılar. Sonrasında iki tane izbandot gibi adam, biri kollarımdan, biri bacaklarımdan tutup çekti. Çekilirken zaten ayaklarımın ağrısından duramıyordum. Ben herhalde dedim felç oldum, kalkıp yürüyemeyeceğim. O derece kötüydü. Sonrasında tık diye ses geldi, biz dediler fıtığı çıkarıp oturttuk dediler. Çok çok çok çok çok büyük acılar çektim.
9: Bir yandan hastalıklarına çare arayanlar, bir yanda çaresizliği sömürenler. Diyabet, obezite, tiroid ve yüksek tansiyon alternatif yöntemlere en çok başvurulan hastalıklarda.
11: Bir insanlar böyle yapıyorlar, kestirme geliyor. Yani size diyelim bir tip 2 diyabetik bir kişi geldiğiniz zaman diyorsunuz bakın bu işin ana tedavisi beslenme tedavisi ve hareket, egzersiz. Yani bir şey istiyorsunuz ondan, bir çaba sarf etmesi lazım. Ama öte yandan adam diyor ki ya diyor gel işte sana şu otu vereceğim diyor. Veyahut da şu hacamatı yapacağım, bilmem şunu yapacağım. Geçecek, bunları yapmana gerek yok diyor. Yani ahlaksız teklif aslında bunlar baktığımız zaman. İnsanlara kolay geliyor, cazip geliyor.
12: Sonuçta çok kadim bilgiler olduğunu düşünüyorum yine de. O yüzden hani çok önyargılı yaklaşmamak lazım.
13: Mide ağrısına, ülsere, gastrite, 12 parmak bağırsak yaralarında, mesela şeker hastalarının falan kapanmayan yaralarında yüzeysel olarak, krem olarak kullanıyorlar. Keşke bilseler bundaki şifayı. İnsanlar kendini zehirlerken bu kadar düşünse keşke.
14: Hiç inanmıyorum öyle şeylere. Yani sonuçta doktorlarımız var. Yani ne gerek var ki böyle şeylere?
9: Sadece fizyolojik rahatsızlıklar için değil, ruhsal rahatsızlıklar için de alternatif uygulamalara başvuruluyor.
0: En çok sidir yaprağı, Suudi Arabistan, Endonezya'dan geliyor.
8: İşe yarıyor.
0: Bu manevi rahatsızlıklar için, bunun sabunu var, bunun şampuanı var, bunun çoğu şeyi var, çayına kadar var.
8: Yani neye iyi geliyor?
0: Yani manevi rahatsızlıklar olsun, vücudumuzdaki ağırlıklar olsun,

0: Büyü, özellikle büyü için alıyorlar. Yani bunu kaynatıp bunu vücudumuzdan aşağı dökerek manevi rahatsızlıklarımız, ağırlığımız.
1: Nazar için.
0: Nazar. Yani üzerimizde nazar oluyor, bir ağırlık oluyor. Yani böyle gözümüzü açamıyoruz ama sabunuyla yıkandıktan sonra hakikaten çok ciddi anlamda faydası var.
2: Depresyonu hacamatla tedavi ettiğini iddia edenler de var. Nefes terapisiyle iyileştirdiğini öne sürenler de. Her dönem kendi alternatif uygulamalarını yaratıyor.
3: Yok işte nefes terapisi, yok kuantum terapisi ya da bir takım diyet programlarıyla ne olduğunu anlayamadığımız tuhaf tuhaf tedavi verenler ya da işte çağ dışı bir takım tedavi yöntemleriyle yok işte sülük vererek, yok vesaire vererek, yok işte hacamat yaparak karşımıza depresyonu tedavi etmeye kalkan bir güruh var.
2: Modern tıbbı alternatif tıptan, özellikle de merdiven altı uygulamadan ayıran en önemli özellik kanıta dayalı ve ölçülebilir olması. Tedavi olmak önemli ama daha önemlisi tedavi sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlara müdahale edebilecek birine tedavi olmak. Çünkü bitkiler bile masum değil. Bitki karışımıyla karaciğerini, böbreğini, hatta hayatını kaybedenleri akıldan çıkarmamak gerekiyor.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
14: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Balıkesir-Karacabey yolunun 5-6. kilometrelerinde ve Diyarbakır-Mardin yolunun 13-18. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
15: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
13: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
16: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
17: Yazın bizi en çok nemli havalar kötü etkiler. Nemin sıcaklığa etkisi, sıcaklık arttıkça katlanarak artıyor. Bağıl nem oranının %60'larda olduğu bir ortamda sıcaklık 30 derece ise hissedilen sıcaklık 33 iken, sıcaklık 32 dereceye çıktığındaysa hissedilen sıcaklık 37 dereceye yükseliyor. Sıcaklık 34 derece olduğundaysa %60 nem oranında hissedilen sıcaklık büyük artış göstererek 42 dereceye yükseliyor. Yani termometre değerine göre 8 derece fark oluyor.
18: Her mevsimde, her havada,
19: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
13: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
20: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Ay'a Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
2: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
20: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
1: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV radyoda.
20: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
1: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
21: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler onu gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Bültenimizin başında bir canlı yayın yapacağız. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan 3. gününde sürüyor. NTV ekibinden Osman Terkan Gölcük'te orada bugünün programını bize aktaracak. Osman.
1: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest. Tabii geçtiğimiz yıl ilk kez Mavi Vatan temasıyla düzenlenmişti. İstanbul Tersanesi Komutanlığı ev sahipliği yapmıştı bu önemli festivale. Bu kez ikinci kez Mavi Vatan konseptiyle düzenleniyor. Bu kez adres Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı. Tabii Mavi Vatan temasıyla düzenlenmesinin sebebi, ana sebebi yeni nesillere denizcilik kültürünü bir anlamda benimsetmek, sevdirmek ve aynı zamanda Türkiye'nin denizlerdeki kabiliyetini de sergilemek. O nedenle de tabii ki Türk donanmasının o vurucu güçleri, Türk donanmasına ait gemiler başta burada sergileniyor. Hava araçları var, insansız deniz araçları var ve buraya gelenler gün boyu da etkinliklerle burada keyifli vakit geçirecekler. Şimdi Burak Sevinç'le buradayız. Festival alanındayız ve tabii kapılarını açtı Teknofest Mavi Vatan. Perşembe günü başlamıştı. Bugün artık üçüncü gün etkinlikleriyle devam edecek. Bir taraftan da hem günün programını, bugün neler yapılacak, hem de alanı sizlere gösterelim. Şimdi Burak Sevinç başlasın. Bakın tabii gelenlerin açıkçası ilk adım attığı yerlerden bir tanesi TCG Anadolu, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi. Şimdi Burak Sevinç'ten rica edeceğim. Şöyle en başa doğru kamerasını döndürsün. Bakın L400 Borda numarasıyla en başta duran o büyük gemi TCG Anadolu. Hemen yanında TCG sancakları göreceksiniz. Bakın kuyruğu da görüyorsunuz. Bu kuyrukta TCG 13 reis kuyruğu. Yani Barbaros sınıfı fırkateynlerden bir tanesi. Hemen yanında yine karakol gemisi olarak bildiğimiz TCG Koçhisar gemisi var. İşte şanlı Türk bayrağı dalgalanıyor her birinde. Ve uzun kuyrukları görüyorsunuz. O uzun kuyruklar sabahın erken saatlerinde oluşmaya başladı. Gün boyu da tahmin edersiniz ki binlerce, belki on binlerce kişi buraya gelecek ve işte bu alanı, festival alanını ziyaret edecekler. Bunun gibi tabii 37 hem gemi hem de platform burada sergileniyor. Aynı zamanda işte TCG Anadolu başta olmak üzere üzerlerinde hava araçları bulunan platformlar da var. Yani helikopterler var. Türk donanmasına ait. İşte bakın alanda helikopterler ve insansız hava araçlarını da görebiliyorlar gelenler. Hemen arka tarafında standları göreceksiniz, çadırları göreceksiniz. O çadırların içinde de açıkçası Türk savunma sanayinin ürünü, son teknoloji sistemler sergileniyor. Ve işte orada da yoğun bir ilgi var ki 3 gündür perşembe günü, cuma günü gerçekten de hemen hemen her çadırda, yani iğne atsanız yere düşmez, meraklılar. Ve tabii ki aynı zamanda festival alanında keyifli vakit geçirmek isteyen, ki İstanbul'dan da çok sayıda gelen kişi olduğunu görüyoruz yaptığımız röportajlarda. Ve aynı zamanda bakın işte SAT ve SAS komandoların gösterileri oluyor. Bir taraftan festival kapsamında yarışmalar düzenleniyor. O yarışmalara katılımcılar var çok sayıda. Hem öğrenciler hem gençler ilgi duyuyorlar. Ve onlar da hünerlerini bu yarışmada sergiliyorlar. Tabii bunun dışında yine gelecekte savunma sanayine katkı sağlamak isteyen yerli ürün anlamında Türkiye'ye, bir anlamda Türkiye için potansiyel üreten gençlerin de kendi hünerlerini sergiledikleri yarışmalar var. İnsansız deniz aracı örneğin tasarımı yapıp buradaki yarışmalara giriyorlar. İşte yine birçok birim, yani SAS ve SAS komandolarından tutun da özel birimler, işte dalgıçlar ve bunun gibi Türk donanmasında görev yapan, Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında görev yapan özel birimlerde açıkçası hünerlerini sergiliyorlar. Kendileriyle ilgili tanıtımlar yapılıyor ve burada da işte gelenlere bilgilendirme yapılıyor. Bakın, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler şu anda bir köpek, sahil güvenlik ekiplerine bağlı bir köpekle şu anda da bakın bir küçük bir gösteri yapıyorlar. Merakla izleniyor tabii ki buraya gelenler tarafından. Şimdi TCG Anadolu'dan tutun da TCG Sancaktar, Oruç Reis, Koçhisar, bunun gibi Türk donanmasının göz bebeği gemilerin sergilendiği, yine platformların sergilendiği, son teknoloji sistemlerin yer aldığı bir festival. Tabii burada aynı zamanda müze gemi TCG Yavuz da ilk kez bir anlamda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Yani bugün buraya gelecekler ya da yarın ki pazar gününe kadar devam ediyor festival, TCG Yavuz'da ziyaret edebilirler. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası TCG Savarona, o da burada. Savarona geçtiğimiz yıl Tuzla'daki İstanbul Komutanlığı Tersanesi Komutanlığı'nda yine ziyaretçilerine ağırlamıştı. Bu yılda burada en yoğun ilginin olduğu gemilerden biri de TCG Savarona. Bakın şimdi Oruç Reis kuyruğunu görüyorsunuz. Bu Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemilerden biri. Barbaros sınıfı fırkateynlerden biri. 118 metre uzunluğunda ve içinde de 100'den fazla personel. Yani 100 astsubay, 8 uzman erbaş görev yapıyor. Şimdi gemi personeli de buraya gelenleri ağırlıyorlar. Bakın, misafir ediyorlar. Onlar bir bir gemilerin güvertelerini alıyor. Hem güverteyi hem geminin içini geziyorlar. Ve aynı zamanda da bu geminin özellikleriyle ilgili de kapsamlı bilgi sunuluyor buraya gelen ziyaretçilere. Yan tarafta denizaltıları görüyorum. Bakın, belki Burak Sevinç sizlere gösterebilir. Yine denizaltılarda burada mesela işte TCG Sakarya olsun, bu tip preveze sınıfı denizaltılarında sergilendiği bir festival. Teknofest Mavi Vatan en yoğun ilginin olduğu noktalardan biri. Denizaltıların bulunduğu bölüm, çünkü gerçekten de merak ediliyor. Birçok kişi belki hayatı boyunca denizaltına binme şansı yakalayamıyor. İşte buraya gelenler de denizaltı personeliyle beraber denizaltıların içine girip gezebiliyorlar. Bu anı deneyimleyebiliyorlar. Bu da farklı bir deneyim onlar için. Evet, sabah erken saatler 10. Ve görebiliyorsunuzdur alanı. Yani erken olmasına rağmen çok yoğun bir kalabalık var. Bu neyin işareti? İlerleyen saatlerde bu kalabalık katlanarak artacak. Geçtiğimiz günlerden biliyoruz. Belki hani binler diyoruz ama on binler, belki de bilemiyoruz. Belki yüz binlere ulaşacak ziyaretçi olacak bu alanda. Bekleyip göreceğiz. Ama gün hareketli başladı. Her geminin önünde kuyruk var. Her standın önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Ve gün boyu da etkinliklerle Teknofest Mavi Vatan 3. gününde devam edecek. Erhan Yılmaz.
0: Osman Terkan Gölcük'ten bildirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gördüğünü söyledi. Güney Carolina'daki bir mitingde konuşan Trump, İranlıların bir anlaşma yapmaya çok yakın olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı, ancak biz bunu ister miyiz bilmiyorum, çünkü Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak görüyorum. Şu an orası Amerikan toprağı dedi. Trump öncesinde gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Hürmüz ve çevresinde tüm kontrolün Amerika'da olduğunu öne sürdü. Trump, İranlılar bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak doğru anlaşmayı yapmaya hazır değiller değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna'da Rusya'nın alışveriş merkezine düzenlediği İHA saldırısında en az 16 ölü var. 130'dan fazla kişi de yaralandı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski saldırının ardından Rusya'ya misilleme yapılacağını açıkladı. Avrupa Birliği de Moskova'ya yeni yaptırım sinyali verdi. Gönüllüler Koalisyonu da pazartesi günü zirve düzenleme kararı aldı.
2: Rus drone'u Ukrayna'da bir alışveriş merkezini böyle vurdu. Görüntüler Kryvyi Rih kentinden. Saldırının ardından alışveriş merkezinde yangın çıktı. Gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi. Gündüz vakti yapılan saldırıda alışveriş merkezinin dolu olduğu belirtildi. Çok sayıda can kaybı var. Yaralı sayısı 130'u aştı. Yaralananlar arasında 23'ü aşkın çocuk bulunuyor. Bazı kişilerdense haber alınamıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, memleketi Kryvyi Rih'teki saldırıyı barbarca olarak nitelendirdi. İlk saldırının yaklaşık yarım saat ardından ikinci bir İHA daha bölgeyi vurdu. Ukrayna lideri ikinci saldırının müdahale için alışveriş merkezine koşan acil durum ekiplerini hedef aldığını savundu. Rusya'ya misilleme sözü verdi. Saldırının hedefi olan sanayi kenti cephe hattına 60 kilometre mesafede yer alıyor. Saldırıya karşı Brüksel'den de kınama açıklaması yükseldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Rusya Ukrayna şehirlerini yaşanmaz kılmak istiyor dedi. Yaptırımları genişletme sinyali verdi. Ukrayna lideri ise müttefiklere seslenerek Moskova'ya güçlü karşılık vermelerini talep etti. Kiev yönetimi ayrıca daha fazla savunma füzesi sağlanması için çağrı yaptı. Ukrayna'ya destek veren ülkelerden oluşan Gönüllüler Koalisyonu pazartesi günü Kiev'de çevrim içi zirve kararı aldı. Liderlerin bir bölümü dayanışma amacıyla toplantılara Kiev'den katılacak.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşuz sunar.
7: Merhabalar. Yaz ortasında hep denizlere kavuşmak, deniz kenarında olmak istiyoruz. Deniz kenarı deyince aklımıza da deniz mahsulleri gelecek. Ama ben size denizin bir başka mahsullerinden bahsetmek istiyorum. Su bitkileri. Evet, su bitkileri deyince aslında tabii ki aklımıza ilk gelen deniz börülcesi olacak. Fakat sulak alanlarda yetişen, denizin bastığı bataklık alanlarda yetişen, kaya aralıklarında yetişen pek çok deniz bitkisi var. Evet, deniz börülcesi ve kaya koruğu bizim mutfağımızın en çok bilineni. Hatta eskiden pek bilinmezlerdi diyeceğim, yerel olarak bilinirdi ama artık marketlerde bile deniz börülcesini bulmak mümkün. Şimdi aslında bu tür bitkiler her denize göre, her sulak alana göre değişiyor. Dünyanın pek çok tarafında var. Tabii denizde yetişen bitkilerden yararlanmak herhalde en çok Japon mutfağında var. Tabii onlar çünkü her türlü yosunu kullanıyorlar. Fakat ben yosun konusuna girmeyeceğim. Bir tek yosun olarak agar agardan bahsedebiliriz. Onu da zaten gidip marketten, manavdan almamız mümkün değil. O da zaten endüstriyelleşmiş bir ürün olarak satılıyor. Jelatin yerine tamamen vegan bir jelleştirici olarak agar agar artık mutfağımızda var. Yani eskiden jelatin balık kılçıklarından elde edilirmiş. Osmanlı dönemine gidersek jelatin için balık tutkalı dendiğini görüyoruz. Hatta İtalya'da da aynı ifade var. Colla di pesce deniliyor. Tamamen tam tercümesi balık tutkalı. Çünkü tutkal gibi oluyor. O balık kemiklerinden hazırlanan jelatin gibi madde jelleştirmeye kullanılıyor. Mesela Osmanlı mutfağının elmas gibi parıldayan şeffaf cam gibi tatlısı elmasiye balık tutkalından yapılıyor. Ama tabii balık tutkalından o kokuyu gidermek de son derece zor. Diğer kültürlerde jelatin hep sığır kemiklerinden yapılmış ya da domuz kemiklerinden yapılmış. Dolayısıyla bugün helal olsun diye garanti etmek isteyenler ya da hayvansal üründen kaçınanlar, vejeteryanlar, veganlar agar agarı jelleştirici olarak bir jelatin yerine tercih ediyorlar. Evet, siz de o şekilde bakabilirsiniz. Benim asıl konu etmek istediğim denizden gelen sebze gibi kullandığımız diğer malzemeler. Şimdi bunlarda da gerçekten aynı bitkinin farklı ülkelerde farklı roller kazanabildiğini görüyoruz. Örneğin bizdeki deniz börülcesini biz börülceye benzetmişiz. Yani aslında bu tür bir eğilim var. Denizden çıkanı tarlada yetişene benzetme eğilimi. Yani fasulyeyi biliyor, deniz fasulyesi diyor. Börülceyi biliyor, deniz börülcesi diyor. Kuşkonmazı biliyor, deniz kuşkonmazı diyor. Bu tür böyle adlandırmalar çok son derece yaygın. Ama deniz börülcesine İngiltere'de verilen adlardan biri, aslında birçok adı var ama adlardan biri tamamen başka bir kullanıma işaret ediyor. O da deniz börülcesinin cam yapımında kullanılması. Çünkü İngilizce'de glassworth deniliyor. Glass cam demek. Dolayısıyla cam üretiminde kullanılan bir özelliği var. Fakat biz deniz börülcesini elbette ki sofrada tercih ediyoruz. Üstelik de tuzu kendinden sadece şöyle bir buğulamak veya kaynatmak yeterli. Gerisi artık doğanın verdiği lezzet.

birazcık deniz börülcesinin çok ilginç yolculuğuna bakalım. Deniz börülcesi pek çok coğrafyada sulak alanlarda yetişiyor. Sulak alanlar derken deniz suyunun bastığı bataklıklar, deniz suyuyla yıkanmış alanlar, tuzlu topraklarda, buralarda deniz börülcesi çok güzel yetişiyor. Deniz börülcesi gibi bitkiler halofitik bitkiler olarak kabul ediliyor. Ne demek yani? Tuzu tolere eden tuzcul bitkiler. Tuzlu toprakta yetişebiliyorlar ya da denizin tam içinde bataklık alanlarda yetişebiliyorlar. Aslında bünyelerinde bol miktarda deniz tuzunu da barındırıyor sodyum yüklü bitkiler. Belki de onun için çok seviyoruz. Çünkü tuzlamaya bile gerek yok. Şöyle bir haşla, tamam. İngiltere'de de bu tür bitkilere farklı isimler verildiğini söylemiştik. Bunlardan biri glasswort, yani glass aslında cam demek olduğu için cam yapımında kullanılıyor. Şimdi bu cam yapımında kullanılmasının da son derece ilginç bir bağlantısı var. İlk eski Mısır'da, bugünkü Suriye gibi Mezopotamya'da ilk defa geliştiği söylenir. Neden? Çünkü kum lazım. Kumun eritilmesiyle ve buna potas veyahut da soda külü katılmasıyla çok yüksek ısıda cam elde ediliyor. Kum derken nedir? Aslında kuarts. Kuartsın içindeki silikayı ortaya çıkartmak lazım. Şimdi burada da çok yüksek ısı gerekiyor. Fakat bu doğal olarak da kuarts oluşabiliyor. Dolayısıyla doğadan kuarts çakılı toplanabiliyor ve buna da işte eritip de soda külü katıldığı zaman cam elde ediliyor. Peki soda külü nereden gelecek? Elbette ki deniz börülcesinden. Şimdi deniz börülcesi sodyumu çok fazla tutuyor ya içinde. Onun için tadı tuzlu tuzlu ve çok hoşumuza gidiyor. Bize sanki böyle bir yudum deniz suyu gibi bir tat veriyor. Deniz börülcesini kurutup da yakarsanız soda külü elde ediyorsunuz. Yani sodyum karbonat. İşte bundan da cam elde ediliyor. Tabii bu cam teknikleri Orta Doğu'da gelişmiş. Bizim Finike'de gayet güzel boncukları meşhur. Milattan önce 5. yüzyıla 6. yüzyıla uzanıyor. Fakat bu teknikler aynı zamanda Venedik'e gitmiş ve Venedikliler de soda külünü son derece güzel kullanarak şeffaf kristal gibi camlar elde etmişler. Hatta bu tür camlara kristallo demişler. Zaman içinde bir takım ustalar, ki ustaların böyle ülkelerden ülkelere götürülmeleri, seyahatleri son derece geçerlidir tarihte, İngiltere'ye gidiyorlar ve İngiltere'de de cam yapımını orada başlatıyorlar. Peki orada ne kullanacaklar? Deniz börülcesi yok. Halbuki var. Evet, orada da sulak alanlarda, özellikle İskoçya'da aynı deniz börülcesine benzeyen bitkiler buluyorlar. Onun için de onları İngilizce'de glasswort deniliyor. Ama gerçekten de ne Venedik mutfağında var, sadece bizde var. Evet, bizim Ege ve Akdeniz kıyılarında deniz börülcesi son derece güzel kullanılıyor. Tariflerimiz de olacak. Fakat İngiltere'deki bir isme daha dikkatinizi çekerim. Aynı bitkiye pickleweed veya picklegrass de deniliyor. Yani turşu otu.

Westworld Jon'la ilgili bağlantısı ta Mezopotamya'dan çıkan, Akdeniz kıyılarından dolaşan, Venedik'e giden ve oradan ta İngiltere'ye giden uzun bir hat taşıyor. Fakat genellikle de mesela Salicornia adı kullanılıyor. Bunun için de Latince'ye bakmak lazım. Çünkü Salicornia aslında artık gastronomi dünyasında genel kabul edilen bir isim haline geldi. Yani her ülkede belki de deniz bölgesine farklı bir isim verildiği için genellikle Samphire veyahut da Salicornia kelimeleri kullanılıyor. Şimdi Samphire kullanılması, o da biraz karışık, ona da gideceğiz. Çünkü birden fazla başka bitkiye de aynı şekilde isim takılabiliyor. Dolayısıyla Salicornia aslında bizim deniz bölgesine yapışmış bir isim. Peki bu nereden geliyor? Tabii ki sal kelimesini görünce hemen sale, İtalyanca sale, yani tuz kelimesine gidiyoruz. Oradan Latince'ye gidiyoruz. Burada da tuz ve boynuz kelimelerinin birleşimine gideceğiz. Sal, tuz. Cornu ya da cornea burada boynuza işaret ediyor. Aynı kaktüs gibi içinde su toplayan bir sükulent bir bitki. Şimdi bu ne oluyor? İçinde suyu tuttuğu için böyle gayet dik duruyor. Boynuz gibi durduğu için tuzlu boynuz ya da tuz boynuzu anlamında Salicornia demişler. Böyle de ilginç bir hikayesi var. Şimdi Samphire kelimesine gelince de mesela kaya koruğu içinde rock Samphire kelimesi kullanılabiliyor. Halbuki biz onu koruk halinde olan üzüme benzetmişiz. Orada da Fransa'ya gideceğiz. Denizlerin koruyucusu Aziz Peder Saint-Pierre var. Saint-Pierre denizi ve denizden gelen her şeyi koruyor. Dolayısıyla balıkçıların azizi kabul ediliyor. Deniz kıyısında, bataklık alanlarda, hele hele Fransa'da Normandiya bölgesinde sular bir gelgit yapar. Böyle bir bakarsınız her yer su, bir bakarsınız su tamamen gitmiş tarla gibi. İşte oralarda bu bitki yetiştiği için, yani deniz börülcesi oraların bitkisi olduğu için Saint-Pierre otu demişler. Ot gitmiş, Saint-Pierre. Saint-Pierre de İngilizceye Samphire olarak geçmiş. Evet, böyle enteresan bir geçmişi var. Her ülkede başka bir kılığa bürünmüş bizim deniz börülcesi. Peki deniz börülcesini biz en çok nasıl seviyoruz? Kısaca bir haşlayın. Hiç haşlama suyuna tuz koymayın. Hatta sadece buğulayın diyeceğim. Tencerenin içine bir kaide oturtursunuz. Üstüne bir süzgeç koyarsınız. Suya değmeden çok güzel bir şekilde kaynayan suyun buğusunda deniz börülcesini haşlayabilirsiniz. Peki olduğunu nasıl anlayacaksınız? 5-10 dakikada kendini yumuşatacaktır. Bütün hikaye ortasındaki misina gibi neredeyse sert böyle kılçığını çıkartmak. Yani orada da deniz börülcesiniz iki parmağın arasıyla şöyle bir sıyırırsanız o diken gibi, adeta balık kılçığı gibi olan, ben balık avlamakta kullanılan misinaya benzetiyorum. İşte orasını sıyırdığınız zaman deniz börülcesi üstüne birazcık limon veya sirke, zeytinyağı sofraya gelmeye hazırdır. Tuz ekmeye bile gerek yok. Ama kıyılmış domatesle de bir başka yakışır. Sarımsağı da unutmayalım.

Evet, su kenarında yetişen bitkiler. Tabii bunların içine suyun kenarındaki kayalıklarda yetişen kaya koruğu da dahil. Şimdi kaya koruğu deyince aslında tabii sulak alanlarda, deniz kenarında pekala pek çok kayalık alanda kaya koruğu yetişiyor. Ama bazı bölgelerde neredeyse artık bayağı önemli bir yerel lezzet haline gelmiş. Biz şimdi üzüme benzetmişiz, olmamış üzüme, o ekşi tadından ötürü koruk demişiz. Ama kaya koruğunun çok enteresan bir tadı vardır. Birazcık böyle çamsı bir kokusu vardır. Hani birazcık böyle reçine gibi. Bana aslında gaz gibi gelir. Hatta acaba bu denizde gaz yağı falan bazen olur ya, motorlardan falan sızan, öyle bir şeyle mi yıkandı falan diyecek kadar sanki böyle terebentin kokusu gibi bir şey. Şimdi bunun içinde aslında deniz suyunu özümserken pinen denilen, aslında reçinelerde olan ya da terebentinin o kokusunu veren öz var. Dolayısıyla aslında farklı kültürlerde normalde toprakta yetişen bir şeye benzetildiğini söylemiştim ya, deniz börülcesi misali. İşte mesela İtalya'da da genellikle bu rezeneye benzetilmiş. Çünkü İtalyan coğrafyasında rezene hem kültüve olarak, yani tarım bitkisi olarak da çok yetiştirilir, hem özellikle mesela Sicilya'da yabanisi de bulunur. Yani bizdeki Arap saçı. Şimdi Arap saçının da rezenenin de böyle anasonu andıran, aslında o da değişik bir tadı vardır. Belki de onun için yaz sofralarına çok yakışıyor. O tadı birazcık anasona da benzetebilirsiniz. Değişik bir lezzet. Bu özellikle İtalya'da çok seviliyor. Hatta Ancona bölgesinin, yani Marche area'sı, yani Ancona deyince Adriyatik tarafına bakan Çizme'nin sırtından bahsediyoruz. Yani tam Yunanistan'ın karşısı gibi oluyor. Orada aslında coğrafi işaretli bir ürün haline de gelmiş. Çünkü oradaki kayalıklarda çok yetişiyor. Hatta bunu kültüve bitki olarak da yetiştirmeye başlamışlar. Şimdi orada ne deniyor? Orada da aslında bu deniz rezenesi ifadesi kullanılmakla birlikte Pakasassi diye bir isim koymuşlar. Evet, Pakasassi, beyaz Pakasassi deniliyor. Ve aslında en güzel zamanı da Temmuz'dan Eylül'e kadar olan toplanma zamanı. Sonra tohuma kaçabiliyor ve sarı sarı, birazcık da aslında böyle dereotu çiçeklerine andıran bir çiçeği oluyor. İşte o tohum ve çiçekler de aslında aroma özütü olarak kullanılabiliyor. Özellikle bitter içecekler yapmak için o hafif böyle acımsı lezzeti veriyor. Peki Pakasassi'yi Ancona'da nasıl tüketiyorlar? Daha doğrusu nasıl yapıyorlar? Bizde turşusu yapılır. Onlarda da turşusu yapılıyor. Fakat bir de turşusunu turşu gibi yapıp sonra yağa basmak var. Hatta ona da Pakasassi Sott'Olio deniliyor. Hemen size tarifini veriyorum. En körpe taraflarından kaya koruğunu alın. İyicene yıkayın. Yıkanması çok önemli. Ondan sonra yarısı sirke, yarısı su, bir suda kaynatın. Bu suyun içine biber taneleri koyabilirsiniz. Birazcık değişik bir tat vermesi için defne koyabilirsiniz. Hatta sarımsak koyabilirsiniz. Şöyle bir taşım kaynasın. 3 ila 5 dakika. Şimdi 3 ila 5 dakika diyorum. Kaynar sirke su karışımını atacaksınız. Ve tekrar kaynadığı zaman en fazla 3 dakika tutacaksınız. Hemen sirkeli sudan alacaksınız ve kurutacaksınız. Soğuyunca işte bu sirkede hafif pişmiş kaya koruğunu kavanozlara basacaksınız. Üstüne de zeytinyağı, isterseniz gene tabii başka sarımsak gibi lezzetler koyabilirsiniz. Sıkı sıkı kapayıp doğru kilere.

0: deniz bölgesinden başladık, Kaya Koruğu'na gittik. Kaya Koruğu'nun İtalya'daki kullanımında, çizmenin bize bakan tarafında kullanımında bizden bazı etkiler de var. Bizden derken Bizans İmparatorluğu'na gidiyoruz. Bizans ordularının o bölgede etkisi var ve onların getirdiği çok enteresan bir ekmek var. Aynı bizim bütün Anadolu'da köy yerlerinde yapılan katmer gözleme gibi bir ekmek. Hatta buna da kreşa deniliyor. Hatta kat kat katmer gibi olduğu zaman kreşa sfogliata deniliyor. Şimdi sfogliata zaten folya, yaprak demek. Yani yaprak yaprak anlamında. Böyle hani bizim katmerde böyle hani hamuru açarız, ondan sonra bir yağlarız, burarız. Ondan sonra kendi etrafında böyle salyangoz kabuğu gibi bükeriz. Ondan sonra yassıltırız ve saç üzerinde pişiririz ya. Aynı o şekilde yapılan bir ekmek. Biraz daha incesi, birazcık daha katları eksik. Onu ikiye aynı lavaş ekmek gibi katlıyorlar. İçine bol mortadella salamı koyuyorlar ve illaki Kaya Koruğu turşusu koyuyorlar. Evet, turşuyu yapmak için de illaki yağda saklamak gerekmiyor. Sirke, su eşit miktarlarda haşlanıyor. Kendisi zaten tuzlu ama birazcık da tuz ekleyebilirsiniz korunması için, turşu yapmak için. İsterseniz sarımsak koyun. Bu şekilde haşlanmış Kaya Koruğu'nu çıkarın. Üstüne de soğumuş sirke su karışımını koyun. İşte size sirkeniz kısa bir zamanda hazır olacak ya da o şekilde bir süre buzdolabında saklayıp kullanabilirsiniz. Şimdi burada o ekşi lezzet aslında bizde de salam sosis sandviçlerine mutlaka bir turşu girer ya, bir karşı lezzet lazımdır. Hem ekşi hem böyle bir kontrast bir lezzet. İşte orada da mortadella salamıyla birlikte kullanılıyor. Öyle sandviçler yapılıyor. Bu Kaya Koruğu'nun biraz böyle gaz yağını andıran terebentin tadı var demiştik. Aslında bu sirkeyle birlikte haşlama sırasında da o tat biraz gidiyor. Dolayısıyla tadı birazcık yumuşuyor. Deniz börülcesini nasıl kullanacağız derseniz, İngiltere'de özellikle de İskoçya kıyılarında cam yapımında kullanıldığını söylemiştim ya. Tabii ki orada da yenmeye başlanmış. Fakat orada bayağı böyle pahalı, zor bulunur bir malzeme olarak kullanılıyor. Fakat oralarda zeytinyağına geçsin. Biz hemen üstüne biraz haşlıyoruz. Üstüne zeytinyağı, sarımsak koyuyoruz. Oluyor, bitiyor. Orada da tereyağıyla. Ve orada da zaten birazcık da kuşkonmaza benzetiyorlar. Biraz tereyağıyla şöyle tavada çeviriyorlar. Ya da kuşkonmaza yakıştırdıkları mesela yumurta bazlı, yani yumurtalı mayonez gibi olan ama sıvı yağ yerine tereyağıyla yapılan Hollandaise sosu kullanıyorlar ve çok özel bir lezzet olarak sofralara geliyor. Şimdi tereyağında aslında deniz börülcesini çevirebilirsiniz. Hatta ben size tuhaf bir şey önereceğim. Üstüne bir de yumurta kırın. Bir de öyle deniz börülcesini deneyin. Bir başka tarifte bonus olarak benden deniz börülcesini haşlayın. İster zeytinyağıyla ister gene tereyağıyla yapabilirsiniz. Şöyle biraz sarımsakla zeytinyağında veya tereyağında çevirin. Üstüne bol haşlanmış spagetti. O uzun uzun deniz börülceleriyle spagettinin, makarnanın hemhal olması son derece güzel olacak. Size deniz lezzeti getiren, isterseniz içine elbette ki deniz malzemeleri de koyabilirsiniz, tarak gibi. Hepsiyle birlikte şöyle bir alt üst edin. Size deniz börülceli bir makarna. Afiyet olsun diyelim. Takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Tiyatrosu,
3: sağlık,
2: yemek tarihi,
3: doğa,
2: kitap,
3: spor,
2: gezi,
3: kültür sanat,
2: belgesel,
3: dünya,
2: moda,
3: polisiye roman,
2: masal.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
13: Reklam. Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Bu hafta yine bir sorunun peşine düşüyoruz. Kuşlar nasıl uçuyor diyeceğiz bu bölümümüzde. Soru basit gibi görünse de cevabı sandığımızdan çok daha karmaşık ve çok daha büyüleyici. Sadece kanat çırpmaktan bahsetmeyeceğiz bu bölümde tabii ki. Kuşların kemiklerinden tüylerine, nefes alışlarından vücut yapılarına kadar uçuşlarını mümkün kılan bütün o görünmez detaylara yakından bakacağız Kerem'le. O zaman ilk soruma giriyorum Kerem. Kuşlar aslında yer çekimine nasıl meydan okuyor?
1: Kuşlar nasıl meydan okuyor? Bu çok güzel bir soru. Yer çekimine en fazla meydan okuyan, çocukların elinden düşmeyen, hafta sonları ve böyle tatil günleri çocukların elinde iple tutulu olan bir şey vardır. Balon. Balon aslında en güzel örneği yer çekimine meydan okumanın. Eğer tuttuğunuz balonun içindeki gazın özgül ağırlığı havadan daha hafifse o gaz uçmaya başlıyor. Balonu bile kaldıracak kadar hafif bir gaz var. Kuşlar da kendilerini hafifletmek için bir balona benzetiyorlar. Yani içlerinde bir sürü hava keseleri var, içi boş olan organlar var. Bu sayede kuşlar ortalama bir memeliden veya sürüngenden, kertenkeleden çok daha hafif bir özgül ağırlığa sahipler. Bu da onların uçmalarını kolaylaştırıyor. Böyle ilginç bir giriş yapayım. Hava keseleri organları var. Ya çok ilginç bir organ. Nefes alıp verirken de anlatacağım.
0: O zaman direkt anatomik özelliklere girelim istersen. Bir hayvanın uçmasıyla ilgili aslında en kritik şey ne Kerem?
1: Şimdi hafif olması karmaşık bir konu. İstiyorsan kuşların en büyük avantaj sağladığı konudan bahsedeyim. O da tüylerinin olması. Tüyler uçmak için mi evrildi yoksa hayvanı sıcak tutmak için mi evrildi? Bu bir tartışma konusu. Ama kesinlikle uçmada çok büyük etken olduğunu söyleyebiliriz. Uçan diğer canlılardan yarasaların, memeliler biliyorsun sınıfında sınıflandırılıyor. Yarasaların derileri var, parmaklı derileri var. Kanatları daha ağır, daha hantallar ve daha zor uçucular. Kuşlar çok daha başarılı uçucunun tüyleriyle. Tüyler keratinden oluşmuş bir malzeme. Keratin de bizim tırnağımız ya da hayvanların boynuzu ile aynı malzeme. Bir protein. Kemik değil yani. Protein. Ve tüyler çok hafif. İçi boş. Müthiş dirençleri var. Suya, tuzlu suya, güneşe, ultraviyole ışıklara dayanıklı. Uzun süre kalıyorlar. Kırıldığı zaman tekrar düzeltilip taranabiliyorlar. Tüyler olmasaydı kuşlar herhalde uçamazdı. Birinci özellik olarak balon gibi hava keseleri ve içi boş kemiklerin ve organların olduğunu söylemiştim. İkinci özellik de tabii ki tüyleri. Tüyleri olmasa özellikle kanat tüyleri kuşlar için uçmak kolay olmazdı.
0: Tüyler olmazsa uçamazdı dedin. Hasar görürse uçuşu nasıl etkilenir?
1: Bu çok ciddi bir konu. Hasar gören kuşlar uçamıyor ve bütün tüyler de zaman içinde bozuluyorlar. Bunun için çok kritik bir özellikleri var kuşların. Bu da tüy dökümü. Yani tüylerin değişmesi. Kuşların tüyleri yılda iki kere veya bir kere tam olarak değişiyor. Türden türe değişiyor. Yılda üç kere tüy değiştiren türler de var. Bütün tüyler dökülüyor ve yerine yenisi çıkıyor. Fakat bunu da hayvan aynı anda yapmıyor. Bunu hala aynı anda yapan ilkel bir kuş grubu var. Ördekler. Ördekler bir anda bütün tüylerini döküyorlar. 6 hafta boyunca uçamıyorlar. Bu sırada ama sazlıkların içinde yaşayarak, saklanarak düşmanlarından korunuyorlar. Ve suda kaldıkları için de zarar görmeden tüylerini büyütüyorlar. Kısmen bazen turnalar da bütün tüylerini aynı anda döküyor ve kısa bir dönem uçamıyorlar. Ama diğer bütün kuşlar, yani çoğu özellikle kara kuşları bunu yapamaz ya da deniz kuşları çünkü uçmak zorundalar. Onlar sırayla tüylerini döküyorlar ve sıralı bir değişim söz konusu kanatta. Bu değişim çok kritik ve çok uzman kuş gözlemcileri bazı türleri birbirinden ayırt ederken bu tüy değişimindeki sıraya dikkat ediyorlar. Örnek veriyorum mesela martıların kanatlarının tamamen uzaması gümüş martıda Ekim ayını buluyor. Yani tüy değişimi Haziran'a başlıyor, Ekim'e kadar gidiyor. Ama Aralık'ta hala tüyünü değiştiren bir martı görürse mesela onun gümüş martı olmadığını muhtemelen kara sırtlı martı ya da Sibirya martısı olabildiğini düşünebilirsin. Böyle farklı detaylar çok önemli olabiliyor. Tüy değişiminin dışında bir de tüyle ilgili bir özellikten bahsedeyim. Bir kuş var, firkaten kuşu, fregat kuşu. Biraz martıya benziyor. Çok büyük bir kuş. Karabatak'la uzaktan akraba. Tropik denizlerde yaşıyor. Onun bütün tüylerinin ağırlığı, tabii tüyün ne kadar hafif olduğunu düşün. Bütün kemiklerinin ağırlığından fazlaymış. Yani kemikleri o kadar hafif, o kadar ince, uzun ve içi boş. Şimdi kuş iliklerinin içi boştur. Memeli iliklerin içinde iyilik vardır. Yemek yerken de etli, böyle kemikli bir et aldığında içinde iyilik vardır. Hatta bilmiyorum küçükken annem bana ilikleri yedirirdi. Senin annen de öyle şeyler yaptı mı sana bilmiyorum.
0: Yok.
1: Ama kuş ilikleri, mesela tavuk kemiklerin içi boştur. En büyük özelliği bu. İçinin boş olması da hafif olması ve daha dirençli olması açısından çok önemli. Yani o kadar güzel ki zaten tüyler çok hafif ama kemikleri de o kadar hafif ki bazı kuşların işte bütün tüylerinin ağırlığından daha hafif olabiliyor. Daha az olabiliyor ağırlıkları kemiklerin. Tüy ve kemik kombinasyonuyla muazzam hafif ve uçan bir canlı oluşmuş oluyor.
0: Tüyleri çok hafif ve güçlü dedin. Kemiklerin içi boş dedin. Peki kuşların akciğerleri bizimkinden nasıl farklı çalışıyor Kerem?
1: O çok ilginç bir konu. Bir hava keseleri var dedim. Bu garip bir şey. Yani vücudun içine değişik balonlar var gibi düşün. Ve bunların hepsi ciğerle bağlantılı ve aynı zamanda kemiklerle bağlantılı. Yani kuş nefes aldığı zaman nefesini çekiyor ve en arkadaki hava keselerini dolduruyor. Sonra nefes verirken arkadaki hava keselerinden gelen hava ciğerlerin içinden geçiyor. Ciğerin bir yerinden giriyor, öbür tarafından çıkıyor ve ağızdan yine dışarı doğru giriyor. Bu sırada bir kısmı bu havanın öndeki hava keselerini dolduruyor. Sonra tekrar kuş nefes aldığında öndeki hava keselerinin içindeki havayla kendi nefes aldığı hava gene arka tarafa doğru gidiyor. Sonra hava verdiğinde gene ciğerleri. Bu arada ciğerlerin içinden gene hava geçiyor. Nefes alırken de ciğerin içinden hava geçiyor. Nefes verirken de hava geçiyor. Bizim gibi tek girişi çıkışı olan bir ciğeri değil, alttan ve üstten iki girişi çıkışı olan bir karbüratör gibi düşün. Veya bir klimanın panelleri gibi düşün. Muazzam bir gaz transferini sağlayacak geniş bir yüzey var ve havanın içindeki her bir oksijen molekülünü orada yakalayarak kandaki hemoglobini aktarabiliyor. Çok verimli bir ciğer, muazzam verimli bir ciğer. Bir nevi böyle karmaşık bir pompa sistemi gibi bir şey yani. Kuşların en büyük avantajı bu. Çünkü bu yüksek enerjiyi karşılamaları için bizim gibi nefes almaları yeterli değil. Çok daha karmaşık bir ciğer sistemine sahip olmaları gerekiyor.
0: Uzun uçuşlarda da o zaman bu sistem onların çok işine yarıyor.
1: Evet, uzun uçuşlarda bu nefes alıp verirken kesintisiz gaz transferi, oksijen transferi, kesintisiz kaslara oksijen hemoglobinle enerji gidiyor. Bir şekilde daha doğrusu oksijen gidiyor. Orada şekerle yakılıp kas gücüne dönüşüyor. Hemen şeyi de bahsedeyim. Biraz güvercinlerden bahsetmiştik. Güvercinlerin çok güçlü kanat çapından bahsetmiştim. Ve güvercinin ağırlığının %20 ila %25'i göğüs kaslarını oluşturuyor. O göğüs kasları da onun uçmasına neden olan, yardımcı olan o güçlü kas kanadı çırparken göğüs kaslarını kullanıyor. Muazzam bir kas yapısı var yani. Hani ben insan olarak öyle bir kasa sahip olsaydım herhalde şimdi göğüs kaslarım için bir karışım kadar göğsümden bir çıkıntı olacak ve her tarafının kas olduğunu düşün. Yani bir göğüs kafesimin kalınlığı kadar daha kas kitlesine, bir örtüsüne sahip olmam gerekirdi. Çok kaslılar, onu da söylemek lazım.
0: Uçmak için kuşların evrimsel olarak ödediği bedeller var mı? Yani bir başka deyişle aslında kuşlar hangi yüklerden kurtulmuş durumda uçmak için?
1: Evet, bu çok güzel bir soru. Çünkü mesela biz niye uçamıyoruz sorusu gibi ya da bir fare veya bir kedi niye uçamıyor? Çünkü kuşlar da bazı özelliklerden tavizler vermişler. Mesela kuşların dişi yok. Memelilerin dişi var. Ve diş çok önemli. Yani bir aslan mesela dişsiz hiçbir şey yapamaz. Zebra'yı ısırır. Zebra'da ne yapıyorsun sen? Aslan kardeşler bir tekme atar, devam eder yoluna. Hani bütün o özelliği dişleri ve tırnakları. Kuşların dişi yok gagasında. Gagaları hafif. Tukanlar var ya da boynuz gagalar var senin o gördüğün türlerden. Onların da dişi çok hafif. Böyle kağıt, karton gibi çok hafif yapılar. Bir kere dişten feragat etmiş. İkincisi bütün üreme organları çok küçük kuşlarda. Yumurtalıktan, içindeki testislerden bahsediyorum. Bunlar da özellikle üreme döneminde de iyicene küçülüyorlar. Üçüncüsü bacaklarında hiç kas yok. Yani bacak kasları hep yukarıda, baldır kısmında, kalçaya yakın yerlerde. Daha doğrusu ayaklarında ve bileklerinde hiç kas yok. Sadece tendonlar var hafif olsun diye. Ve kuyrukları çok kısa. Kemikli değil, çoğu da tüylü. Yani kemikli kısmı az kuyrukların. Geri kısmı tamamen tüy. Bazı kemiklerde birleşmişler ve yok olmuşlar. Yani birbirlerine kaynamışlar. Onlar özellikle de sırt kemikleri. Yani sırt da ağır bir yapı. Sırtta da o vücudu uçarken, kanat çırparken vücudun ekstradan oynamaması, sağa sola kayamaması için, tek bir hızada ve dengeli bir şekilde durabilmesi için bütün omur kemikleri birbirine kaynaşmış. Tek bir yapı oluşturmuş. Yani baktığın zaman ayrıntılı, mesela tavuğun o bir butunu yediğin zaman o büyük bir kemiği vardır. O omur kemiğidir. Hiç bizim kemiğimiz gibi değil yani sağa sola ileri geri hiçbir şekilde oynamayan bir kalıplaşmış tek bir yekpare yapıdan oluşan bir kemik olmuş. Ödünler bunlar. Elleri yok tabii biliyorsun. Kanatları olduğu için Her şeylerini gagayla yapmak zorundalar. Hani senin elini arkadan bağlandığını düşün ve kalem tutup yazı yazacaksın. Çatal tutup yemek yiyeceksin. Ya da bir tabağı diye temizleyeceksin. Bunların hepsini elinle değil ağzınla yaptığını düşün. Ne kadar zor olurdu hayat. Kuşlar bu şekilde yaşıyorlar.
0: Çok güzel örnekler verdin Kerem. Yani özetlemek gerekirse tüyleri çok hafif ve güçlü dedik. Kemiklerin içi boş dedik kuşların. Hava keselerinden bahsettik. Hava keseleri var dedik. Kullanmadığı organlar var dedik. Onlar küçülmüş dedik bazıları da. Omurgası oynamasın diye de tüm sırt omurgası birbirine yapışık ve kilitli dedik bir yandan da. Peki biraz türlerin özeline girelim istersen. Tür özeline girelim. Güvercinlerden bahsettin. Yamartılar. Onlar neden neredeyse hiç kanat çırpmadan süzülebiliyor mesela?
1: Uçmada biraz balon gibi olmak lazım dedim. Bu balon gibi yapıyı oluşturan hem vücudundaki hava keseleri bir de hayvanların tüyleri. Ama bir de balonun yüzeyi, daha doğrusu kanatların yüzeyine kadar. Bundan da bahsetmek lazım. Örnek veriyorum. Programın başında bahsettiğim kara boyunlu batağın, benim gördüğüm kulaklı batağın gibi su kuşları çok küçük kanatlara sahipler ve çok sırk kanat çırparak anca havada asılı kalabiliyorlar. Aynı şey martı ise onda biri, beşte biri frekansla kanat çırparak daha çok daha büyük bir kövde havada asılı tutabiliyor. Martıların kanatları, kanat kemikleri uzun. Ekstradan kanat telekleri, yani kanadındaki bu uçma tüyleri çok uzun. Ve bunlar da yekpare bir araya geldiğinde kendi boyunun 2,5-3 katı kanat genişliğinde uzunluğunda bir yani bir yüzey alanı oluşturabiliyor, bir genişlik oluşturuyor. Buna kanat açıklığı diyoruz. Bence martının en büyük özelliği bu. Yani kanatlarının çok uzun olması. Genellikle rüzgarlı havalarda uçan, rüzgara karşı uçan hayvanların kanatları biraz daha uzun, dar ve sivri oluyor. Ama daha geniş kanat çırpan hayvanların daha çok kanat gücüyle, süzülerek değil kanat gücüyle havada ilerleyen kuşların kanatları daha kısa ve geniş oluyor.
0: Balıkçıları da merak ediyorum Kerem. Neden uçarken boyunlarını içeri katlıyorlar mesela?
1: Evet, balıkçılar çok ilginç. Uçarken gerçekten bir dinozora ya da dinozor dönemindeki bir hayvana benziyor. Muazzam hafif hayvanlar balıkçılar. Vücut ağırlıklarının çok büyük bir kısmı boyunları ve bacakları. Gövdeleri bayağı küçük. Onun için bir karabataktan çok daha geniş ve uzun kanatları var. Ve ağırlıkları karabatakların yarısı kadar, örnek verirsen. Mesela bir gri balıkçı 1 kilo 500 gram, 1 kilo 600 gram ağırlığındadır. Aynı boydaki karabatak, hatta daha büyük, daha küçük bir karabatak 3,5 kilo ağırlığında. Gri balıkçıl onun için çok hafif olduğu için bir ağırlık merkezini dengelemek açısından boynunu vücuduna doğru çekiyor. O şekilde çok yavaş kanat çırparak ilerliyor. Hafif olduğu için hızlı ilerleyemiyor. Hızlı ilerlemesi için çok daha fazla enerji harcaması lazım. Bir pamuğun ya da çok hafif bir kağıt buruşturmuş kağıt topunun havaya attığında nasıl yavaş gittiğini düşün. Ama içine bir taş koyduğunda o kağıt topunun ne kadar ileri gideceğini düşün. Bu taşla atılan taş biraz karabatak gibi düşünebiliriz. Ağır bir hayvan çok kanat çırparak hızlı ilerliyor. Ama hafif kalan gri balıkçıl yavaş yavaş, aheste aheste uçuyor. Çünkü kendisi hafif.
0: Göktuğan'ı da merak ediyorum Kerem. Dünyanın en hızlı hayvanlarından biri. Nasıl oluyor da Gökdoğan bu hıza ulaşıyor aslında?

0: yaptığımızda böyle yavaş ilerler. Ama kağıt ocağın önüne bir elips veya başka bir ağırlık koyduğumuzda, küçük bozuk para gibi, o zaman daha hızlı ileriye doğru gider. Onun için doğanın ihtiyaç duyduğu ağırlığı dengelemek için kanatları nispeten küçük. Rüzgar da havada yukarıda uçuyor ve kanatlarını kapattığı zaman kendi ağırlığıyla birlikte muazzam bir hava direncine uyumlu, damla şekilde bir gövde yapısı var kanatlarıyla beraber. Bu nedenle çok az hava sürtünmesine uğruyor. Bir yağda akarcasına havanın içinde akıveriyor. Havaya çok güzel şekilde bir mızrak attığımız ya da suya bir mızrak attığımızı düşünelim. Onun tam böyle baştan girdiği zaman belki suyun dibine kadar iner. Ama onu yamuk attığımızda ilerlemeyecektir. İşte Gökdoğan tam böyle hizalanarak muazzam bir geometrik şekil oluşturuyor. Bir su damlası gibi ve su damlası da en yüksek hıza ulaşıyor. Gökdoğan'ın özelliği şekli, şemali ve ağırlığı. Yani çok geniş kanatları olduğu için değil. Zaten geniş kanatlı kuşlar genellikle nispeten daha yavaş uçuyorlar, böyle diyebilirim. Bu programda kullandığımız Gökdoğan sesini Mehmet Kıran Çanakkale'de, Gri Balıkçılı, Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Kaya Güvercinini Mehmet Baran Ankara'da, Kaya Boyunlu Batağını Samet Tekin Ankara'da, Gümüş Martı'yı Volkan Dombaloğlu İstanbul'da kaydettiler. Hepsine ve bu ses kayıtlarını depolayan eBird ve Macaulay Libraries'ine teşekkür ederiz.
1: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta kuşlar nasıl uçuyor sorusuna yanıt aradık. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: bir radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İki akademisyen, Rutgers Üniversitesi hukuk profesörü Seher Aziz ile Georgetown Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü John Esposito'nun birlikte yazdıkları Küresel İslamofobi ve Popülizmin Yükselişi isimli çalışma Kadim Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Murtaza Özeren çevirmiş. Son yıllarda dünya çapında yükselen ırkçılığın ve ötekileştirmenin bir boyutu da İslamofobi. Dünyanın birçok ülkesinde Müslüman azınlıklar ekonomik ve toplumsal sorunların sorumlusu olarak gösterilmekte. Bu eğilim bazı coğrafyalarda neredeyse soykırım gibi ölümcül sonuçlar doğururken, Avrupa ve Kuzey Amerika gibi yerlerde de yasakları ve kısıtlamaları beraberinde getirmekte. Bilhassa batıda sağ popülizmin yükselişiyle birlikte çok kültürlü toplumları derinden sarsan bir tek tipleşmenin önü açılmakta. Seher Aziz ve John Esposito'nun Küresel İslamofobi ve Popülizmin Yükselişi isimli çalışmaları, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da bu sürecin ardındaki karmaşık dinamikleri sistematik biçimde inceliyor. Kitap, ampirik verilere dayalı analizlerle, yerel gelişmeler ile küresel eğilimler arasındaki bağı ortaya koyarken, göç, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve insan hakları tartışmalarına da katkı sunuyor. Osman Cemal Kaygılı'nın Sandalım Geliyor Varda isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Osman Cemal'in kitaplarını daha önce de tanıttık Köşedeki Kitapçı'da. Dolayısıyla hayatından da söz ettik. Şimdi kısaca bir kez daha hatırlayalım bu şahsına münhasır yazarı. 1890 İstanbul doğumlu Osman Cemal Kaygılı bugün pek fazla hatırlanmasa da roman, hikaye, oyun, sözlük ve araştırma inceleme türünde eserler vermiş üretken bir yazardı. Rüştiye'nin ardından orduya katip yetiştiren Menşe-i Kuttavi Askeriye'den mezun oldu. Osmanlı ordusunun muhtelif kademelerinde görev yaptı. Osman Cemal

0: 1913 yılında gerçekleştirilen Mahmut Şevket Paşa suikasti ile ilgisi olduğu iddiasıyla Sinop'a sürgün edildi. Seferberlikte bir süre katiplik göreviyle gezici tümenlerde bulundu. 1918'de hastalığı sebebiyle emekliye ayrıldı. Geçinebilmek için pazarcılıktan tiyatroculuğa, sütçülükten vapur biletçiliğine kadar türlü işlerde çalışan Osman Cemal Kaygılı, Cumhuriyet'ten sonra çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Muhtelif gazete ve dergilerde yazıları yayınlanan Kaygılı, 1945 yılında İstanbul'da vefat etti. Osman Cemal Kaygılı yaşadığı dönemde edebiyat dünyasının dışında kalmıştı. Eserlerinde daha ziyade İstanbul'un Kumkapı, Kasımpaşa, Samatya, Hasköy gibi semtlerini, bu semtlerdeki sosyal hayatı, çingeneler, tulumbacılar, hovardalar, akşamcılar, külhan beyleri gibi tipleri, meyhaneler, kahvehaneler, gazinolar gibi eğlence yerlerini konu edindi. Kaygılı kimilerine göre Ahmet Mithat'la başlayan, Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim'le süren geleneğin son halkasıydı. Bugün bahsini ettiğimiz Sandalım Geliyor Var'da Osman Cemal'in 1938 yılında yayımlanan son hikaye kitabı ve iki uzun hikayeden oluşuyor. Kitaba ismini veren öykü, Haliç'te sandal sefası yapan anlatıcı kahraman ile genç bir kız arasında başlayan bir aşk macerasını konu ediniyor. İki gencin tutkusuna Tevfik Fikret, Ahmet Haşim, Yahya Kemal şiirleri ve türlü şarkılar eşlik ederken neşe ve hüzün birbirine karışıyor. İkinci hikaye ise ilk kez 1925 yılında yayımlanan Tekin Olmayan Kedi. Bu hikayede de işe yaramaz kedileri sarmandan kurtulmak isteyen bir çiftin başından geçen trajikomik olaylar anlatılıyor. Uzman klinik psikolog ve çocuk kitapları yazarı Büşra Tarçalır'ın 5 yaş ve üzeri küçük okurlar için yazdığı, Zişan Özeke'nin resimlediği Herkes Başka Sever Beni isimli resimli öykü Red House Kids yayınlarından çıktı. Işık'ın büyük bir ailesi, aile üyelerinin her birinin de kendilerine ait evleri vardır. Her ev başka bir yaşam şekli demektir. Annesinin evinde eğlenceli planlar beklerken Işık'ı, babasının evinde daha özgür bir çocuktur. Teyzesiyle yepyeni ülkelere yelken açar, amcasıyla çılgınca tezahürat yapar. Anneannesi, babaannesi ve dedesiyle birbirinden farklı dünyaların kahramanı olur. Hepsinin ortak noktası ve değişmeyen tek şey ona duydukları sevgidir. Büşrat Tarçalır bu öyküsünü ebeveyn ayrılığı, seyahat ya da tatil nedeniyle birden fazla evde vakit geçiren çocuklardan ilham alarak yazmış. Öyküde sevginin iyileştirici gücü hatırlatılıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülkede sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar kalacak. İstanbul'da hava bunaltıcı Poyraz orta hızda esiyor. Bağın nem sabah %65-90 arasında. Sıcaklık 31-34 derece aralığında. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir 35 derece ve rüzgar fazla sert değil. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 37, Balıkesir 36, Kocaeli 34 derece. Hava çarşamba günü serinlemeye başlayacak. İç Anadolu'da Lodos'la sıcaklıklar gölgede 35-37 dereceye kadar çıkıyor. Güneşin altı ise 45 derece. Ege'de bugünlerde rüzgarlar daha sakin ve hava çok bunaltıcı. Manisa ve Muğla 37, Denizli 39 derece. Bodrum'da nem oranı arttı. Akdeniz'de hafta sonu hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 38 derece. Karadeniz açık, rüzgar karadan estiğinden Kastamonu'dan Artvin'e kadar iç kesimlerde sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Tokat 39 derece, sahiller ise 29-31 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41, Gaziantep 40 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 38 derece, Paris serin 21, Atina ise 37 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak, Tel Aviv'in saldırısını Türkiye'yi kışkırtma veya seçim öncesi siyasi hamle olarak nitelendirirken Ankara'nın itidale davrandığını söyledi. Aynı zamanda Amerika'nın Suriye ve Irak temsilcisi olan Barak, podcast sunucusu Mario Nafal'a konuştu. Tom Barak'a göre İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki hava üssünü askeri unsurlar konuşlandırabileceğine dair istihbarat aldı. Washington durumu kontrol etti ve bunun gerçekleşmediğini doğruladı. Buna rağmen İsrail, Washington ve Türkiye'ye haber vermeden pistleri vurdu. Tom Barak bu noktada İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimleri işaret etti. Teorilerden biri bu. İsrail Türkleri kışkırtıyordu. Bu agresif ama belki de İsrail'deki seçim öncesinde içeride olumlu karşılanacak bir konsept ifadesini kullandı. Röportajında Türk ordusu ve istihbaratının çok güçlü olduğunu vurgulayan Barak, Türkiye'nin konuya itidalli yaklaşarak sağduyulu davrandığını da sözlerine ekledi. İsrail'in Suriye'deki hava üssünü vurmasına 11 ülkenin Dışişleri Bakanları ortak bildiriyle tepki gösterdi. Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerin ortak bildirisinde bu saldırılar Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin açık bir ihlalidir denildi. Açıklamada Türkiye, Cezayir, Endonezya, Ürdün, Filistin, Katar, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları İsrail'in Suriye'nin Ebu Zuhur askeri hava üssünü hedef alan hava saldırılarını şiddetle kınamaktadır denildi. Bu tür eylemlerin Suriye'nin güvenliğini yeniden tesis etme yönündeki mevcut çabalarını aşındırma riski taşıdığı vurgulandı. Ayrıca Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün İsrail'e karşı bir ortak bildiriye daha imza attı. Bu açıklamada da İsrail'in Filistin topraklarındaki hukuk dışı yerleşim politikası kınandı. Kocaeli'de cansız bedenleri peş peşe sahile vuran 3 kardeşin sır ölümü henüz aydınlatılamadı. Başka bir noktada sağ bulunan abla Bilgenur Sakar'ın vereceği ifadenin olayı aydınlatması bekleniyor. Son görüntüleri de ortaya çıkan kardeşlerin otopsisinde ölüm nedenleri boğulma olarak belirlendi. Darp, boğuşma ya da bıçak izine rastlanmadı. 3 kardeş bugün toprağa verilecek.
1: 3 kardeş sabaha karşı siyah kıyafetlerle evlerinden çıktı. Kol kola girerek sahile yürüdüler. 24 saat geçmeden üçünün cansız bedeni kıyıya vurdu. Kardeşlerin son görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı. 3 kardeşin sır ölümünü sağ bulunan ablaları Bilgenur Sakar'ın aydınlatması bekleniyor. 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'ın cansız bedenlerine Dudayev Parkı sahilinde kıyıya vurmuş halde ulaşıldı. Polis, abla Bilgenur Sakar'a ise başka bir noktada sağ ulaştı. Otopside kardeşlerin vücudunda darp, boğuşma ya da bıçak izine rastlanmadı. Bu da cinayet ihtimalini azalttı. Üzerinde kıyafetleri ve ayakkabıları bulunan 3 kardeşin denizde boğulduğu değerlendirildi. Kardeşlerin denize giriş anları ve olay öncesinde yaşananlar da inceleniyor. Denize düşmüş olabilecekleri ihtimali de değerlendiriliyor. 3 kardeşin bilgisayarları ve cep telefonları da mercek altında. Abla Bilgenur Sakar'ın emniyette ifadesi alındı. Fabrikada çalışan anneleriyle birlikte yaşadıkları öğrenilen kardeşlerin babalarının Kars'ta olduğu belirlendi. Olay sonrası Darıca'ya dönen babanın da ifadesine başvuruldu.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme var. Kuriş'in kullandığı cep telefonu hattının Mersin'de bir kişinin üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Hattın %50 zihinsel engelli raporu olan ve örgüt yöneticilerinden Osman Aslan Ali'nin işletmesinde çalışan Ali Kovan adına kayıtlı olduğu belirlendi. Alihan Kuriş sorgusunda herhangi bir GSM hattı kullanmadığını beyan etmişti. Savcılık kaynakları Kuriş'in takip edilmemek için kendi adına çıkartılan ya da tahsis edilen bir hattı kullanmadığı değerlendirmesini yapıyor. Kocaeli'de Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan 3. gününde de sürüyor. NTV ekibinden Osman Terkan Teknofest'i takip ediyor. Bize bugünün etkinliklerini bir kez daha aktaracak Osman.
2: Erhan Yılmaz, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest. Tabii bu yıl geçtiğimiz yıl olduğu gibi Mavi Vatan temasıyla düzenleniyor. Tabii amaç burada özellikle de yeni nesillere denizcilik kültürünü aşılamak, denizciliği sevdirmek. Aynı zamanda Türkiye'nin Türk donanmasına ait gemileri bir anlamda yakından tanımalarını sağlamak. O nedenle şimdi sen de belirttin, geçtiğimiz yıl İstanbul Komutanlığı Tersanesi, Tersane Komutanlığı'na düzenlenmişti bu önemli festival. Bu yıl da Kocaeli ev sahipliği yapıyor. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'ndayız. Şimdi Perşembe günü başladı, bugün üçüncü gün ve ilk iki güne göre daha kalabalık bir ortam olduğunu başta söyleyelim. Şimdi Burak Sevinç sizlere gösterecek. Tabii biraz da ağırdan alacağım bu yayını. Sebebi az sonra nefes kesen bir gösteriye ev sahipliği yapacak. Burası alan SAS ve SAT komandoları bir senaryo gereği bir operasyon gerçekleştirecekler. Şimdi öncesinde burada sergilenen tabii Türk donanmasının göz bebeği gemileri de bir taraftan sizlere gösterelim. Bir taraftan tanıtmaya çalışalım. Kalabalığı da görüyorsunuz. İşte ana sahnenin önünde yer alan bu boşluk alanda o tatbikat, o senaryo gereği gösteri düzenlenecek ve işte alandaki kalabalığı da hem gemilerin üzerinde hem alanda hem sahne önündeki kalabalığı da sizlere gösterelim. Şimdi bir tarafımda TCG Yavuz'u görüyorum. İlk kez kapılarını açtı ziyaretçilerine, bir müze gemi statüsünde. Hemen bulunduğumuz iskelede de TCG Oruç Reis fırkateyni bulunuyor. Tabii her ikisine de ilgi yoğun. Baştan sona kadar da yani 37 hem gemi hem platformu buraya gelen ziyaretçiler gezebiliyorlar ki TCG Anadolu Türkiye'nin en büyük savaş gemisi, en ilgi gören gemilerin başında. Yine TCG Sancaktar gemisi olsun, Alemdar gemisi olsun şu anda hemen bulunduğumuz alanın açığında. Ve her bir gemi, Savaron olsun, yine Ulu Önder Atatürk'ün yadigarı Savaron'a gemisi de yine burada ziyaret edilebilen gemiler arasında. Şimdi denizaltılar var tabii, ilgi çeken platformlar, su araçları arasında. Onlara yoğun ilgi var. Çünkü tabii insan hayatı boyunca bir denizaltının içine girme şansı elde edemiyor açıkçası. İşte o fırsatı burada değerlendiriyor gelenler de, burayı ziyaret edenler de. Yine bu gemilerin üzerinde helikopterleri görebiliyoruz. İnsansız hava araçları ve savunma sanayinin son teknoloji ürünleri, insansız deniz araçları da artık burada sergilenmeye başlandı ki geçtiğimiz yılki Mavi Vatan'dan da hatırlıyoruz. Yine teknolojinin son harikaları diyelim. Efendim, yerli üretimler işte anonslarda gelmeye başladı. Şimdi bir yüzme etkinliği vardı. O yüzme etkinliği tamamlandı. Şimdi anons yapılıyor. Bu anons buradaki gösterinin başlayacağı anlamına geliyor. Şimdi bakın, yoğun bir alkış var. Şu anda binlerce kişi bu gösterinin başlamasını büyük bir heyecanla bekliyorlar. Herkesin gözü yukarıda çünkü bir helikopter, bu helikopterin buraya alana ulaşmasıyla bu gösterinin başlaması bekleniyor. Ve çevrede de işte bu gösteride yer alacak donanmaya ait gemiler var. Şimdi üçüncü gün etkinlikleri devam ediyor. Sabah erken saatlerde kapılarını açmıştı alan ve binlerce kişi erken saat olmasına rağmen alanı doldurdu. Herkes tabii bir bir hem gemileri geziyorlar hem standları dolaşıyorlar ama bir taraftan da beklenti işte bu tip açıkçası çok heyecan veren gösterileri yakından takip etmek. Şimdi o gösterinin başlamasını bekliyoruz. Dakika kaldı, belki saniyeler kaldı. Bir helikopter gelecek. SAS ve SAT komandolarının bölgeye ulaşımını sağlayacak. Onların gelmesiyle birlikte de bu gösterinin başlamasını bekliyoruz. Şimdi tabii Türkiye'nin bir taraftan ve deniz kuvvetlerimizin yan yana dizilmiş birliklerinden olan Türk donanmasına ait gemileri sergileniyor dedik ve o gemilerin gezimi açıkçası gezmesi bir hayli uzun sürüyor. Personel, gemi personeli içinde subaylar, askerler, onlar ziyaretçilere eşlik ediyorlar. Gemileriyle ilgili çalıştıkları, görev yaptıkları gemilerle ilgili detaylı bilgi veriyorlar. Şimdi özellikle de TCG Anadolu'nun yine güvertesinde insansız hava araçları yer alıyor. Yine helikopterler yer alıyor. Bunları da aynı zamanda o gemiyle beraber gezme, görme şansı elde ediyorlar. Şimdi yavaş yavaş açıkçası helikopter sesini duymaya başladık. O helikopterin alana ulaşmasını bekliyoruz. SAT ve SAS komandolarının gösterisi olacak. Öyle ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birlikleri, seçkin askerler onlar, özel eğitimden geçiriliyorlar. Alanında dünyanın hatta en seçkin askerleri diyebiliriz. Hem sualtı taarruz askerleri, komandoları, hem sualtı savunma komandoları kritik ve riskli görevlerin üstesinden gelebilmek için operasyonları sıfır hatayla bir anlamda bitirmek zorundalar. Yani motivasyonları bu. O yüzden çok üst düzey bir eğitimden geçiyorlar. Şimdi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hem istekli hem gönüllü subay ve assubayları arasından seçiliyorlar ve uzun süre, yani hatta yaklaşık bir yılı bulan bir eğitim, yoğun bir eğitim sürecinden geçiriyorlar. Ağır psikolojik ve fiziksel eğitimleri oluyor ve her ortamda da görev yapabilmeleri amacıyla da dalış, işte atlayış hava araçlarından, tahrip, şimdi paraşüt kullanıyorlar, özel keşif ve istihbarat toplama gibi farklı alanlarda özel harekata dair tüm eğitimleri alıyorlar. Şimdi bakın, bir taraftan da alanda da anonslar yapılıyor onların görev alanlarına ilişkin. Yani dünyanın hemen hemen her alanında görev yaptıkları, her türlü zor koşullarda görev yaptıkları belirtiliyor. Evet, bakın helikopter geldi, alana ulaştı. Şimdi gözlerinizi SAS komandolarını taşıyan helikopter kahramanlarına, Türk donanmasının ait gemilerin üzerinde yeni bir tur atıyor. Şimdi Burak Sevinç de sizlere an be an gösterecek bu nefes kesen gösteriyi. Şimdi 4 ayrı senaryo belirlendi. O senaryolardan ilki icra edilecek. Alemdar TCG Alemdar gemisinin üzerinden bir yay çizerek alana gelecek o helikopter. Seahawk türü helikopter Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı. İşte bu helikopterleri de zaten gemilerin güvertelerinde, platformlarında görebiliyorsunuz. Onlarla hakkında da yine yerinde bilgi alabiliyor buraya gelen ziyaretçiler. Şimdi bakın, yavaş yavaş alçalacak helikopter ve ardından da helikopter ile belirlenen senaryo dahilinde bu gösteri sergilenecek. Şimdi senaryo ne, onu hemen verelim. Son dönemde Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından insansız deniz araçları da kullanılıyordu bu savaşta. Ve Karadeniz'de özellikle de başıboş diyelim kontrolden çıkmış insansız deniz araçları Türk karasularına da giriyordu. İşte o şu anda gördüğünüz siyah platform senaryo gereği bir insansız deniz aracını simgeliyor. Ve şu anda da bakın SAS komandoları helikopterden alçak irtifadan denize atladılar. Ve şimdi o insansız deniz aracı olarak kabul edilen platforma patlayıcıları yerleştirecekler. Ve ardından da o platform imha edilecek. Bu ilk senaryo. Tabii son derece burada ne kadar zor şartlar altında bu görevin icra edileceğini de an be an göreceksiniz. Şimdi burası bir gösteri ama bir de bunun gerçeği var. İşte SAS ve SAT komandoları ki şu anda platforma yaklaşan iki SAS komandosu, sualtı savunma komandosu askeri şu anda o patlayıcıları platforma yerleştirmek için yüzüyorlar ve şu anda da tabii ki bir yüzücü bir keşif yaptıktan sonra, bir tespit yaptıktan sonra büyük bir hassasiyetle o patlayıcıları yerleştirecekler.
3: Buna bağlamak üzere bekleyecektir.
2: Şimdi bakın üzerinden renkli duman çıktığını görebiliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Düzenek, aktif ve her an artık patlatılmaya hazırdır anlamına geliyor. İşte SAS komandoları, özellikle de bomba eğitimi almış komandolar. Bu anlamda da Türkiye, dünyanın dört bir tarafındaki o özel görevlere de dahil oluyorlar. Şimdi bakın kırmızı renkte çıkan dumanı görüyorsunuz. Şimdi ileriden de bir bot bölgeye yaklaşıyor adım adım. Bir atak botu olduğunu görebiliyorum. SAS komandolarına ait
3: ve komandolarımızı bot emniyetli mevkiye çekecek.
2: Şu anda bölgeye patlayıcı yerleştiren iki komandoyu bulundukları bölgeden alacak ve bölgeden uzaklaştıracak. Onları emniyetli bir alana götürecek. Sonrasında da bu görevi icra etmeleri Mavi Vatan'ın konusundaki o ana temel
3: insansız deniz aracı
2: konu gerçekleştirecek. Yani platform insansız deniz aracı olarak senaryo gereği kabul edilen o platform
3: herkes kulak
2: infilak ettirecek. Evet.
3: Ve sulara odaklandı.
2: Şimdi saniyeler sonra
3: başladı. 5
2: patlama olmasını 4, bekliyoruz.
3: 3 2 1 ateş.
2: Evet. Evet, büyük bir
3: işte bu
2: gürültüyle patladı.
3: Hedef tam isabetle,
2: evet, tam isabetle hedefin imha edildiğini söyleyelim. Karadeniz'de
3: artık bu sularda
2: Türkiye'ye ait kara sularına gelmiş, kontrolden çıkmış insansız deniz aracı SAS komandolarının marifetiyle imha edildi, etkisiz hale getirildi, risk ortadan kaldırıldı. Şimdi büyük bir alkış var bulunduğumuz noktada. Büyük bir keyifle izliyorlar, büyük bir heyecanla takip ediyorlar. Gerçekten de hani boşuna demiyoruz, nefes kesen bir gösteri diye. Gerçekten de özellikle de patlama anı belki de birçok kişinin yakınen, bu kadar yakınen şahit olmadığı bir andı. O anı burada tecrübe ettiler. Şimdi de gözler bir diğer gösteriye çevrilmiş durumda. İkinci gösteri başlayacak. Şimdi bununla ilgili de bilgi vereyim. İkinci gösterinin senaryosu da atak botlarıyla buraya SAT komandoları ulaşacak.
3: Adeta bir mermi gibi
2: ve burada bir rehine kurtarma operasyonu gerçekleştirilecek. Kıyıda bununla ilgili bir hazırlık yapıldı. Ve şu anda da anons edildiğine göre
3: zarar vermez. Lütfen.
2: Şimdi bu operasyonda kullanılacak mermilerin birer
3: ilk faaliyetin
2: aslında tatbikat
3: ve rehine kurtarma operasyonu
2: mermisi olacaktır olduğu söyleniyor. Yani gerçek mergi mermi olmadığı notu düşülüyor. Bu önemli. Tabii bu konuda tedirginlik yaşayabilenler yaşayacaklar olabilir. Bu nedenle de aslında gerçek mermilerin kullanılmayacağı bir gösteri olacak.
3: Bir SAT komandosu.
2: Evet. Şimdi açıkta TCG
3: bir kabus gibi çöker.
2: Alemdar gemisini görebiliyorsunuz. Yine borda numaralarından seçebildiğim üzere yine fırkateynler, korvetler, donanmaya ait ve diğer yüzer platformlar görülüyor. Onların arasından şimdi SAT komandolarını taşıyan iki atak bot alana geliyor. Az önce anons eden sesi duyabiliyorsunuz. Bir makinalı tüfekle her ikisi, her iki botta bulunan SAT komandoları bir şok manevrayla sahile çıktılar ve şu anda bölgede bulunan rehineleri kurtarmak için o alana ilerliyorlar adım adım. Son derece dikkatli, konsantre olunmuş bir şekilde.
3: Birbirlerini mükemmel bir uyumla
2: kullanarak
3: ateş ve hareket taktikleriyle yaklaşıyor.
2: Şu anda kulübenin bulunduğu yere ulaştılar. Yani bu ne anlama geliyor? Rehineleri o kulübenin içinden kurtaracaklar ve tabii burada evet bir patlama.
3: Biraz patladı. Zatlar Meskun Mahalle Şimşek evet. Gibi bir hızla huzursuz
2: içeri giriyorlar. Bir İçeriden şok patlama sonrasında evet rehineyi aldılar ve büyük bir hassasiyetle çünkü tabii bu tür operasyonlar hassas operasyonlar çünkü rehinelerin bir şekilde oradan sağ olarak kurtarılması amaçlanıyor ve tabii ki SAT komandolarının da zayiat vermeden bölgeden uzaklaşmaları temel amaç. O nedenle son derece hassasiyetle yürütülüyor bu operasyon. Evet, diğeri koruma ateşi yapılıyor şu anda. SAT komandoları. Evet. Yine koruma ateşiyle birlikte bölgeden ayrılıyorlar. Evet, inanılmaz gerçekten. Bakın pür dikkat.
3: Rehine kurtarma operasyonu kusursuz ve bir şekilde tamamlandı. Değerli seyirciler.
2: Hatasız zayiat verilmeden kusursuz bir şekilde bu gösteride başarıyla tamamlandı. Yani senaryo gereği rehineler vardı. Rehineler kulübedeydi. Oraya çok bir baskınla ulaştılar. İki atak botla geldi buraya. SAT komandoları, sualtı taarruz komandoları. Aldığın anda rehineleri bulundukları noktadan kurtardılar. Ve hızla yine koruma ateşiyle bölgeden ayrıldılar. Şimdi bakın büyük bir alkış tufanı var bulunduğumuz noktada. Gerçekten de hani yani heyecanlanmamak elde değil. Çünkü her ne kadar gerçek mermiler kullanılmasa da sonuç itibariyle gerçek silahlar, gerçek mühimmatlar yani teçhizatların kullanıldığı bir gösteri bu. O nedenle de son derece tatmin edici bir gösteri oldu. Şimdi üçüncü senaryo icra edilecek. Bu kapsamda da yine bir su altında yer alan bir deniz aracı. O araca dalgıçların sızması gerçekleştirecek. Şimdi onu da tabii ki ne zaman başlayacak bunu bekleyip göreceğiz. Ama iki gösteride deyim yerindeyse nefes kesen gösterildi. Çünkü patlayıcılar kullanıldı. Yine makinalı tüfekler kullanıldı. Ve aynı zamanda SAS ve SAT komandolarının gerçek operasyonlarda kullandıkları deniz araçları yine kullanıldı. Ve o araçlarla buraya gelerek kalabalığın arasında bulunan o boş alanda gösterilerini başarıyla icra ettiler. Ve şimdi de yine TCG donanmaya ait o gemilerin arasında, burada sergilenen gemiler arasında botlar hareket etmeye başladı. Şimdi karşıda bir bot görüyorum. Yine SAT komandolarına ait olduğunu tahmin ediyorum.
3: Kaderini değiştiren o sızma yeteneğinin
2: bir bot şimdi üçüncü senaryoyu icra edecekler.
0: Evet, Gölcük'te Teknofest tüm hızıyla sürüyor. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek iki dosyada da faillere ulaşıldığını açıkladı. Dosyalardan biri bir seri cinayet zinciriyle ilgili. NTV ekibinden Öykü Tüccar şimdi bu detayları aktaracak. Öykü.
4: Ankara'da 2015 yılında aynı yöntemle işlenen 3 cinayet ve 6 kişinin de yine aynı şekilde kasten öldürülmeye teşebbüs edildiği olaylar. İşte bu toplam 9 olay içerisindeki benzerlikler yeniden masaya yatırıldı. Beyanlar, HTS ve bas kayıtlarıyla Antalya'da işlenen benzer nitelikteki bir cinayet mercek altına alındı. Medeni Öztaş'ın 2015 yılı sonunda Ankara'dan ayrılmasının ardından benzer saldırıların sona erdiği belirlendi ve hali hazırda başka bir cinayette cezaevinde bulunan Öztaş'ın söz konusu cinayetlerden ve öldürmeye teşebbüs olaylarından şüpheli olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 7 Ağustos 2026 tarihinde Öztaş'ın ifadesinin alındığını, ardından da 3 kez kasten öldürme ve 6 kez kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandığını duyurdu. Sosyal medya mesajıyla duyurdu Akın Gürlek bu gelişmeyi. Bir kez daha ifade edelim. Hali hazırda başka bir cinayetten cezaevinde bulunan bir isimdi Öztaş ve yapılan inceleme sonucunda 2015 yılında Ankara'da seri cinayet işlediği, 3 kişiyi aynı yöntemle öldürdüğü, 6 kişiyi ise öldürmeye teşebbüs ettiği belirlendi ve yeniden bu suçlardan tutuklandı. Akın Gürlek'in paylaştığı tek dosya bu değildi. Gürlek Osmaniye'de 2019 yılında evlerinde öldürülen Mustafa ve Hüsnü Ala çiftinin ölümünün de aydınlatıldığını duyurdu. Yine olay yeri fotoğrafları, kayıp senet tanık anlatımları, HTS ve daraltılmış bas kayıtları yeniden değerlendirildi. Şüpheli Yusuf Küçük'ün maktulle irtibatı, olay bölgesindeki bas kayıtları ve aracına ait giriş çıkış kayıtları tespit edildi. Yusuf Küçük 21 Ağustos'ta gözaltına alındı ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Akın Gürlek bu gelişmeleri Fail Meşhur Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sayesinde elde edildiğini duyurdu. Nisan ayında kurulan bir daire başkanlığından söz ediyoruz. Şu ana kadar aydınlatılan dosya sayısı bunlarla beraber 36'ya ulaşmış durumda. 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olay bu daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda aydınlatıldı. Akın Gürlek aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız dedi mesajında. Kamu vicdanında açık kalan hiçbir dosyayı sahip kalmayacak, faili meşhur olayları birer birer aydınlatmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
0: Evet, Öykü Tüccar aktardı Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarının detayını. Biliyorsunuz birçok faili meçhul dosya yeniden raftan indirildi ve bu anlamda kurulan özel ekiplerle sonuca ulaşılmaya çalışılıyor. Sonuca ulaşılan dosyalar da var. 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayları aydınlattık diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Göreve geldiğinden bugüne geçen süreden bahsediyor. Bu çalışmalar kapsamında iki önemli dosyada daha kritik sonuçlara ulaştık diyor Bakan Gürlek. Seri cinayet zincirinin faili tespit edilerek yakın dönemdeki bir seri cinayet zincirinin faili tespit edildi ve bulgular aynı şüpheli üzerinde birleştirildi diyor. Ankara 2015 yılında aynı yöntemle gerçekleştirilen 3 kasten öldürme ve 6 kasten öldürmeye teşebbüs olayı yeniden mercek altına alındı. Ve 6 kişinin ise öldürülmeye teşebbüs edildiği olaylar arasındaki benzerlikler incelendi. Ve şüpheli MEÖ'nün 2015 yılının sonunda Ankara'dan ayrılmasının ardından benzer saldırılarının sona ermesi de dosyadaki önemli bulgulardan biri oldu diyor Bakan Gürlek. MEÖ'nün Ankara'daki 3 cinayet ve 6 öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi olarak tespit edildiğini söylüyor Bakan Gürlek. Orman yangınlarını önlemek için alınan tedbirlere aykırı davranan 993 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı yasak olmasına rağmen ormanlık alanda piknik yapan ve ateş yakan kişilerin görüntüsünü de paylaştı. 17 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde tespit edilen kişilere kabahatler kanunu kapsamında idari işlem uygulandı. Jandarma ekiplerinin ülke genelinde orman yangınlarının önlenmesine yönelik devriye denetimleri sürüyor. İHA ve fotokapan destekli gözetleme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Yangın riski taşıyan bölgelerde İHA'larla havadan gözetleme de yapılıyor.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek

0: işte bulacaksın.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 14. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler: Dış ses Merih Tangün. Şehsuvar Sami, Ali Rıza Kubilay. Basri Bey, Toprak Sergen. Mülazım Fuat, Umut Aksoy. Birinci mahalleli Cengiz Daner. İkinci mahalleli İsmail Yıldız. Üçüncü mahalleli Hüseyin Yirik. Yaşlı kadın Füsun Kokucu. Binbaşı Cezmi, Rıza Kara Ağaçlı. Ahmet Rıza, Sefa Zengin. Ses teknisyeni Berk Torun. Efektör Cengiz Saral. Yönetmen Aziz Acar. 1926 İstanbul Pera Palas Oteli. 6. gün sabah.
2: Merhaba Ester. Bu sabah erkenden uyandım. Güneş doğmamıştı henüz. Başımda bir ağırlık vardı. Belki de geç saatlere kadar yazmanın neticesidir. Ama daha mühimi yazarken o günleri yeniden hatırlamam. Adeta yeniden yaşamam. Galiba yazdıklarımın etkisinde kaldım. Gece boyunca bölük pörçük rüyalar gördüm. Mazi sadece bir hatıralar toplama değildir. Hep bugünle beslenen ve son nefesimize kadar bizi terk etmeyecek olan hayatımızın ta kendisidir. Biliyorum, geçmişi olmayan insanların ne bugünleri ne de istikballeri olur ama bazen keşke böyle bir mazim olmasaydı diyorum. Dün gece sana yazarken bir kez daha kapıldım bu hisse. Ama vazgeçmek yok. Ne kadar zor olsa da sana yazmaya devam edeceğim. Beni öldürmedikleri ya da bir zindana tıkmadıkları sürece kalemim susmayacak. Üstelik okumayacağını, belki de zarflarını açmadan yırtıp atacağını bile bile. Zira sadece sana yazmak ihtiyacı ayakta tutuyor beni. Ne başımdaki ağırlık, ne midemdeki yanma, ne bedenimi saran halsizlik engel olabilir bana. Bu şuurla kalktım yatağımdan. Serin su canlandırdı bedenimi. Kahvaltıyı odama istedim. Kahve iyi geldi. Adeta uyandırdı beni. O anda acayip sigara istedi canım. Hatta isteyeyim getirsinler bir paket diye düşündüm ama sonra vazgeçtim. Hiçbir zaman iradem dışında işler yapmamıştım. Belki de cemiyetin bana kazandırdığı en önemli haslet buydu. Masanın başına oturmadan önce gökyüzüne bakmak, derin bir nefes almak için balkona çıktım yine. Lakin hevesim kursağımda kaldı. Gökyüzü bulutlarla kapanmıştı. Deniz kör bir griye bürünmüştü. Bu iç karartan havaya daha fazla bakamadım. Odaya döndüm. Ve güya insanda mutluluk uyandıran bir mevsimi, ilkbaharı yazmaya başladım. Ancak 1909'un dersaletinde hiç de hoş hisler uyandırmıyordu bu güzel mevsim. Evet, inkılap Selanik'i ne kadar güzelleştirdiyse, bu ayaklanma payitahtı o kadar çirkinleştirmişti. Selanik'te herkes sokağa çıkmak, isyana katılmak için can atarken, dersaadette ahali ortalıkta görünmeyerek sokaktaki beladan uzak durmaya çalışıyordu. Hiç abartmıyorum, şehir sakinlerinin neredeyse tamamı evlerine kapanmış, dükkanlarının kepenklerini günlerce açmamıştı. İsyancılar amaçlarına ulaşmış olmalarına rağmen sakinleşmek nedir bilmiyorlardı. Başta azınlık ahalisi olmak üzere kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştı koca şehirde. Ayaklanmanın ertesi sabahı Tophane'de bir kahvehanede buluşmuştuk üç kafadar. Basri Bey'in yüzünden düşen bin parçaydı. Çok sevdiği sade kahvesini bile içecek keyfi yoktu.
1: 1909 İlkbahar. İstanbul'da bir kahvehane.
3: Alçaklar. Harbiyeli subayları öldürüyorlarmış sokakta. Onlarca subayı şehit etmiş kansızlar. Bunlara birinin dur demesi lazım.
4: Biz de onları öldürelim. Nasıl olsa elimizden başka bir şey gelmiyor. Nasıl olsa sivil giyimliyiz. Dalalım sokaklara, karşılaştıklarımıza basalım kurşunu. Ya herrü ya merrü.
3: Bu Fransız ihtilalini anlatan bir piyes değil Fuat. Biz de o piyesin aktörleri değiliz. Bu hakikat. Öyle aklımıza heresini yapamayız.
4: Ama Basri Bey...
3: Ben istemiyor muyum zannediyorsun Fuat? Öldürülen arkadaşlarımızın intikamını almayı, bu alçakları döktükleri kanda boğmayı arzu etmez miyim? Ama bize bir vazife verildi. Üçüncü ordu gelene kadar sıkacağız dişimizi. Çok sürmez. Bugün yarın defterini düreriz bu soysuzların. Neyse ki cemiyetin önemli adamları bir evde sağ salim emniyet altındalar. Talat Bey'den bahsediyorum. Ahmet Rıza'dan, Doktor Nazım'dan. Evet arkadaşlar... Bu insanların muhafaza vazifesi bize verildi.
2: Sesindeki kibir hissedilmeyecek gibi değildi. Hiç ayıplamadım onu. Çünkü aynı gurura ben de kapılmıştım. Hayatımda en çok önem verdiğim iki insanın emniyetini sağlayacaktım. Hele Ahmet Rıza'yı Paris'ten bu yana hiç görmemiştim. Bakalım beni hatırlayacak mıydı? Birden saçmaladığımı fark ettim. Benim şahsi hislerimden çok daha mühim bir vaziyet vardı ortada. Ölüm kalım meselesi. Kahvehaneden kalktığımızda güneş epeyce yükselmiş, deniz ışıl ışıl yanmaya başlamıştı. Rüzgar barut kokuları getiriyordu. Zaten sokakta alelade dolaşan kimse yoktu. Her yerde başıbozuk askerler, isyancı talebeler... Kahvehaneden yeni çıkmıştık ki hemen önümüzdeki küçük meydanda belki de hayatında eline ilk kez silah alan bir medrese talebesi gözlerimizin önünde yanlışlıkla kendini vurdu. Gerisini düşün artık Ester. O günlerde kim bilir kaç masum bu serserilerin kurşunlarıyla yaralandı, ziyan oldu. Muhafaza altına alacağımız liderlerin hangi semtte olduğunu söylememişti Basri Bey. Sokaklarda ne bir atlı tramvay ne de bir araba vardı. Mecburen yürümeye başladık. Galata Köprüsü'nden Eminönü'ne geçtik. Köprünün ortasına geldiğimizde 20 kişilik bir talebe grubu belirdi karşımızda. Ellerindeki yeşil bayrakları sallayarak üzerimize yöneldiler.
5: İsteriz şeriat, isteriz şeriat, isteriz şeriat, isteriz.
2: Mülazım Fuad'ın belindeki tabancaya yöneldiğini gördüm. Basri Bey de fark etmişti.
5: İsteriz şeriat.
3: Fuat sakın.
2: Derhal toparlandı Fuat. Aslında talebelerin bizden şüphelendikleri falan yoktu. Kim olduğumuzu, kimden yana olduğumuzu da merak etmiyorlardı. Kendi güçlerini göstermek istiyorlardı sadece. Yanımıza yaklaşırlarken biz de başladık bağırmaya.
5: Şeriat isteriz, şeriat isteriz, şeriat isteriz, şeriat isteriz, şeriat isteriz.
2: Yumruklarını sallayarak geçip gittiler yanımızdan. Eminönü'ne geçinceye kadar başka vukuat olmadı. Yeni cami önünden sağa saptık. Kapıları sıkı sıkıya kapalı Mısır Çarşısı'na geçip Süleymaniye yönüne vurduk. Ara sokaklara girince o cakalı cakalı dolaşan, gözü dönmüşlerin sayısı azalmaya, pencerelerinden sarkıp birbirinden malumat almaya çalışan İstanbullular görünmeye başladı. Aralarında daha cesur olanları kapılarının önüne kadar çıkmışlardı. Yanlarından geçerken büyük bir merakla şehirde neler olup bittiğini soruyorlardı bize.
6: Padişahımız efendimiz neden bir hakaresini bulmuyor?
3: Evlerinizden çıkmayın.
7: Çarşı pazar kapalı.
8: Euzubillahimineşşeytan.
9: Ordu gelsin bu rezilliğe son versin.
2: Süleymaniye Camii'ne kadar yürüdük. Bahçesi medrese talebeleriyle doluydu. Durmadan konuşmalar yapılıyor, üzerine ayetler yazılmış yeşil bayraklar sallanıyordu. Davaları o kadar kutsiydi ki cinayet işlemekte, insan dövmekte, yakmakta, yıkmakta hiçbir beis görmüyorlardı. Bu kendinden geçmiş bir ruha bulaşmamak için caminin kalın dış duvarları boyunca yürüyerek şehzade başına açılan güdük sokaklardan birine girdik. Yağmalanmış üç dükkan çarptı gözümüze. Bir süre etrafa saçılmış kumaşların, kitapların, unların arasından yürüdük. Yürüdükçe kalabalıklardan da, gürültüden de uzaklaşıyorduk. Sokağın sonunda, kepenkleri indirilmiş bakkal dükkanının yanında, üzerinde Abdülaziz'in tuğrasını taşıyan bir çeşmenin önünde durduk. Basri Bey içecekmiş gibi suya eğildi ama asıl amacı, etrafı gözlemekti. Hayır, kimse tarafından takip edilmemişti. Bu defa ben eğildim çeşmeye, ellerimi yıkadım serin suyla. Basri Bey hala sokağa kolaçan ediyordu. Emniyette olduğumuza kanaat getiren tecrübeli komutanımız sakin ama hızlı adımlarla çeşmenin arkasındaki kahverengi boyalı evin kapısını çaldı.
8: Kime baktınız?
10: Efendim, ben dişçi Nusret Ali Cemal Bey, evde miydi?
11: Merhaba Basri, hoş geldin.
10: Vay Cezmi, vay iki gözüm. Demek sen de buradasın ha.
2: Evet Esterciğim. Bugün öğleden sonra buluşacağım binbaşı Cezmi'yi işte ilk o evde görmüş, ilk o evde konuşmuştum onunla. O zamanlar yüzbaşıydı. Bizim gibi o da İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin liderlerinin emniyetini sağlamakla görevlendirilmişti.
11: Tabii buradayım. Başka kime teslim edecekler bu mühim adamları?
3: Nasıl durum? Neler olup bitti? Anlatın bakalım.
11: Yahu hiç sorma. Üç bela kurtardık Ahmet Rıza Bey Yobaz Gürüğü'nden. Adam da yürek mangal gibi. Sanki ortalık güllük gülistanlık. Sen kalk arabaya bin, Baba Ali'ye gel. İsyancıların arasına düşse paramparça ederler anında. Hükümet binasına girince nazırlar onunla görüşmeye korkmuşlar. Bir süre yanına bile gelememişler. Ne yapsın? O da hariciye nezaretinde saklanmış bütün gün. Hava kararınca Suudi Bey'le birlikte gittik, toparladık. Yüzünü bir mendille saklayarak buraya getirdik işte.
3: Talat Bey'le Doktor Nazım da buradaymış.
11: Buradalardı. Bu sabah ayrıldılar. Ahmet Rıza Bey biraz bozuldu ama bence doğrusunu yaptılar. Maazallah. Softalar bu eve bir baskın verse, cemiyetin fikir babası da, teşkilat sorumlusu da heba olurdu. Nasıl toparlanırdık ondan sonra bilmem. Yanındaki arkadaşlar da Selanik'ten mi?
2: Kol ağası Basri'nin cevaplamasına fırsat kalmadan arkadan bir gıcırtı duyuldu. Az önce Cezmi'nin işaret ettiği kapıdan ince uzun yüzü, heybetli sakalıyla hepimizin hayranlık duyduğu Hürriyet'in babası Ahmet Rıza göründü. Şaşkın gözlerle bize baktığını gören Cezmi derhal toparlanarak vaziyeti izah etmeye çalıştı.
11: Efendim, arkadaşları cemiyet yollamış. Emniyetiniz için.
12: Hoş geldiniz arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Siz yanılıyor muyum? Siz Paris'te görüştüğümüz o delikanlısınız değil mi? Şahsuvar mıydı?
13: Şehsuvar efendim. Şehsuvar Sami. Tanıdınız demek.
12: Evet, Şehsuvar Sami. Paris'teki lokale gelmiştiniz. Bonaparte sokağına. Yanınızda genç bir hanım da vardı. Kızıl saçlı güzel bir hanım. Stella mıydı?
13: Esther. Efendim, adı Esther'di. Babası Monsieur Naum arkadaşınızdı.
12: Monsieur Naum çok değerli bir hocadır. Edebiyat profesörü. Peki ama ne arıyorsunuz burada kuzum? Yanlış hatırlamıyorsam muharrir olmak istiyordunuz. Bana bıraktığınız hikayeleri okumuştum. Hiç fena değillerdi. Size de söylemiştim zaten. Sakın yazmayı bırakmayın diye. Hatta Monsieur Naum'la da konuşmuştuk bu hususta. O da müsbet düşünüyordu yazdıklarınız hakkında. Ne oldu şu sizin yazarlık macerası?
13: Şey efendim, siz daha iyi bilirsiniz ama memleketin hali ortadayken, yani vaziyet bu haldeyken, kitaplarla dolu bir odaya çekilip kendimi yazmaya vermek pek doğru gelmedi.
12: Anlıyorum. Muhtemelen doğru bir karar vermişsinizdir. Ama bugün yaşananları kaleme alacak bir muharririmiz bulunsa fena mı olurdu? Öyle değil mi beyler? Bugünler geçecek. Bakın, dünden bile tarih olmuş gibi bahsediyoruz. Halbuki üzerinden 24 saat geçti. Evet, birilerinin bunları yazması lazım. Hem de en yalansız, en hakiki haliyle.
11: Ama yaşamadan yazamaz ki. Milletin korkusunu hissetmeyen, telaşını görmeyen, şehrin üzerine kara bir bulut gibi çöken o barut kokusunu duymayan biri bugün yaşananları nasıl aksettirebilir? Bugün tecrübe biriktiren Şeyh Suva kardeşimiz eminim ileride bu yaşadıklarından çok güzel romanlar, hikayeler çıkartabilir.
12: Tabii hevesi kaçmazsa. Günler o kadar zor, siyaset o kadar çirkefleşti ki bu hayat her an içimizdeki şairi öldürebilir. Hadi hadi gelin içeri geçelim. Cezmi Bey, hanımefendiye rica etsek arkadaşlara içecek bir şeyler getirse.
2: Cezmi mutfağa giderken biz de Ahmet Rıza'nın kaldığı odaya geçtik. Sanki kendi evindeymişiz gibi büyük bir nezaketle hepimize tek tek yer gösterdi. Basri Bey'le Fuad'ın hatırını sordu. Kendisini muhafazaya geldiğimiz için yeniden teşekkür etti. Ev sahibesi hanımın getirdiği kahveler içildikten sonra ciddileşti.
12: Anlatın bakalım, sokakta vaziyet nedir? Ayaklanma ilerliyor mu hala?
13: Dünkü gibi Ahmet Bey. Kargaşa sürüyor. Subayları öldürüyorlarmış. Kadınları, azınlıkları taciz ediyorlarmış. İddiaçı bildiklerinin dükkanlarını yağmalıyorlarmış.
3: Ama öyle ya da böyle mağlup olacaklar. Evet, belki biraz daha azıtırlar. Milletin malına, canına zarar verirler. Ama neticede hepsi bedbaht olacak.
12: Ben de sizin gibi düşünüyorum. Aynı şeyi dün Talat Bey'e de söyledim. Ne olursa olsun meşrutiyet tehlikeye atlattı. Eğer dün yobazların eline geçseydik o zaman çok fenaydı. Ama artık günleri sayılı alçakların. Fakat halledilmesi gereken büyük meseleler var. Çok büyük meseleler. Üstelik bizim kadroların tecrübesi yok, bilgisi yok. Daha teşkilatımızı doğru dürüst kuramadık. Bunlar kafi derecede noksanlık değilmiş gibi bir de zorbalığa meylimiz var. Bu başımıza gelenlerin altında bizim de kabahatimiz var. Zalimin en büyük başarısı zulüm ettiklerini kendisine benzetmesidir. Korkarım Abdülhamit buna muvaffak oldu. Eğer bu şekilde devam edersek, iktidarı kazansak bile istikbali kaybetmiş olacağız. Meşhur deyiştir. Zulümle abad olunmaz. Olsa olsa berbat olunur. Mesela şu Hasan Fehmi'nin öldürülmesi. O suikast bütün muhalifleri bize karşı birleştirdi. Söyler misiniz? Ne faydası oldu o cinayetin bize? Neden öldürdük Hasan Fehmi'yi? Çok değil, 9 ay önce fikirlerin serbestçe söylenmesi lüzumundan bahsediyorduk. Şimdi düşünce hürriyetinden korkar olduk. Ne farkımız kaldı Abdülhamit'ten?
2: O konuşurken sözlerinde

0: 31 Mart vakasıyla başlayıp gitgide sertleşen olaylar bu büyük münevverin de gitgide yıldızının sönmesine neden olacaktı. Cemiyete gereken kararlı, disiplinli, emirleri sorgulamadan yerine getiren inançlı kadrolardı. Ahmet Rıza gibi olan bitene eleştirel bakan, üstelik fikirlerini hiç çekinmeden dile getiren biri değil. Nitekim kısa bir süre sonra cemiyetin işlediği cinayetlerin çok büyük bir hata olduğunu açıkça söyleyecek, ülkede yeni bir istibdat rejimi kurulduğunu iddia edecekti. Böylece İttihat ve Terakki ile yolları ilelebet ayrılacaktı. Ama o gün henüz bu ayrılık tümüyle su üstüne çıkmamıştı. Şu an çok daha vahim bir mesele vardı karşımızda. İnkılabı korumak ve meşrutiyeti kalıcı kılmak. 5 gün boyunca Ahmet Rıza'nın emniyetini sağladık. Yorucuydu, gergindi ama şikayet etmeyeceğim. 5 gün boyunca o büyük münevverin beni derinden sarsan fikirlerini dinleme fırsatı buldum. Baş başa kaldığımızda Fransızca konuşuyordu benimle. Bazen Fuat da katılıyordu bize. Paris'te yaşadıklarını anlattı Ahmet Rıza. Hatta çocukluk hatıralarını paylaştı, Mektebi Sultani'deki günlerini. Bilim kadar olmasa da sanata, edebiyata çok önem veriyordu. Açıkça söylemedi ama zannederim yazar olma fikrinden caymış olmamı pek doğru bulmamıştı. Onun bu hali kafamı karıştırmadı değil ama olaylar o kadar çabuk gelişiyordu ki hayat derin bir tefekküre asla izin vermiyordu. Nitekim 5 gün sonra Ahmet Rıza'yı Yeşilköy'de daha güvenli bir eve taşıdık. Ayrıldıktan sonra da pek çok kez haber aldım ondan ama bir daha yüz yüze konuşmak için senelerin geçmesi gerekecekti. Evet, Ahmet Rıza Şehzade başındaki o evden taşındıktan 6 gün sonra Selanik'ten gelen hareket ordusu şehrin surlarına dayanmış, 11 gün boyunca payitahtı ve hürriyeti esir alan isyancılarla hesaplaşma vakti gelmişti.
1: Elveda Güzel Vatanım 14. Bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay.

0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda.
1: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
2: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: hava durumu.
1: Ülkede sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar kalacak. İstanbul'da hava bunaltıcı, Poyraz orta hızda esiyor. Bağın nem sabah %65-90 arasında. Sıcaklık 31-34 derece aralığında. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir 35 derece ve rüzgar fazla sert değil. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 37, Balıkesir 36, Kocaeli 34 derece. Hava çarşamba günü serinlemeye başlayacak. İç Anadolu'da Lodos'la sıcaklıklar gölgede 35-37 dereceye kadar çıkıyor. Güneşin altı ise 45 derece. Ege'de bugünlerde rüzgarlar daha sakin ve hava çok bunaltıcı. Manisa ve Muğla 37, Denizli 39 derece. Bodrum'da nem oranı arttı. Akdeniz'de hafta sonu hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 38 derece. Karadeniz açık, rüzgar karadan estiğinden Kastamonu'dan Artvin'e kadar iç kesimlerde sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Tokat 39 derece, sahiller ise 29-31 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41, Gaziantep 40 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 38 derece, Paris serin 21, Atina ise 37 derece.
2: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
3: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
4: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalı.
2: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
4: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların fiilen yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
2: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
5: Burası NTV Radyo. Saat 12.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gülek, faili meçhul iki dosyanın daha aydınlatıldığını açıkladı. Bu dosyalardan biri 2019'da Osmaniye'de evinde ölü bulunan Ala çiftine ait. Diğeri ise 2015 yılında işlenen bir seri cinayet dosyası.
1: Faili meçhul iki dosya daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gülek'ten geldi. O dosyalardan biri 2015 yılında Ankara'da işlenen bir seri cinayet zinciri oldu. Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çağmaoğlu'nun öldürüldüğü, 6 kişinin ise öldürülmeye teşebbüs edildiği olaylar arasındaki benzerlikler incelendi. Beyanlar, HTS ve bas kayıtlarıyla Antalya'da işlenen benzer nitelikteki bir cinayet mercek altına alındı. Medeni Öztaş'ın 2015 yılı sonunda Ankara'dan ayrılmasının ardından benzer saldırıların sona erdiği belirlendi. Hali hazırda başka bir cinayetten cezaevinde bulunan Öztaş'ın Ankara'daki 3 cinayet ve 6 öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. 7 Ağustos 2026 tarihinde ifadesi alınan Öztaş, 3 kez kasten öldürme ve 6 kez kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da tutuklandı. Osmaniye'de 2019'da evlerinde öldürülen Mustafa ve Hüsna Ala çifti cinayeti de aydınlatıldı. Olay yeri fotoğrafları, kayıp senet, tanık anlatımları, HTS ve daraltılmış bas kayıtları yeniden değerlendirildi. Şüpheli Yusuf Küçük'ün maktulle irtibatı, olay bölgesindeki bas kayıtları ve aracına ait giriş çıkış kayıtları tespit edildi. 21 Ağustos'ta gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylelikle Nisan ayında kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda aydınlatılan dosya sayısı 36'ya ulaştı. 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olay aydınlatıldı. Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız dedi. Kamu vicdanında açık kalan hiçbir dosya sahipsiz kalmayacak, faili meçhul olayları birer birer aydınlatmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
0: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde maden kazası meydana geldi. Bir madenci hayatını kaybetti. 4 ağır 19'da yaralı var. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada olayın akşam saatlerinde meydana geldiği belirtildi. Çayırhan Enerji İşletmesi sahasında ilk tespitlere göre çalışma sahasının arkasında tavan çökmesi sonucu oluşan basınca bağlı olarak savrulmalar neticesinde maden kazası meydana geldi ifadesine yer verildi. Olay yerine jandarma ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi. Olayın meydana geliş nedenine ilişkin ilgili mercilerce gerekli incelemelerin yapıldığı belirtildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı da iki Cumhuriyet Savcısıyla alanında uzman bilir kişilerin görevlendirildiğini, olayda kusur veya sorumluluğu bulunan kişi ya da kişilerin tespitine çalışıldığını duyurdu. Afyon Karahisar'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. 22 yaralı var. Kaza Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınastepe kavşağında meydana geldi. Antalya'ya giden yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşakta devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralanan 22 kişi hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Antalya istikametindeki yol bir süre trafiğe kapatıldı. Nijerya'da işçileri taşıyan tekne alabora oldu. Olayda 50 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin büyük kısmının çocuk olduğu belirtiliyor. Facia ülkenin kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde yaşandı. Pirinç tarlalarına giden yaklaşık 70 çiftçiyi taşıyan teknede çocuklar da vardı. İlk müdahalede kurtarılanlar da oldu ancak teknedekilerin çoğu hayatını kaybetti. Yerel yetkililer ölenlerin büyük kısmının 10 ila 15 yaşlarındaki çocuklar olduğunu belirtiyor. Nijerya'da benzeri kazalar sıklıkla yaşanıyor. İsveç'in merkezindeki küçük bir kasabada bir liseye saldırı oldu. Bir öğrenci öldü, bir öğrenci de ağır yaralandı. Saldırı şüphelisinin mezun olduğu liseye kılıçla girdiği, okulda kılıcını rastgele savurduğu belirtiliyor.
2: İsveç'in Fagersa kentinde Brinner Lisesi saldırının hedefi oldu. Saldırgan yerel saatle 14'te okula girdi. O sırada okulda olan iki erkek öğrenciyi kılıçla yaraladı. Yaşları 12 ve 17 olan öğrencilerden biri öldü, biri ağır yaralandı. O anlarda öğrenciler kütüphaneye sığındı.
3: 5 saattir içeride kilitliyiz. Vücudunun her yerinde kan olan bir adam gördüm. Sonra da polis geldi. Öğretmenler bize yerimizde kalmamız gerektiğini söylediler. Ama ne kadar süreyle kalacağımızı bilmiyorduk. Çok korktuk. Sonra da annemi aradım.
2: Bazı öğrenciler korkuyla pencereden kaçmaya çalıştı. Ekipler pencerede kalan öğrencileri tahliye etti. Polis aynı liseden mezun 18 yaşındaki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin daha önce de başka bir saldırıdan sabıkası olduğu belirlendi.
0: Zorunlu deprem sigortasında değişikliğe gidildi. Konut satışı sonrası poliçe yeni ev sahibine geçmeyecek. Yani iptal edilecek, kullanılmamış prim geri alınabilecek.
4: Konut satışında zorunlu deprem sigortası poliçesi sonlanacak. Prim iade edilecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yeni düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. Taşınmaz satışının ardından işleyen süreçte değişikliğe gidildi. Devir işlerinde DASK poliçesi sona erdirilecek. Konutun yeni sahibi sıfırdan poliçe yapacak. Daha önce poliçesi olan eski ev sahibine ise sigortanın işlemeyen günlere ait primleri iade edilecek. Taşınmazın yeni sahibi 15 gün içinde DASK'a başvuru yapmak zorunda. Sigorta şirketi de başvurudan en geç 24 saat içinde poliçeyi hazırlayarak ev sahibine teslim edecek.
5: DASK 1999 depremin hemen arkasından 2000 yılında bahsettiğiniz gibi 26 yıl evvel kurulmuş. Deprem sonrası yaraları sarmak için oluşturulmuş bir finansal havuz. Depremden etkilenen konutların konutta oluşan zararlarını karşılamak üzere hazırlanmış kendisine ait müstakil bir kanunu var. Bu açıdan tüm konut sahiplerinin, hak sahiplerinin poliçelerini eksiksiz bir şekilde yaptırmaları ve yenilemeleri gerekiyor.
4: Yeni uygulama 4 Eylül Cuma günü yürürlüğe girecek.
0: Merkez Bankası'nın rezervlerindeki yükseliş devam ediyor. Toplam rezerv 183 milyar doları aştı. Yurt içerisinde ayrıca vatandaş döviz sattı. Yabancı yatırımcı ise hisse aldı.
4: Merkezin rezervlerinde toparlanma sürüyor. Merkez Bankası 14 Ağustos haftasına ilişkin rezerv rakamlarını açıkladı. Bankanın toplam rezervi 5,1 milyar dolar artışla 183,5 milyar dolara çıktı. Böylece rezervde Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. Bankanın döviz rezervleri 4 milyar dolar yükselişle 75,1 milyar dolara ulaştı. Altın rezervlerinde ise 900 milyon dolarlık artış takip edildi. Merkez Bankası'nın toplam altın rezervi 107,3 milyar dolar oldu. Vatandaşın döviz mevduatında da sert düşüş izlendi. Parite etkisinden arındırılmış döviz mevduat büyüklüğü toplamda 297 milyon dolar azaldı. Vatandaşın döviz hesaplarındaki düşüş 1 milyar doları geçti. Şirketler ise 759 milyon dolar döviz aldı. Yabancı yatırımcı ise geçen hafta hisse aldı, tahvil sattı. Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 176,1 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Bir önceki hafta hisse senedi alımı 1,5 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Aynı dönemde tahvil tarafında 306,2 milyon dolarlık satış yapıldı.
0: Google 665 milyon kullanımdan oluşan verisini açıkladı. En popüler emoji ağlayan yüz oldu. Aslında bu araştırma bazı emojilerin artık demode olduğunu, gençlerin yaşlı görünmemek için bunları kullanmadığını da gösterdi. Uzmanlara göre yanıt gençlerin kendilerine ait bir kimlik ve iletişim dili oluşturma isteğinde saklı.
6: Güler yüz. Şirin güzel, iyi bir şeyle kullanmaya çalışırım yani. Kalp, çiçek, güler yüz.
7: Ya onların klasik şu gülen, ağlayan yüz var, yamuk olan. Genelde hep onlar kullanıyor. Bence çok saçma, o biraz yaşlı şey gibi geliyor.
4: Bir zamanların en popüler emojilerinden gülmekten ağlayan yüz, gençlerin gözünde artık eski kuşağın sembollerinden biri.
8: Genelde farklı şeyler kullanıyoruz. Yaşı büyük kitle işte ne bileyim ağlarken gülen emoji falan kullanıyor.
4: Değişim rakamlara da yansıyor. Google'ın dünya genelindeki 665 milyon kullanımdan oluşan verisine göre 2025'in en çok kullanılan emojisi ağlayan yüz. Gülmekten ağlayan yüz ise eskide kaldı.
9: En çok şu yıldızı ve beyaz kalbi kullanıyormuşum. Sonrasında bunlar geliyor.
4: Peki birkaç küçük sembol dijital iletişimde neden bu kadar önemli?
10: Farkında olmadan yüz yüze iletişimde o kadar çok mesaj veriyoruz ve o kadar çok yan ürün kullanıyoruz ki iletişimi güçlendirmek için, duygularımızı karşı tarafa doğru aktarmak için sözlü mesajın yazılı olarak iletilmesi tabii burada çok eksik bir durum yaratıyor. Bunu aşmak için emoji kullanılıyor.
4: Ancak iletişimin dili de kuşaklarla birlikte değişiyor.
11: Üzgün yüzlük daha çok kullanıyorum. Bir de kalpli olanı.
9: Peki siz?
11: Annem pek kullanmıyor aslında. Ben daha çok.
12: Konuşmanın kısa yolu diyorum.
9: Peki siz neler kullanıyorsunuz?
12: Hiçbirisini. İnsanları zannedecek.
11: Evet, şu an iki nesille aslında arada çok fark var.
10: Bir şekilde ben gencim ve siz senden farklıyım mesajı vermeye çalışıyor genç aslında. Ergenlik bir kimlik oluşumu dönemi demek.
0: Star'ın merakla beklenen ve tanıtımlarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandıran Tuzlu Kahve dizisinden yeni görüntüler paylaşıldı. Ekranlarınıza getiriyoruz efendim.
13: Oğlum geliyor, oğlum geliyor, oğlum.
14: Aile sıcaklığı.
15: Anacığım.
13: Oğlum.
14: Neşe.
13: Anne, sana ne kadar düşkün.
14: İçtenlik.
13: Neyin? Annesinin.
14: İzleyicilerin uzun zamandır özlemini çektiği dizi Star'da ekrana gelmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar tanıtımlarıyla geniş yankı uyandıran Tuzlu Kahve'den 3. tanıtımda yayınlandı.
16: Abimin hayatında biri var.
13: Ne?
14: Yeni tanıtımda anne oğul ilişkisi, dünürler arasındaki tatlı rekabet, gelinler ve damatların eğlenceli anları göze çarpıyor.
13: Yengen de ışıl ışıl.
14: Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Nebahat Çehre, Nevra Serezli, Cengiz Bozkurt, Settar Tanroen gibi ülkemizin en ünlü oyuncularının bir araya geldiği dizinin müzikleri, oyuncu kadrosunda da yer alan Melis Fis'e emanet. Aşkın yalnızca iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve kuşaklar arasında da sınandığını sıcak, eğlenceli ve duygusal bir dille anlatan dizi yakında Star'da.
17: Bir yudum, bir bakarsın,
16: vay be! Vay be.
0: Gelişmeleri aktardık, hoşça kalın efendim.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
19: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
20: Tabii ya.
19: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
20: Tami.
19: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
21: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
22: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa takvimi. Bugün 22 Ağustos 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Karadaki en ağır, en iri hayvan fil. En uzun hayvansa zürafa. Bu vücut yapısıyla zürafanın yüzemeyeceği düşünülüyordu. Ancak son araştırmalar ve bilgisayar destekli analizlere göre zürafa gerekirse yüzebilir. En azından batmaz. Bacakları zaten çok güçlüdür. Saatte yaklaşık 52 kilometre hızla koşabilir, ön bacaklarını aslan gibi yırtıcılara karşı kendini savunmak için kullanır. Zürafanın derisindeki beneklerin insanın parmak izi gibi benzersiz olduğu biliniyor ve ayrıca vücudundaki ısıyı dağıtmasına yardımcı olduğu, sosyal iletişimde de rol oynadığı düşünülüyor. Beslenme rutini zürafanın esas olarak ağaçların tepesindeki, özellikle de akasya ağaçlarının tepesindeki taze yapraklar ve dallardan oluşur. Uzun bacakları, uzun boynu ve yaklaşık yarım metre uzunluğundaki diliyle tepedeki akasya yapraklarına kolayca ulaşır. Boyu 6 metreye kadar çıkan zürafanın boynu da uzundur. Ama ayakta dururken yerdeki suyu içmesine yetecek kadar değil. Mesela dereden su içmek için diz çökmesi gerekir. Ki bu da zürafanın en savunmasız ve tehlikeye açık olduğu bir durumdur. İşte bu yüzden su ihtiyacını yediklerinden karşılar. Akasya ağacını seçmesi de bundan. Uzun akasya ağacı derin kökleriyle beslendiği yeraltı sularını en tepedeki yapraklarına kadar taşır. Yani zürafa akasya yaprağıyla hem doyar hem su ihtiyacını karşılar. Ama zürafanın bu müthiş kaynağa ulaşması o kadar kolay olmadı. Akasya ağacıyla zürafanın inanılmaz yaşam savaşı doğadaki mucizevi dengenin sağlandığı noktalardan biri. Devamı yarın.
6: Doğa takvimi.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
8: Sıra dışı hayatlar. Dışı hayatlar.
9: Ben Kübra Denizci, Bursa'da yaşıyorum. Bursa doğumluyum. 2004 yılında yüksekten düşme sonucunda tekerlek sandalyeyle hayatıma devam etmeye başladım. Tabii zorlandığım bir süreç geçirdim ama daha sonrasında hayata tekrar geri döndüm. 16 yaşındaydım bu olayı yaşadığımda. Daha sonrasında açık liseden liseyi bitirdim ve üniversite sınavına hazırlandım. Uludağ Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde okudum. Üniversiteyi kazandığım sene aynı zamanda belediyede de çalışmaya başladım. Hem lisans hayatımı hem de çalışma hayatımı birlikte devam ettirdim. Üniversite bittikten sonra Bilgi Üniversitesi'nde MBA yaptım. Fakat benim en büyük hayalim psikolog olmaktı. O yüzden 10 yıl sonra tekrar üniversite sınavına girerek psikoloji bölümünü kazandım. Şu anda da Üsküdar Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisansı yapıyorum. Aynı zamanda hayatımda spor var. Sporun içerisinde olmak benim en büyük hayalimdi. Motor sporları benim için çok önemli. Yarış aracı kullanıyorum. Çünkü araçta kendimi çok fazla özgür hissediyorum. Bu süreçte de yani bundan sonraki dönemde de hayatımda sporun çok aktif bir şekilde devam etmesini istiyorum. Ben Türkiye'deki ilk engelli kadın yarış pilotuyum. Rally yarış pilotları arasında aslında bir kategori, yani rally, tırmanma, pist şampiyonaları var. Ben şu anda tırmanma şampiyonasında yarışıyorum. Türkiye tırmanma şampiyonasında. İlk yarışımız da Çanakkale Biga'da oldu. Tabii ki oradan dereceyle ayrılmak benim için çok kıymetliydi. Biz otomobil sporlarında kadın, erkek, engelli olarak bir ayrım olmadan yarışıyoruz. Tabii ki bu kimi zaman bize bazı dezavantajlar sağlayabiliyor. Çünkü ben tek elli araba kullanıyorum gaz fren olarak. O yüzden bazen limitleri zorlamakta sıkıntı yaşadığımız noktalar olabiliyor. Ama ben aslında özellikle bu sporda yer almak istemiştim. Çünkü bir şekilde sınırları aşmak ve engelsiz olan kişilerle de aynı platformda yarışabilmek benim için çok değerli. Ben küçükken motor kullanmak çok fazla istiyordum ve motorla yarışmak istiyordum aslında. O yüzden hep de böyle aileme derdim, yani motor ehliyeti alabildiğim zaman da hemen kendimize bir tane motor alalım diye. Fakat işte bu kazayı geçirdikten sonra motor kullanma ihtimalim kalmadı. Hemen ehliyetimi aldım. Ehliyeti aldıktan sonra da araç içerisinde kendimi çok özgür hissettiğimi fark ettim. Zaten bir hız tutkum var. Yani normalde ben işte denizde Zodiac'tır vesairedir, bu tarz şeyleri kullanmayı da çok fazla seviyorum. O yüzden hız tutkumun olması ve mutlaka bir spor disiplinin içerisinde yer almak istemem aslında beni motor sporlarına yöneltti. 2018 yılından beri motor sporları içerisinde olmak için bir mücadele veriyorum aslında ben. İlk önce dünyada kim yarışıyor? Engeller yarışabilir mi? Federasyonlar bunun için neler yapmış? Bunları araştırdım. FIA'ya başvurdum. Onlardan mail yoluyla bir şekilde araç nasıl dizayn edilebilir, bu bilgiyi aldım. Daha sonra TOSFED'e başvurdum, Türkiye Otomobil Federasyonu'na. Onlardan da bir şekilde lisans almakla ilgili aslında prosedürleri öğrenmiş oldum. Ve en sonunda 2022 yılında yarış lisansımı alabildim. Ama tabii ki kısmet 2023 yılında yarışmak oldu. Çünkü otomobili hazırlamak çok kolay olmadı. Kendimizin bir yarış otomobili olması gerekiyor. Çünkü engelli aparatlı kiralayabileceğiniz bir yarış otomobili yok. O yüzden bir şekilde bu sürecin içerisine girmiş olduk. Her adımında emeği olarak, yarış aracımızı da kendimiz hazırlayarak. Şöyle, FIA'nın bununla ilgili bir aslında kurallar kitabı var. Yani yarış aracının belli prosedürlere göre hazırlanması gerekiyor. Ki biz normal bir aracı yarış aracına çevirdik. Bunun içerisinde bir roll cage yapılıyor ve bununla ilgili hiçbir şekilde bir esneklik yok aslında. Yani engelsiz olan kişiler nasıl bir araç kullanıyorsa biz de aynı şekilde kullanıyoruz. Tek farkı bizim direksiyonumuzda bir engelli aparatının olması. Bununla ilgili bir dezavantaj yok. Farklı aparatlar kullanan kişiler var. Ben dünyadaki birçok sporcuyu bu konuda takip ediyorum. Ben ikinci kadın sporcuyum ama erkek olarak yarışan farklı kişiler de var. Dünyada ikinci olmamızın bizim şöyle bir durumu var. Ben boyun yaralanması olan bir omurilik felciyim. Yani tetraplejiyim. Dünyadaki diğer kişi de FIA'nın şu an engeller komisyon başkanı olan Natalie. O da benim gibi aynı şekilde boyun yaralanması. Biz dünyada bu seviyede yarışan iki kişiyiz ve iki kadınız aslında. O yüzden ilk yarışımı gördükten sonra, Çanakkale Biga'dan sonra bana ulaştı Natalie. Ve FIA'da beni paylaşmak istediğini söyledi. Bu da benim için tabii ki müthiş gurur verici bir şeydi. Hani bir Türk olarak FIA'nın official sayfasında paylaşılabilmek çok değerliydi benim için. Yapma kızım benim ailem demedi ama tabii ki hani omurilik yaralanması, tekerlek sandalyeyle hayata devam etmek genelde insanlarda şey oluyor, yani aman daha fazla tehlikeye girecek bir şey olmasın oluyor. Benim ailemde böyle değil, çünkü benim ailemin kökeninde de zaten yarışan kişiler var, pilotlar var. O yüzden biz ailece kızı seviyoruz. Annemler de şunu çok önemsediler, ailem, ben nerede olmak istiyorum ve hayalimi gerçekleştirmem için neler yapabilirim. O yüzden ben bu konuda destek aldım sevdiklerimden. Ama birçok kişinin temkinli yaklaştığı bir spor. Dediğiniz gibi hiç kadın yok neredeyse. Yani %10 bile değil kadın sporcu. Bu arada dünya genelinde de bu böyle. O yüzden bir kadının bu kadar zor, meşakkatli bir spor içerisinde olması da çoğu zaman birazcık temkinli yaklaşılan bir konu. Ben vazgeçmemenin çok büyük bir faktör olduğunu düşünüyorum. İnanın bu motor sporlarına benim girmem kendi imkanlarımla kesinlikle mümkün değildi. İlk söylediğimde de birçok insan hani bunu yapamayız dedi zaten. Ben şuna çok önem veriyorum. Öncelikle hayal etmek benim hayat mottomda, ilk önce gözümde canlandırmak var. Ben senelerce kendimi o yarış otomobilinin içerisinde hayal ettim. İkincisi çaba göstermek. Yani insanların sizin çabanızı görmesi gerekiyor. Yoksa ben bir şeyi hayal ettim, bana destek verin dediğinizde birçok insandan karşılık bulamayabilirsiniz. Ama o insanlar sizin işte yarış aracına hazırlanmanızı, araçtan inmek konusunda antrenman yaptığınızı, bedeninizi buna hazırladığını gördüğünde size destek vermek istiyorlar. O yüzden evet, vazgeçmemek önemli ama öncesinde hayal etmek, çabalamak, yani taşın altına elinizi koymak da çok değerli bence. Ben kendi hayatımda bu şekilde işletiyorum. Ben şunu çok önemsiyorum. Düzenli bir şeyler yapabilmek çok değerli. Yani biz işte bir süre, bir sene müthiş bir fizik tedavi alırsınız ama sonrasında iki sene bıraktığınızda hiçbir şeyden eser kalmaz. Benim hayattaki en büyük mottom istikrar. Yani ben bir şeye başladığımda aynı şekilde devam ettirmeyi çok önemsiyorum. Bu fizik tedavi için de geçerliydi. Bu çalışmak için de geçerli. Bu 15 yıllık çalışma hayatımda bedenen de çok zorlandığım, ruhen de zorlandığım zamanlar oldu. Ama günlük rutinlerimi hiçbir zaman bırakmadım. Eğitim, okumak da aynı şekilde. Bir şeyleri öğrenmek bana müthiş keyif veriyor ve beni ayakta tutuyor. Bu üçünü çok önemsiyorum. Yani sağlık, aynı zamanda istikrar ve bir şeyleri öğrenme duygusu aslında çok değerli benim için. Benim hayatımdaki kırılma anı aslında tekerlekli sandalyeyi kabullendiğim andı. Ben yaklaşık 3 sene boyunca hiç evden çıkmadım. Çünkü bir tekerlekli sandalye üzerinde evde bile oturmuyordum. Yani bunu asla kabul etmek istemiyordum. O yüzden o 3 senelik süreç sonrasında ben Var mısın yok musun programında yarıştım aslında. Orada ekranların önüne çıkıp hikayemi anlattığımda Kübra dedim ki burada kırıldı. Evet, sen artık tekerlekli sandalyeyle hayatına devam ediyorsun. Umarım bir gün kalkabilirsin bu tekerlekli sandalyeden. Ama artık kabullendim ve yola devam etmen gerekiyor. Hayatımın kırılma anı kesinlikle oydu. Hayatımın en mutlu olduğu anı ise Bursa rallisinde yaşadığım evlenme teklifiydi diyebilirim. Yani ben orada çok büyük bir hayalimi gerçekleştirdim. Nişanlımla birlikte ilk defa birlikte start aldık. O da kendisi yarış pilotu ve benim buraya gelmemde çok büyük bir emeği vardı. Ve aynı zamanda da orada bana bir evlenme teklifi etmiş oldu. Hayatımın en unutulmaz anı da o diyebilirim.
10: Yaptığın sporun en sevdiğin özelliği nedir?
9: Yaptığım sporun en sevdiğim özelliği limitleri zorlayabilmek ve bunun bir sınırı yok otomobil sporlarında. Yani ne kadar fazla çabalarsanız, araç size ne kadar izin verirse o kadar limitleri zorlayabilirsiniz. Hem müthiş bir rekabet var hem de müthiş bir takım ruhu da var aslında. Biz Neo Motorspor'la birlikte yarışıyoruz. Orada birçok arkadaşımız rakibimiz aslında ama aynı çatı altında bir şeyleri yapmak için birlikte mücadele ediyoruz. Bu bana çok büyük bir keyif veriyor.
8: Kübra Denizci hikayesini NTV Radyo'da anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
11: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
12: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet.

Kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: zaman bir kasaba doktorunun yalnızlığında, kimi zaman sıradan bir memurun iç sıkıntısında, kimi zaman da gerçekleşmemiş hayallerin gölgesinde Çehov'un dünyasına giriyoruz. Dünya edebiyatının en önemli öykü ve tiyatro yazarlarından biri olan Anton Çehov'un etkilendiği isimleri, yazılarında ve oyunlarında yer verdiği olayları öğreniyoruz. Anlatan, rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birkiye.
1: Aslında Çehov'u tanımak için belki de en etkin yol onun kısa hikayelerini okumaktır. Eğer onun hikayeci yanını anlayabilirsek, değerlendirebilirsek Çehov'la bir bağ kurmuş oluruz. Çehov zeki, müktedam, mizah dolu hikayeler yazar ama bu hikayeler aynı zamanda insanlık tragediyasını da içerir. Daha doğrusu Çehov'un hikayelerinin neresinde güleceğinizi, neresinde ağlayacağınızı kestiremezsiniz. Aslında benim çok benzettiğim kişi Sait Faik'tir. Onun için eğer Çehov'a bir ilgi duyacaksanız, Çehov'la ilgilenmek istiyorsanız hikayelerinden başlamakta yarar var. Ya da kısa oyunlara, eğer tiyatroya meraklıysanız da kısa oyunları da bir başlangıç noktası olabilir. Ayı evlenme teklifi falan gibi. Şimdi Çehov şöyle bir dönemde, yani ilerlemeci bir 19. yüzyılın 1860'ında dünyaya geliyor ve aslında ilerlemeci bir yüzyılın içinde yaşıyor. Fakat İçinde bulunduğu toplum, Rusya'nın konumu, sosyal yapısı, çevresi, ekonomik durumu bu ilerleme hamlesini, özellikle 1870 hareketi, ki bunu Çehov da bir oyununda bahseder, bu ilerlemeci ve köylünün kalkınması, ilerletilmesi, bir yere taşınması ve bunun için aydınların gidip orada görev almaları, orada yaşamaları, taşraya gitmeleri Çehov'un ve o yüzyılın önemli görevlerinden, entelektüel görevlerinden bir tanesi. Ancak bunun insanı nasıl yıprattığını, taşranın insanı yok ettiğini, hiç ummadığımız bir şekilde taşrayı geliştireceğiz derken aslında kendimizi yok ettiğimiz bir süreci anlatıyor ve bu süreç onu çok etkiliyor. Bu hem yapılması gereken bir şey ama aynı zamanda da çok yıpratıcı sonuçları olan bir şey. Ve onun için bu taşra hayatında okumuş entelektüel aydınlar gelip bu taşra hayatına katıldıkları zaman o taşra hayatını değiştirmek yerine kendileri değişmeye başlıyorlar. Bütün oyunlardaki temel, ana, altta yatan cereyan, bu uçuruma doğru sürüklenen ya da bir şelaleye doğru sürüklenen aydınların bunu fark edip etmemeleri arasında, bazen fark etmeleri, bazen fark etmemeleri, bazen sahte umutlara yakalaması açısından böyle bir ana dramatik aksiyonu takip ediyor. Ki bu da 1870'lerde taşrayı geliştirmeye giden Rus aydınlarının yarısının bundan vazgeçmesi, yarısının alkolik olmasıyla sonuçlanan bir süreç aslında. Bunu yaşamış ve biliyor çoğu ve bence oyunların altında yatan şey bu. Aslına bakarsanız Çehov dedesi bir serf, sonra özgürlüğünü satın alıyor. Babası otoriter bir adam, çok dindar bir bakkal. Çehov aslında gençliğinde o bakkal dükkanında çalışıyor ve o bakkal dükkanında bütün o tuhaf hikayelerinde görünen garip karakterleri tanıyor. Asıl onun öğrendiği yer aileden bir kişi değil de o bakkal dükkanında çalışırken gördüğü insanlar ve değişik insan karakterleri. Ondan sonra bunu küçük mizah hikayelerine dönüştürüyor. Daha sonra tıp fakültesini kazandığı zaman ailesini destek olmak, tıp fakültesinin masraflarını çıkarmak için bu küçük hikayeleri yayınlamaya başlıyor. Ve o küçük hikayeleri yayınlarken yayıncısının teşvikiyle daha büyük şeyler, büyük hikayeler yazmaya başlıyor. Ve yavaş yavaş tiyatroya doğru yöneliyor. Aslında onun çıkış noktası otoriter ve dindar babasının bakkal dükkanında çalışırken tanıdığı karakterler ve insanlar. Ondan sonra Moskova'ya yerleşiyor, tiyatroyla ilişki kuruyor, işte kısa oyunlar yazıyor, başarılı oyunlar yazıyor. Martısı ilk yayınlandığı zaman son derece başarısız oluyor ilk oynandığı zaman. Ondan sonra Moskova Sanat Tiyatrosu'nda gayet başarılı bir prodüksiyon oluyor. Vanya'da iyi yazıyor sonra. Sonra büyük oyunlarını yazıyor ve hikayeleriyle ve büyük oyunlarıyla dünya edebiyatında çok genç ölmesine rağmen 1944 yılında ölüyor. Çünkü bir temel bir büyük bir hastalığı var o dönemde tedavi edilmesi imkansız olan tüberküloz, kronik tüberküloz hastası. Doktor olarak da bunu biliyor, önce birilerinden saklıyor. Sonra yavaş yavaş bunu söylüyor ve ölümünü biliyor. Bu zaten ölüm teması onun oyunlarında, büyük oyunlarında mutlaka vardır. Bazen biraz trajik bir biçimde, bazen çok eğlenceli bir biçimde. Özellikle Vişne Bahçesi'nde son oyununa geldiği zaman ölüm artık kabul edilen, neredeyse eğlenceli diyeceğimiz bir şey haline gelir. Bu da onun ana temalarından biri, belki de hayatıyla bağlantılı. Şimdi aslında Çehov yazmaya başladığı zaman oyun yapısı realizm, yani orada en baskın tiyatro üslubu, naturalizm hatta. Daha doğrusu realizm ve sonra naturalizm yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Özellikle André Antoine gibi, tiyatro büyüğüne gibi, Almanya'da ve Fransa'daki tiyatrolardan, tiyatro liberte gibi. Ama Çehov'un yaptığı şu, orada üç perdelik bir oyun yapısı var. Yani olay başlar, gelişir, sonuçlanır. Çoğumun bir kere buraya yaptığı en büyük katkı biçim olarak dört perdelik oyun yazıyor. Ve bu dört perdelik oyunlarda hiçbir zaman büyük şeyler olmuyor ve bir şey sonuçlanmıyor ve boşlukta kalıyor. Bir kere bu hayatın bir sonucu olmadığı fakat sonucun bize bırakıldığı, birçok sonucun olabileceği bir anlayışı getiriyor. İkincisi en önemli yaptığı şeylerden biri. Yarattığı karakterleri varoluşsal boyutta mutlaka tutuyor. Çok hayatın içinde günlük karakterler de olsa varoluşsal temaları içeriyorlar. Mesela beklemek. Çoğun bekleme meselesi belki sonra kendini Godot'u beklerken de gösterecek. Ve burada şu an eleştirmen Martin Esler'in yorumladığı gibi absürt tiyatro akımının, eğer böyle bir akım kabul ediliyorsa, onun başlangıç noktası. Çünkü bütün hayat, bütün söylemek istediği şu, ben şunu anlatmak istiyorum diyor. Bir hayat çok saçma, biz çok anlamsız bir hayat yaşıyoruz. Belki oyunlarımda bu görülür de sonra daha anlamlı bir hayat bulmaya uğraşırız diyor. Ama onun için hayat bugünkü bağlamında saçma ve manasız, anlamsız yani. Onun için karakterleri de hep bu anlamsızlığın içindeler. Dünyada da bu tabii ki bu absürt dediğimiz saçmanın içinde olma meselesi. Özellikle savaş yıllarında, ekonomik buhranlarda ya biz ne yapıyoruz, ne bu hale gidiyoruz düşüncesini geliştirdiği için de Çehov aslında bunun rengi noktası haline geliyor. Ve buradan entelektüel olarak bu soruyu sorduğumuz her dönemde her yazar ondan etkileniyor. Tabii ki Çehov üslubu dediğiniz şey biraz tartışmalı. Çünkü Çehov üslubu diye Türkiye'de uygulanan ya da dünyada bazı yerlerde algılanan şey Stanislavski'nin Martı yorumunun biçimi aslında. Yani Çehov üslubu denen şey Martı yorumunun, Stanislavski'nin yorumladığı biçimden bahsediyoruz. Çehov oynamak diye. Çehov buna şiddetle karşı. Benim oyunlarım bu değil diyor. Yani sonra Stanislavski'yi de aslında kendi yoluna çekiyor. Vişne Bahçesi'ne Stanislavski onun istediği gibi koyuyor. Her ne kadar mektuplarında bu bir komedidir diyor, o da bir trajedi diyor, bu da bütün entelektüeller tarafından bilinir ama mektupların gerisini okuduğunuz zaman, Stanislavski'nin reji defterini okuduğunuz zaman anlayacaksınız ki Çehov gibi yapmış zaten. Yani ama bizde Türkiye'de her zaman klasik görüş Martı'nın rengi noktası almış. Ve şöyle bir tuhaf anekdot var. Vişne Bahçesi'ni oynadığı zaman Çehov'un istediği gibi Moskova Sanat Tiyatrosu'nu Olga Nipper'in karısının bir mektubu var. Ya senin istediğin gibi oynadık diyor. Ve herkes bize ihanetle suçluyor. Çehov'a ihanetle diyor. Gördün mü başımıza açtığın belayı diyor. Çünkü ihanet dedikleri şey Martı üslubunda oynanmıyor. Bu tabii çok esprili bir şey ama Türkiye'de de geçerli olan Çehov'un Martı üslubunda oynanmasıdır. Böyle bir yerleşme var. Dünyada da var ama tabii ki Ruslar ve dünya çok farklı Çehov'lar yapıyor. Hatta ipini ucunu kaçırdıkları Çehov'lar yapıyorlar. Nedense bazen insanoğlu aynı müziği dinlemekten rahatsız oluyor galiba. İlla değişik bir müzik istiyor. Halbuki Beethoven'ın 9. senfoni, 9. senfoni. Yani bunu niye bir iki kere dinlemeyeyim, ben çok anlamıyorum bunu. Ama insanoğlu mutlaka tiyatroda yeni bir şey olmasını istiyor. O yeni de bazen ölçüyü kaçırıp çoğu perişan edebiliyor, her yazarı ettiği gibi. Ama bu tabii ne olur yanlış anlaşılmasın. Yeni bir şeye karşı değilim ama yeni şeyin de öyle kolay olmadığı karşısında.
2: Herkese sanat. Sıradan insanların, küçük anların ve derin duyguların yazarı Anton Çehov'u rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birki'ye anlatıyor.

Bence bütün çağlarda böyle şeyler var da biz o yapanlar zaman içinde kaybolduğu için fark etmiyoruz aslında. Aslında tabii ki var. Yani bir sürü düşünce oluyor, yenilikler. Mesela avantgardları düşünün 20. yüzyılın başında. Öyle çok şeyler söylüyorlar ki bunların ortalığı birbirine katıyorlar. Her şeye itiraz ediyorlar filan. Ama hiçbiri kalmıyor. Ama ne kalıyor? Ana akımı sarstıkları için ana akım kendine biraz daha çeki düzen veriyor. Şimdi yalnız onlar şunu kaybetmiyor. Kanonu kaybetmiyorlar. Yani kanon hep var. Temel eserler hep var. Şimdi benim korkum biz bu yenilik peşinde tamam koşalım deneyelim ama kanonu kaybedersek, bu temel yapıyı kaybedersek o zaman gerçekten yer çekimsiz ortamda uzayda savruluruz yani. Bu tehlike doğabilir. Çünkü onlar bütün eleştirilerine, kavgalarına, itirazlarına rağmen Ibsen öldü dediği zaman Ibsen'in bütün eserlerini biliyor ama. Şimdi Ibsen öldü dediği zaman zaten Ibsen'den haberi yok. Ben bunu tehlikeli görüyorum açıkçası. Bir kere en önemli etki sanıyorum onun en etkilendiği kişi Tolstoy. Tolstoy da onu çok etkili buluyor. Hatta çağımızın Pushkin'i diyor. Bu çok ciddi bir şey. İltifat ama pek oyunlarını sevmiyor Tolstoy. Hikayelerini daha çok seviyor. Ama Tolstoy'la bence Çehov'un çok derin bir bağlantısı var ve ben Savaş ve Barış'taki bazı temaları, ilişkileri, Anna Karenina'daki bazı ilişkileri ve temaları Çehov'un oyunlarında neredeyse birebir yakalıyorum. Birebir derken aynısını yazmıyor ama özünde olduğunu, ona kendi yorumunu getirdiği, kendi üslubunu getirdiği ve onu Çehov biçiminde yazdığı birçok örnek verebilirim aslında. Şimdi buradaki zamanda çok uzar bu ama bu tür örnekleri görüyorum. Onun için Tolstoy'un bence onu çok etkilediğini düşünüyorum. Sonra Maxim Gorki ile çok iyi bir ilişkisi var ve Maxim Gorki tiyatro yani küçük burjuvalar gibi bir oyunun yazılmasına etki eden kişi aslında bana sorarsanız Çehov. Yani Gorki'nin büyük yapıtlar vermesine etkin olan kişi Çehov ve onu çok etkiliyor ve etkili oyunlar yazmasına neden oluyor. Sonra tabii ki Moskova Sanat Tiyatrosu yani Stanislavski ve Lemarius Denchenko ve Olga Niper oradaki oyuncular onun yakın çevresi oluşturuyorlar. Onlarla aralarında entelektüel olarak iyi bir bağ var. Sonra bir Rus yazar vardır, Ivan Bunin diye. Sanıyorum ilk Edebiyat Oscar'ını kazanan Rus Ivan Bunin. Onunla çok yakın dostluğu var, birbirlerini çok etkiliyorlar. Çoğu etkileyen başka bir kişi de Isaac Levitan diye bir ressam. Onun Rus manzaraları yani o büyük inanılmaz steplerde kaybolma, büyük şeyin içinde bunu birçok oyunda da söylüyor. Çok büyük şeyler düşünüp çok küçük davranabiliriz diyor. Bu sanki Isaac Levitan'ın resimleri gibi. Geniş bozkırlar, büyük alanlar çiziyor Sertlemin'den. Fakat insanoğlu onun içinde bu çok küçük Lofahin'in hani burayı sanki devler için yaratmış Tanrı, biz çok küçük kalıyoruz dediği şey aslında Levitan'ın resimlerinden ortaya çıkan bir şey. Sonra Vladimir Korlenko diye bir yazardan çok etkileniyor. Çünkü o sosyal duyarlılığı bir yüksek bir yazar ve o bağlantıyı biraz kuruyor. Ve yayıncısı Alexey Svorin, onun en önemli destekçisi ve ona yön veren kişi diyebiliriz. O onu zorluyor. Tabii ki tıp çevresi var, doktorlar var. Çünkü hayatı boyunca doktorluk yapıyor Çehov, hiç bırakmıyor. Ve bunu da ücretsiz yapıyor köylülere. Çerkovski'ye büyük hayranlığı var. Hatta Martı oyununu Çerkovski'ye adıyor Çehov, bilebildiğim kadarıyla. Bu bilgiden çok emin değilim ama. Ama Çerkovski'nin dostluklarını ilerletmeye herhalde ömrü yetmiyor, daha erken vefat ediyor. Aşağı yukarı entelektüel tavrı herhangi bir ideolojinin sözcüsü değil Çehov. Ve sorunları çözmek peşinde olan biri değil, sorunları doğru ortaya koymak ya da bütün boyutlarıyla ortaya koymak peşinde olan biri. Onun için onu herhangi bir ideolojiye bağlayamıyorum ama sorunları böyle koyduğunu biliyorum.

Aslında çoğunun 500'e yakın hikayesi var. Bunlar devamlı basılıyorlar. Dünya Edebiyatı'nda hala hangi kitapçıya gitseniz çoğunun hikayelerini görebilirsiniz. 7-8 tane kısa oyunu var ki en önemlisi Ayı, Teklif, Evlenme Teklifi, Jübile gibi. Ama 5 tane de büyük oyunu var. Onu belki de en etkili, en çok tanıdığımız ya da bildiğimiz tiyatrocular açısından 5 büyük oyunu. İşte Ivanov, Martı, Vanya Dayı, Üç Kız Kardeş ve Vişne Bahçesi. Benim için en beğendiğim, en sevdiğim, en etkileyen diye bir şey yok aslında. Çoğunun bütün oyunları benim için son derece ustaca yazılmış. Yetkin eserler, çok yetkin eserler. Onun için son yaptığım Vanya Dayı'yı biraz bahsedeyim. Yani benim nasıl yaklaştığımı Vanya Dayı'ya. Vanya Dayı aslında çok basit bir hikaye geçiriyor. Kısaca şöyle bir hikayesi var Vanya Dayı'nın. Taşra'da kocaman bir çiftlik evinde çiftçilikle uğraşan Vanya Dayı, işte ürün satan, geçinmeye çalışan Vanya Dayı ve Sonya, ki burada o çiftlik döneminde yavaş yavaş sosyal olarak kapandığını görüyoruz. Eşinin eski kocası yeni karısıyla profesör evine gelir. Burada yerleşmeye karar verir. Çünkü şehirde yaşayamıyordur, emekli olmuştur, maaşı yetmiyordur mesela. Genç karısıyla gelir ve buradaki düzeni allak bullak eder. Sonra çekip giderler. Yani Çehov'un tipik dramatik aksiyonu. Biri gelir, oradaki düzeni perişan eder, sonra çekip gider. Bunu belki teknik olarak şöyle anlatabiliriz. Çehov koyun sürüsünün içine bir tane kurt gönderir. Kurt birilerini parçalar, sonra kurt çeker gider. Koyun sürüsü de kendi parçalanmış, kırılmış haliyle kalır. Burada gelen kişi aslında Serebryakov ve Yelena, genç karısı. Parçaladığı kişilerse, eğer bu metaforu kullanacaksak, Astrov, Sonya ve Vanya Dayı. Çünkü aslında şöyle bir şey içerir. Hepsi hayatlarında anlamı yitirmiştir şu üç kişi. Astrov, Sonya ve Vanya. Çünkü taşra hayatının yıkıcılığı, bıktırıcılığı onları ezmiş ve onların hayatla umudunu, bu bağı koparmıştı. Bunu şöyle bir metaforla anlatmak istedim. Ben bunu sahneye uygulamadım da herkese anlatmak için. Yani düşünün ki bir dereyi üçlü atan bir nehrin üstündesiniz ve nehir hızla bir şelaleye doğru gidiyor. Siz de bir takım kütüklerin üstündesiniz. Aşağı düşeceğinizi biliyorsunuz. Yani bundan kurtuluş yok. Ama umutla bir kütükten öbür kütüğe atlıyorsunuz. Sanki kurtulacakmış gibi. Ama kurtulmanızın imkanı yok. Bunu biliyorsunuz ve saklıyorsunuz. Burada da Vanya ve Astrov Yelena'ya aşık olarak aşkın kendilerini kurtaracağına inanırlar. Aşk onları kurtaracaktır. Ama bu söz konusu değil. Bunun içlerinde de bunun olmayacağını bilirler ama o hayattan, o sıkışmış hayattan kurtulmak için bir hedef bulmaları gerekir. Yani yoksa öyle yaşamaları mümkün değil, kendilerini öldürmeleri lazım. Öldüremedikleri ve öldürmeyecekleri için de yapacakları tek şey o hayata katlanmak. Ama katlanmak da çok zor. Onun için bir umut yaratırlar. O umut da burada aşk. Çağ o umudu aşk olarak koymuş. Bu aşk karşılıklı ve karşılıksız bir aşk. Herkes birbirine aşık ama karşılıksız aşklar var. Sonya Astrof'a aşık ama karşılığı yok. Astrof Yelena'ya aşık ama Yelena karşılık veremiyor. Vanya Yelena'ya aşık ama Yelena ona aşık değil. Serebryakov karısına aşık ama karısıyla ilişkisi bitmiş. Yelena Astrof'tan hoşlanıyor ama karşılık veremiyor. Çünkü kocası var, evli bir kadın ve bu skandala, buna tahammül etmesi mümkün değil. Ahlaki çelişkileri var. Ahlaki çelişkilerin yanında Astrof'un kendisine bir gerçekten aşık mı olduğunu yoksa bir arzu nesnesi olarak mı gördüğünün tam ayrılığında değil. Böylece aşk üstünden, Yelena gibi güzel bir kadın üstünden hayatları parçalanıyor ve gelenler sonra çekip gidiyorlar. Bu kadar basit bir hikaye anlatıyor. Ama burada temel olarak insan durumunu, insanın varoluşsal konumunu, insanın umudunu yitirmesini, umut arayışını bize bütün insanlık boyutuyla anlatıyor Çehov. Çehov aslında bizim kendimizdir. Bunu hala sürdürüyor 21. yüzyılda. Çehov biziz. Bu biz derken bütün insanlığı kastediyorum. Kültür farkını ortadan kaldırmış ve o öze ulaşmış bir yazardır. Bu bakımdan çok etkili buluyorum Çehov'u.

Dünya edebiyatının en önemli öykü ve tiyatro yazarlarından biri olan Anton Çehov'u rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birki'ye anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

Radio. Herkese sana. Hava durumu. Ülkede sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar kalacak. İstanbul'da hava bunaltıcı, Poyraz orta hızda esiyor. Bağın nem sabah %65-90 arasında. Sıcaklık 31-34 derece aralığında. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir 35 derece ve rüzgar fazla sert değil. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 37, Balıkesir 36, Kocaeli 34 derece. Hava çarşamba günü serinleyecek.

0: ve Şanlıurfa 41, Gaziantep 40 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 38 derece, Paris serin 21, Atina ise 37 derece.
1: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 13'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, gündem oldukça yoğun. 13 bülteninde de canlı bağlantılarımız olacak. Canlı bağlantılarımızın detaylarına geçelim. Terörsüz Türkiye sürecinde takip ve koordinasyon kurulu ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. NTV ekibinden Öykü Tüccar detayları bize aktaracak. Dün Ankara'da Nallıhan'da bir maden ocağında göçük olmuştu, hatırlayacaksınız. Soruşturmadaki yeni gelişmeleri de Şevval Yiğit'ten alacağız. Kocaeli'de, Gölcük'te ise Teknofest Mavi Vatan heyecanı sürüyor. Osman Terkan orada canlı bağlantılarla birazdan bu gelişmeleri aktaracağız. Ama günün en önemli ayrıntısıyla devam edeceğiz 13 bültenine. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısının perde arkasını anlattı. Barak, Tel Aviv'in saldırısını Türkiye'yi kışkırtma veya seçim öncesi siyasi hamle olarak nitelendirirken, Ankara'nın itidalli davrandığını da söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısı sonrası Ankara-Tel Aviv hattında yükselen tansiyona ilişkin konuştu. Aynı zamanda ABD'nin Suriye ve Irak temsilcisi olan Barak, podcast sunucusu Mario Nafal'a üs saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak'a göre İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki hava üssüne askeri unsurlar konuşlandırabileceğine dair istihbarat aldı. Washington durumu kontrol etti ve bunun gerçek olmadığını doğruladı. Buna rağmen İsrail pistleri vurdu. Barak, İsrail ordusu, Mossad ve Başbakanlık ofisi arasında bir iletişimsizlik yaşanmış olabileceği ihtimaline değinerek, söz konusu saldırıdan ne ABD'nin ne de Türkiye'nin haberdar edildiğini söyledi. Türk ordusunu güçlü ve cesur olarak nitelendiren Tom Barak, Ankara'nın konuya itidalli yaklaşarak sağduyulu davrandığını sözlerine ekledi. Tom Barak bu noktada İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimleri işaret etti. Teorilerden biri bu. İsrail Türkleri kışkırtıyordu. İçeride olumlu karşılanacak bir konseptti ifadelerini kullandı. Büyükelçi Barak, Amerikan yayın kuruluşu PBS'de hava üssü saldırısına dair konuştu. Barak, sorun şu ki Türkiye bunun geleceğinden habersizdi. Asıl mesele güçlü bir orduya ve caydırıcı bir hava kuvvetlerine sahip Türkiye gibi bir ülkeye önceden haber vermeksizin İsrail jetlerinin Türkiye sınırına 80 kilometre mesafeye kadar gelmiş olmasıdır dedi. Tom Barak, Türkiye'nin İsrail'e karşı saldırgan bir tutum içinde olmadığını, askeri operasyonlara girişmek istemediğini de bir kez daha vurguladı.
0: Şimdi bu konuyu biraz detaylandıracağız. Samasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin yayın konuğumuz. Sayın Keskin, NTV yayınına hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Erhan Bey. Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Şimdi Tom Barak hem Türkiye Büyükelçisi hem de bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin söz sahibi, yetkilisi diyebileceğimiz bir isim. Söyledikleri önemli. Özellikle SDG'nin Suriye'de mevcut hükümete entegrasyonuna kadar Türkiye'yi, başkent Ankara'yı aslında parantez içinde kızdıracak söylemlerde bulunuyordu ki SDG böyle bir adım atıp Suriye'de Şam yönetimiyle entegre olunca Tom Barak'ın da söylem değiştirdiğini görüyoruz. Bu açıklamaları da önemli. Özellikle Türkiye'nin bölgede itidalli davrandığını, İsrail'in ise kışkırtıcı hareket ettiğini söylüyor. Neler söylersiniz Tom Barak'ın bu açıklamaları için?
2: Evet, geçmiş açıklamalarını hatırladığımızda Türkiye'nin çok da hoşnut olduğu bir isim değil. Ve açıklamalarında aslında biraz daha Erhan Bey sivri dilli, biraz daha belki açık net ifadeler kullanabilen bir isimden bahsediyoruz. Bu saldırının normalde yalnızca askeri bir nitelik taşımadığını, özünde siyasi mesajlar içerdiğini herkes farkında. Farklı muhatapları olduğunun da farkında. Saldırı belki Suriye topraklarında gerçekleştirildi ama Türkiye'ye dönük bir mesaj vardı. Keza Amerika Birleşik Devletleri dönük bir mesaj vermeye çalıştı Netanyahu yönetimi. Burada dolaylı hedef Türkiye'nin aslında Suriye'nin gelecekte üstleneceği rolle alakalı olduğunu ve Türk askeri kapasitesinin Suriye'de sınırlandırılmak istediğinin bir göstergesiydi. Bu noktada Barak da benzer açıklamalar üstü kapalı da olsa ifade etti. Şunu biliyoruz ki aslında Suriye coğrafyasında Türkiye'nin Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasında bir destek vermesi, kapasite üretmesi noktasında fayda sağlaması İsrail tarafını rahatsız ediyor. Bu noktada kendilerinde bir hak olarak da görüyorlar. Netanyahu bunu açık bir şekilde kamuoyu önünde de dile getirdi. Türkiye'nin buradaki işte askeri varlığından bunu gerekçe olarak gösterdi. Fakat bu ne uluslararası hukuka ne de mevcut siyasi konjonktüre çok uygun bir açıklama değildi bence. Çünkü halihazırda Türkiye ile İsrail savaş gerçekleştirmekte olan, savaşta olan iki aktör değil. Suriye meşru bir devlet ve özellikle bu son süreçte Baran açıklamalarına da belki değinecek olursak Suriye'deki yeni yönetimin uluslararası meşruiyetini arttırdığını gösteren bir açıklama. Yani Suriye yönetiminin buradaki itidalli davranışı da belki ayrı bir parantez açılması gerekiyor. Tabii şu bir gerçek, İsrail'in bu noktadaki bu saldırılar sürecindeki temel hassasiyeti belki Suriye'de serbestçe hava operasyonları yapmaya devam edebilmesiydi. Bu yöndeki bir arayıştı ve ister istemez orada Türk askerinin, Türkiye'de asker olmadan Türk hava savunma sistemlerinin, Türk insansız hava araçlarının burada bulunması güç dengesini değiştirecek. Öyle ki sadece bu işin eğitim ve danışmanlık boyutunda ilerlemesi dahi Suriye'de birçok dengeyi değiştirebilecek. Yani fiili varlığını sonlandırmamak için, sınırlandırmamak için İsrail'in bu saldırganlığını görüyoruz. Ama tabii şunu söylemek lazım. Barak aslında bunun üzerinde durdu. Bu aslında bu ihtimal stratejik bir tehdit oluşturuyor. İsrail Suriye'nin askeri kapasitesinde evet yeniden kurulmasını istemiyor ama aynı zamanda Şam'ın savunma konusundaki ortaklıklarını da sınırlandırmak istiyor. Kendisine burada bir fiili veto hakkı tanınmasını istiyor. Bu yaklaşımda ister istemez Suriye egemenliğiyle doğrudan çelişiyor. Biraz bu Barak'ın açıklamalarında tabii şunu da gördük. Oradaki Türk varlığını ya da Türk askeri konuşlanmasını doğrulamadı. Bu da aslında önemli bir paragraftı ki ilerleyen günlerde bu gerilimin artması ihtimalini göz önünde tuttuğumuzda veya İsrail'in benzer bir operasyona kalkışması ihtimalini göz önünde tuttuğumuzda sürecin en azından diplomatik boyutunu veya ABD Birleşik Devletleri'nin takınacağı tutumu işaret etme noktasında da bence kendi içerisinde önemli sinyaller taşıyan bir açıklamaydı.
3: Şimdi Tom Baran söylediği cümleler içerisinde İsrail makamları arasında iletişimsizlik ihtimali var dedi. Özellikle bu saldırıdan ne Türkiye'nin ne de Amerika Birleşik Devletleri tarafının haberi olmadığından bahsetti. Aslında baktığımızda İsrail yönetimi, Tel Aviv, Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen hareket edebilecek kabiliyete sahip bir ülke değil. Fakat zaman zaman bölgede mesela Donald Trump'ın onaylamadığı saldırı girişimlerini yaptığını gördük. Bu noktada İsrail yönetiminin bu adımını daha da ileri götürme ihtimalini nasıl görürsünüz efendim?
2: Tanıdığımız İsrail özellikle son yıllardaki dış politikası Netanyahu ve beraberindeki o sağ siyonist kabinenin politikalarına baktığımızda her türlü çılgınlığı artık bekleyebiliyoruz. Aslında İran'a saldırı döneminde de bunu görmüştük. Haziran ayında geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen saldırılarda da doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ni aslında o saldırıya sürükleyen bir tutum sergilemişti. Keza Lübnan'da, Suriye'de dönem dönem Amerika Birleşik Devletleri ile ayrışarak o saldırganlığını sürdürdüğünü gördük. Bu noktada Baran açıklamaları üzerinden ilerlediğimizde aslında yakın ve somut bir tehdidin varlığı bu kadar tartışmalıyken İsrail adına Suriye'deki bu saldırı bağlamında söylüyorum. Bölgeye böyle bir saldırı gerçekleştirdi. Her ne kadar kendileri bunu önleyici bir saldırı olarak ifade etse de Baran'ın da bu açıklamalara çok ikna olmadığını gördük. Dolayısıyla bundan sonraki benzer operasyonları sürdürmeye çalışırlar mı? Burada soru işaretleri olmakla birlikte İsrail'in yapmaz diyebileceğimiz henüz bir şey dış politikada yok Erhan Bey. Ama şu var, belki bu saldırıyla İsrail doğrudan Türkiye ile savaş riskini aldı demek çok iddialı olacak. Ama savaş riski üzerinden gerilimi arttırdığını ve bir caydırıcılık üretmeye çalıştığını görüyoruz. Normalde bu tür saldırılarda karşıdaki muhataplara haber verilir. Hatta bazı yabancı kaynaklarda mesela işte saldırıdan sadece birkaç saat önce bölgede Türk uzmanlarının rehabilitasyon çalışmaları için bulundu ve saldırının o uzmanlar bölgeyi terk ettikten birkaç saat sonra gerçekleştiği anlatılıyor. Ama böyle bir saldırı gerçekleşirken ne Türkiye'nin ne Suriye yönetiminin ne Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbirisinin önceden bilgilendirilmediği anlatılıyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin bilgilendirmesiyle ilgili biraz gri bir durum söz konusu. Bu ne zaman bilgilendirildiği konusu da kesinleşmiş değil aslında. Yani farklı haberler var bu konuyla ilgili. Dolayısıyla İsrail bu saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri'nden dahi gizlemiş olabilir. Ama tabii şöyle bir gerçeklik var. Bu saldırı Türkiye'ye bilgi verilmese de Türkiye radarları tarafından kuzeyden Suriye'nin kuzeyine yönelen İsrail uçakları izlendi. Uçakların hedefi tam olarak Türkiye tarafından bilinmiyordu ve bu aslında bir önleme, belki bu uçaklara dönük bir saldırı gerçekleştirilmesi ihtimalinde ortaya çıkartıyordu. Yani aslında bu belirsizlik yanlış alarm ihtimalini arttırdı ister istemez ve Türk uçaklarının kalkıp önleme yapması, belki karşılık vermesi gerçekçi bir ihtimaldi kendi hava sahasını korumak için. Fakat bu noktada da birazcık Türkiye'nin karşılık vermemesi, uçak kaldırmaması veya hava savunma sistemleriyle bu önlemeyi yapmaması önemli bir itidal göstergesi. Barak da buraya tabii değiniyor o açıklamalarında. Tabii bu itidal herhangi bir zayıflık veya geri çekilme olarak okunmamalı, kriz yönetimi olarak okunmalı. Yani gerilimin hızla tırmandırılmasındansa en basitinden bir radar kitlemesi yapılması dahi saldırı hazırlığı olarak düşündük. Belki gerilimi arttırabilecek bir olaydı. Belki bir önleyici uçuşlar için bir pilotun siyasi bütün iradeleri etkileyebilecek bir kararı olabilirdi. Anlık bir kararı ki biz benzer bir süreci zaten Rusya ile yaşamıştık yine Suriye konusunda. Fakat şunu eklemek lazım. Yani İsrail Türkiye ile savaş istiyor mu? Bu şu an bence kesin bir durum değil. Yani doğrudan çatışma riskini göze alıyormuş intibası oluşturmak istiyor ama kendince aslında yüksek riskli zorlayıcı bir diplomasi üretmeye çalışıyor. Belirsizlik yaratıp Ankara'yı Suriye'deki tutumu konusunda caydırmaya çalışıyor. Yani Suriye'deki askeri sınırlarını belirlerken işte benim hassasiyetlerime dikkat et şeklinde bir mesaj olarak okuyorum ben. Ve aslında hani her ne kadar ölçülü bir saldırı demek belki mümkündür can kaybı yaşanmamasından hareketle, ama hesap hatası riski her zaman karşımızdaydı. Bu noktada tabii belki de Türkiye'yi kışkırtma iddiası da ne kadar doğru, ne kadar üzerinde durulabilir. Ve tabii işte İsrail iç siyaseti boyutuyla da bakıldığında yine bölgedeki bütün dengelere etki edebilecek bir durum. Yani halihazırda Türkiye ile, sizin sorunuza dönecek olursam, Türkiye ile sıcak bir çatışmaya girmiş olmak yaklaşan seçimler döneminde Netanyahu'ya ne kazandırır ne kaybettirir? Bunların da aslında doğru şekilde hesaplanması gerekiyor ki Netanyahu'nun asıl amacı bence bu saldırıda böyle bir arayış değildi. Ama muhtemelen bu süreci de, bu denklemi de bu saldırının hesaplarında bir yere koydu diye düşünüyorum.
3: Şimdi bölgede İsrail'in attığı her adım aslında sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne faturada, onlara da fatura ediliyor ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde artık İsrail'in tasmasını sahipleri eline almalı diye bir çıkış yapmıştı Mısır'daki ziyaretinde. Şimdi Tom Baran bu açıklamaları da aslında bir yandan İsrail'in yaptığı bu eylemlerin Amerika Birleşik Devletleri tarafından izin verilmesi algısı üzerinden de yürüyor, öyle değil mi?
2: Mutlaka, yani İsrail'in asıl güç bulduğu noktanın Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut kapasitesi, askeri, siyasi, diplomatik kapasitesi olduğunu göz önünde tutarsak, Amerika'dan tamamen bağımsız, Amerika'yı tamamen rahatsız edecek eylemlere ne kadar girişip girişemeyeceği konusu biraz tartışmalı. Tabii bu tür eylemler ister istemez Amerika'daki yönetimi de biraz zor durumda bırakıyor, sıkıştırıyor ki Netanyahu ile Trump'ın ilişkilerinin iki ülke ilişki tarihinin en iyi dönemleri olmadığını biliyoruz. Arada bir takım hoşnutsuzluklar olduğunu, hatta Trump dönem Netanyahu'nun seçimi süreciyle alakalı da böyle imalı açıklamalarda bulunmasından hareket edersek belki ilişkilerin en iyi döneminde olmadığından bahsedebiliriz. Hatta Suriye konusunda taraflar arasında açık ve net bir ayrışma olduğunu da söylemek yanlış olmayacak. Trump açıkça Suriye'de işte Erdoğan'a karşı mantıklı olmalısın diye kameralar önünde söylemişti Netanyahu'ya böyle bir ifade kullandığını. Bu ister istemez Suriye'deki politikasını biraz daha ayrıştırıyor. Yani o alıştığımız Amerika Birleşik Devletleri İsrail hattının yekpare bir politikası olmadığını ve kendi endişeleri, kendi arayışları doğrultusunda ayrıştığı hesabını belki de biraz ön plana çıkartıyor. Fakat bu süreçte bu şu demek değil: yarın bir gün Türkiye ile İsrail sıcak bir çatışmayla karşı karşıya geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri bu süreçte tarafsız kalacak veya işte NATO üyesi bu konuda haklı gördüğü Türkiye'yi destekleyecek, bu şekilde okunmamalı. Bu noktada zaten Türk siyasi aklı, karar alıcı iradede itidalli tutum sergiliyor ister istemez. Onlar da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu pozisyonunu okuyor. Ama şu da bir gerçeklik, hem içerideki seçimler boyutuyla baktığımızda İsrail'de, hem o mevcut güvenlik algı diyemiyorum, güvenlik paranoyası doğrultusunda bakıldığında Türkiye'nin bölgedeki diplomatik atılımlarından ve güvenlik stratejisini yeniden kurgulamasından bir rahatsızlık olduğunu görüyoruz. Yani Mekke Savunma Anlaşması yapılıyor, İsrail kamuoyunda bu bir anda çok olumsuz şekilde okunuyor ister istemez. Hatta Mısır'da buna katıldığında işte biz Türkiye tarafından çevreleniyoruz diye sosyal medya paylaşımlarını gördük. İşte Lübnan'a barış gücü göndermek istiyor. Suriye'de zaten etkileri çok güçlü. Mısır'ı da Mekke Savunma Anlaşması ile katacaklar. Yarın bir gün Suudi Arabistan'a gelip belki Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki Tebük bölgesine askeri olarak konuşlanacaklar. Bu endişe ciddi şekilde rahatsızlık uyandırıyor. Öbür taraftan işte Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır'daki, Libya'daki temasları yine aynı şekilde rahatsız edici olarak değerlendiriliyor. Yani o güvenlik paranoyasının tam merkezine Ankara'yı oturtmaya dönük bir arayış var ve bu seçim sürecindeki o rekabetle de kızışıyor. Halihazırda çünkü karşısındaki rakiplerin veya Netanyahu koalisyonunu oluşturan o bileşenlerin çok sağlıklı, gerçekten stratejik akılla hareket eden, sağduyulu ilerleyen aktörler olmadığını görüyoruz. Gerek işte o Ben-Gvir, Smotrich hattındaki aşırıcıların veya karşısındaki işte Lapid-Bennett hattının çok da sağduyulu ilerlemediğini görüyoruz bütün bu süreçte. Hal böyle olduğunda bu tür rahatsız edici çıkışların ve işte bunun sahada bazı karşılık bulmasının ihtimaller dahilinde olduğunu görüyoruz. Ama bu tabii sonsuza kadar muhtemelen bu şekilde de devam etmeyecek Erhan Bey. Yani Türkiye itidalli davranışını birkaç sefer sürdürür ama bir noktadan sonra ister istemez kendi sınırını, kendi toprak bütünlüğünü korumak doğrultusunda bir karşılık da gelebilir. Bu süreç tabii ne noktaya gider onu şu noktada bugünden tahmin etmek çok mümkün değil tabii.
3: Şimdi Tom Baran bu açıklaması, İsrail'in bu saldırısı, bir yandan da Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan üçlü paktı var. Bölgede dengeleri değiştirebilecek bir anlaşma olarak ön plana çıkmıştı. Şimdi İsrail'in bu saldırısı bu paktın, anlaşmanın, Mekke anlaşmasının imzalanmasının ardından gelmiş olması da aslında bölgedeki güç dengelerinin biraz daha Türkiye bölgede yine önemli bir aktör olarak ön plana çıkmaya başlayan, ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ın da İbrahim anlaşmalarına dahil etme isteğinden yola çıkarak söylüyorum ki artık bu imkansız hale gelmiş oldu bu üçlü paktla birlikte. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
2: Aslında bu üçlü pakt Suudi Arabistan'ın o güvenlik arayışları için çıkış anahtarlarından bir tanesi. Sahada ne kadar etkin şekilde bir varlık gösterir, bunu şu an için belki okuyamıyoruz. Birazcık daha tehdit süreçleri değiştikçe okumak mümkün olur. Tabii bu aktörler arasında halihazırda zaten bir askeri işbirliği vardı. Yani Hindistan-Pakistan Savaşı'nda gördük. İşte Türkiye Hindistan tarafından yoğun bir eleştiri geldi. Gerek toplumdan, kamuoyundan, gerek işte biraz daha üst yöneticilerden Pakistan'a doğru oradan askeri destek verdiği ile alakalı, ki hani bu somut bir varlık olarak elimizde duruyor. Öbür tarafta Türkiye'nin Suudi Arabistan'la askeri ilişkilerinin ciddi bir yükseliş trendinde olduğunu biliyoruz. İşte tarihin en büyük savunma sanayi ihracatını yaptığımız ülkeden bahsediyoruz. Öbür tarafta zaten yine bölgeyi yakından takip edenlerin çok iyi bildiği Pakistan-Suudi Arabistan hattı var. Yani üç aktör arasında ilerlemekte olan bir savunma sanayi işbirliği varmıştı ve vardı. Ve bütün bölgede, bütün bölgesel meseleler de bu aktörlerin birbirine uyumlu, senkronize hareket ettiğini de gördük. Suriye'den Irak'a, işte Lübnan'dan Gazze'ye, Filistin'e, bütün bu meselelerde taraflar birbiriyle uyumlu hareket etti ve bu aslında biraz organik bir pakt olarak ortaya çıktı. İsrail'i rahatsız etmesi de kaçınılmazdı. Keza İran'dan da benzer açıklamalar geldi. Fakat bu bölgesel aktörlerin artık Amerika Birleşik Devletleri'ne hem yeterli teminatı sağlamadığının bir sonucu, hem de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge politikalarının bölgeye dönük stratejilerine de uyumlu bir konu. Yani bölgedeki sorumluluğu ve o bölgedeki aktörlerin kendi güvenliğini ve bölgesel ortaklıklarla üstlenmesi arayışı yönünde de uyumlu. Tabii İsrail penceresinden baktığımızda kendisine rakip bir aktörün ortaya çıkması, güçlü bir aktörün, askeri olarak kapasite sahibi bir aktörün ortaya çıkması ve aslında sahadaki stratejik boyutlarıyla da yine rahatsız edici bir süreç görülüyor. Yani Türkiye'nin Suriye'de konuşlanmasından, radarlarını, insansız hava araçlarını, savaş uçaklarını konuşlandırmasından ne kadar rahatsızsa Yarın bir gün Suudi Arabistan'ın Ürdün sınırına yakın ya da Akabe Körfezi'ne yakın bölgelerde yine benzer teknolojileri konuşlandırmasından İsrail tarafı ciddi şekilde rahatsızlık duyuyor. Bu tabii belki Suriye'de birazcık daha kontrolsüz şekilde operasyonlar gerçekleştirebilecek altyapıyı meşruiyet yönünden, hukuki yönden veya askeri yönden bunu kendisinde bulabiliyor. Ama yarın Türk askeri teknolojileri Suudi Arabistan'a konuşlandığında bu serbestliği ister istemez çok da etkili olamayacak. Bu kadar rahat hareket edemeyecek İsrail tarafı. Böyle bir tedirginlik olduğu kanaatindeyim. Tabii İsrail adına en önemli konulardan birisi de yine sorunuza dönersem Suudi Arabistan'la normalleşme süreciydi. Yani Körfez'de bazı aktörler İbrahim Anlaşmaları kapsamında normalleşti. Hatta Trump sürekli olarak bu konuyu Riyad yönetimine dayatıyor. Hatta Beyaz Saray'da Oval Ofis'te toplantı sonrası Muhammed Bin Selman'a kameralar önünde söylemişti. İşte İbrahim Anlaşmalarına katılması yönünde bir oldu bittiği getirmeye çalışmıştı. Orada da bir duruş sergiledi Muhammed Bin Selman. Filistin Devleti'nin kurulması, bağımsız bir Filistin Devleti'nin iki devletli çözüme atıf yapmıştı. Bu süreçte özellikle 7 Ekim sonrası o iş biraz daha zor noktaya itildi. Ama daha uzun vadeli belki geniş ölçekli bakarsak, bu ittifak başarılı olamazsa eğer, yani Mekke Savunma Anlaşması ile ortaya konulan iradenin Allah korusun başarılı olamadığı durumda, bu güvenlik kaygıları için Suudi Arabistan tarafı yine İsrail'e mecbur bırakılabilir güvenlik teminatı için. Ama tabii bu biraz daha şu an için düşük bir ihtimal, biraz fazla belki de uzun vadeli geleceğe dönük bir öngörü. Ama bu İsrail'le o güvenlik işbirliğine gitmeden önce Suudi Arabistan için belki de güvenlik noktasında son çıkış arayışı.
3: Peki, teşekkür ederiz Doktor Yusuf Bahadır Keskin, NTV yayınına verdiğiniz destek için efendim.
2: Rica ederim, kolaylıklar diliyorum size.
3: Devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya giriliyor sevgili seyirciler. Milli Dayanışma Yasası'nın çıkarılmasının ardından Takip ve Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda hangi adımlar atılacak? NTV ekibinden Öykü Tüccar bize aktaracak. Öykü.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde peş peşe adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Kimler olacak o toplantıda, o kurulda? Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları yer alacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de kurulda yer alacaklar. Yılmaz ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esaslarının belirleneceğini ifade etmişti. Silahları bırakma ve sessiz süreci için oluşturulacak alt komisyonlar da bu toplantıda ele alınacak. Yılmaz, kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak diyerek de sürece dair mesajını vermişti. Şimdi toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek dedik. Ardından da alt kurullar belirlenecek. Bu kapsamda önce alt kurulların sayısına karar verilecek. Ardından görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Birkaç tane alt kurulun neler olacağı az aşağı beş yukarı belli. Alt kurulların silahların tesliminden örgüt mensuplarının durumuna, sahadaki gelişmelerden kamu kurumları arasındaki koordinasyona kadar farklı başlıklarda çalışmasını bekliyoruz. Şüphesiz ilk kurul teknik bir alt kurul olacak. Silahların teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine çalışacak bir kurul olacak. Bu kurulda MİT, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan temsilcilerin yer almasını bekliyoruz. Bu kurulun görevi silahların ne zaman bırakılacağı, hangi takvimle yapılacağı, nerede bırakılacağı ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmek olacak. Yine teslim edilen silah, mühimmat ve patlayıcılar da kayıt altına alınacak. Bir diğer alt kurulunsa adli işlemler için kurulacak bir istisas grubu olmasını bekliyoruz. Bu kurulda Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev yapacak hakim ve savcılar yer alacak. Grubun teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki standartlarına göre sınıflandırmasını bekliyoruz. Bu saydığım iki grup gibi çok sayıda alt grubun toplantıda kararlaştırılarak açıklanmasını bekliyoruz.
3: Öykü Tüccar aktardı.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında aranan Hilmi Tuna Kuriş dün yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Olayla ilgili yeni bilgiler var. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ı Muğla'ya götüren aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Aracı kullanan, kaçış hazırlığına yardım ettiği belirlenen Mehmet Özmen hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapıldığı ortaya çıktı. Özmen'in üzerinde çok sayıda gayrimenkul kaydı olduğu bilgisine de ulaşıldı. Ayrıca Alihan Kuriş'in eşi adına araç alınması 2 milyon 406 bin lira gönderdiği de belirlendi. Bu arada eski bakan Şahin aracın bilgisi ve izni dışında kullanıldığını söyledi. Ankara Beypazarı'nda dün akşam meydana gelen kazada bir işçi maden kazasında bir işçi hayatını kaybetti. Yaralanan işçilerin de tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı. Gözaltına alınanlar da var. Hem soruşturmadaki son durumu hem de yaralıların sağlık durumunu NTV ekibinden Şevval Yiğit bize aktaracak. Şevval.
5: Erhan, soruşturmanın başlatıldığını dün Ankara Valiliği duyurmuştu. Bugün de soruşturma kapsamında 9 şüphelinin gözaltına alındığını ve sorgularının devam ettiğini söyleyebiliriz. Olayı hatırlatalım. Olay dün akşam saatlerinde Çayırhan Enerji İşletmesi sahasında meydana gelmişti. Tavan çökmesi sonucu oluşan bağlı savrulmalar neticesinde bir maden kazası yaşanmıştı ve olaydan 20 kişi etkilendi. Bir maden işçisi de bu kazada hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren madencinin cenazesi bugün memleketi Bartın'da toprağa verilecek. Şimdi olaydan etkilenen 20 kişinin hepsi yaralı değil. Bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledik. Bir kısmı yaralandı, bir kısmı ise içeride oluşan duman ve gazdan etkilendi. Yaralı olanlar arasında durumu kritik olanlar da var. Dün ilk tedavileri Beypazarı Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Ardından da durumu kritik olan iki kişi Ankara merkezdeki şehir hastanelerine sevk edildi ve tedavilerine burada devam ediliyor. Olayın hemen ardından kısa bir süre sonra Ankara Valisi Yakup Can Bolat Beypazarı Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret etmiş ve gazetecilere bazı açıklamalarda bulunmuştu. Olayın tüm yönleriyle araştırılacağını söylemişti Vali Can Bolat. Bu olay her boyutta sebebi nedir? Bir kusur var mıdır? Yok mudur? Neden dolayı olmuştur? Bunları bilirkişi incelemesi, adli inceleme ve idari inceleme sonucunda karar verilecek ifadesini kullanmıştı. Bir kez daha hatırlatalım. Ankara Beypazarı'nda meydana gelen maden kazasında bir işçi hayatını kaybetti. İki kişinin ise durumu kritik. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı ve sorgularının devam ettiğini söyleyebiliriz.
0: Evet, Şevval Yiğit bildirdi. Kocaeli'de Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan 3. gününde de sürüyor. Oldukça yoğun bir katılım var. NTV ekibinden Osman Terkan da orada Gölcük'te Teknofest'i takip ediyor. Gün içerisinde yaşananları ve oraya gidecek olanları neler bekliyor, bunları bir kez daha bize aktaracak Osman.
6: Erhan Yılmaz, Teknofest Mavi Vatan 3. gününde tüm heyecanıyla devam ediyor. Tabii sabahın erken saatleri itibariyle alana gelmeye başladılar ve tabii ki burada Türk donanmasının göz bebeği gemiler bir bir ziyaret ediliyor. TCG Anadolu onlardan biri. TCG Sancaktar olsun, Burgazada olsun, korvetler, yine denizaltılar, yine fırkateynler bir bir ziyaret ediliyor. En çok ziyaretçi gelen noktalardan birindeyiz. Arkamda da görüyorsunuz TCG Savarona, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün yadigarı, mirası gemi Savarona 56 gün geçirdiği o manevi değeri yüksek gemi de burada Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda diğer gemilerle birlikte ziyaret edilen gemiler arasında. Şimdi tabii bölüm bölüm alınıyorlar, parça parça alınıyorlar ziyaretçiler, içeride bir yığılma olmasın diye, çünkü uzun bir kuyruk var. Şimdi biz de Burak Sevinç de hemen hızlı bir şekilde, hızlandırılmış bir tur attıracağız sizlere TCG Savarona'da. Yine 2023 yılında bu manevi değeri yüksek gemi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilmişti. 2024 yılında yine bakım onarım çalışmalarının ardından da ilk seyrini yaptı ve aynı yıl Eylül ayında da 27 Eylül'de de TCG Savarona ünvanına kavuştu. Bir bakım onarım çalışmaları yapıldı. Bir dönem kullanılmıyordu. Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve Emine Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle kapsamlı bir restorasyondan geçirildi. Bu önemli gemi. İşte bu çalışmaların tamamlanmasının ardından da dediğim gibi 2023 yılında donanmaya, envantere katıldı ve TCG Savarona ismini aldı. O gün bugündür de işte bu tip etkinliklerde ziyaret ediliyor. Burası güvertelerinden biri, ana güverte diyebiliriz. 6 güvertesi bulunuyor geminin ve burada da Atatürk'ün balmumu heykeli, işte geminin dümeninin yanında poz vermiş ve aynı zamanda bir anlamda Atatürk'ün ayak izlerinin yer aldığı bu güvertede de o döneme ait Atatürk'ün fotoğrafları da yer alıyor. Bakın geminin arka tarafında Atatürk uzanmış. İşte o an, o önemli an, o değerli an, kıymetli an da burada sergileniyor. Şimdi yine Atatürk'ün bakın burada geminin dümeninin yanında verdiği poz da yer alıyor. Gemi personeli buraya gelenlere, ziyaretçilere de gemiyle ilgili kapsamlı bilgi veriyorlar. Bir zaten göreceksiniz gezi güzergahı da oluşturulmuş. Şimdi bir taraftan da biz de o gezi güzergahından sizleri de içeriye doğru götürelim. Şimdi bakın yoğun bir kalabalık olduğunu görebilirsiniz. Donanmanın en büyük 5. gemisi şu anda TCG Savarona ki 1931 yılında Almanya'da inşa edilmişti ve 1938 yılında da satır alınmış ve ardından da Türk bayrağı çekilmişti. O günden bu yana da tabii kullanılmayan dönemler olduğu bir restorasyon çalışması geçirdi. Ve bu 6 güverteden oluşan gemi artık donanmaya ait TCG Savarona. Şimdi tabii kalabalık var. Sadece bu kalabalıktan gösterebildiğimiz kadarıyla şimdi burada bir briefing veriliyor. Yani gemiyle ilgili ve bulunan salonla ilgili de bilgiler aktarılıyor. Şimdi şöyle Burak Sevinç'ten rica edeceğim. İstanbul salonu bu gördüğünüz yer. Hem o döneme ait objelerin sergilendiği hem Atatürk'e ait kişisel eşyaların bulunduğu bir salon ve salonda da işte yemek takımları da var. Birçok objeyi görebiliyorsunuz. Süs eşyaları ve Savarona yatırında maketini de görebilirsiniz. Bakın burada da o briefing devam ediyor. Kalabalığı bir kez daha dikkat çekmek istiyorum açıkçası. İşte Atatürk'e ait tablolar, yine döneme ait bu gemide, gemiye ait tüm fotoğraflarda yer alıyor. İşte Atatürk'ün özel şahsi eşyalarının yer aldığı koridor. Bakın Atatürk'ün cepheden cepheye giderken özellikle de kitaplarını taşıdığı bavulu, bir dönem kullandığı takım elbisesi de burada sergilenenler arasında. Yine bakın buradaki yemek takımı, yine dönemin Libya kralı tarafından armağan edilmiş Savarona yatının kabartması. İşte bir tabloyu da görebiliyorsunuz. Altın kaplama bir tablo. Şöyle hızlıca, kısaca biraz zamanımız varsa aslında geminin belki de en çok merak edilen yerinde kısaca sizlere gösterelim. Bakın Atatürk Kütüphanesi ve Atatürk'ün bir dönem işte vakit geçirdiği, önemli kararların alındığı işte odası, kütüphanesi, kitapları burada sergileniyor. Ve aynı zamanda Atatürk'ün dediğim gibi 56 gün burada bu gemide son dönemini geçirdiği tarihti ve burada işte 56 gün kaldıktan sonra ki Burak Sevinç sizlere göstersin bir dönemler yattığı, işte kaldığı köşk, kabin, kamera, işte bakın Atatürk'e ait özel eşyalar da yine burada sergileniyor. Burada 56 gün kaldıktan sonra da Atatürk buradan tabii rahatsızlığı dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'na götürülmüştü ve ne yazık ki 108 gün sonra da hayatını kaybetmişti. Hayata gözlerini yummuştu ve bu gemiyi işte bir dönemler vakit geçirdiği, hatta şöyle bir hani bir çocuğun oyuncağını beklediği gibi bekledim dediği bu gemi TCG Savoron'a bugün ziyaretçileri bekliyor. Birçok kişi 3 gündür ziyaret ediyor ve artık bu gemide donanmaya ait bu gemide 2023 yılından bu yana yeniden Türk bayrağı dalgalanıyor ve adı da artık donanmaya envantere katıldığı için TCG Savoron oldu.
0: Osman Terkan bildirdi. Kocaeli'de cansız bedenleri peş peşe sahile vuran 3 kardeşin sır ölümü henüz aydınlatılamadı. Başka bir noktada sağ bulunan abla Bilgenur Sakar'ın vereceği ifadenin olayı aydınlatması bekleniyor. Son görüntüleri de ortaya çıkan kardeşlerin otopsisinde ölüm nedenleri boğulma olarak belirlendi. Darp, boğuşma ya da bıçak izine rastlanmadı. 3 kardeş bugün toprağa verilecek.
1: 3 kardeş sabaha karşı siyah kıyafetlerle evlerinden çıktı. Kol kola girerek sahile yürüdüler. 24 saat geçmeden üçünün cansız bedeni kıyıya vurdu. Kardeşlerin son görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı. 3 kardeşin sır ölümünü sağ bulunan ablaları Bilgenur Sakar'ın aydınlatması bekleniyor. 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'ın cansız bedenlerine Dudayev Parkı sahilinde kıyıya vurmuş halde ulaşıldı. Polis, abla Bilgenur Sakar'a ise başka bir noktada sağ ulaştı. Otopside kardeşlerin vücudunda darp, boğuşma ya da bıçak izine rastlanmadı. Bu da cinayet ihtimalini azalttı. Üzerinde kıyafetleri ve ayakkabıları bulunan 3 kardeşin denizde boğulduğu değerlendirildi. Kardeşlerin denize giriş anları ve olay öncesinde yaşananlar da inceleniyor. Denize düşmüş olabilecekleri ihtimali de değerlendiriliyor. 3 kardeşin bilgisayarları ve cep telefonları da mercek altında. Abla Bilgenur Sakar'ın emniyette ifadesi alındı. Fabrikada çalışan anneleriyle birlikte yaşadıkları öğrenilen kardeşlerin babalarının Kars'ta olduğu belirlendi. Olay sonrası Darıca'ya dönen babanın da ifadesine başvuruldu.
0: Sevgili seyirciler, Rusya-Ukrayna hattında bombardıman seslerinin susmadığı bir gece daha geride kaldı. Rusya bu defa Ukrayna'da bir alışveriş merkezini hedef aldı. Çok sayıda ölü var. Diğer yandan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul bugün Kiev'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ayrıntıları Ukrayna'dan Deniz Berktay bize aktaracak. Deniz.
7: Evet, Rusya'nın bombardımanıyla başlayacak olursak, Rusya zaten Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bundan 2 gün önce vurmuştu. Ve o nedenle dün Kiev'de matem ilan edilmişti. Çok sayıda kişi hayatını kaybettiği için. Dün de aynı şekilde Ruslar bu sefer Ukrayna'nın Dnipropetrovsk ilindeki Krivarok ilçe merkezini vurdular. Burası son derece önemli bir sanayi merkezi ve aynı zamanda Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin memleketi olan bir yer. Orada bir alışveriş merkezi yakınına dronların isabet etmesi sonucunda 14 sivilin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Ayrıca dün gece Rus İHA'ları bu sefer de İHA ve füzeleri bu sefer de Kiev'de Kiev'in doğusunda Dnieper Nehri'nin doğu yakasında bulunan Darnitsa tren istasyonu yakınlarındaki istasyon tesislerine hedef aldılar. Burada da bir demiryolu çalışanının hayatını kaybettiği bildiriliyor. Ruslar özellikle son dönemlerde Ukrayna'daki ulaşım altyapısına hedef alıyorlar ve çeşitli depolara hedef alıyorlar. Rusya ile Ukrayna arasında bu şekilde hava savaşları kızışmış durumda. Diğer taraftan Ukrayna'nın başkenti Kiev bugün biraz önce size bahsettiğim üzere önemli bir konuğa ev sahipliği yapıyor. Almanya Başbakanı Johann Wadephul bu sabah erken saatlerde Kiev'e geldi ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nda basın toplantısı yapıldı. Arkamda Ukrayna Dışişleri Bakanlığı binasını görüyorum. Ben de basın toplantısına katıldım. Burada her şeyden önce Alman Dışişleri Bakanı biz bu savaşı kazanmasına izin vermeyeceğiz dedi ve bunun bütün Avrupa'nın meselesi olduğunu ifade etti ve burada mesele hukukun üstünlüğü mü galip gelecek yoksa balta girmemiş ormanların hukuku mu galip gelecek tarzı bir konuşma yaptı ve Ukrayna'ya özellikle Patriot füze sistemleri konusunda yardımda bulunma vaadinde bulundu ve ayrıca drone üretimi, ortaklaşa drone üretimi konusunda bazı görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi ve Ukrayna'nın bu kış Ukrayna'nın arkasında duracaklarını ifade etti. Burada son olarak şunu söylemek gerekiyor. Bu açıklamayı tersten okuduğumuz zaman da şunu söyleyebiliriz ki ilkbahar dönemine kadar burada bu savaşta bir ateşkesin olması öngörülmüyor. Avrupalı liderlerin olsun, Rus siyasetçilerin olsun açıklamalarının satır aralarına baktığımızda durumun böyle olduğunu görüyoruz.
3: Evet, Deniz Berktay Kiev'den bildirdi. Nijerya'da işçileri taşıyan bir tekne alabora oldu. Olayda 50 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin büyük kısmının çocuk olduğu belirtiliyor. Facia ülkenin kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde yaşandı. Pirinç tarlalarına giden yaklaşık 70 çiftçiyi taşıyan teknede çocuklar da vardı. İlk müdahalede kurtarılanlar da oldu ancak teknedekilerin çoğu hayatını kaybetti. Yerel yetkililer ölenlerin büyük kısmının 10 ila 15 yaşlarındaki çocuklar olduğunu belirtiyor. Ülkede benzeri kazalar sıklıkla yaşanıyor. İsveç'in merkezindeki küçük bir kasabada bir liseye saldırı oldu. Bir öğrenci öldü, bir öğrenci de ağır yaralandı. Saldırı şüphelisinin mezun olduğu liseye kılıçla girdiği, okulda kılıcını rastgele savurduğu belirtildi.
8: İsveç'in Fagersa kentinde Briner Lisesi saldırının hedefi oldu. Saldırgan yerel saatle 14'te okula girdi. O sırada okulda olan iki erkek öğrenciyi kılıçla yaraladı. Yaşları 12 ve 17 olan öğrencilerden biri öldü, biri ağır yaralandı. O anlarda öğrenciler kütüphaneye sığındı.
9: 5 saattir içeride kilitliyiz. Vücudunun her yerinde kan olan bir adam gördüm. Sonra da polis geldi. Öğretmenler bize yerimizde kalmamız gerektiğini söylediler. Ama ne kadar süreyle kalacağımızı bilmiyorduk. Çok korktuk. Sonra da annemi aradım.
8: Bazı öğrenciler korkuyla pencereden kaçmaya çalıştı. Ekipler pencerede kalan öğrencileri tahliye etti. Polis aynı liseden mezun 18 yaşındaki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin daha önce de başka bir saldırıdan sabıkası olduğu belirlendi.
3: ...15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesine sayılı günler kala hazırlıklar neredeyse tamamlandı. 1 Eylül'de denize açılacak balıkçılar sezondan umutlu, özellikle palamutun yüzleri güldüreceği görüşündeler.
1: Bir tarafta onarımı yapılan ağlar kontrol edilirken diğer tarafta motor bakımları yapılıyor. Balık sezonunun açılmasına sayılı günler kala eksikler gideriliyor. Denize açıldıktan sonra sorun yaşanmaması için hemen her şey gözden geçiriliyor.
10: Palamut çok yoğun, çinekop da var yani yavru çok. Aşırı bir derece de var, Karadeniz'in genelinde var yani.
11: Çinekoptan beklentimiz var, istihbarat olacak.
1: Rumeli Feneri'ndeki balıkçılara göre 1 Eylül'de sezonun açılmasıyla birlikte tezgahlar şenlenecek.
10: Bu sene görüldüğü itibariyle palamut var.
12: Temennimiz sinokopun da çok olacağı yönünde. Ondan sonra cuma tekir balığı var. Her balıktan var bu sene. İnşallah bereketli bir av geçireceğiz.
1: Uzmanlar özellikle de aşırı avlanmaya karşı uyarıyor.
13: Balıkçıların aşırı avcılık yapmaması gerekir. Daha çok tuttuklarında balık daha çok kazanmayacaklardır. Önemli olan günlük avlama miktarlarına dikkat ederek avcılığı gerçekleştirmeleri ve balıkçıya daha taze, daha hijyen balık sunmaları gerekir. Aşırı avcılık yapılmaması gerekir. Onun dışında yasa dışı, kayıt dışı düzenlenmemiş avcılığın da olmaması gerekiyor. Bunlar olduğunda mutlaka olumsuz, balıkçılık sektörü olumsuz etkileyecektir.
3: Zorunlu deprem sigortasında değişikliğe gidildi. Konut satışı sonrası poliçe yeni ev sahibine geçmeyecek, yani iptal edilecek. Kullanılmamış prim de geri alınabilecek.
14: Konut satışında zorunlu deprem sigortası poliçesi sonlanacak. Prim iade edilecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yeni düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. Taşınmaz satışının ardından işleyen süreçte değişikliğe gidildi. Devir işlerinde DASK poliçesi sona erdirilecek. Konutun yeni sahibi sıfırdan poliçe yapacak. Daha önce poliçesi olan eski ev sahibine ise sigortanın işlemeyen günlere ait primleri iade edilecek. Taşınmazın yeni sahibi 15 gün içinde DASK'a başvuru yapmak zorunda. Sigorta şirketi de başvurudan en geç 24 saat içinde poliçeyi hazırlayarak ev sahibine teslim edecek.
15: DASK 1999 depreminin hemen arkasından 2000 yılında bahsettiğiniz gibi 26 yıl evvel kurulmuş. Deprem sonrası yaraları sarmak için oluşturulmuş bir finansal havuz. Depremden etkilenen konutların konutta oluşan zararlarını karşılamak üzere hazırlanmış kendisine ait müstakil bir kanunu var. Bu açıdan tüm konut sahiplerinin, hak sahiplerinin poliçelerini eksiksiz bir şekilde yaptırmaları ve yenilemeleri gerekiyor.
14: Yeni uygulama 4 Eylül Cuma günü yürürlüğe girecek.
0: Ticaret Bakanlığı sosyal medyada mevzuata aykırı konut ve araç ilanı veren 82 işletmeye toplam 8,2 milyon lira ceza kesti. Bakanlıktan yapılan açıklamada kimlik ve yetki doğrulaması yapılması zorunluluğunun sosyal medya dahil elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsadığı hatırlatıldı. Bu düzenlemeler ve yapılan uyarılara rağmen sosyal medya platformlarında mevzuata aykırı şekilde ilan verdiği tespit edilen 42 emlak ve 40 galeri işletmesine 100'er bin lira ceza kesildiği söylendi. Söz konusu hesaplara erişimin engelleneceği de açıklandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ulaştırma sektöründe çalışan esnafın artan maliyetlerine dikkat çekti. Taksimetre muayene ücretinde bakanlık standardına uyulmalı çağrısı yaptı.
16: Bilindiği üzere motorize grupların üzerindeki yük hafifletilmeli. Yükler maalesef gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen taksimetre muayene ücreti 718 lira. Ancak gittiğiniz zaman bu 2000-2500 civarında oluyor.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taksimetre muayene ücretinde bakanlık standardına uyulmalı dedi. Ulaştırma sektöründe hizmet veren esnafın her geçen gün daha fazla yük altında kaldığını söyledi. Palandöken, Eşel Mobil sisteminin de tekrar uygulanması gerektiğini belirtti.
16: ÖTV'nin bu ay muaf tutulması akaryakıtta, mazotta gerçekten de olumluydu. Belirli bir süre uygulanan ancak uygulamadan kaldırılan Eşel Mobil sistemi tekrar devam etmeli. Eşel Mobil sistemi en azından hakkaniyetli bir şekilde bunu süpansiyeden bir durum arz ediyor.
1: Palandöken, araç bakımından muayeneye, yedek parçadan servis ücretlerine kadar pek çok kalemde maliyetlerin arttığına dikkat çekti. KDV düşürülmeli çağrısı yaptı.
16: Bu araçların tamirindeki KDV'lerin de düşürülmesi lazım. Çünkü zaruri bir gider. Bunların ekonomiye zararları, yüksek enflasyonun yapılması, düzelmesi gereken olarak görüyoruz.
0: Okullar 14 Eylül'de açılıyor. Ders zilinin çalmasına 3 hafta kala bazı özel okullarsa kitap ücretlerini açıkladı. İstanbul'da %50'yi aşan zamlar var. Öyle ki yasak olmasına rağmen birkaç kitaptan 80 bin liraya varan ücret de isteniyor.
14: İstanbul'da bazı özel okullar yasak olmasına rağmen kaynak kitap için fahiş ücret talep ediyor.
17: Özel okula vermek önünden geçmeye bile gücüm yok. Kitapların ücretsiz olması gerekiyor kesinlikle.
18: Fırsatçılık yapıyorlar. Bu ürettikleri veya kendilerine gelen malzemeleri veya üretilen malzemeleri çok büyük miktarda, fahiş miktarda zam koyuyorlar.
14: Geçen yıla oranla bazı okullar %50'yi aşan zam yaptı. Örneğin Beylikdüzü'nde bir özel okulda 2025'te 49 bin liraya satılan kitap seti yeni eğitim döneminde %63 zamla 80 bin lira oldu. Başka bir okulda 60 bin lira olan kitap ücretini 77 bin liraya çıkardı.
19: Öncelik Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizlere sunmuş olduğu kitaplarca kitap artışları çok ciddi derecede fiyatları artmış durumda ve veliler bu durumdan çok fazla muzdarip. Biz de bir özel okuluz. Kitaplarımızdaki ücretimizde bu seneki artışımız bakanlığın belirlediği tepe tüfe oranı neyse buna göre yapılmaktadır.
14: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen ücretsiz kitaplar dışında farklı kaynaklar kullanılması ve ücret istenmesi yasak. Ancak bazı özel okullar yasağa rağmen kitap ücretini zorunlu tutuyor.
20: Geçen 22.500 lira gibi rakam tutmuştum.
21: Bu sene beklentiniz var mı? Ne kadar zam olur?
20: 30-35 gibi civarında çıkıyor. Ama ekstra kitaplar daha var. Bu 70-75 bin liradan da çıkabiliyor. Kesinlikle yüksek.
14: Ceza Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kademeli olarak uygulanıyor. Asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezası, kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptali söz konusu olabiliyor.
0: Teknofest Mavi Vatan'da katılımcılar tarafından en çok ziyaret edilen gemilerden TCG Anadolu'da tarihi bir adım atıldı. Gemide 5G teknolojisinin desteğiyle robotik cerrahi ameliyatı yapıldı. Ameliyata uzaktan bağlanan cerrahlar destek verdi.
22: TCG Anadolu robotik cerrahi ekibi hazır.
8: Karadaki uzman 5G ile destek verdi. Gemideki cerrahi ekip robotik cerrahi operasyonu yaptı. Teknofest Mavi Vatan 2026'ya katılan TCG Anadolu'da deniz harekatlarında ileri sağlık desteğinin geleceğine yönelik önemli bir adım atıldı.
23: Böbrek travmasına yaklaşım, acil şartlarda yaklaşım.
8: Çalışma Kocaeli Üniversitesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı işbirliğiyle yapıldı.
23: İstediğimiz şekilde tümör yaklaşık 3 ila 4 santimlik bir böbrek hattı defekte oluşturduk.
8: Gemideki cerrahi ekip yapay bir organ modeli üzerinde robotik cerrahiyle operasyon gerçekleştirdi. Bu işlem sırasında karadaki bir uzmansa 5G desteğiyle gerçek zamanlı olarak gemideki ekibe rehberlik ve danışmanlık desteği verdi.
24: Kitlenin etrafına bakın. 5 milimetrelik en azından marş kalacak şekilde deneysel organ modeli üzerinde gemideki cerrahi konsol üzerine yansıyan görüntüyü kesintisiz ve eş zamanlı olarak tarafımızdan takip edebildik. Burada ki cerrahın yapmış olduğu operasyona gerek işaretleme, gerek yönlendirme, gerekse sözel olarak ileri cerrahi destek verdik.
8: Bu çalışmayla birlikte deniz üzerindeki bir platformda robotik cerrahi sisteminin çalışabilirliği ve 5G teknolojisiyle telemonitörlük desteğinin sağlanması test edilmiş oldu.
25: 5G'nin en kritik özelliklerinden ağ dilimlemeyi sağlık teknolojileri için canlı şebekede kullanan ilk operatör olduk. Kritik durumlar için genel internet trafiğinden ayrı, daha güvenli ve çok

0: golüyle İspanyol meslektaşı Rosalia'yı geride bıraktı. Reggaeton, pop rap ve trap türlerini harmanlayan şarkıcı ilk albümüyle Latin Grammy ödülü kazandı.
1: Mit den billigsten Mitteln gefahren, die möglich waren. Und wenn andere Reifen weggeschmissen haben, dann habe ich sie mir wieder aus der Mitte.
0: 2013'te kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu felç kalan efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher'ın hayatı yeni bir belgesele konu oldu.
2: Das hat er einfach. Extrem stark zeigt er mir auch heute jeden Tag.
0: 7 kez dünya şampiyonluğu kazanan Alman sporcunun kariyerine odaklanan Schumacher 94 The Birth of a Legend adlı yapım 2 Ekim'de dijital platformda izleyiciyle buluşacak.
3: NTV Radyo.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.
4: Süpürge deyince vatan.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
9: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aşkale-Bayburt yolunun 8-11. Kilometrelerinde ve Aydın-Denizli Otoyolu'nun 10-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
9: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Hava durumu.
10: Ülkede sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar kalacak. İstanbul'da hava bunaltıcı, Poyraz orta hızda esiyor. Bağın nem sabah %65-90 arasında. Sıcaklık 31-34 derece aralığında. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir 35 derece ve rüzgar fazla sert değil. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 37, Balıkesir 36, Kocaeli 34 derece. Hava çarşamba günü serinlemeye başlayacak. İç Anadolu'da Lodos'la sıcaklıklar gölgede 35-37 dereceye kadar çıkıyor. Güneşin altı ise 45 derece. Ege'de bugünlerde rüzgarlar daha sakin ve hava çok bunaltıcı. Manisa ve Muğla 37, Denizli 39 derece. Bodrum'da nem oranı arttı. Akdeniz'de hafta sonu hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 38 derece. Karadeniz açık, rüzgar karadan estiğinden Kastamonu'dan Artvin'e kadar iç kesimlerde sıcaklık 37 dereceye kadar.

0: kadar çıkacak. Tokat 39 derece. Sahiller ise 29-31 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41, Gaziantep 40 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 38 derece, Paris serin 21, Atina ise 37 derece.
1: Hava durumu.
2: Reklam. Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
13: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
14: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 14'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak, Tel Aviv'in saldırısını Türkiye'yi kışkırtma veya seçim öncesi siyasi hamle olarak nitelendirirken Ankara'nın itidali davrandığını da söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısı sonrası Ankara-Tel Aviv hattında yükselen tansiyona ilişkin konuştu. Aynı zamanda ABD'nin Suriye ve Irak temsilcisi olan Barak, podcast sunucusu Mario Nafal'a üs saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak'a göre İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki hava üssüne askeri unsurlar konuşlandırabileceğine dair istihbarat aldı. Washington durumu kontrol etti ve bunun gerçek olmadığını doğruladı. Buna rağmen İsrail pistleri vurdu. Barak, İsrail ordusu, Mossad ve Başbakanlık ofisi arasında bir iletişimsizlik yaşanmış olabileceği ihtimaline değinerek söz konusu saldırıdan ne ABD'nin ne de Türkiye'nin haberdar edildiğini söyledi. Türk ordusunu güçlü ve cesur olarak nitelendiren Tom Barak, Ankara'nın konuya itidalli yaklaşarak sağduyulu davrandığını sözlerine ekledi. Tom Barak bu noktada İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimleri işaret etti. Teorilerden biri bu. İsrail Türkleri kışkırtıyordu. İçeride olumlu karşılanacak bir konseptti ifadelerini kullandı. Büyükelçi Barak, Amerikan yayın kuruluşu PBS'de hava üssü saldırısına dair konuştu. Barak, sorun şu ki Türkiye bunun geleceğinden habersizdi. Asıl mesele güçlü bir orduya ve caydırıcı bir hava kuvvetlerine sahip Türkiye gibi bir ülkeye önceden haber vermeksizin İsrail jetlerinin Türkiye sınırına 80 kilometre mesafeye kadar gelmiş olmasıdır dedi. Tom Barak, Türkiye'nin İsrail'e karşı saldırgan bir tutum içinde olmadığını, askeri operasyonlara girişmek istemediğini de bir kez daha vurguladı.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gördüğünü söyledi. Trump daha önce Boğazı Amerikan toprağı ilan edeceğini belirtmişti. Güney Carolina'daki bir mitingde konuşan Trump, İranlıların bir anlaşma yapmayı çok istediğini belirtti. Amerikan Başkanı, ancak biz bunu ister miyiz bilmiyorum. Çünkü Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak görüyorum. Şu an orası Amerikan toprağı dedi. Trump öncesinde gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Hürmüz ve çevresinde tüm kontrolün Amerika'da olduğunu öne sürdü. Trump, İranlılar bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak doğru anlaşmayı yapmaya hazır değiller değerlendirmesini de yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul iki dosyanın daha aydınlatıldığını açıkladı. Bu dosyalardan biri 2019'da Osmaniye'de evinde ölü bulunan Ala çiftine ait. Diğeri ise 2015 yılında işlenen bir seri cinayet dosyası.
1: Faili meçhul iki dosya daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. O dosyalardan biri 2015 yılında Ankara'da işlenen bir seri cinayet zinciri oldu. Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çağmaoğlu'nun öldürüldüğü, 6 kişinin ise öldürülmeye teşebbüs edildiği olaylar arasındaki benzerlikler incelendi. Beyanlar, HTS ve bas kayıtlarıyla Antalya'da işlenen benzer nitelikteki bir cinayet mercek altına alındı. Medeni Öztaş'ın 2015 yılı sonunda Ankara'dan ayrılmasının ardından benzer saldırıların sona erdiği belirlendi. Hali hazırda başka bir cinayetten cezaevinde bulunan Öztaş'ın Ankara'daki 3 cinayet ve 6 öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. 7 Ağustos 2026 tarihinde ifadesi alınan Öztaş, 3 kez kasten öldürme ve 6 kez kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da tutuklandı. Osmaniye'de 2019'da evlerinde öldürülen Mustafa ve Hüsna Ala çifti cinayeti de aydınlatıldı. Olay yeri fotoğrafları, kayıp senet, tanık anlatımları, HTS ve daraltılmış bas kayıtları yeniden değerlendirildi. Şüpheli Yusuf Küçük'ün maktulle irtibatı, olay bölgesindeki bas kayıtları ve aracına ait giriş çıkış kayıtları tespit edildi. 21 Ağustos'ta gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylelikle Nisan ayında kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda aydınlatılan dosya sayısı 36'ya ulaştı. 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olay aydınlatıldı. Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız dedi. Kamu vicdanında açık kalan hiçbir dosya sahipsiz kalmayacak, faili meçhul olayları birer birer aydınlatmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında aranan Hilmi Tuna Kuriş dün yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Olayla ilgili yeni detaylar var. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ı Muğla'ya götüren aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Aracı kullanan, kaçış hazırlığına yardım ettiği belirlenen Mehmet Özmen hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapıldığı ortaya çıktı. Özmen'in üzerinde çok sayıda gayrimenkul kaydı olduğu bilgisine de ulaşıldı. Ayrıca Alihan Kuriş'in eşi adına araç alınması için 2 milyon 406 bin lira gönderdiği de belirlendi. Bu arada eski bakan Şahin aracın bilgisi ve izi dışında kullanıldığını söyledi. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan 3. gününde SAT ve SAS komandolarının gösterisi nefes kesti. NTV ekibinden Osman Terkan o gösteriyi aktardı.
2: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'ndayız. Şimdi Perşembe günü başladı, bugün 3. gün ve ilk 2 güne göre daha kalabalık bir ortam olduğunu başta söyleyelim. Bakın helikopter geldi. SAS komandolarını taşıyan helikopter Türk donanmasına ait gemilerin üzerinde şimdi bir tur atıyor. Şimdi Burak Seviç de sizlere an be an gösterecek bu nefes kesen gösteriyi. Şimdi 4 ayrı senaryo belirlendi. O senaryolardan ilki icra edilecek. Alemdar TCG, Alemdar gemisinin üzerinden bir yay çizerek alana gelecek o helikopter. Seahawk türü helikopter Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı. İşte bu helikopterleri de zaten gemilerin güvertelerinde, platformlarında görebiliyorsunuz. Onlarla hakkında da yine yerinde bilgi alabiliyor buraya gelen ziyaretçiler. Şimdi bakın yavaş yavaş alçalacak helikopter ve peşinli ardından da helikopter ile belirlenen senaryo dahilinde bu gösteri sergilenecek. Şimdi senaryo ne, onu hemen verelim. Son dönemde Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından insansız deniz araçları da kullanılıyordu bu savaşta. Ve Karadeniz'de özellikle de başıboş diyelim kontrolden çıkmış insansız deniz araçları Türk karasularına da giriyordu. İşte o şu anda gördüğünüz siyah platform senaryo gereği bir insansız deniz aracını simgeliyor. Ve şu anda da bakın SAS komandoları helikopterden alçak irtifadan denize atladılar. Ve şimdi o insansız deniz aracı olarak kabul edilen platforma patlayıcıları yerleştirecekler. Ve ardından da o platform imha edilecek. Bu ilk senaryo. Tabii son derece burada ne kadar zor şartlar altında bu görevin icra edileceğini de an be an göreceksiniz. Şimdi burası bir gösteri ama bir de bunun gerçeği var. İşte SAS ve SAT komandoları ki şu anda platforma yaklaşan iki SAS komandosu, sualtı savunma komandosu askeri şu anda o patlayıcıları platforma yerleştirmek için yüzüyorlar ve şu anda da tabii ki bir keşif yaptıktan sonra, bir tespit yaptıktan sonra büyük bir hassasiyetle o patlayıcıları yerleştirecekler. Şimdi bakın üzerinden renkli duman çıktığını görebiliyoruz. Bu şu anlama geliyor, düzenek, aktif ve her an artık patlatılmaya hazırdır anlamına geliyor. İşte SAS komandoları, özellikle de bomba eğitimi almış komandolar, bu anlamda da Türkiye, dünyanın dört bir tarafındaki o özel görevlere de dahil oluyorlar. Şimdi bakın kırmızı renkte çıkan dumanı görüyorsunuz. Şimdi ileriden de bir bot bölgeye yaklaşıyor adım adım. Bir atak botu olduğunu görebiliyorum. SAS komandolarına ait
3: ve komandolarımızı
2: bot
3: emniyetli mevkiye çekecek.
2: Şu anda bölgeye patlayıcı yerleştiren iki komandoyu bulundukları bölgeden alacak ve bölgeden uzaklaştıracak. Onları emniyetli bir alana götürecek. Sonrasında da bu görevi icra etmeleri konusundaki o ana temel konu gerçekleştirecek. Yani platform insansız deniz aracı olarak senaryo gereği kabul edilen o platform infilak ettirecek. Evet. Şimdi saniyeler sonra patlama olmasını bekliyoruz.
3: 3, 2, 1, ateş!
2: Evet. Evet, büyük bir
3: işte bu
2: gürültüyle patladı.
3: Hedef tam isabet.
0: Alihan Kuris suç örgütüne ilişkin ikinci dalga operasyon düzenlendi. Bu sıcak gelişmenin ayrıntılarını alacağız. 12 şüpheli yakalandı. Bir kişiyi arama çalışması da sürüyor. Ayrıntıları Öykü Tüccar aktaracak. Öykü.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturmada 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmişti birinci dalga operasyonu. 21 Ağustos tarihinde, yani dünse ikinci kez bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon kapsamında İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da yürütülen çalışmalar kapsamında 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 12'si yakalandı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa an itibariyle devam ediyor. İstanbul'da yakalanan isimlere baktığımızda aralarında sağlık alanında yönetim kurulu üyesi olan iki isim olduğunu görüyoruz. İsa Ateş ve Taner Çetin. Yine Tek Düzen uygulamasının kurucusu olduğu yönünde bilgiler bulunan şüpheli Osman Sert de İstanbul'da yakalanan isimler arasında. Konya'da Mehmet Ünal, Mersin'de Ali Kovan, Muğla'daysa 3 isim daha soruşturma kapsamında yakalandı. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor. Şimdi soruşturma kapsamında firari durumda bulunan Hilmi Tuna Kuriş'in de yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığı içerisinde olduğu tespit edildi. Hilmi Tuna Kuriş, Erhan Yılmaz ve kaçış organizasyonuna yardım ettiği değerlendirilen bir diğer isim Mehmet Özmen, 21 Ağustos'ta gerçekleştirilen, yani bu ikinci dalga operasyonu kapsamında gerçekleştirilen operasyonda Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun bölgesinde yakalandı. Yine ikinci dalga operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheliler arasında biraz önce de ifade ettiğim gibi Tek Düzen uygulaması, yine sağlık alanında önemli bir şey ve bilişim firmalarıyla alakalı isimlerin bulunması da dikkat çekti. Şüphelilerin söz konusu şirket ve yapılar üzerinden örgütle olan mali, ticari ve organizasyonel bağlantıların ortaya çıkartılmasına yönelik incelemelerin ise sürdürüldüğü bilgisi var. Firari Fahri Doğan'ın yakalanması yönelik çalışmalarsa an itibariyle devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma bu. Örgütün faaliyetleri, mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları, yine suçtan elde edildiği değerlendiren mal varlıklarıyla firari örgüt mensuplarına yardım ve yataklık eden kişi ve yapıların ortaya çıkartılması için şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hala çok yönlü bir soruşturma yürütüyor. Bir kez daha ifade edelim, fayda var, zira 13 Ağustos'ta Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik birinci dalga operasyonu düzenlenmişti. Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu çok sayıda isim yakalanmıştı. Hatta Alihan Kuriş bir evde, kendine ait olmayan bir evde, gizli bir bölmede saklanırken yakalanmıştı. Dün itibariyle ise bu soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 4 ilde 12 şüpheli yakalandı. Bir şüphelinin ise arama çalışması devam ediyor.
0: Öykü Tüccar bildirdi. Afrika ve Bassa'dan gelen sıcak hava yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam ediyor. Ancak hafta ortasından itibaren etkisini kaybedecek. NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, çarşamba gününden itibaren bazı illerde sonbaharın artık yavaş yavaş kendisini hissettirmeye başlayacağını söyledi.
5: ülke genelinde hafta sonu ve pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisinde geçecek. Ortalamanın 3 ila 5 derece üzerinde diyebilirim.
1: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava etkisini sürdürüyor. Ancak çarşamba gününden itibaren sıcaklık düşecek.
5: İstanbul'da 31-33 derece civarında olacak sıcaklık. Özellikle Karadeniz'e yakın yerlerde nem biraz daha yüksek. Rüzgar orta hızlı ama pazartesi daha sert esecek İstanbul'da. Çarşamba gününden itibaren İstanbul serinlemeye başlıyor. 30 derecenin altına inecek sıcaklıklar. Yani sonbaharın yaklaştığını hissetmeye başlayacağız çarşamba günü.
1: Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise kavurucu hava etkisini sürdürüyor.
5: Ege'de hafta sonu sıcaklıklar çok yüksek. 38-39'larda hatta pazartesi günü 40-41'lere doğru çıkacak. Akdeniz'de nem yüksek. Adana'da hissedilen sıcaklık 43, Antalya'da 40 derece. Karadeniz'in iç kesimlerinde Tokat'ta, Karabük'te, Kastamonu'da hatta Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 35-36'ya kadar çıkacak sıcaklıklar. Ankara 35 derece. Diyarbakır 42'lerde, çarşambadan itibaren güney kesimlerde de sıcaklıklarda biraz düşüş olacak.
0: Hatay'ın coğrafi işaretli yöresel yemeklerine her geçen gün yenileri ekleniyor. 5 yöresel lezzet daha koruma altına alındı. Hatay'ın coğrafi işaretli ürün sayısı 75'e yükseldi.
1: Mercimekli aş, Şam tatlısı, sasiço, helva hattuş ve mortadella yemeği. Gastronomi şehri Hatay'ın 5 lezzeti daha tescillendi. Yeni tescillerle Hatay'ın coğrafi işaretli ürün sayısı 75'e yükseldi.
6: 5 Şubat 2023'te 25 coğrafi işarete sahip bir il iken bugün itibariyle 5 coğrafi işareti de daha kendi şehrimize tescilleyerek 75 coğrafi işarete ulaşmış olduk.
1: Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen 5 yöresel lezzet Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı. Yeni tescillerle birlikte Hatay coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye genelinde Gaziantep ve Konya'dan sonra 3. sıradaki yerini korudu.
6: Devam eden tabii ki müracaatlarımız var, tescil bekleyen ürünlerimiz var. İnşallah onları da takip edip hedefimiz Türkiye birinciliği, yani bu kadim şehri Türkiye birincisi haline getirmektir.
1: Hatay Valiliği'nin onlarca ürüne daha coğrafi tescil almak için girişimleri sürüyor. Coğrafi işaretli Hatay lezzetleri Avrupa Birliği'ndeki tescil süreçleriyle de dünya mutfağındaki yerini güçlendiriyor.
0: Antalya ve Yalova'da denize ve dereye atık suları arıtmadan deşarj eden belediyelere toplam 7 milyon 970 bin lira ceza kesildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Çınarcık Belediyesi'ne arıtılmamış atık su deşarjı nedeniyle 5 milyon 34 bin lira ceza kesildi. 17 Ağustos'ta da yine Yalova'da Mavi Deniz Atık Su Arıtma Birliği'ne 2 milyon 97 bin lira idari ceza verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'ne de 839 bin lira idari para cezası kesildi. Her iki ilde çevre kirliliğine neden olan sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda da bulunuldu. Atık olarak görülen materyaller sanatın gücüyle sanatçıların elinde yeniden hayat buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Sıfır Atık Vakfı ve Birleşmiş Milletler Türkiye İşbirliği ile hayata geçirilen Atığın Hikayesi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.
7: Atık olarak doğaya zarar veren materyaller doğadan ilhamla sürdürülebilirlik kapsamında geri kazanıldı. Türkiye genelinden binlerce başvuru alan yarışmada plastik, cam, metal, kağıt, tekstil ve ahşap olmak üzere 6 kategoride çalışmalar üretildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Sıfır Atık Vakfı ve Birleşmiş Milletler Türkiye İşbirliği ile hayata geçirilen Atığın Hikayesi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.
8: Biz sanatın gücüne inanıyoruz ve sanatın gücünü kullanarak bazı hususlarda toplumumuzda kültür oluşturmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda burada yapılan ürünlerin, burada yapılan eserlerin tamamı atıklardan, atık diye tabir edilen ürünlerden ortaya konulmuş eserler ve biz bu sayede büyük bir farkındalık oluşturduk. Bu yarışmanın bir benzerini Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber Türkiye'de ve dünya genelinde yapmıştık. Oraya da çok güzel eserler gelmişti. Bugün bu yarışmamıza da çok muhteşem eserler geldi ve biz sanatın gücünü de kullanarak Türkiye'de ve dünyada ciddi bir kültür oluşturmayı hedefliyoruz.
7: Sıfır Atık Vakfı'nda düzenlenen törenin ardından yarışmaya başvuran çalışmalar arasından toplanan bir seçki de davetlilere sunuldu.
9: Küllerinden Doğmak eserin adı. Aklınıza gelebilecek mutfaktaki hemen her türlü atığı burada kullanmaya çalıştım.
10: Cam kategorisinden katıldım. Ama eseri sıfırdan atık materyalleri bir araya getirerek oluşturdum. Ve içinde plastik, metal, birçok farklı atık var. Gazete kağıtları, naylon, poşet atıkları, işte bir gelinlikçinin önünden bulmuş olduğum tül parçaları.
0: Bir son dakika haberi var, ekranlarınıza geliyor. Giresun'un Piraziz ilçesinde bölgede tarama yapan elektrik dağıtım şirketine ait helikopter düştü sevgili seyirciler. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Giresun valisinin de bölgeye hareket ettiğine yönelik bilgiler var. İlçeye bağlı Deregözü köyünde yüksek gerilim hatları ile ilgili çalışma yaptığı belirtilen helikopterin düştüğüne yönelik bilgi var. Düşüş nedeni henüz belli değil. Özellikle yüksek gerilim hatlarında sıvılaştırılmış sıvıyla, saflaştırılmış bir sıvıyla iletkenleri yıkayan bu helikopterler alçak irtifada uçarak yüksek gerilim hatlarının üzerinde bulunan o yalıtkanları temizleyerek hatların elektrik kesilmeden onarılmasını sağlıyor. Giresun Valisi Mustafa Koç'un da bölgeye hareket ettiğini biliyoruz. Tam olarak nasıl oldu kaza? Helikopterin içerisinde kaç kişi vardı? Henüz bu konuda bilgi yok ama yüksek gerilim hattında çalışma yapan bir elektrik firmasına ait, bölgedeki elektrik dağıtımını sağlayan firmaya ait bir helikopter olduğunu biliyoruz. Yüksek gerilim hattının üzerinde temizlik çalışması yaparken, iletkenlerin bulunduğu izolatörleri yıkayarak temizlik çalışması yaparken, burada çalışma yaparken düştü. Giresun'da Piraziz ilçesinde çok bir noktada, tam olarak net olarak kazanın meydana geldiği yere ilişkin bir bilgi yok ama bölgede arama kurtarma çalışmaları başladı. Deregözü köyünde olduğuna yönelik gelen bilgiler var. Şimdi o bölgede arama kurtarma çalışmaları yapıldı ama helikopterin içerisinde kaç kişi vardı, bu çalışmaya kaç kişi katılıyordu, ona ilişkin henüz bir bilgi yok. Ama arama kurtarma çalışmaları başladı. Bu tür çalışmalar dediğimiz gibi alçak irtifada yapılıyor. Umduğumuz şey o ki alçak irtifadan bir düşüş gerçekleştiyse eğer, ki belki sert iniş de olabilir, net bir bilgi yok. Helikopterin içerisindeki personelin yaralı kurtulma ihtimali ya da hiçbir şekilde olumsuz bir durum geçmeden kurtulma ihtimali de bulunuyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının ardından bu konuda net bir bilgi olacak. Piraziz ilçesi Giresun, hemen sahil şeridinde, etrafı yeşilliklerle çevrili, fındık ağaçlarıyla çevrili bir ilçe ve buranın Dereköy mevkiinde gerçekleşti bu kaza. Bir yüksek gerilim hattının bulunduğu noktada orada da çalışma yapan helikopterin düştüğüne yönelik bilgi var. İllas Haber Ajansı Giresun muhabiri Ahmet Bilge'ye telefon attığımızda şimdi bize son bilgileri verecek. Ahmet Bilge, nedir detaylar?
11: Şu anda tam detay olarak net bir bilgi yok, ancak şunu söyleyebilirim. Piraziz'in Deregözü köyünde, yani sahile, Giresun sahile, Piraziz'in sahiline yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan bir köy burası. Burada köylülerin uzaktan gördüğü havadan dumanla ve sesle birlikte düşen bir cisim görüyorlar. Bu cisimle ilgili olarak şu anda olay yerine giden AFAD ve jandarma ekipleri var, güvenlik ekipleri. Bu cismin neye ait olduğunu, bir İHA mı yoksa bir helikopter mi olduğu konusunda netlik kazandığını şu anda söylemek mümkün değil.
0: Yani orada şimdi gelen bilgilerde yüksek gerilim hatları üzerinde çalışan bir helikopterin düşüğüne yönelik bir bilgi var bizde.
11: Doğru, bu yönde bir iddia var. O bölgede bir helikopter çalışması varmış. Ancak düşen bu helikopter ona ait mi değil mi, bunu net olarak doğrulatmış değil şu anda.
0: Şimdi Giresun Valisi Mustafa Koç'un bölgeye gittiğine yönelik bilgiler
11: var. Doğru.
0: Doğrudur değil mi?
11: Doğru. Şu anda gerek Mustafa Koç, Giresun Valisi, gerekse güvenlik güçleri o bölgeye doğru intikal halinde.
0: Evet, şimdi ekranlarınıza geliyor. Giresun İhlas Haber Ajansı Giresun muhabiri Ahmet Bilge de çok taze bir bilgi bu. Bize detayları verdi. Bölgede helikopter ya da İHA'sız hava aracı olabilir şeklinde bir bilgi var ama bize gelen bilgiler bu bir helikopter ve çalışma yaparken az önce arkadaşlar ekrana getirdi. İşte yüksek gerilim hatları üzerinde helikopterler yüksek basınçlı suyla iletkenleri, oradaki bir takım aksamları temizliyorlar ve elektrik kesilmeden yüksek gerilim hattı üzerinde çalışmalar yapılıyor ve sistem bu şekilde sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Şu ana kadar net bir bilgi yok ama bir patlama sesinin geldiğine dair görgü tanıklarından bilgi var. Tabii ilerleyen dakikalarda bu iş biraz daha netleşince detayları aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik burada bir virgül koyalım efendim.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
13: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
14: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Vatan. Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128 GB

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Sağlık,
2: yemek tarihi,
1: doğa,
2: kitap,
1: spor,
2: gezi,
1: kültür, sanat,
2: belgesel,
1: dünya,
2: moda,
1: polisiye, roman,
2: masal.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi.
1: NTV Radyo hoş geldiniz. Cazın Büyüsü başlıyor. Ben Hakan Rauf Tüfekçi Fatih Özdal. Hepinizi selamlıyoruz. Bu hafta sizlere caz tarihinin çok ilginç bir isminden bahsedip onun 1978'de Almanya'da yaptığı bir kaydı sizlere çalacağım. Bahsettiğim isim Alphonse Lee Mouzon. 21 Kasım 1948 yılında dünyaya geliyor. Sanatçı Charleston'da doğuyor, Güney Carolina'da. 25 Aralık 2016 yılında da 68 yaşında Los Angeles'ta hayatını yitiriyor. Caz, caz füzyon, caz, funk, disco sanatçının çaldığı alanlar ama caz dünyası onu füzyon cazın en önemli isimlerinden biri olarak hatırlıyor. Sanatçı Blue Note'la 72'de bir anlaşma yaptı. Kendi şirketi Tenacious Records'u kurana kadar da Blue Note'dan hiç ayrılmadı. Bugün çalacağımız albüm 1978 yılında Almanya'da kaydediliyor ve MPS labelinden çıkıyor. In Search of a Dream. Albümde Mouzon'un yanında onunla Weather Report'ta kader birliği yapmış çok önemli bir Avrupalı cazcı var. Miroslav Vitus Bass'ta. Onun yanında füzyonun önemli isimlerinden yine Philip Catherine var, Stu Goldenberg var ve Joachim Kühn var. Albümde ismi çok az bilinen o dönem için tek müzisyen Bob Malik. Albümün çıktığı MPS Records'u genelde kayıt kalitesinden dolayı Most Perfect Sound olarak insanlar adlandırılıyor. Tam Almanca ile söylemeye kalkarsak Music Production Schwarzwald. Hans Georg Brunner Schwer'in kurduğu bir plak şirketi bu. MPS'in en önemli kayıtları unutmayalım ki Oscar Peterson'ın yapmış olduğu kayıtlardır. Esas MPS'e bütün dünya çapında ünlü getiren kayıtlar Oscar Peterson kayıtlarıdır. Biz hemen albüme dönelim. İlk parçamız sanatçının kendi bestesi Nightmare.

Cazın Büyüsü NTV Radyo'da bu hafta caz füzyonun en önemli isimlerinden bir tanesini, davulcu Alfons Muzon'u ağırlıyor. Sanatçının 1978'de Almanya'da MPS label için yaptığı bir albüm In Search of a Dream. Bu albümü sizlere dinletiyoruz ve sanatçı hakkında biraz daha da bilgi vermeye devam edelim. Bir röportajında diyor ki, benim köklerimde Fransızlık var. Amerika'nın yerli ailelerinden biri olan Blackfoot kökenim de var diyor. İlk eğitimini Bones Wilson Lisesi'nde yapıyor. Peşinden de New York'a taşınıyor. New York'taki City College'de hem müzik hem drama okuyor. Bu arada da Manhattan Tıp Okulu'na yazılıp tıp eğitimi almaya başlıyor sanatçı. İlk davul derslerini aldığı isim, o dönemin çok ünlü ismi, caz piyanisti Bill Taylor'ın davulcusu Bobby Thomas. Müzikten de ilk paralarını 1968 yılında bir Broadway müzikalinde perküsyon çalarak kazanıyor sanatçı. Tekrar dönüyoruz albüme. Sırada Philip Cottrell'in bir bestesi var, Electric Moon.

Cazın Büyüsü NTV Radyo'da bu hafta Alfons Muzon'u ağırlıyor. 1948 yılında Charleston şehrinde dünyaya gelen bu çok önemli caz füzyon davulcusu New York'ta iki Broadway müzikalinden sonra McCoy Tyner'la tanışıyor ve onunla bir sene geçiriyor. Peşinden de Joe Zawinul onu McCoy Tyner'la çalarken görüyor ve Weather Report grubuna dahil ediyor. Grupla beraber 14 ay geçiriyor sanatçı. Ve peşinden de 1972 yılında kendi adına Blue Note'la bir kontrat imzalıyor. Tekrar albüme dönüyoruz. Sırada albümde piyano çalan Joachim Kühn'ün bir bestesi var. Shoreline.

Cazın Büyüsü NTV Radyo'da Alphonse Mouzon'u sizlere dinletiyor. 1978 yılında Almanya'da kaydetmiş olduğu bir albüm var. In Search of a Dream. MPS labelinden çıkmış bir kayıt bu. Albümde önemli isimlerin başında Weather Report'ta beraber çaldığı Miroslav Vitus geliyor tabii. Sanatçı 1970'lerde peş peşe kayıtlar yapıyor. Ama Weather Report'tan sonra caz tarihinde ona ikinci büyük ivmeyi veren ekip Larry Coryell'ın kurmuş olduğu Elephant House Füzyon grubu. 73-75 arası bu grupla çalışıyor ve bu çalışmanın sonunda da bizim bildiğimiz Alphonse Mouzon efsanesi doğmuş oluyor. 1974 yılında gitaristler Lee Ritenour ve Tommy Bolin'le Mind Transplant isimli bir albüme imza atıyor. 91 yılında Miles Davis'le Dingo isimli bir filmin müziklerinde de beraber çalıyor sanatçı. Tekrar albümdeyiz. Sırada albümle aynı ismi taşıyan bir Alphonse Mouzon bestesi var. In Search of a Dream.

Caz'ın Büyüsü NTV Radyo'da bu hafta çok önemli bir füzyon caz davulcusunu sizlere çaldı. Alphonse Mouzon. Sanatçı caz dışında birçok isimle çaldı. Steve Wonder, Eric Clapton, Jeff Beck, Carlos Santana, Bette Davis, Robert Plant. Bu kadar isimle çaldı sanatçı. 92 yılında kurmuş olduğu kendi plak şirketiyle de ölümüne kadar yaptığı bütün albümleri orada kaydetti ve piyasaya verdi sanatçı. Sanatçı 7 Eylül 2016 yılında çok nadir görülen bir kanser türüne yakalandı ve 25 Aralık 2016 yılında da 68 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tekrar albüme dönelim. Son parçamız Alphonse Mouzon'un çok eski dostu ve The Report'taki yoldaşı Miroslav Vitus'un bir bestesi The Light. Bu parçayla sizlere veda ederken haftaya NTV Radyo'da yeni bir cazın büyüsünde buluşmak ümidiyle ben Hakan Rauf Tüfekçi ve Atilla Özdal hepinizi selamlıyoruz. Hoşçakalın.

Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi. Cazın Büyüsü sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 15'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, geçtiğimiz saat diliminde bir son dakika gelişmesi olarak duyurmuştuk sizi. Giresun'un Prazez ilçesinde dağlık alanda bir helikopterin, yüksek gerilim hatlarında çalışma yapan bir helikopterin düştüğüne yönelik bir iddia vardı. Bu iddialar üzerine hemen bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti. İşte yerel kaynaklardan gelen bilgilerde bu iddianın teyit edilemediği bilgisi var. İlk önce Prazez Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız NTV yayınına katıldı az önce. Böyle bir iddia var, fakat biz bunu netleştiremedik. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. Enkaz ya da buna benzeri bir şeye ulaşamadık dedi. Giresun Valiliğinden de az önce bir yazılı açıklama geldi. Size yazılı açıklamayı aktaracağım. 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 13 sıralarında ilimiz Prazez ilçesi Deregözü köyü civarlarında hava aracı olduğu değerlendirilen bir aracın düştüğüne yönelik ihbar alınmıştır. İhbarların alınmasının ardından olayın teyit edilmesi ve gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla bölgeye ekipler sevk edilmiştir. Olay sağlık, jandarma, emniyet, AFAD ve itfaiye ekiplerimiz tarafından takip edilmektedir. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda herhangi bir buluntu veya ize rastlanılmamıştır. İhbarın teyidine yönelik arama tarama çalışmaları devam etmekte olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır diyor Giresun Valiliği. Yani burada aslında önemli olan şey herhangi bir hava aracının bölgede bulunan bir hava aracının düştüğüne yönelik bir bilgi yok. Ki biliyorsunuz bu tür hava araçları bölgeye en yakın havalimanına bilgi vererek havalanırlar ve bu şekilde uçuşlarını sağlarlar. Bölgedeki gelişmelere ilişkinde şimdi biraz daha detaylandıralım. İHA Giresun muhabiri Ahmet Bilge telefon attığımızda. Onda da belki yeni bilgiler vardır. Ahmet Bilge, nedir sizdeki bilgiler?
1: Şu anda tabii ki Prazez'in Deregözü köyünün kırsal alanında, ormanlık alanda bir ihbar üzerine AFAD veya güvenlik güçleri bu bölgeye intikal ediyorlar. Ancak bu bölgede yapılan arama ve tarama çalışmalarında henüz herhangi bir enkazda rastlanmadığı yönünde bilgi verildi. Ancak burası şu açıdan önemli. Burası Ordu Giresun Havaalanı'na da kuş uçuşu çok uzak bir mesafe olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Ancak havaalanından veya bölgeden herhangi bir kalkan, aracın da, helikopterin de bulunmadığı yönünde de bilgi var. Sadece şu var, geçtiğimiz günlerde bu bölgede yüksek gerilim hattı için bakım yapan ilgili firmaya ait bir helikopterin bulunduğu yönündeydi. Bunu göz önünde bulundurularak acaba helikopter mi yönünde bir şüphe vardı. Ancak şu ana kadar henüz bir enkaza rastlanmadığını söylemekte fayda var. Ancak şuna da dikkat etmek gerekiyor ki sosyal medyada böyle bir söylenti üzerine helikopterin düştüğü, ölü ve yaralıların olduğu yönünde birçok gerçeği yansıtmayan bilgiler var ve bunun üzerine de toplumda bir infial oluştuğunu veya bir endişe ve kaygı oluştuğunu da söylemek gerekiyor. Ancak net olarak şunu söyleyebiliriz ki, son cümle olarak, bölgede yapılan arama tarama çalışmalarında herhangi bir enkazda rastlanmadı. Hatta ihbarı yapan kişiye de ulaşılamadığı yönünde bilgi var.
0: Aslında en önemli soru bu. İhbarı bir kişi mi yapıyor? Yani başka görgü tanıkları yok galiba, öyle mi?
1: Doğrudur. Şu anda o bölgede başkalarına da mutlaka soruludur. Ancak herhangi bu konuyu doğrulatan başka birisine de rastlanmadığı yönünde bilgi var.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. İHA Giresun muhabiri Ahmet Bilge son bilgileri paylaştı. Tabii son söylediği şey oldukça önemli. İhbarı yapan bir kişi, ihbarı yapan kişiye de şu dakika itibariyle ulaşılamıyor. Havada bir patlamanın olduğunu ve ardından dumanlar çıktığını ve enkazın yere düştüğüne yönelik bir ihbardı bu. İşte bu ihbarın üzerine bölgedeki tüm yerel unsurlar harekete geçti. Bunun kısa bir süre önce bölgede yine çalışma yapan yüksek gerilim hatlarında temizlik ve onarım çalışması yapan helikopter olabileceğine yönelik bir takım öngörüler gerçekleşti. Bunun üzerine bu helikopter düştüğü iddiası ortaya atıldı. Ancak bunun doğru olmadığı teyit edilmiş oldu. Giresun Valiliği de yaptığı yazılı açıklamada böyle bir enkaza, herhangi bir hava aracının düştüğüne yönelik bir bilgiye, teyide ulaşılamamıştır ifadesine yer verildi. Alihan Kuruş suç örgütüne ilişkin ikinci dalga operasyon düzenlendi. 12 şüpheli yakalandı. Bir kişiyi arama çalışması da sürüyor. Ayrıntıları bize Öykü Tüccar aktaracak. Öykü.
2: Evet, Alihan Kuruş suç örgütüne ilişkin ikinci operasyon dün gerçekleştirildi. Oldukça kapsamlı 4 ilde yürütülen çalışmalar kapsamında 13 kişinin hakkında yakalama kararı verilmişti. Ancak 12'si yakalandı. Bir kişi içinse şu an arama çalışmaları devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarından yürüttüğü soruşturmada örgüt liderliğinden tutuklanan Alihan Kuruş ile birlikte 32 kişi şu an cezaevinde. 13 Ağustos'ta birinci dalga düzenlenmişti. Bu dün itibariyle ise ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiş oldu ve 12 kişi hakkında da adli süreç başlatılıyor. Son operasyonda gözaltına alınanlar arasında yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Alihan Kuruş'un kardeşi Hilmi Tuna Kuruş ve yanındaki Erhan Yılmaz'ı Muğla'ya götürdüğü belirlenen Mehmet Özmen de var. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli bir aracı kullandığı ortaya çıkmıştı Özmen'in. Kuruş ailesiyle ilişkisine dair de yeni bilgilere ulaşılmış oldu. Özmen'in Alihan Kuruş'un eşinin hesabına 2 milyon 400 bin lira para gönderdiği, aynı gün Seda Kuruş adına bir araç satın aldığı belirlendi. Yine 3 ayrı şehirde 10 arsa ve 14 apartmanı olduğu da yapılan tespitler arasında Özmen'in FETÖ üyeliği, örgüt kurma, sahtecilik, dolandırıcılık ve yağma suçlarından adli kaydı olduğu bilgisine de ulaşıldı. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da yürütülen çalışmalar kapsamında 12 kişi yakalandı demiştik. İstanbul'da 7 kişi yakalandı. Yakalanan isimler arasında tek düzen uygulamasının kurucusu olduğu yönünde iddialar olan Osman Sert de bulunuyor. Yine özel bir hastanenin yönetim kurulunda bulunan İsa Ateş ve Taner Çetin de yakalanan isimler arasında. Yine bir bilişim firmasının yetkilisi de yakalanan isimler arasında. Son olarak aranan, hala yakalanamayan Fahri Doğan'ın da yine bu bilişim şirketinde çalıştığını söyleyelim. Konya'da bir kişi, Mersin'de bir kişi, Muğla'da da biraz önce bahsettiğim üzere Hilmi Tuna Kiriş, beraberindeki Erhan Yılmaz ve şoför koltuğundaki isim Mehmet Özmen yakalanmış durumda. İkinci dalga operasyon kapsamında artık şüphelilerin söz konusu şirketler ve yapılar üzerinden örgütle olan mali, ticari, organizasyonel bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürdürülüyor. Firari Fahri Doğan'ın yakalanmasına ilişkin çalışmalarsa sürüyor.
0: Devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak, Tel Aviv'in saldırısını Türkiye'yi kışkırtma veya seçim öncesi siyasi hamle olarak nitelendirirken Ankara'nın itidalli davrandığını söyledi.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısı sonrası Ankara-Tel Aviv hattında yükselen tansiyona ilişkin konuştu. Aynı zamanda ABD'nin Suriye ve Irak temsilcisi olan Barak, podcast sunucusu Mario Nafal'a üs saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak'a göre İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki hava üssüne askeri unsurlar konuşlandırabileceğine dair istihbarat aldı. Üs saldırısından 6 gün önce bunu Washington'a iletti. Amerika Birleşik Devletleri durumu kontrol etti ve iddianın gerçek olmadığını doğruladı. Buna rağmen İsrail pistleri vurdu. Barak, İsrail ordusu, Mossad ve Başbakanlık Ofisi arasında bir iletişimsizlik yaşanmış olabileceği ihtimaline değinerek söz konusu saldırıdan ne ABD'nin ne de Türkiye'nin haberdar edildiğini söyledi. Tom Barak, bu tür durumların geçmişte dünya savaşlarına neden olduğuna dikkat çekti.
4: Üçüncü Dünya Savaşı olabilir mi? Bence tarihe bakarsanız kasıtsız bir hareketten Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşebilecek her şey mümkün. Ama bizim inancımız tarafların bunların hiçbirini yapma niyetinin kesinlikle olmadığı yönünde.
3: Türk ordusunu güçlü ve cesur olarak nitelendiren Tom Barak, Ankara'nın konuya itidalli yaklaşarak sağduyulu davrandığını sözlerine ekledi. Büyükelçi Barak bu noktada İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimleri işaret etti.
4: Teorilerden biri bu. İsrail Türkleri kışkırtıyordu. Bu agresif ama belki de İsrail'deki seçim öncesinde içeride olumlu karşılanacak bir konseptti.
3: Tom Barak röportajında ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen bir konuşmaya da değindi.
4: Trump kamuoyu önünde Erdoğan'a şunu sordu. Suriye'yi neden almadın? Eğer onların iktidara gelmesinde bu kadar etkili olduysan neden Suriye'yi almadın? Erdoğan ise şöyle cevap verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin egemen ve bağımsız bir ülke olmasını istiyoruz.
3: Büyükelçi Barak, Amerikan yayın kuruluşu PBS'e de hava üssü saldırısına dair konuştu. Barak, sorun şu ki Türkiye bunun geleceğinden habersizdi. Asıl mesele güçlü bir orduya ve caydırıcı bir hava kuvvetlerine sahip Türkiye gibi bir ülkeye önceden haber vermeksizin İsrail jetlerinin Türkiye sınırına 80 kilometre mesafeye kadar gelmiş olmasıdır dedi. Tom Barak, Türkiye'nin İsrail'e karşı saldırgan bir tutum içinde olmadığını, askeri operasyonlara girişmek istemediğini de bir kez daha vurguladı.
0: Tom Barak'ın bu açıklamaları önemli. Birazdan da uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdebek'le detaylarını konuşacağız. Ama biz devam edelim gündemdeki önemli başlıklarla. Ukrayna'da Rusya'nın alışveriş merkezine düzenlediği İHA saldırısında en az 16 kişi hayatını kaybetti. 130'dan fazla da yaralı var. Volodymyr Zelenski saldırının ardından Rusya'ya misilleme yapılacağını duyurdu. Avrupa Birliği de Moskova'ya yeni yaptırım sinyali verdi.
5: Rus drone'u Ukrayna'da bir alışveriş merkezini böyle vurdu. Görüntüler Kryvyi Rih kentinden. Saldırının ardından alışveriş merkezinde yangın çıktı. Gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi. Gündüz vakti yapılan saldırıda alışveriş merkezinin dolu olduğu belirtildi. Çok sayıda can kaybı var. Yaralı sayısı 130'u aştı. Yaralananlar arasında 23'ü aşkın çocuk bulunuyor. Bazı kişilerdense haber alınamıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, memleketi Kryvyi Rih'teki saldırıyı barbarca olarak nitelendirdi. İlk saldırının yaklaşık yarım saat ardından ikinci bir İHA daha bölgeyi vurdu. Ukrayna lideri ikinci saldırının müdahale için alışveriş merkezine koşan acil durum ekiplerini hedef aldığını savundu. Rusya'ya misilleme sözü verdi. Saldırının hedefi olan sanayi kenti cephe hattına 60 kilometre mesafede yer alıyor. Saldırıya karşı Brüksel'den de kınama açıklaması yükseldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Rusya Ukrayna şehirlerini yaşanmaz kılmak istiyor dedi. Yaptırımları genişletme sinyali verdi. Ukrayna lideri ise müttefiklere seslenerek Moskova'ya güçlü karşılık vermelerini talep etti. Kiev yönetimi ayrıca daha fazla savunma füzesi sağlanması için çağrı yaptı. Ukrayna'ya destek veren ülkelerden oluşan Gönüllüler Koalisyonu pazartesi günü Kiev'de çevrim içi zirve kararı aldı. Liderlerin bir bölümü dayanışma amacıyla toplantılara Kiev'den katılacak.
0: Kocaeli'de cansız bedenleri peş peşe sahile vuran 3 kardeşin sır ölümü henüz aydınlatılamadı. Başka bir noktada sağ bulunan abla Bilgenur Sakar'ın vereceği ifadenin olayı aydınlatması bekleniyor. Son görüntüleri de ortaya çıkan kardeşlerin otopsisinde ölüm nedenleri boğulma olarak belirlendi. Darp, boğuşma ya da bıçak izine rastlanmadı. 3 kardeş toprağa verildi.
3: Üç kardeş sabaha karşı siyah kıyafetlerle evlerinden çıktı. Kol kola girerek sahile yürüdüler. 24 saat geçmeden üçünün cansız bedeni kıyıya vurdu. Kardeşlerin son görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Üç kardeşin sır ölümünü sağ bulunan ablaları Bilgenur Sakar'ın aydınlatması bekleniyor. 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'ın cansız bedenlerine Dudayev Parkı sahilinde kıyıya vurmuş halde ulaşıldı. Polis, abla Bilgenur Sakar'a ise başka bir noktada sağ ulaştı. Otopside kardeşlerin vücudunda darp, boğuşma ya da bıçak izine rastlanmadı. Bu da cinayet ihtimalini azalttı. Üzerinde kıyafetleri ve ayakkabıları bulunan 3 kardeşin denizde boğulduğu değerlendirildi. Kardeşlerin denize giriş anları ve olay öncesinde yaşananlar da inceleniyor. Denize düşmüş olabilecekleri ihtimali de değerlendiriliyor. Üç kardeşin bilgisayarları ve cep telefonları da mercek altında. Abla Bilgenur Sakar'ın emniyette ifadesi alındı. Fabrikada çalışan anneleriyle birlikte yaşadıkları öğrenilen kardeşlerin babalarının Kars'ta olduğu belirlendi. Olay sonrası Darıca'ya dönen babanın da ifadesine başvuruldu.
0: Nijerya'da işçileri taşıyan tekne alabora oldu. Olayda 50 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin büyük kısmının çocuk olduğu belirtiliyor. Facia ülkenin kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde yaşandı. Pirinç tarlalarına giden yaklaşık 70 çiftçiyi taşıyan teknede çocuklar da vardı. İlk müdahalede kurtarılanlar da oldu ancak teknedekilerin çoğu hayatını kaybetti. Yerel yetkililer ölenlerin büyük kısmının 10 ila 15 yaşlarındaki çocuklar olduğunu belirtiyor. Nijerya'da aşırı yolcu taşınması teknelerin bakımsızlığı ve güvenlik kurallarına yeterince uyulmaması nedeniyle özellikle yağışlı mevsimde tekne kazaları sık sık yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Don Barak'ın Suriye'deki İsrail saldırısına yönelik verdiği mesajları konuşacağız. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Muhammed Berdibek yayın konuğumuz. NTV yayınına hoş geldiniz efendim.
6: Hoş bulduk Erhan Bey, iyi günler.
0: Tom Barak'ın açıklamaları önemli. Daha önce özellikle SDG'nin Suriye'deki varlığı, Türkiye'yi tehdit ettiği dönemlerde verdiği mesajlar Ankara'nın pek hoşuna gitmeyen mesajlardı. Fakat son dönemde Tom Barak'ın bir dil değişikliğine gittiğini görüyoruz. Ve yaptığı açıklamada oldukça önemli. Türkiye ordusu, Türk ordusunu oldukça güçlü ve bölgede söz sahibi olduğunu niteliyor. Ayrıca İsrail'in yaptığı eylemin sınırımıza 70-80 kilometre uzaklıktaki bir noktayı vurmuş olması ve ardından da özellikle Benjamin Netanyahu'nun açıklamalarını eleştirmesi aslında hem Tom Barak'ın hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin söylem değiştirdiğine yönelik bir mesaj verir gibi bir durum var. Neler söylersiniz efendim?
6: Ya bir kere hem Tom Barak hem de Trump bir şekilde Netanyahu'nun seçimler öncesinde bu tarz süreçleri yapacağını bir şekilde biliyorlar ve Netanyahu'nun İran'da bir şekilde bir zaferle erişememesinin yarattığı yıkımı başka alternatif kanallarla çözme iradesine giriştiğini görüyorlar ve dolayısıyla Türkiye'nin bu bağlamdaki yaklaşımının bu kadar beğenilmesinin biraz da sebebi bu. Yani Netanyahu'nun her türlü çılgınlığı yapabilecek bir pozisyona erişmesinin onlar da farkındalar. Ha Türkiye İsrail'le iktidarlı davranmasa İsrail'le baş edemeyecek durumu yok mu? Elbette var. Fakat Türkiye genelde bu tarz durumlarda hem hatırlarsanız İran Savaşı'nda da ABD-İran Savaşı'nda da ülkemize yönelik 4 tane misil gelmişti. Türkiye genelde bu tavrını koruyor. Ancak bu tavrı koruması Türkiye'nin bundan sonraki süreçte kendisine yönelik operasyonlara cevap vermediği anlamına gelmez. Türkiye sadece şu anda iktidarlı bir şekilde davranarak durumu gözetliyor. Tom Barak da bunu izah ediyor. Bence çizdiği çerçeve ABD-İsrail arasındaki son zamanlarda yaşanan uzmaz tutumun biraz da dışa yansıması gibi.
0: Şimdi İsrail yönetiminin Türkiye'yi kışkırtması ya da seçim öncesi siyasi hamle olarak nitelendiriyor Tom Barak İsrail Hava Kuvvetleri'nin bu saldırısını. Bir yandan da İsrail'in içerisinde iletişim kopukluğu olabileceğini de söylüyor. Aslında biraz daha satır aralarına baktığımızda İsrail'in içerisinde Türkiye ile karşı karşıya gelmek isteyen bir grup olduğunun iması da var, öyle değil mi?
6: Elbette, ama şöyle bir gerçek var. Netanyahu'dan sonra seçilecek herhangi bir kişi Türkiye Netanyahu'dan daha farklı davranmayacaktır. Çünkü gözlemlediğimiz kadarıyla İsrail'de çok ciddi anlamda bir anti-Türkiye şeyi oluşmuş durumda. Ve Netanyahu'dan sonra gelecek Eisenkot veya diğerlerinin de en büyük Netanyahu eleştirisi Türkiye'ye yumuşak davranmakla suçluyorlar. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte, seçim sonrası süreçte de gelecek hükümet Türkiye çok dostane bir tutum sergileyecek gibi durmuyor. İsrail bir şekilde bölgedeki uzlaşmaz tavrını sürdürerek bölgedeki istikrarsızlığa oynamaya devam ediyor. Fakat bu Türkiye'nin kabul edebileceği bir durum değil. Türkiye de buna yönelik alternatif tedbirlerini alıyor. İran'la iyi ilişkiler kuruyor. İran'ın demografik anlamda çözülmesini engellemeye çalışıyor. Diğer yandan Mekke anlaşmasıyla Suudi Arabistan'la ilişki dengesini kuruyor. Yani bir şekilde İsrail'in oyununa gelmiyor. Gelmemek de lazım açıkçası.
0: Şimdi bu saldırının ardından 11 ülkenin dışişleri bakanları da bir ortak bildiri yayımladı. Türkiye, Cezayir, Endonezya, Ürdün, Filistin, Katar, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali ve Suudi Arabistan. Sizin de söylediğiniz gibi Mekke Paktı'na üye iki ülke Pakistan ve Suudi Arabistan da yine bu açıklamada yer aldı ve İsrail şiddetli bir şekilde kınandı. Bölgede İsrail'in yalnızlaştırılması politikasında artık ciddi anlamda bir ilerleme kaydetti mi Ankara sizce?
6: Evet, ancak şöyle bir durum var. Genelde İsrail aşağı yukarı her 5-10 yılda bir buna benzer krizler yaşıyor. Ve bu krizleri bir şekilde 2-3 sene içinde de toparlama imkanına sahip. Bundan sonraki süreçte İsrail'in edindiği bu pozisyonun kronik olup olmadığını Trump sonrası dönemde görmek lazım. Yani sadece Trump dönemini baz alırsak bence burada yanılmış oluruz. Şu anda Trump ve İsrail arasında bir kriz var ve bu krizin sebebi de Trump, Netanyahu'nun İsrail, İran'ın kolay düşeceğine dair alternatif senaryo bir şekilde amiyane tabirle ona yutturması üzerinden Netanyahu'yu yazılıyor. Çünkü Netanyahu belli ki Trump'a İran'ın çok kolay düşebileceği hususunda Trump'ı ikna etmişti ve Trump savaşa girişti. Fakat bu savaşta istediği hiçbir sonucu elde edemediği gibi İran'a Hürmüz kartını verdi. Bundan sonraki süreçte de Netanyahu şu anda Amerika ile herhangi bir ilişki kurmadan doğrudan Türkiye'nin aleyhine faaliyet yürütüyor ve 80 sınırlarımızın 80 kilometre ötesindeki bir şey yapıyor. Diyelim ki İsrail'in yaptığı zaten herhangi bir şekilde savunulamaz da velev ki bizim üstümüz olsa bu İsrail'i ne ilgilendirir? Yani İsrail'le ne alakası var Suriye'de bizim üst kurmamızın? İsrail her türlü çılgınlığı yapmaya devam ediyor. Ancak bence bunun da bir sabır eşiği var. Bakalım nereye kadar gideceğiz bu durumda.
0: Şimdi İsrail'deki seçimler öncesi bir adım ileriye gidebilir mi sizce Tel Aviv yönetimi?
6: Şimdi şöyle bir durum var Erhan Bey. Türkiye'de, İsrail'de aşağı yukarı Batı İttifakı'nın parçası. Her ikisinin de kendi özerk alanı var, kendi anlayışları var. Yani bunun ileriye gitmesi demek bence Batı İttifakı'nın bir şekilde parçalanması demek. NATO'nun bir şekilde parçalanması demek. Ancak konu İsrail olunca, konu Netanyahu olunca maalesef bir sınır çizemiyorsunuz bu tarz durumlarda. Ancak Türkiye ve İsrail'in teknik anlamda bir mücadeleye girişmesi ve bunu gözle görünür bir şekilde yapması bence Batı İttifakı içinde çok ciddi bir kırılmanın olduğunu gösterir ve Batı İttifakı içinde çok ciddi de bir kırılma yaratır.
0: Şimdi İsrail sadece Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışmakla yetinmiyor. Bir yandan da hem Lübnan'da hem Suriye'nin güneyinde kendi sınırlarına yakın noktada ve Gazze'deki katliamlarını da sürdürüyor. Bu noktada İsrail artık özellikle Mekke Paktı'ndan sonra da İsrail'e dur diyebilecek bir güç, İsrail'i durdurabilecek bir güç yaratılır mı? Yaratılırsa nasıl olur? Türkiye bunun neresinde olur?
6: Şimdi şöyle bir durum var. İsrail'in demografik anlamda, evet şu anda İsrail bölgede etkinliği olan bir ülke. Zaten Orta Doğu'da etkin ülkeleri sayarsanız Mısır, İsrail, İran, Türkiye'yi sayarsınız. Mısır'ın şu andaki konumu biraz daha geride kalmış olsa da Mısır her zaman bir potansiyeldir. Bu üç ülkenin, İsrail dışındaki üç ülkenin demografik verileri çok güçlü. 80 milyon üzerinde bir nüfusu var. İsrail'in böyle bir nüfusu yok. Ben demografinin her şey olduğuna inanan biri olarak İsrail'in uzun sürede bu güç dengesini koruyabileceğini açıkçası çok düşünmüyorum. Türkiye buna karşı bir denge oluşturabilir mi? Elbette oluşturabilir. Çünkü demografi de, ordu üstünlüğü de, ordu üstünlüğünde zaten öndeyiz. Silah üstünlüğü de yavaş yavaş bir şekilde savunma sanayi harcamalarıyla birlikte şu anda Türkiye'ye doğru kayıyor ve Türkiye'nin bölgesel anlamda müttefik olabileceği ülkelerin sayısı da artıyor. İsrail'in bu anlamda bir daralma yaşadığını hem uluslararası ilişkiler bağlamında hem de demografik anlamda bunu ileriye taşıyabilecek bir nüfusunun olmadığını görüyoruz. Bu konuda tabii ki Türkiye ciddi anlamda avantajlı.
0: Bir de son olarak şunu sormak isterim. Şara yönetiminin en büyük eksikliklerinden bir tanesi de ülkede hava kuvvetlerinin olmayışı. Ekrana geliyor. Bu eski Rus jetleri bunları havalandırmaya çalıştıktan sonra bu saldırıda geldi. Daha önce de benzeri şekilde Esad yönetiminden kalmış uçaklar İsrail tarafından vuruldu. Yani İsrail yönetimi hiçbir şekilde Suriye'nin hava gücü edinmesini istemiyor. Bu engel nasıl aşılacak? Bir yandan da Türkiye'nin desteği var tabii Şam yönetimine.
6: Bu engel şu anda zaten 2 ay önce NATO zirvesini yaptık. NATO zirvesinde temel tartışılan konu NATO 3.0'dı. 3.0'ın temel dayanağı da hibrit silahlardı. Yani İHA, SİHA ve çeşitli şeyler, balistik füzeler. İran bunu nasıl açtıysa Suriye'de böyle açması lazım. İran bu işi planlarken, balistik füze meselesini planlarken hava savunma sistemlerinde hiçbir şekilde ABD ve İsrail ile yarışamayacağını biliyordu. Bütün yatırımını hava savunma sistemleri yerine hem SİHA'lara, İHA'lara yaptı hem de balistik füze kapasitesine yaptı. Bu ikisine yapmasıyla İran bir şekilde hayatta kaldı. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin bu bağlamda Suriye'ye çok ciddi anlamda bir destek vermesi lazım ve Türkiye'nin Suriye'nin bu bağlamda hava üstünlüğüne yaslanmadan İHA ve SİHA teknolojisi bağlamında hem de balistik füze kapasitesi bağlamında güçlendirilmesi lazım. Çünkü kısa vadede Suriye'nin İsrail'le bu bağlamda baş etme kapasitesi yok. Ancak bu Türkiye'nin bu işi dengelemesiyle yapılabilir. İsrail de bunun farkında olduğu için Suriye'nin bir şekilde toparlanmasına müsaade etmeyecektir. Ve bundan sonraki neredeyse her fırsatta Suriye'yi vurmaya devam edecektir.
0: Peki Doktor Muhammed Berdibek, NTV yayınına verdiğiniz destek için çok teşekkür ederiz efendim.
6: Ben teşekkür ederim. İyi günler Erhan Bey.
0: Devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de Yörük etkinliğine katıldı. Yörüklerden destek isteyen Kılıçdaroğlu, "Verin iktidara, hizmet nasıl olur göreceksiniz," dedi.
7: Yörük özgürlük demektir. Yörük alın teri demektir. Yörük dayanışma demektir. Biz Türkiye'nin neresinde olursa olsun eğer bir yörük çadırı varsa oraya hizmet götürmeye, eğitim hizmeti, elektrik hizmeti, okul hizmeti götürmeye and içtik. Bunu yapacağız. Ama sizden destek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istiyoruz. Verin iktidarı, göreceksiniz hizmet nasıl olur. Ahlaki değerler nasıl korunur. Bunların hepsini yapacağız değerli dostlarım. Üretenin, çalışanın, alın teri dökenin yanında olacağız. Ve çocuklarımıza yalnızca geçmişte kalan bir kültür değil, gurur duyacakları bir gelecek bırakacağız. Unutmayalım, bir çadırımız varsa umudumuz vardır. Bir ocağımız tütüyorsa geleceğimiz vardır. Birbirimize sahip çıkıyorsak bu milletin yarınları kesinlikle aydınlıktır.
0: İstanbul'da ticari taksiyle uyuşturucu sevkiyatı yapmak isteyen zanlılar güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbarı değerlendirdi. Zanlılar takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından bir ticari taksi Ataşehir'de durduruldu. Araçta ve eş zamanlı olarak bir adreste yapılan aramada 44 kilonun üzerinde çeşitli uyuşturucu maddeyle bir miktar para ele geçirildi. İki zanlı gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Orman yangınlarını önlemek için alınan tedbirlere aykırı davranan 993 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı yasak olmasına rağmen ormanlık alanda piknik yapan ve ateş yakan kişilerin görüntüsünü de paylaştı. 17 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı. Jandarma ekiplerinin ülke genelinde ormanlı yangınlarının önlenmesine yönelik devriye denetimleri de sürüyor. İHA ve fotokapan destekli gözetleme faaliyetleri anı aralıksız sürdürüyor. Yangın riski taşıyan bölgelerde İHA'larla havadan gözetleme de yapılıyor. Denizlerde 18 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesine sayılı günler kala hazırlıklar neredeyse tamamlandı. 1 Eylül'de denize açılacak balıkçılar sezondan umutlu. Özellikle palamudun yüzleri güldüreceği görüşündeler.
3: Bir tarafta onarımı yapılan ağlar kontrol edilirken diğer tarafta motor bakımları yapılıyor. Balık sezonunun açılmasına sayılı günler kala eksikler gideriliyor. Denize açıldıktan sonra sorun yaşanmaması için hemen her şey gözden geçiriliyor.
8: Palamut çok yoğun, sinekot da var yani yavru çok. Aşırı bir derece de var, Karadeniz'in genelinde var yani.
9: Sinekoptan beklentimiz var, istihbarat olacak.
3: Rumeli Feneri'ndeki balıkçılara göre 1 Eylül'de sezonun açılmasıyla birlikte tezgahlar şenlenecek.
8: Bu sene görüldüğü itibariyle palamut var.
9: Temennimiz sinopabın da çok olacağı yönünde. Ondan sonra cuma tekir balığı var. Her balıktan var bu sene. İnşallah bereketli bir av geçireceğiz.
3: Uzmanlar özellikle de aşırı avlanmaya karşı uyarıyor.
10: Balıkçıların aşırı avcılık yapmaması gerekir. Daha çok tuttuklarında balık daha çok kazanmayacaklardır. Önemli olan günlük avlama miktarlarına dikkat ederek avcılığı gerçekleştirmeleri ve balıkçıya daha taze, daha hijyen balık sunmaları gerekir. Aşırı avcılık yapılmaması gerekir. Onun dışında yasa dışı, kayıt dışı, düzenlenmemiş avcılığın da olmaması gerekiyor. Bunlar olduğunda mutlaka olumsuz, balıkçılık sektörü olumsuz etkileyecektir.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

Doğum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Engelsiz başlıyor.
1: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Engelsiz'de bugün çok özel iki konuğum var. Biri, masa tenisinde otizmli sporcular kategorisinde dünya üçüncülüğü ve Avrupa dereceleri bulunan genç milli sporcu Enes Burç. Diğer konuğum ise Enes'in antrenörü Abdullah Kemal Yaşkafa. Enes'in masa tenisiyle başlayan yolculuğunu, kazandığı madalyaları, antrenmanlarını ve bundan sonraki hedeflerini konuşacağız. Engelsiz başlıyor. Enes Burç, merhaba. Hoş geldin NTV Radyo'da Engelsiz'e.
2: Merhabalar, adım Enes. 23.01.2007 doğumluyum, yani 19 yaşındayım. 19 Mayıs'ta antrenörlük bölümü öğrencisiyim. Samsun'un Bafra ilçesinde yaşıyorum.
1: Peki Enes, yakın zamanda Avrupa üçüncülüğü elde ettin. Bundan bahseder misin? Nasıl bir duygu, neler hissettin?
2: Şöyle diyeyim, hani gerçekten hani o da çok güzel bir duyguydu benim için. Büyük bir uluslararası bir turnuvada derece yaptım. Çok güzel bir duyguydu.
1: Otizmlisiniz, ancak anladığımız ve iletişim kurabildiğimiz kadarıyla otizm de seviye olarak hafif düzeyde galiba. Biraz bunu açabilir misiniz?
2: Küçüklükten beri sporla ilgilendiğim için bunu zamanla hani atlattım. Hani ailem de çok üstümüze düştü bu konuda. Onlara da çok teşekkür ederim. Şöyle diyeyim, hani işte hani kendi kendime konuşma, kendi kendime zıplama ya da bir göz teması kuramama ya da arkadaşlarımla hani muhabbet edememe, işte tek başıma dışarı çıkamıyordum. Spora başladıktan sonra bunların her şeyini atlattım. Hani kendi başıma dışarı çıkabiliyorum, arkadaşlarımla buluşabiliyorum, ya her şeyi yapabiliyorum. Ben kendimden işte örnek vererek de yani otizm durumunda olanları da ben hani spora davet ediyorum. Hani ne kadar erken başlayabilirlerse spora, eğer onlar için tabii ki daha iyi olur.
1: Masa tenisine nasıl başladınız? En çok masa tenisinde neyi seviyorsunuz?
2: Masa tenisine ben 10 yaşında başladım. 2. sınıftayken Doğal Kaya diye bir okul vardı. Orada işte bir öğretmenimiz var. O hani demişti işte Türkiye şampiyonası oluyor falan vesaire vesaire. Yani bir deneyelim demişti. İlk önce zaten kardeşim gitti, sonra ben de gittim. O gün bir gündür işte devam ediyoruz.
1: Haftada kaç gün antrenman yapıyorsunuz bu Avrupa ya da dünya üçüncülüğünün gelmesi için? Nasıl bir çalışma temponuz var?
2: Haftada 6 gün, hafta içi 3 saat, hafta sonları da bunun 2 katına çıkabiliyor, yani böyle 5-6 saat falan olabiliyor. Yani tabii çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz, yoğun tempo.
1: Otizmli olmanızın sosyal hayattaki Enes Burcu nasıl etkiliyor? Etkiliyor muydu? Artık etkiliyor mu? Çünkü farklı yani, dönemler yaşadığınız için.
2: Herkes benden kaçıyordu, yani iletişim kuramıyordum. Ama hani şu anda öyle bir şeyim yok yani, çok şükür. Hani herkesle konuşabiliyorum, edebiliyorum. Arkadaşlarım var. İletişim kurmakta zaten bir sıkıntı yaşamıyorum ama o zamanlar tabii ki yaşıyordum. Hani iletişim kuramadığım için arkadaş eksikliklerim oluyordu o dönemler. Tabii biraz üzücü bir durum. Yani çocukken kimsenin sizinle şey yapmaması falan. Ama yani şu anda yani öyle bir durumum yok çok şükür. Hani arkadaşlarım var. Yani onlarla dışarı çıkabiliyorum, gezebiliyoruz.
1: Maçtan önce ya da maç esnasında heyecanlanıyor musunuz ve bu heyecanınızı nasıl kontrol ediyorsunuz?
2: Tabii ki hani maçtan önce hafif böyle çok olmasa da hafif bir heyecan duygusu oluyor. Ama hani ben hani müzik dinlemeyi sevdiğim için hani müzik dinleyerek hani onları o heyecanı atlatabiliyorum. Yani her zaman rahat olmaya çalışıyorum maç içinde. Zaten hani masa tenisindeki en önemli şey de hani ne kadar rahatsan o kadar daha şey oluyor. Çünkü yani sizin de az önce dediğiniz gibi hata yapmanın böyle bir anda maç gidebileceği bir şey olabiliyor.
1: Peki kaybettiğiniz zaman kendinizi nasıl motive ediyorsunuz?
2: Kaybettiğim zaman hani şöyle diyeyim, hani tabii ki ilk başta biraz üzülebiliyorum. Ama hani bunu şey yaptığım zaman hani daha çok çalışmam gerektiğini düşünüp işte daha çok çalışıyorum. Bu şekilde motive edebiliyorum.
1: İkiz kardeşiniz Burak da sporcu. Birbirinizin rakibi olduğunuzda ne oluyor? Evde kardeş, masada rakip olmak nasıl bir duygu? Biraz bundan bahseder misiniz?
2: Tabii ki. Abi ilk önce şöyle diyeyim, hani biz birçok maçta Türkiye şampiyonluğunda falan final oynadık. Yani çok rakip olduk. Tabii ki hani turnuvada mesela örnek vereyim, sabah böyle aynı şeyde kahvaltı yaptığımız zaman hani akşam rakip olup bir de akşam gidip aynı odada yine yatmak biraz tuhaf olabiliyor açıkçası.
1: Bir maç kritiği yapıyor musunuz?
2: Yani bizim maçımız bittikten sonra hani kim kaybederse, mesela örnek vereyim ben kaybettim ya da Burak kaybettiğimiz zaman hani şunu şöyle daha çok hata yapıyorsun o yüzden kaybettim falan vesaire. Tabii ki yapıyoruz.
1: Enes Burç olarak en büyük hedefiniz nedir? Kendinizi bir 5 yıl sonra nerede görmeyi hayal ediyorsunuz?
2: 5 yıl sonra hani zaten hani okulumdan mezun olup açıkçası hani zaten antrenörlük bölümü okuyorum ayrıyetten. Hem antrenör olup hem de bu dünya üçüncüsü olduğum şeyi dünya şampiyonu olmak yani.
1: Özel Sporcular Spor Federasyonu'na bağlı masa tenisi milli sporcularından Enes Burç bizlerle birlikteydi. Enes, sporla otizmi nasıl aştığından bahsetti. Çok teşekkür ederiz.
2: Ben çok teşekkür ederim.
0: Engelsiz.
1: Engelsiz'de şimdi milli sporcu Enes Burç'un antrenörü Abdullah Kemal Yaşkafa ile konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'da Engelsiz'e.
3: Merhaba Yan Bey, hoş bulduk.
1: Abdullah Hocam, az önce Enes'le de konuştuk. Enes'ten biraz bahseder misiniz? Enes'i ilk gördüğünüzde neydi? Daha sonra nasıl bir hale dönüştü Enes?
3: Enes otizmli bir sporcu. Enes'i ilk gördüğümde zaten Bafra'da belli başlı eğitimleri almıştı. Masa tenisi olarak da branşsal anlamda beden eğitimi hocalarıyla, bir önceki hocasıyla devam ediyordu. Enes biraz sinirli, gergin, agresif bir çocuğumuzdu. Ama 4,5 senedir çok yol kat ettik. Gayet iyi bir sporcu, örnek bir sporcu. Hatta çoğu zaman ben müsabakalarda, yeni bebeğim olduğu için müsabakalara gidemediğim zaman kendi antrenörlük bölümü okuyor. Kendisi benim yardımcım olarak da bana yardım ediyor.
1: Engelli sporcularla çalışmak nasıl bir duygu? Siz nasıl buraya, bu tarafa yöneldiniz? Ve aileleri ikna etmek zor mu?
3: Aileleri ikna etmek zor mu? Aslında aileler bizim, şimdi Türkiye Özel Sporcular Federasyonumuz var. Özel Sporcular Federasyonumuzda başkanımızın bir misyonu var, her engelli spor yapacak diye.
1: Evet.
3: Bu federasyonun etkinliği arttıkça çocukların daha çok spora hevesi, ailelerin daha çok özgüven artışı, özgüven artışından sonra illerinde bizlere yönlendirilişi daha kolay oluyor. Hı-hı. Aileleri ikna etmek açıkçası son dönemlerde yani başkanımız bir olaydının vizyonuyla hiçbir şekilde zorlanmıyoruz. Yani aileler artık bizi buluyor. Aileler çocuklarını getiriyor. Benim çocuğumda da işte yeteneği var mı? İlgilenir misiniz? Biz de tabii o noktalarda kesinlikle zorlanmıyoruz. Aileler de çocuklarının hani içindeki cevheri, yeteneği keşfetmeye çalışıyor. Ve bütün aileler şu anda çocuklarını spor yaptırmak için evlerden çıkartıp bizim bu başkanımızın ön ayak olduğu versiyonla her çocuk başarı alacağını düşünüp aileler bu sporlara çok hevesli oluyor.
1: Peki haftanın kaç günü çalışıyorsunuz ve 6 günü Bafra'dan gelip antrenman yapıyor bu çocuklar? Bu sadece sportif değil, aile açısından da ciddi bir emek. Bu sürecin görünmeyen taraflarında neler var?
3: Yani haftada 6 gün, dediğim gibi akşam, bizim hafta içi akşam 7'de antrenmanlarımız. Bu çocuklar antrenmana yetişebilmek için 5.30'da 6'da yola çıkıyorlar. 7'de antrenman salonunda alıyorlar. 7'de antrenman bittikten sonra 9 veya 10'da antrenmanı sonlandırıyoruz. Tekrardan aynı şekilde bir saat yol gidiyorlar. Aile noktasında da emek çok büyük. Çünkü 10'da dönen bir çocuğun gerçi karınları doymuş olarak geliyor ama antrenmanda yorulduktan sonra tekrar acıkmış oluyorlar. Aile ilk seneler bu sürece çok alışık değildi. Sürekli telefonlarda kalıyorlardı. Çok farklı bir durum yaşadılar yani. Çok büyük bir emek var. Haftanın 6 günü 1 saat gidiş 1 saate dönüş olmak üzere toplam 2 saat yolculuk yaptı bu çocuklar.
1: Enes'in ikiz kardeşi Burak. İkisi de masa tenisi sporcusu, ikisi de sizin sporcunuz. Evet. İkiz kardeşlerle çalışmak nasıl bir duygu? Enes ve Burak'ı birbirinden ayıran en belirgin özellikleri neler?
3: İkisini birbiriyle çalışmak, ilk başlarda şöyle çok zorlandık. İlk başlarda isimlerini hep ben de karıştırıyordum. Hı-hı. Hala da o boyutta yani tanımayan, ya bunların hangisi Burak, hangisi Enes diye karışıklık yaratıyor. Hı-hı. İkisini birbirinden en böyle belirgin ayıran özellik, biri fazla agresif, biri fazla hırslı. Yani Burak hırslı ama agresifliğini olabildiğince yansıtmıyor. Enes daha çok dışarıya yansıtıyor. Enes de Burak'ın arasındaki bir fark da, Burak biraz daha ezberci bir tip, Enes daha üretken bir tip. Yani Burak'ta bir şeyleri çalışarak açabiliyoruz. Enes kendi yorumda katabiliyor.
1: Çocuğunun otizmli olduğunu öğrenen ve acaba ne yapabilir diye düşünen ailelere sizin bir antrenör olarak ilk tavsiyeniz ne olur?
3: Yani kesinlikle ve kesinlikle otizm, biliyorsunuz, çocuk doğduğundan ya da sonradan yaşanabilir bir durum. Buradaki noktada aile çok fedakar, yani ömür boyu fedakarlıkla yaşayacağı bir sürece giriyor. O süreçte kesinlikle ve kesinlikle çocuğun belli bir yaşa geldikten sonra belli bir spora yönlendirilmesi, belli bir sporla hayata tutundurulması, o sporda alacağı disiplinle ve özgüvenle birlikte hayata tutunmasını sağlaması çok önemli ailenin. Aile bu konuda yılgınlığa düşmeyecek, mücadeleye devam edecek ve mücadeleyi bırakmayacak.
1: Abdullah Hocam, kulübünüzden biraz bahseder misiniz? Ki her kulübünde belli finansal ihtiyaçları da oluyor. Bu anlamda nasıl ilerliyorsunuz? Bu sporcuların ihtiyaçlarını, kulübün ihtiyaçları nasıl karşılanıyor?
3: Bizim kulüp bu dönemlerde kulüp idame ettirmek, kulübün devamını sağlamak çok zor bir süreç. Siz de bilirsiniz ki. Bizim Sunlet Mass Tennis Kulübümüz tamamen gönüllüye dayalı bir sistem. Yani herhangi bir gelir kalemimiz yok. Tamamen bağış ve sponsorluklarla giden bir süreç yaşıyoruz Sunlet Mass Tennis Spor Kulübü'nde ama bugüne kadar 8 yıl oldu. Bizim aynı zamanda normallerde de size daha önce söylemiştim kaynaştırma adı altında normallerde de sporcu yetiştiriyoruz. Bizim hatta normallerde Masa Tenis Federasyonu'nda süper lig takımımız var. Kulübümüz biraz hani kendi çapında aslında bizim kendi şeyimize göre biraz büyüdü açıkça söylemek gerekirse. Bu büyümede de bizim hani gönülden bize destek veren insanlar var. Burada mesela yani ismin geçmesinden çok hoşlanmayacaklar ama İstanbul'dan bir kozmetik firmasının sahibi Turan Bey'le tanıştık birisi vesilesiyle. Onunla sohbetimizde ben dedi bu çocuklara gönülden hani destek olurum. Daha önce kendisi de bir spor kulübünde yöneticilik yapmış. Telefonla konuştuğumuzda işte ya dedi hocam bu işlerde de suistimali açık işler. Hani ben size ömür boyu sponsor olurum ama hani ben bu kalıcı bir şey olsun dedi telefonda bize. Ben de dedim çok teşekkür ettim kendisine o noktada. 2018'den başlayan bu süreçte hem Turan Bey'in hem Yiğit Bey'in bize verdiği destek ile birlikte çocuklarımız yavaş yavaş Avrupa'dan ve dünyadan dereceler getirmeye başladı. Yani ektiğimiz yatırımların bunun meyvelerini yemeye başladık. Şu anda hatta geçen 1,5 ay öncesinde sporcumuz işte Salih Can Mehmet Down Sendromlar Dünya Şampiyonası'ndaydı. Enes Burak Polonya'da Virtus Avrupa Şampiyonası'ndaydı. Hepsi yani bugünkü konumuz Enes ama 4 sporcumuz da bu gelen desteklerle birlikte yani neredeyse ortalama 4-5 yıldır her sene Avrupa'dan ve dünyadan madalya getiren sporcu konumuna geldiler.
1: Son olarak yine sportif taraftan bir soru sormak istiyorum size Abdullah Hocam.
2: Tabii ki.
1: Enes'in önünde nasıl bir yol görüyorsunuz? Dünya şampiyonluğu artık gerçekçi bir hedef mi?
3: Yani Enes'in önünde yani dünya şampiyonluğu hedefini biz zaten 1,5 sene önce koymuştuk. Hem rakiplerimizi gördüğümüzde. Enes Kahire Mısır'da dünya üçüncüsü oldu. O dünya üçüncüsü olduktan sonra rakiplerimizi tanıdıktan sonra biz bunu yapabiliriz dedik. En son Avrupa Şampiyonası'na gittiğinde ufak bir bacağından aksilik yaşadı. Bacağın sakat oynadı ama ona rağmen gene çok güzel bir performans gösterdi. 2027'de gene şampiyonasında nasip olursa Enes bu sene ayrıca bir bilgi geçeyim. Enes bu sene tekrardan Türkiye şampiyonu oldu kendi kategorisinde.
1: Evet. Şimdi
3: tekrardan milli takıma girmeye hak kazandı. Burada Enes'le ilgili dünya şampiyonası olacağından şüphemiz yok. Eninde sonunda o şampiyonluk madalyasını ülkemize getireceğiz.
1: Özel Sporcular Spor Federasyonu masa tenisi antrenörlerinden Abdullah Kemal Yaşkafa ve sporcusu Enes Burç NTV Radyo'da Engelsiz'de sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkür ederim hocam size.
3: Ben teşekkür ederim Ayhan Bey. Çok sağ olun ilgilendiğiniz için. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Yeni başarılarda.
1: Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş. Prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
4: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi. Reklam.
5: Lütfen dikkat.
6: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: bilgisayar.com'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet.

0: Ayrıntılı bilgi işcep ve maximum.com.tr'de.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikan siyah edebiyatının en önemli temsilcilerinden James Baldwin'in Kimseler Bilmez Adımı isimli kitabı Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Bülent Doğan çevirmiş. Önce Baldwin'in hayatını kısaca hatırlayalım. James Baldwin 1924 yılında New York'un Zenci Mahallesi Harlem'de doğdu. Bir kölenin torunuydu. Yoksul bir ailede büyüyen Baldwin biyolojik babasını hiç tanımadı. Üvey babası ise muhafazakar bir vaizdi. James Baldwin liseden sonra vaizliğin yanı sıra geçimini sağlayacak ufak tefek işlerde çalıştı. Yazmaya ilgisini bu yıllarda fark etti. 1944'te tanıştığı siyah yazar Richard Wright'ın desteğiyle zamanının tümünü yazmaya ayırdı. Baldwin için hayat kolay değildi. 1950'lerin Amerika Birleşik Devletleri'nde hem zenci hem eşcinseldi. 1956 yılında yayımlanan Giovanni'nin Odası isimli romanı eşcinsel edebiyatının önemli bir eseri olarak kabul edilir. 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri'ni terk eden James Baldwin, aralarında Türkiye'nin de olduğu çeşitli ülkelerde yaşadı. Aktör ve tiyatro yönetmeni Engin Cezar'ın yakın arkadaşı olan Baldwin'in 1962'de yayınlanan Bir Başka Ülke romanını İstanbul'da Engin Cezar, Gülriz Sururi çiftinin evinde tamamladığı söylenir. 1987'de Fransa'da ölen James Baldwin'in söz ettiklerimizin yanı sıra Türkçe'de yayınlanmış eserlerinden bazıları Ben Senin Zencin Değilim, Sokağın Dili Olsa, Ne Zaman Gitti Tren ve Bundan Sonrası Ateş. James Baldwin bilhassa romanlarıyla tanınsa da denemelerinin de romanlarından aşağı kalır yanı olmadığını, bu türe müthiş bir özgürlük ve yaratıcılıkla yaklaştığını belirtmek gerekiyor. Zira Baldwin, otobiyografiden röportaj ve eleştiriye birçok aracı bir arada işe koşmayı becerebilen bir yazardı. İşte bugün bahsini ettiğimiz Kimseler Bilmez Adımı, Baldwin'in benzersiz denemelerinden oluşuyor. Harlem ve Amerikan güneyinden Paris'e, Faulkner ve Richard Wright'tan Norman Mailer ve Ingmar Bergman'a hangi konu veya kişiyi ele alırsa alsın, hep dürüstlükle ve tutkuyla yazan, kişisel ve siyasi olanı aynı potada eriten, hem düşünceye

0: Mahmut Yesari 1. Dünya Savaşı yıllarında Güzel Sanatlar Okulu'nda eğitim görürken askere alınır ve Anafartalar cephesine gönderilir. Savaştan döndükten sonra sanat hayatına karikatürle başlar. Sonra 1920'lerde oyun yazarlığına yönelir. Yesari'nin oyunları Darülbedai'de sahnelenir. Ardından roman ve hikaye yazarlığına girişir. Roman ve hikayelerinin bir kısmı dönemin gazete ve dergilerinde tefrika edilir ama çoğu kitap olarak basılmaz. Mahmut Yesari, büyük küçük 60'tan fazla roman, 1000'den fazla hikaye yazdığını söylüyor. 1945 yılında henüz 50 yaşındayken hayata veda eden Mahmut Yesari, yine Türk edebiyatının ve yanı sıra basınının, tiyatrosunun gayet şahsına münhasır ismi Afif Yesari'nin babası. Ki Afif Yesari, Mickey Spillane'dan daha fazla Mike Hammer romanına imza atmış, eşine az rastlanır bir şahsiyet. Gelelim Mahmut Yesari'nin bugün bahsini ettiğimiz Pervin Abla isimli romanına. Geçen yüzyılın başlarında Kalamış'ta geçen çocukluk ve mektep yıllarında Pervin'in Muzaffer'e ilgisi vardır. Pervin artık genç bir kız olduğunda bu ilginin fark edilmesini bekler. Lakin Muzaffer, onun okul arkadaşı Nükhet'e ilgi duyar. Pervin daha da alevlenen aşkını sessizce içine gömer. Bu esnada 1. Dünya Savaşı başlar ve Muzaffer bir vatansever olarak Çanakkale cephesine gider. Oysa hukuk mektebinden en yakın arkadaşı Nahit Refik böyle bir karardan bütünüyle uzak durmaktadır. Çanakkale'nin ardından askerliğinin kalan kısmını tamamlamak için İstanbul'a dönen Muzaffer'i artık bambaşka bir hayat ve büyük altüst oluşlar beklemektedir. Mahmut Yesari, Pervin Abla'da bir aşk anlatısıyla birlikte esasında Çanakkale Savaşı'nı ve savaşı fırsata çevirerek zengin olanları konu edinir. Çanakkale cephesinde bulunan yazarın hayatından da izler taşıyan romanda cephe hattı ve savaşın dehşeti çok canlı tasvirlerle anlatılır. Savaş şartlarında İstanbul'da yaşanan yoksulluk ve sefalete karşın Nahit Refik gibi fırsatçı vurguncuların sefih hayatları ile her türlü bireysel ve toplumsal yozlaşma da Mahmut Yesari'nin romanının bir başka boyutudur. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
3: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
2: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
3: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
2: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
3: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
2: Cinayet Masası.
3: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
2: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülkede sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar kalacak. İstanbul'da hava bunaltıcı, Poyraz orta hızda esiyor. Bağın nem sabah %65-90 arasında. Sıcaklık 31-34 derece aralığında. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir 35 derece ve rüzgar fazla sert değil. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 37, Balıkesir 36, Kocaeli 34 derece. Hava çarşamba günü serinlemeye başlayacak. İç Anadolu'da Lodos'la sıcaklıklar gölgede 35-37 dereceye kadar çıkıyor. Güneşin altı ise 45 derece. Ege'de bugünlerde rüzgarlar daha sakin ve hava çok bunaltıcı. Manisa ve Muğla 37, Denizli 39 derece. Bodrum'da nem oranı arttı. Akdeniz'de hafta sonu hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 38 derece. Karadeniz açık. Rüzgar karadan estiğinden Kastamonu'dan Artvin'e kadar iç kesimlerde sıcaklık 37 derece.

0: dereceye kadar çıkacak. Tokat 39 derece. Sahiller ise 29-31 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41, Gaziantep 40 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 38 derece, Paris serin 21, Atina ise 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
3: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu hafta sonları. Saatler 16 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Alparslan Kuytulu suç örgütü soruşturmasında yeni bilgiler var. Üst kademe yönetimin terör örgütü FETÖ ile irtibatları ortaya çıktı. Ayrıntılar için bir telefon bağlantımız olacak. Özgür Yılmaz attığımızda. Özgür, nedir ayrıntılar?
1: Evet, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında yeni ayrıntılara ulaşıldı. Özellikle de örgütün üst kademesinin Fethullahçı terör örgütü nedeniyle işlem görmüş zanlılarla irtibatları tespit edildi. Bir kez daha belirtmek gerekirse Alparslan Kuytul suç örgütündeki bazı isimlerin, ki bu isimlerin sayısının 9 olduğu belirtiliyor, Fethullahçı terör örgütü mensubu, bu örgütle iletişimi olan, irtibatı olan 24 isimle de irtibatlı oldukları tespit edildi. Tabii ki yeni ayrıntılar var dedik. Bu ayrıntılardan bahsedelim. İnternet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk görevlerinde bulunan 9 isim, Alparslan Kuytul grubundaki 9 isim Fethullahçı terör örgütü üyeleriyle irtibat halindeydi. İşte bu soruşturmada yeni ulaşılan bir bilgi. Bu bilgi şüphesiz araştırılacak. Soruşturma kapsamında farklı isimler var mı, farklı gruplar var mı, farklı suç örgütleriyle yine bu grubun irtibatı, iletişimi var mı, bunlar da araştırılacak. Ayrıntılar bu şekilde.
0: Özgür Yılmaz aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak, Tel Aviv'in saldırısını Türkiye'yi kışkırtma veya seçim öncesi siyasi hamle olarak nitelendirirken Ankara'nın da itidalli davrandığını söyledi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısı sonrası Ankara-Tel Aviv hattında yükselen tansiyona ilişkin konuştu. Aynı zamanda ABD'nin Suriye ve Irak temsilcisi olan Barak, podcast sunucusu Mario Nafal'a üst saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak'a göre İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki hava üssüne askeri unsurlar konuşlandırabileceğine dair istihbarat aldı. Üst saldırısından 6 gün önce bunu Washington'a iletti. Amerika Birleşik Devletleri durumu kontrol etti ve iddianın gerçek olmadığını doğruladı. Buna rağmen İsrail pistleri vurdu. Barak, İsrail ordusu, Mossad ve Başbakanlık Ofisi arasında bir iletişimsizlik yaşanmış olabileceği ihtimaline değinerek söz konusu saldırıdan ne ABD'nin ne de Türkiye'nin haberdar edildiğini söyledi. Tom Barak, bu tür durumların geçmişte dünya savaşlarına neden olduğuna dikkat çekti.
3: Üçüncü Dünya Savaşı olabilir mi? Bence tarihe bakarsanız kasıtsız bir hareketten Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşebilecek her şey mümkün. Ama bizim inancımız tarafların bunların hiçbirini yapma niyetinin kesinlikle olmadığı yönünde.
2: Türk ordusunu güçlü ve cesur olarak nitelendiren Tom Barak, Ankara'nın konuya itidalli yaklaşarak sağduyulu davrandığını sözlerine ekledi. Büyükelçi Barak bu noktada İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimleri işaret etti.
3: Teorilerden biri bu. İsrail Türkleri kışkırtıyordu. Bu agresif ama belki de İsrail'deki seçim öncesinde içeride olumlu karşılanacak bir konseptti.
2: Tom Barak röportajında ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen bir konuşmaya da değindi.
3: Trump kamuoyu önünde Erdoğan'a şunu sordu. Suriye'yi neden almadın? Eğer onların iktidara gelmesinde bu kadar etkili olduysan neden Suriye'yi almadın? Erdoğansa şöyle cevap verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin egemen ve bağımsız bir ülke olmasını istiyoruz.
2: Büyükelçi Barak, Amerikan yayın kuruluşu PBS'e de hava üssü saldırısına dair konuştu. Barak, sorun şu ki Türkiye bunun geleceğinden habersizdi. Asıl mesele güçlü bir orduya ve caydırıcı bir hava kuvvetlerine sahip Türkiye gibi bir ülkeye önceden haber vermeksizin İsrail jetlerinin Türkiye sınırına 80 kilometre mesafeye kadar gelmiş olmasıdır dedi. Tom Barak, Türkiye'nin İsrail'e karşı saldırgan bir tutum içinde olmadığını, askeri operasyonlara girişmek istemediğini de bir kez daha vurguladı.
0: Giresun'un Piraziz ilçesinde öğlen saatlerinde bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar yapıldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Giresun Valiliği şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadı şeklinde açıklama yaptı. NTV yayınına bağlanan Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayıldız, şu an için kaza kırıma uğrayan helikopter görünmüyor dedi. Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada Deregözü Köyü civarlarında bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar yapıldığını, ancak çalışmalarda herhangi bir buluntu veya ize rastlanmadığını belirtti. Bölgede tarama çalışmaları devam ediyor. Türkiye ve dünyadan gelişmelerden hazırladığımız haber turumuza devam ediyoruz. Ermenistan'da Nikol Paşinyan hükümetinin 5 yıllık yeni programı açıklandı. Hükümetin hedefleri arasında Bakü ve Ankara ile normalleşme de yer alıyor. Türkiye ile diplomatik ilişkisinin tesisi, sınırın açılması ve en az 2 modern sınır geçiş noktasının faaliyete geçirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin tebliği yürürlükten kaldırıldı. Tebliğ, fiziki altınların Türk lirası hesaplarına dönüştürülmesine imkan veriyordu. Alihan Kuruş suç örgütü soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. 12 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında dün yakalanan Kuruş'un kardeşini Muğla'ya götüren zanlı da var. Soruşturma kişilerin örgütsel bağlantıları ve mal varlıkları üzerinden derinleştiriliyor. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. Yaralı 19 kişinin tedavisi de devam ediyor. 4 kişinin durumu ağır. Ticaret Bakanlığı sosyal medyada mevzuata aykırı konut ve araç ilanı veren 82 işletmeye toplamda 8,2 milyon lira ceza kesti. Sosyal medya platformlarında mevzuata aykırı şekilde ilan verdiği tespit edilen 42 emlak ve 40 galeri işletmesine de 100'er bin lira para cezası kesildi. Orman yangınlarını önlemek için alınan tedbirlere aykırı davranan 993 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı yasak olmasına rağmen ormanlık alanda piknik yapan ve ateş yakan kişilerin görüntülerini de paylaştı. Bitlis'teki büyük sazlık, zengin sulak alanları ve biyolojik çeşitliliğiyle birbirinden renkli kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Özellikle göç dönemlerinde adeta bir kuş cennetine dönüşen doğa harikası bölge, sazlığa gelen ziyaretçilere eşsiz bir doğa manzarası sunuyor diyelim. Bu güzel görüntülerle de bülteni noktalayalım.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
3: Ülke genelinde pazar günü de hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da hava çok bunaltıcı, Poyraz orta hızda. Sıcaklık ortalama 32 derece. Çarşamba günü serinleyecek. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar biraz sert. Gölgede sıcaklık 37 derece. Antalya'da nem oranı biraz azalıyor. Sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 39, Balıkesir 35, Kocaeli 34 derece. Bölgenin sahil kesimlerinde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık hala yüksek. Kayseri ve Konya 36, Sivas 35 derece. Ege'de orta hızda esen karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Gölgede Manisa 38, Muğla ve Denizli 39 derece. Bodrum'da karayel sert ve nemli esiyor. Akdeniz'de %60 bağıl nem oranı ile birlikte sıcaklık öğle saatlerinde Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz sahillerinde karayel sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 31, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerdeki ilçelerde ise sıcaklık 33-35 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 34, Malatya 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42, Gaziantep 39 derece. Hava durumu.
4: Caz ve ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
5: Merhaba, NTV Radyo'nun Caz ve Ötesi programına hoş geldiniz. Kadın cazcılardan, kadın vokalistlerden bir program yapalım dedik. Biliyorsunuz kadınlar başka şekillerde de yer alıyor cazın içinde. Yani enstrüman çalıyorlar. Çoğunlukla piyano ama başka enstrümanlar da, nefesliler de. Marlin Mazur gibi perküsyon ve davul da. Ama genel olarak vokalistler. Ve yani erkeklerden çok daha fazla sayıda vokalist var. Hatta burada Nardis'in yarışmalarında bir iki bilemediğin üç tane erkek olur ancak çoğunluğu kızlarımızdır katılanlar. Evet efendim biz de ne yaptık? O kadar çok var ki bunlardan ama bu çok düzgün bir kayıttır. Onun için bu Avrupa Birliği'nin imalatı olan Fabulous Female Jazz Singers, Ladies in Jazz, Caz'da Hanımlar. Bu 10 CD'lik bir koleksiyon aslında. Bunun 3. CD'sinden. Çünkü hepsini birden duyurmaya imkan yok. Hemen hemen bütün şarkıları çalıyoruz. Birkaç tane eksik ve temsili niteliği de vardır diye düşünüyorum. Ve hemen Nina Simone'la başlıyoruz. Ben gerçi başka bir iki yorumu daha fazla severim ama bu da çok farklı ve Simone'a çok yakışan bir yorum. Love Me or Leave Me.

Temsili niteliği deyince aklınıza kimler geliyorsa onlarla da devam edeceğiz sanıyorum. Ella Fitzgerald var mesela ikinci sırada. The Lady is a Tramp.

Diana Washington'la devam ediyoruz. Aynı zamanda bugün size çalacağımız parçaların içinde en uzun olanı neredeyse 5,5 dakika, yoksa genelde 3 dakika civarında gidiyoruz. Evet, Diana Washington demiştim. Blue Gardenia.

Döneminin en iyi şarkıcılarından, yani pek eşi olmayan bir dinamizmi ve enerjisi vardır. Peggy Lee söylüyor. "Gee baby, ain't I good to you?"

0: Caz ve Ötesi devam edecek.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 22 Ağustos 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Karadaki en ağır, en iri hayvan fil. En uzun hayvansa zürafa. Bu vücut yapısıyla zürafanın yüzemeyeceği düşünülüyordu. Ancak son araştırmalar ve bilgisayar destekli analizlere göre zürafa gerekirse yüzebilir. En azından batmaz. Bacakları zaten çok güçlüdür. Saatte yaklaşık 52 kilometre hızla koşabilir, ön bacaklarını aslan gibi yırtıcılara karşı kendini savunmak için kullanır. Zürafanın derisindeki beneklerin insanın parmak izi gibi benzersiz olduğu biliniyor ve ayrıca vücudundaki ısıyı dağıtmasına yardımcı olduğu, sosyal iletişimde de rol oynadığı düşünülüyor. Beslenme rutini zürafanın esas olarak ağaçların tepesindeki, özellikle de akasya ağaçlarının tepesindeki taze yapraklar ve dallardan oluşur. Uzun bacakları, uzun boynu ve yaklaşık yarım metre uzunluğundaki diliyle tepedeki akasya yapraklarına kolayca ulaşır. Boyu 6 metreye kadar çıkan zürafanın boynu da uzundur. Ama ayakta dururken yerdeki suyu içmesine yetecek kadar değil. Mesela dereden su içmek için diz çökmesi gerekir. Ki bu da zürafanın en savunmasız ve tehlikeye açık olduğu bir durumdur. İşte bu yüzden su ihtiyacını yediklerinden karşılar. Akasya ağacını seçmesi de bundan. Uzun akasya ağacı, derin kökleriyle beslendiği yeraltı sularını en tepedeki yapraklarına kadar taşır. Yani zürafa, akasya yaprağıyla hem doyar hem su ihtiyacını karşılar. Ama zürafanın bu müthiş kaynağa ulaşması o kadar kolay olmadı. Akasya ağacıyla zürafanın inanılmaz yaşam savaşı, doğadaki mucizevi dengenin sağlandığı noktalardan biri. Devamı yarın.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Caz ve Ötesi devam ediyor.
4: Efendim ikinci bölümdeki ilk şarkıcımız, birinci bölümdeki ilk şarkıcının söylediği şarkıyı çok iyi söyler. Onun da hakkını verelim. Yani Joe Stafford'dan söz ediyorum. Love Me or Leave Me güzel söylerdi. Ama bunu da güzel söylüyor, beğeneceksiniz. A Sunday Kind of Love.

Ve şimdi de çok sık çalınmayan, kadın cazcılar arasında sesi çok fazla duyulmayan ama sanıyorum ki bizim bu programımızda yeterince duyurduğumuz, çaldığımız ve sevdiğimiz Sarah Merrill var. Anything Goes.

0: Anything you want to do is all right with me, baby.
1: Onun arkasından da Carmen McRae söylüyor. Our love is here to stay.

Efendim sonuna yaklaştık. Sondan bir önceki parçamızdayız ve Mildred Bailey var karşımızda. Helen Merrill için söylediklerim onun için de geçerli. Parçası da From the Land of the Sky Blue Water.

Evet ve nihayet en sevdiğimize geldik. Billie Holiday, Fabulous Female Jazz Singers'ın sonuncusu bu CD'de ve bize Let's Call the Whole Thing Off'u söylüyor. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda Sevin, masada Atilla size iyi günler diler. Hoşça kalın. You say either and I say either. You say neither and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato and I like potato. You like tomato and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato.

0: A.
1: Caz ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: Sevgili dinleyiciler, bir söyleşi de programda kullandığım yanlış sözcükleri nereden bulduğum soruldu. Ben de ana kaynağımın televizyon olduğunu söyledim. Evet, yazık ki milyonları etkileyen bu teknolojik buluş, ülkemizde eğitim konusunda pek çok yanlışı barındırıyor. Bugün bir süredir izlediğim spor programlarındaki Türkçe hoşluklarını paylaşacağız. İlki, bravo Türkçeyi ne kadar özenle kullanıyor dediğim bir yorumcudan geldi üstelik. Bu konular çok muğlak dedi, L sesini kalın kullanarak. Açık ve net olmayan, karışık, çapraşık demek muğlak. Ve yumuşak G nedeniyle U uzuyor, hemen ardından gelen L sesi de ince söyleniyor. Muğlak. Sonra bir başka yorumcumuz, hakemi aldatmak için kendini sık sık yere bırakıveren bir oyuncudan söz ederken, o bu konuda çok sabıkalı diyiverdi. Sabıkalı, daha önce suç işlemiş ve mahkeme kararıyla cezalandırılmış olan, sabıkası bulunan kimse. Ama sabıkalı değil, sabıkalı. Neyse ki hakem değil, hakem dedi. Sabıkası olduğu için iş bulması daha da güç olacak. Bir kimsenin sabıka durumunu gösteren yazı da sabıka kaydı. Eski ünlü bir futbolcumuz önemli bir kanalda kendinden emin hararetle ders veriyor. Ne yani, onun imtiyazı mı var? Haklı da, imtiyazın sonuna ünlüyle başlayan ek geldiğinde A uzuyor ve imtiyazı oluyor, onu önemsemiyor. Aslında başkalarına tanınmayan özel kişisel hak ve ayrıcalık, yani imtiyaz, kimseye tanınmaz. Anayasamız ne diyor? Hiçbir kişiye, aileye imtiyaz tanınamaz. En sevimli hatayı yine şimdilerde yorumcu olan eski bir futbolcumuz yaptı. Şimdi hatırlamadığım bir konuda tartışma başlamıştı. Konuk adedi de fazlaca. Tartışma uzadıkça uzadı. Sayın yorumcumuz hafif sesini de yükselterek tartışmayı kesti. Gelelim saadete. Evet, sözcük paralamaya bayılıyoruz. Gelelim asıl konuya dese ne olacak sanki? Sözcüğün aslını bilmeden nasıl kullanırlar anlamak çok zor. Sözcük sadet. Ünlülerin hepsi kısa. Sadede gelmek de konuyla ilgisiz sözleri bırakarak asıl konuya dönmek. Umarız asıl konudan hiç uzaklaşmazsınız.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Yazın bizi en çok nemli havalar kötü etkiler. Nemin sıcaklığa etkisi, sıcaklık arttıkça katlanarak artıyor. Bağıl nem oranının %60'larda olduğu bir ortamda sıcaklık 30 derece ise hissedilen sıcaklık 33 iken, sıcaklık 32 dereceye çıktığındaysa hissedilen sıcaklık 37 dereceye yükseliyor. Sıcaklık 34 derece olduğunda ise

0: %60 nem oranında hissedilen sıcaklık büyük artış göstererek 42 dereceye yükseliyor. Yani termometre değerine göre 8 derece fark oluyor.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 17. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu hafta sonları. Türkiye ve dünyanın gündemini aktaracağımız 17 bülteni başlıyor. Önce gündemde öne çıkan başlıklara bakalım, sonra da ayrıntılar gelsin. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısının perde arkasını anlattı. Barak, saldırıyı Türkiye'yi kışkırtma veya seçim öncesi siyasi hamle olarak niteledi. Ayrıntıları aktaracağız. Kamuoyunun yakından takip ettiği Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ikinci dalga operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 12'si yakalandı. Bir şüpheliyi arama çalışması sürüyor. Nisan ayında kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının aydınlattığı dosya sayısı 36'ya yükseldi. Adalet Bakanı Akın Güllek son olarak 2015 ve 2019 yıllarına ait cinayetlerin çözüldüğünü söyledi. Aktaracağız bu başlıklar ve daha fazlası için NTV'de 17 bülteni başlıyor. İsrail'in Suriye'deki hava üssüne saldırısı gündemdeki yerini koruyor. Saldırının perde arkasına ilişkin ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'tan açıklama geldi. Barak, saldırıyı Türkiye'yi kışkırtma veya seçim öncesi siyasi hamle olarak nitelendirdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısı sonrası Ankara-Tel Aviv hattında yükselen tansiyona ilişkin konuştu. Aynı zamanda ABD'nin Suriye ve Irak temsilcisi olan Barak, podcast sunucusu Mario Nafal'a üst saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak'a göre İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki hava üssüne askeri unsurlar konuşlandırabileceğine dair istihbarat aldı. Üst saldırısından 6 gün önce bunu Washington'a iletti. Amerika Birleşik Devletleri durumu kontrol etti ve iddianın gerçek olmadığını doğruladı. Buna rağmen İsrail pistleri vurdu. Barak, İsrail ordusu, Mossad ve Başbakanlık ofisi arasında bir iletişimsizlik yaşanmış olabileceği ihtimaline değinerek söz konusu saldırıdan ne ABD'nin ne de Türkiye'nin haberdar edildiğini söyledi. Tom Barak, bu tür durumların geçmişte dünya savaşlarına neden olduğuna dikkat çekti.
2: Üçüncü Dünya Savaşı olabilir mi? Bence tarihe bakarsanız kasıtsız bir hareketten Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşebilecek her şey mümkün. Ama bizim inancımız tarafların bunların hiçbirini yapma niyetinin kesinlikle olmadığı yönünde.
1: Türk ordusunu güçlü ve cesur olarak nitelendiren Tom Barak, Ankara'nın konuya itidalli yaklaşarak sağduyulu davrandığını sözlerine ekledi. Büyükelçi Barak bu noktada İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimleri işaret etti.
2: Teorilerden biri bu. İsrail Türkleri kışkırtıyordu. Bu agresif ama belki de İsrail'deki seçim öncesinde içeride olumlu karşılanacak bir konseptti.
1: Tom Barak röportajında ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen bir konuşmaya da değindi.
2: Trump kamuoyu önünde Erdoğan'a şunu sordu. Suriye'yi neden almadın? Eğer onların iktidara gelmesinde bu kadar etkili olduysan neden Suriye'yi almadın? Erdoğansa şöyle cevap verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin egemen ve bağımsız bir ülke olmasını istiyoruz.
1: Büyükelçi Barak, Amerikan yayın kuruluşu PBS'e de hava üssü saldırısına dair konuştu. Barak, sorun şu ki Türkiye bunun geleceğinden habersizdi. Asıl mesele güçlü bir orduya ve caydırıcı bir hava kuvvetlerine sahip Türkiye gibi bir ülkeye önceden haber vermeksizin İsrail jetlerinin Türkiye sınırına 80 kilometre mesafeye kadar gelmiş olmasıdır dedi. Tom Barak, Türkiye'nin İsrail'e karşı saldırgan bir tutum içinde olmadığını, askeri operasyonlara girişmek istemediğini de bir kez daha vurguladı.
0: Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada üst kademe yönetimin FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. Soruşturmada örgütün üst düzey yöneticilerinin irtibatları incelendi. Dosyaya göre 9 sorumluluğun bağlantılarında FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişi tespit edildi. Firari 5 sorumlunun tamamının da bu kişilerden bazılarıyla irtibatlı olduğu öne sürüldü. Hasan Kütüğ'ün yakalandığı, bazı yöneticiler hakkında ise geçmişte DAEŞ kapsamında adli işlem kayıtları olduğu belirtildi. Soruşturma bu bağlantıların niteliğini ve örgütsel bağ oluşturup oluşturmadığını araştırıyor. Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul da gözaltına alınmıştı. Devam eden süreçte aynı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı da 62'ye ulaştı. Alyan Kuruş suç örgütü soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. Operasyonlar kapsamında 12 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında dün yakalanan Kuruş'un kardeşini Muğla'ya götüren zanlı da bulunuyor. Soruşturma kişilerin örgütsel bağlantıları ve mal varlıkları üzerinden derinleştiriliyor.
1: Alihan Kuruş suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli daha yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması için işlemler sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarından yürüttüğü soruşturmada örgüt liderliğinden tutuklanan Alihan Kuruş ile birlikte 32 kişi cezaevinde. Son operasyonda gözaltına alınanlar arasında yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Alihan Kuruş'un kardeşi Hilmi Tuna Kuruş ve yanındaki Erhan Yılmaz'ı Muğla'ya götüren Mehmet Özmen de var. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli aracı kullandığı ortaya çıkan Özmen'in Kuruş ailesiyle ilişkisine dair de yeni bilgilere ulaşıldı. Özmen'in 2023 yılında Alihan Kuruş'un eşinin hesabına 2 milyon 400 bin lira gönderdiği, aynı gün Seda Kuruş adına bir araç satın alındığı belirlendi. Örgüte yakın bir derneğe üyelik kaydı da var. FETÖ üyeliği, örgüt kurma, sahtecilik, dolandırıcılık, yağma suçlarından adli kaydı olduğu da öğrenildi. 3 ayrı şehirde 10 arsa ve 14 apartmanı olduğu tespit edilen Özmen'in mal varlığının kaynağı da araştırılıyor. Operasyonun ikinci dalgasında Mersin'de gözaltına alınan zanlı da Alihan Kuruş'un kullandığı cep telefonu hattının sahibi. Zanlının örgüt üyelerinden birinin iş yerinde çalıştığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında bir bilişim şirketi ve Ümraniye'deki bir özel hastaneyle bağlantılı olanlar da var. Savcılık, örgütle olan ticari ve mali bağlantılarına yoğunlaşıyor.
0: Giresun'da bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar ekipleri alarma geçirdi. Giresun valisi Mustafa Koç, arama çalışmalarının sürdüğünü ancak herhangi bir ize rastlamadıklarını söyledi.
3: Şu ana kadar ekiplerimizin sahada yaptığı çalışmalarda herhangi bir hava aracının düştüğüne yönelik bir iz, emare bir şeye rastlayamadık. Bu yüksek gerilim hattında saat 13.03 itibariyle bir sinyal, arızaya yönelik bir sinyal. Arkasından 4 dakika sonra da bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar birbiriyle örtüşüyor. Muhtemelen arkadaşlarımızın değerlendirmesi ilk etapta yüksek gerilim hattı olduğu için büyük gürültüler çıkarabildiği, sesler çıkarabildiği. Zaten ihbar eden vatandaşımız da az önce ben de görüştüm. Kendisi de şeyi teyit etmiyor. Yani sadece bir patlama ve bir duman gördüm şeklinde bir ifadesi var. Bir hava aracı, bir helikopter gördüğünü de kendisi de teyit etmedi zaten. Şurada bana da bizzat ifade etti.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya giriliyor. Pazartesi günü Takip ve Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yapacak. Peki o toplantıda hangi adımlar atılacak? Ayrıntıları bir canlı bağlantıyla alacağız. Öykü Tüccar, nedir toplantının ayrıntıları?
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplanacak kurul pazartesi günü ilk toplantısı var. Bu kurula Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarının katılmasını bekliyoruz. Yine Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de kurula katılacak isimler arasında olacak. Peki ne yapılacak? Öncelikle bu kurulun çalışmasına dair usul ve esaslar belirlenecek. Ardından da sürecin daha ayrıntılı ve etkin bir biçimde yürütülmesi için alt gruplar belirlenecek. Alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı bu toplantıda kesinleşmesini beklediğimiz bir adım. Alt kurulların silahların tesliminden örgüt mensuplarının durumuna, rehabilitasyon süreçlerinden sahadaki gelişmelere, bütün süreçler hakkında ayrıntılı bir şekilde çalışması planlanıyor. Oluşacak olan ilk alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Bu kurulda Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan temsilcilerin olacağını biliyoruz. Bu kurulun görevi silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edildiğini takip etmek olacak. Yine teslim edilen silahlar, mühimmat ve patlayıcıların da kaydı tutulacak. Bir diğer kurul adli işlemler için kurulacak, ihtisas grubu olacak. Burada da Adalet Bakanlığı'ndan yetkililerin ve uygulamada görev alacak hakim ve savcıların yer almasını bekliyoruz. Grubun teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülere göre sınıflandırılması gibi bir görevi olacak. Ancak infazın ertelenmesine bu alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Bunun da bir kez daha altını çizmiş olalım. Silahlarını teslim ederek Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyonlarını yönetecek bir alt grup kurulması da gündemde. Bu kurulda ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilecek psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanları yer alacak. Ayrı bir teknik çalışma grubunun ise başvuru ve kayıt sistemini oluşturması bekleniyor. Zira bundan faydalanmak isteyenler, yasadan yararlanmak isteyenlerin 6 ay içerisinde başvurması gerekiyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Bir kez daha ifade edelim. Terörsüz Türkiye sürecinde geride bıraktığımız ay peş peşe oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi. Artık sürecin nasıl ilerletileceğini merak ediyoruz. Bu kapsamda da Takip ve Değerlendirme Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda pazartesi günü toplanacak ve süreci yönetecek alt kurullar bu toplantıda belli olacak.
0: Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi'nden özel ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. 18 Ağustos'ta bıçaklı saldırıya uğrayan Meriç'in tedavisi ameliyatının ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'nde devam ediyordu. Daha önce sağlık durumunun iyi gittiği belirtilen Melih Meriç'in ailesi İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesi'ne sevk talebinde bulundu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçak Gaziantep Havalimanı'ndan aldığı Meriç'i İstanbul'a götürdü. Meriç'in bıçaklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Seydi Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş tutuklanmıştı. Seydi Ahmet Keleş emniyetteki ifadesinde Yeni Parti Oğuzeli ilçe başkanlığına atama konusunda Meriç'le tartıştıklarını söylemişti. Adalet Bakanı Akın Güllek, faili meçhul iki dosyanın daha aydınlatıldığını açıkladı. Bu dosyalardan biri 2019 yılında Osmaniye'de evinde ölü bulunan Alağ çiftliğine ait. Diğeri ise 2015 yılında işlenen bir seri cinayet dosyası.
1: Faili meçhul iki dosya daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Güllek'ten geldi. O dosyalardan biri 2015 yılında Ankara'da işlenen bir seri cinayet zinciri oldu. Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çağmaoğlu'nun öldürüldüğü, 6 kişinin ise öldürülmeye teşebbüs edildiği olaylar arasındaki benzerlikler incelendi. Beyanlar, HTS ve bas kayıtlarıyla Antalya'da işlenen benzer nitelikteki bir cinayet mercek altına alındı. Medeni Öztaş'ın 2015 yılı sonunda Ankara'dan ayrılmasının ardından benzer saldırıların sona erdiği belirlendi. Hali hazırda başka bir cinayetten cezaevinde bulunan Öztaş'ın Ankara'daki 3 cinayet ve 6 öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. 7 Ağustos 2026 tarihinde ifadesi alınan Öztaş, 3 kez kasten öldürme ve 6 kez kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da tutuklandı. Osmaniye'de 2019'da evlerinde öldürülen Mustafa ve Hüsna Alaçifti cinayeti de aydınlatıldı. Olay yeri fotoğrafları, kayıp senet, tanık anlatımları, HTS ve daraltılmış bas kayıtları yeniden değerlendirildi. Şüpheli Yusuf Küçük'ün maktulle irtibatı, olay bölgesindeki bas kayıtları ve aracına ait giriş çıkış kayıtları tespit edildi. 21 Ağustos'ta gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylelikle Nisan ayında kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda aydınlatılan dosya sayısı 36'ya ulaştı. 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olay aydınlatıldı. Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız dedi. Kamu vicdanında açık kalan hiçbir dosya sahipsiz kalmayacak, faili meçhul olayları birer birer aydınlatmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
0: Kocaeli'nde cansız bedenleri peş peşe sahile vuran 3 kardeşin sır ölümü henüz aydınlatılamadı. Kardeşlerin otopsisinde ölüm nedenleri boğulma olarak belirlendi. Olay sonrası acı bir gerçek daha ortaya çıktı. Ablalarının da 10 yıl önce denizde boğulduğu ortaya çıktı. Toprağa verilen 3 kardeşten birinin bugün doğum günüydü.
1: Yıllar sonra aynı acı tekrarlandı. Ablalarından 10 yıl sonra 3 kardeş denizde ölü bulundu. Kardeşlerin tabutları yan yana dizildi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 3 kardeş sabah karşı siyah kıyafetlerle evlerinden çıktı. Kol kola girerek sahile yürüdüler. 24 saat geçmeden 3'ünün cansız bedeni kıyıya vurdu. 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'ın son görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Polis zihinsel engelli olduğu öğrenilen abla Bilgenur Sakar'a ise başka bir noktada sağ ulaştı. Otopside kardeşlerin vücudunda darp, boğuşma ya da bıçak izine rastlanmadı. Üzerinde kıyafetleri ve ayakkabıları bulunan 3 kardeşin denizde boğulduğu değerlendirildi. Kardeşlerin denize giriş anları ve olay öncesinde yaşananlar da inceleniyor. Denize düşmüş olabilecekleri ihtimali de değerlendiriliyor. 3 kardeşin bilgisayarları ve cep telefonları da mercek altında. Kardeşler Darıca'da düzenlenen törenle son yolculuğa uğurlandı. Belinay toprağa verildiği gün 15 yaşına girmişti. Ablası Gülşah ise bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Fabrikada çalışan anneleriyle birlikte yaşadıkları öğrenilen kardeşlerin babalarının Kars'ta olduğu belirlendi. Olay sonrası Darıca'ya dönen babanın da ifadesine başvuruldu. Sakar ailesi 10 yıl sonra aynı acıyla yüzleşti. Bir çocukları da 2016 yılında boğularak hayatını kaybetmişti. Ailenin 5 çocuğundan 4'ü aynı kaderi paylaştı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gördüğünü söyledi. Trump, daha önce Boğazı Amerikan toprağı ilan edeceğini belirtmişti. Güney Carolina'da bir mitingde konuşan Trump, İranlıların bir anlaşma yapmayı çok istediklerini belirtti. ABD Başkanı, ancak biz bunu ister miyiz bilmiyorum. Çünkü Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak görüyorum. Şu an orası Amerikan toprağı dedi. Trump öncesinde gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Hürmüz ve çevresindeki tüm kontrolün Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu öne sürdü. Trump, İranlılar bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak doğru anlaşmayı yapmaya hazır değiller şeklinde değerlendirmede de bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ekonomik yaptırım hazırlığında olduğu İran'dan önemli bir hamle geldi. Tahran yönetimi Irak'a ait bazı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi. Ayrıntıları bir canlı bağlantıyla alalım. NTV muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali.
5: Tahran yönetimi ABD'nin yeniden bu ekonomik yaptırımları başlatmasına bölge ülkelerinin ve başta Çin olmak üzere diğer ülkelerin de uymasını beklemiyor. En azından beklentiler bu doğrultuda değil. Çin'den ve Rusya'dan bu konuda bir tepki zaten gelmişti ve Meclis Başkanı Galibaf Irak dönüşü sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bölgede yeni bir güvenlik mimarisinin ve ekonomik işbirliğinin şekillendiğini söyledi ve buna ilişkin de komşu ülkelerden çok sayıda mesaj aldıklarını vurguladı. Bunu Trump'ın yeniden İran ile ekonomik bir savaşa dönmesine ilişkin vurguyu yaptığını görüyoruz. ABD İsrail'in çıkarları uğruna müttefiklerinin hiçbir şekilde güvenliğini ve çıkarını düşünmediğini artık göstermiştir ve bölge ülkeleri de bir an için bütün varlıklarının tehlikede olduğunu anladı ve gördü ifadesini kullanıyor. Bölgede gerçekten barış ve güvenliği sağlayacak yeni yerli ve bağımsız bir düzen şekilleniyor ifadesini kullandı Meclis Başkanı Galibaf. İranların da bir süredir onurlu çıkış adı altında bir barışa yönelme mesajı verdiklerini zaten görüyorduk. Korhan Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da zafer elde ettik. Dünya da bunu gördü ve doğru olan barışa doğru yönelmek, savaşı sonlandırmaktır çıkışı yapmıştı. Meclis Başkanı Galibaf'ın da bu paylaşımıyla birlikte, bu değerlendirmesiyle birlikte düşündüğümüzde artık bölgede yeni bir ekonomik ağın şekillendiğini, yeni bir güvenlik mimarisinin şekillendiğini ve İran'ın da buna katkı sunmaya veya dahil olmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Ancak savaş senaryoları ve yeniden askeri tırmanış riski de bulunuyor. Bu da tartışılıyor ve konuşuluyor. Savunma Bakanlığı sözcüsü İran basınına yaptığı açıklamada balistik füze ve seyir füzeleri üretimine yeniden başladıklarını söyledi ve bu konuda da savunma kapasitesini yeniden oluşturmaya başladıkları mesajını verdi. Hem İran Silahlı Kuvvetleri'nin hem de devrim muhafızlarına bağlı savunma sanayisinin yeniden füze üretimine başladığı mesajını verdi. Dikkat çekici bir gelişme ise İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi bugün bir yeraltı füze üstüne gitti. Füze üretim merkezine gitti ve buradan bir görüntü paylaşıldı, haber paylaşıldı. Ve burada yaptığı açıklamada ABD şunu bilmelidir ki bir milletin iradesiyle savaşılmaz mesajını verdi. Ancak asıl önemli mesaj burada yeraltı füze üstlerinden görüntü vermek oldu ve hem balistik füze hem de seyir füzelerinin üretimine devam ettiği mesajını veriyor Tahran yönetimi. Sen de girişte aktardın. Öte taraftan da Tahran yönetimi bazı Irak petrol tankerlerinin geçişine izin verdi. Bu geçişin ise Bağdat yönetiminden gelen talep doğrultusunda olduğu belirtildi. Meclis Başkanı Galibaf Bağdat'a gitmişti. Burada bir anlamda Bağdat yönetimiyle ilişkileri onarmak, yeniden bu ilişkileri tesis etme gibi hedefleri barındıran bir ziyaretti bu. Ve bu ziyaretin dönüşünde bazı Irak petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verildiği paylaşıldı. Öte taraftan son günlerde Hürmüz Boğazı bölgesinde kaçak akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede bir artış olduğunu görüyoruz. Bugün Minat Deniz Sınır Muhafızları 6.900 litre kaçak akaryakıt tespit etti, ele geçirdi. Bunun önemi ise ülke içerisinde akaryakıt sorunu var. Benzine zam gibi bir konu başlığı hükümetin gündemine gelmiş durumda ve kaçak akaryakıt kaçakçılığı ile mücadeleye de hız verdi Tahran yönetimi ve son günlerde de bunun sıklığı artmış durumda.
0: Ali Çabuk aktardı. Yine dış haber gündemiyle devam edeceğiz. Rusya, Ukrayna'da bir alışveriş merkezini İHA'larla vurdu. Saldırıda en az 16 kişi hayatını kaybetti. Kiev, misilleme yapacağını duyurdu. Avrupa Birliği ise Moskova'ya yeni yaptırım sinyali verdi.
6: Rus drone'u Ukrayna'da bir alışveriş merkezini böyle vurdu. Görüntüler Kryvyi Rih kentinden. Saldırının ardından alışveriş merkezinde yangın çıktı. Gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi. Gündüz vakti yapılan saldırıda alışveriş merkezinin dolu olduğu belirtildi. Çok sayıda can kaybı var. Yaralı sayısı 130'u aştı. Yaralananlar arasında 23'ü aşkın çocuk bulunuyor. Bazı kişilerdense haber alınamıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski memleketi Kryvyi Rih'teki saldırıyı barbarca olarak nitelendirdi. İlk saldırının yaklaşık yarım saat ardından ikinci bir İHA daha bölgeyi vurdu. Ukrayna lideri ikinci saldırının müdahale için alışveriş merkezine koşan acil durum ekiplerini hedef aldığını savundu. Rusya'ya misilleme sözü verdi. Saldırının hedefi olan sanayi kenti cephe hattına 60 kilometre mesafede yer alıyor. Saldırıya karşı Brüksel'den de kınama açıklaması yükseldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Rusya Ukrayna şehirlerini yaşanmaz kılmak istiyor dedi. Yaptırımları genişletme sinyali verdi. Ukrayna lideri ise müttefiklere seslenerek Moskova'ya güçlü karşılık vermelerini talep etti. Kiev yönetimi ayrıca daha fazla savunma füzesi sağlanması için çağrı yaptı. Ukrayna'ya destek veren ülkelerden oluşan Gönüllüler Koalisyonu pazartesi günü Kiev'de çevrim içi zirve kararı aldı. Liderlerin bir bölümü dayanışma amacıyla toplantılara Kiev'den katılacak.
0: Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya kırmızı bülten çıkartılması için süreç başlatılmasını uluslararası hukuk ve insanlık vicdanı adına önemli bir girişim olarak değerlendirdi. Arslan, Gazze'de yaşananların sorumluları hukuk önünde mutlaka hesap vermelidir diye konuştu. Bu adamın Gazze'de işlenen suçların cezasız kalmaması ve sorumluların uluslararası hukuk önünde hesap vermesi yönündeki mücadeleyi daha da güçlendireceğine inanıyoruz dedi. Hak İş olarak Filistin halkının mücadelesinin yanında olmaya, Gazze'de yaşananlara karşı ses yükseltmeye devam ettiklerini belirtti. Arslan, bu kararlılığımızı Gazze ablukasını kırmak ve Filistin halkıyla dayanışmayı büyütmek amacıyla yola çıkan Sumut Özgürlük Filosu'na bizzat katılarak da ortaya koyduk dedi. Hak İş olarak Filistin halkıyla dayanışmayı sürdüreceklerini vurguladı. Gölcük Dershanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan 3. gününde de devam ediyor. NTV muhabiri Osman Terkan yayına hazır. Osman, bugünkü etkinliklere dair neler aktaracaksın?
7: Teknofest Mavi Vatan 3. gününde büyük bir heyecanla devam ediyor. Sabah saatlerinde, erken saatlerinde kapıları da açmıştı ve şöyle söyleyebiliriz ki yoğun bir kalabalık vardı gün boyu. O kalabalık halen dağılmış değil. Tabii birçok etkinlik de düzenleniyor, gösteriler düzenleniyor. SAT ve SAS komandolarının nefes kesen gösterilerine ev sahipliği yaptı bulunduğumuz Gölcük Tersanesi Komutanlığı. Ama tabii gelenlerin ilk durağı donanmanın gözbebeği gemiler oluyor. Şimdi baştan aşağı yan yana sıralanmış gemileri de göreceksiniz. En başta Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu yer alıyor. En yoğun ilgiyi gören gemilerin başında da o geliyor. Tabii hemen yanında TCG Sancaktar gemisi, devamında Oruç Reis, Fırkateynler, yine denizaltılar, birçok donanmaya ait gemiler, su üstü platformları burada sergileniyor ve uzun da kuyruklar oluşmuş durumda. Halen sabah saatlerinden bu yana gruplar halinde ziyaretçiler içeri alınıyor. Gemi personeli tarafından bilgi veriliyor. Aynı zamanda gemilerin üzerindeki o platformlarda yer alan, güvertede yer alan hava araçlarına da tabii yoğun ilgi var. Onlar da merak ediliyor. Helikopterler olsun, insansız hava araçları olsun ve tabii bulunan çadırlar burada Türk savunma sanayisinin son teknoloji ürünlerinin sergilendiği çadırlar da var. Orada da yoğun kalabalık olduğunu görebiliyoruz. Tabii son ürünlerle ilgili de bilgi alanların sayısı da bir hayli fazla. Etkinlikler bir taraftan devam ediyor dedik. İşte sırasıyla borda numaralarında görüyorsunuz. Burak Sevinç'e sizlere aktarıyor. İşte sıraya giriyorsunuz ve her gemiyi, ilgi duyulan her gemiyi gezebiliyorsunuz. Gemi personeli tarafından da bilgi sahibi ediliyorsunuz. Gemilerle ilgili bilgi alıyorsunuz. Tabii şimdi bulunduğumuz alandaki kalabalığı da gösterebildiğimiz kadar sizlere gösterelim. Alan boyunca insansız hava araçlarını, yine insansız deniz araçlarını da görebilirsiniz. Onlar da yerli teknoloji, yerli üretim ve bir anlamda buraya gelenlerin de gurur kaynağı, medarı iftarı, Türkiye'nin medarı iftarı ürünleri onlar. Bunlar hakkında da tabii bilgi alınıyor. Şimdi gemiler geziliyor dedik. En yoğun ilgi TCG Anadolu başta olmak üzere TCG Sancaktar, ama tabii özel ilgi gören bir gemi de var. Onu da bahsedelim. Bakın hemen arkamda göreceksiniz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası Savarona 2023 yılında envantere girmişti. Donanmaya katılmıştı ve TCG Savarona ismini almıştı. İşte şanlı Türk bayrağını görüyorsunuz. Arkasında dalgalanıyor ve Atatürk'ün bir anlamda son günlerinde geçirdiği gemi. Tabii envantere katıldıktan sonra da bu tip etkinliklerde sergileniyor. Bugün özellikle buraya, alana gelen, tersane komutanlığına gelen hemen hemen herkesin ziyaret noktasıydı. Biz de kameraman Burak Sevinç'le Savarona'yı sizler için görüntüledik. Şimdi hazırladığımız haberi izleyelim. Türk donanmasının gözbebeği gemiler bir ziyaret ediliyor. TCG Anadolu onlardan biri. TCG Sancaktar olsun, Burgazada olsun, korvetler, yine denizaltılar, yine fırkateynler bir ziyaret ediliyor. En çok ziyaretçi gelen noktalardan birindeyiz. Arkamda da görüyorsunuz TCG Savarona, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün yadigarı, mirası gemi Savarona 56 gün geçirdiği o manevi değeri yüksek gemide burada Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda diğer gemilerle birlikte ziyaret edilen gemiler arasında. Biz de Burak Sevinç'le hemen hızlı bir şekilde, hızlandırılmış bir tur attıracağız sizlere TCG Savarona'da. Şimdi 2023 yılında bu manevi değeri yüksek gemi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilmişti. 2024 yılında yine bakım onarım çalışmalarının ardından da ilk seyrini yaptı ve aynı yıl Eylül ayında da, 27 Eylül'de de TCG Savarona ünvanına kavuştu. Bir bakım onarım çalışmaları yapıldı. Bir dönem kullanılmıyordu. Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve Emine Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle kapsamlı bir restorasyondan geçirildi. Bu önemli gemi. İşte bu çalışmaların tamamlanmasının ardından da dediğim gibi 2023 yılında donanmaya, envantere katıldı ve TCG Savarona ismini aldı. O gün bugündür de işte bu tip etkinliklerde ziyaret ediliyor. Burası güvertelerinden biri, ana güverte diyebiliriz. 6 güvertesi bulunuyor geminin ve burada da Atatürk'ün balmumu heykeli, işte geminin dümeninin yanında poz vermiş ve aynı zamanda bir anlamda Atatürk'ün ayak izlerinin yer aldığı bu güvertede de o döneme ait Atatürk'ün fotoğrafları da yer alıyor. Burada geminin dümeninin yanında verdiği poz da yer alıyor. Gemi personeli buraya gelenlere, ziyaretçilere de gemiyle ilgili kapsamlı bilgi veriyorlar. Bir zaten göreceksiniz gezi güzergahı da oluşturulmuş. Şimdi bir taraftan da biz de o gezi güzergahından sizleri de içeriye doğru götürelim. Donanmanın en büyük 5. gemisi şu anda TCG Savarona, ki 1931 yılında Almanya'da inşa edilmişti ve 1938 yılında da satır alınmış ve ardından da Türk bayrağı çekilmişti. O günden bu yana da tabii kullanılmayan dönemler olduğu bir restorasyon çalışması geçirdi. Ve bu 6 güverteden oluşan gemi artık donanmaya ait TCG Savarona. Şimdi tabii kalabalık var. Sadece bu kalabalıktan gösterebildiğimiz kadarıyla şimdi burada bir briefing veriliyor. Yani gemiyle ilgili ve bulunan salonla ilgili de bilgiler aktarılıyor. Şimdi şöyle Burak Sevinç'ten rica edeceğim. İstanbul salonu bu gördüğünüz yer. Hem o döneme ait objelerin sergilendiği hem Atatürk'e ait kişisel eşyaların bulunduğu bir salon. Ve salonda da işte yemek takımları da var. Birçok objeyi görebiliyorsunuz. Süs eşyaları ve Savarona yatırında maketini de görebilirsiniz. Bakın burada da o briefing devam ediyor. Kalabalığa bir kez daha dikkat çekmek istiyorum açıkçası. İşte Atatürk'e ait tablolar, yine döneme ait bu gemiye ait tüm fotoğraflarda yer alıyor. İşte Atatürk'ün özel şahsi eşyalarının yer aldığı koridor. Bakın Atatürk'ün cepheden cepheye giderken özellikle de kitaplarını taşıdığı bavulu, bir dönem kullandığı takım elbisesi de burada sergilenenler arasında. Yine bakın buradaki yemek takımı, yine dönemin Libya kralı tarafından armağan edilmiş Savarona yatının kabartması. İşte bir tabloyu da görebiliyorsunuz. Altın kaplama bir tablo. Şöyle hızlıca, kısaca biraz zamanımız varsa aslında geminin belki de en çok merak edilen yerinde kısaca sizlere gösterelim. Bakın Atatürk Kütüphanesi ve Atatürk'ün bir dönem işte vakit geçirdiği, önemli kararların alındığı işte odası, kütüphanesi, kitapları burada sergileniyor. Ve aynı zamanda Atatürk'ün dediğim gibi 56 gün burada bu gemide son dönemini geçirdiği tarihti ve burada işte 56 gün kaldıktan sonraki, Burak Sevinç sizlere göstersin, bir dönemler yattığı, işte kaldığı kamera. İşte bakın Atatürk'e ait özel eşyalar da yine burada sergileniyor. Burada 56 gün kaldıktan sonra da Atatürk buradan tabii rahatsızlığı dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'na götürülmüştü. Ve ne yazık ki 108 gün sonra da hayatını kaybetmişti. Hayata gözlerini yummuştu. Ve bu gemiyi işte bir dönemler vakit geçirdiği, hatta şöyle bir hani bir çocuğun oyuncağını beklediği gibi bekledim dediği bu gemi TCG Savarona bugün ziyaretçileri bekliyor. Birçok kişi 3 gündür ziyaret ediyor. Donanmaya ait bu gemide 2023 yılından bu yana yeniden Türk bayrağı dalgalanıyor ve adı da artık donanmaya envantere katıldığı için TCG Savarona oldu.
0: Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 22 kişi yaralandı. Kaza Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe kavşağında meydana geldi. Antalya'ya giden yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşakta devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan 22 kişi hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Antalya istikametindeki yolda bir süre trafiğe kapalı oldu. İstanbul'da ticari taksiyle uyuşturucu sevkiyatı yapmak isteyen zanlılar güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandı. İstanbul'un Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbarı değerlendirdi. Sonra da zanlıları takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından bir ticari taksi Ataşehir'de durduruldu. Araçta ve eş zamanlı olarak bir adreste yapılan aramada 44 kilonun üzerinde çeşitli uyuşturucu maddeyle bir miktar para ele geçirildi. İki zanlı da gözaltına alındı. Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam ediyor. Ancak hafta ortasından itibaren etkisini kaybedecek. NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, çarşamba gününden itibaren bazı illerde sonbaharın hissedilmeye başlanacağını söyledi.
8: Ülke genelinde hafta sonu ve pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisinde geçecek. Ortalamanın 3 ila 5 derece üzerinde diyebilirim.
1: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava etkisini sürdürüyor. Ancak çarşamba gününden itibaren sıcaklık düşecek.
8: İstanbul'da 31-33 derece civarında olacak sıcaklık. Özellikle Karadeniz'e yakın yerlerde nem biraz daha yüksek. Rüzgar orta hızlı ama pazartesi daha sert esecek İstanbul'da. Çarşamba gününden itibaren İstanbul serinlemeye başlıyor. 30 derecenin altına inecek sıcaklıklar. Yani sonbaharın yaklaştığını hissetmeye başlayacağız çarşamba günü.
1: Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise kavurucu hava etkisini sürdürüyor.
8: Ege'de hafta sonu sıcaklıklar çok yüksek. 38-39'larda, hatta pazartesi günü 40-41'lere doğru çıkacak. Akdeniz'de nem yüksek. Adana'da hissedilen sıcaklık 43, Antalya'da 40 derece. Karadeniz'in iç kesimlerinde, Tokat'ta, Karabük'te, Kastamonu'da, hatta Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 35-36'ya kadar çıkacak sıcaklıklar. Ankara 35 derece. Diyarbakır 42'lerde, çarşambadan itibaren güney kesimlerde de sıcaklıklarda biraz düşüş olacak.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de Yörük etkinliğine katıldı. Yörüklerden destek isteyen Kılıçdaroğlu, verin iktidarı, hizmet nasıl olur göreceksiniz dedi.
9: Yörük özgürlük demektir. Yörük alın teri demektir. Yörük dayanışma demektir. Biz Türkiye'nin neresinde olursa olsun, eğer bir yörük çadırı varsa oraya hizmet götürmeye, eğitim hizmeti, elektrik hizmeti, okul hizmeti götürmeye and içtik. Bunu yapacağız. Ama sizden destek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istiyoruz. Verin iktidarı, göreceksiniz hizmet nasıl olur. Ahlaki değerler nasıl korunur. Bunların hepsini yapacağız değerli dostlarım. Üretenin, çalışanın, alın teri dökenin yanında olacağız. Ve çocuklarımıza yalnızca geçmişte kalan bir kültür değil, gurur duyacakları bir gelecek bırakacağız. Unutmayalım, bir çadırımız varsa umudumuz vardır. Bir ocağımız tütüyorsa geleceğimiz vardır. Birbirimize sahip çıkıyorsak bu milletin yarınları kesinlikle aydınlıktır.
0: Hatay'ın coğrafi işaretli yöresel yemeklerine her geçen gün yenileri ekleniyor. 5 yöresel lezzet daha koruma altına alındı. Hatay'ın coğrafi işaretli ürün sayısı da böylece 75'e yükseldi.
1: Mercimekli aş, Şam tatlısı, sasiço, helva hattuş ve mortadella yemeği. Gastronomi şehri Hatay'ın 5 lezzeti daha tescillendi. Yeni tescillerle Hatay'ın coğrafi işaretli ürün sayısı 75'e yükseldi.
10: 5 Şubat 2023'te 25 coğrafi işarete sahip bir il iken bugün itibariyle 5 coğrafi işareti de daha kendi şehrimize tescilleyerek 75 coğrafi işarete ulaşmış olduk.
1: Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen 5 yöresel lezzet, Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı. Yeni tescillerle birlikte Hatay coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye genelinde Gaziantep ve Konya'dan sonra 3. sıradaki yerini korudu.
10: Devam eden tabii ki müracaatlarımız var, tescil bekleyen ürünlerimiz var. İnşallah onları da takip edip hedefimiz Türkiye birinciliği, yani bu kadim şehri Türkiye birincisi haline getirmektir.
1: Hatay Valiliği'nin onlarca ürüne daha coğrafi tescil almak için girişimleri sürüyor. Coğrafi işaretli Hatay lezzetleri Avrupa Birliği'ndeki tescil süreçleriyle de dünya mutfağındaki yerini güçlendiriyor.
0: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Tümasan Konya Spor'u Kadıköy'de konuk edecek. Sezonun ilk galibiyetini arayan Sarı Lacivertler'de 3 de eksik var.
11: Fenerbahçe kritik Lyon maçı öncesi ligde moral arıyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Tümasan Konya Spor'u ağırlayacak. Sarı Lacivertliler ilk haftada Gençler Birliği deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Jaden Osterwolde, Mert Günok ve Çağlar Soyuncu bu maçta forma giyemeyecek. İsmail Kartal'ın takımını Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Levent, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Nene ve Vedat 11 ile sahaya sürmesi bekleniyor. İlhan Palut yönetimindeki Konya Spor'da lige evindeki Çaykur Rizespor yenilgisiyle başladı. Çoban İstadı'nda saat 21.30'da başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.
0: Galatasaray dün Süper Lig'de ilk galibiyetini rahat bir şekilde aldı. Sarı Kırmızılar Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.
12: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında galibiyetle tanıştı. Sarı Kırmızılar deplasmanda Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 4-0 yendi. İstanbul ekibi 12. dakikada Şalai ile öne geçti. Yunus Akgün 20. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının sonlarında Erzurumspor kalecisi Orben için hata yapmasıyla Galatasaray Osimhen'in golüyle devre arasına 3-0 önde girdi. 80. dakikada Osimhen tekrar sahneye çıktı ve Sarı Kırmızılar Erzurum ekibini 4-0 yendi.
13: Bu hafta golleri attık, 4 gol attık ama geçen haftaki girdiğimiz pozisyonlarla bu hafta girdiğimiz pozisyon arasında çok büyük fark var aslında. Yani geçen hafta iyi oynayıp şanssız zamanda 2 tane gol yedik. Biri uzaktan şutta, biri bireysel hatayla 2 tane gol yedik. Ama oyun olarak ve bence istatistikler olarak da çok iyi bir veri oluşturduğumuzu düşünüyorum. Transferlerle ilgili Vatrakov geldi biliyorsunuz. Şu anda yani en az 2 tane, belki bu 3 de olabilir tabii ki, bir transfer düşüncemiz var. Yani bunu yaptıktan sonra zaten çok geniş bir kadroya ulaşıyoruz.
12: Victor Osimhen Süper Lig'de çıktığı son 14 maçın tamamında en az 1 gole doğrudan katkı sağladı. Ligin açılış maçında da 2 gol atan Nijeryalı Yıldız yaptığı 2 gol 1 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Öte yandan sarı kırmızılı formayla 63. golünü atan 27 yaşındaki oyuncu Milan Baroş'u geçerek Galatasaray tarihinin en skorer 3. yabancı oyuncusu oldu. Ligdeki ilk galibiyetini alan sarı kırmızılar gelecek hafta Göztepe'yi ağırlayacak. Henüz puanla tanışamayan Erzurumspor'sa Gençler Birliği'ne konuk olacak.
0: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nı galibiyetle açtı. Son şampiyon olarak A grubu ilk maçında Letonya ile karşılaştı Amililer ve Filenin Sultanları maçı 3-0 kazandı.
12: Son Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Türkiye ilk seti 25-17 kazandı. İkinci sette de üstün oyununu sürdüren Filenin Sultanları seti 25-16 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Milliler 3. seti de 25-16 üstünlükle tamamladı. Türkiye Letonya'ya set vermeden maçı 3-0 kazandı.
14: İki takım arasında fark olduğunu biliyorduk ama bizim için önemli olan bu maça doğru bir şekilde hazırlanmaktı. Sadece kazanmak değil, oyuna da doğru şekilde yaklaşmak istiyorduk. İyi bir voleybol oynadığımızı düşünüyorum. Çok güzel bir atmosfer vardı. İstanbul'da oynamayı iple çekiyorduk. Bize çok yardımcı oldular. Onlar burada olduğu için çok mutluyuz.
12: Ay Yıldızlar aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkenin ev sahipliğini yaptığı Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçını galibiyetle tamamladı. Amirli kadın voleybol takımı son 4 Avrupa Şampiyonası'nın tamamında madalya kazanmayı başardı. Melisa Vargas 19 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Filinin Sultanları A grubundaki sıradaki maçına yarın Slovenya karşısında çıkacak.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15. durağı Ordu'da kültür, sanat ve gastronomi serüveni başladı. Kent 9 gün boyunca konserlerden atölyelere, sergilerden söyleşilere, çocuk etkinliklerinden gastronomi etkinliklerine uzanan geniş bir programla ziyaretçilerini ağırlayacak.
1: Ordu bu yıl ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 9 gün boyunca sürecek festivalde 8 farklı noktada 165 etkinlik gerçekleştirilecek.
15: Doğasıyla, kültürüyle, kültür varlıklarıyla, altyapısıyla, sağlık turizmi, kış turizmi gibi turizmin her türüne hesap edecek şekilde deniziyle muhteşem bir potansiyeli var.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15. durağı Ordu oldu. Kent kapılarını sanatseverlere açtı. Festival programında sergiler, tiyatro gösterileri, sempozyumlar, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler ve çocuklara yönelik programlar yer alacak. Kültür merkezleri, kütüphaneler ve açık alanlar sanatseverlerin ortak adresi olacak. Festival kapsamında Ordu'nun gastronomi kültürünün de dünyaya açılması hedefleniyor.
15: Karadeniz'in taze deniz ürünleriyle iç kesimlerinin mısır, fasulye, yabani otlarla dayalı zengin tarımsal üretimini buluşturan Ordu mutfağının hamsi turşusundan Ordu pidesine, tirmit mantarından kaldırık kavurmasına kadar uzanan eşsiz lezzetlerini tüm ziyaretçilerimizle tanıştıracağız.
1: Ordu Kültür Yolu Festivali'nde her akşam farklı bir sanatçı ücretsiz konser verecek. Festival 30 Ağustos'a kadar sürecek.
0: Yapay zekanın yeni hedefi ikinci el kitaplar mı? Sistemlerini eğitmek isteyen yapay zeka şirketlerinin eski kitaplara ihtiyaç duyduğu, bu nedenle ikinci el kitapçılardan yüksek miktarda toplu kitap satın aldığı iddia ediliyor. Küresel pazarda ikinci el kitaplara artan ilgi Türk sahafları etkiledi mi? İstanbul'un ünlü sahaflarına sorduk.
16: Yapay zeka şirketlerinin gözü internet öncesi yayınlanmış, profesyonel editörlerin süzgecinden geçmiş kitaplarda. İddialara göre yapay zeka şirketi Anthropic'in Penma Project adlı gizli çalışmasında çeşitli kitapların toplanıp yapay zeka dilini eğitmesi için dijital veriye dönüştürüldükten sonra fiziki kopyaları imha edildi. Öte yandan ikinci el kitapçılardaki sıra dışı toplu siparişler eski kitapların yapay zeka eğitimi için satın alınıp yok edildiği şüphesini doğurdu. Peki Türkiye'de durum ne?
17: Şu ana kadar herhangi bir sahaf esnafından genel olarak Türkiye'de bir toplu böyle yüklü ve toplu bir alım söz konusu değil, olmadı. Yapay zeka oradan buradan her topladığı şeyi sizin önünüze boca eden bir sistem. O nedenle özet çıkarılmış, süzülmüş, doğrulanmış bilgileri insanlara sunan kişi sahaf. Ve o sunduğu bilgilerin belgesi olarak da rafında bulunan kitapları insanlara gösteren kişi sahaf. Dolayısıyla yapay zeka ile sahaf dükkanı arasında bence uçurum var.
16: Sahaflar dükkanlardaki kitaplara gözü gibi bakıyor.
18: Yani dünyanın her tarafından kitap toplayan bir insan, iş adamı. Çok fazla koleksiyoncu var. Valla ben kıyamet kopartırım yani. Zengin bir insan değilim ama öyle bir proje için bana gelseler bir tane kitap alamazlar benden.
16: Sahaflara göre basılı kitabın özgürleştirici etkisi hiç geçmeyecek ve okurlar onları keşfetmeye devam edecek.
19: Basılı kitabın etkisi her ne kadar bu dijitalleşme çağında konfor gibi gözükse de gün geçtikçe daha da özgürleştirici bir hale gelecek diye düşünüyorum ben.
20: İnsanlar belirli duyular var, işte dokunma duyusu, koklama duyusu, hissetme. Bunlar kaybolmadığı sürece sahafların pek kaybolacağına inanmıyorum.
0: Prens Harry ve eşi Meghan Markle 6 yıl aradan sonra İngiltere'ye geri dönüyor. Peki neden geri dönüyorlar? Kraliyet ailesindeki bu gelişmeyi sizler için mercek altına aldık diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım.
21: İngiltere Brexit'le Avrupa Birliği'nden koptu.
2: Bir süre sonra Prens Harry ve Meghan Markle da kraliyetten koptu. Aradan 6 yıldan uzun süre geçti. Kraliyet görevlerini bırakıp İngiltere'den ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle şimdi çocuklarıyla birlikte geri dönmeye hazırlanıyor. İngiliz medyasına göre Sussex dükü ve düşesi bu ay içinde Amerika Birleşik Devletleri'nden İngiltere'ye taşınacak. Bunun en büyük kanıtı çiftin 7 yaşındaki çocukları Archie ile 5 yaşındaki Lilibet'i İngiltere'de bir okula kaydettirmeleri oldu. Archie ve Lilibet Eylül ayında eğitimlerine İngiltere'de başlayacak. Peki 6 yıl önce neden gittiler? Şimdi neden dönüyorlar? Harry ve Meghan Ocak 2020'de kıdemli kraliyet üyeliğinden çekileceklerini açıklamış, Mart sonunda da İngiltere'den ayrılmıştı. Önce Kanada'ya, ardından Kaliforniya'nın Montecito bölgesine yerleştiler. O dönem amaçları kraliyet ailesinden mali olarak bağımsız hale gelmek ve Birleşik Krallık'ta Kuzey Amerika arasında daha özgür bir hayat kurmak olarak açıklamışlardı. Ancak asıl kırılma Meghan'ın kraliyet hayatına ve İngiliz medyasına ilişkin yaşadığı sorunlarla giderek büyüdü. Meghan daha sonra verdiği röportajlarda kraliyet ailesine katıldıktan sonra ruh sağlığının ciddi biçimde bozulduğunu söyledi. Çift, Oprah Winfrey röportajında aile içinden bir kişinin doğacak oğulları Archie'nin ten renginin ne kadar koyu olacağı konusunda kaygı dile getirdiğini de öne sürdü. Harry ise kraliyet ailesini kendilerine yeterli destek vermemekle suçladı. 2022'deki Netflix belgeseli ve 2023'te yayınlanan Speyer adlı anı kitabı aile içindeki çatışmayı daha da derinleştirdi. Harry kitapta kardeşi William'ın Meghan'la ilgili bir tartışma sırasında kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu dahi ileri sürdü. William'la Harry arasındaki ilişkinin o tarihten bu yana ciddi biçimde bozuk olduğu ve iki kardeşin hala düzenli biçimde görüşmediği biliniyor. Sussex çiftinin İngiltere'ye dönüş kararı kraliyet ailesiyle her şeyin düzeldiği anlamına gelmiyor. Özellikle William'la uzlaşmaya dair şu aşamada belirgin bir işaret yok. Buna karşılık Harry'nin babası Kral Charles'la ilişkisi son aylarda iyileşti. Geçen ay Harry, Meghan ve çocukları Highgrove'da Kral ve Kraliçe ile buluştu. Archie ve Lilibet büyük babalarını 4 yıl sonra ilk kez gördü. Çifte yakın kaynaklara göre bu ziyaret dönüş kararında belirleyici oldu. Harry ve Meghan'ın çocuklarıyla birlikte Diana'nın ailesiyle de zaman geçirdiği, Archie ve Lilibet'in teyzeleri, amcaları ve kuzenleriyle buluştuğu belirtiliyor. Aile daha sonra Portekiz'deki evlerinde de zaman geçirdi. Kaynakların ifadesiyle bu Avrupa ziyareti aile için çok güzel geçti ve daha önce yalnızca konuşulan İngiltere'ye dönüş ihtimali somut bir karara dönüştürdü. Yani dönüşün temelinde Amerika'da yaşanan bir kriz olmadığı özellikle vurgulandı. Çift, çocukların İngiltere'de eğitim görmesini, Avrupa'da daha fazla zaman geçirmeyi ve Harry'nin ailesine daha yakın olmasını istiyor. Archie ve Lilibet için okul seçildi bile. Yeni dönem Eylül'ün ilk yarısında başlayacağı için Sussex ailesinin önümüzdeki günlerde İngiltere'ye yerleşmesi bekleniyor. Nerede yaşayacakları ise açıklanmadı. Ancak Londra'da olmayacakları belirtiliyor. Cotswolds'da Diana'nın ailesine ait Althorp Malikanesi'ne yakın, Northampton çevresi olası bölgeler arasında gösteriliyor. Dönüşteki en büyük soru işaretlerinden biri ise güvenlik. Harry çalışan kraliyet üyesi statüsünü bıraktığında polis koruması da kaldırılmıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı ile yıllarca süren hukuk mücadelesine girişti ama geçen yıl davayı kaybetti. O kararın ardından BBC'ye mevcut şartlarda eşini ve çocuklarını Birleşik Krallık'a getirebileceği bir dünya göremediğini söylemişti. Şimdi ise aile geri dönüyor. Ancak güvenliğin nasıl sağlanacağı hala net değil. Kral Charles'ın dönüş kararından pazar günü haberdar edildiği belirtiliyor. Kralın ailesini daha sık görebilecek olmaktan memnun olduğu, ancak Harry Meghan çiftinin statüsünün değişmeyeceğini de açık ve net biçimde dillendirdiği iddia edildi. Yani çift şimdilik yeniden çalışan kraliyet üyeleri olmayacak. Buckingham Sarayı'nın yıllar önce reddettiği yarı içeride yarı dışarıda modeline de dönüş olmayacağı vurgulandı. Harry ve Meghan ticari ve yardım faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Kaliforniya ve Portekiz'deki evlerini de koruyacaklar. Yani bu en azından şimdilik kraliyet görevlerine bir dönüş olmayacağı anlamına geliyor. İngiltere, kraliyetin asi çiftinin yeniden ana yaşam merkezleri haline geliyor. Bunun kalıcı olup olmayacağı

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Balıkesir-Karacabey yolunun 5-6. Kilometrelerinde ve Diyarbakır-Mardin yolunun 13-18. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Tiyatrosu,
5: sağlık,
4: yemek tarihi,
5: doğa,
4: kitap,
5: spor,
4: gezi,
5: kültür sanat,
4: belgesel,
5: dünya,
4: moda,
5: polisiye roman,
4: masal.

0: benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülke genelinde pazar günü de hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da hava çok bunaltıcı, Poyraz orta hızda. Sıcaklık ortalama 32 derece. Çarşamba günü serinleyecek. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar biraz sert. Gölgede sıcaklık 37 derece. Antalya'da nem oranı biraz azalıyor. Sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 39, Balıkesir 35, Kocaeli 34 derece. Bölgenin sahil kesimlerinde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık hala yüksek. Kayseri ve Konya 36, Sivas 35 derece. Ege'de orta hızda esen karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Gölgede Manisa 38, Muğla ve Denizli 39 derece. Bodrum'da karayel sert ve nemli esiyor. Akdeniz'de %60 bağıl nem oranı ile birlikte sıcaklık öğle saatlerinde Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz sahillerinde karayel sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 31, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerdeki ilçelerde ise sıcaklık 33-35 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 34, Malatya 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42, Gaziantep 39 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Reklam.
3: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
4: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 18.
6: Saatler 18 olduğu gelişmelerle karşınızdayız. Ali Ankuri İş Suç Örgütü soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 12 kişi daha gözaltına alındı.

0: Gözaltına alınanlar arasında dün yakalanan Kuriş'in kardeşini Muğla'ya götüren zanlı da var. Soruşturma kişilerin örgütsel bağlantıları ve mal varlıkları üzerinden derinleştiriliyor.
1: Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli daha yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması için işlemler sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarından yürüttüğü soruşturmada örgüt liderliğinden tutuklanan Alihan Kuriş ile birlikte 32 kişi cezaevinde. Son operasyonda gözaltına alınanlar arasında yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve yanındaki Erhan Yılmaz'ı Muğla'ya götüren Mehmet Özmen de var. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli aracı kullandığı ortaya çıkan Özmen'in Kuriş ailesiyle ilişkisine dair de yeni bilgilere ulaşıldı. Özmen'in 2023 yılında Alihan Kuriş'in eşinin hesabına 2 milyon 400 bin lira gönderdiği, aynı gün Seda Kuriş adına bir araç satın alındığı belirlendi. Örgüte yakın bir derneğe üyelik kaydı da var. FETÖ üyeliği, örgüt kurma, sahtecilik, dolandırıcılık, yağma suçlarından adli kaydı olduğu da öğrenildi. 3 ayrı şehirde 10 arsa ve 14 apartmanı olduğu tespit edilen Özmen'in mal varlığının kaynağı da araştırılıyor. Operasyonun ikinci dalgasında Mersin'de gözaltına alınan zanlı da Alihan Kuriş'in kullandığı cep telefonu hattının sahibi. Zanlının örgüt üyelerinden birinin iş yerinde çalıştığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında bir bilişim şirketi ve Ümraniye'deki bir özel hastaneyle bağlantılı olanlar da var. Savcılık, örgütle olan ticari ve mali bağlantılarına yoğunlaşıyor.
0: Adana'daki Alparslan Kuytulu suç örgütüne yönelik soruşturmada üst kademe yönetimin FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. Dosyadaki teknik incelemelerde aralarında firari 5 sorumlunun da olduğu bazı şüphelilerle ilgili toplam 28 irtibat kaydı tespit edildi. Gözaltındaki Alparslan Kuytulu'nun da aralarında olduğu 56 şüpheli de adliyeye sevk edildi.
1: Alparslan Kuytul suç örgütünün üst düzey yöneticilerinin irtibat ağı incelendi. Yapılanmada FETÖ izine rastlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bağlantılar ortaya çıktı. Dosyaya göre 9 sorumlunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik takip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adamı olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tablo ise firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DH kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu da belirtiliyor. Söz konusu bağlantıların niteliği ve yapılanma içerisindeki rolü araştırılıyor. Soruşturma kapsamında Furkan Nesli dergisi sorumlusu Hasan Kütükse yakalandı. Furkan Vakfı'na yönelik Adana merkezde 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul gözaltına alınmıştı. Devam eden süreçte gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 62'ye ulaştı.
0: Ankara Beypazarı'nda bir işçinin öldüğü maden kazasına ilişkin başlatılan soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı.

0: NTV Radyo.
1: Beypazarı Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının devam ettiği öğrenildi. 20 kişinin etkilendiği olayda bir maden işçisi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi memleketi Bartın'da ikindi namazının sonrasında toprağa verildi. Kazada yaralananlar ve ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilen iki işçinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Diğer iki işçinin ise tedavisi sürüyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Rize'deydi. Belediye başkanı transferlerini eleştirdi. Belediyeler transferlerle kazanılmaz dedi. Esnafı da ziyaret eden Özel, yeni parti yeter artık diyen herkesin partisidir dedi.
2: Siyaset çalışarak kazanılır. Rekabetle kazanılır. Ama ilçeler, şehirler, belediyeler transferle kazanılmaz. Allah bize Rize'yi de yarışarak kazandığımız bir günü nasip edecek inşallah.
3: Belediye başkanı transferlerini eleştirdi, siyasi nezaket vurgusu yaptı.
2: Siyaset rekabet demek ama en önemlisi de nezaket demek. Biz herkesin verdiği oya saygılıyız. Ben Rize'yi bir gün yeni partinin seçilmiş bir belediye başkanının yöneteceğine inanıyorum. O güne kadar Rizeliler kime karar verdiyse başımızın üstündedir.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Karadeniz turu sürüyor. Mesajlarını Rize'den veren Özel, esnafı ziyaret edip partililerle yürüdü. Yeni parti yeter artık diyen herkesin partisidir dedi.
2: Herkesin yüzünün güleceği yeni bir dönem, yeni bir iktidar mümkün. Artık yeni parti Türkiye'nin yeni partisidir. Yeter artık diyen herkesin yeni partisidir.
1: Ermenistan'da Nikol Paşinyan hükümetinin 5 yıllık yeni programı açıklandı. Hükümet hedefleri arasında Bakü ile Ankara arasında normalleşme de yer alıyor. Haziran'daki seçimlerden galip gelen Nikol Paşinyan hükümetinin 2026-2031 programı gerçek Ermenistan konseptine dayandırılıyor. Programın dış politika bölümünde Ermenistan'ın dengeli ve dengeleyici dış politika çizgisini sürdürmeye devam edeceği vurgulandı. 5 yıllık programın hedefleri arasında Türkiye ile normalleşme sürecinin ilerletilmesi de bulunuyor. Bu kapsamda diplomatik ilişkilerin tesisi, sınırın açılması ve en az 2 modern savaş sınır geçiş noktasının faaliyete geçirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Programda Azerbaycan'la tesis edilen barışın sağlamlaştırılması ve daha ileri düzeyde kurumsallaştırılmasına da yer verildi. İsrail'den Türkiye'ye yönelik gelen son açıklamalara tepkiler sürüyor. Sendikalar ve meslek örgütleri de Netanyahu'nun ifadelerini kınadığını duyurdu. Açıklamada Netanyahu yönetimi gerilimi arttıracak söylem ve eylemlerden kaçınmalıdır denildi.
3: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadelerine sendikalar ve meslek örgütlerinden de tepki var. Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı açıklamasında hadsiz ifadeleri ve tehditleri şiddetle kınıyoruz. Mesnetsiz suçlamalarını da bütünüyle reddediyoruz denildi.
4: Netanyahu yönetimini gerilimi daha da arttıracak söylem ve eylemlerden kaçınmaya, uluslararası hukuka ve sorumlu devlet anlayışına uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Filistin'de işgalin ve şiddetin baş sorumlusunun da Netanyahu olduğunu herkes görmelidir.
3: Hakiş, Memursen, TESK, Türkiş, TİSK, Türkiye Kamusen, TOB ve TIZOB'dan gelen açıklamada Türkiye insani değerleri ve mazlumların haklarını kararlılıkla savunan güçlü bir ülkedir denildi. Bu zulme ve pervasız hukuk tanımazlığa bütün dünya karşı durmalı ve buna dur demelidir ifadesine yer verildi. Hakiş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya kırmızı bülten çıkarılması için süreç başlatılmasına yönelik de açıklama geldi. Arslan bu adımı uluslararası hukuk ve insanlık vicdanı adına önemli bir girişim olarak değerlendirdi.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın asistanıyla yakınlığı Amerikan basının gündeminde. Asistanının Trump'a gönderdiği mektuplar ortaya çıktı. Hayranlık dolu mektuplarda asistanının Trump'a "benim için önemli olan tek şey sensin" mesajları bulunuyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu kez özel hayatıyla gündemde. ABD basını Trump'ın asistanı Natalie Harp'la bir ilişkisi olduğunu iddia etti. Harp'ın Trump'a gönderdiği mektuplar ortaya çıkınca kriz büyüdü. Natalie Harp, Trump'a en yakın isimlerden. Trump'ın günlük programı, sosyal medya faaliyetleri ve bilgi akışında aktif rol üstleniyor. Harp'ın Beyaz Saray'daki etkisi ve Trump'la arasındaki sıra dışı yakınlık ABD kamuoyunda tartışmaya yol açtı. ABD basını Harp'ın Trump'ın kişisel alanlarına bıraktığı notlardan birinde "Benim için önemli olan tek şey sensin" anlamına gelen ifadeler kullandığını yazdı. Trump'ın da Harp'ın kendisine olan bağlılığını övdüğü ve onun kendisini ailesi kadar önemsediğini düşündüğünü söylediği aktarıldı. Ancak bu iddialar Beyaz Saray tarafından kabul edilmiş değil. Trump yönetimi iddialara yanıt verdi. Beyaz Saray sözcüsü David Engel, CNN'e yaptığı açıklamada Harp, Başkan Trump'ın ekibindeki en sadık ve en çok çalışan danışmanlardan biri dedi. Harp'ın Trump'ın uluslararası seyahatlerinde de başkana eşlik ettiği biliniyor. ABD hükümetinin resmi kayıtlarında da Harp'ın Trump'ın seyahatleri sırasında başkanın beraberindeki ekipte yer aldığı görülüyor. Melania Trump'tansa henüz bir açıklama yok ancak Amerikan basınına göre Melania Trump spekülasyonlardan rahatsız.
1: Nijerya'da işçileri taşıyan tekne alabora oldu. Olayda 50 kişi hayatını kaybetti. Olanların büyük kısmının çocuk olduğu belirtildi. Facia ülkenin kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde yaşandı. Pirinç tarlalarına giden yaklaşık 70 çiftçiyi taşıyordu. Teknede çocuklar da vardı. İlk müdahalede 10 ila 15 yaşındaki çocuklar olduğunu söyledi yetkililer. Kurtarılanlar oldu ancak çoğu hayatını kaybetti. Nijerya'da aşırı yolcu taşınması, teknelerin bakımsızlığı ve güvenlik kurallarına yeterince uyulmaması nedeniyle özellikle yağışlı mevsimde tekne kazaları sık yaşanıyor. Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan 3. gününde. SAT ve SAS komandalarının gösterisi de nefes kesti. NTV muhabiri Osman Terkan o gösteriyi aktardı.
5: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'ndayız. Şimdi Perşembe günü başladı, bugün 3. gün ve ilk 2 güne göre daha kalabalık bir ortam olduğunu başta söyleyelim. Bakın helikopter geldi. SAS komandolarını taşıyan helikopter Türk donanmasına ait gemilerin üzerinde şimdi bir tur atıyor. Şimdi Burak Seviç de sizlere an be an gösterecek bu nefes kesen gösteriyi. Şimdi 4 ayrı senaryo belirlendi. O senaryolardan ilki icra edilecek. Alemdar TCG Alemdar gemisinin üzerinden bir yay çizerek alana gelecek o helikopter. Seahawk türü helikopter Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı. İşte bu helikopterleri de zaten gemilerin güvertelerinde, platformlarında görebiliyorsunuz. Onlarla hakkında da yine yerinde bilgi alabiliyor buraya gelen ziyaretçiler. Şimdi bakın yavaş yavaş alçalacak helikopter ve ardından da belirlenen senaryo dahilinde bu gösteri sergilenecek. Şimdi senaryo ne? Onu hemen verelim. Son dönemde Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından insansız deniz araçları da kullanılıyordu bu savaşta. Ve Karadeniz'de özellikle de başıboş diyelim kontrolden çıkmış insansız deniz araçları Türk karasularına da giriyordu. İşte o şu anda gördüğünüz siyah platform senaryo gereği bir insansız deniz aracını simgeliyor. Ve şu anda da bakın SAS komandoları helikopterden alçak irtifadan denize atladılar. Ve şimdi o insansız deniz aracı olarak kabul edilen platforma patlayıcıları yerleştirecekler. Ve ardından da o platform imha edilecek. Bu ilk senaryo. Tabii son derece burada ne kadar zor şartlar altında bu görevin icra edileceğini de an be an göreceksiniz. Şimdi burası bir gösteri ama bir de bunun gerçeği var. İşte SAS ve SAT komandoları ki şu anda platforma yaklaşan iki SAS komandosu, sualtı savunma komandosu askeri şu anda o patlayıcıları platforma yerleştirmek için yüzüyorlar ve şu anda da tabii ki
6: bir yüzücü
5: bir keşif yaptıktan sonra, bir tespit yaptıktan sonra büyük bir hassasiyetle o patlayıcıları yerleştirecekler.
6: Buna bağlamak üzere bekleyecektir.
5: Şimdi bakın üzerinden renkli duman çıktığını görebiliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Düzenek, aktif ve her an artık patlatılmaya hazırdır anlamına geliyor. İşte SAS komandoları, özellikle de bomba eğitimi almış komandolar, bu anlamda da Türkiye, dünyanın dört bir tarafındaki o özel görevlere de dahil oluyorlar. Şimdi bakın kırmızı renkte çıkan dumanı görüyorsunuz. Şimdi ileriden de bir bot bölgeye yaklaşıyor adım adım. Bir atak botu olduğunu görebiliyorum. SAS komandolarına ait
6: ve komandolarımızı
5: bot
6: emniyetli mevkiye çekecek.
5: Şu anda bölgeye patlayıcı yerleştiren iki komandoyu bulundukları bölgeden alacak ve bölgeden uzaklaştıracak. Onları emniyetli bir alana götürecek. Sonrasında da bu görevi icra etmeleri
6: Mavi Vatan'ın
5: konusundaki o ana temel
6: insansız deniz aracı
5: konu gerçekleştirecek. Yani platform insansız deniz aracı olarak senaryo gereği kabul edilen o platform
6: herkes kulak
5: infilak ettirecek. Evet.
6: Ve sulara odaklandı.
5: Şimdi saniyeler sonra
6: başladı. 5
5: patlama olmasını 4, bekliyoruz.
6: 3 2 1 ateş.
5: Evet. Evet, büyük bir
6: işte bu
5: gürültüyle patladı.
6: Hedef tam isabetle,
5: evet, tam isabetle hedefin imha edildiğini söyleyelim. Karadeniz'de
6: artık bu sularda
5: Türkiye'ye ait kara sularına gelmiş, kontrolden çıkmış insansız deniz aracı SAS komandolarının marifetiyle imha edildi, etkisiz hale getirildi, risk ortadan kaldırıldı. Şimdi de gözler bir diğer gösteriye çevrilmiş durumda. İkinci gösteri başlayacak. Atak botlarıyla buraya SAT komandoları ulaşacak. Bir rehine kurtarma operasyonu gerçekleştirilecek. SAT komandolarını taşıyan iki atak bot alana geliyor. Şu anda sesi duyabiliyorsunuz. Bir makinalı tüfekle her ikisi, her iki botta bulunan SAT komandoları bir şok manevrayla sahile çıktılar ve şu anda
6: timimiz Yıldırım süresi
5: bölgede bulunan rehineleri kurtarmak için bu o alana ilerliyorlar adım adım, son derece dikkatli, konsantre olunmuş bir şekilde
6: birbirlerini mükemmel bir uyumla
5: ve bakın
6: ateş ve hareket taktikleriyle yaklaşıyor.
5: Şu anda kulübenin bulunduğu yere ulaştılar. Yani bu ne anlama geliyor? Rehineleri o kulübenin içinden kurtaracaklar ve tabii burada evet bir patlama
6: biraz patladı. Zatlar Meskun Mahalle Şimşek, evet, gibi bir hızla huzursuz
5: içeri giriyorlar. Bir
6: İçeriden
5: şok patlama sonrasında evet rehineyi aldılar ve
6: durdu.
5: Büyük bir hassasiyetle, çünkü tabii bu tür operasyonlar hassas operasyonlar, çünkü
6: rehineler emniyete alındı.
5: Rehinelerin bir şekilde oradan sağ olarak kurtarılması amaçlanıyor ve tabii ki SAT komandolarının da zayiat vermeden bölgeden uzaklaşmaları temel amaç. O nedenle son derece hassasiyetle yürütülüyor bu operasyon. Evet, diğeri koruma ateşi yapılıyor şu anda.
6: Ve tamamlandı. Değerli seyirciler,
5: hatasız zayiat verilmeden
6: savaştığı yerde
5: kusursuz bir şekilde bu gösteride başarıyla tamamlandı. Yani senaryo gereği rehineler vardı. Rehineler kulübedeydi. Oraya çok bir baskınla ulaştılar. İki atak botla geldi buraya. SAT komandoları, su altı taarruz komandoları aldığın anda rehineleri bulundukları noktadan kurtardılar ve hızla yine koruma ateşiyle bölgeden ayrıldılar. Şimdi bakın büyük bir alkış tufanı var bulunduğumuz noktada. Gerçekten de hani yani heyecanlanmamak elde değil. Çünkü her ne kadar gerçek mermiler kullanılmasa da sonuç itibariyle gerçek silahlar, gerçek mühimmatlar yani teçhizatların kullanıldığı bir gösteri bu. O nedenle de son derece tatmin edici bir gösteri oldu. Şimdi üçüncü senaryo icra edilecek. Bu kapsamda da yine bir su altında yer alan bir deniz aracı, o araca dalgıçların sızması gerçekleştirecek. Şimdi onu da tabii ki ne zaman başlayacak bunu bekleyip göreceğiz. Ama iki gösteride deyim yerindeyse nefes kesen gösterildi. Çünkü patlayıcılar kullanıldı. Yine makinalı tüfekler kullanıldı. Ve aynı zamanda SAS ve SAT komandolarının gerçek operasyonlarda kullandıkları deniz araçları yine kullanıldı.
1: Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin üzerinden 6 yıl geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgede yapılanları anlattı.
3: 22 Ağustos 2020'de Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin üzerinden tam 6 yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgedeki yeniden inşa çalışmalarını anlattı. Dereli'de ilk andan itibaren kardeşlerimizin yanındaydık, gözyaşımızı sildik, işimize koyulduk dedi. Verdikleri sözleri tuttuklarını belirterek, şimdi ilçemizde sokaklarımız, evlerimiz, iş yerlerimiz yıldız gibi parlıyor mesajını paylaştı. TOKİ koordinasyonunda 1,5 yıl içinde Dereli'ye 213 konut, 82 dükkan yapıldı. Doğan kente ise 156 konut, 70 dükkan, hükümet konağıyla 12 derslikli okul inşa edildi. Konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.
7: Aksu Deresi'nin içerisinde yine bariyerler oluşturuyor. Yine seri engelleyici mahiyette tedbir açısından bunlar yapıldı.
8: Esnaflık yaptığımız dükkan 35 metrekare küçük bir alanıydı. 140 metrekarelik bir alanda hizmet ediyoruz.
1: Altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin tebliği yürürlükten kaldırıldı. Tebliğ, fiziki altınların Türk lirası hesaplarına dönüştürülmesine imkan veriyordu. Merkez Bankası tarafından hazırlanan düzenleme Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Böylece 14 Mart 2022 tarihli tebliğ yürürlükten kaldırılmış oldu. Kaldırılan tebliğ ile bankalardaki altın hesaplarına yatırılan fiziki altın varlıklarının Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesine imkan tanınmıştı. Verilecek destekler düzenlenmişti. 2025 yılında yeni hesap açılması durdurulmuştu. Yeni kararla uygulama tamamen bitirilmiş oldu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ulaştırma sektöründe çalışan esnafın artan maliyetlerine dikkat çekti. Taksimetre muayene ücretinde bakanlık standartlarına uyulmalı çağrısı yaptı.
9: Bilindiği üzere motorize grupların üzerindeki yük hafifletilmeli. Yükler maalesef gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen taksimetre muayene ücreti 718 lira. Ancak gittiğiniz zaman bu 2000-2500 civarında oluyor.
3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taksimetre muayene ücretinde bakanlık standardına uyulmalı dedi. Ulaştırma sektöründe hizmet veren esnafın her geçen gün daha fazla yük altında kaldığını söyledi. Palandöken, Eşel Mobil sisteminin de tekrar uygulanması gerektiğini belirtti.
9: ÖTV'nin bu ay muaf tutulması akaryakıtta, mazotta gerçekten de olumluydu. Belirli bir süre uygulanan ancak uygulamadan kaldırılan Eşel Mobil sistemi tekrar devam etmeli. Eşel Mobil sistemi en azından hakkaniyetli bir şekilde bunu spanseden bir durum arz ediyor.
3: Palandöken araç bakımından muayeneye, yedek parçadan servis ücretlerine kadar pek çok kalemde maliyetlerin arttığına dikkat çekti. KDV düşürülmeli çağrısı yaptı.
9: Bu araçların tamirindeki KDV'lerin de düşürülmesi lazım. Çünkü zaruri bir gider. Bunların ekonomiye zararları, yüksek enflasyonun yapılması, düzelmesi gereken olarak görüyoruz.
1: 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesine sayılı günler kala hazırlıklar neredeyse tamamlandı. 1 Eylül'de denize açılacak balıkçılar sezondan umutlu. Özellikle de palamutun yüzleri güldüreceği görüşündeler.
3: Bir tarafta onarımı yapılan ağlar kontrol edilirken diğer tarafta motor bakımları yapılıyor. Balık sezonunun açılmasına sayılı günler kala eksikler gideriliyor. Denize açıldıktan sonra sorun yaşanmaması için hemen her şey gözden geçiriliyor.
10: Palamut çok yoğun, sinekot da var yani yavru çok. Aşırı bir derece de var. Karadeniz'in genelinde var yani.
11: Sinekoptan beklentimiz var. İstihbarat olacak.
3: Rumeli Feneri'ndeki balıkçılara göre 1 Eylül'de sezonun açılmasıyla birlikte tezgahlar şenlenecek.
10: Bu sene görüldüğü itibariyle palamut var.
12: Temennimiz sinekopun da çok olacağı yönünde. Ondan sonra tekir balığı var. Her balıktan var bu sene. İnşallah bereketli bir av geçireceğiz.
3: Uzmanlar özellikle de aşırı avlanmaya karşı uyarıyor.
13: Balıkçıların aşırı avcılık yapmaması gerekir. Daha çok tuttuklarında balık daha çok kazanmayacaklardır. Önemli olan günlük avlama miktarlarına dikkat ederek avcılığı gerçekleştirmeleri ve balıkçıya daha taze, daha hijyen balık sunmaları gerekir. Aşırı avcılık yapılmaması gerekir. Onun dışında yasa dışı, kayıt dışı düzenlenmemiş avcılığın da olmaması gerekiyor. Bunlar olduğunda mutlaka olumsuz, balıkçılık sektörü olumsuz etkileyecektir.
1: Teknofest Mavi Vatan'da katılımcılar tarafından en çok ziyaret edilen gemilerden TCG Anadolu'da tarihi bir adım atıldı. Gemide 5G teknolojisinin desteğiyle robotik cerrahi ameliyatı yapıldı. Ameliyata uzaktan bağlanan cerrahlar destek verdi.
14: Anadolu robotik cerrahi ekibi hazır.
0: Karadaki uzman 5G ile destek verdi. Gemideki cerrahi ekip robotik cerrahi operasyonu yaptı. Teknofest Mavi Vatan 2026'ya katılan TCG Anadolu'da deniz harekatlarında ileri sağlık desteğinin geleceğine yönelik önemli bir adım atıldı.
15: Böbrek travmasına yaklaşım, acil şartlarda yaklaşım.
0: Çalışma Kocaeli Üniversitesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı işbirliğiyle yapıldı.
15: İstediğimiz şekilde tümör yaklaşık 3 ila 4 santimlik bir böbrek hattı defekte oluşturduk.
0: Gemideki cerrahi ekip yapay bir organ modeli üzerinde robotik cerrahiyle operasyon gerçekleştirdi. Bu işlem sırasında karadaki bir uzmansa 5G desteğiyle gerçek zamanlı olarak gemideki ekibe rehberlik ve danışmanlık desteği verdi.
16: Kitlenin etrafına bakın, 5 milimetrelik en azından marş kalacak şekilde deneysel organ modeli üzerinde gemideki cerrahi konsol üzerine yansıyan görüntüyü kesintisiz ve eş zamanlı olarak tarafımızdan takip edebildik. Burada ki cerrahın yapmış olduğu operasyona gerek işaretleme, gerek yönlendirme, gerekse sözel olarak ileri cerrahi destek verdik.
0: Bu çalışmayla birlikte deniz üzerindeki bir platformda robotik cerrahi sisteminin çalışabilirliği ve 5G teknolojisiyle telemonitörlük desteğinin sağlanması test edilmiş oldu.
17: 5G'nin en kritik özelliklerinden ağ dilimlemeyi sağlık teknolojileri için canlı şebekede kullanan ilk operatör olduk. Kritik durumlar için genel internet trafiğinden ayrı, daha güvenli ve çok yüksek hızlı bir bağlantı sağladık.
0: Yürütülen bu çalışmaların ilerleyen zamanlarda karadan gemiye uzaktan uygulamaların önünü açması hedefleniyor.
15: Evet, burada geride kalan böbrek dokusunun hacminin...
1: İsrail'in Suriye'deki hava üssüne saldırısı gündemdeki yerini koruyor. Saldırının perde arkasına ilişkin ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'tan açıklama geldi. Barak saldırıyı Türkiye'yi kışkırtma veya seçim öncesi siyasi hamle olarak nitelendirdi. Bu açıklamaları Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin NTV yayında değerlendirdi diyelim. Keskin'in bu değerlendirmesiyle de bülteni noktalayalım.
18: geçmiş açıklamalarını hatırladığımızda Türkiye'nin çok da hoşnut olduğu bir isim değil. Ve açık sivri dili, biraz daha belki açık net ifadeler kullanabilen bir isimden bahsediyoruz. Bu saldırının normalde yalnızca askeri bir nitelik taşımadığını, özünde siyasi mesajlar içerdiğini herkes farkında. Farklı muhatapları olduğunun da farkında. Saldırı belki Suriye topraklarında gerçekleştirildi ama Türkiye'ye dönük bir mesaj vardı. Keza Amerika Birleşik Devletleri'ne dönük bir mesaj vermeye çalıştı Netanyahu yönetimi. Burada dolaylı hedef Türkiye'nin aslında Suriye'nin gelecekte üstleneceği rolle alakalı olduğunu ve Türk askeri kapasitesinin Suriye'de sınırlandırılmak istediğinin bir göstergesiydi. Bu noktada Barak'ta benzer açıklamalar üstü kapalı da olsa ifade etti. Suriye coğrafyasında Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasında bir destek vermesi, kapasite üretmesi noktasında fayda sağlaması İsrail tarafını rahatsız ediyor. Bu noktada kendilerinde bir hak olarak da görüyorlar. Netanyahu bunu açık bir şekilde kamuoyu önünde de dile getirdi. Türkiye'nin buradaki işte askeri varlığından bunu gerekçe olarak gösterdi. Fakat bu ne uluslararası hukuka ne de mevcut siyasi konjonktüre çok uygun bir açıklama değildi bence. Çünkü halihazırda Türkiye ile İsrail savaş gerçekleştirmekte olan, savaşta olan iki aktör değil. Suriye meşru bir devlet ve özellikle bu son süreçte Baran açıklamalarına da belki değinecek olursak Suriye'deki yeni yönetimin uluslararası meşruiyetini arttırdığını gösteren bir açıklama. Yani Suriye yönetiminin buradaki itidalli davranışı da belki ayrı bir parantez açılması gerekiyor. İsrail'in bu noktadaki bu saldırılar sürecindeki temel hassasiyeti belki Suriye'de serbestçe hava operasyonları yapmaya devam edebilmesiydi. Bu yöndeki bir arayıştı ve ister istemez orada Türk askerinin, Türkiye'de asker olmadan Türk hava savunma sistemlerinin, Türk insansız hava araçlarının burada bulunması güç dengesini değiştirecek. Öyle ki sadece bu işin eğitim ve danışmanlık boyutunda ilerlemesi dahi Suriye'de birçok dengeyi değiştirebilecek. Yani fiili varlığını sonlandırmamak için, sınırlandırmamak için İsrail'in bu saldırganlığını görüyoruz. Ama tabii şunu söylemek lazım. Barak aslında bunun üzerinde durdu. Bu aslında bu ihtimal stratejik bir tehdit oluşturuyor. İsrail Suriye'nin askeri kapasitesinde evet yeniden kurulmasını istemiyor ama aynı zamanda Şam'ın savunma konusundaki ortaklıklarını da sınırlandırmak istiyor. Kendisine burada bir fiili veto hakkı tanınmasını istiyor. Bu yaklaşımda ister istemez Suriye egemenliğiyle doğrudan çelişiyor. Barak'ın açıklamalarında tabii şunu da gördük. Oradaki Türk varlığını ya da Türk askeri konuşlanmasını doğrulamadı. Bu da aslında önemli bir paragraftı ki ilerleyen günlerde bu gerilimin artması ihtimalini göz önünde tuttuğumuzda veya İsrail'in benzer bir operasyona kalkışması ihtimalini göz önünde tuttuğumuzda sürecin en azından diplomatik boyutunu veya Amerika Birleşik Devletleri'nin takınacağı tutumu işaret etme noktasında da belki kendi içerisinde önemli sinyaller taşıyan bir açıklamaydı. Tanıdığımız İsrail özellikle son yıllardaki dış politikası Netanyahu ve beraberindeki o sağ siyonist kabinenin politikalarına baktığımızda her türlü çılgınlığı artık bekleyebiliyoruz. Aslında İran'a saldırı döneminde de bunu görmüştük. Haziran ayında geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen saldırılarda da doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ni aslında o saldırıya sürükleyen bir tutum sergilemişti. Keza Lübnan'da, Suriye'de dönem dönem Amerika Birleşik Devletleri ile ayrışarak o saldırganlığını sürdürdüğünü gördük. Bu noktada Barak'ın açıklamaları üzerinden ilerlediğimizde aslında yakın ve somut bir tehdidin varlığı bu kadar tartışmalıyken İsrail adına Suriye'deki bu saldırı bağlamında söylüyorum. Bölgeye böyle bir saldırı gerçekleştirdi. Her ne kadar kendileri bunu önleyici bir saldırı olarak ifade etse de Barak'ın da bu açıklamalara çok ikna olmadığını gördük. Dolayısıyla bundan sonraki benzer operasyonları sürdürmeye çalışırlar mı? Burada soru işaretleri olmakla birlikte İsrail'in yapmaz diyebileceğimiz henüz bir şey dış politikada yok. Ama şu var, belki bu saldırıyla İsrail doğrudan Türkiye ile savaş riskini aldı demek çok iddialı olacak. Ama savaş riski üzerinden gerilimi arttırdığını ve bir caydırıcılık üretmeye çalıştığını görüyoruz. Normalde bu tür saldırılarda karşıdaki muhataplara haber verilir. Hatta bazı yabancı kaynaklarda mesela işte saldırıdan sadece birkaç saat önce bölgede Türk uzmanlarının rehabilitasyon çalışmaları için bulundu ve saldırının o uzmanlar bölgeyi terk ettikten birkaç saat sonra gerçekleştiği anlatılıyor. Ama böyle bir saldırı gerçekleşirken ne Türkiye'nin ne Suriye yönetiminin ne Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbirisinin önceden bilgilendirilmediği anlatılıyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin bilgilendirmesiyle ilgili biraz gri bir durum söz konusu. Bu ne zaman bilgilendirildiği konusu da kesinleşmiş değil aslında. Yani farklı haberler var bu konuyla ilgili. Dolayısıyla bu, İsrail bu saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri'nden dahi gizlemiş olabilir. Ama tabii şöyle bir gerçeklik var. Bu saldırı Türkiye'ye bilgi verilmese de Türkiye radarları tarafından kuzeyden Suriye'nin kuzeyine yönelen İsrail uçakları izlendi. Uçakların hedefi tam olarak Türkiye tarafından bilinmiyordu ve bu aslında bir önleme, belki bu uçaklara dönük bir saldırı gerçekleştirilmesi ihtimalinde ortaya çıkartıyordu. Yani aslında bu belirsizlik yanlış alarm ihtimalini arttırdı ister istemez ve Türk uçaklarının kalkıp önleme yapması, belki karşılık vermesi gerçekçi bir ihtimaldi kendi hava sahasını korumak için. Fakat bu noktada da birazcık Türkiye'nin karşılık vermemesi, uçak kaldırmaması veya hava savunma sistemleriyle bu önlemeyi yapmaması önemli bir itidal göstergesi. Barak da buraya tabii değiniyor o açıklamalarında. Tabii bu itidal herhangi bir zayıflık veya geri çekilme olarak okunmamalı, kriz yönetimi olarak okunmalı. Yani gerilimin hızla tırmandırılmasındansa en basitinden bir radar kitlemesi yapılması dahi saldırı hazırlığı olarak düşündük. Belki gerilimi arttırabilecek bir olaydı. Belki bir önleyici uçuşlar için bir pilotun siyasi bütün iradeleri etkileyebilecek bir kararı olabilirdi. Anlık bir kararı ki biz benzer bir süreci zaten Rusya'yla yaşamıştık yine Suriye konusunda. Fakat şunu eklemek lazım. Yani İsrail Türkiye ile savaş istiyor mu? Bu şu an bence kesin bir durum değil. Yani doğrudan çatışma riskini göze alıyormuş intibası oluşturmak istiyor ama kendince aslında yüksek riskli zorlayıcı bir diplomasi üretmeye çalışıyor. Belirsizlik yaratıp Ankara'yı Suriye'deki tutumu konusunda caydırmaya çalışıyor. Yani Suriye'deki askeri sınırlarını belirlerken işte benim hassasiyetlerime dikkat et şeklinde bir mesaj olarak okuyorum ben. Ve aslında hani her ne kadar ölçülü bir saldırı demek belki mümkündür can kaybı yaşanmamasından hareketle, ama hesap hatası riski her zaman karşımızdaydı. Bu noktada tabii belki de Türkiye'yi kışkırtma iddiası da ne kadar doğru, ne kadar üzerinde durulabilir. Ve tabii işte İsrail iç siyaseti boyutuyla da bakıldığında yine bölgedeki bütün dengelere etki edebilecek bir durum. Yani halihazırda Türkiye ile, sizin sorunuza dönecek olursam, Türkiye ile sıcak bir çatışmaya girmiş olmak yaklaşan seçimler döneminde Netanyahu'ya ne kazandırır ne kaybettirir, bunların da aslında doğru şekilde hesaplanması gerekiyor ki Netanyahu'nun asıl amacı bence bu saldırıda böyle bir arayış değildi. Ama muhtemelen bu süreci de, bu denklemi de bu saldırının hesaplarında bir yere koydu diye düşünüyorum. İsrail'in asıl güç bulduğu noktanın Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut kapasitesi, askeri, siyasi, diplomatik kapasitesi olduğunu göz önünde tutarsak, Amerika'dan tamamen bağımsız, Amerika'yı tamamen rahatsız edecek eylemlere ne kadar girişip girişemeyeceği konusu biraz tartışmalı. Tabii bu tür eylemler ister istemez Amerika'daki yönetimi de biraz zor durumda bırakıyor, sıkıştırıyor ki Netanyahu ile Trump'ın ilişkilerinin iki ülke ilişki tarihinin en iyi dönemleri olmadığını biliyoruz. Arada bir takım hoşnutsuzluklar olduğunu, hatta Trump dönem dönem Netanyahu'nun seçimi süreciyle alakalı da böyle imalı açıklamalarda bulunmasından hareket edersek belki ilişkilerin en iyi döneminde olmadığından bahsedebiliriz. Hatta Suriye konusunda taraflar arasında açık ve net bir ayrışma olduğunu da söylemek yanlış olmayacak. Trump açıkça Suriye'de işte Erdoğan'a karşı mantıklı olmalısın diye kameraların önünde söylemişti Netanyahu'ya böyle bir ifade kullandığını. Bu ister istemez Suriye'deki politikasını biraz daha ayrıştırıyor. Yani o alıştığımız Amerika Birleşik Devletleri İsrail hattının yekpare bir politikası olmadığını ve kendi endişeleri, kendi arayışları doğrultusunda ayrıştığı hesabını belki de biraz ön plana çıkartıyor. Fakat bu süreçte bu şu demek değil: yarın bir gün Türkiye ile İsrail sıcak bir çatışmayla karşı karşıya geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri bu süreçte tarafsız kalacak veya işte NATO üyesi bu konuda haklı gördüğü Türkiye'yi destekleyecek, bu şekilde okunmamalı. Bu noktada zaten Türk siyasi aklı, karar alıcı iradede itidalli tutum sergiliyor ister istemez. Onlar da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu pozisyonunu okuyor. Ama şu da bir gerçeklik: hem içerideki seçimler boyutuyla baktığımızda İsrail'de, hem o mevcut güvenlik algı diyemiyorum, güvenlik paranoyası doğrultusunda bakıldığında Türkiye'nin bölgedeki diplomatik atılımlarından ve güvenlik stratejisini yeniden kurgulamasından bir rahatsızlık olduğunu görüyoruz. Yani Mekke Savunma Anlaşması yapılıyor, İsrail kamuoyunda bu bir anda çok olumsuz şekilde okunuyor ister istemez. Hatta Mısır'da buna katıldığında işte biz Türkiye tarafından çevreleniyoruz diye sosyal medya paylaşımlarını gördük. İşte Lübnan'a barış gücü göndermek istiyor. Suriye'de zaten etkileri çok güçlü. Mısır'ı da Mekke Savunma Anlaşması ile katacaklar. Yarın bir gün Suudi Arabistan'a gelip belki Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki Tebük bölgesine askeri olarak konuşlanacaklar. Bu endişe ciddi şekilde rahatsızlık uyandırıyor. Öbür taraftan işte Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır'daki, Libya'daki temasları yine aynı şekilde rahatsız edici olarak değerlendiriliyor. Yani o güvenlik paranoyasının tam merkezine Ankara'yı oturtmaya dönük bir arayış var ve bu seçim sürecindeki o rekabetle de kızışıyor. Halihazırda çünkü karşısındaki rakiplerin veya Netanyahu koalisyonunu oluşturan o bileşenlerin çok sağlıklı, gerçekten stratejik akıllı hareket eden, sağduyulu ilerleyen aktörler olmadığını görüyoruz. Gerek işte o Ben-Gvir-Smotri hattındaki aşırıcıların veya karşısındaki işte Lapid-Bennett hattının çok da sağduyulu ilerlemediğini görüyoruz bütün bu süreçte. Hal böyle olduğunda bu tür rahatsız edici çıkışların ve işte bunun sahada bazı karşılık bulmasının ihtimaller dahilinde olduğunu görüyoruz. Ama bu tabii sonsuza kadar muhtemelen bu şekilde de devam etmeyecek. Türkiye itidalli davranışını birkaç sefer sürdürür ama bir noktadan sonra ister istemez kendi sınırını, kendi toprak bütünlüğünü korumak doğrultusunda bir karşılık da gelebilir. Bu süreç tabii ne noktaya gider onu şu noktada bugünden tahmin etmek çok mümkün değil tabii.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
20: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
21: 1-1-2 Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
22: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
23: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
24: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
25: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
19: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
26: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
19: Reklam.
27: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
28: Merhaba değerli İntifi Radyo dinleyicileri. Yaz aylarının sonlarına gelindiğinde sadece yazın yavaş yavaş sona ermesi gibi bir durumla değil, belki daha da önemlisi çocukları olanlar için yeni okul döneminin hazırlıkları için bir sürecin başlaması gündeme gelmekte. Okullardaki öğretmenler ve yöneticilerin de benzer hazırlıkları tamamlama sürecinde olduklarını da kendi deneyimlerimizden biliyoruz. Peki, okullar ile ilgili yeni başlangıçlar söz konusu olduğunda acaba neler gerçekten düşünülmeye değer, bu konu üzerinde düşünüp bu haftaki programımızda ele almaya karar verdim. Ve en önemlisi de okullarda daha sağlıklı bir ortamın yer alabilmesi için ilişkileri nasıl merkeze alabiliriz, bu noktaya odaklanmak istiyorum. Neredeyse dünyada tüm ülkelerde eğitimciler sınıflarda aidiyet duygusunu, tartışmayı, çatışma çözümünü ve duygu düzenlemesini geliştirmeye çalışıyorlar. Bugün herhangi bir eğitimciye sorun, size okullarda genel olarak ilişkilerin maalesef bir parça gergin olduğunu söyleyeceklerdir. Pek yüzleşmek istemesek de eğitim ortamlarının da sosyopolitik baskılarla ya da zorluklarla dolu olduğunu görmek ya da hissetmekteyiz. Siyasi kutuplaşmalar, kadın hakları ya da çocukların hakları ya da farklı konuların aktarılması konusundaki bir takım belki de muğlaklıklar, belirli konuların hassas olması, müfredat tartışmaları ve kapsayıcı müfredat ile sosyal duygusal öğrenmeyi merkeze alan o kapsayıcı eğitimin etkinliği hakkındaki çelişkiler gibi farklı boyutlar ortaya çıkmakta. Destekleyici okul iklimlerini engelleyen diğer endişeler arasında da pandemi gibi sağlık ve güvenlik krizleriyle öğrenci davranışlarında dramatik değişikliklere yol açan öğrenci ruh sağlığı sorunları yer almakta. Ve haliyle listede uzayıp gitmekte. Eğitimciler bu giderek belirginleşen zorluklarla başa çıkmak için Peki ne yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar? Olumlu, ilişki merkezli sınıfları yeniden inşa etmek için acaba neler yapılıyor? Bu soruları sormak da bir gereklilik olarak yer alıyor. Okullarda dikkati çeken en önemli nokta düzeltici yaklaşımları öne almak gibi görünüyor. Halbuki belli davranışları ve yaklaşımları düzeltmeye çalışmadan önce bağlantı kurmak aidiyet duygusunu geliştirmenin en temel noktalarından bir tanesi. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Üzerinde durduğumuz konular hakkında çalışan Amerikalı araştırmacılar Lauren Fulmer, Mary Beth Reardon ve Richard Cohen 100 eğitimci ile birlikte bir çalışma yürütmüşler. Çalışmalarına göre öğretmenler öğrencilerin sınıfa girdiklerinde sıcak bireysel selamlamalar, empati ve duyguları onaylama, hayatlarıyla ilgili kişisel hikayeler paylaşma ve öğrencilerin hayatlarına samimi ilgi gösterme gibi stratejiler aracılığıyla bağlantıları önceliklendirmenin pratik yollar kurabildiğini tespit etmişler. Aktif olarak dinleyerek, güven verici kelimeler ve yüz ifadeleri kullanarak, öğrencilerin hobilerini ve aktivitelerini tanıyarak ilgili ilişkiler kurmak için ortak zemin oluşturabildiklerini de görmüşler. Bunlar mümkün. Nasıl hissettiğini anlıyorum gibi basit bir ifadenin bile bir köprü kurabildiğini tespit etmişler. Araştırmalar öğrencilerin aidiyet belirsizliği durumundayken sosyal bağlantılarının kalitesini sorgulayabildiklerini ve bunun da motivasyonlarını doğrudan etkileyebildiğini göstermekte. Aidiyet duygusunun zedelenmesi öğrencilerin görevleri olduklarından daha zor olarak yorumlamalarına, yani ödevlerine ya da sorumluluklarına karşı daha tutarsız davranmalarına neden olabilmekte. Çünkü zorluğu basitçe ait olmadıkları duygusuyla ilişkilendirmekteler. Bu yüzden de düzeltici olmadan önce bağlantı kurmak, öğrencilerin sorunları kalıcı ve çözülmez olmaktan ziyade daha geçici ve anlaşılabilir olarak görmelerini sağlayabilmekte. Bu da bağlantıya dayalı. Öğrencilerin fikirlerini paylaştığı ve birbirlerinden öğrendiği, öğrenci sesiyle yönlendirilen sınıf tartışmalarının zaman zaman ters etki yarattığı da görülebilmekte. Araştırmalar öğretmenlerin özgün girdi elde etme, müzakereyi kolaylaştırma ve öğrencileri uygulamaların ortak tasarımcıları olarak dahil etme stratejileri de dahil olmak üzere yapılandırılmış öğrenci sesi uygulamalarını tasarlamak ve sürdürmek için açık mesleki öğrenmeye ihtiyaç duyduklarını göstermekte. Burada da belki en önemli noktalardan birisi sınıf normlarını birlikte oluşturmakta yatmakta. Öğrencilerin sınıf tartışmaları için normları ve ilkelerini belirlemelerine izin vermekte bir yaklaşım olarak yer alabilmekte. Saygılı ve medeni söylemin desteklenmesi son derece önemli. Saygılı tartışma gibi yapılandırılmış teknikler öğrencilere fikirlerini ifade etmeyi, derinlemesine dinlemeyi ve başkalarının fikirleri üzerine düşünmeyi öğretmekte. Hedef kitle odaklı iletişimin uygulanması da kritik bir nokta. Öğrenciler mesajlarını hedef kitleye göre uyarlıyorlar. Bu farklı hedef kitleler sınıf arkadaşları, öğretmenler, takım arkadaşları, yöneticiler ya da toplum üyeleri olabilmekte. Öğretmenlerin iyi oluş halini ve bağlantısını teşvik eden yaklaşımlar da bir o kadar hayati öneme sahip. Bakın maalesef COVID-19 pandemisinden hemen önce, sırasında ve sonrasında öğretmenler üzerindeki duygusal emek talepleri tarihte görülmemiş seviyelere yükselmiş durumda. Öğretmenlerin duygusal sıkıntısını hafifletmek amacıyla bir yönetici, bir müdür her personel toplantısının ilk birkaç dakikasında her çalışanının, personelin üyesinden bir meslektaşına olumlu bir selam göndermesini isteyebilir. Bu rutin ruh halini anlık olarak yükseltebilir ve daha fazla olumlu bir hava yaratabilir. Bunu uzmanlar söylüyor. Okulların karşı karşıya kaldığı duygusal zorluklar yoğunlaştıkça o okuldaki bireylerin duygularını yönetme yeteneği bir başarı anahtarı olarak yer alır. Güncel araştırmaların tümü bir gerçeği ortaya koymakta. Okullaşmanın kalbinde ilişkileri yeniden kazanmak yatmakta. Günümüz okullarının karşı karşıya kaldığı zorluklar gerçek, karmaşık ve çoğu zaman bunaltıcı. Maalesef bunları biliyoruz. Anlamlı değişimin kapsamlı politika revizyonları ya da cezalandırıcı yaklaşımlarla başlaması gerekmediği giderek daha açık hale gelmekte. En önemlisi de aslında birçok önemli adımın ilişkilerle başlamasında yatmakta. Farklı olumlu örneklerde, sınıflarda, rehberlik odalarında ve personel toplantılarında eğitimciler ve yöneticiler düzeltme yerine bağlantıyı, tepki yerine düzenlemeyi ve dışlama yerine onarıcı iyileştirmeyi seçebiliyorlar. Bunların örnekleri var. Aidiyet duygusuna öncelik verip sınıf ortamlarında öğrenci sesini yükseltip ortak düzenlemeye katılabiliyorlar. İyileştirici, onarıcı uygulamaları kullanıyorlar ve eğitimcilerin iyiliğine özen gösteriyorlar. İyi oluş halleri son derece önemli. Bu yaklaşımlar hızlı çözümler olmasa da araştırmaya, beyin bilimine ve davranışın bir iletişim biçimi olduğunu anlayan eğitimcilerin yaşam deneyimlerine dayanmakta. Öğrenciler ve eğitimciler görüldüklerini ve duyulduklarını hissettiklerinde daha fazla akademik risk alıyorlar. Ve çatışmaya ceza yerine onarım yaklaşımıyla yaklaşıldığında ilişkiler de gelişiyor. Okul iklimini yeniden inşa etmek eskiden olana geri dönmekle ilgili değil, kasıtlı olarak nasıl ilerleyeceğimizi şekillendirmekle ilgili bir konu. Bu eğitimciler ve yöneticiler bize ilerlemenin yolunun her zaman bağlantı kurmakla daha iyi olduğunu hatırlatmaktalar. Onarıcı iyileştirici uygulamaları kullanan okulların öğretmenler ve öğrenciler arasında ve öğrencilerin de kendi aralarında daha güçlü bağlar ve ilişkiler geliştirdiğini göstermekte. Bu topluluk duygusu, olumlu bir okul kültürü ve ikliminin hayati bir yönü olarak da açığa çıkmakta. Özellikle öğretmenler açısından kendine sorgulama adı verilen bir stratejiyi modelleyebilmek araştırmacılara göre hassas bir fırsat. Her personel toplantısının başında 3 dakikalık bir rutin, evet 3 dakikalık bir rutin uygulanması, başta müdürler, ne hissediyorum ve kendimi sakinleştirmek için ne yapabilirim sorularını yüksek sesle sorarak ve cevaplayarak modelleme yapabilmekte. Personel de aynı soruları kendilerine sorar, cevaplarını yazar, çiftler halinde paylaşır ve zaman izin verirse tüm grupla da paylaşırlar. Ve öğretmenler de bu modellemeyi sınıflarında öğrencileriyle tekrarlarlar. Araştırmalar bol miktarda araştırma, duygusal öğrenme eğitiminin ve öğretiminin hem öğretmenler hem de öğrenciler için büyük faydaları olduğunu ortaya koymakta. Uzmanlara göre ilişkileri okulun kalbi olarak yeniden kazanmak temel bir konu. Bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Okul iklimini yeniden inşa etmek eskiden olana geri dönmekle ilgili bir durum değil. Bilinçli bir şekilde nasıl ilerleyeceğimizi şekillendirmekle ilgilidir. Ve bunu hayata geçiren eğitimciler ve yöneticiler de bizlere bağlantı kurmanın her zaman ilerleme yolunu daha iyi hale getirdiğini hatırlatmaktalar. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
27: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.

0: her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
4: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
7: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Serpil Kırel'in Yeşilçam Öykü Sineması isimli çalışması Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Yeşilçam Öykü Sineması, Türkiye'de Yeşilçam sinemasının altın yılları olarak kabul edilen 60'ları ele alıyor. Bu dönemdeki popüler sinema pratiğini inceliyor. Serpil Kırel, Yeşilçam'ı Yeşilçam yapan unsurlara odaklanarak dönemin gündelik yaşamını, sinemasal ortamını, üretim koşullarını, sinemanın seyirciyle, seyircinin de sinemayla kurduğu ilişkiyi ve filmlerin anlatı yapılarını değerlendiriyor. Dolayısıyla Kırel'in kitabı küçük hanımefendilerden Ayşeciklere, cilalı İbolardan Turist Ömerlere, Hıçkırık'tan Samanyolu'na uzanan bir hikayenin kültürel altyapısını inceliyor. Serpil Kırel, Yeşilçam anlatılarının kültürel kimliğimizi kuran görünmez parçalardan biri olduğunu söylüyor. Yeşilçam filmleri, 60'ların toplumsal ihtiyaçlarından çok bağımsız ve bağlamından uzak bir biçimde bugün, yarın, biz ve bizden sonraki kuşaklarla sıkı, gevşek, alaycı, nostaljik ya da şu anda tanımlayamayacağımız farklı bağlar kuracak diyor ve ekliyor. Böylelikle dün olduğu gibi gelecekte de Yeşilçam anlatılarıyla karşımıza çıkan duygular aktarılmaya ve seyircisinde tahmin edilemez karşılıklar bulmaya devam edecek. Kırel kitabı yazarken söz konusu yıllarda Yeşilçam'a emek vermiş yönetmenlerin, yapımcıların, film işletmecilerinin, dağıtımcıların, senaryo yazarlarının tecrübe ve tanıklıklarına başvurmuş. Herman Melville'in Redburn isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Zafer Avşar çevirmiş. 1819'da New York'ta doğan Melville, 8 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu. Ailesinin durumu itibarıyla pek şanslı bir çocukluk geçirdiğini söyleyemiyoruz.

0: Ardından yolda Markiz Adaları'nda gemiden atlıyor ve bir süre Tipi yerlileriyle yaşıyor. O günlerini de kitaplaştırıyor sonradan Tipi, Polinezya hayatına bir bakış adıyla. Polinezya Adaları'ndan yine bir gemiye atlayıp uzak rotalara doğru yola çıkıyor. 1844 yılına gelindiğinde tamam diyor ve karada mazbut bir hayata geçiyor. Ama en önemlisi yazmaya başlıyor. Herman Melville 1851'de başyapıtı olarak kabul edilen Moby Dick'i yayınlıyor ama roman hiç de ilgi görmüyor. Hem İngiltere'de hem Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanıyor ama hepi topu 3000 adet satıyor. Sonraki romanları ve öyküleri de, ki bunlar arasında Katip Bart Levi, Benito Sereno ve Billy Budd gibi klasikler var, onlar da ilgisizliğin sert duvarına çarpıyor. Melville'in yeniden keşfedilmesi, kitaplarının sayısız dile çevrilmesi ve birer klasik mertebesine ulaşması 1891'deki ölümünden çok sonra, 30 yıl sonra ancak 1920'lerde gerçekleşiyor. Evet, dediğim gibi Redburn, Melville'in ilk kez denizlere açıldığı bir yük gemisindeki deneyimlerinden ilhamla yazdığı bir eser. Basit bir miço olarak katıldığı ilk seferinde genç Redburn, mürettebatın alaylarına ve göz korkutmalarına maruz kalır. Onu New York'tan Liverpool'a uzun ve zor bir yolculuk beklemektedir. Melville, Redburn'de yaşanan acı tecrübelerle gençliğin masumiyetinin yok oluşunu anlatıyor. Sadece deniz yaşamını değil, Liverpool ve Londra'nın arka sokaklarındaki hayatı olanca gerçekliğiyle yansıtmasıyla Redburn, hızlı temposu ve trajikomik üslubuyla yazarın en eğlenceli eserlerinden biri sayılmakta. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülkede sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar kalacak. İstanbul'da hava bunaltıcı, Poyraz orta hızda esiyor. Bağın nem sabah %65-90 arasında. Sıcaklık 31-34 derece aralığında. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir 35 derece ve rüzgar fazla sert değil. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 37, Balıkesir 36, Kocaeli 34 derece. Hava çarşamba günü serinlemeye başlayacak. İç Anadolu'da Lodos'la sıcaklıklar gölgede 35-37 dereceye kadar çıkıyor. Güneşin altı ise 45 derece. Ege'de bugünlerde rüzgarlar daha sakin ve hava çok bunaltıcı. Manisa ve Muğla 37, Denizli 39 derece. Bodrum'da nem oranı arttı. Akdeniz'de hafta sonu hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 38 derece. Karadeniz açık, rüzgar karadan estiğinden Kastamonu'dan Artvin'e kadar iç kesimlerde sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Tokat 39 derece, sahillerse 29-31 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41, Gaziantep 40 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 38 derece, Paris serin 21, Atina ise 37 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Saatler 19 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak, Tel Aviv'in saldırısını Türkiye'yi kışkırtma veya seçim öncesi siyasi hamle olarak nitelendirirken Ankara'nın da itidalli davrandığını söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısı sonrası Ankara-Tel Aviv hattında yükselen tansiyona ilişkin konuştu. Aynı zamanda ABD'nin Suriye ve Irak temsilcisi olan Barak, podcast sunucusu Mario Nafal'a üs saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak'a göre İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki hava üssüne askeri unsurlar konuşlandırabileceğine dair istihbarat aldı. Üs saldırısından 6 gün önce bunu Washington'a iletti. Amerika Birleşik Devletleri durumu kontrol etti ve iddianın gerçek olmadığını

0: doğruladı. Buna rağmen İsrail pistleri vurdu. Barak, İsrail ordusu, Mossad ve Başbakanlık ofisi arasında bir iletişimsizlik yaşanmış olabileceği ihtimaline değinerek söz konusu saldırıdan ne ABD'nin ne de Türkiye'nin haberdar edildiğini söyledi. Tom Barak, bu tür durumların geçmişte dünya savaşlarına neden olduğuna dikkat çekti.
1: Üçüncü Dünya Savaşı olabilir mi? Bence tarihe bakarsanız kasıtsız bir hareketten Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşebilecek her şey mümkün. Ama bizim inancımız tarafların bunların hiçbirini yapma niyetinin kesinlikle olmadığı yönünde.
0: Türk ordusunu güçlü ve cesur olarak nitelendiren Tom Barak, Ankara'nın konuya itidalli yaklaşarak sağduyulu davrandığını sözlerine ekledi. Büyükelçi Barak bu noktada İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimleri işaret etti.
1: Teorilerden biri bu. İsrail Türkleri kışkırtıyordu. Bu agresif ama belki de İsrail'deki seçim öncesinde içeride olumlu karşılanacak bir konseptti.
0: Tom Barak röportajında ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen bir konuşmaya da değindi.
1: Trump kamuoyu önünde Erdoğan'a şunu sordu. Suriye'yi neden almadın? Eğer onların iktidara gelmesinde bu kadar etkili olduysan neden Suriye'yi almadın? Erdoğansa şöyle cevap verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin egemen ve bağımsız bir ülke olmasını istiyoruz.
0: Büyükelçi Barak, Amerikan yayın kuruluşu PBS'e de hava üssü saldırısına dair konuştu. Barak, sorun şu ki Türkiye bunun geleceğinden habersizdi. Asıl mesele güçlü bir orduya ve caydırıcı bir hava kuvvetlerine sahip Türkiye gibi bir ülkeye önceden haber vermeksizin İsrail jetlerinin Türkiye sınırına 80 kilometre mesafeye kadar gelmiş olmasıdır dedi. Tom Barak, Türkiye'nin İsrail'e karşı saldırgan bir tutum içinde olmadığını, askeri operasyonlara girişmek istemediğini de bir kez daha vurguladı.
2: İran, Irak'ın talebi üzerine bu ülkeye ait bazı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine özel izin verdi. İran resmi ajansı IRNA'ya göre talep, İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf'ın Irak ziyareti sırasında Iraklı yetkililer tarafından sunuldu. Haberde İran, ABD'nin düşmanca eylemleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan yoğun askeri faaliyetlere ve güvenlik sorunlarına rağmen Irak'a ait bazı petrol tankerlerine geçme izni vermiştir ifadeleri kullanıldı. Galibaf da sosyal medya hesabından komşu ülkelerden bölgede yeni güvenlik düzenlemeleri ve ekonomik işbirliğini şekillendirmeye dair çok sayıda mesaj aldıklarını söyledi. ABD Başkanı Trump, İran'a herhangi bir şekilde destek sağlayan ülkelerin ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını belirtmişti. Kocaeli'nde cansız bedenleri peş peşe sahile vuran 3 kardeşin sır ölümü henüz aydınlatılamadı. Kardeşlerin otopsisinde ölüm nedenleri boğulma olarak belirlendi. Olay sonrası bir de acı gerçek ortaya çıktı. Ablalarının da 10 yıl önce denizde boğulduğu ortaya çıktı. Ayrıca toprağa verilen 3 kardeşten birinin bugün doğum günüydü.
0: Yıllar sonra aynı acı tekrarlandı. Ablalarından 10 yıl sonra 3 kardeş denizde ölü bulundu. Kardeşlerin tabutları yan yana dizildi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 3 kardeş sabah karşı siyah kıyafetlerle evlerinden çıktı. Kol kola girerek sahile yürüdüler. 24 saat geçmeden üçünün cansız bedeni kıyıya vurdu. 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'ın son görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Polis, zihinsel engelli olduğu öğrenilen abla Bilgenur Sakar'a ise başka bir noktada sağ ulaştı. Otopside kardeşlerin vücudunda darp, boğuşma ya da bıçak izine rastlanmadı. Üzerinde kıyafetleri ve ayakkabıları bulunan 3 kardeşin denizde boğulduğu değerlendirildi. Kardeşlerin denize giriş anları ve olay öncesinde yaşananlar da inceleniyor. Denize düşmüş olabilecekleri ihtimali de değerlendiriliyor. 3 kardeşin bilgisayarları ve cep telefonları da mercek altında. Kardeşler Darıca'da düzenlenen törenle son yolculuğa uğurlandı. Belinay toprağa verildiği gün 15 yaşına girmişti. Ablası Gülşah ise bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Fabrikada çalışan anneleriyle birlikte yaşadıkları öğrenilen kardeşlerin babalarının Kars'ta olduğu belirlendi. Olay sonrası Darıca'ya dönen babanın da ifadesine başvuruldu. Sakar ailesi 10 yıl sonra aynı acıyla yüzleşti. Bir çocukları da 2016 yılında boğularak hayatını kaybetmişti. Ailenin 5 çocuğundan 4'ü aynı kaderi paylaştı.
2: Giresun'un Piraziz ilçesinde öğlen saatlerinde bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar yapıldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Giresun Valiliği şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmamıştır şeklinde açıklama yaptı. NTV yayınına bağlanan Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız şu an için kaza kırıma uğrayan helikopter görünmüyor dedi. Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada Deregözü Köyü civarlarında bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar yapıldığını ancak çalışmalarda herhangi bir buluntu veya ize rastlanmadığını belirtti. Bölgedeki çalışmalar sürüyor. Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 22 kişi yaralandı. Kaza Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe kavşağında meydana geldi. Antalya'ya giden yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşakta devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan 22 kişi hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Antalya istikametindeki yol bir süre trafiğe kapatıldı. Askeri gemilerin seyir güvenliği sadece radarlarla sağlanmıyor. Denizaltını haritalandıran mühendisler de seyir güvenliğinde önemli bir paya sahip. Yüzbaşı Tuğba Çınar da bu harita mühendisleri arasında ve çok önemli görevlerde bulunan bir isim. Antarktika'ya gönderilen araştırma ekibinde ilk Türk kadın subay olma özelliğini de taşıyor. Tuğba Çınar, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'da Osman Terkan'ın konuğu oldu.
3: Teknofest Mavi Vatan tüm heyecanıyla devam ediyor. Tabii burada bu festival kapsamında Türk donanmasına ait gemiler, özel gemiler, aslında donanmanın vurucu güçleri sergileniyor. Tabii bu gemilerin seyir güvenliği açısından deniz üzeri kadar denizlerin derinlikleri de önemli ve bu konuda da tabii önemli çalışmalar yapılıyor. O çalışmaları yapan subaylardan biri Yüzbaşı Tuğba Çınar Pehlivan ve kendisini tanıyacağız. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Şimdi öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Göreviniz nedir?
4: Tabii ki. Ben mühendis yüzbaşı Doktor Tuğba Çınar Pehlivan. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nda elektronik harita üretim kısmı amirliğinde kısmı amir olarak görev yapıyorum. Bizim görevimizi şöyle anlatabilirim. Deniz kuvvetlerimize mensup Bahriye'mizin bütün gemileri, aynı zamanda yurt dışından gelen gemiler ve sivil gemilerimize, çevre denizlerimizde emniyetli seyirlerini sağlamak için deniz haritaları üretiyoruz. Bunlar için tabii çeşitli eğitimler alıyoruz. Örneğin bunun için hidrografi eğitimi aldım ben, uluslararası akreditasyona sahip. Aynı zamanda yaklaşık 5,5 ay süreyle İngiltere'de verilen bir deniz kartografisi kursu var, eğitimi var. Bu eğitimlere katıldım. Dolayısıyla bu şekilde görevimizi icra ediyoruz.
3: Peki bu gemilerin yani seyrinde aslında çok kritik bir rol oynuyorsunuz.
4: Tabii.
3: Şimdi bu gemilerin hem Türk denizlerinde hem uluslararası sularda seyri için ne gibi görevler icra ediyorsunuz?
4: En özel görevden bahsedebilirim. 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK Mamkare koordinasyonunda icra edilen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katıldım. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı temsilen bir bilim insanı olarak orada bulundum. Temel görevim o bölgede hidrografik, oşinografik ve meteorolojik belli ölçüm ve gözlemler yapmaktı. Dolayısıyla benden sonraki 3 meslektaşımın da ölçümleriyle ve benim de çalışıp topladığım ölçümlerle dünyada Türkiye Türkler tarafından üretilen ilk Türk Antarktika seyir haritasını ürettik. Şu anda bütün dünya gemileri, bütün hangi ülkeye mensup olursa olsun bütün gemiler, ülkemizin gemileri de dahil, Antarktika'da o bölgede o haritayı kullanıyor emniyetli seyirleri sağlamak için.
3: Peki yani reputasyonunuzla ilgili bir parantez açmak gerekiyorsa, bu durumda siz beyaz kıtada görev yapan ilk kadın Türk subay mısınız?
4: Doğrudur. İlk Türk kadın subayım. Aynı zamanda şöyle bir görev de var. Akademisyenim. Çalışmamı orada yaptım. Listat Körfezi bölgesinde, Antarktika bölgesinde buzul morfolojisi ve oşinografik özelliklerini ortaya çıkan bir doktora tezi de yazdım. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'de yayın olarak, makaleler olarak bu konuda destek vermek de çok önemli. Bunu da aynı zamanda Deniz Kuvvetleri'nden bu şekilde bir katkıda da bulunduk.
3: Peki daha önceden böyle bir harita yok muydu?
4: Şöyle, bu bölgede, bu bölge eski İngiliz üssü. Bu bölgede daha önceden haritalar vardı. Fakat tek bimli İskandil dediğimiz çok daha derinliklerin açık olarak, aralıklı olarak toplandığı verilerdi bunlar. Fakat biz de 3 boyutlu ve yüksek çözünürlüklü batimetrik veriler topladık. Yani en son teknolojiyle biz bu verileri topladığımızda ilk Antarktika haritamız dünyada tek, hiçbir şekilde olmayan, başka hiçbir ülkede olmayan 3 boyutlu yüksek çözünürlüklü haritalarımızı üretmiş olduk.
3: Peki şimdi Türkiye Cumhuriyeti, evet, yani savunma sanayinde açıkçası çok önemli adımlar atıyor. Özellikle son yıllarda, yani burada da bunu ürünler, bu eserleri görebiliyoruz. Son teknoloji, su araçları, platformlar, insansız hava araçları, insansız deniz araçları. Bu anlamda önümüzdeki süreçte Türkiye Cumhuriyeti'ni sizin çalıştığınız alanda da başarılara imza atarken görecek miyiz?
4: Kesinlikle göreceğiz, çünkü bilimsel çalışmalar hala devam ediyor. Türk denizlerimiz, çevre denizlerimizde de biz haritaların güncelliğini her zaman sağlıyoruz. Böyle bir sorumluluğumuz da var. Ama dünya denizlerinde de çok ücra, çok bakir bir bölge olan Antarktika gibi Güney Kutbu bölgesinde de bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Ve böyle bir destek sağlıyoruz dünyaya, Türk Deniz Kuvvetleri Türkiye olarak.
3: Bu yaptığınız dünyadaki şu anda tek harita mı? Bundan önce bir herhangi bir harita yapılmamış mıydı
4: bölgede? Evet, şöyle 1950'lerden sonra yaklaşık İngilizlerin bu bölgede haritaları var. Fakat bölgelerde derinlikler arası çok fazla mesafeli. Dolayısıyla seyir emniyeti için çok emniyetli değil. Bizim kullandığımız son teknoloji cihazlarla biz yüksek çözünürlüklü batimetrik harita ürettik. Bu dünyada tek, o bölgede tek harita.
3: Yani şimdi sizin gibi çalışma yürüten mühendislerimiz var.
4: Evet.
3: Türkiye'nin gelişimine katkı sağlanması gerekiyor bir anlamda. Bu konuyla ilgili bir çağrınız olur mu? Neler söylemek istiyorsunuz?
4: Tabii. Şöyle, özellikle akademisyenlerimiz, bu alanda çalışmak isteyen insanlar, Türk Deniz Kuvvetleri'nde çok güzel imkanlar var. Dolayısıyla bunları değerlendirebilirler. Türk tarihi değil, dünya tarihine damgasını vurmuş Türk kadını var. Ve bütün Türk kadınlarımız ileride çok çok daha iyi işler yapacaktır. Buna inanıyorum.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa takvimi. Bugün 22 Ağustos 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
8: Karadaki en ağır, en iri hayvan fil. En uzun hayvansa zürafa. Bu vücut yapısıyla zürafanın yüzemeyeceği düşünülüyordu. Ancak son araştırmalar ve bilgisayar destekli analizlere göre zürafa gerekirse yüzebilir. En azından batmaz. Bacakları zaten çok güçlüdür. Saatte yaklaşık 52 kilometre hızla koşabilir, ön bacaklarını aslan gibi yırtıcılara karşı kendini savunmak için kullanır. Zürafanın derisindeki beneklerin insanın parmak izi gibi benzersiz olduğu biliniyor ve ayrıca vücudundaki ısıyı dağıtmasına yardımcı olduğu, sosyal iletişimde de rol oynadığı düşünülüyor. Beslenme rutini zürafanın esas olarak ağaçların tepesindeki, özellikle de akasya ağaçlarının tepesindeki taze yapraklar ve dallardan oluşur. Uzun bacakları, uzun boynu ve yaklaşık yarım metre uzunluğundaki diliyle tepedeki akasya yapraklarına kolayca ulaşır. Boyu 6 metreye kadar çıkan zürafanın boynu da uzundur. Ama ayakta dururken yerdeki suyu içmesine yetecek kadar değil. Mesela dereden su içmek için diz çökmesi gerekir. Ki bu da zürafanın en savunmasız ve tehlikeye açık olduğu bir durumdur. İşte bu yüzden su ihtiyacını yediklerinden karşılar. Akasya ağacını seçmesi de bundan. Uzun akasya ağacı, derin kökleriyle beslendiği yeraltı sularını en tepedeki yapraklarına kadar taşır. Yani zürafa, akasya yaprağıyla hem doyar hem su ihtiyacını karşılar. Ama zürafanın bu müthiş kaynağa ulaşması o kadar kolay olmadı. Akasya ağacıyla zürafanın inanılmaz yaşam savaşı, doğadaki mucizevi dengenin sağlandığı noktalardan biri. Devamı yarın.
7: Doğa takvimi.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
9: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
10: Merhabalar. Yaz ortasında hep denizlere kavuşmak, deniz kenarında olmak istiyoruz. Deniz kenarı deyince aklımıza da deniz mahsulleri gelecek. Ama ben size denizin bir başka mahsullerinden bahsetmek istiyorum. Su bitkileri. Evet, su bitkileri deyince aslında tabii ki aklımıza ilk gelen deniz börülcesi olacak. Fakat sulak alanlarda yetişen, denizin bastığı bataklık alanlarda yetişen, kaya aralıklarında yetişen pek çok deniz bitkisi var. Evet, deniz börülcesi ve kaya koruğu bizim mutfağımızın en çok bilineni. Hatta eskiden pek bilinmezlerdi diyeceğim, yerel olarak bilinirdi ama artık marketlerde bile deniz börülcesini bulmak mümkün. Şimdi aslında bu tür bitkiler her denize göre, her sulak alana göre değişiyor. Dünyanın pek çok tarafında var. Tabii denizde yetişen bitkilerden yararlanmak herhalde en çok Japon mutfağında var. Tabii onlar çünkü her türlü yosunu kullanıyorlar. Fakat ben yosun konusuna girmeyeceğim. Bir tek yosun olarak agar agardan bahsedebiliriz. Onu da zaten gidip marketten, manavdan almamız mümkün değil. O da zaten endüstriyelleşmiş bir ürün olarak satılıyor. Jelatin yerine tamamen vegan bir jelleştirici olarak agar agar artık mutfağımızda var. Yani eskiden jelatin balık kılçıklarından elde edilirmiş. Osmanlı dönemine gidersek jelatin için balık tutkalı dendiğini görüyoruz. Hatta İtalya'da da aynı ifade var. Colla di pesce deniliyor. Tamamen tam tercümesi balık tutkalı. Çünkü tutkal gibi oluyor. O balık kemiklerinden hazırlanan jelatin gibi madde jelleştirmeye kullanılıyor. Mesela Osmanlı mutfağının elmas gibi parıldayan şeffaf cam gibi tatlısı elmasiye balık tutkalından yapılıyor. Ama tabii balık tutkalından o kokuyu gidermekte son derece zor. Diğer kültürlerde jelatin hep sığır kemiklerinden yapılmış ya da domuz kemiklerinden yapılmış. Dolayısıyla bugün helal olsun diye garanti etmek isteyenler ya da hayvansal üründen kaçınanlar, vejeteryanlar, veganlar agar agarı jelleştirici olarak bir jelatin yerine tercih ediyorlar. Evet, siz de o şekilde bakabilirsiniz. Benim asıl konu etmek istediğim denizden gelen sebze gibi kullandığımız diğer malzemeler. Şimdi bunlarda da gerçekten aynı bitkinin farklı ülkelerde farklı roller kazanabildiğini görüyoruz. Örneğin bizdeki deniz börülcesini biz börülceye benzetmişiz. Yani aslında bu tür bir eğilim var. Denizden çıkanı tarlada yetişene benzetme eğilimi. Yani fasulyeyi biliyor, deniz fasulyesi diyor. Börülceyi biliyor, deniz börülcesi diyor. Kuşkonmazı biliyor, deniz kuşkonmazı diyor. Bu tür böyle adlandırmalar çok son derece yaygın. Ama deniz börülcesine İngiltere'de verilen adlardan biri, aslında birçok adı var ama adlardan biri tamamen başka bir kullanıma işaret ediyor. O da deniz börülcesinin cam yapımında kullanılması. Çünkü İngilizce'de glassworth deniliyor. Glass cam demek. Dolayısıyla cam üretiminde kullanılan bir özelliği var. Fakat biz deniz börülcesini elbette ki sofrada tercih ediyoruz. Üstelik de tuzu kendinden sadece şöyle bir buğulamak veya kaynatmak yeterli. Gerisi artık doğanın verdiği lezzet.

Şimdi birazcık deniz börülcesinin çok ilginç yolculuğuna bakalım. Deniz börülcesi pek çok coğrafyada sulak alanlarda yetişiyor. Sulak alanlar derken deniz suyunun bastığı bataklıklar, deniz suyuyla yıkanmış alanlar, tuzlu topraklarda, buralarda deniz börülcesi çok güzel yetişiyor. Deniz börülcesi gibi bitkiler halofitik bitkiler olarak kabul ediliyor. Ne demek yani? Tuzu tolere eden tuzcul bitkiler. Tuzlu toprakta yetişebiliyorlar ya da denizin tam içinde bataklık alanlarda yetişebiliyorlar. Aslında bünyelerinde bol miktarda deniz tuzunu da barındırıyor sodyum yüklü bitkiler. Belki de onun için çok seviyoruz. Çünkü tuzlamaya bile gerek yok. Şöyle bir haşla, tamam. İngiltere'de de bu tür bitkilere farklı isimler verildiğini söylemiştik. Bunlardan biri glasswort, yani glass aslında cam demek olduğu için cam yapımında kullanılıyor. Şimdi bu cam yapımında kullanılmasının da son derece ilginç bir bağlantısı var. İlk eski Mısır'da, bugünkü Suriye gibi Mezopotamya'da ilk defa geliştiği söylenir. Neden? Çünkü kum lazım. Kumun eritilmesiyle ve buna potas veyahut da soda külü katılmasıyla çok yüksek ısıda cam elde ediliyor. Kum derken nedir? Aslında kuarts. Kuartsın içindeki silikayı ortaya çıkartmak lazım. Şimdi burada da çok yüksek ısı gerekiyor. Fakat bu doğal olarak da kuarts oluşabiliyor. Dolayısıyla doğadan kuarts çakılı toplanabiliyor ve buna da işte eritip de soda külü katıldığı zaman cam elde ediliyor. Peki soda külü nereden gelecek? Elbette ki deniz börülcesinden. Şimdi deniz börülcesi sodyumu çok fazla tutuyor ya içinde. Onun için tadı tuzlu tuzlu ve çok hoşumuza gidiyor. Bize sanki böyle bir yudum deniz suyu gibi bir tat veriyor. Deniz börülcesini kurutup da yakarsanız soda külü elde ediyorsunuz. Yani sodyum karbonat. İşte bundan da cam elde ediliyor. Tabii bu cam teknikleri Orta Doğu'da gelişmiş. Bizim Finike'de gayet güzel boncukları meşhur. Milattan önce 5. yüzyıla 6. yüzyıla uzanıyor. Fakat bu teknikler aynı zamanda Venedik'e gitmiş ve Venedikliler de soda külünü son derece güzel kullanarak şeffaf kristal gibi camlar elde etmişler. Hatta bu tür camlara kristallo demişler. Zaman içinde bir takım ustalar, ki ustaların böyle ülkelerden ülkelere götürülmeleri, seyahatleri son derece geçerlidir tarihte, İngiltere'ye gidiyorlar ve İngiltere'de de cam yapımını orada başlatıyorlar. Peki orada ne kullanacaklar? Deniz börülcesi yok. Halbuki var. Evet, orada da sulak alanlarda, özellikle İskoçya'da aynı deniz börülcesine benzeyen bitkiler buluyorlar. Onun için de onlara İngilizce'de glasswort deniliyor. Ama gerçekten de ne Venedik mutfağında var, sadece bizde var. Evet, bizim Ege ve Akdeniz kıyılarında deniz börülcesi son derece güzel kullanılıyor. Tariflerimiz de olacak. Fakat İngiltere'deki bir isme daha dikkatinizi çekerim. Aynı bitkiye pickleweed veya picklegrass de deniliyor. Yani turşu otu.

Westworld, Jon'la ilgili bağlantısı ta Mezopotamya'dan çıkan, Akdeniz kıyılarından dolaşan, Venedik'e giden ve oradan ta İngiltere'ye giden uzun bir hat taşıyor. Fakat genellikle de mesela Salicornia adı kullanılıyor. Bunun için de Latince'ye bakmak lazım. Çünkü Salicornia aslında artık gastronomi dünyasında genel kabul edilen bir isim haline geldi. Yani her ülkede belki de deniz bölgesine farklı bir isim verildiği için genellikle Samphire veyahut da Salicornia kelimeleri kullanılıyor. Şimdi Samphire kullanılması, o da biraz karışık, ona da gideceğiz. Çünkü birden fazla başka bitkiye de aynı şekilde isim takılabiliyor. Dolayısıyla Salicornia aslında bizim deniz bölgesine yapışmış bir isim. Peki bu nereden geliyor? Tabii ki sal kelimesini görünce hemen sale, İtalyanca sale, yani tuz kelimesine gidiyoruz. Oradan Latince'ye gidiyoruz. Burada da tuz ve boynuz kelimelerinin birleşimine gideceğiz. Sal, tuz. Cornu ya da cornea burada boynuza işaret ediyor. Aynı kaktüs gibi içinde su toplayan bir sükulant bir bitki. Şimdi bu ne oluyor? İçinde suyu tuttuğu için böyle gayet dik duruyor. Boynuz gibi durduğu için tuzlu boynuz ya da tuz boynuzu anlamında Salicornia demişler. Böyle de ilginç bir hikayesi var. Şimdi Samphire kelimesine gelince de mesela kaya koruğu içinde rock Samphire kelimesi kullanılabiliyor. Halbuki biz onu koruk halinde olan üzüme benzetmişiz. Orada da Fransa'ya gideceğiz. Denizlerin koruyucusu, aziz peder Saint-Pierre var. Saint-Pierre denizi ve denizden gelen her şeyi koruyor. Dolayısıyla balıkçıların azizi kabul ediliyor. Deniz kıyısında, bataklık alanlarda, hele hele Fransa'da Normandiya bölgesinde sular bir gelgit yapar. Böyle bir bakarsınız her yer su, bir bakarsınız su tamamen gitmiş tarla gibi. İşte oralarda bu bitki yetiştiği için, yani deniz börülcesi oraların bitkisi olduğu için Saint-Pierre otu demişler. Ot gitmiş, Samphire. Samphire de İngilizceye Samphire olarak geçmiş. Evet, böyle enteresan bir geçmişi var. Her ülkede başka bir kılığa bürünmüş bizim deniz börülcesi. Peki deniz börülcesini biz en çok nasıl seviyoruz? Kısaca bir haşlayın. Hiç haşlama suyuna tuz koymayın. Hatta sadece buğulayın diyeceğim. Tencerenin içine bir kaide oturtursunuz. Üstüne bir süzgeç koyarsınız. Suya değmeden çok güzel bir şekilde kaynayan suyun buğusunda deniz börülcesini haşlayabilirsiniz. Peki olduğunu nasıl anlayacaksınız? 5-10 dakikada kendini yumuşatacaktır. Bütün hikaye ortasındaki misina gibi neredeyse sert böyle kılçığını çıkartmak. Yani orada da deniz börülcesini iki parmağın arasıyla şöyle bir sıyırırsanız o diken gibi, adeta balık kılçığı gibi olan, ben balık avlamakta kullanılan misinaya benzetiyorum. İşte orasını sıyırdığınız zaman deniz börülcesi üstüne birazcık limon veya sirke, zeytinyağı sofraya gelmeye hazırdır. Tuz ekmeye bile gerek yok. Ama kıyılmış domatesle de bir başka yakışır. Sarımsağı da unutmayalım.

Evet, su kenarında yetişen bitkiler. Tabii bunların içine suyun kenarındaki kayalıklarda yetişen kaya koruğu da dahil. Şimdi kaya koruğu deyince aslında tabii sulak alanlarda, deniz kenarında pekala pek çok kayalık alanda kaya koruğu yetişiyor. Ama bazı bölgelerde neredeyse artık bayağı önemli bir yerel lezzet haline gelmiş. Biz şimdi üzüme benzetmişiz, olmamış üzüme, o ekşi tadından ötürü koruk demişiz. Ama kaya koruğunun çok enteresan bir tadı vardır. Birazcık böyle çamsı bir kokusu vardır. Hani birazcık böyle reçine gibi. Bana aslında gaz gibi gelir. Hatta acaba bu denizde gaz yağı falan bazen olur ya, motorlardan falan sızan, öyle bir şeyle mi yıkandı falan diyecek kadar sanki böyle terebentin kokusu gibi bir şey. Şimdi bunun içinde aslında deniz suyunu özümserken pinen denilen, aslında reçinelerde olan ya da terebentinin o kokusunu veren öz var. Dolayısıyla aslında farklı kültürlerde normalde toprakta yetişen bir şeye benzetildiğini söylemiştim ya, deniz börülcesi misali. İşte mesela İtalya'da da genellikle bu rezeneye benzetilmiş. Çünkü İtalyan coğrafyasında rezene hem kültüve olarak, yani tarım bitkisi olarak da çok yetiştirilir, hem özellikle mesela Sicilya'da yabanisi de bulunur. Yani bizdeki Arap saçı. Şimdi Arap saçının da rezenenin de böyle anasonu andıran, aslında o da değişik bir tadı vardır. Belki de onun için yaz sofralarına çok yakışıyor. O tadı birazcık anasona da benzetebilirsiniz. Değişik bir lezzet. Bu özellikle İtalya'da çok seviliyor. Hatta Ancona bölgesinin, yani Marche area'sı, yani Ancona deyince Adriyatik tarafına bakan Çizme'nin sırtından bahsediyoruz. Yani tam Yunanistan'ın karşısı gibi oluyor. Orada aslında coğrafi işaretli bir ürün haline de gelmiş. Çünkü oradaki kayalıklarda çok yetişiyor. Hatta bunu kültüre bitki olarak da yetiştirmeye başlamışlar. Şimdi orada ne deniyor? Orada da aslında bu deniz rezenesi ifadesi kullanılmakla birlikte pakasassi diye bir isim koymuşlar. Evet, pakasassi, beyaz pakasassi deniliyor. Ve aslında en güzel zamanı da Temmuz'dan Eylül'e kadar olan toplanma zamanı. Sonra tohuma kaçabiliyor ve sarı sarı, birazcık da aslında böyle dereotu çiçeklerine andıran bir çiçeği oluyor. İşte o tohum ve çiçekler de aslında aroma özütü olarak kullanılabiliyor. Özellikle bitter içecekler yapmak için o hafif böyle acımsı lezzeti veriyor. Peki pakasassi'yi Ancona'da nasıl tüketiyorlar? Daha doğrusu nasıl yapıyorlar? Bizde turşusu yapılır. Onlarda da turşusu yapılıyor. Fakat bir de turşusunu turşu gibi yapıp sonra yağa basmak var. Hatta ona da pakasassi sott'olio deniliyor. Hemen size tarifini veriyorum. En körpe taraflarından kaya koruğunu alın. İyicene yıkayın. Yıkanması çok önemli. Ondan sonra yarısı sirke, yarısı su, bir suda kaynatın. Bu suyun içine biber taneleri koyabilirsiniz. Birazcık değişik bir tat vermesi için defne koyabilirsiniz. Hatta sarımsak koyabilirsiniz. Şöyle bir taşım kaynasın. 3 ila 5 dakika. Şimdi 3 ila 5 dakika diyorum. Kaynar sirke su karışımını atacaksınız. Ve tekrar kaynadığı zaman en fazla 3 dakika tutacaksınız. Hemen sirkeli sudan alacaksınız ve kurutacaksınız. Soğuyunca işte bu sirkede hafif pişmiş kaya koruğunu kavanozlara basacaksınız. Üstüne de zeytinyağı, isterseniz gene tabii başka sarımsak gibi lezzetler koyabilirsiniz. Sıkı sıkı kapayıp doğru kilere.

0: Deniz Börülcesi'nden başladık, Kaya Koruğu'na gittik. Kaya Koruğu'nun İtalya'daki kullanımında, çizmenin bize bakan tarafında kullanımında bizden bazı etkiler de var. Bizden derken Bizans İmparatorluğu'na gidiyoruz. Bizans ordularının o bölgede etkisi var ve onların getirdiği çok enteresan bir ekmek var. Aynı bizim bütün Anadolu'da köy yerlerinde yapılan katmer gözleme gibi bir ekmek. Hatta buna da kreşa deniliyor. Hatta kat kat katmer gibi olduğu zaman kreşa sfogliata deniliyor. Şimdi sfogliata zaten folya, yaprak demek. Yani yaprak yaprak anlamında. Böyle hani bizim katmerde böyle hani hamuru açarız, ondan sonra bir yağlarız, burarız. Ondan sonra kendi etrafında böyle salyangoz kabuğu gibi bükeriz. Ondan sonra yassıltırız ve saç üzerinde pişiririz ya. Aynı o şekilde yapılan bir ekmek. Biraz daha incesi, birazcık daha katları eksik. Onu ikiye aynı lavaş ekmek gibi katlıyorlar. İçine bol mortadella salamı koyuyorlar ve illaki Kaya Koruğu turşusu koyuyorlar. Evet, turşuyu yapmak için de illaki yağda saklamak gerekmiyor. Sirke, su eşit miktarlarda haşlanıyor. Kendisi zaten tuzlu ama birazcık da tuz ekleyebilirsiniz korunması için, turşu yapmak için. İsterseniz sarımsak koyun. Bu şekilde haşlanmış Kaya Koruğu'nu çıkarın. Üstüne de soğumuş sirke su karışımını koyun. İşte size sirkeniz kısa bir zamanda hazır olacak ya da o şekilde bir süre buzdolabında saklayıp kullanabilirsiniz. Şimdi burada o ekşi lezzet aslında bizde de salam sosis sandviçlerine mutlaka bir turşu girer ya, bir karşı lezzet lazımdır. Hem ekşi hem böyle bir kontrast bir lezzet. İşte orada da mortadella salamıyla birlikte kullanılıyor. Öyle sandviçler yapılıyor. Bu Kaya Koruğu'nun biraz böyle gaz yağını andıran terebentin tadı var demiştik. Aslında bu sirkeyle birlikte haşlama sırasında da o tat biraz gidiyor. Dolayısıyla tadı birazcık yumuşuyor. Deniz börülcesini nasıl kullanacağız derseniz, İngiltere'de özellikle de İskoçya kıyılarında cam yapımında kullanıldığını söylemiştim ya. Tabii ki orada da yenmeye başlanmış. Fakat orada bayağı böyle pahalı, zor bulunur bir malzeme olarak kullanılıyor. Fakat oralarda zeytinyağına geçsin. Biz hemen üstüne biraz haşlıyoruz. Üstüne zeytinyağı, sarımsak koyuyoruz. Oluyor, bitiyor. Orada da tereyağıyla. Ve orada da zaten birazcık da kuşkonmaza benzetiyorlar. Biraz tereyağıyla şöyle tavada çeviriyorlar. Ya da kuşkonmaza yakıştırdıkları mesela yumurta bazlı, yani yumurtalı mayonez gibi olan ama sıvı yağ yerine tereyağıyla yapılan Hollandaise sosu kullanıyorlar ve çok özel bir lezzet olarak sofralara geliyor. Şimdi tereyağında aslında deniz börülcesini çevirebilirsiniz. Hatta ben size tuhaf bir şey önereceğim. Üstüne bir de yumurta kırın. Bir de öyle deniz börülcesini deneyin. Bir başka tarifte bonus olarak benden deniz börülcesini haşlayın. İster zeytinyağıyla ister gene tereyağıyla yapabilirsiniz. Şöyle biraz sarımsakla zeytinyağında veya tereyağında çevirin. Üstüne bol haşlanmış spagetti. O uzun uzun deniz börülceleriyle spagettinin, makarnanın hemhal olması son derece güzel olacak. Size deniz lezzeti getiren, isterseniz içine elbette ki deniz malzemeleri de koyabilirsiniz. Tarak gibi. Hepsiyle birlikte şöyle bir alt üst edin. Size deniz börülceli bir makarna. Afiyet olsun diyelim. Takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
2: Dünya markası Braz çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.

0: NTV Radyo'dan merhaba. Ben Ayşegül Akın. Doğa konuşmalarında birlikteyiz. Küresel ısınma ve sonuçları, yapılması gerekenler dünyanın acil gündemi. Biz bugün bireylerin sorumluluklarını hatırlayalım istedik. Konumuz gıda israfı, mutfakta sıfır atık ve su tasarrufu. Konuğumuz fizyolog Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadin. Merhaba Sayın Harzadin.
1: Merhaba herkese.
0: Sizinle konuşmak istedik çünkü siz sağlıklı yaşamın, sağlıklı beslenme ve doğayla uyumlu olmakla mümkün olduğunu söylüyorsunuz. Hatta diyorsunuz ki uyandıktan sonra bir saat içinde dışarı çıkıp bedeni gün ışığıyla buluşturarak güne başlayın. Sağlıklı bir yaşam için bir gün nasıl geçmeli? Kısaca anlatabilir misiniz?
1: Bir kere ideal olan güneş doğduktan sonra bizim de uyanmamız. Ama tabii biz hani ışığın icadıyla, ampulün icadıyla diyeyim, mertlik bozuldu misali biraz böyle bu ritimleri kaçırmış durumdayız. Yani akşamları geç saatlerde yatınca sabahta güneşin doğuşuyla, güneş ışınlarıyla kalkamıyoruz. Güneş battıktan sonraki hani birkaç saat içinde benim hedefim saat 11'i geçirmem. Sabah hani 7-8 saat kesintisiz bir uykuyu hedeflersek sabah en azından 8'den önce uyanmış oluruz diye düşünüyorum. Eğer hava açıksa hani bir 10-15 dakika açık havaya çık. Hani burada güneşe bak cümlesini doğru bulmuyorum. Güneşe kimse bakmasın lütfen. Çünkü güneşe baktığınızda, o parlak ışığa baktığınızda aynı o kaynak işçilerinde olduğu gibi gözün en iyi gördüğü makule dediğimiz bir bölgesi var. Görme hücrelerinin en yoğun olduğu. Buradaki hücreler ölüyor. Maküler delik, maküler hol oluyor ve asla ondan sonra net göremiyorsunuz ne yaparsanız yapın. O yüzden güneşe bakmıyoruz ama gün ışığına çıkıyoruz. Hava açıksa bir 10 dakika, 15 dakika yeterli ama hava kapalıysa bunu birazcık 20-30 dakikaya öğleden önce en azından, evet bir koşuşturmanın içindeyiz günlük yaşantımızda ama pencereleri, panjurları, perdeleri açabiliriz. Öğleden önce de bir dışarıya, dış ortama çıkabiliriz. İlk yapacağımız şey bu olacak. Tabii herkesin kendi ritmi var. Çalışanlar, emekliler, çocuklar, okullular. Hani mümkün olduğunca kapalı ortamlardan gün boyu dış ortamlarda vakit geçirmek en ideali. Tabii ki kahvaltı yapmak en sevdiğim öğün. Hani günün en önemli öğünü mü tartışılır. Kalktıktan sonraki ideal olan bahsedeyim. Hemen böyle kalkar kalkmaz yemek yemek değil de böyle bir saat ötelemeye çalışmak ideal. Şu saatte ye gibi bir şey söz konusu değil. Sürdürülebilir olan, herkesin kendi ritmini oluşturacağı bir program. Kalkar kalkmaz kahveye karşıyız. Bu da işte özellikle sabah bizi uyandıran stres hormonu kortizol var. Bunu kahve içerek biraz daha arttırmamak gerekiyor. Adı üzerinde kahvaltı yapıldıktan sonra, yani kahvaltı yapıldıktan sonra kahvenizi keyifle, eğer içiyorsanız keyifle içebilirsiniz. Ben günü planlarken önceliklerim oluyor. Bütün herkese de bunu öneriyorum. Şöyle ki egzersiz benim için o rutinin olmazsa olmaz parçası. Herkes için kesin önereceğim şey her gün en az 20 dakika, mümkünse 30 dakika tempolu bir yürüyüş. Sabah işe giderken olabilir, öğlen arasında, öğle yemek tatilinde olabilir, akşamüstü olabilir ama mümkünse akşam geç vakitte, hani 8'den sonra olmasın. Akşam yemeğini de 8'den sonraya bırakmamak, mümkün olduğunca uykuyla son lokma arasında bir 3 saat koymak uyku kalitesini daha da arttırıyor ve karanlıkta uyumak bir diğer önerebileceğim şeyler.
0: Şimdi ne yiyorsak oyuz, çok kullandığımız bir ifade. Doğayla evet. Uyumlu beslenme ne demek? Yani yiyecekleri doğada olduğu şekliyle tüketelim. Mesela meyve suyu içmeyelim, meyve yiyelim diyorsunuz. Bunu biraz daha örneklerle açar mısınız?
1: Aslında burada birkaç basamağı var bunun. İlki belki de o an, o mevsim hangi meyve, sebze varsa onları yemek. Mesela kışın domates yerine kuru domates, domates salçası ya da işte şişelenmiş soslar gibi şeyler yemek daha sağlıklı. Çünkü zaten bu hem doğamız için hem de bizim vücudumuz için daha sağlıklı. Çünkü kışın o domatesi yetiştirebilmek için bir sürü işte seralarda enerji harcanıyor, bir sürü doğaya da zarar veren bir süreç yaşanıyor. Ha, ortaya çıkan ürün de o yazınki yaz domatesinin içerdiği polifenoller, işte likopen başta olmak üzere vitamin, mineraller aynı miktarda olmuyor. İkincisi de tabağımızda mümkün olduğunca o tabağın içindekilerin doğada hangi yapıya ait olduğunu görebilmemiz lazım. Yani ben besinleri aslında ortalama 5 gruba ayırıyorum. Doğadaki aynı formunda, yani elmaysa tabağımda elma, işte portakalsa portakal şeklinde görme. İkinci grup, bunu evdeki olanaklarla biraz dönüştürmek. Mesela madem elmayı konuşuyoruz, elmalı bir turta yapmak ya da işte bir kek ya da püre yapıp işte bir kahvaltıda reçel benzeri şeyler gibi kullanmak olabilir. Üçüncü grup, dışarıda bir restoranda yemek. Bu da tabii ki beslenme matematiksel işlemiyor. Sonuçta sosyalleşmek, dışarıda yeme alışkanlığınız varsa size mutluluk veren bir tarafı da olabilir. Kendiniz uğraşmadan. Gerçi ben evde uğraşmayı da seviyorum ve yemenin daha keyifli hale geldiğini de düşünüyorum ama sonuçta hani başkası sizin için hazırladığı ve bunu bir ticari amaçla çoğunlukla yaptığı için içinde sizin tahmin edemeyeceğiniz veya sizin gösterdiğiniz özeni göstermeyecek bir tabakla karşı karşıya olabilirsiniz. Hani bunu mümkün olduğunca çok rutininizde her gün her gün değil de haftada bir, iki olabilir şekilde tutmak. Dördüncü grup, paketlenmiş ama hala natürünü koruyor. Yani içinde neler olduğunu görebiliyorsunuz. Marketlere gittiğinizde hala onun hangi malzemeden yapıldığını görebildiğiniz grup besinler. Beşinci grupsa artık tamamen doğasından, natüründen tamamen uzaklaşmış, içinde ne olduğunu tattığınızda bile bir araya getiremediğiniz ultra işlenmiş dediğimiz yiyecekler. Beslenmemizde mümkün olduğunca beşinci grup olmamalı. Dördüncü grup çok minimal, zorda kaldığımızda az miktarda olabilir ama beslenmenin rutini bir ve ikinci gruptan mümkün olduğunca oluşmalı diye düşünüyorum.
0: Peki mutfakta sıfır atığın ve sağlıklı beslenmenin pratik örneklerini verebilir misiniz? Mesela soğanı kabuğuyla pişirmek olabilir mi?
1: Ben mesela marinasyonda, et marinasyonu yapıyorsam soğanın kendisini değil kabuğunu kullanmayı tercih ediyorum. Yani bir marine suyu hazırlarken geçenlerde hindi göğüsten bir tür hani ev tipi hindi füme tarzı bir şey kahvaltıda veya sandviçlerde kullanabilecek. İşte benim bir 20 yaşında oğlum var. Ona daha sağlıklı ne yapabilirim diye çıkınca bayağı bir yaratıcı oluyorsunuz. Araştırmacı da oluyorsunuz. Mesela bir hindi göğsü marine etmek gerekiyor. İşte tuzlu ve baharatlı suyun içinde en azından bir gece. Mesela burada soğan kullanmayı önerenler var ama ben soğan kabukları, sarımsak kabuklarıyla, işte defne yaprağıyla bu suyu kaynatıp tuzlu su şeklinde bunda marine etmeyi daha doğru buluyorum. Yine soğan kabukları çok güçlü polifenol içeriyor. Polifenol açısından soğanın kendisinden bile daha fazla polifenol içeriyor ama tabii ki soğan da çok kıymetli. Sofralarımızdan eksik edilmemesi gerekiyor. Hani soğan kabuklarını mümkün olduğunca kullanıyorum mesela. Tabii bunun yanı sıra sıfır atık derken bence doğru nokta, hani onu da değerlendirelim, bunu da değerlendirelim kısmı da önemli ama daha önemlisi bence beslenmeyi tam olarak planlama. Yani alışveriş öncesinden plan yapmak. Hani bu noktada da önerim mevsimsel, yani elinizde o mevsim için ailenin ya da sizin sevdiğiniz hangi reçeteler var, mutlaka artıyor yoksa. Planlamayı iyi yapmak gerekiyor. Artan yemekler tabii ki olabilir. Bazen porsiyon ayarlanamayabilir. O gün iştahınız çok iyi olmayabilir. Ama bunları da uygun bir şekilde ertesi günkü yemekleri değerlendirmek. Mesela ben Kuru baklagilleri salatalarda, çorbalarda kullanmayı çok seviyorum. Artan kuru baklagilleri bunların içine koyuyorum. Ama mümkün olduğunca bugün pişirilen, bugün bitecek şekilde bir planlama yapmaya çalışmak önemli. Dondurarak tüketmeyeceksek, fazla geldiyse belki bir kısmını hemen ayırıp derin dondurucuda bir sonraki, birkaç gün sonraki öğüne eklemek olabilir. Yani tüketeceğimiz kadarını, yiyebileceğimiz kadarını şey yapmak daha önemli.
0: Tamam, şimdi saklama yöntemlerini öğrenelim o zaman. Çiğ sebze ve meyveleri ya da pişmiş olanları, belki kışlık hazırlanacak olanları buzdolabında nasıl ya da dışarıda nasıl saklayalım?
1: Ben kış için hazırlık yapılıyor ya, böyle kış sebzelerinden, yok konserveler falan, onu çok desteklemiyorum açıkçası, çok onaylamıyorum. Yani çok sevdiğiniz bir şeyse, hani arada özledim deyip, mesela bizim ufak bir bahçemiz var, bazen çok herhangi bir sebze çok fazla oluyor. Mesela biberleri bir miktar közleyip buzluğuma atabiliyorum. Kışın hani çok sıkıldığımda, sebzeler artık hep bir döndür aynı sebzeler olduğunda, buzluktan o biberlerden kahvaltıya 3-5 çıkartabiliyorum. Hani bunun gibi belki çok az miktarda olabilir. Onun dışında her mevsimde o mevsimin sebzelerini yemek daha sağlıklı olacaktır, daha ekonomik olacaktır. Çünkü sonuçta buzluğunuzu da kullansanız onun bir maliyeti olmuş oluyor aslında.
0: Haftalık alışverişlerde bozulmadan tüketmek için nasıl saklamalı?
1: Yani burada tabii buzdolabını çok iyi kullanmak gerekiyor ve sebzeleri de iyi tanımak gerekiyor. İşte bazı sebzeler bazı diğer sebzelerle bir arada olduğunda daha kolay bozulabiliyor etilen oksit nedeniyle. Hani buzdolabınızın en soğuk bölgesini o kullanma kılavuzunda yazar. Mesela yeni buzdolaplarında orta bölme en soğuktur. Hani onu şöyle ayırt edebilirsiniz. Peynir, et çekmecesi neredeyse buzdolabınızın en soğuk yeri, bölgesi orasıdır. Dolayısıyla meyve ve sebzeleri ve diğer malzemeleri bu düzene uygun olarak yerleştirmekle başlıyor. Sıklıkla alışveriş poşetlerinde geliyor yiyeceklerimiz eve. O poşetlerden çıkarmak çok kıymetli. Ben kendi evimde bununla ilgili meyve ve sebze çekmecelerini poşetsiz olarak mümkün olduğunca kullanıyorum. Meyvelerimi çıkarıyorum poşetlerinden. Hani yeni nesil buzdolaplarında o nem kontrolünü o çekmecede ayarlanabiliyor. Poşetin içinde olduğunda bu aldığımız sebzeler aslında, evet, dalından kopmuş olsa da hala içinde canlı hücreler var. Hala bir tür kabaca hani nefes alıp veriyor gibi düşünebilirsiniz. Bu sırada da su açığa çıkıyor. Bu suyla da o aldığınız sebzeyi eğer çok iyi bir planlama yapmazsanız bir hafta geçmeden çürüyecektir. Haftalık alışverişi gerçekten seviyorum. Ama ne bileyim, yakınınızda birkaç pazar var, sizin de vaktiniz bolsa, hani haftalık değil birkaç günlük alışveriş yapmak daha da kıymetli olabilir. Çünkü meyve ve sebzeler koptuğu andan itibaren, dalından koptuğu andan itibaren vitaminlerini kaybetmeye başlıyorlar. Mesela bir tane patlıcan kalmış, işte yok iki kabak kalmış, bunlardan o günü kurtaracak, işte o günkü menüyü belirleyecek bir plan yapmaya gayret ediyorum. Yani bir haftadan uzun kalmamalı, vitamin, mineraller açısından özellikle ve polifenoller açısından.
0: Plastik poşetlerden çıkaralım dediniz. Mesela yıkayıp kurulayıp saklamak doğru bir yöntem olabilir mi? Ya da kavanozlara koyup buzlukta dondurmak, cam kavanozlarda.
1: Neyi yaptığınıza bağlı. Yıkayıp kurutanlar da var ama çok iyi kurutmak gerekiyor. Genellikle çok iyi kurutulamayabiliyor. Ben şöyle yapıyorum, isterseniz onu anlatayım. Mesela yeşillikleri eve geldiğimde o bağlarını açıyorum. Bir havlunun üzerine onları yayıyorum. Onlar orada birazcık kuruyorlar. Bir şekilde ıslanıyor çünkü ıslatıyor satıcı onu. Kuruduktan sonra yine tülbentlerim var veya işte böyle küçük keselerim var. Bunların içine koyuyorum ya da bazen sarıyorum, işte hangisi elimin altındaysa. Ondan sonra da bir kap içine koyabilirler. Yine bir poşet içine koyabilirler ama kuruladıktan ve sardıktan sonra. Çünkü bunlar da yine direkt poşetin içinde kaldığında hem nem vermeye devam ediyorlar yeşil yapraklılar, hem de o kurutmadığınız kalan o su damlaları çürümesine neden olacaktır. Kavanoza koyanlar evet var. Ben çok pratik bulmadığım için ben bu yöntemi kullanıyorum.
0: Plastik kap kullanmayalım diyoruz mutfakta. Buzdolabında bu yiyecekleri saklamak için plastik yerine uygun pratik nasıl kaplar olabilir? Nasıl bir malzeme?
1: Eğer pişirdiğimiz yiyecekleri saklıyorsak en güvenli seçenek kavanoz. Cam kavanoz bence veya cam saklama kapları. Ama onda da yine o saklama kaplarının kapağı plastik oluyor. Onunla temas etmemesine, içindeki yiyeceğin soğumuş olmasına dikkat etmek gerekiyor. Belki şey yapılabilir, ben hani öyle yapıyorum. Birazcık küçük kaplara bölüp hani biraz böyle 2 saati geçmemek, hatta bu sıcaklarda 1 saati geçmemek buzdolabı dışında pişmiş yiyecekler için. Buzdolabına ağzı açık olarak koyuyorum. Biraz daha soğuduktan sonra kapağını kapatıyorum. Hatta cam kavanozla derin dondurucuya koyacağınız kabı bile cam kavanozla koyabilirsiniz. Artan yemekleri bazen ben öyle yapıyorum. Kavanozun kapağını kapatmıyorum. İçindeki donduktan sonra kavanozun kapağını kapatıyorum. O zaman hiçbir kırılma riski olmuyor. Poşet mümkün olduğunca kullanmayalım derin dondurucu için ve şey için. Ama ille kullanacaksak BPA free poşetler var. Belki onlar kullanılabilir ama kullandığımız her poşet sağlığımıza ve gezegenimize zarar veriyor. Bir poşetin doğada yok olması yıllar sürüyor. O yüzden mümkün olduğunca geri dönüşümü olan çelik kaplar da kullanılabilir. Ama kavanoz en iyi seçenek bana sorarsanız. Hem daha uygun fiyatlı hem daha sağlıklı. Tabii bu noktada amaç hani iklim dostu, gezegeni korumak ise biraz daha hani mevsiminde beslenmek dedik. Bitkisel ürünleri, besinleri daha çok tüketmek, yerel ürünleri tercih etmek, hani ta kilometrelerce uzaktan gelen besinler, bazı besinler için olabilir. Yani Brezilya cevizi için bir şey diyemiyorum, selenyum için çok iyi bir kaynak. Ama kendi toprağımızda yetişen, kendi bölgemizde yetişenler bizim için, doğamız için daha sağlıklı olacaktır. Kırmızı etle ilgili belki birazcık daha, hani bir protein kıymetli ama bunu sadece kırmızı ete indirgememek, işte kuru baklagillere. Çünkü kırmızı et üretimi de aslında oldukça maliyetli, gezegene de zarar veriyor. Evet. Karşı değilim kırmızı et tüketilmesine ama beslenmede sadece kırmızı ete dayalı bir karnivor beslenmeyi de onayladığımı söyleyemeyeceğim.
0: Nazan Hanım, atıksız mutfakla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Şu an sebzenin ve meyvenin en bol olduğu zaman birçok kişi hani bunu nasıl değerlendirebileceğimi düşünüyor. Hani ne yapayım da ziyan etmeyeyim noktasında. Mesela fazla meyveyi sirke yapmak, turşulamak yine sebzelerle ilgili iyi seçenekler olabilir. Derin dondurucuya atmak, evet bu da bir yöntem ama derin dondurucunun da bir maliyeti olduğunu unutmamak gerekiyor. O da bir enerji harcıyor sonuçta. Ben mesela derin dondurucumu orman meyvelerine ayırmayı tercih ediyorum. Bir de işte haftalık et alışverişimi, haftalık veya işte ne bileyim daha uygun indirim zamanları, uygun fiyatlıyken o zaman alıp kısa süreli birkaç haftalık depolama gibi kullanıyorum. Yoksa işte fasulyeler, patlıcanlar, çok bunları önermiyorum. Belki bu mevsim kendim yapacağım için herkes öneririm. Kemik erimesini önlemede ve tedavide kurutmalar kullanılabilir. Sebze, meyve kurutmalar. Kemik erimesini önlemede mesela mürdüm eriği özellikle kanıtlanmış. Ne bileyim menopozda ya da 40 yaşını aşmış kadın dinleyicilerimiz için belki mürdüm eriği kurutabilirler. Her gün böyle bütün kış boyunca bir 3-4 tane yemek kemiklerini destekleyecektir. Hani kurutma da bir yöntem, onu demeye çalışıyorum. Güneşte kurutsak bile bunları katkı koruyucu ilaç ve benzeri bir şey kullanmadığımız için buzdolabında ya da derin dondurucuda bir şekilde korumak, muhafaza etmek gerekiyor. Onun da bir maliyeti var. Bunu da hesap etmek gerekiyor. Yani her şeyi kurutayım, her şeyi şey yapayım gibi değil. Elimize geçen fazla sebze, fazla yiyecek, yakınlarımızla paylaşmak belki de Yani her şeyi de biz yiyemeyiz. Her şeyi de kurutup konserve yapıp şunu bunu yapamayız.

0: şekerimizi daha az yükseltiyor. Bir de tabii daha ekonomik hale getirmiş oluyoruz. Böyle yapılabilir.
1: Nazan Hanım, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.
0: Rica ederim, ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti.
1: Sağlıklı ve doğayla uyumlu hayat için gıda israfını önlemeyi ve mutfakta sıfır atıklı sağlıklı reçeteleri sorduk. Fizyolog Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadin yanıtladı. Doğanın gündemiyle haftaya bugün yine aynı saatte NTV Radyo'dayız. Buluşmak üzere, hoşça kalın.
2: Doğa konuşmaları sona erdi. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Hava durumu.
3: Ülke genelinde pazar günü de hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da hava çok bunaltıcı, Poyraz orta hızda. Sıcaklık ortalama 32 derece. Çarşamba günü serinleyecek. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar biraz sert. Gölgede sıcaklık 37 derece. Antalya'da nem oranı biraz azalıyor. Sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 39, Balıkesir 35, Kocaeli 34 derece. Bölgenin sahil kesimlerinde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık hala yüksek. Kayseri ve Konya 36, Sivas 35 derece. Ege'de orta hızda esen karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Gölgede Manisa 38, Muğla ve Denizli 39 derece. Bodrum'da karayel sert ve nemli esiyor. Akdeniz'de %60 bağıl nem oranı ile birlikte sıcaklık öğle saatlerinde Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz sahillerinde karayel sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 31, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerdeki ilçelerde ise sıcaklık 33-35 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 34, Malatya 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42, Gaziantep 39 derece.
2: Hava durumu. NTV Radyo. Burası NTV Radyo.

NTV Haber Merkezi'nden mutlu hafta sonları. Türkiye ve dünyanın gündemini aktaracağımız 20 ana haber bültenine hoş geldiniz. Önce gündemde öne çıkan başlıklara bakalım, sonra da ayrıntılar gelsin. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısının perde arkasını anlattı. Barak, saldırıyı Türkiye'yi kışkırtma veya seçim öncesi siyasi hamle olarak niteledi. Ayrıntıları aktaracağız. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya giriliyor. Pazartesi günü Takip ve Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yapacak. O toplantıda hangi adımlar atılacak, ayrıntıları paylaşacağız. Kamuoyunun yakından takip ettiği Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ikinci dalga operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 12'si yakalandı, bir şüpheli aranıyor. Nisan ayında kurulan faili meçhulları araştırma daire başkanlığının aydınlattığı dosya sayısı 36'ya yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek son olarak 2015 ve 2019 yıllarına ait cinayetlerin çözüldüğünü söyledi. Özetle bu başlıklar ve daha fazlası için NTV'de ana haber bülteni başlıyor. Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak, Tel Aviv'in saldırısını Türkiye'yi kışkırtma veya seçim öncesi siyasi hamle olarak nitelendirirken Ankara'nın itidalli davrandığını söyledi.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısı sonrası Ankara-Tel Aviv hattında yükselen tansiyona ilişkin konuştu. Aynı zamanda ABD'nin Suriye ve Irak temsilcisi olan Barak, podcast sunucusu Mario Nafal'a üs saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak'a göre İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki hava üssüne askeri unsurlar konuşlandırabileceğine dair istihbarat aldı. Üs saldırısından 6 gün önce bunu Washington'a iletti. Amerika Birleşik Devletleri durumu kontrol etti ve iddianın gerçek olmadığını doğruladı. Buna rağmen İsrail pistleri vurdu. Barak, İsrail ordusu, Mossad ve Başbakanlık Ofisi arasında bir iletişimsizlik yaşanmış olabileceği ihtimaline değinerek söz konusu saldırıdan ne ABD'nin ne de Türkiye'nin haberdar edildiğini söyledi. Tom Barak, bu tür durumların geçmişte dünya savaşlarına neden olduğuna dikkat çekti.
1: Üçüncü Dünya Savaşı olabilir mi? Bence tarihe bakarsanız kasıtsız bir hareketten Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşebilecek her şey mümkün. Ama bizim inancımız tarafların bunların hiçbirini yapma niyetinin kesinlikle olmadığı yönünde.
0: Türk ordusunu güçlü ve cesur olarak nitelendiren Tom Barak, Ankara'nın konuya itidalli yaklaşarak sağduyulu davrandığını sözlerine ekledi. Büyükelçi Barak bu noktada İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimleri işaret etti.
1: Teorilerden biri bu. İsrail Türkleri kışkırtıyordu. Bu agresif ama belki de İsrail'deki seçim öncesinde içeride olumlu karşılanacak bir konseptti.
0: Tom Barak röportajında ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen bir konuşmaya da değindi.
1: Trump kamuoyu önünde Erdoğan'a şunu sordu. Suriye'yi neden almadın? Eğer onların iktidara gelmesinde bu kadar etkili olduysan neden Suriye'yi almadın? Erdoğan ise şöyle cevap verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin egemen ve bağımsız bir ülke olmasını istiyoruz.
0: Büyükelçi Barak, Amerikan yayın kuruluşu PBS'de hava üssü saldırısına dair konuştu. Barak, sorun şu ki Türkiye bunun geleceğinden habersizdi. Asıl mesele güçlü bir orduya ve caydırıcı bir hava kuvvetlerine sahip Türkiye gibi bir ülkeye önceden haber vermeksizin İsrail jetlerinin Türkiye sınırına 80 kilometre mesafeye kadar gelmiş olmasıdır dedi. Tom Barak, Türkiye'nin İsrail'e karşı saldırgan bir tutum içinde olmadığını, askeri operasyonlara girişmek istemediğini de bir kez daha vurguladı.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya giriliyor. Milli Dayanışma Yasası'nda belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul, pazartesi günü ilk toplantısını yapacak.
3: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
4: Terörsüz Türkiye sürecinin takibi, koordinasyonu ve uygulaması için Milli Dayanışma Kanunu kapsamında kurulan kurul toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yapılacak ilk toplantı pazartesi günü. Kurulda Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşacak ilk alt kurulun silah teslimi sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Adli işlemler için de bir kurul olacak. Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Bir başka çalışma grubu da yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için oluşturulacak. Milli Dayanışma Yasası'nda atılacak adımlar terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
2: Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada üst kademe yönetiminin FETÖ ile bağlantısı ortaya çıktı. Dosyadaki teknik incelemelerde aralarında firari 5 sorumluluğun da bulunduğu bazı şüphelilerle ilgili toplam 28 irtibat kaydı da tespit edildi. Gözaltındaki Alparslan Kuytul'un da aralarında olan 56 şüpheli toplamda adliyeye sevk edildi.
0: Alparslan Kuytul suç örgütünün üst düzey yöneticilerinin irtibat ağı incelendi. Yapılanmada FETÖ izine rastlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bağlantılar ortaya çıktı. Dosyaya göre 9 sorumlunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik takip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adamı olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tablo ise firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DH kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu da belirtiliyor. Söz konusu bağlantıların niteliği ve yapılanma içerisindeki rolü araştırılıyor. Soruşturma kapsamında Furkan Nesli dergisi sorumlusu Hasan Kütükse yakalandı. Furkan Vakfı'na yönelik Adana merkezde 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul gözaltına alınmıştı. Devam eden süreçte gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 62'ye ulaştı.
2: Bir diğer suç örgütü soruşturmasına geçelim. Ali Han Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. Bu yeni dalga operasyonda da 12 kişi gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı artmış durumda. Yeni parti gözaltına alınanlar arasında Kuriş'in kardeşini Muğla'ya götüren zanlı da bulunuyor.
0: Ali Han Kuriş suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli daha yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması için işlemler sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarından yürüttüğü soruşturmada örgüt liderliğinden tutuklanan Alihan Kuriş'le birlikte 32 kişi cezaevinde. Son operasyonda gözaltına alınanlar arasında yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve yanındaki Erhan Yılmaz'ı Muğla'ya götüren Mehmet Özmen de var. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli aracı kullandığı ortaya çıkan Özmen'in Kuriş ailesiyle ilişkisine dair de yeni bilgilere ulaşıldı. Özmen'in 2023 yılında Alihan Kuriş'in eşinin hesabına 2 milyon 400 bin lira gönderdiği, aynı gün Seda Kuriş adına bir araç satın alındığı belirlendi. Örgüte yakın bir derneğe üyelik kaydı da var. FETÖ üyeliği, örgüt kurma, sahtecilik, dolandırıcılık, yağma suçlarından adli kaydı olduğu da öğrenildi. 3 ayrı şehirde 10 arsa ve 14 apartmanı olduğu tespit edilen Özmen'in mal varlığının kaynağı da araştırılıyor. Operasyonun ikinci dalgasında Mersin'de gözaltına alınan zanlı da Alihan Kuriş'in kullandığı cep telefonu hattının sahibi. Zanlının örgüt üyelerinden birinin iş yerinde çalıştığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında bir bilişim şirketi ve Ümraniye'deki bir özel hastaneyle bağlantılı olanlar da var. Savcılık, örgütle olan ticari ve mali bağlantılarına yoğunlaşıyor.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul iki dosyanın daha aydınlatıldığını açıkladı. Bu dosyalardan biri 2019'da Osmaniye'de evinde ölü bulunan Ala çiftliğine ait. Diğeri ise 2015 yılında işlenen bir seri cinayet dosyası.
0: Faili meçhul iki dosya daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. O dosyalardan biri 2015 yılında Ankara'da işlenen bir seri cinayet zinciri oldu. Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çağmaoğlu'nun öldürüldüğü, 6 kişinin ise öldürülmeye teşebbüs edildiği olaylar arasındaki benzerlikler incelendi. Beyanlar, HTS ve bas kayıtlarıyla Antalya'da işlenen benzer nitelikteki bir cinayet mercek altına alındı. Medeni Öztaş'ın 2015 yılı sonunda Ankara'dan ayrılmasının ardından benzer saldırıların sona erdiği belirlendi. Hali hazırda başka bir cinayetten cezaevinde bulunan Öztaş'ın Ankara'daki 3 cinayet ve 6 öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. 7 Ağustos 2026 tarihinde ifadesi alınan Öztaş, 3 kez kasten öldürme ve 6 kez kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da tutuklandı. Osmaniye'de 2019'da evlerinde öldürülen Mustafa ve Hüsna Ala çifti cinayeti de aydınlatıldı. Olay yeri fotoğrafları, kayıp senet, tanık anlatımları, HTS ve daraltılmış bas kayıtları yeniden değerlendirildi. Şüpheli Yusuf Küçük'ün maktulle irtibatı, olay bölgesindeki bas kayıtları ve aracına ait giriş çıkış kayıtları tespit edildi. 21 Ağustos'ta gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylelikle Nisan ayında kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda aydınlatılan dosya sayısı 36'ya ulaştı. 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olay aydınlatıldı. Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız dedi. Kamu vicdanında açık kalan hiçbir dosya sahipsiz kalmayacak, faili meçhul olayları birer birer aydınlatmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Rize'deydi. Belediye Başkanı transferlerini eleştirdi. Belediyeler transferlerle kazanılmaz dedi. Esnafı da ziyaret eden Özel, yeni parti yeter artık diyen herkesin partisidir ifadesini kullandı.
5: Siyaset çalışarak kazanılır. Rekabetle kazanılır. Ama ilçeler, şehirler, belediyeler transferle kazanılmaz. Allah bize Rize'yi de yarışarak kazandığımız bir günü nasip edecek inşallah.
0: Belediye başkanı transferlerini eleştirdi, siyasi nezaket vurgusu yaptı.
5: Siyaset rekabet demek ama en önemlisi de nezaket demek. Biz herkesin verdiği oya saygılıyız. Ben Rize'yi bir gün yeni partinin seçilmiş bir belediye başkanının yöneteceğine inanıyorum. O güne kadar Rizeliler kime karar verdiyse başımızın üstündedir.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Karadeniz turu sürüyor. Mesajlarını Rize'den veren Özel, esnafı ziyaret edip partililerle yürüdü. Yeni parti yeter artık diyen herkesin partisidir dedi.
5: Herkesin yüzünün güleceği yeni bir dönem, yeni bir iktidar mümkün. Artık yeni parti Türkiye'nin yeni partisidir. Yeter artık diyen herkesin yeni partisidir.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Mersin'de Yörük etkinliğine katıldı. Yörüklerden destek isteyen Kılıçdaroğlu, verin iktidarı, hizmet nasıl olur göreceksiniz dedi.
6: Yörük özgürlük demektir. Yörük alın teri demektir. Yörük dayanışma demektir. Biz Türkiye'nin neresinde olursa olsun eğer bir yörük çadırı varsa oraya hizmet götürmeye, eğitim hizmeti, elektrik hizmeti, okul hizmeti götürmeye and içtik. Bunu yapacağız. Ama sizden destek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istiyoruz. Verin iktidarı, göreceksiniz hizmet nasıl olur. Ahlaki değerler nasıl korunur. Bunların hepsini yapacağız değerli dostlarım. Üretenin, çalışanın, alın teri dökenin yanında olacağız. Ve çocuklarımıza yalnızca geçmişte kalan bir kültür değil, gurur duyacakları bir gelecek bırakacağız. Unutmayalım, bir çadırımız varsa umudumuz vardır. Bir ocağımız tütüyorsa geleceğimiz vardır. Birbirimize sahip çıkıyorsak bu milletin yarınları kesinlikle aydınlıktır.
2: Dış haberlere de bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gördüğünü söyledi. Trump daha önce Boğazı Amerikan toprağı ilan edeceğini belirtmişti. Güney Carolina'daki bir mitingde konuşan Trump, İranların bir anlaşma yapmayı çok istediğini belirtti. ABD Başkanı, ancak biz bunu ister miyiz bilmiyorum. Çünkü Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak görüyorum. Şu an orası Amerikan toprağı dedi. Trump öncesinde gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Hürmüz ve çevresinde tüm kontrolün ABD'de olduğunu öne sürdü. Trump, İranlılar bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ancak doğru anlaşmayı yapmaya hazır değiller değerlendirmesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yeni ekonomik yaptırım hazırlığı İran'dan da karşılıklı olarak bir hamleyle sonuçlandı. Tahran yönetimi Irak'a ait bazı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi. Ayrıntıları bir canlı bağlantıyla alalım. NTV muhabiri Ali Çabuk gelişmeleri aktaracak. Ali.
7: Korhan, İran resmi devlet haber ajansının bildirdiğine göre Bağdat yönetiminin talebi üzerine İran bazı Irak petrol tankerlerinin boğazdan geçişine izin verdi. Ancak kontrolün hala İran silahlı kuvvetlerinde olduğu da belirtildi. İran Meclis Başkanı Garibaf 3 günlük bir Irak ziyaretine gitmişti ve burada Bağdat yönetimiyle ilişkilerin yeniden tesis edilmesi, yakınlaştırılması, güvenlik ve terör ile mücadele başta olmak üzere yeni ekonomi modelleri üzerine bir dizi teması olmuştu Bağdat'ta ve Tahran'a döndükten sonra da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve bu yaptığı paylaşımda bölge ülkelerinin Trump'ın duyurduğu bu son yaptırımlara uymayacağı mesajını verdi. Bölgede yeni güvenlik düzenlemeleri ve ekonomik işbirliklerinin şekillendiğini söyledi ve bu konuya ilişkin de komşu ülkelerden çok sayıda mesaj aldıklarını söyledi. Meclis Başkanı ABD'nin İsrail'in çıkarlarını tamamıyla öncelediğini vurguladı ve ABD müttefiklerinin de artık bunu gördüğünü ve İsrail'in güvenliği ve çıkarları nedeniyle birçok ülkenin hayati varlıklarının tehlikede olduğunun altını çizdi meclis başkanı. Bölgede gerçekten barış ve güvenliği sağlayacak yerli ve bağımsız bir düzen kuruluyor ifadesini kullandı. Benzer bir çıkış İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan da gelmişti. O da onurlu bir çıkış vurgusu yaptı. Savaşta artık üstün bir konumda olduklarını ve dünyanın da kabul ettiği bir zafer görüntüsü verdiklerini söyledi. Bu nedenle de savaşı sonlandırmanın daha doğru bir seçenek olacağını söylemişti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan. Meclis Başkanı'nın da yapmış olduğu bu son açıklama artık bölgede yeni bir güvenlik ve ekonomik modelin şekillendiği, yeni bir güvenlik mimarisinin şekillendiği ve Tahran yönetiminin de buna katkı sunacağına dair benzer açıklamalar geliyor. Tabii savaş tehlikesi ve askeri tırmanışın yeniden başlama riski de hala bulunuyor. Gün içerisinde askeri kanattan da önemli açıklamalar, önemli ziyaretler oldu. Bunun başında İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi geliyor. Bir yeraltı füze üssüne gitti. Bir üretim tesisiydi, füze üretim tesisiydi. Burada bir görüntü verdi ve İran'ın balistik ve seyir füze üretimine devam edeceği mesajını vermiş oldu. Savunma Bakanlığı Sözcüsü de doğrudan bu açıklamayı yaptı Korhan. Balistik ve seyir füzelerinin geliştirilmesi devam ettiriyoruz, sürdürüyoruz mesajını verdi ve İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları ile savunma sanayinin geliştirilmesi noktasında kararlı bir şekilde buna devam ettikleri mesajını verdi. Öte taraftan da açılışta da belirtmiştik. Irak'a ait bazı petrol tankerlerine geçiş izni verildi Hürmüz Boğazı'ndan. Ancak İran basınında bunun sınırlı olduğu, kontrolün yine İran Silahlı Kuvvetleri'nde olduğu da belirtiliyor. Ancak Bağdat başta olmak üzere bölge ülkeleriyle de yeni bir güvenlik ve ekonomi modeli üzerine Tahran yönetiminin bir arayışı olduğunu biliyoruz. Özellikle Hürmüz Boğazı'na bağımlılığı azaltmak adına Kuzey Doğu hattına doğru özellikle Türkmenistan sınırı, Afganistan, Pakistan sınırı, Asya'ya açılan kapılarını geliştirme, daha da büyütme gibi seçenekler, arayışlar, kara sınırlarını özellikle geliştirme gibi arayışlar olduğunu da görüyoruz. Ancak Hürmüz Boğazı kozunu da kullanmaya devam ediyor Tahran yönetimi. Kontrolün yine İran'da olduğu, ancak İran talebi üzerine bazı petrol tankerlerinin geçişine izin verdiği de gelen bilgiler arasında.
2: Ali Çabuk aktardı. Ukrayna'da Rusya'nın alışveriş merkezine düzenlediği İHA saldırısında en az 16 kişi hayatını kaybetti, 130'dan fazla kişi de yaralandı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski saldırının ardından Rusya'ya misilleme yapılacağını açıkladı. Avrupa Birliği de Moskova'ya yeni yaptırım sinyalleri verdi. Gönüllüler Koalisyonu pazartesi günü zirve düzenleme kararı aldı.
8: Rus drone'u Ukrayna'da bir alışveriş merkezini böyle vurdu. Görüntüler Kryvyi Rih kentinden. Saldırının ardından alışveriş merkezinde yangın çıktı. Gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi. Gündüz vakti yapılan saldırıda alışveriş merkezinin dolu olduğu belirtildi. Çok sayıda can kaybı var. Yaralı sayısı 130'u aştı. Yaralananlar arasında 23'ü aşkın çocuk bulunuyor. Bazı kişilerdense haber alınamıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski memleketi Kryvyi Rih'teki saldırıyı barbarca olarak nitelendirdi. İlk saldırının yaklaşık yarım saat ardından ikinci bir İHA daha bölgeyi vurdu. Ukrayna lideri ikinci saldırının müdahale için alışveriş merkezine koşan acil durum ekiplerini hedef aldığını savundu. Rusya'ya misilleme sözü verdi. Saldırının hedefi olan sanayi kenti cephe hattına 60 kilometre mesafede yer alıyor. Saldırıya karşı Brüksel'den de kınama açıklaması yükseldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Rusya Ukrayna şehirlerini yaşanmaz kılmak istiyor dedi. Yaptırımları genişletme sinyali verdi. Ukrayna lideri ise müttefiklere seslenerek Moskova'ya güçlü karşılık vermelerini talep etti. Kiev yönetimi ayrıca daha fazla savunma füzesi sağlanması için çağrı yaptı. Ukrayna'ya destek veren ülkelerden oluşan Gönüllüler Koalisyonu pazartesi günü Kiev'de çevrim içi zirve kararı aldı. Liderlerin bir bölümü dayanışma amacıyla toplantılara Kiev'den katılacak.
2: Haberde de izledik. Rusya'nın Ukrayna saldırıları dün gece de devam etti. Kiev kentinde düzenlenen saldırıda 16 kişi öldü. Enkazdan arama kurtarma çalışmaları da hala devam ediyor. Şimdi ayrıntıları canlı bağlantıyla alacağız. Deniz Berktay Kiev'den karşımızda. Deniz, neler yaşandı saldırının ardından?
9: Şimdi dün Ukrayna'nın Dnipropetrovsk ilindeki Kryvyi ilçesine biraz önce burada da bahsedildiği üzere Ruslar bir hava saldırısı düzenlediler. Kryvyi Rih biraz önce sizin de bahsettiğiniz üzere Ukrayna'nın önemli sanayi merkezlerinden biri. O nedenle Rus hava saldırılarının sürekli hedefi olan yerlerden biri. Fakat dünkü saldırı sırasında yakında tabii bir alışveriş merkezi bulunduğu için çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve şu anda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselmiş durumda. Diğer taraftan bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Almanya Dışişleri Bakanı Kiev'i ziyaret etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sviga ile bir araya geldiler. Ortak basın toplantısı düzenlendi. Ben de ortak bu basın toplantısını takip ettim. Alman Dışişleri Bakanı Ukrayna'ya bu yaklaşan kış döneminde yardım sözü veriyor. Bir taraftan enerji alanında Ukrayna'nın desteklenmesi, enerji altyapısı alanında Ukrayna'nın desteklenmesi söz konusu. Çünkü Ruslar özellikle sonbahar kış döneminde Ukrayna'daki enerji tesislerini hedef alıyorlar. Ve Alman Dışişleri Bakanı biz Putin'in bu savaşı kazanmasına izin vermeyeceğiz dedi. Ve bütün sonbahar ve kış döneminde Ukrayna'nın arkasında olacaklarını söyledi. Bir diğer önemli konu da Almanya ile Ukrayna'nın ortak drone üretimi söz konusu. Ayrıca Almanya Ukrayna'ya Patriot füze sistemleri, Patriot füze savar sistemleri konusunda yardımcı olma sözü verdi. Çünkü Amerika ile Ukrayna arasında bu konuda bazı sıkıntılar var bildiğimiz üzere. Ayrıca Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştü. Benzer konuları ele aldılar ve Zelenski bu sorunların yani Ukrayna'nın hava savunma sorunlarının bir şekilde çözüleceğini söyledi fakat ayrıntı vermedi. Fakat hem Alman hem de Fransız devlet adamlarının yaptıkları açıklamalara baktığımız zaman bu kış döneminde biz Ukrayna'nın arkasında olacağız şeklinde yaptıkları açıklamalara baktığımızda bunu tabii bir de tersten şu şekilde de yorumlayabiliriz. Avrupalı ülkelerde savaşın en azından bu kış dönemi boyunca da devam edeceğini öngörüyor. Ve gerçekten de şu anda ne Ukraynalı liderler, ne Rus liderler, ne Avrupalılar yakın bir gelecekte müzakerelerin başlamasını bile öngörmüyor. Ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin bugün Rusya resmi haber ajansına bir demeç verdi. Ve orada Ukraynalıların barış tekliflerinin son derece egzotik olduğunu söyledi ve kabul edilemez nitelikte olduğunu dile getirdi. Ve şimdi 20 Eylül'de Rusya'da seçimler var, parlamento seçimleri var. Seçimlerden sonra Rusya yönetiminin tavrını daha da sertleştireceği konuşuluyor ki Rus siyasetçilerin, iktidar partisine yakın isimlerin yaptıkları açıklamalara baktığımız zaman Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik hava saldırılarının Rusya'da epey ağır hasar neden olduğunu, Rusların da kabul ettiklerini görüyoruz. Fakat bunun sonucunda evet biz de hasar görüyoruz. Öyleyse barışa yaklaşalım şeklinde bir tepki göstermediklerini, tam tersine tavırlarını daha da sertleştirdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla bu sonbahar ve kış döneminde savaşın biraz daha şiddetleneceği öngörülüyor.
2: Nijerya'da işçileri taşıyan tekne alabora oldu. Olayda 50 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin büyük kısmının çocuk olduğu belirtildi. Facia ülkenin kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde yaşandı. Pirinç tarlalarına giden yaklaşık 70 çiftçi taşıyan teknede çocuklar da vardı. İlk müdahalede kurtarılanlar oldu ancak teknedekilerin çoğu hayatını kaybetti. Yerel yetkililer ölenlerin büyük kısmının 10 ila 15 yaşındaki çocuklar olduğunu belirtti. Nijerya'da aşırı yolcu taşınması, teknelerin bakımsızlığı ve güvenlik kurallarına yeterince uyulmaması nedeniyle özellikle yağışlı mevsimde tekne kazaları sık yaşanıyor. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a 3. gününde de hayli ilgi vardı. TCG Anadolu başta olmak üzere donanmanın göz bebeği gemileri ziyaret etmek isteyenler önceki günlerde olduğu gibi uzun kuyruklar oluşturdu. Teknofest'i ziyaret edenler tatbikatlardan çeşitli yarışlara birçok etkinliğin heyecanına da ortak oldular.
0: SAT ve SAS komandoları nefes kesen gösteriye imza attı. Senaryo gereği düşman unsur yok edildi. Rehine kurtarma operasyonu yapıldı.
10: İçeriden şiddetli çatışma sesleri geliyor.
0: Kocaeli'de Gölcük Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a 3. gününde de ilgi yoğundu.
11: Şu anda gördüğünüz siyah platform senaryo gereği bir insansız deniz aracını simgeliyor. Ve şu anda da bakın SAS komandoları helikopterden alçak irtifadan denize atladılar ve ardından da o platform imha edilecek. Evet. Evet, büyük bir işte bu gürültüyle patladı.
12: Çok duygulandım. Ben amfibi olarak görev yaptım. Amfibi komando olarak yaptım. Sancaktar'da bulundum.
13: Şu anlık TCG Anadolu'yu gezdik.
11: Beğendin mi?
13: Ben çok beğendim.
0: Teknofest'te Mavi Vatan yüzme yarışı da yapıldı. Değirmendere iskelesinde başlayan yarışı Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar başlattı.
14: 3, 2, 1.
15: Evet, başlangıç düdüğünde duydunuz.
0: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün son günlerini geçirdiği TCG Savarona Yatı'da ziyarete açıldı.
16: Adım Sümer.
11: İsminin anlamı nereden geliyor?
16: Anadolu'daki ilk medeniyet.
11: İlk medeniyet. Savarona'yı geziyorsun şu anda. Neler söylemek istersin?
16: Güzel hissettim.
11: Sümer'in kardeşi senin ismin ne?
16: Anadolu adım.
11: Anadolu.
16: Evet.
11: Anadolu ve Sümer. Hususi koyulmuş isimler gibi.
17: Atatürk'ün de özellikle Türklerin kökeni olarak araştırılmasını arzu ettiği medeniyet. Dolayısıyla biz Anadolu ve Sümer'i kızlarımıza uygun gördük.
16: Daha önce bir gemi gezmemiştim. Bu yüzden bir tık merak ediyordum.
18: 46 sene sonra ilk defa ziyarete geliyorum. Bu gemide 16 ay askerlik yaptım. Makineciydim. Bayağı bir heyecanlıyım yani.
0: Antarktika'da denizaltını haritalandıran araştırma ekibinde yer alan ilk Türk kadın subay Tuğba Çınar da Teknofest Mavi Vatan'daydı.
19: Deniz kuvvetlerimize mensup Bahriye'mizin bütün gemileri, aynı zamanda yurt dışından gelen gemiler ve sivil gemilerimize, çevre denizlerimizde emniyetli seyirlerini sağlamak için deniz haritaları üretiyoruz. 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katıldım. Benden sonraki 3 meslektaşımın da ölçümleriyle ve benim de çalışıp topladığım ölçümlerle dünyada Türkler tarafından üretilen ilk Türk Antarktika seyir haritasını ürettik.
0: Teknofest Mavi Vatan pazar akşamı son bulacak.
2: Giresun'un Piraziz ilçesinde öğlen saatlerinde bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar yapıldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Giresun Valiliği şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmamıştır şeklinde açıklama yaptı. NTV yayınına bağlanan Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız şu an için kaza kırıma uğrayan helikopter görünmüyor dedi. Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada Deregözü Köyü civarlarında bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar yapıldığını ancak çalışmalarda herhangi bir buluntu veya ize rastlanmadığını belirtti. Bölgedeki çalışmalar sürüyor. Yine Giresun'dan başka bir haber. Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin üzerinden 6 yıl geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgede yapılanları anlattı.
0: 22 Ağustos 2020'de Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin üzerinden tam 6 yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgedeki yeniden inşa çalışmalarını anlattı. Dereli'de ilk andan itibaren kardeşlerimizin yanındaydık. Gözyaşımızı sildik, işimize koyulduk dedi. Verdikleri sözleri tuttuklarını belirterek, şimdi ilçemizde sokaklarımız, evlerimiz, iş yerlerimiz yıldız gibi parlıyor mesajını paylaştı. TOKİ koordinasyonunda 1,5 yıl içinde Dereli'ye 213 konut, 82 dükkan yapıldı. Doğan Kent'e ise 156 konut, 70 dükkan, hükümet konağıyla 12 derslikli okul inşa edildi. Konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.
14: Aksu Deresi'nin içerisinde yine bariyerler oluşturuldu. Yine seri engelleyici mahiyette tedbir açısından bunlar yapıldı.
20: Esnaflık yaptığımız dükkan 35 metrekare küçük bir alan idi. 140 metrekarelik bir alanda hizmet ediyoruz.
2: Kocaeli'nde cansız bedenleri peş peşe sahile vuran 3 kardeşin sır ölümü henüz aydınlatılamadı. Kardeşlerin otopsisinde ölüm nedenleri boğulma olarak belirlendi. Olay sonrası acı bir de gerçek ortaya çıktı. Ablalarının da 10 yıl önce denizde boğulduğu öğrenildi. Toprağa verilen 3 kardeşten birinin bugün doğum günüydü.
0: Yıllar sonra aynı acı tekrarlandı. Ablalarından 10 yıl sonra 3 kardeş denizde ölü bulundu. Kardeşlerin tabutları yan yana dizildi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 3 kardeş sabah karşı siyah kıyafetlerle evlerinden çıktı. Kol kola girerek sahile yürüdüler. 24 saat geçmeden 3'ünün cansız bedeni kıyıya vurdu. 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'ın son görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Polis, zihinsel engelli olduğu öğrenilen abla Bilgenur Sakaray ise başka bir noktada sağ ulaştı. Otopside kardeşlerin vücudunda darp, boğuşma ya da bıçak izine rastlanmadı. Üzerinde kıyafetleri ve ayakkabıları bulunan 3 kardeşin denizde boğulduğu değerlendirildi. Kardeşlerin denize giriş anları ve olay öncesinde yaşananlar da inceleniyor. Denize düşmüş olabilecekleri ihtimali de değerlendiriliyor. 3 kardeşin bilgisayarları ve cep telefonları da mercek altında. Kardeşler Darıca'da düzenlenen törenle son yolculuğa uğurlandı. Belinay toprağa verildiği gün 15 yaşına girmişti. Ablası Gülşahsa bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Fabrikada çalışan anneleriyle birlikte yaşadıkları öğrenilen kardeşlerin babalarının Kars'ta olduğu belirlendi. Olay sonrası Darıca'ya dönen babanın da ifadesine başvuruldu. Sakar ailesi 10 yıl sonra aynı acıyla yüzleşti. Bir çocukları da 2016 yılında boğularak hayatını kaybetmişti. Ailenin 5 çocuğundan 4'ü aynı kaderi paylaştı.
2: Ankara Beypazarı'ndaki maden kazasında hayatını kaybeden Erdi Kahveci Zonguldak'ta toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı.
21: İnşallah.
2: 33 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası kahvecinin cenazesi Gökçebey ilçesine bağlı Hacı Musa köyünde toprağa verildi. Cenaze törenine kahvecinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil de katıldı. Madende dünkü kazada çalışma sahasının arkasında tavan çökmesi sonucu oluşan basınç nedeniyle 11 işçi de yaralanmıştı. İki işçinin durumu ağır. Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Sarı lacivertler Süper Lig'in ikinci haftasında Tümasan Konyaspor'u konuk ediyor. Sezonun ilk galibiyetini arayan Fenerbahçe 21.30'da başlayacak. Son gelişmeleri almak üzere hemen Kadıköy'e uzanalım. Gürkan, neler aktarırsın bu kritik maç öncesi Fenerbahçe ile ilgili?
22: Korhan, Fenerbahçe ilk hafta kaybetmişti Gençler Birliği'ne. Bu maçın telafisi aynı zamanda Lyon deplasmanı öncesinde kazanarak moral bulma amacıyla bugün Konyaspor karşısına çıkacak. 11'ler belli oldu. Sıcağı sıcağına aktaralım. Sonrasında diğer detaylara geçelim. Fenerbahçe kalede Ederson, sağ bekte Semedo, sol bekte Brown, stoperde Skriniar ve Ake, dörtlünün önünde Kante ve Guendouzi, sağ kanat Greenwood, sol kanatta Kerem, Asensio 10 numara pozisyonunda ve ön uçta Vedat Muriç 11 ile sahaya çıkıyor olacak İsmail Kartal'ın ekibi. Konuk ekibe, Konyaspor'a bakalım. Kalede Deniz, sağ bekte Uğurcan, sol bekte Anzuana, stoperde Avazim ve Adil, dörtlünün önünde Melih ve Tot, sağ kanatta Deniz Türüç, sol kanatta Koli, forvet arkasında Gonçalves ve ön uçta Muleka 11 ile İlhan Palut'un ekibi sahaya çıkıyor olacak. Tıpkı Fenerbahçe gibi Konyaspor'da ilk hafta Çaykur Rizespor karşısında kaybetmişti. Yenilgiyle başladılar ligi. Onların da elbette amacı buradan puanlarla ayrılmak olacak. Ama Fenerbahçe'nin ekstra bir motivasyon ve konsantrasyonla sahada olacağının altını çizmek gerekiyor. Maç öncesinde yaşanan önemli gelişme, Talisca maç kadrosunda yok. Teknik heyet tercihiyle bugün yabancı kontenjanındaki sınır nedeniyle bir karar vermek zorundaydı teknik heyet. Ve Talisca'yı o 23 yaş üstü 10 kişilik kontenjana dahil etmemeyi tercih ettiler. Ederson'un Gençler Birliği maçına farklı olarak takıma dahil olmasıyla bir ismin dışarıda kalması gerekiyordu. O ismin Talisca olarak belirlendiğini belirtelim teknik heyet tarafından. Bunun dışında Mert Günok, Osterwolde ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlıkları sürüyor. Bu nedenle forma giyemeyecekler. Tekrar altını çizmekte fayda var. Fenerbahçe Konyaspor maçından sonra önümüzdeki hafta içerisinde çarşamba günü Fransa'ya gidecek. Lyon deplasmanına, ki ilk maç 1-1 tamamlanmıştı. Orada rövanşla kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için elinden geleni yapacak. Dolayısıyla Konyaspor maçında oynanacak mücadelenin dışında bir yandan da akıllar Fransa'da oynanacak o mücadelede olacaktır diyelim. Saat 21.30'da başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Bunu da not olarak eklemiş olalım.
2: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam ediyor. Ancak hafta ortasından itibaren etkisini kaybedecek. NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, çarşamba gününden itibaren bazı illerde sonbaharın hissedilmeye başlanacağını söyledi.
1: Ülke genelinde hafta sonu ve pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisinde geçecek. Ortalamanın 3 ila 5 derece üzerinde diyebilirim.
0: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava etkisini sürdürüyor. Ancak çarşamba gününden itibaren sıcaklık düşecek.
1: İstanbul'da 31-33 derece civarında olacak sıcaklık. Özellikle Karadeniz'e yakın yerlerde nem biraz daha yüksek. Rüzgar orta hızlı ama pazartesi daha sert esecek İstanbul'da. Çarşamba gününden itibaren İstanbul serinlemeye başlıyor. 30 derecenin altına inecek sıcaklıklar. Yani sonbaharın yaklaştığını hissetmeye başlayacağız çarşamba günü.
0: Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise kavurucu hava etkisini sürdürüyor.
1: Ege'de hafta sonu sıcaklıklar çok yüksek. 38-39'larda, hatta pazartesi günü 40-41'lere doğru çıkacak. Akdeniz'de nem yüksek. Adana'da hissedilen sıcaklık 43, Antalya'da 40 derece. Karadeniz'in iç kesimlerinde, Tokat'ta, Karabük'te, Kastamonu'da, hatta Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 35-36'ya kadar çıkacak sıcaklıklar. Ankara 35 derece. Diyarbakır 42'lerde, çarşambadan itibaren güney kesimlerde de sıcaklıklarda biraz düşüş olacak.
2: 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesine sayılı günler kala hazırlıklar neredeyse tamamlandı. 1 Eylül'de denize açılacak olan balıkçılar sezondan umutlu. Özellikle de palamut balığının yüzleri güldüreceği bekleniyor.
0: Bir tarafta onarımı yapılan ağlar kontrol edilirken diğer tarafta motor bakımları yapılıyor. Balık sezonunun açılmasına sayılı günler kala eksikler gideriliyor. Denize açıldıktan sonra sorun yaşanmaması için hemen her şey gözden geçiriliyor.
3: Palamut çok yoğun, sinekot da var yani yavru çok. Aşırı bir derece de var, Karadeniz'in genelinde var yani.
4: Sinekoptan beklentimiz var, istihbarat olacak.
0: Rumeli Feneri'ndeki balıkçılara göre 1 Eylül'de sezonun açılmasıyla birlikte tezgahlar şenlenecek.
3: Bu sene görüldüğü itibariyle palamut var.
23: Temennimiz sinekopun da çok olacağı yönünde. Ondan sonra cuma tekir balığı var. Her balıktan var bu sene. İnşallah bereketli bir av geçireceğiz.
0: Uzmanlar özellikle de aşırı avlanmaya karşı uyarıyor.
24: Balıkçıların aşırı avcılık yapmaması gerekir. Daha çok tuttuklarında balık daha çok kazanmayacaklardır. Önemli olan günlük avlama miktarlarına dikkat ederek avcılığı gerçekleştirmeleri ve balıkçıya daha taze, daha hijyen balık sunmaları gerekir. Aşırı avcılık yapılmaması gerekir. Onun dışında yasa dışı, kayıt dışı, düzenlenmemiş avcılığın da olmaması gerekiyor. Bunlar olduğunda mutlaka olumsuz, balıkçılık sektörü olumsuz etkileyecektir.
2: Kocaeli Gölcük'te düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'da katılımcılar tarafından en çok ziyaret edilen gemilerden biri olan TCG Anadolu'da tarihi bir adım atıldı. Gemide 5G teknolojisinin de desteğiyle robotik cerrahi ameliyatı yapıldı.
5: TCG Anadolu robotik cerrahi ekibi hazır.
6: Karadaki uzman 5G ile destek verdi. Gemideki cerrahi ekip robotik cerrahi operasyonu yaptı. Teknofest Mavi Vatan 2026'ya katılan TCG Anadolu'da deniz harekatlarında ileri sağlık desteğinin geleceğine yönelik önemli bir adım atıldı.
7: Böbrek travmasına yaklaşım, acil şartlarda yaklaşım.
6: Çalışma Kocaeli Üniversitesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı işbirliğiyle yapıldı.
7: İstediğimiz şekilde tümör yaklaşık 3 ila 4 santimlik bir böbrek hattı defekte oluşturduk.
6: Gemideki cerrahi ekip yapay bir organ modeli üzerinde robotik cerrahiyle operasyon gerçekleştirdi. Bu işlem sırasında karadaki bir uzmansa 5G desteğiyle gerçek zamanlı olarak gemideki ekibe rehberlik ve danışmanlık desteği verdi.
8: Kitlenin etrafına bakın. 5 milimetrelik en azından marş kalacak şekilde deneysel organ modeli üzerinde gemideki cerrahi konsol üzerine yansıyan görüntüyü kesintisiz ve eş zamanlı olarak tarafımızdan takip edebildik. Burada ki cerrahın yapmış olduğu operasyona gerek işaretleme, gerek yönlendirme, gerekse sözel olarak ileri cerrahi destek verdik.
6: Bu çalışmayla birlikte deniz üzerindeki bir platformda robotik cerrahi sisteminin çalışabilirliği ve 5G teknolojisiyle telemonitörlük desteğinin sağlanması test edilmiş oldu.
9: 5G'nin en kritik özelliklerinden ağ dilimlemeyi sağlık teknolojileri için canlı şebekede kullanan ilk operatör olduk. Kritik durumlar için genel internet trafiğinden ayrı, daha güvenli ve çok yüksek hızlı bir bağlantı sağladık.
6: Yürütülen bu çalışmaların ilerleyen zamanlarda karadan gemiye uzaktan uygulamaların önünü açması hedefleniyor.
7: Evet, burada geride kalan böbrek dokusunun hacmini...
2: Barınaklarda sahiplenilmeyi bekleyen binlerce hayvan var. Manifest grubu üyesi Esin Bahat, İstanbul Beşiktaş'taki barınaktan 3 ayaklı bir kedi sahiplendi. Bahat'ın hayranlarına bir de mesajı vardı.
25: Kendisi benim çekimlerde yardımcı olacak. Tripodum artık. Şahsi tripodum.
0: Lili 3 ayaklı yavru bir kedi. Manifest grubu üyesi Esin Bahat onu bulunduğu barınaktan çıkardı, sahiplendi. Lili'nin artık bir yuvası var.
25: Beşiktaş Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'ndeyiz. Zaten kedi sahiplenmek isterken neden yardıma ihtiyacı olan bir kedi sahiplenmeyeyim ki diye düşündükten sonra veteriner beyle iletişime geçtim ve Lili oldu benim de kızımın ismi.
0: Esin Bahat hem kendi deneyimini anlattı hem de hayranlarını barınaklardan hayvan sahiplenmeleri için teşvik etti.
25: Haftanın 7 günü saat 1 ile 3 arasında bu bebekleri ziyaret etmeye gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya girdiğiniz an burada da sevgiden ve ilgiden duramıyorsunuz efendim. Bu arada baktınız gelemiyorsunuz. Hiç önemli değil. sahiplenbeşiktaş.com'dan çocukların hepsinin fotoğrafları orada mevcut. Görüp aşık olduğunuzu sahiplenebilirsiniz efendim.
2: Hatay'ın coğrafi işaretli yöresel yemeklerine her geçen gün yenileri ekleniyor. 5 yöresel lezzet daha koruma altına alındı. Hatay'ın coğrafi işaretli ürün sayısı da böylece 75'e ulaştı.
0: Mercimekli aş, Şam tatlısı, sasiço, helva hattuş ve mortadella yemeği. Gastronomi şehri Hatay'ın 5 lezzeti daha tescillendi. Yeni tescillerle Hatay'ın coğrafi işaretli ürün sayısı 75'e yükseldi.
26: 5 Şubat 2023'te 25 coğrafi işarete sahip bir il iken bugün itibariyle 5 coğrafi işareti de daha kendi şehrimize tescilleyerek 75 coğrafi işarete ulaşmış olduk.
0: Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen 5 yöresel lezzet Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı. Yeni tescillerle birlikte Hatay coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye genelinde Gaziantep ve Konya'dan sonra 3. sıradaki yerini korudu.
26: Devam eden tabii ki müracaatlarımız var, tescil bekleyen ürünlerimiz var. İnşallah onları da takip edip hedefimiz Türkiye birinciliği, yani bu kadim şehri Türkiye birincisi haline getirmektir.
0: Hatay Valiliği'nin onlarca ürüne daha coğrafi tescil almak için girişimleri sürüyor. Coğrafi işaretli Hatay lezzetleri Avrupa Birliği'ndeki tescil süreçleriyle de dünya mutfağındaki yerini güçlendiriyor.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Bursa'da doğduğu ev restore edildi ve vefatının 40. yıl dönümünde müze olarak ziyarete açıldı. Celal Bayar tarafından 1967'de yaptırılan müze ve 25 bin kitaplık kütüphane binaları da yeniden inşa ediliyor. Ahşap kısımları yenilendi, kapı ve panjurlar onarıldı. Celal Bayar'ın Bursa'da doğduğu ev müze olarak ziyarete açıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 16 Mayıs 1883'te Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'nde dünyaya geldi. 22 Ağustos 1986'da vefat etti. Vasiyeti üzerine Umurbey'de toprağa verildi. Celal Bayar'ın doğduğu ev, Cumhuriyet tarihinin kişisel hafızasını taşıyan önemli mekanlardan biri olma özelliği taşıyor. Bu kapsamda Milli Saraylar, Bayar'ın evini kapsamlı bir restorasyondan geçirdi. Haziran 2026'da başlatılan çalışmalar tamamlandı. Yapının ahşap kısımları yenilendi, kapı ve panjurlar onarıldı, aydınlatma özgün mimariye uygun hale getirildi. Restore edilen ev, Celal Bayar'ın vefatının 40. yıl dönümünde müze olarak ziyarete açıldı. Celal Bayar tarafından 1967'de yaptırılan müze ve 25 bin kitaplık kütüphane binaları da yeniden aslına uygun olarak inşa ediliyor. Çalışmalar bitince kompleksin milli saraylara devredilmesi planlanıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15. durağı Ordu'da kültür, sanat ve gastronomi serüveni başladı. Kent 9 gün boyunca konserlerden atölyelere, sergilerden söyleşilere, çocuk etkinliklerinden gastronomi etkinliklerine kadar uzanan geniş bir programla ziyaretçilerini ağırlayacak.
0: Ordu bu yıl ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 9 gün boyunca sürecek festivalde 8 farklı noktada 165 etkinlik gerçekleştirilecek.
10: Doğasıyla, kültürüyle, kültür varlıklarıyla, altyapısıyla, sağlık turizmi, kış turizmi gibi turizmin her türüne hitap edecek şekilde deniziyle muhteşem bir potansiyeli var.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15. durağı Ordu oldu. Kent kapılarını sanatseverlere açtı. Festival programında sergiler, tiyatro gösterileri, sempozyumlar, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler ve çocuklara yönelik programlar yer alacak. Kültür merkezleri, kütüphaneler ve açık alanlar sanatseverlerin ortak adresi olacak. Festival kapsamında Ordu'nun gastronomi kültürünün de dünyaya açılması hedefleniyor.
10: Karadeniz'in taze deniz ürünleriyle iç kesimlerinin mısır, fasulye, yabani otlarla dayalı zengin tarımsal üretimini buluşturan Ordu mutfağının hamsi turşusundan Ordu pidesine, tirmit mantarından kaldirik kavurmasına kadar uzanan eşsiz lezzetlerini tüm ziyaretçilerimizle tanıştıracağız.
0: Ordu Kültür Yolu Festivali'nde her akşam farklı bir sanatçı ücretsiz konser verecek. Festival 30 Ağustos'a kadar sürecek.
2: Star TV'nin merakla beklenen ve tanıtımlarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandıran Tuzlu Kahve dizisinden yeni görüntüler paylaşıldı.
11: Oğlum geliyor, oğlum geliyor, oğlum.
12: Aile sıcaklığı.
13: Anacığım.
11: Oğlum.
12: Neşe.
11: Anne sana ne kadar düşkün.
12: İçtenlik.
11: Neyin? Annesinin.
12: İzleyicilerin uzun zamandır özlemini çektiği oradan dizi Star'da ekrana gelmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar tanıtımlarıyla geniş yankı uyandıran Tuzlu Kahve'den 3. tanıtım da yayınlandı.
15: Abimin hayatında biri var.
11: Ne?
12: Yeni tanıtımda anne-oğul ilişkisi, dünürler arasındaki tatlı rekabet, gelinler ve damatların eğlenceli anları göze çarpıyor.
11: Yengen de ışıl ışıl.
12: Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Nebahat Çehre, Nevra Serezli, Cengiz Bozkurt, Settar Tanroen gibi ülkemizin en ünlü oyuncularının bir araya geldiği dizinin müzikleri, oyuncu kadrosunda da yer alan Melis Fis'e emanet. aşkın yalnızca iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve kuşaklar arasında da sınandığını sıcak, eğlenceli ve duygusal bir dille anlatan dizi yakında Star'da.
13: Vay be!
2: Bu haberle ana haberi noktalamış olduk. Saat başında gelişmelerle tekrar burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
15: Anahtar teslim mutluluk. Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aşkale-Bayburt yolunun 8-11. Kilometrelerinde ve Aydın-Denizli Otoyolu'nun 10-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Hava durumu.
3: Ülke genelinde pazar günü de hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da hava çok bunaltıcı, Poyraz orta hızda. Sıcaklık ortalama 32 derece. Çarşamba günü serinleyecek. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar biraz sert. Gölgede sıcaklık 37 derece. Antalya'da nem oranı biraz azalıyor. Sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 39, Balıkesir 35, Kocaeli 34 derece. Bölgenin sahil kesimlerinde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık hala yüksek. Kayseri ve Konya 36, Sivas 35 derece. Ege'de orta hızda esen karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Gölgede Manisa 38, Muğla ve Denizli 39 derece. Bodrum'da karayel sert ve nemli esiyor. Akdeniz'de %60 bağıl nem oranı ile birlikte sıcaklık öğle saatlerinde Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz sahillerinde karayel sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 31, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerdeki ilçelerde ise sıcaklık 33-35 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 34, Malatya 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42, Gaziantep 39 derece.
2: Hava durumu.
5: Müzik arası.

0: Saatler 21 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye ve dünyada öne çıkan gelişmelerden hazırladığımız haber turumuzla başlıyoruz. Ermenistan'da Nikol Paşinyan hükümetinin 5 yıllık yeni programı açıklandı. Hükümetin hedefleri arasında Bakü ve Ankara ile normalleşme yer alıyor. Türkiye ile diplomatik ilişkilerin tesisi, sınırın açılması ve en az 2 modern sınır geçiş noktasının faaliyete geçirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmesi hedeflendi. Altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Tebliğ, fiziki altınların Türk lirası hesaplarına dönüştürülmesine imkan veriyordu. Alihan Kuriç suç örgütü soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. 12 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında dün yakalanan Kuriç'in kardeşini Muğla'ya götüren zanlı da bulunuyor. Soruşturma kişilerin örgütsel bağlantıları ve mal varlıkları üzerinden derinleştiriliyor. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. Yaralı 19 kişinin tedavisine de devam ediliyor. 4 kişinin durumu ağır. Ticaret Bakanlığı sosyal medyada mevzuata aykırı konut ve araç ilan veren 82 işletmeye toplam 8,2 milyon lira ceza kesti. Sosyal medya platformlarında mevzuata aykırı şekilde ilan verdiği tespit edilen 42 emlak ve 40 galeri işletmesine de 100'er bin lira ceza kesildi. Orman yangınlarını önlemek için alınan tedbirlere aykırı davranan 993 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı yasak olmasına rağmen ormanlık alanda piknik yapan ve ateş yakan kişilerin görüntülerini de paylaştı. Giresun'da bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar ekipleri de alarma geçirdi. Giresun valisi Mustafa Koç arama çalışmalarının sürdüğünü ancak herhangi bir ize rastlamadıklarını söyledi.
1: Şu ana kadar ekiplerimizin sahada yaptığı çalışmalarda herhangi bir hava aracının düştüğüne yönelik bir iz, emare bir şeye

0: rastlayamadık. Bu yüksek gerilim hattında saat 13.03 itibariyle bir sinyal, arızaya yönelik bir sinyal. Arkasından 4 dakika sonra da bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar birbiriyle örtüşüyor. Muhtemelen arkadaşlarımızın değerlendirmesi ilk etapta yüksek gerilim hattı olduğu için büyük gürültüler çıkarabildiği, sesler çıkarabildiği. Zaten ihbar eden vatandaşımız da az önce ben de görüştüm. Kendisi de şeyi teyit etmiyor. Yani sadece bir patlama ve bir duman gördüm şeklinde bir ifadesi var. Bir hava aracı, bir helikopter gördüğünü de kendisi de teyit etmedi zaten. Şurada bana da bizzat ifade etti.
1: İsrail'den Türkiye'ye yönelik gelen son açıklamalara tepkiler sürüyor. Sendikalar ve meslek örgütleri de Netanyahu'nun ifadelerini kınadığını duyurdu. Açıklamada Netanyahu yönetimi gerilimi arttıracak söylem ve eylemlerden kaçınmalıdır denildi.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadelerine sendikalar ve meslek örgütlerinden de tepki var. Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı açıklamasında hadsiz ifadeleri ve tehditleri şiddetle kınıyoruz. Mesnetsiz suçlamalarını da bütünüyle reddediyoruz denildi.
3: Netanyahu yönetimini gerilimi daha da arttıracak söylem ve eylemlerden kaçınmaya, uluslararası hukuka ve sorumlu devlet anlayışına uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Filistin'de işgalin ve şiddetin baş sorumlusunun da Netanyahu olduğunu herkes görmelidir.
2: Hakiş, Memursen, TESK, Türkiş, TİSK, Türkiye Kamusen, TOB ve TİZOB'dan gelen açıklamada Türkiye insani değerleri ve mazlumların haklarını kararlılıkla savunan güçlü bir ülkedir denildi. Bu zulme ve pervasız hukuk tanımazlığa bütün dünya karşı durmalı ve buna dur demelidir ifadesine yer verildi. Hakiş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya kırmızı bülten çıkarılması için süreç başlatılmasına yönelik de açıklama geldi. Arslan bu adımı uluslararası hukuk ve insanlık vicdanı adına önemli bir girişim olarak değerlendirdi.
1: İran, Irak'ın talebi üzerine bu ülkeye ait bazı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine özel izin verdi. İran resmi ajansı IRNA'ya göre talep, İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf'ın Irak ziyareti sırasında Iraklı yetkililer tarafından sunuldu. Bazı Irak'a ait bazı petrol tankerlerine geçme izni verilmiştir şeklinde açıklamada ifade kullanıldı. Galibaf da sosyal medya hesabından komşu ülkelerden bölgede yeni güvenlik düzenlemeleri ve ekonomik işbirliğini şekillendirmeye dair çok sayıda mesaj aldıklarını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın asistanıyla yakınlığı Amerikan basınının gündeminde. Asistanının Trump'a gönderdiği mektuplar ortaya çıktı. Hayranlık dolu mektuplarda asistanının Trump'a "Benim için önemli olan tek şey sensin" şeklinde mesajlar bulunuyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu kez özel hayatıyla gündemde. ABD basını Trump'ın asistanı Natalie Harp'la bir ilişkisi olduğunu iddia etti. Harp'ın Trump'a gönderdiği mektuplar ortaya çıkınca kriz büyüdü. Natalie Harp, Trump'a en yakın isimlerden. Trump'ın günlük programı, sosyal medya faaliyetleri ve bilgi akışında aktif rol üstleniyor. Harp'ın Beyaz Saray'daki etkisi ve Trump'la arasındaki sıra dışı yakınlık ABD kamuoyunda tartışmaya yol açtı. ABD basını Harp'ın Trump'ın kişisel alanlarına bıraktığı notlardan birinde "Benim için önemli olan tek şey sensin" anlamına gelen ifadeler kullandığını yazdı. Trump'ın da Harp'ın kendisine olan bağlılığını övdüğü ve onun kendisini ailesi kadar önemsediğini düşündüğünü söylediği aktarıldı. Ancak bu iddialar Beyaz Saray tarafından kabul edilmiş değil. Trump yönetimi iddialara yanıt verdi. Beyaz Saray sözcüsü David Engel, CNN'e yaptığı açıklamada Harp, Başkan Trump'ın ekibindeki en sadık ve en çok çalışan danışmanlardan biri dedi. Harp'ın Trump'ın uluslararası seyahatlerinde de başkana eşlik ettiği biliniyor. ABD hükümetinin resmi kayıtlarında da Harp'ın Trump'ın seyahatleri sırasında başkanın beraberindeki ekipte yer aldığı görülüyor. Melania Trump'tansa henüz bir açıklama yok, ancak Amerikan basınına göre Melania Trump spekülasyonlardan rahatsız.
1: Yüzbaşı Tuba Çınar, harita mühendisleri arasında önemli görevlerde bulunan bir isim. Antarktika'ya gönderilen araştırma ekibinde de yer almıştı. Çınar, Gölcük Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'da Osman Terkan'ın konuğu oldu diyelim. Bu röportajda da noktalayalım.
5: Teknofest Mavi Vatan tüm heyecanıyla devam ediyor. Tabii burada bu festival kapsamında Türk donanmasına ait gemiler, özel gemiler, aslında donanmanın vurucu güçleri sergileniyor. Tabii bu gemilerin seyir güvenliği açısından deniz üzeri kadar denizlerin derinlikleri de önemli ve bu konuda da tabii önemli çalışmalar yapılıyor. O çalışmaları yapan subaylardan biri Yüzbaşı Tuğba Çınar Pehlivan ve kendisini tanıyacağız. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Şimdi öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Göreviniz nedir?
6: Tamam. Tabii ki. Ben mühendis yüzbaşı Doktor Tuğba Çınar Pehlivan. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nda elektronik harita üretim kısım amir olarak görev yapıyorum. Bizim görevimizi şöyle anlatabilirim. Deniz kuvvetlerimize mensup Bahriye'mizin bütün gemileri, aynı zamanda yurt dışından gelen gemiler ve sivil gemilerimize, çevre denizlerimizde emniyetli seyirlerini sağlamak için deniz haritaları üretiyoruz. Bunlar için tabii çeşitli eğitimler alıyoruz. Örneğin bunun için hidrografi eğitimi aldım ben, uluslararası akreditasyona sahip. Aynı zamanda yaklaşık 5,5 ay süreyle İngiltere'de verilen bir deniz kartografisi kursu var, eğitimi var. Bu eğitimlere katıldım. Dolayısıyla bu şekilde görevimizi icra ediyoruz.
5: Peki bu gemilerin yani seyrinde aslında çok kritik bir rol oynuyorsunuz.
6: Tabii.
5: Şimdi bu gemilerin hem Türk denizlerinde hem uluslararası sularda seyri için ne gibi görevler icra ediyorsunuz?
6: En özel görevden bahsedebilirim. 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK Mamkare koordinasyonunda icra edilen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katıldım. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı temsilen bir bilim insanı olarak orada bulundum. Temel görevim o bölgede hidrografik, oşinografik ve meteorolojik belli ölçüme gözlemler yapmaktı. Dolayısıyla benden sonraki 3 meslektaşımın da ölçümleriyle ve benim de çalışıp topladığım ölçümlerle dünyada Türkiye Türkler tarafından üretilen ilk Türk Antarktika seyir haritasını ürettik. Şu anda bütün dünya gemileri, bütün hangi ülkeye mensup olursa olsun bütün gemiler, ülkemizin gemileri de dahil, Antarktika'da o bölgede o haritayı kullanıyor emniyetli seyirleri sağlamak için.
5: Peki yani reputasyonunuzla ilgili bir parantez açmak gerekiyorsa, bu durumda siz beyaz kıtada görev yapan ilk kadın Türk subay mısınız?
6: Doğrudur. İlk Türk kadın subayım. Aynı zamanda şöyle bir görev de var. Akademisyenim. Çalışmamı orada yaptım. Listat Körfezi bölgesinde, Antarktika bölgesinde buzul morfolojisi ve oşinografik özelliklerini ortaya çıkan bir doktora tezi de yazdım. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'de yayın olarak, makaleler olarak bu konuda destek vermek de çok önemli. Bunu da aynı zamanda Deniz Kuvvetleri'nden bu şekilde bir katkıda da bulunduk.
5: Peki daha önceden böyle bir harita yok muydu?
6: Şöyle, bu bölgede, bu bölge eski İngiliz üssü. Bu bölgede daha önceden haritalar vardı. Fakat tek bimli İskandil dediğimiz çok daha derinliklerin açık olarak, aralıklı olarak toplandığı verilerdi bunlar. Fakat biz de 3 boyutlu ve yüksek çözünürlüklü batimetrik veriler topladık. Yani en son teknolojiyle biz bu verileri topladığımızda ilk Antarktika haritamız dünyada tek, hiçbir şekilde olmayan, başka hiçbir ülkede olmayan 3 boyutlu yüksek çözünürlüklü haritalarımızı üretmiş olduk.
5: Peki şimdi Türkiye Cumhuriyeti, evet, yani savunma sanayinde açıkçası çok önemli adımlar atıyor. Özellikle son yıllarda, yani burada da bunu ürünler, bu eserleri görebiliyoruz. Son teknoloji, su araçları, platformlar, insansız hava araçları, insansız deniz araçları. Bu anlamda önümüzdeki süreçte Türkiye Cumhuriyeti'ni sizin çalıştığınız alanda da başarılara imza atarken görecek miyiz?
6: Kesinlikle göreceğiz çünkü bilimsel çalışmalar hala devam ediyor. Türk denizlerimiz, çevre denizlerimizde de biz haritaların güncelliğini her zaman sağlıyoruz. Böyle bir sorumluluğumuz da var. Ama dünya denizlerinde de çok ücra, çok bakir bir bölge olan Antarktika gibi Güney Kutbu bölgesinde de bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Ve böyle bir destek sağlıyoruz dünyaya. Türk Deniz Kuvvetleri Türkiye olarak.
5: Bu yaptığınız dünyadaki şu anda tek harita mı? Bundan önce bir herhangi bir harita yapılmamış mıydı böyle?
6: Evet, şöyle 1950'lerden sonra yaklaşık İngilizlerin bu bölgede haritaları var. Fakat bölgelerde derinlikler arası çok fazla mesafeli. Dolayısıyla seyir emniyeti için çok emniyetli değil. Bizim kullandığımız son teknoloji cihazlarla biz yüksek çözünürlüklü batimetrik harita ürettik. Bu dünyada tek, o bölgede tek harita.
5: Yani şimdi sizin gibi çalışma yürüten mühendislerimiz var. Türkiye'nin gelişimine katkı sağlanması gerekiyor bir anlamda. Bu konuyla ilgili bir çağrınız olur mu? Neler söylemek istiyorsunuz?
6: Tabii şöyle, özellikle akademisyenlerimiz, bu alanda çalışmak isteyen insanlar, Türk Deniz Kuvvetleri'nde çok güzel imkanlar var. Dolayısıyla bunları değerlendirebilirler. Türk tarihi değil, dünya tarihine damgasını vurmuş Türk kadını var. Ve bütün Türk kadınlarımız ileride çok çok daha iyi işler yapacaktır. Buna inanıyorum.
7: Her pazartesi yeni bir hafta başlıyor. Türkiye ve dünyayı, sürekli değişen siyaset gündemini takip edebilmek kolay değil. Meselelerin özünü anlayabilmek, bölgesel ve küresel etkileri değerlendirebilmek için olan biten ne varsa en açık haliyle doğrudan masada. Burak Özcan'ın moderatörlüğünde Mete Çubukçu ve her hafta değişen konuklarla Doğrudan Siyaset her pazartesi 21'de NTV'de. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine

0: Yaşasın Hayattan merhaba, ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını, sağlık konusunda son haberleri ve yenilikleri konuşmaya devam edeceğiz. Elbette sizlerden gelen sorularımız da olacak. Onları da Osman hocamızla paylaşıyor olacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Birçok konu başlığımız var ama her zaman 3. bölüme atıyoruz aslında izleyici sorularımızı. Bu hafta izleyici sorularımızla başlayıp daha çok soru sormak isteriz. Size müsaadenizle. Cilt için çok soru var. Cilt için hangi peptit demiş bir izleyicimiz.
1: Peptitler aslında geçen programda da konuştuk. Son derece önemli. Özellikle cilt peptitleri konusunda çok güzel gelişmeler var. Bilhassa bakır peptidi çok çok konuşuluyor. Krem şeklinde, ayrıca peptit şeklinde uygulandığı zaman da ciltte mükemmel sonuçlar verebiliyor. Ama ciltte tetrapeptitlerin, pentapeptitlerin, heksapeptitlerin doğru kullanılırsa hepsinin çok faydalı olabileceğine inanıyorum. Çünkü bu peptit dediğimiz moleküller ciltten nüfuz etmeleri kolay, dışarıdan kremle kullanıldıkları zaman, hatta peptit şeklinde, peptit terapi şeklinde kullandıkları zaman da bilhassa bakır peptitleri muazzam sonuçlar verebiliyor.
0: Tabii balık yağını hep konuşuyoruz ne kadar önemli olduğunu, ama balık yağı mı yağlı balık mı diyen bir izleyicimiz var. Bunu
1: güzel
0: hemen
1: soru,
0: sormak
1: istedim. Güzel soru. Tabii ki öncelikle yağlı balık. Çünkü balıktan biz sadece balık yağını almıyoruz. Balık yağı ile beraber magnezyum alıyoruz, selenyum alıyoruz, çinko alıyoruz. Çok kaliteli ve yüksek değerli proteinleri alıyoruz. Balıktan bir miktar az da olsa D vitamini, A vitamini alma şansı yakalıyoruz. Başka moleküler düzeyde de pek çok faydalı maddeyi bedenimize kazandırıyoruz. Ama balık yağı aldığımız zaman, balık yağı dediğimiz şeyin sadece balığın yağı. İçerisinde tamam omega 3 var ama, biraz A vitamini, biraz D vitamini var ama minerallerin hepsi yok. Selenyum yok, çinko yok, magnezyum yok, protein yok. Dolayısıyla balığın yağından sağlıklı bir balığın kendisi çok daha değerli.
0: Peki balığı nasıl pişirelim? Bunu da hemen araya sıkıştırayım.
1: Balığı mümkünse fırında pişirelim. Mümkünse sulu ortamda pişirelim. Kızartmayalım. Yani balığa yapılabilecek olan en kötü muamelelerden birisi onu kızartmak. Kızartmayalım.
0: Menopozla ilgili çok sorular var. Hızlı başladık aslında. Hemen bu soruyu da sormak isterim. Menopozda hormon takviyesini Osman hocamız öneriyor mu demişler ve Alzheimer'ı engeller mi diye de hemen ekleyeyim arkasına.
1: Menopozda hormon takviyesi özellikle bu bioeşdeğer hormonlar çıktıktan sonra bizim radarımıza girdi. Çünkü sentetik hormonlardaki meme kanseri oluşturma riskine göre hemen hemen sıfıra yakın bir risk var. Bu bioeşdeğer hormonlar doğrudan doğruya kadınların kendi doğal olarak ürettikleri 17 beta estradiolun aynısı. Dolayısıyla bunları kullanmakta bir problem yok. Yeter ki kişisel geçmişlerinde ya da kız kardeşlerinde, annelerinde, halalarında yani aile geçmişlerinde yaygın meme kanseri eğilimi olmasın. Bu varsa yine de tavsiye etmem asla. Ama doğru bir şekilde yerine koyma hormon replasman terapisi yapılırsa, burada sadece östrojen değil, östrojen projestan dengesi sağlanırsa ve ihtiyaçların aşırısı kullanılmazsa gerçekten çok iyi sonuç verebilir. Diğer taraftan son bir araştırmada da bu sorduğun sorunun cevabı geldi. Düzenli bir şekilde 8-10 yıl süreyle önceden östrojen replasman terapisini bioeşdeğer hormonla kullananlarda bellek sorunlarının, beyin sisi dahil daha az görüldüğü, hatta Alzheimer riskinin daha az yani Alzheimer riskini daha da azaltılabileceği anlaşıldı. Özeti şu: eğer bu konuda deneyimli bir doktor bulursanız, bioeşdeğer hormonun olduğundan eminseniz ve onun kaliteli bir ürün olduğundan şüpheniz yoksa, böyle eczane yapımı falan değil, doğrudan doğru ilaç firması tarafından üretilmişse o bioeşdeğer hormonlar, hormon replasman terapisine artık eskisi kadar soğuk, mesafeli bakmıyoruz.
0: Evet. Bir başka soruyla hemen devam etmek isterim. Tabii. Zona aşısını hep konuşuyoruz ama izleyicimiz şart mı zona aşısı demiş?
1: Şart değil ama iyi olur. Kime? 60 yaş üstüne. Hele hele 65-70 yaş üstüne. Çünkü zona aşısı 65 yaşından sonra her 4 yaşlıdan birisinin zonaya yakalanma ihtimali olduğu için önemli. Zona virüsüne ne kadar çok sık yakalanırsa yaşlanma yolculuğunda bir insan, o kişilerde bellek bozukluğu sorununun daha çok görüldüğünü çok net olarak biliyoruz artık. Yani ben 2 kere 3 kere zona geçirdim diyorsanız belleğinize daha çok dikkat edin. Ve bu nedenle zaten zona'ya karşı korunmak 60 yaş üstü imkanı olan herkes için önemli. Özellikle son aşılar, RNA aşıları, bu aşılarda korunma %95'i geçmiş durumda. Bir başka avantajımız daha var. Zona aşısı yaptıranlarda Alzheimer'a yakalanmamak için zona olmadığınız gibi Alzheimer ihtimaliniz düşüyor. Ve aynı zamanda çok daha iyi bir haber daha var. Kalp krizi ihtimaliniz de düşüyor. Böyle baktığınız zaman ben zona aşısı oldum. Ve ben daha az Alzheimer riskiyle, daha az kalp krizi riskiyle karşı karşıyayım diye rahatlamanız da mümkün. O nedenle ekonomik imkanı olanlara öneriyorum. Ben de öneriyorum. Ama dediğim gibi bir doktor denetiminde bu işin planlanmasını da tavsiye ederim.
0: Evet. Ciltle başladık. Ciltle ilgili başka bir soru var. Seramit hapı cilde faydalı mı demiş bir izleyicimiz.
1: Yok, hayır. Bu bir doğrudan doğruya satış pazarlama tekniğiyle ilişkili. Özellikle son zamanlarda ben de bu sorularla bana gelen hanımlardan çok diyorum. Hocam çok tavsiye ediliyor. Bir arkadaşım almış, ertesi gün cildi nemlenmiş falan. Bunların hepsi biraz pazarlama tekniği, Instagram ve diğer sosyal medya aracılığıyla, hatta başka aracılıklarda bunu pazarlıyorlar. Seramit haplarının emilimi, içindeki seramitin emilimi %10'u geçmez. Ama seramit kremleri çok yararlıdır.
0: Öyle
1: yani
0: mi?
1: Siz bir krem alacağınız zaman seramit içeren bir krem alırsanız, yani mesela peptid kremi alacaksınız, beraberinde seramit var. Daha çok tercih edin. Egzozum kremi alacaksınız, içinde seramit var. Daha çok tercih edin. Niasinamid alacaksınız, hyaluronik asit alacaksınız kremde. Seramit var, tercih edin. Ama ağızdan seramit haplarına ben bizi izleyen hiç kimsenin herhangi bir şekilde, ne denir ona, tavlanmasına rıza göstermem.
0: Tavlanmayalım.
1: Gerek yok.
0: Peki.
1: Evet, aldanmayalım, tavlanmayalım.
0: Peki. Damarlarında plak olanlar natto kinaz takviyesi kullanmalı mı diyor
1: Hayır.
0: izleyicimiz.
1: Hayır, gerekmez. Bu konuda da her ne kadar üretici firmaların kendi yaptırdıkları testlerde işte şu kadar plağım vardı, bu kadar küçüldü falan, bunların bilimsel olarak hiçbir yayın organında natto kinaz takviyesini şu şekilde kullanın onaylanmıştır diye ne bir kardiyoloji dergisinde, ne bir nöroloji dergisinde herhangi bir yayın yapılmış değil. Yani hakemli dergilerde yayınlanmış, büyük hasta gruplarında denenmiş bir yöntem yok. Natto kinaz dediğimiz şey bir enzim. Ve bu natto kinaz enziminin natto dediğimiz bir Japon peynirinde üretilmiş bir madde olduğunu biliyoruz. Ama eğer boynunuzdaki damarların plaklarla dolmasını ya da mevcut plakların büyümemesini istiyorsanız o plağın ana ham maddesi olan kolesterol ve ApoB ile, trigliseritle, insülin direnciyle, şekerle mücadele edin. İki, bunları dengeleyecek ilaçları kullanın. Aynı zamanda da yine asetilsalisilik asite, yani bildiğimiz klasik aspirine güvenin, nattokinaza değil. Hem aspirin hem nattokinaz alayım mı? Yani pek tavsiye etmem. Ben bugüne kadar hiçbir reçetemde nattokinaz yazmadım. Bilimsel bir yayın gelene kadar da yazmayı düşünmüyorum hiçbir hastama.
0: Peki aspirini her gün alma durumu
1: hayır,
0: doğru mu?
1: Hayır, değil, doğru mi? Değil. Aspirinde de mesela çok fazla yanlış bilgi var. Asetilsalisilik asit, yani aspirinin kanı incettiği doğru. Bunu tromboksan üzerinden yaptığı da kesin. Ama aspirin hipertansif birisine damarı koruyayım diye verdiğiniz zaman damar çatlaması halinde kanı felaket bir durumda sizi durduramayacağınız için bir felaketle karşı karşıya bırakabilir. Dolayısıyla bir damar setli olan kişiye aspirinin hangi dozda, ne sıklıkta, ne aralıkla verileceğini de yine bir aile hekiminin, bir dahiliyecinin ya da bir kardiyoloğun, nöroloğun karar vermesi lazım. Kendi kendinize bunu yapmamalısınız.
0: Evet. Haplardan bahsetmişken karaciğer yağlanmasının hapla düzelebileceği konusunda sorular var. Böyle bir şey mümkün mü?
1: Tabii var. Öyle bir hap var. Egzersiz. Egzersiz hapını düzenli olarak kullanırsanız karaciğer yağlanmanız düzelir. Bunun dışında bir hap henüz bulunmuş değil. Karaciğer yağlanması insülin direnci ile beraberdir ya da karaciğer yaralanmasına yol açan bir toksinle beraberdir. Yani sağlığa zararlı alkolü kullanırsanız karaciğeriniz yağlanır. Bu yağlanmayı engellemek için karaciğer desteği olarak ister silimarin kullanın, yani Meryem Ana otu ekstraktı. İsterseniz o bilmem dörtte karışım, üçte karışım gibi palavra karışımları kullanın, bir işe yaramaz. Kolin karaciğer yağlanması önlüyormuş hocam. Bu hapın içinde de kolin var. Git yumurta ye kardeşim, orada da kolin var. Bol bol ve doğal yoldan daha ucuza. Çünkü bir karaciğer hapının fiyatı iki yumurta fiyatına. Ama yumurta yediğiniz zaman kolin yanında E vitamini alıyorsunuz, çinko alıyorsunuz, selenyum alıyorsunuz, kaliteli protein alıyorsunuz, lütein alıyorsunuz gözleriniz için, damarlarınız için. O nedenle ben bu hap çöp işinin biraz fazla abartıldığını çok büyük bir ciddiyetle izliyorum. Ve zaman zaman da o abartanların kulağını çekmeye ihtiyacı duyuyorum. Çünkü hap çöplüğüne döndük maalesef ve her gün bana gelen insanların kullandıkları haplara ve maliyetlere bakıyorum. Çok da pahalıya satılıyor Türkiye'de bunlar. Hak edilmeyen fiyatlarla satılıyor. Dikkatli olmamız lazım. Tabii ki tamamlayıcılara taraftarım ve bunlarla halkı en çok karşılaştıran hekimlerden birisiyim. Omega 3 benim için değerli. B12 benim için değerli. D vitamini benim için değerli. Magnezyum benim için değerli. Ama kime? Ne zaman, ne dozda, ne süreyle ve kimin ürettiği bir ürünü. O da çok önemli. Vereceğiz, o da çok da önemli. Bu ayrıntılara dikkat etmemiz lazım.
0: Evet. Aslında daha birçok izleyici sorumuz var. Onları da programın içerisinde yayarak sormaya konuşuruz. Devam edeceğiz. Kadın sağlığı üzerine hep konuşuyoruz aslında. Ne kadar önem vermemiz gerektiğini hep söylüyorsunuz ama erkek izleyicilerimize de birazcık bu hafta bir pencere açalım. Aslında siz bir yazınızda demiştiniz ki erkekler ikinci 50'ye girmekten korkuyorlar. Birçok şeyi kaybetmekten dolayı.
1: Evet.
0: Neyi kaybetmekten dolayı?
1: Öncelikle saçlarını kaybediyor çoğu erkek. Kelleşiyor. Kelleşmekten de hoşlanmıyorlar. Çünkü kelleşmek gerçekten çoğu erkek için büyük bir korku. Ama erkekler sadece saçlarını kaybetmiyor. Sadece kaslarını kaybetmiyor. Sadece enerjilerini kaybetmiyor. Hormonlarını da kaybediyorlar. Kadınlar gibi birdenbire ve tam bir hormon kaybı yok. Ama erkekler de yaşta ilerledikçe testosteronları azalıyor. Testosteron azalmasına bağlı cinsel isteksizlik değil sadece. Aynı zamanda enerji kaybının oluşturduğu yorgunluk hissi, depresif ruh hali, girişimciliğin azalması, kendine özgüvenin azalması gibi bir takım duygular da beraberinde geliyor. Beraberinde tabii insülin direnci erkeklerde devreye giriyor, yağlanma ihtimalleri artıyor. Bu testosteron eksikliğine bağlı da bir yağlanma var. Buna Alman literatüründe erkek balkonu deniyor. Bu göbeğin böyle öne doğru balkon gibi çıkmasına erkek balkonu diyor, deniyor. Bunların hepsi erkekler için sorun ama erkeklerin ikinci elindeki en büyük sorunları yalnızlık. Evet. Yani kadınların sürdürebildiği arkadaşlık ilişkilerinin çoğu maalesef erkeklerde yok. Dolayısıyla ikinci elliye giren bir erkeğin bence en çok önemsemesi gereken eksiklik, hormon eksikliği kadar önemli bir eksiklik, arkadaş eksikliği, güvenilecek dost eksikliği. Orada da bizim gece 02 testi diye bir testimiz var. Gece 02 testi diyorum ben ona. O da şu, gece 02'de birdenbire bir göğüs ağrısıya uyandınız. Ya da gece 02'de birdenbire evinizde bir tehditle karşılaştığınız, Allah korusun yangın olur, başka bir şey olur. Arayabileceğiniz kaç arkadaşınız var? Bu çok önemli. Gece 02'de arayabileceğiniz kaç arkadaşınız var? Eğer 5 arkadaşınız varsa durumunuz çok iyi. 3 arkadaşınız varsa dikkatli olun ama sahip olun o 3 arkadaşa. 1 arkadaşınız varsa onu iple kendinize bağlayın çünkü durumunuz tehlikede. Yani çoğu erkekte maalesef mümkün olduğu kadar, gerektiği kadar daha doğrusu arkadaş ilişkisi devamsızlığı pek yok. Kadınlar bu konuda çok daha başarılılar. Araştırmalar gösteriyor ki 1990'lı yıllarda erkeklerin %50'sinin ortalama 5 arkadaşı var. Ama bugün bu 5 arkadaşı olan erkek oranı %20'lere düşmüş durumda. Yani erkeklerin 5 arkadaşı olan miktarı 5 erkeğin biri ancak buna sahip. Dolayısıyla arkadaş yoksunluğu meselesini de ekonomik yoksunluk gibi ya da başka yoksunluklar gibi, hormon yoksunluğu gibi önemsememiz lazım erkekler olarak.
0: Peki bunun tam tersi, fazla arkadaş ve fazla sosyalleşme de bir problem değil mi bir erkek için?
1: Oranı önemli. Yani yaptığınız sosyalleşme işinize, eşinize, ailenize zarar vermek yerine sizi çoklamaya yollan, çoğaltmaya yöneliyorsa ne güzel, ne kadar çok eşiniz, dostunuz olursa, sosyal çevreniz ne kadar büyük ve kalabalık olursa o kadar iyi. Çünkü sosyal çevre insan için ağacın kökleri gibidir. Kökleriniz ne kadar derinde ve çoksa gelen rüzgarlar, fırtınalar, yağmurlar, ne bileyim depremler sizi kolay kolay yıkmaz. Ama o sosyal çevreyi kök gibi değil de geçici yapraklar gibi yapacaksanız çok bir anlam ifade etmez. Dökülür onlar.
0: Evet. Siz sağlıklı ve uzun yaşam için aslında bir pasta öneriyorsunuz ama bu bildiğimiz pastalardan değil. Bu kavramı biraz açıklar mısınız? Nedir bu pasta?
1: Şöyle, bu çok yeni bir kavram. Kısaltılmış bir İngilizce arka arkaya eklenmiş kelimelerin baş harfleri aldığı zaman pasta çıkıyor. O pastayı ben görünce bu doğum günü pastasından daha değerli bir pasta diye kısaltarak bunu gazetedeki köşemde yazdım. Bu mesele şu. Artık uzun ömrün sırlarını önemli ölçüde çözmeye başladık. Ama bu çözdüğümüz, geçen programda da söyledim, 10 sene sonra 150 sene yaşama garanti olacak, kanser kalmayacak filan palavrası değil. Fakat transkriptomik dediğimiz bir alan var. Yani metabolomik dediğimiz bir alan var. Metabolizmanın sırlarını çözmeye çalışan. Transkriptomik dediğimiz bir alan var. Kromozomlardaki hangi genler açılırsa biz daha uzun yaşayabiliriz, sağlıklı kalabiliriz. Sadece uzun değil, sağlıklı ve uzun. Hangi genler açılırsa tehlikedeyiz. Ya da hangi genler kapanırsa başımız belaya girer. Hangi genler kapanırsa oh rahat ederiz. Oh rahat ettik diyebiliriz. İşte transkriptomik dediğimiz alan, işte pasta dediğimiz bu konsept bunu araştırıyor. Ve artık gen haritası falan filan bunları biliyoruz. Bize lazım olan genlerin hangilerini öne çıkaracağımız, hangilerini cebimize koyup saklayacağımızı öğrenme dönemindeyiz. Buna pasta teknolojisiyle transkriptomik araştırma deniyor. Biraz derin bir konu. Bizi izleyenlerin buradan çıkaracakları sonuç şu. Bilim onları daha uzun değil sadece, daha iyi yaşatmak için muazzam bir değişimden ve dönemden geçiyor. Eğer burada ellerine, paçalarını, ayaklarını şarlatanlara kaptırmazlarsa, çünkü bu işin de geçen gün söylediğim Selon Ceviti şarlatanları var.
0: Evet.
1: Kaptırmazlarsa önlerinde güzel bir ufuk var. Ama bu ufuk özellikle şu anda 50 yaş ve altı için çok parlak bir ufuk. Bizim gibi 70'lerini geçenler için çok parlak değil. Ama yani iyi gidiyor. Yani artık son bir araştırma yayımlandı. Ben de yaşıyorum onu aslında. İnsanlar yaşlandıkça yaşlılık sınırını yukarı doğru çekiyormuş. Hmm. Ama aslında bilim de çekti. Yani 65 yaş bir sigorta sınırı, bir emeklilik sınırı, bir sigorta sınırı. 65 yaş devletin koyduğu bir sınır. Sizin koyduğunuz bir sınır değil. Ben şahsen şu anda kendimi yaşlı hissetmiyorum.
0: Değilsiniz.
1: Acaba diyorum 71-72'ye doğru döneceğiz. Ondan dolayı mı bu işi? Hayır. İyi de hissediyorum kendimi. Bütün mesele şu. Mesele ömür bizim değiştirebileceğimiz bir şey değil. Ama ömrün içini biz dolduruyoruz. Geçen gün de söyledim onu size. Evet. O ömrün içi insanın kendinin yaptığı bir şey. Kader dediğimiz şey aslında bizim keşkelerle ya da iyi kilerle doldurduğumuz bir süre. Dikkatli olursak o süreyi daha sağlıklı tamamlayabiliriz.
0: Peki bu pastayı check forward kavramı içerisinde de düşünebiliriz o zaman.
1: Tabii
0: değil
1: ki.
0: Mi?
1: Check forward da düşünürseniz çok daha ileriye doğru atabiliyorsunuz. Çünkü check forward size ne yapıyor check-up'tan farklı olarak? Check-up günü gösteriyor. Bugünü bile değil. Ama check forward bugünü gösterdiği gibi yarınınızla planlamanızı sağlayacak olan tehlike işaretlerinizi önüne koyuyor. Yani diyor ki kardeşim bakın bu dağdaki ormanda çok fazla mangal yapılıyor. Burada yangın çıkma ihtimali var diyor. Bu dağdaki ormanda çok fazla kırık dökük cam parçaları var. Elektrik hatları geçiyor. Buradan da bir yangın çıkma ihtimali var diyor. O zaman sen istasyonlarını ve yangın önleme sistemlerini çoğaltmak yerine o ormandaki camları temizliyor, o ormandaki elektrik kablolarını kaldırıyor, o ormanda mangal yapmayı yasaklıyorsun, yangın çıkmıyor. Yoksa öbür türlü habire arazöz alırsınız, habire uçak alırsınız, habire helikopter alırsınız, yani habire hap yutar durursunuz, çözüm değil.
0: Evet, kısa bir ara verelim, devam edeceğiz efendim, kısa bir ara.
2: NTV Radyo. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
3: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
2: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV Radyo Klasiği.
3: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
2: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV Radyo başına.
3: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırda bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
2: Cinayet Masası.
3: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
2: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.

0: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor. Hazır Check Forward'a girmişken hocam, daha önce bahsettiğiniz dijital ikizimizle ilgili merak edilen sorular var aslında. O konuyu yeniden biraz daha detaylandırmanızı istiyoruz. Dijital ikizden sonra şimdi de yeni hedef sanal hücre mi diye sorular var.
1: Önce istersen dijital ikizi bir de hatırlayalım.
0: Lütfen.
1: Bu yapay zeka sayesinde biz önümüzdeki dönemde muhtemelen değil artık gerçekleştirdiğini de söyleyebilirim. Örneğin Burcu Hanım'ın sağlığını değerlendirirken yanında Burcu Hanım'ın bir dijital ikizi olacak ve o dijital ikize ilaçları önce verip deneyeceğiz. İlacın yan etki yapıp yapmayacağını, tedavi edici gücünün ne olacağını ya da o dijital ikizle Burcu Hanım'ın sağlık risklerini takip edeceğiz. Bu bize ne sağlayacak? Size herhangi bir zarar vermememiz, size daha çok faydalı takviyeler ya da ilaçlar vermemiz. Dijital ikiz bu. Şimdi artık öyle bir noktaya geliyoruz ki madem ki biz genleri bu kadar çözebildik, madem ki biz hücrenin içindeki mitokondriyi, hücrenin içindeki endoplazmik retikulumu, Golgi aparatını, lizozomları yani hücrenin içindeki yaşayan evreni çözdük. Örneğin diyelim ki İstanbul düşünelim bir hücre. Bunun içerisinde birçok semt, birçok bölge var. Bu bölgelerin kendi arasındaki ilişkileri var. Bir de yapılanmalar var. Kimileri yangınla önlemekle uğraşıyor, kimileri temizlik işleriyle, kimileri su işleriyle, kimileri enerji meselesiyle. Hücre de böyle bir yapı. Biz hücredeki bu yapıyı dijitalini de yapabilirsek eğer hücreyle ilgili yapacağımız işleri veya hücreye yapacağımız katkıları ya da hücreye yapacağımız tedavileri o dijital hücrede uygulayabiliriz. Hmm. Bu muazzam bir gelişme.
0: Evet.
1: Olağanüstü bir gelişme. Ve önümüzdeki dönem bunlar da mümkün olacak ama dijital ikizin oturması için bize bir 5 sene vermeniz, dijital hücre uygulaması için de bir muhtemelen 10-15 sene vermeniz lazım.
0: Evet. Şimdi hocam bir başka konuyla devam etmek isterim. Aslında merak edilen damar sertleştikçe tansiyon yükselir mi demiş bir izleyicimiz.
1: Tabii ki yükselir. Damar sertleştikçe tansiyon yükselir. Tersi de doğru. Tansiyon yükseldikçe damar sertleşir. Nedeni şu. Damar elastikiyeti, elastik bir damarın olması iyi yaşlanmanın vazgeçilmez şartlarından biri. Onun için ben her konuşmamda damarlarınız kadar yaşlısınız cümlesini çok sık tekrarlamaya çalışırım. Ve damar sağlığı aslında beden sağlığıdır. Çünkü damarlarımız yine vücudumuzu bir şehir gibi kabul edelim. O şehrin yollarıdır, sokaklarıdır, caddeleridir. Hatta çıkmaz sokaklarıdır ve bu sokaklar ne kadar temiz ulaşılabilir ve kullanılabilir durumdaysa o şehir o kadar çok temiz, o kadar çok besin alabilen, o kadar çok atıklarından temizlenebilen ve iletişimini kolay sağlayabildiğiniz bir temiz şehir olur. Ama damar duvarı elastikse bu daha iyi. Niye? Çünkü elastik bir damar duvarı ihtiyaca göre genişler ve oraya daha çok ihtiyaç malzemesi gönderir. Elastik bir duvar genişler ve oradan daha çok bir zararlı madde temizliği sağlayabilir. Ama damarlar sertleştikçe ve içinde pıhtılar oluştukça, plaklar oluştukça damar daralır ve kullanılabilirliği azalır. Daha da önemlisi çatlama ihtimali, patlama ihtimali artar elastikiyeti kalmadığı için. O nedenle elastik yani sert olmayan damar her zaman için iyi bir damar. Bir de sertleşen damar tansiyon yükselmelerine karşı genişleyebilme, daralabilme, genişleyebilme, daralabilme elastikiyetini de kaybeder. Dolayısıyla genişleyemediği için basınç altında fazla kalır, tansiyon daha da yükselir ve o damar çatlar. Beyin damarı çatlarsa beyin felci, kalp damarı çatlarsa kalp krizi, ayak damarlarınızda bir çatlama olsa pıhtılar, mıhtılar ve iç organlarınızda, böbrek damarlarınızda, karaciğer damarlarınızda problemler ortaya çıkmaya başlar. Dolayısıyla damarın tansiyon tarafından sertleştirilmesi de tehlikeli bir şey. Sertleşen damarlarda tansiyonun oluşması da tehlikeli bir şey. Yüksek tansiyon olan kişilerin çoğunun yaşlı olmasının sebebi yaşlı damarların daha sertleşmiş olmasıdır. Gençlerde tansiyon için çok fazla görmüyoruz. Dolayısıyla biz ne kadar damarlarımızı elastik tutabilirsek, ne kadar onların elastikiyetlerini koruyabilirsek tansiyondan o kadar çok korunma şansımız olur. Ve tansiyon meselesini sadece tuz meselesi gibi de algılamayın. Ürik asit yüksekliği tansiyonu tetikliyor, şeker yüksekliği tansiyonu tetikliyor. Yani tansiyonu tetikleyen pek çok metabolik hadise karşımızda durabiliyor.
0: Peki buradan giderek şunu da sorayım o zaman. Hipertansiyon bir damar yaşlanması hastalığı mı?
1: Biraz öyle. Biraz öyle. Çünkü özellikle sistolik tansiyon dediğimiz büyük tansiyonun yaş ilerledikçe daha sık görülmesinin sebebi damarların yaşlanıp sertleşip katılaşmasıdır. Ancak eskiden olduğu gibi bugün bu programını bir kez daha hatırlatalım bizi izleyen kıymetli izleyicilerimize. Damar yaşı siz yaşlandıkça hoşgörü göstereceğimiz bir tansiyon yükselmesine yol açmaz. Yani eskiden şöyle düşünülüyordu. Evet 12'ye 8 tansiyonun olsun ama yaşın 60'a geldiyse 13'ü, 70'e geldiyse 14'ü, 80'e geldiyse 15'i hoş görelim. O devir bitti. Çünkü biliyoruz ki 15'i 80'de hoş gördüğünüz zaman 90'da o damar problem çıkarıyor. 14'ü 70'de hoş gördüğünüz zaman 80'de o damar plak yapmaya başlıyor. Onun için yaşınız ne olursa olsun tansiyonunuz, büyük tansiyonunuz, sistolik basıncınız 12,5'u, hele hele 13'ü asla geçmeyecek. Mümkünse 12 ve altında. Küçük tansiyonunuz 8'i, hele hele 8,5'u geçmeyecek. 9'u geçerse acil durum ilan edeceksiniz. Çünkü ne kadar düşük tansiyonunuz varsa, büyük tansiyon, küçük tansiyon, ikisi için de söz konusu bu. Sağlığınız ve sağlamlığınız, yaşlanma kaliteniz o kadar iyi oluyor.
0: Evet. Şimdi yeni bir araştırma ve yeni bir kavramı da sormak isterim. Valin. Siz diyorsunuz ki valini azalt, ömrünü çoğalt. Bu valin nedir? Bununla başlayalım.
1: Valin bir amino asit. Kısa yapısı çok topu çok değil, uzatmayı gelmez ama söyleyeyim, çok küçük moleküllü bir amino asit. Ve bu bizim çok kullandığımız lösin, izolesin, valin, treonin dediğimiz bu esansiyel amino asitler, bizim vücudumuzda kendimizin üretemediği, gıdalardan almak zorunda aldığımız ama aynı zamanda damar, daha da önemlisi kas sağlığı için, kas gücü için vazgeçilmez olan amino asitlerden biri. Özellikle lösin ve valin bizim için çok değerli. Ama kim için? Büyüme çağındaki gençler için, ergenler için, orta yaş için. Ama yaş böyle 55-60'ı döndükten sonra fazla miktarda lösin yüklediğiniz zaman sisteme, fazla miktarda lösin mTOR'u aktive ediyor. mTOR neydi? Yaşlanma tetikçisi bir genetik lokasyon, bir gen. mTOR'u aktive etmemeye çalışacağız. Şeker yiyince mTOR aktive olduğu gibi çok lösin bulunca da mTOR aktive oluyor 60'ından sonra. Valinde de böyle bir şey söz konusu. Valinde çok aldığınız zaman ileri yaşlarda kas yapacağım derken hızlı yaşlanıyorsunuz. Dolayısıyla bizi buradan izleyenlere şunu söylemek lazım. Ciddi bir protein çılgınlığı yaşanıyor. Onu biraz sonra zannediyorum soracaksınız.
0: Evet.
1: Bu protein çılgınlığının yanında ciddi bir BCAA dediğimiz kısa zincirli amino asit çılgınlığı var. Bu kısa zincirli amino asit çılgınlığı biraz da spor merkezlerinde çok fazla yaygın. Ve spor merkezlerindeki hocalar üstlerine hiç vazife olmadığı halde, hiç anlamadıkları halde orada bir köşede ürün de sattıkları için bu BCAA'ları 60 yaşında 70 yaşında insanlara aşırı miktarda yüklemeye çalışıyorlar. Erken hayata veda ederler. Kaslı ama kısa ömürlü olurlar. Dikkatli olsunlar. Valin de böyle bir şey. Valini fazla miktarda tüketmeyelim. Lösini fazla miktarda tüketmeyelim. Bunların en yüksek olduğu gıda kırmızı ettir. Bir de onlardan daha önemlisi ama bu BCAA'ları çok aşırı ve gereksiz yutmaktır.
0: Evet. Tam da bu noktada protein dediniz. Proteine de bir pencere açalım isterim. Çünkü protein tozundan içeceğine kadar artık her şeyde bir proteinle karşılaşıyoruz.
1: Evet. Çok iyi bir pazarlama yaptı protein tozu üreticileri de ondan.
0: Fazla alıyor olabilir miyiz?
1: Tabii fazla alıyorlar. Yani protein tozu alacağınızda proteinden zengin beslenmeniz lazım. Bir de yeni bir çılgınlık var gençler arasında. Bu da spor salonlarından yayılan bir çılgınlık. Toz halinde ağızlarına suda eritmeden alıp sonra üstüne su içiyorlar. Neymiş efendim, böyle olunca protein tozları daha çok etkili. Böyle bir şey olmadığı gibi büyük bir tehlikeyle karşı karşıya da kalabilirler. Bu Instagram çılgınlıklarına, TikTok çılgınlıklarından uzak dursunlar bizi izleyenler. Aileler çocuklarına lütfen bunu uyarsınlar. Gençleri. Ve bir de şunu söyleyelim. Bu protein tozlarının çoğunun içerisinde steroid yapısında hormonal ekler var. Hatta testosteron var. Kas yapsın diye çaktırmadan içine testosteron ilave ediyorlar. O testosteron çocuğun kasını daha hızlı büyütebiliyor. Doğru. Ama çocuğun spermini mahvediyor. Çocuk, erkek çocuk doğurganlığını tehlikeye sokuyor. Benim tavsiyem şu. Proteini de doğal yoldan, doğal kaynaktan, daha çok kaliteli balık yağlı balık tüketerek omega 3 ile beraber veya yumurta tüketerek, yoğurt tüketerek, peynir tüketerek, kırmızı et abartmadan tüketerek kazanırlarsa daha akıllıca bir yol alırlar.
0: Evet. Şimdi yaz, güneş ve D vitamini, siz hep bunun ne kadar önemli olduğunu, mutlaka güneşten faydalanılması gerektiğini muhakkak söylüyorsunuz ki. Ama yeni araştırmalar güneşin zararlarını da ortaya koydu. Bu zararlar nedir? Yeni zararları mı var?
1: Yeni zararı şu, aslında güneşin zararlarını artık biliyoruz. Cilt kanseri yapıyor, en önemlisi o. Keratoz yapıyor, güneşe bağlı. Fazla miktarda deride hasar oluştuğu zaman solar keratoz dediğimiz, solar güneş demek, güneş keratoz dediğimiz bir cilt bozukluğuna yol açıyor. Leke yapıyor ciltte, çok yaygın. Çok sık görmeye başladık eski oranla. Ama son bir yayında, bu söylediğiniz o olsa gerek, yanık olduğu zaman, cildiniz yandığı zaman kontrolsüz bir şekilde bağışıklık sistemi oraya saldırıyor. Ve bu bağışıklıktaki aşırı saldırı kalıcı bir takım hasarlara yol açıyor ciltte. O nedenle dikkatli güneşlenmek, güneş kremlerini akıllı kullanmak ve güneş kremi kullanmayı iyi bilmek lazım. Çünkü bizde güneş kremi sanki böyle bir kozmetik krem gibi böyle ufacık parçalar halinde kullanılıyor. Maalesef bunun pek bir etkisi yok. Tabii ki yüzünüze şey gibi sürmenize gerekmiyor, boya badana yapar gibi, ama yeteri kadar sürmeniz, güneşe çıkmadan önce sürmeniz, kulağınız dahil sürmeniz ve kaliteli güneş koruyucu olarak kullanmanızda fayda var. Bir de zamanı geçmiş güneş koruyucularının cildiniz için toksik olduğunu, yani 3 sene önceden kalmış bir güneş koruyucuyu bu sene kullanmanızın pek doğru olmadığını bilmeniz lazım.
0: Geleceğin güneş kremlerinin farklı olacağını söylüyorsunuz. Nedir bu fark mesela?
1: Bu fark biraz önce söylediğim fark olacak. Yani biz sadece güneşten korunmayı değil, güneşin yine de yapabileceği zararların, özellikle bağışıksal zararların, oradaki hassasiyeti arttıran zararların önlenmesi için de ham madde içeren güneş kremleri yakında çıkacak. Onları kullanacağız.
0: Peki hocam, güneş demişken D vitamini ile ilgili izleyicimizden bir soru var. Hemen bunu da sormak isterim burada. D vitamininin hızlı etkilisi daha mı iyi demiş bir izleyicimiz.
1: Yok. O da bir pazarlama tekniği. D vitamininin en iyisi güneşte, güneşlenerek kazandığınız D vitamini. Ama son zamanlarda şimdi bir şey üretip satmak isteyen kendine bir ayrıcalık yapmaya çalışıyor. Bu ayrıcalık bilimsel olarak kanıtlanmış değil. O da çok kolay. Klinik olarak kanıtlanmıştır diye bir cümle kullanır bunlar. Bizi izleyenleri buradan hatırlatalım. Kıymetli izleyiciler, klinik olarak kanıtlanmıştır diyen ürünlerin çoğunda kendi araştırmalarını, kendi ürünlerini, kendi verdikleri, belirledikleri 3-5, 10, 25 vaka üzerinde belli bir yerde yaparlar. Yani o araştırmanın para ödeyeni, sponsoru onlar. Dolayısıyla zaten kötü çıkarsa yayınlamazlar. İyi çıkarsa da onu 2'ye 3'e katlayarak yayınlarlar. Bu klinik olarak kanıtlanmıştır lafı tamamen bir üretim satışını arttırma yöntemidir.
0: Şimdi egzersiz konusunda da çok soru geliyor. Sadece yürüsek ve hareket etsek bir egzersiz yetmez. İçin yeterli mi diyor? Ben
1: soru, ne yapmalıyız? Soru bitmeden söyleyeyim, yetmez. Tamam. O sizin söylediğiniz hareket edelim dediğimiz şey zaten bize Yüce Rabbimizin emri, Allah'ın emri. Yani biz aktif bir hayat sürmek zorundayız. Yani biz her gün düzenli olarak oturmaktan uzak, ayakta, yürüyerek işimizi, gücümüzü yapan bir hayat sürmek zorundayız. Ama ben sabahleyin köpeğimi geziyorum 45 dakika, 5000 adım atıyorum hocam. O yürümek değil, köpek gezdirmek onun adı. Bahçe biçmek iyi bir şey, merdiven çıkmak iyi bir şey, ayakta bulaşık yıkamak, ayakta çamaşır yıkamak, ayakta temizlik yapmak, süpürge yapmak, bunların hepsi günlük aktivite. Ofis içinde dolaşıyorum hocam, inşaat müteahhitim, fabrika inşaatları geziyorum hocam, fabrikamı geziyorum hocam, bunların adı aktivite. Egzersiz değil. Egzersiz dediğimiz şey belli bir zaman diliminde, belli bir ritim içinde, belli bir planlamayla farklı kas gruplarını birlikte kullanmak. Eğer bu kas gruplarını kullanırken siz nefes nefese kalmıyor, konuşabiliyor, hatta şarkı söyleyebiliyorsanız bu egzersiz olmaktan çıkabiliyor. Nefes nefese kalıyorsanız o anaerobik egzersiz oluyor. Normal zorlanarak da olsa konuşabilip şarkı söyleyemiyorsanız aerobik egzersiz oluyor. Yani Osman Hoca dakikada 140 adımın üstüne çıktığı zaman nefes nefese kalıyor. O zaman ne yapıyorum ben? 120 ile 140 adım arasında tempolu yürüyorum. Bu egzersiz. Ya da squat yapıyorum 20 kere. Bu bir egzersiz. Şınav çekiyorum 20 kere. Bu bir egzersiz. Ama diğerleri aktivite. Araştırmalar gösteriyor ki aktif hayat sürüp egzersiz yaptığınız zaman ömrünüz daha sağlıklı, tansiyonunuz daha düşük, kalbiniz daha sağlam, beleğiniz daha güçlü ve kemikleriniz, kaslarınız daha az eriyor.
0: Evet. Şimdi konudan konuya geçiyoruz
1: tabii,
0: ama
1: buyurun.
0: İzleyici sorularımızla başladık. Tabii daha çok izleyici sorusu sormaya devam etmek istiyoruz. Aslında çağımızın hastalıklarından biri olarak da adlandırılan fibromiyalji. Bir izleyicimiz diyor ki fibromiyalji bedende mi, beyinde mi başlıyor?
1: İkisinde de var ama daha çok beyinde başlıyor. Son zamanlarda yapılan araştırmalar gösterdi ki fibromiyalji meselesi aslında biraz depresyonla bağlantılı. Biraz fibromiyalji meselesi geçmişteki ruhsal travmalarla, post travmatik stres bozukluğuyla bağlantılı. Eşinizden gördüğünüz muamele, patronunuza işlerinizden gördüğünüz muamele, komşularınızdan gördüğünüz yakınlık ya da uzaklık, küslük ya da dargınlık vesaire bunlarla bağlantılı. Ve zaten onun için bazı depresyon yaşlarından birkaç tanesi fibromiyalji tedavisinde daha çok tavsiye ediliyor. Mesela trisiklik antidepresanlar dediğimiz eski bir grup var. Onların içerisinden bir tanesi amitriptilin. Tekrarlıyorum, amitriptilin içeren antidepresanlar fibromiyalji'de faydalı. Ya da son zamanlarda çok faydalı hali, faydalı olduğu onaylanan duloksetin içeren antidepresanlar bu nedenle fibromiyalji ağrılarına iyi geliyor. Hatta beyindeki reseptörle etkileyen gabapentin veya progabalin içeren bazı ilaçlar fibromiyaljide iyi geliyor. Hı hı. Ama fibromiyaljide tedavisini kuyine ile yaparım, akupunkturla yaparım. Bunlar işin biraz cambazlık kısmı.
0: Peki ozon?
1: Kısmen. Yani işe yarayabiliyor. LED işe yarayabiliyor. LED terapi, kırmızı ışık terapisi, ozon terapi, hiperbarik oksijen terapisi. Bunlar kısmen işe yarıyor. Bunların işe yaradığı durumlar var, yaramadığı durumlar var ama ben olsam fibromiyalji ile ilgilenen bir hekim olarak söylüyorum. Bunların hepsinden berabere bakarım. Yani ben magnezyum alayım, B12 eksikse yerine koyayım, D vitamini eksikse yerine koyayım. Acaba biraz ruhsal gerginliğim varsa bitkisel bir ruhsal etkili bir şey mi kullanayım yoksa bu hocanın dediği amitriptilin ya da duloksetin içeren bir şey mi kullanayım filan gibi bir kombinasyon içine giderim. Ha araya bir ozon ya da oksijen, hiperbarik ya da led terapi koyarım. Yani bunu bir bütün olarak düşünmek lazım. Çünkü fibromiyalji dediğimiz mesele sadece ağrılı kaslar, eklemler, kemikler değil. Fibromiyalji biraz ruhsal çökünlük, fibromiyalji biraz uyku kaybı, fibromiyalji biraz keyifsizlik, mutsuzluk, isteksizlik, depresif ruh haliyle de beraber oluyor.
0: Bir bütün aslında.
1: Evet.
0: Peki. Kısa bir ara verelim, devam edeceğiz.
1: Memnuniyet.
0: Kısa
1: bir ara.
2: NTV Radyo. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendiği ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
0: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat Kaldığı Yerden devam ediyor. İzleyici sorularıyla başladık. İzleyici sorularıyla aslında bu bölümü noktalayacağız. Zerdeçal romatizmaya iyi gelir mi diyor bir izleyicimiz.
1: Yani zerdeçal iltihap giderici etkisi olan bir baharat. Bu nedenle bir yerde inflamasyon yani iltihap varsa zerdeçal ona faydası olur. Ama romatoid artritiniz var, ciddi kıkırdak aşılmanız var, osteoartrit nedeniyle kıkırdaklarınız erimiş, eklem sıvınız azalmış. Bunu bir zerdeçal hapıyla gidermeye kalkmanın hiçbir faydası yok. Çünkü zerdeçal içerisindeki maddi türmeronlar ve diğerleri maalesef emilmiyor. Çok nazlı bir madde. Eminen de karaciğer tarafından çok çabuk atılıyor. Onun için zerdeçal haplarıyla, çöpleriyle romatizma tedavi etmenin bir faydası yok. Benim net kanaatim budur. Ama yemeklerinizde daha alışkanlık haline getirerek günde hiç olmasa 1-2 gram zerdeçal kazanacak şekilde çorbalarınıza, yemeklerinize, et yemeklerine, tavuk yemeklerine özellikle, bakliyat yemeklerine çok yakışır. Zerdeçal ilave ederseniz bir miktar karınız olabilir.
0: Peki domatese geldiğimizde domates salatası mı, domates çorbası mı?
1: Çorbası.
0: İzleyicilerimiz çok merak ediyor.
1: Çorbası. Nedeni şu, domates ne kadar çok işlemden geçirilip ezilip büzülürse domates hücrelerinin, bitkisel hücrenin içindeki likopen o kadar çok açığa çıkıyor. Birincisi o zaman salça, çorbadaki salça ya da domatesin rendelenmiş hali salatanın bütün halinden daha fazla işlemden geçtiği için daha çok likopen onun içinde bizim emrimize verilmiş oluyor. İkincisi domates ne kadar rendelenmiş, yıpranmış, ezilmiş, büzülmüşse ama aynı zamanda yağlıysa yanındaki şey o kadar kolay emiliyor likopen. Hele hele bir de sıcak ve yağlıysa çok çok fazla emiliyor. Onun için domates çorbası tükettiğiniz zaman domates salatasından çok daha fazla likopeni bedeninize kazandırma şansınız var. Hele hele o domates çorbasına biraz da zerdeçal ve karabiber eklerseniz o bir çorba olmaktan çıkar, bir sağlık mucizesine dönüşür. Yani zerdeçal da yağda çok emilir. Zerdeçal karabiberle çok daha fazla emilir. Ve zerdeçal ve karabiber domates çorbasına çok yakışır. Dolayısıyla ben özellikle kış mevsiminde olanlara, yazın soğuk çorba bizim kültürümüzde çok yok. Olsa keşke olsaydı. Ama kışın mesela bizim evimizde haftanın 2-3 günü bu bahsettiğim şekilde domates çorbası, zerdeçallı, karabiberli muhakkak soframız oluyor. Bizi izleyenlere de tavsiye edelim.
0: Tavsiye edelim, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Birçok izleyici sorusuyla da bugün bizi yine bilgilendirdiniz. Evet. Çok da güzel oldu.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Efendim Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programını bu haftada noktalayalım. Sağlıkla kalın efendim.
2: NTV Radyo.
3: Ülke genelinde pazar günü de hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da hava çok bunaltıcı, Poyraz orta hızda. Sıcaklık ortalama 32 derece. Çarşamba günü serinleyecek. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar biraz sert. Gölgede sıcaklık 37 derece. Antalya'da nem oranı biraz azalıyor. Sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 39, Balıkesir 35, Kocaeli 34 derece. Bölgenin sahil kesimlerinde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık hala yüksek.

0: Şanlıurfa 42, Gaziantep 39 derece.
1: Hava durumu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
2: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
3: Çoğu zaman şu kritik soruyu da gözden kaçırıyoruz. İşverenin çalışana ödediği toplam maliyet ile maliyet sadece işverenin takdirine bırakabilecek bir konu değildir.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
3: Düzenleme yasalaştıktan sonra doğum izni ayrılacak işçi ve memur kadınlar 24 haftalık analık izninden yararlanabilecek. Ayrıca bir hüküm yoksa bayramda çalıştığı her gün için 2 günlük ücret.
1: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
4: NTV Radyo.

0: NTV Radyo.
1: Saatler 22 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya giriliyor. Milli Dayanışma Yasası'nda belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul pazartesi günü ilk toplantısını yapacak.
2: Kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin takibi, koordinasyonu ve uygulaması için Milli Dayanışma Kanunu kapsamında kurulan kurul toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılacak ilk toplantı pazartesi günü. Kurulda Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşacak ilk alt kurulun silah teslimi, sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Adli işlemler için de bir kurul olacak. Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Bir başka çalışma grubu da yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için oluşturulacak. Milli Dayanışma Yasası'nda atılacak adımlar terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
1: Ankara Beypazarı'ndaki maden kazasında hayatını kaybeden Erdi kahveci Zonguldak'ta toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturmada 9 kişi de gözaltına alındı. 33 yaşındaki evli ve iki çocuk babası kahvecinin cenazesi Gökçebey ilçesine bağlı Hacı Musa köyünde toprağa verildi. Cenaze törenine kahvecinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil de katıldı. Madende dünkü kazada çalışma sahasının arkasında taban çökmesi sonucu oluşan basınç nedeniyle 11 işçi de yaralanmıştı. Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam ediyor. Ancak hafta ortasından itibaren etkisini kaybedecek. NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, çarşamba gününden itibaren bazı illerde sonbaharın hissedilmeye başlanacağını söyledi.
4: Ülke genelinde hafta sonu ve pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisinde geçecek. Ortalamanın 3 ila 5 derece üzerinde diyebilirim.
5: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava etkisini sürdürüyor. Ancak çarşamba gününden itibaren sıcaklık düşecek.
4: İstanbul'da 31-33 derece civarında olacak.

0: Sıcaklık özellikle Karadeniz'e yakın yerlerde nem biraz daha yüksek. Rüzgar orta hızlı ama pazartesi daha sert esecek İstanbul'da. Çarşamba gününden itibaren İstanbul serinlemeye başlıyor. 30 derecenin altına inecek sıcaklıklar, yani sonbaharın yaklaştığını hissetmeye başlayacağız çarşamba günü.
1: Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise kavurucu hava etkisini sürdürüyor.
0: Ege'de hafta sonu sıcaklıklar çok yüksek. 38-39'larda, hatta pazartesi günü 40-41'lere doğru çıkacak. Akdeniz'de nem yüksek. Adana'da hissedilen sıcaklık 43, Antalya'da 40 derece. Karadeniz'in iç kesimlerinde, Tokat'ta, Karabük'te, Kastamonu'da, hatta Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 35-36'ya kadar çıkacak sıcaklıklar. Ankara 35 derece. Diyarbakır 42'lerde, çarşambadan itibaren güney kesimlerde de sıcaklıklarda biraz düşüş olacak.
2: Şimdi dünyadan haberlerden hazırladığımız haber turumuz geliyor ekranlara. İlk durağımız Çin. Çin'de 2026 robot olimpiyatları düzenleniyor. İnsansı robot Lightning Usain Bolt'un rekorunu kırdı. 100 metreyi 9,32 saniyede koştu. Robotun derecesi Usain Bolt'un 9,58 saniyelik dünya rekorundan daha hızlı. Böylece 17 yıldır kırılamayan dünya rekoru bir robot tarafından kırılmış oldu. Robotun derecesi insana ait olmadığı için Bolt'un rekorunun yerini almayacak tabii ki. Sırada Amsterdam'dan bir sürdürülebilirlik haberi var. Dünyanın her yerine denizlerden yük taşımacılığı lojistiğinin en yangın biçimi. Buna karşın hem deniz kirliliği hem de çatışmalarda batan teknelerin saldığı petrol tepkilerin hedefinde. Hollandalı firma ise eski bir korsan gemisiyle sadece yelken kullanarak dünyanın dört bir yanına gıda taşıyor. Eski usul yelken enerjisiyle ilerleyen gemi Karayipler'den Avrupa'ya gıda taşıyor. Son durağımız Afrika olacak. Çatışmaların en çok etkilendiği kıta. 3 yıldır süren Sudan İç Savaşı'nda da halklar yorgun. Savaşın etkilerinden biraz olsun sıyrılmak isteyen Hartumlular açık hava sinemasında toplandı. Ülkenin geleneklerinden olan açık hava sinemaları UNESCO'nun 2021 tarihli raporunda da yer almıştı. Haftanın sanat olaylarıyla bülteni noktalıyoruz.
3: Mozart, yüzyıllar sonra yeniden sahneye çıkıyor. Klasik müzik dehası Wolfgang Amadeus Mozart, ghost perde hologram teknolojisi ve karma gerçeklik disiplinleriyle yeniden hayat buluyor. 30 Ağustos'ta Beyoğlu sahnede gerçekleşecek özel etkinlikte bestecinin eserlerini piyano quintet seslendirecek.
4: Benim sözüm, eşekler, benim şarkım.
3: Grammy ödüllü şarkıcı, oyuncu ve aktivist Angelique Kidjo, Hollywood şöhret kaldırımında yıldıza layık görülen ilk siyahi Afrikalı olarak tarihe geçti. Benin Cumhurbaşkanı konuyla ilgili, biz Afrikalılar dünyaya neler kattığımızın farkında değiliz. Biz olmadan bu gezegende müzik diye bir şey olmazdı, dedi. Celine Dion, Eylül'de Paris'te bir dizi konser vermeye hazırlanıyor. Konser serisi öncesi bir dergiye röportaj veren 58 yaşındaki şarkıcı, kas sertliğine ve ağrılı spazmlara yol açan sert kişi sendromu teşhisi konmadan yıllar önce belirtilerinin başladığını ve bu yüzden ağrı kesicilere bağımlı olduğunu açıkladı. Teşhis konduğundan bu yana Dion, ilaç tedavisi, fizik tedavi, ses terapisi ve immünoterapi de dahil olmak üzere çeşitli tedaviler görüyor. Yılında kurulan Amerikalı metal grubu Demon Hunter, sevilen animasyonun ardından dünyada büyük bir fenomene dönüşen K-pop Demon Hunters'ın yayıncı şirketine dava açtı. Grup, Çok izlenen animasyonun başarısının marka hakkı ihlaline, haksız rekabete ve marka karışıklığına yol açtığını savunuyor. Kolombiyalı şarkıcı Shakira, ülkesindeki yıkıcı depremin yaralarını sarmak için en az 10 yeni okul inşa edilmesine yardımcı olacağını açıkladı. Depremin ardından ülkesini ziyaret eden şarkıcı, hasar gören okulları ziyaret etti ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Şarkıcı, yeniden inşa edilecek okullar için ilk etapta 1 milyon doların üzerinde bağışta bulundu. Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali sona erdi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından sahnelenen Pinokyo Egze ile kapanış yapan festivale ilgi büyüktü. Koreograf Erika Silgoner imzasını taşıyan eser, Carlo Collodi'nin klasik Pinokyo hikayesini gerçeklik, yapay zeka, hafıza ve insan olma kavramları üzerinden dijital çağın dünyasında yeniden yorumladı.

0: Avrupa kavruluyor, nehirlerde su seviyeleri düşüyor, kentler iklim krizine uyum sağlayamıyor.
1: İklim krizi artık geleceğin değil, bugünün meselesi.
0: Peki dünya iklim krizinin yeni aşamasına hazır mı? Türkiye ve Akdeniz Havzası'nı hangi riskler bekliyor? Avrupa neden dünyanın en hızlı ısınan bölgelerinden biri? Pasaport, COP31 için gözlerin Antalya'ya çevrildiği bir dönemde iklim kriziyle dünyayı nelerin beklediği ve alınması gereken önlemleri ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, Pazar 21'de NTV'de. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: O seni sana anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
3: Aman efendim, aman, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Siz de kanalınızın başına hoş geldiniz sevgili dostlar. Sinan Canan'la Açık Beyin, inanılmaz sorama 76. bölümüyle efendim karşınızda. 75 bölümün hepsini seyretmiş olan var mı aranızda? Hiç zannetmiyorum. 75 bölüm bu yani. Bayağı çok. Sen kesin seyretmişsindir. Hoş geldin tekrar. Efendim 75 bölümdür. Tek bir konudan bahsediyoruz. İnsandan bahsediyoruz. İnsanın değişik veçelerini konuşuyoruz ve özellikle stüdyodaki sevgili konuklarımızın katkıları, soruları ve enteresan fikirleriyle konular çoğu zaman bizim planladığımızdan farklı bir tarafa gidebiliyor. Ama bu bence programın en güzel kısmı. Ve bugün 76. bölümümüzde yine sizlerle beraberiz. Eğer siz ekran başındaki sevgili dostlar da burada stüdyomuzda bizlerle beraber olmak isterseniz yapmanız gereken şey çok basit. Açıkbeyin.com/NTV adresindeki bir formumuz var orada. Katılım formu, onu doldurarak rahatlıkla bir sonraki çekimimizde burada olabilirsiniz. Ya da buraya sorularınızla ya da yorumlarınızla katılmak istiyorsanız Sinan Canan'a soruyorum diye bir bölüm var. Oraya da tıklayıp bize her türlü görüşlerinizi ulaştırabilirsiniz. Biz valla bayılıyoruz onları okumaya. Bu arada bu geri bildirimleriniz, vakit ayırıp da bize gönderdiğiniz tüm mesajlar için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün konumuz iyi stres, stresin faydalısı. Şu stres konusunu biraz hatırlayıp arkasından da stresin iyisini hayatlarımıza nasıl yerleştiririz onu konuşacağız. Hazırsanız başlayalım.

0: Yapmadığınız bir şeyi yapmaya kalktığınız anda hissettiğiniz o stres var ya, bugün adına iyi stres dediğimiz işte tam orada hissettiğim şey. Bir laf vardı biz küçükken söyleyen, can sıkıntısı terakkinin motorudur diye, duydunuz mu?
1: Akış halindeyken stres görünmez gibi oluyor. Çok o doğru. Sırada beynimizde gerçekte neler oluyor?
0: Beynin dopamin basıyor, diyor ki Allah'ım zevkten ölüyoruz.
1: Ben o ağır stresi yaşadım bir süredir. Buraya aslında sizi onurlandırmak için geldim.
0: Estağfurullah, çok teşekkür ederim efendim.
1: Ve bir şey de size vermek istiyorum.
0: Ay efendim, ne kadar... Daha önceki bölümlerimizde biz aslında strese çok gönderme yaptık. İlk bölümümüzden bugüne kadar. Çünkü öncelikle ne olduğunu anlamamızın önemli olduğunu ben hep düşünürüm. Zira stres aslında biyolojik bir şey. Yani bütün canlılarda var olan bir tepki. Ve neydi tanımı? Bir organizmayı sıkıştırdığınızda, onun hareketini, beslenmesini, üremesini, bir fonksiyonunu engellediğinizde organizmanın ona karşı verdiği tepkiye biz stres diyoruz. Yani kurtulmak için bunu yapıyor. Harika, yani tabiatta da birçok organizmanın işine gayet güzel yarıyor. Hatırlarsanız 3 tane çıktısı vardı stresin. Ya savaş, ya kaç, ya don diye 3 maddelik bir şey. Ve bu 3 madde içerisinde illaki bir tanesi canlının işine yararsa canlı kurtuluyordu. İşte eğer bir aslansa strese girip avcıyı kovalayıp açlık stresinden dolayı karnını doyurabiliyordu. Eğer bir avsa, aslan geliyorsa kaçıp inşallah canını kurtarabiliyordu. Ya da baş edemeyeceği kadar büyük bir şeyse donup ölü taklidi yaparak geçmesini bekliyordu. Ama hatırlıyorsanız insanda bu sistem günlük hayatta çok da fazla bir işe yaramıyordu. Bugün bahsettiğimiz iyi stres hayatımızda bir şekilde yoksa yerini maalesef hep o kötü ve zararlı, uzun süreli kronik stres dolduruyor. Aynı zamanda bugün bu iyi stresten bahsederken biz bizi öldüren o kötü stresle mücadelenin aslında tek geçerli yöntemini de konuşuyor olacağız. Yani bu iyi stres hayatımızda bir şekilde varsa o kötü stresler, o işte öldürücü süreçler bizi çok fazla meşgul etmiyor. Şimdi bugün bir numaralı görselimizde daha evvel size sözel olarak çok anlattığım bir şeyin bir basit şemasını göreceğiz. Bizim stres sistemimiz nasıl çalışıyordu bir hatırlayayım. Yani ne oluyor vücutta, ne tetikleniyor? Biliyorum biyoloji derslerinize hepiniz bayılıyorsunuz. Burada da onun bir tane tekrarını yapacağız. Öncelikle biz dış dünyayı duyularımızla algılıyoruz. Ve bu duyularla algıladığımız sırada da beynimiz bir takım değerlendirmeler yapıyor. Diyor ki dışarıda iyi bir şey var, kötü bir şey var, güzel, lezzetli, aman iğrenç, kaçalım falan filan gibi bir takım değerlendirme tepkileri üretiyor. Eğer bu değerlendirmelerin sonucunda bizi sıkıntıya sokacak, canımızı tehlikeye sokacak, işte bizi kısıtlayacak bir şeyler algılandıysa hemen beynimizin orta kısmındaki hipotalamus diye bir salgı bezine sinyal gidiyor. Diyor ki abicim diyorlar dışarıda bir şey var, sen ver coşkuyu, aşağıda hazırlık yap çünkü muhtemelen canımız tehlikede. O da bakınız böyle aşağı doğru pofiz bezimize, yine beynin içinde ortasında bir yere bir sinyal gönderiyor. Oradan CRH diye kısaltılmış bir hormon. O gidiyor daha aşağıdan hipofizden işte ACTH diye bir hormon salgılatıyor. Bu hormon beyninizden çıkıyor. Kan dolaşımı yoluyla ta böbrek üstü bezlerinize kadar gidiyor. Böbrek üstü bezlerinden de kortizol diye bir hormon salgılatıyor. Sonra bu kortizol iç organlarınızdan beyninize her tarafa yine kanla dağılarak çok önemli bir şey yapıyor. Diyor ki bütün organlara ve dokulara stresli bir durum var. Stres durumunda ne yapmanız gerekiyorsa hadi el birliğiyle onu yapalım. Mesela bağırsakların çalışmasını yavaşlatıyor. Karaciğere gidip kan şekerinizi yükseltiyor. Beyninize gidip beyninizi uyarıp uyandırıyor. Çünkü stres var, uyanık olmanız lazım. Bağışıklık sisteminizi yavaşlatıyor. Mikroplarla savaşmaya değil, dışarıdaki tehlikeyle uğraşmaya enerji ayıralım diye. Kan basıncınızı yükseltiyor, kalbinizi hızlandırıyor. Allah ne verdiyse. İçeride bir sürü bir şeyler oluyor bunu yaparken. Ve maalesef bu doğada çok işe yarayan bir şey. Aslan kovaladığında sizin canınızı dişinize takıp kaçmanızı sağlıyor ama bizde ne zaman tetikleniyordu bu, hatırlayın. Sabah gardırobu açıyor hanımefendiler özellikle. Bugün ne giyeceğim? Bugün ne giyeceğim? Mesela modern insanın önemli sorunsallarından biri. Bir belirsizlik var, o gün ne olacağı belli değil. Nalan Hanım da aynı elbiseyi giyebilir, problem çıkabilir, pişti olmayalım. Geçen hafta hep bunu giymiştim, aynısını giyersem bunun elbisesi yok diye dalga geçerler. Bunun modası geçti, bu acaba bu renkli kombini bu sene iyi mi falan filan gibi sayısız parametreyi aynı anda değerlendirmeye çalışınca sistem yanıyor hafiften. Kortizoller bilmem neler basıyor. Ne için? Beyaz elbiseyi mi giyeceğim, kırmızı elbiseyi mi giyeceğim, bunun için. Bu arada kan şekeriniz, kan basıncınız hepsi az ya da çok yükseliyor. Trafikte sıkıştınız yine aynı şey oluyor. Sınav zamanı strese girdiniz aynı şey oluyor. İşte birisi ne bileyim sizi utandırıyor aynı şey oluyor. Ve gün içerisinde yaşadığımız sayısız hadise bu sistemi devamlı tetikliyor. Bir şey daha var. bu stres sistemi uyandığında bizim aynı zamanda beynimizi de uyandıran bir sistem devreye giriyor dedik. O da beynin uyandırma sistemi diyebileceğimiz uyandırıcı sistem diye de aslında biyolojide bilinen bir yapı. Mesela bu kabaca şematik olarak beynin uyandırma sistemi arkadaşlar. Beyninizin alt bölümü uyarıldığı zaman beyninizin her tarafına diyor ki aç gözünü aç, bir şeyler oluyor dışarıda. Bu arada orayı uyaran şey dışarıda ne olduğunu da bilmiyor. Sadece yukarıdan rapor gelmiş, dışarıda bir problem var diyor. Şimdi siz eğer şu anda burada uyuklamıyorsanız bakayım iyi misiniz? Şu anda uykusu gelen var mı? Zaten bu koltuklarda pek uyuyanı görmedim. Burada böyle biraz dik oturuyoruz ama. Dolayısıyla ya şimdi böyle bir programdayız. Her an hoca bir şey sorabilir, bir durum çıkabilir değil mi? Bir de alışık olmadığınız bir yer. Burada hafif tatlış bir stresten dolayı beyniniz sürekli uyandırılıyor. Bir de mesela korku filmi seyrettiğinizde diyelim korku filminden korkuyorsunuz. Her türlü çıtırtı pıtırtı böyle bir kulağınıza tuhaf geliyor ya. Hani her şeye böyle fazla duyarlı oluyorsunuz. Aman evin içinde bir şey mi yürüyor falan gibi. İşte burası böyle fazla uyandırınca da her şey gözünüze batmaya, her şey dikkatinizi çekmeye başlıyor. Stres de bu faydalı. Yani sizi uyanık tutmak açısından. Ben buraya gelirken her seferinde 75 bölümdür. Allah'ım şimdi ne olacak acaba falan diye tatlış bir şey oluyor. Ama mesela depresyona giriyor muyum? Allah kahretsin gene program falan. Hayır. Bakalım şimdi ne olacak merakıyla bir uyanık, ayık ve tatlış bir şekilde buraya geliyorum. Dolayısıyla stresin ilk ve ölçülü aşamalarında bu uyandırma çok güzel. Fakat bu senelerce her gün günde defalarca olursa ne oluyor? Beyniniz devamlı kırbaçlana kırbaçlana tabiri caizse çatlamak üzere olan bir at gibi yorgun düşüyor. Ve diyor ki bir süre sonra yeter artık ben buna katlanamayacağım. Bu dördüncü şeklimizde mesela bunun çok önemli bir sonucunu görüyoruz. Şimdi depresyon günlük hayatta çok kullandığımız bir şey ama klinikte adına depresyon dediğimiz şey biraz daha ağır bir tablo. Ve hatta beynin resimlerini çektiğimizde bazı işaretlerini görüyoruz. Daha önce aranızda MR görüntüsü gören var mı bilmem ama şu yukarıdaki beynin MR'la çekilmiş bir görüntüsü. Burada kırmızı bir okla bir şey işaret ediliyor. Orası bizim beynimizin hafıza bölgesi. Ve bakın günler süren depresyon, aylar yıllar süren depresyon eğer tedavi edilmezse şu kırmızıyla gördüğünüz bölgeler öncesi ve sonrası küçücük hale gelmiş. Dikkat ettiniz mi? Hipokampus denen o hafıza bölgesi hızla küçülüyor. Ve eğer siz tedavi etmezseniz depresyonu aşağıdaki o çizgiyi görüyor musunuz? O hipokampusun hacmi. Bayır aşağı gidiyor. 5-10 yıl içerisinde bildiğiniz beyniniz sünger gibi büzülüyor. Neden? Ben bu kadar kırbaçlamaya tahammül edemeyeceğim artık. Duymasam daha iyi diyor ve alıcılarını, sinapslarını, nöronlarını azaltıyor. Bu bir savunma mekanizması aslında. Fakat bu savunma mekanizmasının günlük hayatta bizim için bedeli ağır. Hafıza sorunları başlıyor, uyku sorunları başlıyor, davranış kontrol sorunları başlıyor ve maalesef ilerleyici bir işte klinik depresyon dediğimiz bir vakayı da ortaya çıkarabiliyor. Bunun olmasını hiç kimse istemiyor. Çağımızın savaştığı en büyük konu bu. Peki ya bütün canlıların hayatını kurtaran stres bizi niye öldürüyor sorusu gene hala masada. Yani bize birinin gıcığı mı vardı bize bu stres sistemini verdi? Hayır. Bugün konuşacağımız konu olan o iyi stres dediğimiz, faydalı stres dediğimiz şey aslında bizim eksik olan tarafımız. Şimdi öncelikle bu iyi stres ne demek? Bir ona bakalım. Bu yeni de bir tabir. Belki internette başında stresin başına EU harfi koyuyorlar İngilizce'de. Öz stres diyorlar buna. EU eki Latince'de iyi anlamına geliyor. Güzel. Aslında biz bunu Türkçe gayet rahat iyi stres diyebiliriz. Ama maalesef yakında kitaplara geçince muhtemelen öz stres diye geçecek. Biz çünkü aynısını almayı çok seviyoruz. Ama diyelim ki biz bugün buna iyi stres ve kötü stres. 5 numaralı şeklimizde kabaca bildiğimiz bütün stres etkenlerini bir şema altında toplayıp şöyle kafamıza bir yerleştirmenin iyi olacağını düşündüm. Mesela iyi stresi şimdi birazdan konuşalım ama kötü stresin de iki tipi var. Bir akut stres, iki kronik stres. Akut ne demek? Hemen hızlıca başlayıp biten. Mesela sizi korkuttular. Bir darlık durumu geçirdiniz ama biraz sonra geçti. Orada yaşadığınız o şiddetli sıkıntı duygusu akut stres. Ama bu her gün ufak ufak ve devamlı olarak yıllar boyunca olursa adına kronik stres dediğimiz bir şey oluyor. Akut stres yorucu, belki biraz nasıl diyelim bizi sıkıştırıcı bir şey ama geçtikten sonra etkisi o kadar önemli değil. Fakat kronik stres çok uzun olduğu için bizim için yıkıcı etkiler yapıyor. Buyurunuz lütfen.
2: Merhaba hocam.
0: Merhaba.
2: Ben küçükken havale geçirdim hocam. El titremelerim oldu. Bütün doktorlara gittim çözüm bulamadılar. Evet. Yaş ilerledikçe de ilerlemeye başlıyor. Bir çözüm de bulamıyoruz. Yani ne yapabiliriz?
0: Rahatsız olmayın lütfen oturarak.
2: Ne yapabiliriz? Ayak kayması oluyor hocam. Strese bağlı oluyor bazen nerede. Titremeler oluşuyor.
0: Bunun İsminiz için... neydi bu arada?
2: Selman.
0: Selman. Hoş evet. geldin Selman. Hoş bulduk, hocam. O küçüklük döneminde maalesef olan bu tip işte sinir sistemine hasar veren şeyleri ileride düzeltmemiz biraz zor olabiliyor. Zaten sen de gözlemlemişsin. Bu stres olduğumuz zaman beynin aşırı uyarılma hali sende normalde daha az etkisi olan bir şeyin de etkisini arttırıyor. Dolayısıyla aslında sen hepimizin yaşadığı bir şeyi belki dışa vuran bir refleks sayesinde daha fazla görüyorsun. Bu arada onu kontrol etmeye çalışan ilaçlar falan var ama onu esas uzmanları bilir. O konuda ama bir uzmana gözükmek lazım.
2: Şey yapamıyor yani.
0: İşte demek ki yani her şeyin de bir sınırı var.
2: Aynen öyle.
0: Biraz da bunlarla yaşamayı öğrenmek hani ona dair bir tavır geliştirmek de iyi bir seçenek olabilir. Tamam. Ama muhakkak uzman tavsiyelerinin böyle durumlarda dışına çıkmamak lazım. Benim de var mesela bazı sağlık alanında dikkat etmem gereken konular. Orada doktor ne diyorsa o. Yani internetten bulduğumda hareket etmiyorum. Dolayısıyla önce doktorlara soruyoruz, uzmana. Bu arada arkadaşlar sağlık sorunlarıyla ilgili bir daha yeri gelmişken hatırlatayım. İnternetten tavsiye almak bu devrin en büyük sağlık sorunu. Ben size söyleyeyim. Çünkü hepimiz parmak izi gibi benzersiz olduğumuzdan hepimizin sağlık durumu da bir uzmanın detaylı olarak analiz edip izlemesi gereken özel koşullara sahip. Eğer biz yani hastalığımın adı şu ya da durumum şuna benziyor diye internetten aldığımız bir kitapta gördüğümüz tavsiyeyi uygulayacak olursak sıklıkla işler daha kötüye gidebilir ya da en azından boşa para ve zaman harcarız. O yüzden bir uzmanın bizi takip etmesi çok çok önemli bir şey. Zaten sağlık hizmetinde bu kısım esas mühim olan bölüm. Şimdi gelelim akut kronik stresi herkes tanıyor. Bu iyi stres ise daha önceki bölümlerde konuştuğumuz bir akış meselesi vardı. Bunu hatırlayan var mı aranızda? O bölümü çok sevmiş insanlar bu arada. Çünkü hemen herkes her gün yaşamasa da böyle akışı anlatınca insanlara bir tatlı geliyor. Çünkü bir şey yaparken kendinizi kaybettiğiniz, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız, ay harika hiç bitmesin istediğiniz, biter bitmez bir daha yapasınız gelen o aktiviteler. Şimdi sporcularda ve sanatçılarda çok görülen bir şey bu. Ama biz günlük hayatımızda biraz hayatın gailesiyle bunu çok yaşayamayabiliyoruz. Ben mesela bunu konuşurken çok yaşıyorum. O yüzden bu her açık beyin bölümü bana 15 dakika gibi geliyor. Böyle karşıma sayaç koyuyorlar. Mesela sayaç bana hızlı turda geçiyormuş gibi, hile yapıyorlarmış gibi geliyor. Çünkü konuşurken zaman algısını o kadar çarpıtan keyifte bir şey yaşıyorum ki ben. Allah da bizi böyle yapmış, ne yapayım? Yani çene vermiş. O çenedeki konuşmadaki haz ve zevk sizin beyninizi başka bir moda geçiriyor. Ama o akış denen deneyimi yaşayabilmek için evde otururken bir anda kalkıp merhaba ben biraz sonra akış yaşayayım bari bir dışarı çıkayım. Öyle olmuyor o iş. Bir kere hatırlayınız ne demiştik akış için? Akışa geçeceğiniz işte bir, usta olacaksınız. Belli bir süre onunla ilgili bir ustalık geliştirmiş olacaksınız. İki, o usta olduğunuz işte daha önce pek yapmadığınız bir zorluk düzeyiyle karşılaşacaksınız. Mesela dağcısınız ya, aynı dağa 500 kere çıkarsanız akış geliştiremezsiniz. Ama hiç çıkmadığınız bir dağa, risk içeren bir durumla çıkmak zorunda kalırsanız işte o zaman dağcılık tecrübesiyle bu yeni meydan okuma bir araya geliyor ve size efendim yepyeni bir zihinsel durum hediye ediyor. Akış oradan. Ve bu işte hiç yapmadığınız bir şeyi yapmaya kalktığınız anda hissettiğiniz o stres var ya, bugün adına iyi stres dediğimiz işte tam orada hissettiğim şey. Sizden önce bir şey sorayım. Tanıdık geliyor mu bu stres? Yani bir şey yapmadan önce böyle hissettiğiniz bir heyecan falan. Elleri bir göreyim, bunu böyle sık yaşayan. Ya bizim Açık Beyin ekibi normal değil vallahi bak. Dışarıda bu çok az biliyor musunuz? İnsanların büyük bir kısmı buna hasret. Çünkü hayatlar çok maalesef rutin ve sıkıcı geçiyor. Buyurunuz efendim sizi bir tanıyalım.
1: Büşra Zeyrek.
0: Büşra hoş geldin, merhaba.
1: 23 yaşındayım. Akış halindeyken stres görünmez gibi oluyor.
0: Çok
1: o
0: doğru.
1: Sırada beynimizde gerçekten neler oluyor?
0: Siz sanatla uğraşıyor musunuz?
1: Evet.
0: Var bir şey, evet. Siz
1: evet.
0: Şimdi akışı kolay tanıyanlar öyle. Genellikle sanatın bir alanıyla uğraşıyor oluyorlar genellikle. Şimdi bizde streste ne vardı hatırlayın. Bir hızlısında hepinizin bildiği adrenalin var. Adrenalin çok erken dönemde salgılanıyor. O da böbrek üstü bezinden. İşte kalbinizi çarptırıyor, göz bebeklerinizi büyütüyor. Hemen sizi bir hızlıca hazır hale getiriyor. Sonra demin bahsettiğim kortizol geliyor. O da bütün ekibi hareketlendiriyor. Artık daha uzun süreli etkiler yaratıyor. Ve bunların tamamı bedeninizde nasıl bir etki yapıyor hatırlayın. O hiç sevmediğiniz sıkıntılı durumlarda nasıl gergin oluyorsunuz? Böyle nefesiniz daralıyor, kalbiniz çarpıyor, ağzınız kuruyor, elleriniz terliyor. Bir sürü bir şey oluyor ya. Onların tamamı bu stres tepkisinin otomatik çıktıları. Fakat akış olduğunda, yani o hafif stresten o akut strese değil de akışa doğru gitmeye başladığınızda bu yükselişlerin hepsi son derece kontrollü oluyor. Mesela kortizol hiç o kadar fazla yükselmiyor ama onun yanında beyninizde 2-3 tane çok önemli kimyasalın miktarı artıyor. Bir tanesini bizim açık beyinler, hatta sayacaklarımın hepsini açık beyinler çok iyi tanıyorlar. Birincisi dopamin. Neydi dopamin? Haz kimyasalı. Beyin haz hissettiğimiz bir şey yaptığımızda dopamin salgılıyordu ve diyordu ki şu anda ne yapıyorsak bunu bir daha yapalım, bu çok güzel. Akış deneyiminin en büyük alameti, farikası, beyinde dopamin tavana vuruyor. Ya düşünsene, dağa tırmanıyorsun, bisikletle engel atlıyorsun, bir enstrüman çalıyorsun sahnede. Beynin dopamin basıyor. Diyor ki Allah'ım zevkten ölüyoruz. Şimdi birinci farkı bu. Öbür streslerde bu yok. İki, norepinefrin diye bir madde var ya da noradrenalin. Adrenalinin teyzesinin kızı bu kimyasal olarak. Ama beyinde. Beyinde artınca ne oluyor biliyor musunuz? Öyle bir odaklanıyorsunuz ki, öyle bir dikkat veriyorsunuz ki yaptığınız şeye, dünyanın geri kalanı tamamen gözünüzden siliniyor. Şimdi bu güzel bir şey. Mesela ben burada eğer şu anda işte çek senet işleri düşünsem, yaşlanınca ne yapacağız onu düşünsem, işte dünyanın durumunu, ekonominin durumunu falan, bunları kafaya taksam, burada sizinle konuşabilir miyim? Bu muhabbeti yapabilir miyiz? Hayır. Odaklanmamız lazım ki, hatta bazen sevgili yönetmen arkadaşım Orçun kulaklıktan bana bir şey söylüyor. Ben erkek beynine sahip birisi olduğum için o lafımı falan unutuyorum mesela o bir şey söylediğinde. Dikkat dağıldığı anda performans düşüyor. Norepinefrin geliyor, diyor ki bırak geri kalanını. Bütün dünyamız şu anda bu iş. O yüzden dopaminle beraber dünyadaki bütün dert ve tasa siliniyor. Siz sadece yaptığınız işten ibaret tarzı. Bir madde daha var. Ona da endorfinler deniyor genel olarak. İçsel morfin ya da uyuşturucular. Ağrınız, sızınız, derdiniz, tasanız, vücudunuzda bir sıkıntı varsa diyor ki şimdi bunu hissetmemize gerek yok. Bir uyuşturuyor sizi. O hoş olmayan uyaranları bir süzüyor. Bacağı kolu kırılan insanların sportif performanslarda maç bitene kadar ya da o görev bitene kadar onu fark etmediklerini, savaşlarda uzvu kopan insanların bunu birkaç dakika fark edemediklerini duymuş olabilirsiniz. Bu içsel uyuşturucular o kadar kuvvetlidir. Akış durumunda sizin bütün ağrınızı da keser. Yani normal stres bizi böyle daraltırken akış durumu diyor ki şu anda cennetteyiz. Bu arada bizim kültürde ilginç de bir söz var bununla alakalı. Daha önce zikretmiştim. O da çok alıntı yapıldı. Kesmişler oraya, internete koymuşlar ama benim sözüm değil. Bizim kadim kültürde olan bir şey. Şugul cenneti diye bir söz var. Meşgul insanın içinde bulunduğu ruh haline şugul cenneti denirmiş efendim. Dolayısıyla bir insan böyle sevdiği bir şeyle meşgul olunca cennette gibi olurmuş. Tersi ne? Meşgul olmayan, boş kafa kimin çalışma odasıdır? Yerini kötü stres doldu. Bu iyi stres olmadığı zaman kötü stres hep kapıda bekliyor. Diyor ki madem öyle ben geleyim sana bir ölümlü olduğunu hatırlatayım. İşte işlerin sarpa saracağını hatırlayayım. Şöyle böyle devamlı bizi sıkıntıya sokacak bir şey orada kapıda bekliyor. Siz bir şey söylediniz, buyurun efendim.
2: Hocam Şahabettin ismim.
0: Şahabettin, hoş geldin.
2: Yazılımcıyım ben de. Sizin akışta olduğumu sizin söylemenizle anladım. Aha, gece mesela 6'da çıktım, kod yazmaya başladım. Sabah ezanı okununca ana sabah olmuş diye fark ettim. Bel fıtığı başladı. Hani bacağı kopunca askerler hissetmiyor. Ben de bel fıtığı olduğunu akışta hissetmemiş oldum.
0: Aman işte o kadar şey olmasın. Çünkü arada bir bedene de ilgi göstermek lazım. İşte bir tehlikeli tarafı bu oluyor. Şimdi tabii doğada böyle bir şey çok görmezsiniz ama modern mesleklerde çok böyle oturarak hareketsiz kalma riskimizin olduğu durumlar var ya, yazılımcı da onlardan bir tanesi. Benim de var yazılımcı arkadaşlarım akışa geçen ama o akışın bazen faturası biraz yüksek olabiliyor. Ben bu arada bütün masa başında çalışan ama özellikle yazılımcı arkadaşlarıma açık beyinde de sıklıkla söylüyorum. Yani hayatta spor ve beslenme konusunu özellikle öne almaları lazım ki çok zihinsel bir performans olan bu tip işler bir süre sonra beden beraber gelmediğinde maalesef yapılamaz olabiliyor. Ve bir de tabii ki bunun ne kadar akışa geçirse de sizi normal hayatta depresyona girme riskinizi arttırma gibi bir hali var. O yüzden bedeni de ihmal etmeyelim. Sizin vesilenizle bütün sevgili yazılımcı arkadaşlara da buradan bunu hatırlatalım.
3: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
4: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarla da Arzın Merkezine Seyahat.
3: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
4: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
3: Adnan Bostancıoğlu'yla Köşedeki Kitapçı her gün NTV Radyo'da.
4: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
3: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
0: Şimdi bizim aslında gün içi performansımızın stres düzeyimizle çok yakın alakası var. Stresi hep böyle kötü, işte bazı stresi falan diyoruz ama hiç olmadığı durumda ne oluyor? Mesela hayvan deneylerinde bunu yapıyoruz, yapıyorlar. Hayvanların stres hormonlarını engelliyorlar ya da o bezlerini çıkarıyorlar falan. Ya da işte beyin bölgelerine hasar veriyorlar. Hiç strese girmeyen hayvan, böyle tehlikeli bir yılan geliyor karşısına, ponçik ponçik bakıyor. Diyor, bir ısırana kadar orada duruyor mesela. İşte demek ki stres bizim harekete geçmemiz için içsel bir ittirici, ona ihtiyacımız var. Çok düşük olduğunda, bu bildiğiniz hani meşhur Gauss eğrisidir, her şeyde görürsünüz bunu. Bizim performansımız da stresle ilişkisi böyle bir eğriyle ifade ediliyor aslında. Sol tarafta hiç stresin olmadığı, can sıkıntısından, böyle durağanlıktan şikayet ettiğimiz durum. Bakınız, performans eğrisi aşağılarda, düşük. Ortası bizim iyi stres dediğimiz yer. Ya hadi yapalım, hadi gezelim, hadi şunu bir deneyelim, hadi şuna bir cesaret edelim de kendimizi ortaya atalım gibi bir durum. Ama diğer tarafı, şu kadar saatte bu yetişecek, bunu yapamazsan kariyerin bitti, rezil olacaksın bilmem ne gibi baskılarla zorlandığınız ya da Allah'ım ne yapsam olmuyor, benden adam olmaz, böyle hayat mı olur diye senelerce düşüne düşüne kendi kendimizi baskı altına tuttuğumuz aşırı stres durumlarında normalde yapabileceğimiz şeyleri de yapamaz hale geliyoruz. Bu aynı zamanda şu aşırı baskı halini çok iyi taklit eden bir şey uykusuzluk. Uzun süre uykusuzluk çektiğinizde bir şey fark etmişsinizdir. İnsanın muvazenesi bozulur. Yani veriyi değerlendirme hızı, mantıklı karar alabilme gücü, olayları yüksek çözünürlükte izleyebilme becerisi hızla azalır. Uyku beynin temizlendiği ve yeniden yapılandırıldığı bir zaman olduğu için ben özellikle tıp fakültesindeki öğrenci arkadaşlara çok söyledim ama beni çok azı dinledi. Ya yani tıp fakültesi gibi ya da diğer işte yoğun bölümler gibi devamlı bilgi aldığınız bir yerde öğrendiklerinizin akılda kalmasını istiyorsanız en fazla uykuya dikkat edeceksiniz. O akşam 12 olmadan, gece 12 olmadan uyumayı, sabah erken saatte kalkmayı alışkanlık edineceksiniz ki beyniniz gündüz öğrendiğini akşam yerleştirsin. Ertesi günde gece onları dizsin. Ertesi günde yeni şeyler öğrenmeye yer açılsın. Aynı şey stres yönetiminde de söz konusu. Uykusuz olduğumuz zaman stres toleransımız çok azalıyor. En basit bir harekete geçme işinde bile zorlanabiliyoruz veya basit bir zorlama bizde çok büyük tepkisellik yaratıyor. Kendinizde ya da eşinizde, dostunuzda görmüşsünüzdür. Uykusuz olunca böyle en ufak şeyden falan diye hemen bir duygusal tepki verme durumu olabilir. O yüzden bu kısımda hani yanda çok önemli, onu da ayrıca belirtelim. Bu arada iyi stres üzerine yapılan, son yıllarda yapılan çok fazla çalışma var. Mesela bunlardan bir tanesinde insanların beyin kan akımları ölçülürken onlara stressiz normal aktiviteler, hafif hoşlarına gidebilecek stresli aktiviteler, bir de ağır zaman baskısı olan ve zorlayıcı, biraz da akıl karıştırıcı şeyler olan özel görevler veriliyor. Ve bu yapılırken beyinleri izlendiğinde beynin ön tarafında ilginç bir şey gözüküyor. Şu en altta kırmızı renkli beyinlerde gördüğünüzde beynin sağ ön tarafı en fazla iyi ve harekete geçirici stres durumunda aktif. Bu sağ ön taraf bizim hareketlerimizi ve düşüncelerimizi kontrol eden, işte bu ardışık hareketleri güzel yapıp nereye gideceğini öngörebildiğimiz senaryoları takip edebilmemizi sağlayan beyin bölümü. Bakınız hemen yanında normal bir insanda daha az aktivite gösteriyor. En kötü ne zaman? Ağır stres altında. Hepiniz bunu yaşamışsınızdır. Normalde yapacağınız bir şey, bir bardak su taşımayı bile, değil mi? Sizi strese soksalar beceremeyebilirsiniz. Sebebi bu beyindeki çalışma sisteminin bozukluğu. Sözün özü, bugünkü bölümün aslında ana mesajı şu. Eğer stresten hastalanmak, stresin sıkıntısını çekmek istemiyorsak, hayatımızda bizi gaza getirecek, bizi üretken yapacak iyi stres kaynaklarını çoğaltmak zorundayız. Esas yapmamız gereken şey bu. Buyurunuz efendim. Merhaba. Ben de sağ türbün hiç konuşmaya diyecektim. Evet, buradan başlayalım.
5: Sinan Hoca, Aysun Karakaş ben.
0: Aysun hoş
5: sizi
0: geldin.
5: Sizi gördüğüm
0: merhaba.
5: İçin çok mutluyum bir bu arada. Bir de efendim. Size bir şey söylemek istiyorum. Siz stresten bahsediyorsunuz. Aslında sorumun alakasız olacağını düşünmüştüm ama alakası varmış. Ben o ağır stresi yaşadım bir süredir yakın geçmiş zamanda ve sizin birçok videonuzu izleyerek neredeyse o stresin olumlu taraflarına çevirmeyi başardım.
0: Mikrofonu yakın tutarsak ve herkes bu güzel sözleri duysun. Özür ben duyuyorum ama.
5: Ve bunda sizin etkiniz neredeyse çok, neredeyse tamamen olduğu için buraya aslında sizi onurlandırmak için geldim.
0: Estağfurullah, çok teşekkür ederim efendim.
5: Ve bir şey de size vermek istiyorum.
0: Ay efendim ne kadar... Efendim bu da buyurun bir ilk olsun. Yayında ilk defa bir çiçek aldım. Bu arada harika bir gül. Çok teşekkür ediyorum. Aysuncuğum ama şunu da söylemeliyim. O senin güzel bakışın istifade etmeye, bir şeyler almaya niyetli olduğumuz her yerde bizim için harika şeyler var. Beni de buna vesile kabul ettiğin için ben çok teşekkür ediyorum.
5: Çok değerli başım bir insansınız. Üstüne. Çok sağ olun. Sizi o yüzden onurlandırmak benim için de bir onur. Bir de size bir şey sormak istiyorum konumuzla ilgili. Armağan Çağlayan'ın programında siz demiştiniz ki neredeyse bütün videolarınızı izlediğim için artık
0: belli oluyor. Evet.
5: Demiştiniz ki ben de kendimi bazen aptal gibi hissettiğim oldu demiştiniz ve ben buna çok şaşırmıştım. Çünkü sizin çok değerli ve çok yüce fikirleriniz olduğuna inanıyorum ve bunu zaten kanıtlayan çokça davranışlarınız ve düşünceleriniz var ve ben bunun nasıl oluştuğunun şemasını merak ediyorum ve bu düşünceleri aşmanızın düşüncesini de merak ediyorum.
0: Vallahi bu kadar güzel konuştum. Ben programı burada kapatsam iyi olacak. Ben bununla biraz giderim yani. Ama o senin dediğim gibi güzel bakış. Hiç öyle değil. Mesela iyi bisiklete binen, bisiklete akrobasi yapan biri size doğar doğmaz bisiklete mi binmiştir? Yani çok düşmüştür değil mi? Sağın solunu çok yaralamıştır. Bisiklette büyük badireler atlattığı zaman ancak bisiklete o kadar ustaca öğrenebilir. Eğer birisi bir şeyleri iyi anlatıyorsa, bir bilgi biriktirmişse, herhangi bir maharet biriktirmişse bilin ki bunun en küçük kısmı burada sahnede görünen kısmıdır. Arka tarafta hayattan yediği büyük silleler, yaptığı büyük yanlışlar, düştüğü büyük hatalar vardır her zaman. Ben de kendi payımı düşeni bol miktarda yaşamış birisi olarak bir de şey gibi görüyorum ben, insanlarla paylaştığınız herhangi bir şey. Mesela burada bir program yaparken, konuşurken, kitap yazarken, bir fikir serdederken, bir kuyumcunun vitrinine gösterdiği hassasiyeti gösterip, yani çöpünüzdeki şeyleri vitrine koymazsınız. Oraya en güzellerini seçer çıkarırsınız. Ki orası bir iletişim platformudur. Ben de biraz seçimli konuşuyorum. Şimdi gelin beni evde sorun, benim çocuklara sorun mesela. Bakalım acaba anlattığımız gibi miyiz? Hepimiz insanız, hepimiz de aslında bu tip hatalardan ya da hayattaki tuzaklardan öğreniyoruz. İyi ki bunlar var. Ama bunların hepsini avantaja dönüştüren, bizim hayatımızda maharete dönüştüren şey bugün konuştuğumuz konu. Çoğu insan hayatta hata yapınca etrafı tarafından o kadar linç ediliyor, o kadar baskılanıyor, o kadar utandırılıyor ki çoğu insan yerinden kalkıp da tekrar onu bir daha denemiyor. Tekrar ya ben bu hatamı düzeltip daha güzel bir şeyi nasıl yapabilirim diye sorma cesareti ve enerjisi bulamayabiliyor. Halbuki işte biraz da kendi kendimize yapabileceğimiz bir kıyak bu. Rocky diyor ya, önemli olan kaç kere düştüğünü değil, düştükten sonra nasıl kalktığın. Yani bütün mesele ondan ibaret. Bu hataları yaptıktan sonra şu iyi stres dediğimiz konu bizi bir şekilde tekrar denemeye, tekrar hayata bir değer katmaya yönlendiriyor ki bana sorarsanız insan olarak bizdeki en büyük nimetlerden bir tanesi bu. Ve tabii ki böyle bir ekipmanla donatılmış bir varlık olarak bu ekipmanı kullanmayınca, ben şey örneğini çok severim. Kanadını kullanmayan martı. Mesela ne kadar sıkıntı çeker değil mi? Koca kanatlarla o martı ben yürüyeceğim falan dese. Ne büyük problem olurdu. Şimdi sizde böyle bir yetenek varsa ve kullanmıyorsanız bu aynı zamanda bir yük oluşturacak ve Sanıyorum hepimiz hayatımızın şu ya da bu kısmında bu yükü hissettik, bu yükü yaşıyoruz. Ve maalesef de elimizden bu güzel yetkinliği kullanmak biraz da alınıyor tahammüden. Sen yapamazsın, otur kız başına koca adam oldun, sana mı kaldı, Türk'üz biz oğlum, alo falan filan diye. Hemen böyle bizi baskıladıkları da bir ortamda bu hediyeyi belki birbirimize biraz daha hatırlatmamız lazım. Buyurunuz efendim.
6: Merhaba hocam.
0: Merhaba,
6: ben
0: Volkan.
6: Programınızı çok beğeniyorum. Açıkçası çok güzel sosyolojiyi yorumluyorsunuz.
0: Sağ ol canım. Sen sosyolojiyle ilgileniyorsun galiba.
6: Evet, ben sosyolojiyle ilgileniyorum.
0: Harikasın.
6: Bütün sosyal bilim dallarıyla da ilgileniyorum.
0: Nefis. Yaşımız da genç. Kaç
6: evet,
0: yaşındayız?
6: 18 yaşındayız.
0: Hay maşallah, harika. Ben 18 yaşında bu cümleleri kursam şimdiki bilim nerede olacaktım? Çok
6: teşekkür
0: iyi ki geldin.
6: Efendim.
0: Sağ ol.
6: Hocam şimdi bildiğiniz üzere biz şehirlerde yaşıyoruz ve bu şehir ortamındaki stresler zorunlu olarak yaptığımız şey.
0: Aynen öyle.
6: Bunlara nasıl engel koyabiliriz?
0: Nefis. Biz en baştan beri senin de muhtemelen daha önceden yakaladığın gibi, yani Sinan Can olarak benim ana savım ne? Biz insanlar olarak diğer bütün canlılardan farklı bir şekilde kendimizi doğadan koparttık ve kafamıza göre bir sistem kurduk. Bu kafamıza göre kurduğumuz sistemin ana motivasyonu neydi? İnsan hız sever, insan çok yemek sever, insan teknoloji sever, insan rahatlık sever, insan kolaylık sever falan dedik. Yaptıkça yaptık. Bu kadar teknolojiye rağmen iyice kafamız karışık. Bu kadar habere rağmen en cahil dönemimiz, bu kadar iletişime rağmen en yalnız dönemimiz, bu kadar gıdaya rağmen en bozuk beslendiğimiz dönem ellerimizle yaptığımız bir şey oldu. Dolayısıyla biz bu medeniyeti bugün resetleyip de dağda bayırda yaşamaya gidemeyiz. Böyle bir şey olmaz. Ama insanın fabrikalarının ana mantığı ne? Ayarlarını biliyorsan, yani vücudunun neye göre, zihninin neye göre ayarlandığını 3 aşağı 5 yukarı anlamışsan, hayatındaki minik değişikliklerle. Mesela daha da kolayı, benim hızlı formülüm şu. Ekstra bir şeyler yaparak değil de yaptığın bir şeyleri yapmayarak. Yani ekleyerek değil de azaltarak çok kolay sahili selamete çıkabiliyorsunuz. Mesela sağlıklı yaşamak için bir sürü şey yutmamıza gerek yoktu. Ne yapacaktık? Yediğimiz bir şeyi yemeyelim yeter. Yani biraz çıkaralım. İşte daha sosyal olmak için 1000 kişiyle daha görüşmeye gerek yok. 3 kişiyle doğru düzgün görüşelim yeter. Onlarla dostluk kuralım yeter. Buyurunuz efendim.
7: Hocam orada sizin kitaplarınızda, videonuzda defalarca tekrar ediyorsunuz ya, durmak.
0: Aynen öyle.
7: Yani durduğumuzda kendimizi gerçekten keşfediyoruz.
0: Tabii.
7: Ne olduğumuzu biliyoruz, nereye gideceğimizi buluyoruz, yönümüzü daha böyle çeşitlendiriyoruz. Yani sadece orada
0: muhteşem
7: değiliz.
0: Muhteşem hatırlatma.
7: Orada değiliz, her yerdeyiz belki ama bunu seçmek çok önemli.
0: İşte Volkan, en önemlisi de zaten herkes bize diyor ki bir şey yapman lazım. Tam devamlı bir gaz var. Her sabah yatağımızdan nasıl kalktığımıza bir dikkat etsenize. Stres konuşurken bence sabah yataktan kalkışı bir daha hatırlamak çok önemli. Sabah yataktan kalkar kalkmaz ne yaptığınıza dikkat ediyor musunuz? Hepimiz. Kesinlikle cep telefonlarınıza bakmıyorsunuzdur eminim.
7: Hocam
0: yok,
7: tam
0: burada şimdi öyle bir şey olmaz. Burada öyle bir şey olmaz. Yok, hiç. Çünkü bu dijital bağımlılığın ilk ve büyük işareti. Aman ha, yani odanızda telefon olmasın. Varsa da kalkar kalkmaz bakmayın. Ama telefona bakmasanız bile höldür küldür bir kalkıp giyineceğim, dişimi fırçalayacağım, bir şey yiyeceğim, içeceğim, gideceğim, yeteceğim. Ya bir dur. Yani yeni bir gün bonusu verilmiş. Yani bilmem kaç bininci günümüzü yaşıyoruz şu dünyada. Allah'a şükür büyük elem, keder yok. Hayatımızda sevdiklerimiz hala burada. Nefes alıyoruz, beden çalışıyor. Bir şükürle başlasak, bir dursak. Bir şey yapmam lazım yerine ya çok da bir şey lazım değilmiş aslında farkındalığıyla bir güne başlasak. Ve bize verilmiş bugün de daha önceki günlerde hiç yapamadığımız bir şeyi en azından ilk adımıyla yapmaya bir niyet etsek harika bir iyi stresle başlayan gün başlatabiliriz mesela. Ama onun dışındaki her şey kötü stres. Bir şey yapmam. Ya sabah kahvaltıya oturan insanların yarısından çoğu bugün yediğim şey organik mi, karbonhidratı kaç, karaciğer yağım ne olacak? Bunun derdinde. Ya şükürle at ağzına ya. Şükürle at yut geç onu ya. Geç, çok şükür yemek bulduk da yani. Bunu yapabilmenin yarattığı hormonal değişikliği bir bilsek. Zehir yeseniz muhtemelen vücudunuza bir şey olmaz o güzel hisler içerisinde. Ama biz onun yerine ağzımıza gelene kadar olan o hiç dahil olmadığımız kısmı o kadar merak ediyoruz ki. Tarlada mı yetişti, hormon mu aldı bunu, kim taşıdı, pestisit var mı içinde. Ya tamam olabildiğince temizinden seç ama. Bizi esas ilgilendiren o durma noktası. En önemli çıkış noktamız orası zaten. Stresin ana kaynağı habire koşturduğumuz şeyler. O yüzden iyi ki hatırlattınız. Şöyle bir duralım.
7: Rica ederim
0: hadi
7: hocam.
0: Şimdi bir duralım mesela hiçbir şey yapmayalım. Yok burada olmaz. Burada işimiz var. Ama mesela bugün hepinizden bir söz alayım. Hiçbir şey yapmadan bir 3 dakika durmuşsunuzdur zaten. Bu kadar Sinan Canan takipçisi kesin yapmıştır böyle şeyler. Şöyle bir test yapmayı ben çok seviyorum. İsterseniz size de yapayım bunu. Daha önce galiba programda yapmadım. Şu anda hayattaki en büyük sorunuzu düşünün mesela. Şu anda hayatınızdaki en büyük sorun nedir diye insanlara sorduğumda, yani 30 saniye içerisinde herkes gerçekten net bir şey düşünüyor. Yok şimdi cevap istemiyorum ama bir düşünün onu. Ve şunu çok büyük bir rahatlıkla ifade edebilirim ki şu anda hayatınızın en büyük sorunu diye aklınıza gelen o şeyin şimdi şu anda burada size hiçbir etkisi yok. Şu anda dediğimiz şey de aslında şimdi burada olan, yani en fazla koltuğunuz rahatsızdır, en fazla pantolonunuz sıkıyordur, en fazla gözlüğünüzün numarası değişmiştir de uzağa göremiyorsunuzdur gibi şu anda olan bir şeyi düşünemiyoruz biz. Gidiyoruz ta dünya sorunları, küresel ısınmalar, ekonomiler, bir şeyler bir şeyler. Ya hiçbir hayvan bunu yapamıyor. Bizim kedi böyle bir şey yapsa ya, bir haftaya ülserden ölür yemin ediyorum. Dolayısıyla şimdi şu anda burada olabilme, burayı fark edebilme ve buranın imkanlarından istifade edebilme gibi müthiş bir gücümüz varken bizim kafa 1500. İşte Volkan'cığım esas problem bu. İnsana yarar diye yaptığımız şeyler pek bize yaramadı. Bir sürü vakit kazandıracak teknolojiler maalesef vakit yerine bize evham kazandırdı. Bilgisayar gelirken öyle dedi ya, ben sana çok vakit kazandıracağım, çok hızlı iş yapıyorum, vallahi cennette yaşayacaksın. Bilgisayar sayesinde vakit kazananların ellerini göreyim. Yazılımcımız var burada. Hiç kimsenin hiçbir şeye vakti kalmadı. Her an hayatımızın her anını dolduran bir şey icat etmiş olduk. Dolayısıyla ayarımızı bilip ona göre biraz sakinleşip adım adım ilerlemek bence çok faydalı olacak. Peki bunları konuştuğumuz zaman içinizde ben günlük hayatımda şöyle bir faydalı stres yaşıyorum, el aleme de bunu tavsiye ederim diye öneri verebilecek olan var mı? Şimdi bende bazı örnekler var, ben yazdım ama bunlar benden. Buyurun efendim, bir mikrofon alalım size.
8: Sinan Bey, ismim Nuray Onur.
0: Nuray hoş geldin, merhaba.
8: Evet, sizi beğenerek izliyorum.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
8: Benim hayatımda şöyle bir gelişme oldu. Çok sevdiğim bir abim var, Alen abi. Hep tartışırız kendi aramızda. Yani ben bir şey ona fikrimi sunarım, o bana fikrini sunar. Ben hayvanlara karşı çok hassasiyetim var. Ve her gün kendi sayfamda hayvanların kurtarılmasıyla ilgili videolar yayınlarım. Alen abi de tepki verir.
0: Der ki, o niye tepki veriyor?
8: Şu an senin onlara bunu yapmanla bir fayda sağlamıyorsun. Çünkü sen duygusalsın ve kendine zarar veriyorsun. Bir süre bunları görme dedi. Yani ben çünkü bundan hep etkilendiğim için strese giriyorum, depresyona giriyorum, uykusuzluk çekiyorum. Hatta şu an kulak duymama durumuna geldim. O da nörolojik sorunlardan dedi. Bir süre kendimi engelledim. Yani durdurdum.
0: Çok iyi yapmışsınız. Öncelikle onu söyleyeyim. İnternetteki olumsuz haber yayılma sıklığının bizi hasta ettiğini çok uzun zamandır biliyoruz. Evet. Hele ki sizin gibi cana, insanlığa, varlığa, çeşitliliğe duyarlı insanların kalbini çok yaralayan bir zamanda yaşıyoruz. Evet. Şimdi bunun için de benim genellikle tavsiyem, siz başta olmak üzere sizin gibi ekstra hassas olan arkadaşlarıma, duyarlı arkadaşlarıma, olumsuzu, yanlışı paylaştığımız kadar güzelliği ve iyiliği de paylaşalım. En azından %50-%50 yapalım bu işi. Yani iyi bir şeyleri kimse haber yapmıyor. Dikkat ettiniz mi? Yani bugün beyefendi eşine çiçek verdi, ne güzel bir gün falan, böyle haber gördünüz mü?
8: Evet.
0: Yok ama eşini dövdü diye haber çok görürsünüz. Evet. Çünkü haber değeri olan şey olumsuz şeydir. Ve maalesef sadece haberlerle hareket edecek olsak depresyona girmemek işten değil. Ben sizin kadar mesela muhtemelen maruz kalınca yaralanmıyorum. Ama bir de sizin muhtemelen ruhunuzda bir letafet var. O yüzden orayı korumak lazım. Orayı gerçek hayattaki iyiliklerle. Bu arada bu iyi stresin en hızlı kaynağını ben daha önce çok programda söyledim ama iyi stres adıyla söylemedim. Mümkünse tanımadığınız bir insana, ama tanıdığınız da olur fark etmez, bir yardım etmek ve bu yönde bir şeyler yapmaya çalışmak, o biraz önce bahsettiğim iyi stres profilinin, evet, hepsini harekete geçiriyor. Evet. Sosyaliz ya biz. Ama sadece sosyallik halay çekmek için değil, birbirimize yardım edelim diye. Ve gerçek anlamda birine yardımcı olduğumuz anda bu bizi çok iyi hissettiriyor. Hı. Benim de şahsen hayat felsefem, lafın işe yaradığını düşünüyorum. Bak gül aldım biraz önce.
8: Evet, evet.
0: Yani demek ki bunun da bir yardımı olabilir gazıyla kendimi iyi hissettiren bir şey yapıyorum. Bunları biraz hayatta bence arttırmak lazım.
5: Demiştiniz ki İyi bir öğrenci, iyi bir taklit edendir. Öncelikle
0: evet, taklit etmek
5: kadar.
0: Öğrenmenin evet tamam.
5: Ben de sizi taklit ederek öncelikle şunu bir söylemek istiyorum. Suratsız insanların yemeğini yemiyorum.
0: Aa çok iyi, aynen doğru. Hakikaten acı olur o yemek yani. Doğru.
5: Ve size bir soru sormak istiyorum. Tabii. Eğer hiç stres yaşamayan bir toplum olsaydık teknoloji ya da sanat bu kadar gelişir miydi?
0: Bir laf vardı biz küçükken söyleyen. Can sıkıntısı terakkinin motorudur diye duydunuz mu? Yani insanlar bu kadar icadı, bu kadar fikri, bu kadar yeniliği aslında muhtemelen ta mağaralarda saatlerce, günlerce böyle mecburen oturmak durumunda kaldıkları günlerden bu tarafa hayatı biraz renklendirmek amacıyla yapıyorlar. Şimdi insan olmanın en büyük iktizatı zaten biraz önce hayattaki en büyük probleminizde burada olmayan şeyleri düşünme haliniz var ya, en büyük gücümüz de aslında buradan geliyor. Olmayan bir şeyi hayal edip onu inşa edebilme diye bir becerimiz var. Hayal kurma diyorlar buna. Biz o sayede mesela böyle enteresan şeyleri yapabiliyoruz. Fakat sorun işte yani bunu ne için yapıyorum? İnsan sırf yapabildiği için bir şeyleri yaptığında bir bomba yapıp milyonlarca insanı da öldürebilir. Sorumluluk dediğimiz bir konu var ya. Ben bunu yapacağım da neye matuf olarak yapıyorum? Bu yaratıcılığın, mesela sanat bir bilgi araştırma yöntemidir aslında. Dünyanın imkanlarından yeni yöntemler araştırırsınız ve ortaya bir şey çıkarırsınız. Bu illa işe yarar bir teknoloji olmak zorunda değildir. Estetik bir değer, yeni bir bakış açısı, yeni bir anlayış, yeni bir öykü. Bunları yaratmak mesela insanın çok iyi yapabildiği şeyler. Ve biz bunları yaparken de ana motivasyonumuz bir şeylerden rahatsız olmaktır. Böyle oturup kalmaktan, daha evvel konuştuk hatırlarsınız. İnsanın bir halinden memnun olmaması, iki kendinden memnun olmaması diye bir sorun vardı sevgili dostlar. Kendinden memnun olmayan bir insanı dünyada hiçbir şey tatmin edemezdi. Ama halinden memnun olmayıp kendinden emin olan insan halini rahatlıkla değiştirebilirdi. O yüzden ne diyoruz biz hep? Şikayet yok, niyet, gayret ve cesaret var. Şikayeti bırakıyoruz. Şikayeti, kötü şeyleri şu bir kenara koyuyoruz. Görmemezden gelmek değil. Görüyoruz, anlıyoruz. Ne yapabilirime odaklanıyoruz? Bir niyet, arkasından bol gayret ve yeri geldiğinde de cesaret adımını atarak inşallah dünyamızı hep birlikte hep daha iyiye doğru dönüştürüyoruz. Zaten ilk bölümün konusuydu. İnsanın bu dünyaya biyolojik bir organizma olarak maalesef hiçbir faydasının olmadığında galiba hemfikir olduk. Hakikaten yani insanı doğadan çekince hiçbir şey olmuyor. Hatta geriye cennet kalıyor. Biyologlar hep böyle söylerler. İnsan bir gecede çıksa gitse buradan Allah göstermesin ama geri kalan dünyaya cennet deniyor. Çünkü biz çok sistemi bozan bir varlığız. İnsanın faydası zararını anladığında ve güzelleştirmeye niyetlendiğinde ortaya çıkıyor. Durduğumuz halimizde, sıkıntılı halimizde zararlı bir canlıyız. O yüzden hepimize bence böyle bir görev düşüyor. Bana da bunun hatırlatması düşüyor açıkçası. Özetle süremizin sonuna gelmişken, iyi stres, adı stres olsa da düşmanımız değil, ana yakıtımız. Onu tekrar bir hatırlayalım. Dozunda yaşandığında içimizdeki potansiyeli uyandıracak tek çaremiz ve ana uyarıyı tekrarlayayım. İyi stres yoksa, inşallah her gün yoksa hayatımızda, yerini kesinlikle kötü stres dolduruyor. Zira Lee Lipsenthal demiş ki hayatın getirdiği stresi kabullenmeyi ve bu kabullenişin içinde de huzur bulunabileceğini en sonunda öğrendim demiş yaş kemale gelince. Onunla streslenmek çözüm değil. Onunla birlikte nasıl yaşayacağını öğrenmek. Ve Paul Brown'un güzel bir sözü var. Kazanmanın anahtarı stres altındaki duruşunuzdur. Yani strese nasıl yanıt verdiğiniz. İşte bu şikayetle niyet arasındaki farkı çözersek bence çoğu şeyi çözeceğiz. Bu bana çok yardımcı oldu. İnşallah hepimize de yardımcı olur. Ve maalesef gene hemen 10 dakika oldu, bölümün sonuna geldik. İşte akış böyle bir şey, patlanarak bitiyor. Ama inşallah bir sonraki bölümümüzde yine netameli konuları konuşmaya devam edeceğiz. Tam da bugün konuştuğumuz iyi stres, kötü stres meselesini göbekten ilgilendiren bir başka başlığımız var bir sonraki bölümde. Dijital dünya gerçekten beynimize ne yapıyor, iyi mi kötü mü? Bunun detaylarını konuşacağız. Tekrar buluşana kadar lütfen kendinize iyi bakın, beyniniz açık olsun.

0: NTV Radyo. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Ülke genelinde pazar günü de hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da hava çok bunaltıcı, Poyraz orta hızda. Sıcaklık ortalama 32 derece. Çarşamba günü serinleyecek. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de

0: hissediliyor. Karadeniz sahillerinde karayel sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 31, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerdeki ilçelerde ise sıcaklık 33-35 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 34, Malatya 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42, Gaziantep 39 derece.
1: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 20.

0: Saatler 23 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Adana'da Alparslan Kuytulu suç örgütüne yönelik soruşturmada üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. Dosyadaki teknik incelemelerde aralarında firari 5 sorumlunun da bulunduğu bazı şüphelilerle ilgili toplam 28 irtibat kaydı tespit edildi. Gözaltındaki 56 şüpheliden 44'ü içinde tutuklama talep edildi.
1: Alparslan Kuytul suç örgütünün üst düzey yöneticilerinin irtibat ağı incelendi. Yapılanmada FETÖ izine rastlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bağlantılar ortaya çıktı. Dosyaya göre 9 sorumlunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik takip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adamı olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tablo ise firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DH kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu da belirtiliyor. Söz konusu bağlantıların niteliği ve yapılanma içerisindeki rolü araştırılıyor. Soruşturma kapsamında Furkan Nesli dergisi sorumlusu Hasan Kütükse yakalandı. Furkan Vakfı'na yönelik Adana merkezde 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul gözaltına alınmıştı. Devam eden süreçte gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 62'ye ulaştı.
0: Alyan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. Operasyonda 12 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında dün yakalanan Kuriş'in kardeşini Muğla'ya götüren zanlı da bulunuyor.
1: Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli daha yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması için işlemler sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarından yürüttüğü soruşturmada örgüt liderliğinden tutuklanan Alihan Kuriş ile birlikte 32 kişi cezaevinde. Son operasyonda gözaltına alınanlar arasında yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve yanındaki Erhan Yılmaz'ı Muğla'ya götüren Mehmet Özmen de var. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli aracı kullandığı ortaya çıkan Özmen'in Kuriş ailesiyle ilişkisine dair de yeni bilgilere ulaşıldı. Özmen'in 2023 yılında Alihan Kuriş'in eşinin hesabına 2 milyon 400 bin lira gönderdiği, aynı gün Seda Kuriş adına bir araç satın alındığı belirlendi. Örgüte yakın bir derneğe üyelik kaydı da var. FETÖ üyeliği, örgüt kurma, sahtecilik, dolandırıcılık, yağma suçlarından adli kaydı olduğu da öğrenildi. 3 ayrı şehirde 10 arsa ve 14 apartmanı olduğu tespit edilen Özmen'in mal varlığının kaynağı da araştırılıyor. Operasyonun ikinci dalgasında Mersin'de gözaltına alınan zanlı da Alihan Kuriş'in kullandığı cep telefonu hattının sahibi. Zanlının örgüt üyelerinden birinin iş yerinde çalıştığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında bir bilişim şirketi ve Ümraniye'deki bir özel hastaneyle bağlantılı olanlar da var. Savcılık, örgütle olan ticari ve mali bağlantılarına yoğunlaşıyor.
0: Adalet Bakanı Akın Güllek, faili meçhul iki dosyanın daha aydınlatıldığını açıkladı. Bu dosyalardan biri 2019 yılında Osmaniye'de evinde ölü bulunan Ala çiftine ait. Diğeri ise 2015 yılında işlenen bir seri cinayet dosyası.
1: Faili meçhul iki dosya daha aydınlatıldı. Açık

0: Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. O dosyalardan biri 2015 yılında Ankara'da işlenen bir seri cinayet zinciri oldu. Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çağmaoğlu'nun öldürüldüğü, 6 kişinin ise öldürülmeye teşebbüs edildiği olaylar arasındaki benzerlikler incelendi. Beyanlar, HTS ve bas kayıtlarıyla Antalya'da işlenen benzer nitelikteki bir cinayet mercek altına alındı. Medeni Öztaş'ın 2015 yılı sonunda Ankara'dan ayrılmasının ardından benzer saldırıların sona erdiği belirlendi. Hali hazırda başka bir cinayetten cezaevinde bulunan Öztaş'ın Ankara'daki 3 cinayet ve 6 öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. 7 Ağustos 2026 tarihinde ifadesi alınan Öztaş, 3 kez kasten öldürme ve 6 kez kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da tutuklandı. Osmaniye'de 2019'da evlerinde öldürülen Mustafa ve Hüsna Ala çifti cinayeti de aydınlatıldı. Olay yeri fotoğrafları, kayıp senet, tanık anlatımları, HTS ve daraltılmış bas kayıtları yeniden değerlendirildi. Şüpheli Yusuf Küçük'ün maktulle irtibatı, olay bölgesindeki bas kayıtları ve aracına ait giriş çıkış kayıtları tespit edildi. 21 Ağustos'ta gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylelikle Nisan ayında kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda aydınlatılan dosya sayısı 36'ya ulaştı. 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olay aydınlatıldı. Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız dedi. Kamu vicdanında açık kalan hiçbir dosya sahipsiz kalmayacak, faili meçhul olayları birer birer aydınlatmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Rize'deydi. Belediye başkanı transferlerini eleştirdi. Belediyeler transferlerle kazanılmaz dedi. Esnafı da ziyaret eden Özel, Yeni Parti yeter artık diyen herkesin partisidir ifadesini kullandı.
2: Siyaset çalışarak kazanılır. Rekabetle kazanılır. Ama ilçeler, şehirler, belediyeler transferle kazanılmaz. Allah bize Rize'yi de yarışarak kazandığımız bir günü nasip edecek inşallah.
0: Belediye başkanı transferlerini eleştirdi, siyasi nezaket vurgusu yaptı.
2: Siyaset rekabet demek ama en önemlisi de nezaket demek. Biz herkesin verdiği oya saygılıyız. Ben Rize'yi bir gün Yeni Parti'nin seçilmiş bir belediye başkanının yöneteceğine inanıyorum. O güne kadar Rizeliler kime karar verdiyse başımızın üstündedir.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Karadeniz turu sürüyor. Mesajlarını Rize'den veren Özel, esnafı ziyaret edip partililerle yürüdü. Yeni Parti yeter artık diyen herkesin partisidir dedi.
2: Herkesin yüzünün güleceği yeni bir dönem, yeni bir iktidar mümkün. Artık Yeni Parti Türkiye'nin yeni partisidir. Yeter artık diyen herkesin yeni partisidir.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de yörük etkinliğine katıldı. Yörüklerden destek isteyen Kılıçdaroğlu, verin iktidarı, hizmet nasıl olur göreceksiniz dedi.
3: Yörük özgürlük demektir. Yörük alın teri demektir. Yörük dayanışma demektir. Biz Türkiye'nin neresinde olursa olsun eğer bir yörük çadırı varsa oraya hizmet götürmeye, eğitim hizmeti, elektrik hizmeti, okul hizmeti götürmeye and içtik, and içtik. Bunu yapacağız. Ama sizden destek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istiyoruz. Verin iktidarı, göreceksiniz hizmet nasıl olur. Ahlaki değerler nasıl korunur. Bunların hepsini yapacağız değerli dostlarım. Üretenin, çalışanın, alın teri dökenin yanında olacağız. Ve çocuklarımıza yalnızca geçmişte kalan bir kültür değil, gurur duyacakları bir gelecek bırakacağız. Unutmayalım, bir çadırımız varsa umudumuz vardır. Bir ocağımız tütüyorsa geleceğimiz vardır. Birbirimize sahip çıkıyorsak bu milletin yarınları kesinlikle aydınlıktır.
1: ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak, Tel Aviv'in saldırısını Türkiye'yi kışkırtma veya seçim öncesi siyasi hamle olarak nitelendirirken Ankara'nın itidalli davrandığını söyledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısı sonrası Ankara-Tel Aviv hattında yükselen tansiyona ilişkin konuştu. Aynı zamanda ABD'nin Suriye ve Irak temsilcisi olan Barak, podcast sunucusu Mario Nafal'a üs saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak'a göre İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki hava üssüne askeri unsurlar konuşlandırabileceğine dair istihbarat aldı. Üs saldırısından 6 gün önce bunu Washington'a iletti. Amerika Birleşik Devletleri durumu kontrol etti ve iddianın gerçek olmadığını doğruladı. Buna rağmen İsrail pistleri vurdu. Barak, İsrail ordusu, Mossad ve Başbakanlık ofisi arasında bir iletişimsizlik yaşanmış olabileceği ihtimaline değinerek söz konusu saldırıdan ne ABD'nin ne de Türkiye'nin haberdar edildiğini söyledi. Tom Barak, bu tür durumların geçmişte dünya savaşlarına neden olduğuna dikkat çekti.
4: Üçüncü Dünya Savaşı olabilir mi? Bence tarihe bakarsanız kasıtsız bir hareketten Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşebilecek her şey mümkün. Ama bizim inancımız tarafların bunların hiçbirini yapma niyetinin kesinlikle olmadığı yönünde.
0: Türk ordusunu güçlü ve cesur olarak nitelendiren Tom Barak, Ankara'nın konuya itidalli yaklaşarak sağduyulu davrandığını sözlerine ekledi. Büyükelçi Barak bu noktada İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimleri işaret etti.
4: Teorilerden biri bu. İsrail Türkleri kışkırtıyordu. Bu agresif ama belki de İsrail'deki seçim öncesinde içeride olumlu karşılanacak bir konseptti.
0: Tom Barak röportajında ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen bir konuşmaya da değindi.
4: Trump kamuoyu önünde Erdoğan'a şunu sordu. Suriye'yi neden almadın? Eğer onların iktidara gelmesinde bu kadar etkili olduysan neden Suriye'yi almadın? Erdoğansa şöyle cevap verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin egemen ve bağımsız bir ülke olmasını istiyoruz.
0: Büyükelçi Barak, Amerikan yayın kuruluşu PBS'e de hava üssü saldırısına dair konuştu. Barak, sorun şu ki Türkiye bunun geleceğinden habersizdi. Asıl mesele güçlü bir orduya ve caydırıcı bir hava kuvvetlerine sahip Türkiye gibi bir ülkeye önceden haber vermeksizin İsrail jetlerinin Türkiye sınırına 80 kilometre mesafeye kadar gelmiş olmasıdır dedi. Tom Barak, Türkiye'nin İsrail'e karşı saldırgan bir tutum içinde olmadığını, askeri operasyonlara girişmek istemediğini de bir kez daha vurguladı.
1: Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın Suriye'deki İsrail saldırısına yönelik mesajları konuşacağız. Durumu değerlendireceğiz. Konuğumuz olacak Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Murat Aslan yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Aslan NTV yayınına.
5: Yayınlar diliyorum Korhan Bey.
1: Evet. Daha önce siz de izlediniz Büyükelçisi, ABD'nin Büyükelçisi hem de Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın neler söylediğini dinledik. İsrail'in kışkırtma çabasına rağmen Ankara'nın itidalli davrandığını söyledi. Nasıl değerlendirirsiniz? Büyükelçinin bu değerlendirmesiyle başlayalım.
5: Ben o konuşmayı tam olarak dinledim. 51 dakikalık bir mülakat var ve bu 51 dakika içerisinde Barak arka planları anlatarak bu meseleyi yorumluyor ve bu arka planların bir ucunda Lübnan, bir ucunda İsrail'deki seçimler, diğer ucunda da Suriye var. Ancak genel olarak yapmış olduğu değerlendirmeye bakarsanız ki yayınınızda siz de kısmen aksettirdiniz. Devam eden İsrail ile Suriye arasında devam eden bir süreçten bahsediyor aslında ve bu süreç içerisinde güvenlik meselelerinde koordinasyonun nasıl sağlanacağı, eşgüdümün nasıl sağlanacağı aslında gündemde. Bu noktada bir hatırlatma yapmakta bence fayda var. İsrail ve Suriye son bir yıldır devamlı surette istihbarat örgütleri marifetiyle görüşüyor. Hatırlarsanız önceki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da bu görüşmelerin olduğu ve devam edeceği basına yansımıştı. Bu nedenle İsrail ile Suriye arasında hali hazırda bölgede en azından güvenin artırılması istikametinde bu görüşmeler devam ederken Barak'ın ifade ettiği üzere İsrail'in bu saldırıyı istihbari raporları iddia ederek yapmış olması bir taraftan Suriye ile arasında devam eden bu sürece, diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına ve Trump'ın niyetine tamamen aykırı. Evet. Bu nedenle Barack bu mülakatta İsrail'e yönelik bayağı bir eleştirel cümleler kuruyor ve bu eleştirel ifadeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi de başka bir mülakatta aslında teyit ediyor. Evet. Orada da Trump'ın niyetini görüyorsunuz.
1: Peki Netanyahu, tabii ondan da açıklama gelmişti. Sert açıklamalar yapmıştı. İşte biz bu şekilde kendimizi ifade ettik. Zaten uyarmıştık şeklinde İsrail Başbakanı'nın sözleri vardı. Ne yapmak istiyor sizce Netanyahu?
5: Şimdi Barack seçimleri işaret etti, biliyorsunuz. Şöyle bir internette İsrail gazetelerine girip bakarsanız, İsrail'deki seçimlerde gerçekten büyük sıkıntı var. Örnek vermek gerekirse, Knesset'in kendini feshetmesiyle Haziran ayında başlayan bir seçim süreci var. Ve şu an itibarıyla Netanyahu'nun kendisini destekleyen siyasi partilerin toplayacağı oylar dahil çıkarabileceği milletvekili sayısı en fazla 50-51 bandında. Anketler bunu ifade ediyor. İsrail gazeteleri yayınladı bunu. Ancak hükümet kurulabilmesi için biliyorsunuz 61 milletvekili olması gerekiyor. Öte yandan İsrail'de bir sosyal demokrat gelenek 2000 yılından bu yana yok. Bunun da en büyük nedeni intifadanın o dönemde başlamış olması. Oslo'da o başlatılan süreç başarısızlıkla sonuçlanınca biliyorsunuz sol partiler tamamen silindi İsrail'de. Şu an Ehud Barak biraz çabalıyor ama daha da önemli bir gelişme var İsrail siyasetinde. Gadi Eisenkot'un kurmuş olduğu siyasi parti İsrail'de şu an Netanyahu'nun kurduğu partinin önüne geçti. Ve onun tesis ettiği koalisyon da büyük bir ihtimalle 57-58 civarında milletvekili çıkarabiliyor.
1: Yani anketlerde Netanyahu biraz geriye düştüğünü söyleyebilir miyiz iç siyasette?
5: Evet, anketlerde Netanyahu geriye düşüyor. Likud'un, Netanyahu'nun partisinin net olarak oyuna veya anketlerdeki durumuna baktığınızda 20-22 civarında bir milletvekili çıkarabileceği anlaşılıyor. O durumda dahi Eisenkot'un çıkardığı milletvekili sayısı fazla. Evet. Biliyorsunuz Eisenkot aslında eski Genelkurmay Başkanı ve ilan etmiş olduğu seçim programı çok farklı. Güvenlikten ziyade İsrail orta direğine hitap eden bir seçim programı ilan etti. Ve ekonomik meseleleri daha çok gündeme getiriyor. Öte yandan Netanyahu ile uzlaştığı veya uyuştuğu bazı konular da var. Bunlardan bir tanesi bu yasa dışı yerleşimciler. Ama birçok farklı seçimle ilgili meselelerde Netanyahu'dan ayrışıyor. Bunun da en başında aslında ultra muhafazakarlara yönelik çıkarılmış askerlikten muafiyet yasası var, biliyorsunuz. Eisenkot o yasaya karşı. Çünkü o yasa İsrail şu an siyaseten ikiye bölmüş durumda. Laik olanlar bir yandan vergi verip çalışırken ultra muhafazakarlar hem askere gitmiyor. Ayrıca dini inançları gereği çalışmayıp devletten aldıkları ödemelerle hayatlarını geçindiriyorlar. Yani böyle bir sıkıntı var İsrail'de. Bu nedenle bu son yapılmış olan İsrail saldırısı Suriye'de, İsrail'deki seçimleri de kararsızları ve Netanyahu'ya oy vermesi beklenen muhafazakarları ikna etmek üzere yapılmış büyük bir provokasyon. Evet. Bu provokasyon sonrasında güçlü İsrail gösterme veya reklamını yapma, propagandasını yapma zihniyeti var Netanyahu'da. Bir taraftan da Türkiye'yi dış tehdit olarak lanse edip her seçimde yapıldığı gibi İsrail seçmenlerini güvenlikleştirilmiş bir İsrail üzerinden ikna etmeye çalışıyor.
1: Peki bir karşılığı ama var mı sizce Sayın Aslan? Şimdi İsrail seçmeninden bahsettiniz. Netanyahu'nun bu bitmek bilmeyen agresif tutumu, işte saldırgan tutumu, sahadaki yaptıkları ortada. Bu Şahin anlayışı İsrail seçmeninde bir karşılığı var mı, yoksa artık insanlar, İsrailliler de mi bıktı bu durumdan?
5: Ya İsrail'de evet bıkmıştır, ancak İsrail'de seçmen yapısının çok karmaşık ve karışık olduğunu ifade etmek lazım. Bunun en büyük nedeni farklı dönemlerde İsrail'e göç etmiş her bir Yahudi farklı toplumunun farklı düşünceleri, ideolojileri kendileriyle beraber İsrail'e getirmiş olmaları. Bu nedenle siyasette bir istikrar göremiyorsunuz. Çok fazla siyasi parti var ve bu partilerin aldıkları 1, 2, 5, 10 milletvekili tüm siyaseti şekillendirme imtiyazına sahip oluyor. Bu noktada mesela Liberman'ın partisine özellikle dikkat etmek lazım. Liberman Netanyahu'yla bir koalisyon yapmayacağını ilan etti. Ancak böyle bir garanti yok. Evet. Liberman'ın bu söylemi Netanyahu'nun tek başına hükümet kurması için Liberman'a büyük bir taviz vermesini gerektirir seçim sonrasında. Veya Eisenkot fark etmez. Ama diğer siyasi partiler bir iki milletvekiliyle ancak siyasete ediyor. Bu nedenle seçmenler geleneksel olarak oy verdikleri siyasi partilere aynı şekilde muhtemelen oy verecek. Ancak sosyal demokratlar cenahında büyük bir hüsran var. Çünkü bir türlü iktidarı ele geçirecek, iktidara çıkacak o kaliteli siyaseti yapamıyorlar. Bunun da nedeni Filistin meselesi ilgili geçmişte yaşamış oldukları hüsranlar. Büyük bir ihtimalle ben bu dağınıklığı bu seçimlerde giderilemeyeceğini düşünüyorum. İşte bu nedenle Netanyahu Türkiye karşıtlığını, Erdoğan karşıtlığını, Filistin karşıtlığını, yasa dışı yerleşimcileri, Gazze'yi sürekli dillendiriyor. Bugün de biliyorsunuz İsrail'in baş Rabbisi, din adamı bir konuşma yaptı ve aslında Filistin olmadığını, Filistinli olmadığını ifade edip Gazze'yi İsrail adına sahiplenmeye çalıştı. Artık seçim uğruna her türlü söylemin mübah olduğu bir İsrail siyaseti var. Bu nedenle bu saldırı da onlar açısından anlamlı.
1: Yani tamamen bir seçim malzemesi diyorsunuz. Peki Türkiye'de sormak isterim tam da bu noktada. Şimdi Türkiye'nin Suriye içerisinde bir hava üssü kurma gibi bir isteği var mı sizce? Ya da önümüzdeki günlerde bu iki ülkenin güçleri karşı karşıya gelir mi? Nasıl öngörürsünüz bundan sonraki dönemi?
5: Ya Suriye ile biliyorsunuz Türkiye'nin imzalamış olduğu bir anlaşma var. Bu anlaşmalarda Türkiye Şam hükümetinin daveti üzerine Suriye ordusunu yeniden yapılandırma, eğitme misyonunu üstlenmiş durumda. Ve bu uluslararası hukuk bağlamında meşru. Çünkü Suriye 10-11 yıllık bir devrimden sonra kendine gelmek istiyor, bir dönüşüm içerisinde olmak istiyor. Siyasi geçişle beraber güvenlik kurumlarını belirgin bir standartta yetiştirmek istiyor. Çünkü istikrar için mutlaka güçlü, sistemli bir güvenlik mekanizmanızın olması lazım. İşte bu noktada sıkıntı var. Barak da aslında yapmış olduğu konuşmada bu hususa değindi. Türkiye'nin İsrail'de güçlendirilmiş bir Suriye güvenlik mekanizması, mimarisi tesis etmesini İsrailler istemiyor. Evet. Bir taraftan Şam hükümetine güvenmiyorlar, bir taraftan da kendileri aslında tehdit olarak görüyorlar. Ancak Türkiye'nin Suriye'de üstlenmesine gerek yok. Bir havaalanında bulunmasına gerek yok. İncirlik'ten, Malatya'dan, Gaziantep'ten veya Mersin'den herhangi bir havaalanından kalkan uçak birkaç dakika içerisinde Suriye'nin herhangi bir noktasına zaten ulaşabilecek kudrette. Ancak İsrailler açısından buradaki mesele benim değerlendirmem, Türk askerinin veya Türk Hava Kuvvetleri'nin orada veya Türk Hava Savunma Sistemleri'nin orada olmasından ziyade Suriye'deki istikrarsızlığın İsrail'e tehdit olmayacak şekilde devam etmesi. Evet. Bu noktada bir soru yöneltmek isterim düşünmek bağlamında.
1: Lütfen.
5: Biliyorsunuz Suriye'deki en büyük tehdit DAEŞ.
1: Tabii.
5: Hala da bitmiş değil aslında DAEŞ. Şu an yer altında. Şu ana kadar DAEŞ'in İsrail'e yönelik tek bir eylemi duyuldu mu, görüldü mü veya oldu mu? Yok.
1: Evet.
5: Bu nedenle eğer DAEŞ İsrail açısından bir tehditse Suriye hükümetinin güçlendirilmesi lazım. Ama eğer İsrail DAEŞ'ten dolayı bir kaygı duymuyorsa doğal olarak Şam hükümetinin güçsüzlenmesini veya Türkiye'nin bölgede olmamasını talep edecektir. Ve tabii burada bir çelişki de var Korhan Bey.
1: Evet.
5: Türkiye'yi Suriye'de istemeyen İsrail zihniyeti Kıbrıs'a İsrail askerini gönderme, Yunanistan'da hali hazırda üstlenme, Yunan Hava Kuvvetleri'ni yeniden yapılandırma, hava savunma sistemi sağlama projesinde. Dolayısıyla onlar Yunanistan'dayken Türkiye'yi eğer Suriye'de istemiyorsanız bunun farklı anlamları vardır.
1: Evet. Yani siz Suriye'de olmayın, o ittifak içerisinde olmayın ama biz Güney Kıbrıs yönetimiyle gayet Doğu Akdeniz'deki o çıkarlarımızı gözetiriz şeklinde bir anlamda kendisiyle çeliştiğini söyleyebiliriz.
5: Mutlaka. Burada Türkiye'nin güvenlik algılarının ne kadar tahrik edildiği önemli. Muhtemelen Barak'ın yapmış olduğu konuşma aslında bu noktaya işaret ediyor. Orada bazı konular açıkça konuşmadı mülakatta Barak. Ancak şöyle düşünün, İsrail Türkiye'yi bir çevreleme politikası başlattı biliyorsunuz. Rumlar ve Yunanlar üzerinden. Rumlar, Yunanlar da bu sürece dünden razılar çünkü kendilerini daha güvende hissetmek istiyorlar ki yersiz bir şekilde Türkiye ile Yunanistan arasında şu an savaşa varacak bir çatışmanın olması pek mümkün değil aslında. Tabii. NATO var, Avrupa var veya Türkiye'nin böyle bir niyeti yok. Ancak eğer İsrail Yunanları ve Rumları araçsallaştırır, vekil güç haline getirirse ve bu bölgede doğrudan değil ancak bunlar aracılığıyla gerilimler çıkarıp Türkiye'yi uzak tutmaya çalışırsa bu tercih edecekleri en muhtemel senaryo ve bu takdirde Türkiye kendi tedbirlerini alır. Bir de Türk dış politikasını ben iyi anlayabildiklerini ve çözümleyebildiklerini düşünmüyorum İsraillerin. Türkiye herhangi bir olay olduğunda anlık tepki hiçbir zaman vermemiştir. Şu ana kadar yakın geçmişimize şöyle bir bakın. Libya'dan Suriye'ye, Kafkaslara kadar, hatta terörle mücadeleye kadar herhangi bir olay olduğunda Türkiye ilk önce sorunu bir donduruyor, soğutuyor. Evet. Akılcı bir planlama yapıyor, uzun vadeye yayıyor, şekillendiriyor ve sonra karşı tarafın kendi kalesine gol atmasını sağlıyor. Yani Beşar Esad'ın düştüğü durum bize bunu net bir şekilde gösterdi. Tabii. Bu nedenle Türkiye'nin bu stratejisini eğer İsrailler anlamıyorsa aslında bir devlet aklı kalmamış demektir. Tamamen duygularla yönetiliyor demektir o devlet. Ancak Türkiye'nin uzun vadeli planlamasında bölgesel barış, istikrar var. Bu nedenle Mekka Paktı imzalandı. İsrail eğer İbrahim Anlaşmaları istikametinde komşu ülkelerle normalleşme istiyorsa o takdirde artık bu tahriklerden vazgeçmesi lazım.
1: Peki tam da bu noktada Amerika'nın tutumunu sormak isterim. Neresinde bu olayların sizce? Tabii ki İsrail'in ebedi dostu müttefiki konumunda ama Türkiye'yi de bir anlamda bu konuda oyunda küstürmek istemiyor tarzında bir tutumu söz konusu. Amerikalıların bu tarzda bu sorundaki tutumunu nasıl değerlendirirsiniz?
5: Şimdi Amerikan siyasetinde yükselen patern nedir? Önce ona bakmak lazım. Artık İsrail taraftarı olan kişilerin senatoya girmesi zorlaştı. İşte New York Belediye Başkanı Mamdani'den başlayarak artık birer ikişer farklı eyaletlerden senatörler İsrail karşıtlığıyla birlikte senatoya girmeye başladı. Ve bunlar sadece demokrat değil, cumhuriyetçi de olabiliyor. Şimdi böyle bir durum aslında Amerikan halkının İsrail'e yaklaşımını resmeder bize. Önemli olan hangi senatörün nereye destek verdiği değil, toplumun İsrail başta olmak üzere Amerikan dış politikasında nasıl bir arayış içerisinde olduğudur. Şimdi şöyle düşünelim, İran savaşından dolayı petrol yaklaşık %40-50 artmışken Amerikan piyasasında özellikle mazot ve benzin, Amerikan halkının İsrail'le ilgili meseleleri duymak isteyeceğini ben pek sanmıyorum. Gazze meselesi artık tamamen üniversiteler başta olmak üzere entelektüel kesimde büyük bir tepki doğuruyor. Böyle bir ortamda Trump'ın İsrail'i yüceltecek, İsrail'i tamamen koşulsuz bir şekilde kanatlar altına alacak bir siyaseti izlemesi bana pek artık akılcı gelmiyor. Evet. Bu nedenle yavaş yavaş Amerikalılar sorgulamaya başladı. İsrailler de bunun farkında bu arada. Buna basit bir örnek vereyim. 10 yılı içerisinde İsrail'in savunma sanayinin tamamen bağımsız olması programı açıklandı Netanyahu tarafından ve Amerika'ya bağımlılığın bitirileceği ifade edildi. Bunun nedeni aslında Amerikan toplumunda beliren İsrail karşıtlığıdır veya Netanyahu karşıtlığıdır. İsrail demeyelim, daha çok Netanyahu ve zihniyetine karşılar. Ben bu nedenle Amerikalıların artık İsrail söz konusu olduğunda birazcık daha dengeli ilerleyeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki mevcut senato üyeleri içerisinde hala ki Amerikan Dışişleri Bakanı da aynı çizgide Rubio, koşulsuz bir şekilde İsrail'e destek verenler var. Yani bu gerçeği de görmek lazım.
1: Evet. Peki son olarak şunu sormak isterim Sayın Aslan. Mevcut konjonktüre baktığımız zaman son yaşananlar çerçevesinde Türkiye-İsrail geriliminin, tansiyonun artmasını bekler misiniz önümüzdeki günlerde?
5: Ben en muhtemel seçeneğin bu sürecin yönetilebilir kılınacağı istikametini değerlendirmek isterim. Çünkü askeri gerilim eğer söz konusu olursa, ki Netanyahu bu konuda ilk adımı attı, bu meseleden İsrail daha fazla zarar görür. Çünkü Türkiye ile İsrail arasındaki herhangi bir çatışma sadece Suriye'de olmaz, sadece kara unsurlar arasında olmaz, tüm Akdeniz'de, Ege'de olur. Yani Batı Trakya'dan başlayıp Deir-ez-Zor'a kadar, Irak sınırına kadar, Haseke'ye kadar geniş bir cephede Türkiye ve İsrail'in farklı unsurlarla, araçlarla, farklı yöntemlerle mücadelesi konuşulur o zaman. Bu durum İsrail'in mevcut kapasitesinin üzerine çıkmaya çalışması anlamına gelir ki İsrail böyle bir durumda çok büyük zarar görür. Çünkü bir taraftan da İsrail içerisinde hassasiyetler var. Bunları da dikkate almak lazım veya not etmek lazım. Şimdi bu nedenle en muhtemel projeksiyon bana göre bu sorunun dondurulması, seçime giderken büyük bir ihtimalle Lübnan üzerinden yine bir eskalasyon İsrailler tarafından tercih edilir. Bugün akşamüstü biliyorsunuz yine bombaladılar Lübnan güneyinde birkaç yeri. Yerleşimcilere yönelik özellikle Batı Şeria'daki o gerilim artacaktır mutlaka. Ama bu süreç dahi büyük bir ihtimalle bazen frene basarak bazen de ufak ufak askeri seçeneklere başvurarak devam edilecek. Ama ben Türkiye ile İsrail'deki arasındaki meselelerin büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum önümüzdeki süreçte. Ha, şunu da ifade edeyim.
1: Lütfen.
5: Doğu Akdeniz'de bu sene ilk defa Rumlar doğalgaz çıkarıyor. Ve bu gazın iletilmesi, işlenmesi onlar açısından çok önemli. Aynı zamanda Akdeniz altından Yunanistan'a uzayacak bir telekomünikasyon hattı gündemde. Ve bu husus doğal olarak kıta sağlıkları ile ilgili, deniz yetki alanları ile ilgili söylemleri gündeme taşıyacaktır. İşte o noktada sağduyuya riayet etmek lazım ama Türkiye'de olan bu sağduyunun İsrail'de veya Yunanlarda olup olmadığı konusunda şüphelerim var.
1: Evet. Bakalım önümüzdeki günlerde bölge jeopolitiği, Orta Doğu'nun bu hızlı gündemi neler getirecek diyelim. Doçent Doktor Murat Aslan, teşekkür ederiz yayına katkı için.
5: Ben teşekkür ediyorum.
1: Murat Aslan'la birlikte İsrail-Türkiye arasındaki son gerilimi ve getirilerini konuştuk. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından buradayız.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
1: Giresun'un Piraziz ilçesinde öğlen saatlerinde bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar yapıldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Giresun Valiliği şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmamıştır şeklinde açıklama yaptı. NTV yayınına bağlanan Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayıldız şu an için kaza kırıma uğrayan helikopter görünmüyor dedi. Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada Deregözü Köyü civarında bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar yapıldığını ancak çalışmalarda herhangi bir buluntu veya ize rastlanmadığını belirtti. Bölgedeki arama tarama çalışmaları da devam ediyor. Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin üzerinden 6 yıl geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgede yapılanları anlattı.
2: 22 Ağustos 2020'de Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin üzerinden tam 6 yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgedeki yeniden inşa çalışmalarını anlattı. Dereli'de ilk andan itibaren kardeşlerimizin yanındaydık, gözyaşımızı sildik, işimize koyulduk dedi. Verdikleri sözleri tuttuklarını belirterek, şimdi ilçemizde sokaklarımız, evlerimiz, iş yerlerimiz yıldız gibi parlıyor mesajını paylaştı. TOKİ koordinasyonunda 1,5 yıl içinde Dereli'ye 213 konut, 82 dükkan yapıldı. Doğan Kent'e ise 156 konut, 70 dükkan, hükümet konağıyla 12 derslikli okul inşa edildi. Konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.
3: Aksu Deresi'nin içerisinde yine bariyerler oluşturuldu. Yine seli engelleyici mahiyette tedbir açısından bunlar yapıldı.
4: Esnaflık yaptığımız dükkan 35 metrekare küçük bir alan idi. 140 metrekarelik bir alanda hizmet ediyoruz.
1: Kocaeli'nde cansız bedenleri peş peşe sahile vuran 3 kardeşin sır ölümü henüz aydınlatılamadı. Kardeşlerin otopsisinde ölüm nedenleri boğulma olarak belirlendi. Olay sonrası acı bir gerçek de ortaya çıktı. Ablalarının da 10 yıl önce denizde boğulduğu öğrenildi. Toprağa verilen 3 kardeşten birinin ayrıca bugün doğum günüydü.
2: Yıllar sonra aynı acı tekrarlandı. Ablalarından 10 yıl sonra 3 kardeş denizde ölü bulundu. Kardeşlerin tabutları yan yana dizildi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 3 kardeş sabah karşı siyah kıyafetlerle evlerinden çıktı. Kol kola girerek sahile yürüdüler. 24 saat geçmeden 3'ünün cansız bedeni kıyıya vurdu. 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'ın son görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Polis, zihinsel engelli olduğu öğrenilen abla Bilgenur Sakar'a ise başka bir noktada sağ ulaştı. Otopside kardeşlerin vücudunda darp, boğuşma ya da bıçak izine rastlanmadı. Üzerinde kıyafetleri ve ayakkabıları bulunan 3 kardeşin denizde boğulduğu değerlendirildi. Kardeşlerin denize giriş anları ve olay öncesinde yaşananlar da inceleniyor. Denize düşmüş olabilecekleri ihtimali de değerlendiriliyor. 3 kardeşin bilgisayarları ve cep telefonları da mercek altında. Kardeşler Darıca'da düzenlenen törenle son yolculuğa uğurlandı. Belinay toprağa verildiği gün 15 yaşına girmişti. Ablası Gülşahsa bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Fabrikada çalışan anneleriyle birlikte yaşadıkları öğrenilen kardeşlerin babalarının Kars'ta olduğu belirlendi. Olay sonrası Darıca'ya dönen babanın da ifadesine başvuruldu. Sakar ailesi 10 yıl sonra aynı acıyla yüzleşti. Bir çocukları da 2016 yılında boğularak hayatını kaybetmişti. Ailenin 5 çocuğundan 4'ü aynı kaderi paylaştı.
1: Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 22 kişi yaralandı. Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe kavşağında meydana gelen kazada Antalya'ya giden yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşakta devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan 22 kişi hastanelere kaldırıldı. İstanbul'da ticari taksiyle uyuşturucu sevkiyatı yapmak isteyen zanlılar güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbarı değerlendirdi. Zanlılar takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından bir ticari taksi Ataşehir'de durduruldu. Araçta ve eş zamanlı olarak bir adreste yapılan aramada 44 kilonun üzerinde çeşitli uyuşturucu maddeyle bir miktar para ele geçirildi. İki zanlı gözaltına alındı. Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan 3. gününde SAT ve SAS komandolarının gösterisi nefes kesti. NTV muhabiri Osman Terkan o gösteriyi aktardı.
5: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'ndayız. Şimdi Perşembe günü başladı, bugün 3. gün ve ilk 2 güne göre daha kalabalık bir ortam olduğunu başta söyleyelim. Bakın helikopter geldi. SAS komandolarını taşıyan helikopter Türk donanmasına ait gemilerin üzerinde şimdi bir tur atıyor. Şimdi Burak Sevinç de sizlere an be an gösterecek bu nefes kesen gösteriyi. Şimdi 4 ayrı senaryo belirlendi. O senaryolardan ilki icra edilecek. Alemdar TCG, Alemdar gemisinin üzerinden bir yay çizerek alana gelecek o helikopter. Sea Hawk türü helikopter Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı. İşte bu helikopterleri de zaten gemilerin güvertelerinde, platformlarında görebiliyorsunuz. Onlarla hakkında da yine yerinde bilgi alabiliyor buraya gelen ziyaretçiler. Şimdi bakın yavaş yavaş alçalacak helikopter ve ardından da belirlenen senaryo dahilinde bu gösteri sergilenecek. Şimdi senaryo ne, onu hemen verelim. Son dönemde Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından insansız deniz araçları da kullanılıyordu bu savaşta. Ve Karadeniz'de özellikle de başıboş diyelim kontrolden çıkmış insansız deniz araçları Türk karasularına da giriyordu. İşte o şu anda gördüğünüz siyah platform senaryo gereği bir insansız deniz aracını simgeliyor. Ve şu anda da bakın SAS komandoları helikopterden alçak irtifadan denize atladılar. Ve şimdi o insansız deniz aracı olarak kabul edilen platforma patlayıcıları yerleştirecekler. Ve ardından da o platform imha edilecek. Bu ilk senaryo. Tabii son derece burada ne kadar zor şartlar altında bu görevin icra edileceğini de an be an göreceksiniz. Şimdi burası bir gösteri ama bir de bunun gerçeği var. İşte SAS ve SAT komandoları ki şu anda platforma yaklaşan iki SAS komandosu, sualtı savunma komandosu askeri şu anda o patlayıcıları platforma yerleştirmek için yüzüyorlar ve şu anda da tabii ki bir yüzücü bir keşif yaptıktan sonra, bir tespit yaptıktan sonra büyük bir hassasiyetle o patlayıcıları yerleştirecekler.
6: Buna bağlamak üzere bekleyecektir.
5: Şimdi bakın üzerinden renkli duman çıktığını görebiliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Düzenek, aktif ve her an artık patlatılmaya hazırdır anlamına geliyor. İşte SAS komandoları özellikle de bomba eğitimi almış komandolar. Bu anlamda da Türkiye dünyanın dört bir tarafındaki o özel görevlere de dahil oluyorlar. Şimdi bakın kırmızı renkte çıkan dumanı görüyorsunuz. Şimdi ileriden de bir bot bölgeye yaklaşıyor adım adım. Bir atak botu olduğunu görebiliyorum. SAS komandolarına ait
6: ve komandolarımızı bot emniyetli mevkiye çekecek.
5: Şu anda bölgeye patlayıcı yerleştiren iki komandoyu bulundukları bölgeden alacak ve bölgeden uzaklaştıracak. Onları emniyetli bir alana götürecek. Sonrasında da bu görevi icra etmeleri konusundaki o ana temel konu gerçekleştirecek. Yani platform insansız deniz aracı olarak senaryo gereği kabul edilen o platform infilak ettirilecek. Evet. Şimdi saniyeler sonra patlama olmasını bekliyoruz.
6: 3, 2, 1, ateş.
5: Evet. Evet, büyük bir
6: işte bu
5: gürültüyle patladı.
6: Hedef tam isabetle,
5: evet, tam isabetle hedefin imha edildiğini söyleyelim. Karadeniz'de
6: artık bu sularda
5: Türkiye'ye ait kara sularına gelmiş, kontrolden çıkmış insansız deniz aracı SAS komandolarının marifetiyle imha edildi, etkisiz hale getirildi, risk ortadan kaldırıldı. Şimdi de gözler bir diğer gösteriye çevrilmiş durumda. İkinci gösteri başlayacak. Atak botlarıyla buraya SAT komandoları ulaşacak. Bir rehine kurtarma operasyonu gerçekleştirilecek. SAT komandolarını taşıyan iki atak bot alana geliyor. Şu anda sesi duyabiliyorsunuz. Bir makinalı tüfekle her ikisi, her iki botta bulunan SAT komandoları bir şok manevrayla sahile çıktılar ve şu anda bölgede bulunan rehineleri kurtarmak için bu o alana ilerliyorlar adım adım. Son derece dikkatli, konsantre olunmuş bir şekilde.
6: Birbirlerini mükemmel bir uyumla koruyarak ateş ve hareket taktikleriyle yaklaşıyor.
5: Şu anda kulübenin bulunduğu yere ulaştılar. Yani bu ne anlama geliyor? Rehineleri o kulübenin içinden kurtaracaklar ve tabi burada evet bir patlama
6: patladı. Saatler Mezgun Mahalle Şimşek, evet, gibi bir hızla huzursuz
5: içeri giriyorlar. Bir
6: İçeriden
5: şok patlama sonrasında evet rehineyi aldılar ve
6: durdu.
5: Büyük bir hassasiyetle, çünkü tabi bu tür operasyonlar hassas operasyonlar, çünkü rehinelerin bir şekilde oradan sağ olarak kurtarılması amaçlanıyor ve tabii ki SAT komandolarının da zayiat vermeden bölgeden uzaklaşmaları temel amaç. O nedenle son derece hassasiyetle yürütülüyor bu operasyon. Evet, diğeri koruma ateşi yapılıyor şu anda
6: ve tamamlandı. Değerli seyirciler,
5: hatasız zayiat verilmeden kusursuz bir şekilde bu gösteride başarıyla tamamlandı. Yani senaryo gereği rehineler vardı. Rehineler kulübedeydi. Oraya çok bir baskınla ulaştılar. İki atak botla geldi buraya. SAT komandoları, sualtı taarruz komandoları aldığı anda rehineleri bulundukları noktadan kurtardılar ve hızla yine koruma ateşiyle bölgeden ayrıldılar. Şimdi bakın, büyük bir alkış tufanı var bulunduğumuz noktada. Gerçekten de hani yani heyecanlanmamak elde değil. Çünkü her ne kadar gerçek mermiler kullanılmasa da sonuç itibariyle gerçek silahlar, gerçek mühimmatlar, yani teçhizatların kullanıldığı bir gösteri bu. O nedenle de son derece tatmin edici bir gösteri oldu. Şimdi üçüncü senaryo icra edilecek. Bu kapsamda da yine bir su altında yer alan bir deniz aracı, o araca dalgıçların sızması gerçekleştirilecek. Şimdi onu da tabii ki ne zaman başlayacak bunu bekleyip göreceğiz. Ama iki gösteride deyim yerindeyse nefes kesen gösterildi. Çünkü patlayıcılar kullanıldı. Yine makinalı tüfekler kullanıldı. Ve aynı zamanda SAS ve SAT komandolarının gerçek operasyonlarda kullandıkları deniz araçları yine kullanıldı.
1: Altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Tebliğ, fiziki altınların Türk lirası hesaplarına dönüştürülmesine imkan veriyordu. Merkez Bankası tarafından hazırlanan düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Böylece 14 Mart 2022 tarihli tebliğ de yürürlükten kaldırılmış oldu. Kaldırılan tebliğ ile bankalardaki altın hesaplarına yatırılan fiziki altın varlıklarının Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesine imkan tanınmıştı. Vergi müfettişleri yılın ilk 6 ayında 354,2 milyar liralık matrah farkını ortaya çıkardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi çok yönlü sürdürüyoruz dedi. Başkanlığın Ocak-Haziran döneminde izaha davet, teftiş ve denetim faaliyetleri sonucu ortaya çıkartılan matrah farkı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %57 artış gösterdi. 43,4 milyar liralık matrah artışı oldu. Lüks restoranlar, eğlence mekanları, temel gıda maddeleri ve pırlanta sektörlerinin yanı sıra matbaa, baskı, tıbbi cihaz, lastik imalatı, motosiklet, elektrikli bisiklet, tekstil ve tütün ürünleri sektörlerinde fiili tespitler gerçekleştirildi. Bakan Şimşek, mükelleflerin gönüllü uyumunu arttıran, rehberlik ve önleyici mekanizmaları öne çıkartan bir strateji izliyoruz. Elde edilen sonuçlar, risk analizine dayalı denetim anlayışının etkinliğini ortaya koydu dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital teknolojinin gelişimiyle dünyanın bir hakikat kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Çözüm için uluslararası işbirliği ihtiyacına da vurgu yaptı. Duran, İletişim Başkanlığı'nın Japonya'da düzenlediği jeopolitik rekabet çağında ekonomik güvenliği yönetmek başlıklı bir foruma video mesaj gönderdi. Küresel kamuoylarıyla iletişim kurma ve güven inşa etme kapasitesinin ulusal ve uluslararası gücün giderek daha önemli bir boyutu haline geldiğini söyledi. Dijital teknolojilerin yarattığı manipülasyon, kutuplaşma ve belirsizlik risklerine de dikkat çekti. Bugün hakikat krizi ve iletişim krizi olarak tanımlanabilecek bir durumla karşı karşıyayız uyarısı yaptı. Hükümetler ne olup bittiğini tam olarak anlama fırsatı bulamadan toplumları etkileyebiliyorlar. İşte bu nedenle kapsamlı ve çok boyutlu bir yaklaşım gerekiyor dedi. Hatay'ın coğrafi işaretli yöresel yemeklerine her geçen gün yenileri ekleniyor. 5 yöresel lezzet daha koruma altına alındı. Hatay'ın coğrafi işaretli ürün sayısı da 75'e yükseldi.
2: Mercimekli aş, Şam tatlısı, sasiço, helva hattuş ve mortadella yemeği. Gastronomi şehri Hatay'ın 5 lezzeti daha tescillendi. Yeni tescillerle Hatay'ın coğrafi işaretli ürün sayısı 75'e yükseldi.
7: 5 Şubat 2023'te 25 coğrafi işarete sahip bir il iken bugün itibariyle 5 coğrafi işareti de daha kendi şehrimize tescilleyerek 75 coğrafi işarete ulaşmış olduk.
2: Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen 5 yöresel lezzet, Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı. Yeni tescillerle birlikte Hatay, coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye genelinde Gaziantep ve Konya'dan sonra 3. sıradaki yerini korudu.
7: Devam eden tabii ki müracaatlarımız var, tescil bekleyen ürünlerimiz var. İnşallah onları da takip edip hedefimiz Türkiye birinciliği, yani bu kadim şehri Türkiye birincisi haline getirmektir.
2: Hatay Valiliği'nin onlarca ürüne daha coğrafi tescil almak için girişimleri sürüyor. Coğrafi işaretli Hatay lezzetleri Avrupa Birliği'ndeki tescil süreçleriyle de dünya mutfağındaki yerini güçlendiriyor.
1: Yapay zekanın yeni hedefi ikinci el kitaplar mı? Sistemlerini eğitmek isteyen yapay zeka şirketlerinin eski kitaplara ihtiyaç duyduğu, bu nedenle ikinci el kitapçılardan yüksek miktarda toplu kitap satın aldığı iddia edildi. Küresel pazarda ikinci el kitaplara artan ilgi Türk sahafları etkiledi mi? İstanbul'un ünlü sahaflarına sorduk.
8: Yapay zeka şirketlerinin gözü internet öncesi yayımlanmış, profesyonel editörlerin süzgecinden geçmiş kitaplarda. İddialara göre yapay zeka şirketi Anthropic'in Penma Project adlı gizli çalışmasında çeşitli kitapların toplanıp yapay zeka dilini eğitmesi için dijital veriye dönüştürüldükten sonra fiziki kopyaları imha edildi. Öte yandan ikinci el kitapçılardaki sıra dışı toplu siparişler eski kitapların yapay zeka eğitimi için satın alınıp yok edildiği şüphesini doğurdu. Peki Türkiye'de durum ne?
9: Şu ana kadar herhangi bir sahaf esnafından genel olarak Türkiye'de bir toplu böyle yüklü ve toplu bir alım söz konusu değil, olmadı. Yapay zeka oradan buradan her topladığı şeyi sizin önünüze boca eden bir sistem. O nedenle özet çıkarılmış, süzülmüş, doğrulanmış bilgileri insanlara sunan kişi sahaf. Ve o sunduğu bilgilerin belgesi olarak da rafında bulunan kitapları insanlara gösteren kişi sahaf. Dolayısıyla yapay zeka ile sahaf dükkanı arasında bence uçurum var.
8: Sahaflar dükkanlardaki kitaplara gözü gibi bakıyor.
10: Yani dünyanın her tarafından kitap toplayan bir insan, iş adamı. Çok fazla koleksiyoncu var. Valla ben kıyamet kopartırım yani. Zengin bir insan değilim ama öyle bir proje için bana gelseler bir tane kitap alamazlar benden.
8: Sahaflara göre basılı kitabın özgürleştirici etkisi hiç geçmeyecek ve okurlar onları keşfetmeye devam edecek.
11: Basılı kitabın etkisi her ne kadar bu dijitalleşme çağında konfor gibi gözükse de gün geçtikçe daha da özgürleştirici bir hale gelecek diye düşünüyorum ben.
12: İnsanlarda belirli duyular var, işte dokunma duyusu, koklama duyusu, hissetme. Bunlar kaybolmadığı sürece sahafların pek kaybolacağına inanmıyorum.
1: Bitlis'teki büyük sazlık, zengin sulak alanları ve biyolojik çeşitliliğiyle birbirinden renkli kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Özellikle göç dönemlerinde adeta bir kuş cennetine dönüşen doğa harikası bölge, sazlığa gelen ziyaretçilere eşsiz bir doğa manzarası sunuyor diyelim. Bu güzel görüntülerle de bülteni noktalayalım.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülke genelinde pazar günü de hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da hava çok bunaltıcı, Poyraz orta hızda. Sıcaklık ortalama 32 derece. Çarşamba günü serinleyecek. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar biraz sert. Gölgede sıcaklık 37 derece. Antalya'da nem oranı biraz azalıyor. Sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 39, Balıkesir 35, Kocaeli 34 derece. Bölgenin sahil kesimlerinde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık hala yüksek. Kayseri ve Konya 36, Sivas 35 derece. Ege'de orta hızda esen karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Gölgede Manisa 38, Muğla ve Denizli 39 derece. Bodrum'da karayel sert ve nemli esiyor. Akdeniz'de %60 bağıl nem oranı ile birlikte sıcaklık öğle saatlerinde Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz sahillerinde karayel sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 31, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerdeki ilçelerde ise sıcaklık 33-35 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 34, Malatya 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42, Gaziantep 39 derece.
0: Hava durumu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
2: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 24.
1: Saatler gece 12 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya giriliyor. Milli Dayanışma Yasası'nda belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul pazartesi günü ilk toplantısını yapacak.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin takibi, koordinasyonu ve uygulaması için Milli Dayanışma Kanunu kapsamında kurulan kurul toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılacak ilk toplantı pazartesi günü. Kurulda Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşacak ilk alt kurulun silah teslimi, sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Adli işlemler için de bir kurul olacak. Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Bir başka çalışma grubu da yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için oluşturulacak. Milli Dayanışma Yasası'nda atılacak adımlar terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
1: Adana'da Alparslan Kuytulsu örgütüne yönelik soruşturmada üst kademe yönetimin FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. Dosyadaki teknik incelemelerde aralarında firari 5 sorumlunun da olduğu bazı şüphelilerle ilgili toplam 28 irtibat kaydı tespit edildi. Gözaltındaki 56 şüpheliden 44'ü içinde tutuklama talep edildi.
4: Alparslan Kuytul suç örgütünün üst düzey yöneticilerinin irtibat ağı incelendi. Yapılanmada FETÖ izine rastlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bağlantılar ortaya çıktı. Dosyaya göre 9 sorumlunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik takip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adamı olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tabloysa firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DH kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu da belirtiliyor. Söz konusu bağlantıların niteliği ve yapılanma içerisindeki rolü araştırılıyor. Soruşturma kapsamında Furkan Nesli dergisi sorumlusu Hasan Kütükse yakalandı. Furkan Vakfı'na yönelik Adana merkezde 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul gözaltına alınmıştı. Devam eden süreçte gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 62'ye ulaştı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul iki dosyanın daha aydınlatıldığını açıkladı. Bu dosyalardan biri 2019'da Osmaniye'de evinde ölü bulunan Ala çiftine ait. Diğeri ise 2015 yılında işlenen bir seri cinayet dosyası.
4: Faili meçhul iki dosya daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. O dosyalardan biri 2015 yılında Ankara'da işlenen bir seri cinayet zinciri oldu. Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çağmaoğlu'nun öldürüldüğü, 6 kişinin ise öldürülmeye teşebbüs edildiği olaylar arasındaki benzerlikler incelendi. Beyanlar, HTS ve bas kayıtlarıyla Antalya'da işlenen benzer nitelikteki bir cinayet mercek altına alındı. Medeni Öztaş'ın 2015 yılı sonunda Ankara'dan ayrılmasının ardından benzer saldırıların sona erdiği belirlendi. Hali hazırda başka bir cinayetten cezaevinde bulunan Öztaş'ın Ankara'daki 3

0: Cinayet ve 6 öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. 7 Ağustos 2026 tarihinde ifadesi alınan Öztaş, 3 kez kasten öldürme ve 6 kez kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da tutuklandı. Osmaniye'de 2019'da evlerinde öldürülen Mustafa ve Hüsna Ala çifti cinayeti de aydınlatıldı. Olay yeri fotoğrafları, kayıp senet, tanık anlatımları, HTS ve daraltılmış bas kayıtları yeniden değerlendirildi. Şüpheli Yusuf Küçük'ün maktulle irtibatı, olay bölgesindeki bas kayıtları ve aracına ait giriş çıkış kayıtları tespit edildi. 21 Ağustos'ta gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylelikle Nisan ayında kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda aydınlatılan dosya sayısı 36'ya ulaştı. 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olay aydınlatıldı. Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız dedi. Kamu vicdanında açık kalan hiçbir dosya sahipsiz kalmayacak, faili meçhul olayları birer birer aydınlatmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Rize'deydi. Belediye başkanı transferlerini eleştirdi, belediyeler transferlerle kazanılmaz dedi. Esnafı da ziyaret eden Özel, yeni parti yeter artık diyen herkesin partisidir dedi.
2: Siyaset çalışarak kazanılır, rekabetle kazanılır ama ilçeler, şehirler, belediyeler transferle kazanılmaz. Allah bize Rize'yi de yarışarak kazandığımız bir günü nasip edecek inşallah.
0: Belediye başkanı transferlerini eleştirdi, siyasi nezaket vurgusu yaptı.
2: Siyaset rekabet demek ama en önemlisi de nezaket demek. Biz herkesin verdiği oya saygılıyız. Ben Rize'yi bir gün yeni partinin seçilmiş bir belediye başkanının yöneteceğine inanıyorum. O güne kadar Rizeliler kime karar verdiyse başımızın üstündedir.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Karadeniz turu sürüyor. Mesajlarını Rize'den veren Özel, esnafı ziyaret edip partililerle yürüdü. Yeni parti yeter artık diyen herkesin partisidir dedi.
2: Herkesin yüzünün güleceği yeni bir dönem, yeni bir iktidar mümkün. Artık yeni parti Türkiye'nin yeni partisidir. Yeter artık diyen herkesin yeni partisidir.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de Yörük etkinliğine katıldı. Yörüklerden destek isteyen Kılıçdaroğlu, verin iktidarı, hizmet nasıl olur göreceksiniz dedi.
3: Yörük özgürlük demektir. Yörük alın teri demektir. Yörük dayanışma demektir. Biz Türkiye'nin neresinde olursa olsun eğer bir yörük çadırı varsa oraya hizmet götürmeye, eğitim hizmeti, elektrik hizmeti, okul hizmeti götürmeye and içtik, and içtik. Bunu yapacağız ama sizden destek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istiyoruz. Verin iktidarı, göreceksiniz hizmet nasıl olur. Ahlaki değerler nasıl korunur. Bunların hepsini yapacağız değerli dostlarım. Üretenin, çalışanın, alın teri dökenin yanında olacağız. Ve çocuklarımıza yalnızca geçmişte kalan bir kültür değil, gurur duyacakları bir gelecek bırakacağız. Unutmayalım, bir çadırımız varsa umudumuz vardır. Bir ocağımız tütüyorsa geleceğimiz vardır. Birbirimize sahip çıkıyorsak bu milletin yarınları kesinlikle aydınlıktır.
1: Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi'nden özel ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. 18 Ağustos'ta bıçaklı saldırıya uğrayan Meriç'in tedavisi ameliyatının ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'nde devam ediyordu. Daha önce sağlık kurumunun iyi gittiği belirtilen Meriç'in ailesi İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesi'ne sevk talebinde bulundu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçak Gaziantep Havalimanı'ndan aldığı Meriç'i İstanbul'a götürdü. Meriç'in bıçaklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise Seydi Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş tutuklanmıştı. Seydi Ahmet Keleş emniyetteki ifadesinde Yeni Parti Oğuzeli ilçe başkanlığına atama konusunda Meriç'le tartıştıklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak, Tel Aviv'in saldırısını Türkiye'yi kışkırtma veya seçim öncesi siyasi hamle olarak nitelendirirken Ankara'nın da itidalli davrandığını söyledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısı sonrası Ankara-Tel Aviv hattında yükselen tansiyona ilişkin konuştu. Aynı zamanda ABD'nin Suriye ve Irak temsilcisi olan Barak, podcast sunucusu Mario Nafal'a üs saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak'a göre İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki hava üssüne askeri unsurlar konuşlandırabileceğine dair istihbarat aldı. Üs saldırısından 6 gün önce bunu Washington'a iletti. Amerika Birleşik Devletleri durumu kontrol etti ve iddianın gerçek olmadığını doğruladı. Buna rağmen İsrail pistleri vurdu. Barak, İsrail ordusu, Mossad ve Başbakanlık Ofisi arasında bir iletişimsizlik yaşanmış olabileceği ihtimaline değinerek söz konusu saldırıdan ne ABD'nin ne de Türkiye'nin haberdar edildiğini söyledi. Tom Barak, bu tür durumların geçmişte dünya savaşlarına neden olduğuna dikkat çekti.
4: Üçüncü Dünya Savaşı olabilir mi? Bence tarihe bakarsanız kasıtsız bir hareketten Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşebilecek her şey mümkün. Ama bizim inancımız tarafların bunların hiçbirini yapma niyetinin kesinlikle olmadığı yönünde.
0: Türk ordusunu güçlü ve cesur olarak nitelendiren Tom Barak, Ankara'nın konuya itidalli yaklaşarak sağduyulu davrandığını sözlerine ekledi. Büyükelçi Barak bu noktada İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimleri işaret etti.
4: Teorilerden biri bu. İsrail Türkleri kışkırtıyordu. Bu agresif ama belki de İsrail'deki seçim öncesinde içeride olumlu karşılanacak bir konseptti.
0: Tom Barak röportajında ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen bir konuşmaya da değindi.
4: Trump kamuoyu önünde Erdoğan'a şunu sordu. Suriye'yi neden almadın? Eğer onların iktidara gelmesinde bu kadar etkili olduysan neden Suriye'yi almadın? Erdoğansa şöyle cevap verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin egemen ve bağımsız bir ülke olmasını istiyoruz.
0: Büyükelçi Barak, Amerikan yayın kuruluşu PBS'e de hava üssü saldırısına dair konuştu. Barak, sorun şu ki Türkiye bunun geleceğinden habersizdi. Asıl mesele güçlü bir orduya ve caydırıcı bir hava kuvvetlerine sahip Türkiye gibi bir ülkeye önceden haber vermeksizin İsrail jetlerinin Türkiye sınırına 80 kilometre mesafeye kadar gelmiş olmasıdır dedi. Tom Barak, Türkiye'nin İsrail'e karşı saldırgan bir tutum içinde olmadığını, askeri operasyonlara girişmek istemediğini de bir kez daha vurguladı.
1: İsrail'den Türkiye'ye yönelik gelen son açıklamalara tepkiler sürüyor. Sendikalar ve meslek örgütleri de Netanyahu'nun ifadelerini kınadığını duyurdu. Açıklamada Netanyahu yönetimi gerilimi arttıracak söylem ve eylemlerden kaçınmalıdır denildi.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadelerine sendikalar ve meslek örgütlerinden de tepki var. Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı açıklamasında hadsiz ifadeleri ve tehditleri şiddetle kınıyoruz. Mesnetsiz suçlamalarını da bütünüyle reddediyoruz denildi.
5: Netanyahu yönetimini gerilimi daha da arttıracak söylem ve eylemlerden kaçınmaya, uluslararası hukuka ve sorumlu devlet anlayışına uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Filistin'de işgalin ve şiddetin baş sorumlusunun da Netanyahu olduğunu herkes görmelidir.
0: Hakiş, Memursen, TESK, Türkiş, TİSK, Türkiye Kamusen, TOB ve TİZOB'dan gelen açıklamada Türkiye insani değerleri ve mazlumların haklarını kararlılıkla savunan güçlü bir ülkedir denildi. Bu zulme ve pervasız hukuk tanımazlığa bütün dünya karşı durmalı ve buna dur demelidir ifadesine yer verildi. Hakiş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya kırmızı bülten çıkarılması için süreç başlatılmasına yönelik de açıklama geldi. Arslan bu adımı uluslararası hukuk ve insanlık vicdanı adına önemli bir girişim olarak değerlendirdi.
1: Ermenistan'da Nikol Paşinyan hükümetinin 5 yıllık yeni programı açıklandı. Hükümetin hedefleri arasında Bakü ve Ankara'yla normalleşme yer alıyor. Haziran ayındaki seçimlerden galip gelen Nikol Paşinyan hükümetinin 2026-2031 programı gerçek Ermenistan konseptine dayandırılıyor. Programın dış politika bölümünde Ermenistan'ın dengeli ve dengeleyici dış politika çizgisini sürdürmeye devam edeceği vurgulandı. 5 yıllık programın hedefleri arasında Türkiye ile normalleşme sürecinin ilerletilmesi de var. Bu kapsamda diplomatik ilişkilerin tesisi, sınırın açılması ve en az 2 modern sınır geçiş noktasının faaliyete geçirilmesi yönünde çalışmalar yürütülecek. Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın altyapısına saldırması sonucu enerji kesintileriyle karşı karşıya. Rusya lideri Putin, Ukrayna'yı tehdit etti, Pandora'nın kutusu açıldı dedi.
6: Kiev yetkilileri sivil işletmelerimizi hedef alarak ve Rus ekonomisini yok etme amaçlarını açıkça ilan ederek Pandora'nın kutusunu kendi elleriyle açtılar. Yanıtımız Ukrayna'nın en önemli ekonomik sektörlerine olacak ki bu sektörler zaten can çekişiyor.
7: Rusya lideri Vladimir Putin bu sözlerle Ukrayna'nın dünyaya ihraç ettiği tahılı hedef aldı. Ardından da Ukrayna'nın tarım ihracatını tehlikeye atan saldırıların küresel gıda kıtlığına yol açmayacağını söyledi. 2023'te Türkiye'nin arabuluculuğunda tahıl arzının kesilmesi sonrası yapılan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'ndan Rusya çekilmişti. Putin bu kez Rusya'nın Ukrayna'nın yerini alacağını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'daki altyapısına saldırısına ilişkin bu saldırılar askeri açıdan bize yardım ediyor dedi. Birleşik Rusya Partisi'nin toplantısında da Ukrayna'ya meydan okudu. Ukrayna, Rus e-ticaret şirketi Ozon'un fabrikasını ilk kez hedef aldı. Putin, Ozon ve rakip şirket Valkberis'e saldırılara ilişkin konuştu.
6: Kiev rejiminin saldırılarının artması savaştığımız gücün tam anlamıyla neonazi, bandera ve Rus düşmanı özünü ortaya koyuyor.
7: Cephede Rusya'nın ilerlediğini, bu nedenle Ukrayna'nın da Rus sivil tesislerine saldırdığını söyleyen Putin, ülke kaynaklarının tedarikinde sorun yaşanmadığını söyledi. Ancak saldırılar Rusya'da benzin krizi yaratmış durumda. Ruslar Moskova'da benzin istasyonları önünde kuyruklar oluşturuyor. Bazı istasyonlarda yakıt tükenirken bazılarında satış limiti uygulaması sürüyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın asistanıyla yakınlığı Amerikan basınının gündeminde. Asistanının Trump'a gönderdiği mektuplar ortaya çıktı. Hayranlık dolu mektuplarda asistanının Trump'a "benim için önemli olan tek şey sensin" şeklinde mesajlar bulunuyor.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu kez özel hayatıyla gündemde. ABD basını Trump'ın asistanı Natalie Harp'la bir ilişkisi olduğunu iddia etti. Harp'ın Trump'a gönderdiği mektuplar ortaya çıkınca kriz büyüdü. Natalie Harp, Trump'a en yakın isimlerden. Trump'ın günlük programı, sosyal medya faaliyetleri ve bilgi akışında aktif rol üstleniyor. Harp'ın Beyaz Saray'daki etkisi ve Trump'la arasındaki sıra dışı yakınlık ABD kamuoyunda tartışmaya yol açtı. ABD basını Harp'ın Trump'ın kişisel alanlarına bıraktığı notlardan birinde "benim için önemli olan tek şey sensin" anlamına gelen ifadeler kullandığını yazdı. Trump'ın da Harp'ın kendisine olan bağlılığını övdüğü ve onun kendisini ailesi kadar önemsediğini düşündüğünü söylediği aktarıldı. Ancak bu iddialar Beyaz Saray tarafından kabul edilmiş değil. Trump yönetimi iddialara yanıt verdi. Beyaz Saray sözcüsü David Engel, CNN'e yaptığı açıklamada Harp, Başkan Trump'ın ekibindeki en sadık ve en çok çalışan danışmanlardan biri dedi. Harp'ın Trump'ın uluslararası seyahatlerinde de başkana eşlik ettiği biliniyor. ABD hükümetinin resmi kayıtlarında da Harp'ın Trump'ın seyahatleri sırasında başkanın beraberindeki ekipte yer aldığı görülüyor. Melania Trump'tansa henüz bir açıklama yok, ancak Amerikan basınına göre Melania Trump spekülasyonlardan rahatsız.
1: ABD Savunma Bakanlığı, ordunun bağımsız yayın organlarından Stars and Stripes gazetesinin yöneticilerini işten çıkardı. Kararın, gazetenin Orta Doğu'da 250 gündür görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki ağır koşulları gündeme getirmesinin ardından alınması dikkat çekti. Gazetenin genel yayın yönetmeni Eric Slavin, askerler hakkındaki haberlerin sansürlenmesinin kırmızı çizgisi olduğunu söylemişti. Slavin, itaatsizlik gerekçesiyle görevden alındı. Ayrıca Orta Doğu muhabiri ve bir editör de işten çıkartıldı. Stars and Stripes gazetesi USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki askerlerin uzun görev süreleri nedeniyle psikolojik sağlık sorunları yaşadığını yazmasıyla gündeme gelmişti. Mustafa Kemal Atatürk bir çocuğun oyuncağını beklediği gibi bekledim diyerek anlatmıştı Savaron hayatına olan sevgisini. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yenilenerek bir müze gemi özelliği kazandırılan TCG Savaron'a da Teknofest Mavi Vatan'da ziyaretçi kabul ediyor. NTV muhabiri Osman Terkan Savaron'dan izlenimlerini aktardı.
8: Türk donanmasının göz bebeği gemiler bir ziyaret ediliyor. TCG Anadolu onlardan biri. TCG Sancaklar olsun, Burgazada olsun, korvetler, yine denizaltılar, yine fırkateynler bir ziyaret ediliyor. En çok ziyaretçi gelen noktalardan birindeyiz. Arkamda da görüyorsunuz TCG Savaron'a, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün yadigarı, mirası gemi Savaron'a 56 gün geçirdiği o manevi değeri yüksek gemide burada Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda diğer gemilerle birlikte ziyaret edilen gemiler arasında. Biz de Burak Sevinç'le hemen hızlı bir şekilde hızlandırılmış bir tur attıracağız sizlere TCG Savaron'da. Şimdi 2023 yılında bu manevi değeri yüksek gemi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilmişti. 2024 yılında yine bakım onarım çalışmalarının ardından da ilk seyrini yaptı ve aynı yıl Eylül ayında da 27 Eylül'de de TCG Savaron'a ünvanına kavuştu. Bir bakım onarım çalışmaları yapıldı. Bir dönem kullanılmıyordu. Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve Emine Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle kapsamlı bir restorasyondan geçirildi. Bu önemli gemi. İşte bu çalışmaların tamamlanmasının ardından da dediğim gibi 2023 yılında donanmaya, envantere katıldı ve TCG Savaron'a ismini aldı. O gün bugündür de işte bu tip etkinliklerde ziyaret ediliyor. Burası güvertelerinden biri, ana güverte diyebiliriz. 6 güvertesi bulunuyor geminin ve burada da Atatürk'ün bal mumu heykeli, işte geminin dümeninin yanında poz vermiş ve aynı zamanda bir anlamda Atatürk'ün ayak izlerinin yer aldığı bu güvertede de o döneme ait Atatürk'ün fotoğrafları da yer alıyor. Burada geminin dümeninin yanında verdiği poz da yer alıyor. Gemi personeli buraya gelenlere, ziyaretçilere de gemiyle ilgili kapsamlı bilgi veriyorlar. Bir zaten göreceksiniz gezi güzergahı da oluşturulmuş. Şimdi bir taraftan da biz de o gezi güzergahından sizleri de içeriye doğru götürelim. Donanmanın en büyük 5. gemisi şu anda TCG Savaron'a, ki 1931 yılında Almanya'da inşa edilmişti ve 1938 yılında da satın alınmış ve ardından da Türk bayrağı çekilmişti. O günden bu yana da tabii kullanılmayan dönemler olduğu bir restorasyon çalışması geçirdi. Ve bu 6 güverteden oluşan gemi artık donanmaya ait TCG Savaron'a. Şimdi tabii kalabalık var. Sadece bu kalabalıktan gösterebildiğimiz kadarıyla şimdi burada bir briefing veriliyor. Yani gemiyle ilgili ve bulunan salonla ilgili de bilgiler aktarılıyor. Şimdi şöyle Burak Sevinç'ten rica edeceğim. İstanbul salonu bu gördüğünüz yer. Hem o döneme ait objelerin sergilendiği hem Atatürk'e ait kişisel eşyaların bulunduğu bir salon. Ve salonda da işte yemek takımları da var. Birçok objeyi görebiliyorsunuz. Süs eşyaları ve Savaron'a yatırında maketini de görebilirsiniz. Bakın burada da o briefing devam ediyor. Kalabalığa bir kez daha dikkat çekmek istiyorum açıkçası. İşte Atatürk'e ait tablolar, yine döneme ait bu gemiye ait tüm fotoğraflarda yer alıyor. İşte Atatürk'ün özel şahsi eşyalarının yer aldığı koridor. Bakın Atatürk'ün cepheden cepheye giderken özellikle de kitaplarını taşıdığı bavulu, bir dönem kullandığı takım elbisesi de burada sergilenenler arasında. Yine bakın buradaki yemek takımı, yine dönemin Libya kralı tarafından armağan edilmiş Savonarola yatının kabartması. İşte bir tabloyu da görebiliyorsunuz. Altın kaplama bir tablo. Şöyle hızlıca, kısaca biraz zamanımız varsa, aslında geminin belki de en çok merak edilen yerinde kısaca sizlere gösterelim. Bakın, Atatürk Kütüphanesi ve Atatürk'ün bir dönem işte vakit geçirdiği, önemli kararların alındığı işte odası, kütüphanesi, kitapları burada sergileniyor. Ve aynı zamanda Atatürk'ün dediğim gibi 56 gün burada bu gemide son dönemini geçirdiği tarihti ve burada işte 56 gün kaldıktan sonraki, Burak Sevinç sizlere göstersin, bir dönemler yattığı, işte kaldığı kamera, işte bakın Atatürk'e ait özel eşyalar da yine burada sergileniyor. Burada 56 gün kaldıktan sonra da Atatürk buradan tabii rahatsızlığı dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'na götürülmüştü ve ne yazık ki 108 gün sonra da hayatını kaybetmişti. Hayata gözlerini yummuştu ve bu gemiyi işte bir dönemler vakit geçirdiği, hatta şöyle bir hani bir çocuğun oyuncağını beklediği gibi bekledim dediği bu gemi TCG Savorona bugün ziyaretçileri bekliyor. Birçok kişi 3 gündür ziyaret ediyor. Donanmaya ait bu gemide 2023 yılından bu yana yeniden Türk bayrağı dalgalanıyor ve adı da artık donanmaya envantere katıldığı için TCG Savorona oldu.
1: Kocaeli'nde cansız bedenleri peş peşe sahile vuran 3 kardeşin sır ölümü henüz aydınlatılamadı. Kardeşlerin otopsisinde ölüm nedenleri boğulma olarak belirlendi. Olay sonrası acı bir de gerçek ortaya çıktı. Ablalarının da 10 yıl önce denizde boğulduğu ortaya çıktı.
0: Yıllar sonra aynı acı tekrarlandı. Ablalarından 10 yıl sonra 3 kardeş denizde ölü bulundu. Kardeşlerin tabutları yan yana dizildi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 3 kardeş sabah karşı siyah kıyafetlerle evlerinden çıktı. Kol kola girerek sahile yürüdüler. 24 saat geçmeden 3'ünün cansız bedeni kıyıya vurdu. 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'ın son görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Polis, zihinsel engelli olduğu öğrenilen abla Bilgenur Sakar'a ise başka bir noktada sağ ulaştı. Otopside kardeşlerin vücudunda darp, boğuşma ya da bıçak izine rastlanmadı. Üzerinde kıyafetleri ve ayakkabıları bulunan 3 kardeşin denizde boğulduğu değerlendirildi. Kardeşlerin denize giriş anları ve olay öncesinde yaşananlar da inceleniyor. Denize düşmüş olabilecekleri ihtimali de değerlendiriliyor. 3 kardeşin bilgisayarları ve cep telefonları da mercek altında. Kardeşler Darıca'da düzenlenen törenle son yolculuğa uğurlandı. Belinay toprağa verildiği gün 15 yaşına girmişti. Ablası Gülşah ise bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Fabrikada çalışan anneleriyle birlikte yaşadıkları öğrenilen kardeşlerin babalarının Kars'ta olduğu belirlendi. Olay sonrası Darıca'ya dönen babanın da ifadesine başvuruldu. Sakar ailesi 10 yıl sonra aynı acıyla yüzleşti. Bir çocukları da 2016 yılında boğularak hayatını kaybetmişti. Ailenin 5 çocuğundan 4'ü aynı kaderi paylaştı.
1: Ankara Beypazarı'ndaki maden kazasında hayatını kaybeden Erdi Kahveci Zonguldak'ta toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. 33 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası kahvecinin cenazesi Gökçebey ilçesine bağlı Hacı Musa köyünde toprağa verildi. Cenaze törenine kahvecinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil de katıldı. Madende dünkü kazada çalışma sahasının arkasında tavan çökmesi sonucu oluşan basınç nedeniyle 11 işçi de yaralanmıştı. Giresun'da bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar ekipleri de alarma geçirdi. Giresun Valisi Mustafa Koç arama çalışmalarının sürdüğünü ancak herhangi bir ize rastlamadıklarını söyledi.
9: Şu ana kadar ekiplerimizin sahada yaptığı çalışmalarda herhangi bir hava aracının düştüğüne yönelik bir iz, emare bir şeye rastlayamadık. Bu yüksek gerilim hattında saat 13.03 itibariyle bir sinyal, arızaya yönelik bir sinyal. Arkasından 4 dakika sonra da bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar birbiriyle örtüşüyor. Muhtemelen arkadaşlarımızın değerlendirmesi ilk etapta yüksek gerilim hattı olduğu için büyük gürültüler çıkarabildiği, sesler çıkarabildiği. Zaten ihbar eden vatandaşımız da az önce ben de görüştüm. Kendisi de şeyi teyit etmiyor. Yani sadece bir patlama ve bir duman gördüm şeklinde bir ifadesi var. Bir hava aracı, bir helikopter gördüğünü de kendisi de teyit etmedi zaten. Şurada bana da bizzat ifade etti.
1: Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin üzerinden 6 yıl geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgede yapılanları anlattı.
0: 22 Ağustos 2020'de Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin üzerinden tam 6 yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgedeki yeniden inşa çalışmalarını anlattı. Dereli'de ilk andan itibaren kardeşlerimizin yanındaydık, gözyaşımızı sildik, işimize koyulduk dedi. Verdikleri sözleri tuttuklarını belirterek, şimdi ilçemizde sokaklarımız, evlerimiz, iş yerlerimiz yıldız gibi parlıyor mesajını paylaştı. TOKİ koordinasyonunda 1,5 yıl içinde Dereli'ye 213 konut, 82 dükkan yapıldı. Doğan Kent'e ise 156 konut, 70 dükkan, hükümet konağıyla 12 derslikli okul inşa edildi. Konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.
10: Aksu Deresi'nin içerisinde yine bariyerler oluşturuldu. Yine seli engelleyici mahiyette tedbir açısından bunlar yapıldı.
11: Esnaflık yaptığımız dükkan 35 metrekare küçük bir alan idi. 140 metrekarelik bir alanda hizmet ediyoruz.
1: İstanbul'da freni boşalan bir hafriyat kamyonu rampada bulunan 7 araca birden çarptı. Esenler Tuna mahallesinde bir sokaktan aşağı inen hafriyat kamyonunun freni henüz bilinmeyen bir nedenle kullanılamaz hale geldi. Kamyon kontrolden çıktı ve park halindeki 7 araca birden çarptı. Kazayı görenler hemen polis ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler sokağı trafiğe kapattı. Hasarlı araçlar yoldan kaldırıldıktan sonra da trafik yeniden açıldı. Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam ediyor. Ancak hafta ortasından itibaren etkisini kaybedecek. NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, çarşamba gününden itibaren bazı illerde sonbaharın hissedilmeye başlanacağını söyledi.
12: Ülke genelinde hafta sonu ve pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisinde geçecek. Ortalamanın 3 ila 5 derece üzerinde diyebilirim.
0: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava etkisini sürdürüyor. Ancak çarşamba gününden itibaren sıcaklık düşecek.
12: İstanbul'da 31-33 derece civarında olacak sıcaklık. Özellikle Karadeniz'e yakın yerlerde nem biraz daha yüksek. Rüzgar orta hızlı ama pazartesi daha sert esecek İstanbul'da. Çarşamba gününden itibaren İstanbul serinlemeye başlıyor. 30 derecenin altına inecek sıcaklıklar. Yani sonbaharın yaklaştığını hissetmeye başlayacağız çarşamba günü.
0: Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise kavurucu hava etkisini sürdürüyor.
12: Ege'de hafta sonu sıcaklıklar çok yüksek. 38-39'larda hatta pazartesi günü 40-41'lere doğru çıkacak. Akdeniz'de nem yüksek. Adana'da hissedilen sıcaklık 43, Antalya'da 40 derece. Karadeniz'in iç kesimlerinde Tokat'ta, Karabük'te, Kastamonu'da hatta Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 35-36'ya kadar çıkacak sıcaklıklar. Ankara 35 derece. Diyarbakır 42'lerde, çarşambadan itibaren güney kesimlerde de sıcaklıklarda biraz düşüş olacak.
1: 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesine sayılı günler kala hazırlıklar neredeyse tamamlandı. 1 Eylül'de denize açılacak olan balıkçılar sezondan umutlu, özellikle de palamutun yüzleri güldüreceği görüşündeler.
0: Bir tarafta onarımı yapılan ağlar kontrol edilirken diğer tarafta motor bakımları yapılıyor. Balık sezonunun açılmasına sayılı günler kala eksikler gideriliyor. Denize açıldıktan sonra sorun yaşanmaması için hemen her şey gözden geçiriliyor.
13: Palamut çok yoğun, çinekop da var yani yavru çok. Aşırı bir derecede var, Karadeniz'in genelinde var yani.
14: Çinekoptan beklentimiz var, istihbarat olacak.
0: Rumeli Feneri'ndeki balıkçılara göre 1 Eylül'de sezonun açılmasıyla birlikte tezgahlar şenlenecek.
13: Bu sene görüldüğü itibariyle palamut var.
14: Temennimiz sinokobun da çok olacağı yönünde. Ondan sonra cuma tekir balığı var. Her balıktan var bu sene. İnşallah bereketli bir av geçireceğiz.
0: Uzmanlar özellikle de aşırı avlanmaya karşı uyarıyor.
15: Balıkçıların aşırı avcılık yapmaması gerekir. Daha çok tuttuklarında balık daha çok kazanmayacaklardır. Önemli olan günlük avlama miktarlarına dikkat ederek avcılığı gerçekleştirmeleri ve balıkçıya daha taze, daha hijyen balık sunmaları gerekir. Aşırı avcılık yapılmaması gerekir. Onun dışında yasa dışı, kayıt dışı düzenlenmemiş avcılığın da olmaması gerekiyor. Bunlar olduğunda mutlaka olumsuz, balıkçılık sektörü olumsuz etkileyecektir.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ulaştırma sektöründe çalışan esnafın artan maliyetlerine dikkat çekti. Taksimetre muayene ücretinde bakanlık standardına uyulmalı çağrısında da bulundu.
16: Bilindiği üzere motorize grupların üzerindeki yük hafifletilmeli. Yükler maalesef gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen taksimetre muayene ücreti 718 lira ancak gittiğiniz zaman bu 2000-2500 civarında oluyor.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taksimetre muayene ücretinde bakanlık standardına uyulmalı dedi. Ulaştırma sektöründe hizmet veren esnafın her geçen gün daha fazla yük altında kaldığını söyledi. Palandöken, Eşel Mobil sisteminin de tekrar uygulanması gerektiğini belirtti.
16: ÖTV'nin bu ay muaf tutulması akaryakıtta, mazotta gerçekten de olumluydu. Belirli bir süre uygulanan ancak uygulamadan kaldırılan Eşel Mobil sistemi tekrar devam etmeli. Eşel Mobil sistemi en azından hakkaniyetli bir şekilde bunu süpansiyeden bir durum arz ediyor.
0: Palandöken, araç bakımından muayeneye, yedek parçadan servis ücretlerine kadar pek çok kalemde maliyetlerin arttığına dikkat çekti. KDV düşürülmeli çağrısı yaptı.
16: Bu araçların tamirindeki KDV'lerin de düşürülmesi lazım. Çünkü zaruri bir gider. Bunların ekonomiye zararları, yüksek enflasyonun yapılması, düzelmesi gereken olarak görüyoruz.
1: Teknofest Mavi Vatan'da katılımcılar tarafından en çok ziyaret edilen gemilerden TCG Anadolu'da tarihi bir adım atıldı. Gemide 5G teknolojisinin de desteğiyle robotik cerrahi ameliyatı yapıldı.
17: TCG Anadolu robotik cerrahi ekibi hazır.
7: Karadaki uzman 5G ile destek verdi. Gemideki cerrahi ekip robotik cerrahi operasyonu yaptı. Teknofest Mavi Vatan 2026'ya katılan TCG Anadolu'da deniz harekatlarında ileri sağlık desteğinin geleceğine yönelik önemli bir adım atıldı.
18: Böbrek travmasına yaklaşım, acil şartlarda yaklaşım.
7: Çalışma Kocaeli Üniversitesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı işbirliğiyle yapıldı.
18: İstediğimiz şekilde tümör yaklaşık 3 ila 4 santimlik bir böbrek hattı defekte oluşturduk.
7: Gemideki cerrahi ekip yapay bir organ modeli üzerinde robotik cerrahiyle operasyon gerçekleştirdi. Bu işlem sırasında karadaki bir uzmansa 5G desteğiyle gerçek zamanlı olarak gemideki ekibe rehberlik ve danışmanlık desteği verdi.
19: Kitlenin etrafına bakın. 5 milimetrelik en azından marş kalacak şekilde deneysel organ modeli üzerinde gemideki cerrahi konsol üzerine yansıyan görüntüyü kesintisiz ve eş zamanlı olarak tarafımızdan takip edebildik. Burada ki cerrahın yapmış olduğu operasyona gerek işaretleme, gerek yönlendirme, gerekse sözel olarak ileri cerrahi destek verdik.
7: Bu çalışmayla birlikte deniz üzerindeki bir platformda robotik cerrahi sisteminin çalışabilirliği ve 5G teknolojisiyle telemonitörlük desteğinin sağlanması test edilmiş oldu.
20: 5G'nin en kritik özelliklerinden ağ dilimlemeyi sağlık teknolojileri için canlı şebekede kullanan ilk operatör olduk. Kritik durumlar için genel internet trafiğinden ayrı, daha güvenli ve çok yüksek hızlı bir bağlantı sağladık.
7: Yürütülen bu çalışmaların ilerleyen zamanlarda karadan gemiye uzaktan uygulamaların önünü açması hedefleniyor.
18: Evet, burada geride kalan böbrek dokusunun hacminin.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Bursa'da doğduğu ev restore edilerek vefatının 40. yıl dönümünde müze olarak ziyarete açıldı. Celal Bayar tarafından 1967'de yaptırılan müze ve 25 bin kitaplık kütüphane binaları da yeniden inşa ediliyor.
2: Ahşap kısımları yenilendi, kapı ve panjurlar onarıldı. Celal Bayar'ın Bursa'da doğduğu ev müze olarak ziyarete açıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 16 Mayıs 1883'te Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'nde dünyaya geldi. 22 Ağustos 1986'da vefat etti. Vasiyeti üzerine Umurbey'de toprağa verildi. Celal Bayar'ın doğduğu ev, Cumhuriyet tarihinin kişisel hafızasını taşıyan önemli mekanlardan biri olma özelliği taşıyor. Bu kapsamda Milli Saraylar, Bayar'ın evini kapsamlı bir restorasyondan geçirdi. Haziran 2026'da başlatılan çalışmalar tamamlandı. Yapının ahşap kısımları yenilendi, kapı ve panjurlar onarıldı, aydınlatma özgün mimariye uygun hale getirildi. Restore edilen ev, Celal Bayar'ın vefatının 40. yıl dönümünde müze olarak ziyarete açıldı. Celal Bayar tarafından 1967'de yaptırılan müze ve 25 bin kitaplık kütüphane binaları da yeniden aslına uygun olarak inşa ediliyor. Çalışmalar bitince kompleksin Milli Saraylara devredilmesi planlanıyor.
1: Hatay'ın coğrafi işaretli yöresel yemeklerine her geçen gün yenileri ekleniyor. 5 yöresel lezzet daha koruma altına alındı. Hatay'ın coğrafi işaretli ürün sayısı da böylece 75'e yükseldi.
0: Mercimekli aş, Şam tatlısı, sasiço, helva hattuş ve mortadella yemeği. Gastronomi şehri Hatay'ın 5 lezzeti daha tescillendi. Yeni tescillerle Hatay'ın coğrafi işaretli ürün sayısı 75'e yükseldi.
21: 5 Şubat 2023'te 25 coğrafi işarete sahip bir il iken bugün itibariyle 5 coğrafi işareti de daha kendi şehrimize tescilleyerek 75 coğrafi işarete ulaşmış olduk.
0: Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen 5 yöresel lezzet Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı. Yeni tescillerle birlikte Hatay coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye genelinde Gaziantep ve Konya'dan sonra 3. sıradaki yerini korudu.
21: Devam eden tabii ki müracaatlarımız var, tescil bekleyen ürünlerimiz var. İnşallah onları da takip edip hedefimiz Türkiye birinciliği, yani bu kadim şehri Türkiye birincisi haline getirmektir.
0: Hatay Valiliği'nin onlarca ürüne daha coğrafi tescil almak için girişimleri sürüyor. Coğrafi işaretli Hatay lezzetleri Avrupa Birliği'ndeki tescil süreçleriyle de dünya mutfağındaki yerini güçlendiriyor.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15. durağı Ordu'da kültür, sanat ve gastronomi serüveni başladı. Kent 9 gün boyunca konserlerden atölyelere, sergilerden söyleşilere birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.
0: Ordu bu yıl ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 9 gün boyunca sürecek festivalde 8 farklı noktada 165 etkinlik gerçekleştirilecek.
22: Doğasıyla, kültürüyle, kültür varlıklarıyla, altyapısıyla, sağlık turizmi, kış turizmi gibi turizmin her türüne hitap edecek şekilde deniziyle muhteşem bir potansiyeli var.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15. durağı Ordu oldu. Kent kapılarını sanatseverlere açtı. Festival programında sergiler, tiyatro gösterileri, sempozyumlar, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler ve çocuklara yönelik programlar yer alacak. Kültür merkezleri, kütüphaneler ve açık alanlar sanatseverlerin ortak adresi olacak. Festival kapsamında Ordu'nun gastronomi kültürünün de dünyaya açılması hedefleniyor.
22: Karadeniz'in taze deniz ürünleriyle iç kesimlerinin mısır, fasulye, yabani otlarla dayalı zengin tarımsal üretimini buluşturan Ordu mutfağının hamsi turşusundan Ordu pidesine, tirmit mantarından kaldırık kavurmasına kadar uzanan eşsiz lezzetlerini tüm ziyaretçilerimizle tanıştıracağız.
0: Ordu Kültür Yolu Festivali'nde her akşam farklı bir sanatçı ücretsiz konser verecek. Festival 30 Ağustos'a kadar sürecek.
1: Barınaklarda sahiplenilmeyi bekleyen binlerce hayvan var. Manifest grubu üyesi Esin Bahat, İstanbul Beşiktaş'taki barınaktan 3 aylık bir kedi sahiplendi. 3 ayaklı bir kedi sahiplendi. Bahat'ın hayranlarına da bir mesajı vardı.
3: Kendisi benim çekimlerde yardımcı olacak. Tripodum artık. Şahsi tripodum.
0: Lili 3 ayaklı yavru bir kedi. Manifest grubu üyesi Esin Bahat onu bulunduğu barınaktan çıkardı, sahiplendi. Lili'nin artık bir yuvası var.
3: Beşiktaş Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'ndeyiz. Zaten kedi sahiplenmek isterken neden yardıma ihtiyacı olan bir kedi sahiplenmeyeyim ki diye düşündükten sonra veteriner beyle iletişime geçtim ve Lili oldu benim de kızımın ismi.
0: Esin Bahat hem kendi deneyimini anlattı hem de hayranlarını barınaklardan hayvan sahiplenmeleri için teşvik etti.
3: Haftanın 7 günü saat 1 ile 3 arasında bu bebekleri ziyaret etmeye gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya girdiğiniz an burada da sevgiden ve ilgiden duramıyorsunuz efendim. Bu arada baktınız gelemiyorsunuz. Hiç önemli değil. sahiplenbeşiktaş.com'dan çocukların hepsinin fotoğrafları orada mevcut. Görüp aşık olduğunuzu sahiplenebilirsiniz efendim.
1: Atık olarak görülen materyaller sanatın gücüyle sanatçıların elinde yeniden hayat buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Sıfır Atık Vakfı ve Birleşmiş Milletler Türkiye İşbirliği ile hayata geçirilen Atığın Hikayesi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.
4: Atık olarak doğaya zarar veren materyaller doğadan ilhamla sürdürülebilirlik kapsamında geri kazanıldı. Türkiye genelinden binlerce başvuru alan yarışmada plastik, cam, metal, kağıt, tekstil ve ahşap olmak üzere 6 kategoride çalışmalar üretildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Sıfır Atık Vakfı ve Birleşmiş Milletler Türkiye İşbirliği ile hayata geçirilen Atığın Hikayesi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.
5: Biz sanatın gücüne inanıyoruz ve sanatın gücünü kullanarak bazı hususlarda toplumumuzda kültür oluşturmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda burada yapılan ürünlerin, burada yapılan eserlerin tamamı atıklardan, atık diye tabir edilen ürünlerden ortaya konulmuş eserler ve biz bu sayede büyük bir farkındalık oluşturduk. Bu yarışmanın bir benzerini Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber Türkiye'de ve dünya genelinde yapmıştık. Oraya da çok güzel eserler gelmişti. Bugün bu yarışmamıza da çok muhteşem eserler geldi ve biz sanatın gücünü de kullanarak Türkiye'de ve dünyada ciddi bir kültür oluşturmayı hedefliyoruz.
4: Sıfır Atık Vakfı'nda düzenlenen törenin ardından yarışmaya başvuran çalışmalar arasından toplanan bir seçki de davetlilere sunuldu.
23: Küllerinden doğmak eserin adı. Aklınıza gelebilecek mutfaktaki hemen her türlü atığı burada kullanmaya çalıştım.
24: Cam kategorisinden katıldım. Ama eseri sıfırdan atık materyalleri bir araya getirerek oluşturdum. Ve içinde plastik, metal, birçok farklı atık var. Gazete kağıtları, naylon poşet atıkları, işte bir gelinlikçinin önünden bulmuş olduğum tül parçaları.
1: Alihan Kuruş Suç Örgütü soruşturması kapsamında eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı ölümünden 10 yıl sonra açılarak fethi kabir işlemi yapıldı. Alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi sürüyor. Şüpheli ölümün üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Bu işlem geçmişte yapılan fethi kabirleri de gündeme getirdi. Birçok tanınmış ismin mezarlarının babalık iddiaları, miras kavgaları, şüpheli ölümler ve tarihsel sırlar nedeniyle mahkeme kararı ile açıldığı biliniyor. Dünyada ve Türkiye'de ses getiren fethi kabir vakalarını paranteze aldık diyelim. Bu haberle de noktalayalım. Saat başında Canan Arslan sizlerle olacak. Hoşçakalın.
2: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dan Filistin lideri Yasir Arafat'a, Cem Karaca'dan Naim Süleymanoğlu'na, daha birçok tanınan ismin ölümünden yıllar sonra mezarı açıldı. Fethi kabir işlemleri yapıldı. Bazılarının ölümü şüpheli bulundu. Bazılarına ise DNA testi yapıldı.
6: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
2: Fethi kabir işlemi en son eski bakan Arif Ahmet Denizoğlu'nun mezarının açılmasıyla tekrar gündeme geldi.
8: Bunlar da temel amaç. Zamanında hiç soruşturma ya da kovuşturma olmadan gömülen bir cenazenin sonradan ortaya çıkan iddiaların varlığını ya da yokluğunu ortaya koymak ya da eksik araştırma soruşturma yapıldığı düşünülen ölümlü olgularda mezar açarak bu eksiklikleri ortadan kaldırmaya çalışmak.
2: Türk hukuk sisteminde DNA testi 1994'ten itibaren delil olarak kabul edilmeye başlandı. Özellikle babalık iddiaları, miras uyuşmazlıkları ve aydınlatılamayan şüpheli ölümler nedeniyle pek çok mahkeme fethi kabir kararı aldı.
8: DNA teknolojileri giderek gelişiyor ve DNA yıllar geçtikçe çok çok daha kesin bir delil olarak karşımıza çıkıyor.
2: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlenip zehirlenmediğinin tespiti için vefatından 20 yıl sonra 2 Ekim 2012'de fethi kabir işlemi yapıldı.
9: Turgut Özal'ın tabutu polislerin omuzlarında anıt mezarın bulunduğu alana doğru aşağıya indiriliyor.
2: Aralık 2012'de çıkan rapora göre Özal'ın ölüm nedeni kesin olarak tespit edilemedi.
10: Bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden.
2: Anadolu rock müziğinin ustalarından Cem Karaca ve olimpiyat şampiyonu cep herkülü Naim Süleymanoğlu'nun mezarları da babalık davaları nedeniyle açıldı. Bu nedenle mezara açılan onlarca kişi var. Münevver Karabulut'un katili Cem Gariboğlu'nun cezaevinde intihar edip etmediği iddialarına son vermek amacıyla 2024'te Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri açıldı. DNA testi ailesiyle tam uyum gösterdi. 1999'daki faili meçhul Çağla Tuğaltay cinayeti davası kapsamında da yıllar sonra şüpheli isimlerin mezarı açıldı. Kimliği belirlenemeyen defnedilenlerin tespiti için de toplu mezarlarda fethi kabirler yapıldı. Onlardan biri de yıllarca oğlunu arayan Emine Cebeci'ydi.
11: 400 küsür hastanesi, dispanseri hepsi arandı tek tek. Morglar hepsine bakıldı. Sarkan yok, sanki yer yarıldı, içine girdi.
2: Cebeci'nin yıllarca süren mücadelesiyle 18 ayrı mezar açılarak oğlu Serkan'ın cenazesine DNA eşlemesiyle ulaşıldı. En son Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun şüpheli ölümü nedeniyle 19 Ağustos 2026'da Karacaahmet Mezarlığı'ndaki mezarı fethi kabir işlemi için açıldı.
25: Kemiklerle adli tıp tarafından o tarihte incelenen, 2016'da incelenen doku örnekleri arasında DNA karşılaştırması yapılması gerekiyor. 17.30'da şahsın ölüm gerçekleşti diye bir bilgi var. Ama ilgili doktorun muayenesi gece 02.30'da. Yani o esnada asla hiçbir şekilde sağlık kuruluşuna kişi aktarılmamış. Otopsi işleminde 145 tane fotoğraf çekildiğine dair adli tıp ilgili savcılar bilgi vermiş. Bu fotoğraflara bakılarak da o boyunda bahsedilen yer izi gerçekten var mı, nasıl oluşmuş yorumlanabilir. Bunu savcılık dikkate alabilir. Diğer iddialarla da üst üste koyarsa bir anda konuyu hakikaten cinayet yönünde yürütebilir.
2: Peki özellikle kriminal nedenlerle yapılan fethi kabir işlemi soruşturmaların seyrini değiştirmede ne kadar etkili? Zehirlenme iddialarının tespiti için kaç yıl geriye gidilebiliyor?
8: Cenaze iskeletleştikten sonra dahi azı dişinden, kemiklerden, uzun kemiklerden, saç ve tırnaklardan elde edilen örneklerde 10 yıllar sonra, hatta 100 yıllar sonra bazı zehirler tespit edilebiliyor.
2: İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu laboratuvarlarında basit bir toksikolojik incelemede bine yakın maddeye bakılabiliyor. Kurum, radyoaktif elementleri tespit edebilecek kapasiteye de sahip. Fethi kabir işlemleri sadece Türkiye'de değil, dünyada da oldukça sık kullanılan bir adli işlem. Örneğin Paris'te 2004'te şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Filistin lideri Yasir Arafat'ın Ramallah'taki mezarı, kişisel eşyalarında radyoaktif polonyum 210 maddesine rastlanması üzerine suikast iddialarını aydınlatmak için 2012'de açıldı. Dünyaca ünlü İspanyol ressam Salvador Dali'nin mezarı, Maria Pilar Abel'in kızı olduğu iddiasıyla 2017 yılında mahkeme kararıyla açıldı. Şili'nin ünlü şairi Pablo Neruda ile ABD'li satranç şampiyonu Bobby Fischer'ın mezarları da çeşitli nedenlerle açıldı. Hatta 1543 yılında hayatını kaybeden güneş merkezli evren modelini kuran ünlü astronom Nicolaus Copernicus'un kayıp mezarı dahi yapılan fetih kabir ve DNA eşleşmesiyle bulundu.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da hava çok bunaltıcı, Poyraz orta hızda. Sıcaklık ortalama 32 derece. Çarşamba günü serinleyecek. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar biraz sert. Gölgede sıcaklık 37 derece. Antalya'da nem oranı biraz azalıyor. Sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 39, Balıkesir 35, Kocaeli 34 derece. Bölgenin sahil kesimlerinde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık hala yüksek. Kayseri ve Konya 36, Sivas 35 derece. Ege'de orta hızda esen karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Gölgede Manisa 38, Muğla ve Denizli 39 derece. Bodrum'da karayel sert ve nemli esiyor. Akdeniz'de %60 bağıl nem oranı ile birlikte sıcaklık öğle saatlerinde Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz sahillerinde karayel sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 31, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerdeki ilçelerde ise sıcaklık 33-35 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 34, Malatya 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42, Gaziantep 39 derece.
12: Hava durumu.
14: Müzik arası.

0: Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bağlantılar ortaya çıktı. Dosyaya göre 9 sorumlunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik takip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adamı olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tablo ise firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DH kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu da belirtiliyor. Söz konusu bağlantıların niteliği ve yapılanma içerisindeki rolü araştırılıyor. Soruşturma kapsamında Furkan Nesli dergisi sorumlusu Hasan Kütükse yakalandı. Furkan Vakfı'na yönelik Adana merkezde 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul gözaltına alınmıştı. Devam eden süreçte gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 62'ye ulaştı.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. 12 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında önceki gün yakalanan Kuriş'in kardeşini Muğla'ya götüren zanlı da var. Soruşturma kişilerin örgütsel bağlantıları ve mal varlıkları üzerinden derinleştiriliyor.
0: Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli daha yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması için işlemler sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarından yürüttüğü soruşturmada örgüt liderliğinden tutuklanan Alihan Kuriş ile birlikte 32 kişi cezaevinde. Son operasyonda gözaltına alınanlar arasında yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve yanındaki Erhan Yılmaz'ı Muğla'ya götüren Mehmet Özmen de var. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli aracı kullandığı ortaya çıkan Özmen'in Kuriş ailesiyle ilişkisine dair de yeni bilgilere ulaşıldı. Özmen'in 2023 yılında Alihan Kuriş'in eşinin hesabına 2 milyon 400 bin lira gönderdiği, aynı gün Seda Kuriş adına bir araç satın alındığı belirlendi. Örgüte yakın bir derneğe üyelik kaydı da var. FETÖ üyeliği, örgüt kurma, sahtecilik, dolandırıcılık, yağma suçlarından adli kaydı olduğu da öğrenildi. 3 ayrı şehirde 10 arsa ve 14 apartmanı olduğu tespit edilen Özmen'in mal varlığının kaynağı da araştırılıyor. Operasyonun ikinci dalgasında Mersin'de gözaltına alınan zanlı da Alihan Kuriş'in kullandığı cep telefonu hattının sahibi. Zanlının örgüt üyelerinden birinin iş yerinde çalıştığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında bir bilişim şirketi ve Ümraniye'deki bir özel hastaneyle bağlantılı olanlar da var. Savcılık, örgütle olan ticari ve mali bağlantılarına yoğunlaşıyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek faili meçhul iki dosyanın daha aydınlatıldığını açıkladı. Bu dosyalardan biri 2019'da Osmaniye'de evinde ölü bulunan Ala çiftine ait. Diğeri ise 2015 yılında işlenen bir seri cinayet dosyası.
0: Faili meçhul iki dosya daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. O dosyalardan biri 2015 yılında Ankara'da işlenen bir seri cinayet zinciri oldu. Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çağmaoğlu'nun öldürüldüğü, 6 kişinin ise öldürülmeye teşebbüs edildiği olaylar arasındaki benzerlikler incelendi. Beyanlar, HTS ve bas kayıtlarıyla Antalya'da işlenen benzer nitelikteki bir cinayet mercek altına alındı. Medeni Öztaş'ın 2015 yılı sonunda Ankara'dan ayrılmasının ardından benzer saldırıların sona erdiği belirlendi. Hali hazırda başka bir cinayetten cezaevinde bulunan Öztaş'ın Ankara'daki 3 cinayet ve 6 öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. 7 Ağustos 2026 tarihinde ifadesi alınan Öztaş, 3 kez kasten öldürme ve 6 kez kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da tutuklandı. Osmaniye'de 2019'da evlerinde öldürülen Mustafa ve Hüsna Ala çifti cinayeti de aydınlatıldı. Olay yeri fotoğrafları, kayıp senet, tanık anlatımları, HTS ve daraltılmış bas kayıtları yeniden değerlendirildi. Şüpheli Yusuf Küçük'ün maktulle irtibatı, olay bölgesindeki bas kayıtları ve aracına ait giriş çıkış kayıtları tespit edildi. 21 Ağustos'ta gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylelikle Nisan ayında kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda aydınlatılan dosya

0: 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olay aydınlatıldı. Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşine bırakmayacağız dedi. Kamu vicdanında açık kalan hiçbir dosya sahipsiz kalmayacak, faili meçhul olayları birer birer aydınlatmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Rize'deydi. Belediye Başkanı transferlerini eleştirdi. Belediyeler transferle kazanılmaz dedi. Esnafı ziyaret eden Özel, yeni parti yeter artık diyen herkesin partisidir ifadesini kullandı.
2: Siyaset çalışarak kazanılır, rekabetle kazanılır ama ilçeler, şehirler, belediyeler transferle kazanılmaz. Allah bize Rize'yi de yarışarak kazandığımız bir günü nasip edecek inşallah.
0: Belediye başkanı transferlerini eleştirdi, siyasi nezaket vurgusu yaptı.
2: Siyaset rekabet demek ama en önemlisi de nezaket demek. Biz herkesin verdiği oya saygılıyız. Ben Rize'yi bir gün yeni partinin seçilmiş bir belediye başkanının yöneteceğine inanıyorum. O güne kadar Rizeliler kime karar verdiyse başımızın üstündedir.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Karadeniz turu sürüyor. Mesajlarını Rize'den veren Özel, esnafı ziyaret edip partililerle yürüdü. Yeni parti yeter artık diyen herkesin partisidir dedi.
2: Herkesin yüzünün güleceği yeni bir dönem, yeni bir iktidar mümkün. Artık yeni parti Türkiye'nin yeni partisidir. Yeter artık diyen herkesin yeni partisidir.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de Yörük etkinliğine katıldı. Yörüklerden destek isteyen Kılıçdaroğlu, verin iktidarı, hizmet nasıl olur göreceksiniz dedi.
3: Yörük özgürlük demektir. Yörük alın teri demektir. Yörük dayanışma demektir. Biz Türkiye'nin neresinde olursa olsun eğer bir yörük çadırı varsa oraya hizmet götürmeye, eğitim hizmeti, elektrik hizmeti, okul hizmeti götürmeye and içtik. Bunu yapacağız ama sizden destek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istiyoruz. Verin iktidarı, göreceksiniz hizmet nasıl olur, ahlaki değerler nasıl korunur. Bunların hepsini yapacağız değerli dostlarım. Üretenin, çalışanın, alın teri dökenin yanında olacağız. Ve çocuklarımıza yalnızca geçmişte kalan bir kültür değil, gurur duyacakları bir gelecek bırakacağız. Unutmayalım, bir çadırımız varsa umudumuz vardır. Bir ocağımız tütüyorsa geleceğimiz vardır. Birbirimize sahip çıkıyorsak bu milletin yarınları kesinlikle aydınlıktır.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak, Tel Aviv'in saldırısını Türkiye'yi kışkırtma veya seçim öncesi siyasi hamle olarak nitelendirirken Ankara'nın itilali davrandığını söyledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısı sonrası Ankara-Tel Aviv hattında yükselen tansiyona ilişkin konuştu. Aynı zamanda ABD'nin Suriye ve Irak temsilcisi olan Barak, podcast sunucusu Mario Nafal'a üst saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak'a göre İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki hava üssüne askeri unsurlar konuşlandırabileceğine dair istihbarat aldı. Üst saldırısından 6 gün önce bunu Washington'a iletti. Amerika Birleşik Devletleri durumu kontrol etti ve iddianın gerçek olmadığını doğruladı. Buna rağmen İsrail pistleri vurdu. Barak, İsrail ordusu, Mossad ve Başbakanlık Ofisi arasında bir iletişimsizlik yaşanmış olabileceği ihtimaline değinerek söz konusu saldırıdan ne ABD'nin ne de Türkiye'nin haberdar edildiğini söyledi. Tom Barak, bu tür durumların geçmişte dünya savaşlarına neden olduğuna dikkat çekti.
4: Üçüncü Dünya Savaşı olabilir mi? Bence tarihe bakarsanız kasıtsız bir hareketten Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşebilecek her şey mümkün. Ama bizim inancımız tarafların bunların hiçbirini yapma niyetinin kesinlikle olmadığı yönünde.
0: Türk ordusunu güçlü ve cesur olarak nitelendiren Tom Barak, Ankara'nın konuya itidalli yaklaşarak sağduyulu davrandığını sözlerine ekledi. Büyükelçi Barak bu noktada İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimleri işaret etti.
4: Teorilerden biri bu. İsrail Türkleri kışkırtıyordu. Bu agresif ama belki de İsrail'deki seçim öncesinde içeride olumlu karşılanacak bir konseptti.
0: Tom Barak röportajında ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen bir konuşmaya da değindi.
4: Trump kamuoyu önünde Erdoğan'a şunu sordu. Suriye'yi neden almadın? Eğer onların iktidara gelmesinde bu kadar etkili olduysan neden Suriye'yi almadın? Erdoğansa şöyle cevap verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin egemen ve bağımsız bir ülke olmasını istiyoruz.
0: Büyükelçi Barak, Amerikan yayın kuruluşu PBS'e de hava üssü saldırısına dair konuştu. Barak, sorun şu ki Türkiye bunun geleceğinden habersizdi. Asıl mesele güçlü bir orduya ve caydırıcı bir hava kuvvetlerine sahip Türkiye gibi bir ülkeye önceden haber vermeksizin İsrail jetlerinin Türkiye sınırına 80 kilometre mesafeye kadar gelmiş olmasıdır dedi. Tom Barak, Türkiye'nin İsrail'e karşı saldırgan bir tutum içinde olmadığını, askeri operasyonlara girişmek istemediğini de bir kez daha vurguladı.
1: İsrail'den Türkiye'ye yönelik son açıklamalara bakalım. Tepkiler devam ediyor. Sendikalar ve meslek örgütleri de Netanyahu'nun ifadelerini kınadığını duyurdu açıklamada. Netanyahu yönetimi gerilim arttıracak söylem ve eylemlerden kaçınmalıdır denildi.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadelerine sendikalar ve meslek örgütlerinden de tepki var. Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı açıklamasında hadsiz ifadeleri ve tehditleri şiddetle kınıyoruz. Mesnetsiz suçlamalarını da bütünüyle reddediyoruz denildi.
5: Netanyahu yönetimini gerilimi daha da arttıracak söylem ve eylemlerden kaçınmaya, uluslararası hukuka ve sorumlu devlet anlayışına uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Filistin'de işgalin ve şiddetin baş sorumlusunun da Netanyahu olduğunu herkes görmelidir.
0: Hakiş, Memursen, TESK, Türkiş, TİSK, Türkiye Kamusen, TOB ve TIZOB'dan gelen açıklamada Türkiye insani değerleri ve mazlumların haklarını kararlılıkla savunan güçlü bir ülkedir denildi. Bu zulme ve pervasız hukuk tanımazlığa bütün dünya karşı durmalı ve buna dur demelidir ifadesine yer verildi. Hakiş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya kırmızı bülten çıkarılması için süreç başlatılmasına yönelik de açıklama geldi. Arslan bu adımı uluslararası hukuk ve insanlık vicdanı adına önemli bir girişim olarak değerlendirdi.
1: Giresun'un Piraziz ilçesinde öğle saatlerinde bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar yapıldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Giresun Valiliği şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmamıştır şeklinde bir açıklama yaptı. NTV yayınına katılan Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız şu an için kaza kırıma uğrayan helikopter görünmüyor dedi. Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada Deregözü köyü civarında bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar yapıldığını ancak çalışmalarda herhangi bir buluntu veya ize rastlanmadığını belirtti. Bölgede tarama çalışmaları sürüyor. Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin üzerinden 6 yıl geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgede yapılanları anlattı.
6: Bana.
0: 22 Ağustos 2020'de Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin üzerinden tam 6 yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgedeki yeniden inşa çalışmalarını anlattı. Dereli'de ilk andan itibaren kardeşlerimizin yanındaydık, gözyaşımızı sildik, işimize koyulduk dedi. Verdikleri sözleri tuttuklarını belirterek, şimdi ilçemizde sokaklarımız, evlerimiz, iş yerlerimiz yıldız gibi parlıyor mesajını paylaştı. TOKİ koordinasyonunda 1,5 yıl içinde Dereli'ye 213 konut, 82 dükkan yapıldı. Doğan kente ise 156 konut, 70 dükkan, hükümet konağıyla 12 derslikli okul inşa edildi. Konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.
7: Aksu Deresi'nin içerisinde yine bariyerler oluşturuldu. Yine seri engelleyici mahiyette tedbir açısından bunlar yapıldı.
8: Esnaflık yaptığımız dükkan 35 metrekare küçük bir alan idi. 140 metrekarelik bir alanda hizmet ediyoruz.
1: Ankara Beypazarı'ndaki maden kazasında hayatını kaybeden Erdi Kahveci Zonguldak'ta toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. 33 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası kahvecinin cenazesi Gökçebey ilçesine bağlı Hacı Musa köyünde toprağa verildi. Cenaze törenine kahvecinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türk İş Genel Başkanı Ergun Atalay ve Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil de katıldı. Madende kazada çalışma sahasının arkasında tavan çökmesi sonucu oluşan basınç nedeniyle 11 işçi yaralanmıştı. 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kocaeli'nde cansız bedenleri peş peşe sahile vuran 3 kardeşin sır ölümü henüz aydınlatılamadı. Kardeşlerin otopsisinde ölüm nedenleri boğulma olarak belirlendi. Olay sonrası acı bir gerçek de ortaya çıktı. Ablalarının da 10 yıl önce denizde boğulduğu ortaya çıktı. Toprağa verilen 3 kardeşten birinin ise bugün doğum günüydü.
0: Yıllar sonra aynı acı tekrarlandı. Ablalarından 10 yıl sonra 3 kardeş denizde ölü bulundu. Kardeşlerin tabutları yan yana dizildi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 3 kardeş sabah karşı siyah kıyafetlerle evlerinden çıktı. Kol kola girerek sahile yürüdüler. 24 saat geçmeden 3'ünün cansız bedeni kıyıya vurdu. 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'ın son görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Polis, zihinsel engelli olduğu öğrenilen abla Bilgenur Sakar'a ise başka bir noktada sağ ulaştı. Otopside kardeşlerin vücudunda darp, boğuşma ya da bıçak izine rastlanmadı. Üzerinde kıyafetleri ve ayakkabıları bulunan 3 kardeşin denizde boğulduğu değerlendirildi. Kardeşlerin denize giriş anları ve olay öncesinde yaşananlar da inceleniyor. Denize düşmüş olabilecekleri ihtimali de değerlendiriliyor. 3 kardeşin bilgisayarları ve cep telefonları da mercek altında. Kardeşler Darıca'da düzenlenen törenle son yolculuğa uğurlandı. Belinay toprağa verildiği gün 15 yaşına girmişti. Ablası Gülşah ise bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Fabrikada çalışan anneleriyle birlikte yaşadıkları öğrenilen kardeşlerin babalarının Kars'ta olduğu belirlendi. Olay sonrası Darıca'ya dönen babanın da ifadesine başvuruldu. Sakar ailesi 10 yıl sonra aynı acıyla yüzleşti. Bir çocukları da 2016 yılında boğularak hayatını kaybetmişti. Ailenin 5 çocuğundan 4'ü aynı kaderi paylaştı.
1: Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. 22 kişi yaralandı. Kaza Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe kavşağında meydana geldi. Antalya'ya giden yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşakta devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan 22 kişi hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Antalya istikametinde yol bir süre trafiğe kapatıldı. İstanbul'da ticari taksiyle uyuşturucu sevkiyatı yapmak isteyen zanlılar güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbarı değerlendirdi. Zanlılar takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından bir ticari taksi Ataşehir'de durduruldu. Araçta ve eş zamanlı olarak bir adreste yapılan aramada 44 kilonun üzerinde çeşitli uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirildi. 2 zanlı gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Tebliğ fiziki altınların Türk lirası hesaplarına dönüştürülmesine imkan veriyordu. Merkez Bankası tarafından hazırlanan düzenleme resmi gazetenin sayısında yayımlandı. Böylece 14 Mart 2022 tarihli tebliğ yürürlükten kaldırılmış oldu. Kaldırılan tebliğ ile bankalardaki altın hesaplarına yatırılan fiziki altın varlıklarının Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesine imkan tanınmıştı. Verilecek destekler düzenlenmişti. 2025 yılında yeni hesap açılması durdurulmuştu. Yeni kararla uygulama tamamen bitirilmiş oldu. Hatay'ın coğrafi işaretli yöresel yemeklerine her geçen gün yenileri ekleniyor. 5 yöresel lezzet daha koruma altına alındı. Hatay'ın coğrafi işaretli ürün sayısı 75'e yükseldi.
0: Mercimekli aş, Şam tatlısı, sasiço, helva hattuş ve mortadella yemeği. Gastronomi şehri Hatay'ın 5 lezzeti daha tescillendi. Yeni tescillerle Hatay'ın coğrafi işaretli ürün sayısı 75'e yükseldi.
9: 5 Şubat 2023'te 25 coğrafi işarete sahip bir il iken bugün itibariyle 5 coğrafi işareti de daha kendi şehrimize tescilleyerek 75 coğrafi işarete ulaşmış olduk.
0: Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen 5 yöresel lezzet, Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı. Yeni tescillerle birlikte Hatay, coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye genelinde Gaziantep ve Konya'dan sonra 3. sıradaki yerini korudu.
9: Devam eden tabii ki müracaatlarımız var, tescil bekleyen ürünlerimiz var. İnşallah onları da takip edip hedefimiz Türkiye birinciliği, yani bu kadim şehri Türkiye birincisi haline getirmektir.
0: Hatay Valiliği'nin onlarca ürüne daha coğrafi tescil almak için girişimleri sürüyor. Coğrafi işaretli Hatay lezzetleri Avrupa Birliği'ndeki tescil süreçleriyle de dünya mutfağındaki yerini güçlendiriyor.
1: Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, Rusya'da 2 gece konser vereceğini duyurdu. Konser yapılırsa Rusya, Ukrayna'yı işgalinden 4 yıl sonra ilk batılı yıldızı ülkesinde ağırlamış olacak.
10: Kanye West duyurdu. 10 ve 11 Ekim'de Rusya'da sahne alacağını açıkladı. Eğer konserler gerçekleşirse West, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalini başlatmasından bu yana ülkede sahne alan ilk büyük batılı müzik yıldızı olacak. Yahudi karşıtı açıklamaları nedeniyle Avrupa turnesinde yer alan birçok ülkenin performanslarını iptal ettiği rapçi, Rusya'nın St. Petersburg kentinde 2 yüksek profilli stat konseri verecek. West, yaptığı açıklamalar nedeniyle gazetede tam sayfa özür mektubu yayımlamış, hemen ardından Bully albümünü çıkaran rapçinin özür dilemeyi seçtiği zaman manidar bulunmuştu. Rusya'daki muhafazakar aktivistler konserin yapılmasını istemiyor. Hatta West'in planladığı repertuar yerine geleneksel Rus şarkıları söylemesi gerektiğini söylüyor. West'in 30 Mayıs'taki İstanbul konserini 120 bine yakın kişi izlemişti.
1: Son James Bond filmi vizyona girdiğinden beri, yani yaklaşık 5 yıldır aynı soruya yanıt aranıyor. Daniel Craig'den sonra James Bond kim olacak?
10: Karizmatik, zeki, yetenekli ve mutlaka İngiliz. Sinema dünyasının sevilen ajanı 007, yani James Bond'un akıbeti yılın sonuna doğru belli olacak. Böylece 2021'den bu yana sorulan yeni ajan kim olacak sorusu da yanıt bulacak. James Bond serisinin 26. filminin yönetmeninin Denis Villeneuve olduğu kesinleşen bilgiler arasında.
11: Bond. James Bond.
10: Tom Holland, Jacob Elordi, Harris Dickinson. 30 yaş altı bu 3 İngiliz aktör James Bond'un en güçlü adaylarından. Filmin yapım şirketi Amazon'un Bond karakteriyle en az 15 yıl çalışmak istediği, dolayısıyla yeni 007'nin 30 yaşının altında olmasının gerekli olduğu iddia ediliyor. Öte yandan Tom Hardy'den Mark Elordi'ye, Callum Turner'dan Idris Elba'ya kadar onlarca isim için yeni aday olabilir iddiaları ortaya atılmış, Elba ise manidar bir yorumda bulunarak 007'yi asla siyahi birinin canlandırmasını istemezler demişti. Stay here. En az Bond kadar önemli olan Bond kızı karakterinin de kim olacağı merak konusu. Hollywood'u karıştıran söylentiye göre Bond'un yeni yapım şirketinin sahibi Jeff Bezos, 56 yaşındaki eşi Lauren Sanchez'in Bond kızı olmasını istiyor. Tam 5 yıldır süren yeni Bond kim olacak tartışması 1 Nisan şakasına bile konu olmuş. Hamlet filmindeki rolüyle ilk Oscar'ını bu yıl kazanan İrlanda asıllı oyuncu Jesse Buckley'in yeni 007 olacağı haberi kısa sürede sosyal medyada yayılmış. Ardından 1 Nisan şakası olduğu açıklanmıştı. Serinin son filmi Ölmek İçin Zaman Yok'ta Daniel Craig son kez 007 rolüyle seyirci karşısına çıkmıştı.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi. Masal Rüya. Büyüklere masallar.

0: Başka günlerde farklı olmayan bir günde, başka köylerden farklı olmayan bir köyde, başka annelerden farklı olmayan bir anne kızını çağırır. Kızım, vakit geldi. Bugün ormana gitmenin vakit geldi. Büyük anne ile tanışıp ona ilk armağanını götüreceksin. O hepimizin annesidir. Köydeki bütün kadınlar onu tanıyor. Yabanlı otlar bilir, eski sözler bilir, ağaçlarını dilinin konuşur ve bizi korur. Senin bohçanı hazırladım. Şimdi sözlerimi iyi dinle. Ormana gelince bir yol ayrımına gelirsin. Bir taraftaki yol ormanın etrafında dolaşır. Öteki ormanın kalbine gider. İlki aydınlıktır. Çim ve kır çiçeklerle süslü. İkincisi karanlıktır. Sakın korkma. İkinci yolu seç. Tek gerçek yol ormanın kalbine giden. Unutma. Unutma. Sonra beyaz kayın ağaçlarına gelirsin. Orada seslenirsin. Büyük anne, annemin kızıyım. Annemin annesisin. Bizi koruyorsun. Beni tanıyorsun. Aç kapını. Ve o zaman evi belirir. Haydi gecikme kızım. Ormandayken oyalanma. Kimseyle konuşma. Çabuk git, çabuk gel. Seni bekliyor olacağım. Ha, bir de al yeşil pelerinini giy. Orman da seni korur. Gerek yok anne. Benim kırmızı pelerinim var zaten, diye cevapladı kırmızı. İsmi Angel. Ama köyde herkes pelerinin renginden dolayı ona kırmızı derdi. Annesinin uzattığı bohçasını aldı ve orman yoluna koyuldu. Orman köyden uzak değildi. Ama köydeki çocuklar için ona yaklaşmak bile yasaktı. O nedenle ormanın eşiğinde geldiğinde biraz tırstı. Girmeden içeriye baktı. Ağaçların arasından güneş girip karanlığı ışık oklarıyla delip yere altın renkli aydınlık noktalar saçıyordu. Belki de zannettiği kadar korkutucu bir yer değildi. Ağaçların arasında yürümeye başladı. Ormanda sesler daha boğuk, kokular daha keskindi. Kısa bir vakit sonra vardı yol ayrımına. Bir taraftaki yol yeşil çimden bir haleli kaplı gibiydi. Öteki taraftaki yol ise karanlıktı. Ağır bir koku yayılıyordu ve onun derin sessizliğin içinden bin tehdit edici gözler tahmin ediliyordu. Kırmızı sesli yutkundu. Annesinin yol tarifesini yanlış anlamış olabilir miydi? Başka bir yol ayrımından bahsediyor olabilir miydi? Ya da tam o anda derin bir ses duydu. İçindeki şüpheci düşüncelerini taklit ediyor gibiydi.
1: Acaba karanlık yolumu, aydınlık yolumu seçsem?
0: Ve beliriverdi önünde. Kara, güçlü, tüylü, gizemli, büyüleyici kurt. Nereye gidiyorsun? Neyse, nereye gidiyorsan git, aydınlık yoldan gitmeni tavsiye ederim. Bazı yollar senin gibi küçükleri için fazla karanlıktır. Ama annem tembih etti bana. Karanlık yoldan korkmadan gitmem lazım. Ormanın kalbinde yaşayan büyük anneye gidiyorum çünkü.
2: Aman, anneler de her şeyi abartıyorlar. Ha aydınlık, ha karanlık.
0: Ormanda bütün yollar aynı yeri varır. Emin misiniz?
2: Bu orman benim. Onu benim kadar iyi tanıyan hiç kimse yok. Ayrıca büyük annen ormanda yaşamıyor. Ormanın kalbinde sadece bir takım beyaz kayın ağaçları bulunur. Ev yok.
0: Annem bana büyük anneyi çağırmak için özel bir söz öğretti ama. Büyük anne, annemin kızıyım. Annemin annesisin. Bizi koruyorsun. Beni tanıyorsun. Aç kapını. Deyince evini belirliyormuş.
2: İlginç, diye mırıldandı kurt. Ama her neyse, dediğim gibi ormanda bütün yollar aynı yeri varır. Bence çiçekler toplaya toplaya da gidebilirsin büyük annen görmeye. Çiçekler sever mi büyük annen?
0: Bu soruyu kırmızı ikna etmeye yetti.
2: Sonuçta annesi bile buna itiraz edemez. Yeni tanışacağı bir insana çiçek getirmek son derece kibar bir harekettir. Annesi fakre yapmasını istemezdi ve rahat bir zihinle çiçek toplayarak yola koyuldu.

Hatta o ara rüzgardan hizli, karanlık ama kısa yoldan ormanın kalbine ulaştı. Beyaz kayınların arasında seslenmeye başladı. Büyük anne, annemin kızıyım, annemin annesisin. Bizi koruyorsun, beni tanıyorsun. Aç kapını. Ve bacası tütten, çatısı saman, kapısı açık, küçük bir ev belirdi. İçeriye koşup büyük anneyi yakalayıp onun yarısını yedi. Evet, sadece yarısı. Bizim kurdumuz aç da, obur değil tabii ki. Öteki yarısını etini tuzda, kanını şişede sakladı. Ve büyük annenin kıyafetleri giyip yataya girip kırmızıyı beklemeye başladı. Biraz sonra kırmızı şarkı söyleye söyleye kolları kır çiçeklerle dolu beyaz kayın ağaçlarının arasında gelince karşısında bacası tüten, çatısı saman, kapısı açık büyük annenin evini gördü. Yine de annesinin sözüne uymak için seslendi. Büyük anne, annemin kızıyım, annemin annesisin, bizi koruyorsun, beni tanıyorsun. Aç kapını. İçeriden, kör müsün? Kapı açık olduğunu görmüyor musun? Duyunca biraz şaşırdı. Ama ardından, yavrum, canım, ay kurban olurum, ne tatlı bir çocuk bu. Duyunca rahatlayıp içeriye girdi. Girer girmez bir et kokusu alıp acıktığını fark etti. Ve yatakta olan büyük anneden biraz yemek istedi. Al çocuğum, tuzda et var, şişede kan var, ye iç, sonra yatağa gelirsin. Kırmızı oturup yemeği içmeye başladı. Evi koşarak köpek girdi. Kırmızı, anne annen yar, kanı içiyorsun. Büyük anne, ne demek istiyor bu köpek? Seni yediğimi içtiğimi söylüyor. Aman, ne diye köpeğin lafını yiniyorsun ki? Saçmalık işte, hadi gel yatağa. Yok, hala açım büyük anne. Kırmızı yemeği devam etti. Bu sefer pencereden kedi belirdi. Kırmızı, anne annen yar, kanı içiyorsun. Büyük anne, ne demek istiyor bu kedi? Seni yediğimi içtiğimi söylüyor. Aman, ne diye kedinin lafı dinliyorsun? Saçmalık işte, hadi gel yatağa. Yok, hala açım büyük anne. Kırmızı yemeği devam etti. Ama biraz sonra horoz uçarak eve girdi. Kırmızı, anne annen yar, kanı içiyorsun. Büyük anne, ne demek istiyor bu horoz? Seni yediğimi içtiğimi söylüyor. Aman, horoz mu dinliyorsun şimdi? Hadi yeter, yatağa gel. Kırmızı yatağa yaklaşınca içine garip bir tereddüt hissetmeye başladı. Büyük anne, yatağa nasıl geleyim ki ayakkabılarımla? Diye sordu. Ateşe at ayakkabılarını. Artık ihtiyacın olmaz. Ve kırmızı ayakkabılarını yaktı. Büyük anne, yatağa nasıl geleyim ki paltomla? Ateşe at paltonu. Artık ihtiyacın olmaz. Ve kırmızı paltosunu yaktı. Büyük anne, yatağa nasıl geleyim ki elbisemle? Ateşe at elbisenin. Artık ihtiyacın olmaz. Ve kırmızı elbisesi yakıp yatağa girdi. Yatak çok sıcak. Yanıyor gibiydi kırmızı. Büyük anneye baktı, yakından çok farklı görünüyordu. Çarşafların altından bacaklarının kıllarını hissedebiliyordu. Ve gözlüklerin arkasından gözleri yüz yuvarlaktı. Büyük anne, gözlerin neden bu kadar büyük? Sana daha iyi bakabilmek için yavrum. Büyük anne, kulakların neden bu kadar büyük? Seni daha iyi duymak için yavrum. Büyük anne, evet. Büyük anne, çişim geldi. Nasıl ya? Yatakta yap çocuğum, yatakta yap. Yok ya, büyük anne utanırım. Dışarıda yapıp geleyim. Kurt da dur deyip kırmızının bileğine ip bağladı. Öteki ucunu da elinde tuttu, kaybolma diye. Ama kırmızı evden çıkar çıkmaz ipi çözüp koşmaya başladı. Kurdu tanımıştı. Koş,
Dallar saçlarına takılıyor, dikenler kollarını çiziyor, gözlerini görmüyor ama koş kırmızı koş. Ayakların köklerini takılıp düşüyorsun ama kalk durma durma koş kırmızı koş. Ormanın ucuna kadar koştu kırmızı. Beni yeri geldi. Geniş, uzun, geçilmez nehir. Ormanın içinde onu hapsediyordu. Kurttan nasıl kurtulacak tek kişimdi. Kırmızıyı nehirin kenarında bırakalım, kurttan haber verelim. Bekledi, bekledi yatakta ama sonunda çıktı ipini. Öteki ucu boştu. Aha, benim ormanımda benden kaçmaya mı çalışıyorsun küçük? Ne mümkün, bu toprak benim, içinde gezen her şey benim, yakalarım seni diyerek koşmaya başladı. Kurdun önünde alçla çekilip ona yol verdi ve kırmızının izini bulup nehire doğru yaklaştı. O ara kırmızı nehirin ilerisinde kadın sesleri duydu. Onlara doğru koşup nehirin her iki tarafında çamaşır yıkayan iki kadına rast geldi. Ablalar yardıma gelin. Peşimden bir kurt geliyor. Nehri geçemezsem beni yakalar. Yardım ederiz tabii ki kızım diyerek kadınlardan biri yıkadığı beyaz çarşafının bir ucunu öteki tarafındaki kadına attı. Ve çarşafının her iki tarafını tutup geri nehrin üstünde beyaz pamuktan bir köprü yaptılar. Kırmızı koşarak çarşafın üstünden nehrin öteki tarafına geçti. Daha yeni kaçmıştı ki kurt geldi. Kadınlara kırmızıyı sordu. Ay küçük kız, daha yeni buradaydı. Onu öteki tarafına çarşafımız üstünde geçirdik. Onu yakalamam çok önemli. Bana da nehri geçmek için yardım eder misiniz? Ederiz tabii ki. Yardımsever insanlarız. Diyerek kadınlar yine beyaz çarşafın nehrin üstünde girdiler. Ve kurt koşarak geçmeye başladı. Ama tam nehrin ortasındayken tuttukları çarşafı bıraktılar ve kurt çarşafla beraber nehire düşüp boğulup gitti. Ama bu dünyada kurtlar çok. Her yol bizi büyütür. Karanlığı karşılaştığımız her an bizi aydınlıkta daha özgür yaşamaya yardım eder. Korkma karanlıktan. Tek gerçek yol ormanın kalbine giden yoldur. Thank you.

Bu hayat yolculuğunda kimi para, kimi ün peşinde, kimi de sadece ve sadece aşk peşini gider. Kalbinde yanan ateş neyse hayatının her adımına o yön verir. Bir varmış, bir yokmuş. Mendil büyüklüğünde bir diyarda cömert bir kral yaşarmış. Kraliyetin çok değerli bir altın postlu koyun sürüsü vardı. Kraliyetin en önemli hazinesi olan bu koyunlar ovalarda otlarken güneş altında parlıyorlardı. O altın yününden her sene ülkenin en yetenekli işçiler ipince bir ip eğiriyorlardı ve o değerli ipten hem parlak hem de sımsıcak bir kumaş elde ediliyordu. Bu kumaş dünyanın dört bir yanında aranan bir hazine olduğu için kraliyet sürekli yağan bir bereket yağmurunun altındaydı. Ve kral adil biri olduğu için bu bereketi ülkeyi yaşayan herkesle paylaşıyordu. O nedenle bu küçük ülkede hiç kimse aç yatmıyordu. Ülkede yaşayan herkes altın yün sayesinde bereketli günler geçiriyordu. İyi de cücüksünüz. Nerede görüldü böyle cömert bir kral? Kral cömert, doğru. Ama aynı zamanda kral inanılmaz kıskançtı. Bu hayatta herkesin sınavı farklı olur, değil mi? Kimi parayı zor paylaşır, kimi sevgiyi. Kralın 3 tane birbirinden güzel kızı varmış. Bu 3 prensesle evlenmek için birçok aday gelmişti. Ama kral kızlarını vermeyi hiç istemiyordu. Bir gün kızlarını beraber başka biriyle yaşayacağını düşüncesi bile kafasını ve sırtını kaşındırıyordu. Ve o günün gelmemesi için gelen her adaya zor ve çok tehlikeli bir görev sunuyordu. Altın postlu koyunlar bereketli oldukları kadar asidiler. Asla ve asla kapalı bir mekanda kalmayı kabul etmezlerdi. Her gün istedikleri gibi çıkar, gezer ve istediklerinde saraya dönmeyi severlerdi. Ne onları gün boyunca sarayda ne de gün boyunca ovalarda tutmak mümkündü. Hele ki biri onlara bir şey yaptırmaya çalışsın hemen tersini yaparlardı. İşte o nedenle kral gelen her damat adayına aynı görev veriyordu. Koyunları ovaya götürüp onları gün boyu ovalarda oyalayıp akşam saraya getirmelerini rica ediyordu. Başaran ağa 3 güzel kızı arasında seçme hakkı tanıyordu. Ama tek bir koyun adayından önce dönsün, kölesinden oluyordu. Tahmin ettiğiniz gibi, böyle zengin bir ülkenin kralı olmak için, böyle zor bir görev başarmak için ve değerli bir ödül elde etmek için birçok genç geldi. Maalesef hiçbiri başaramayıp, hepsi üzücü bir son ile karşılaştı.

Bir gün tozlu yollar ülkenin kapılarına bir gezgin getirdi. Öteki gelen adayları gibi ün, güç, zenginlik arayan biri değildi. O sadece yolları takip edip kalbinin şarkısını dinleyen biriydi. Ve o küçücük ülkeye girer girmez kalbinin farklı titremeye başladığını fark etti. Aslında hepimizin kalbi farklı yerlerde farklı titrer. Ama çoğumuz bunu fark etmeyecek kadar meşgul oluyoruz ya da dinlemiyoruz. Ve Hasan, çünkü adı buydu, hemen bu ülkede hayatının aşkını yaşadığını anladı. Kalbini bir pusula gibi takip edip geldi sarayın kapısına kadar. Kalbi onu ülkenin en fakir hanesinin kapısına getirseydi de dinlerdi. Ama madem onu bir saraya götürmüştü, Hasan cesaretini toplayıp sarayın kapısına vurup kendini tanıttı. Adaylara verilen görevi öğrenince hemen bir sonraki sabah ilk ışıkla ovalara koyunları götürmek için hazırlandı. Sabah saraydan koyunlarla çıkarken kralın en küçük kızı onu gördü. Bu saraya kaç aday gelmiş ve gitmişti. Ama onu görünce en genç prenses üzüldü. Ötekilerden farklı görünüyordu. Gurur göğsünü şişirmemişti. Gözlerinde açlık parlamıyordu. Aslında onun etrafında her şey sakin ve huzurluydu. Sanki şu an hayattaki tek isteği bulunduğu yerde olmaktı. O nedenle prenses kimse onu görmeden genç yolcunun yanına gidip ona bir kaval verdi. Ovaya gittiğinde koyunlara bu sihirli kavaldan çalarsan senin etrafında kalırlar. Ama sakın hiç kimse senin onun çaldığını görmesin. Onu iyice sakla. Yolcu teşekkür edip ovalara gitti ve bütün gün koyunlara kaval ile öyle güzel ezgiler çaldı ki koyunlar hep bunun etrafında kaldı.

0: Kral genellikle öğleden itibaren tek başına dönen koyunları görmeyince şaşırdı. Ve en büyük kızı ovalara durumu yoklamak üzere gönderdi. Ovalara gidince bütün sürünün yolcunun etrafında durduğunu görünce merak edip yolcuya onu nasıl başardığını sordu. Hasan da
1: ben çok güçlüyüm. Koyunlar gitmek isterlerse onları tutarım. Tek bir bakışla bile gitmelerine engel olabiliyorum diye cevap verdi.
0: En büyük kız hemen babasına bu cevap iletti.
2: Kral böyle güçlü bir adaydan korktu ve ikinci kızını ovalara gönderdi.
0: Yolcunun sırrının ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Ama ikinci kızı da aynı cevapla geri gelince kral titremeye başladı ve en genç kızını gönderdi. En genç prenses ovalara gidince şimdiden aşık olmaya başladığı gence gidip onu tebrik etti. Akşam saraya gelince babam seni kutlamak için bir ziyafet hazırlar. Gece sana süslü bir yatak hazırlattırır ama sakın o yatakta yatma. Sarayın arkasında ölü bir keçinin cesetini bulursun. İpek çarşafların arasında onu yerleştirmekle iyi edersin. O gece seninle yıldızların altında buluşuruz. Genç yolcu prensesin dediği gibi yaptı.
2: İyi de yaptı. Gece kral odasına ağır sopalı muhafızlar gönderdi. Onlar da çarşafların arasında yatan keçiyi bütün güçleriyle vurdular.
0: Sabah kahvaltı sofrasına Hasan oturunca kral gözlerine inanamadı. Ama gece olaylarından haberi olduğunu göstermek istemediği için Hasan'a nasıl uyuduğunu sordu.
3: Aman çok güzel uyudum.
1: Daha gece sarayınızda sivrisinekler girdiler ve başladılar beni ısırmaya. Bir saat boyunca rahat bırakmadılar. Az kalsın kalkıyordum ama geldikleri gibi gittiler diye cevap verdi Hasan.
0: Kral bunu duyunca Hasan'ın gücünden öyle korktu ki bir daha Hasan'a karşı çıkmaya çalışmadı.

0: Hasan en genç prensesiyle evlendi ve beraber baldan tatlı günler geçirdiler. Çünkü her gün gökte yükselen güneş, paylaştıkları aşk ve bahçelerinde büyüyen çocukları için şükrettiler. İşte böyle bitiyor bu hikaye. Hayat bir hediye, dünya bir bahçe, kalbimiz sıcak yanan bir ateş. O ateşin sıcaklığını paylaşma fırsatımız bol olsun, hikayemiz aşkla dolsun.
1: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve

0: podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.
1: Müzik arası.

0: quoi tout le monde?
1: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da hava çok bunaltıcı, Poyraz orta hızda. Sıcaklık ortalama 32 derece. Çarşamba günü serinleyecek. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar biraz sert. Gölgede sıcaklık 37 derece. Antalya'da nem oranı biraz azalıyor. Sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 39, Balıkesir 35, Kocaeli 34 derece. Bölgenin sahil kesimlerinde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık hala yüksek. Kayseri ve Konya 36, Sivas 35 derece. Ege'de orta hızda esen karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Gölgede Manisa 38, Muğla ve Denizli 39 derece. Bodrum'da karayel sert ve nemli esiyor. Akdeniz'de %60 bağıl nem oranı ile birlikte sıcaklık öğle saatlerinde Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz sahillerinde karayel sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 31, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerdeki ilçelerde ise sıcaklık 33-35 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 34, Malatya 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42, Gaziantep 39 derece.
0: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo.

0: İyi geceler, saat 2 haberlerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya giriliyor. Milli Dayanışma Yasası'nda belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul pazartesi günü ilk toplantısını yapacak.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin takibi, koordinasyonu ve uygulaması için Milli Dayanışma Kanunu kapsamında kurulan kurul toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılacak ilk toplantı pazartesi günü. Kurulda

0: silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Bir başka çalışma grubu da yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için oluşturulacak. Milli Dayanışma Yasası'nda atılacak adımlar terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
1: SDG Sözde Komutanı Mazlum Abdi, askeri güvenlik ve idari kurumların Şam yönetimine entegrasyonunun tamamlandığını, Suriye ordusuna entegre olacaklarını açıkladı. Abdi, Rüdav'a verdiği röportajda SDG üyelerinin askerlik yapacağını, bölgelerinde görev alacağını ve Suriye ordusunun bir parçası olacağını belirtti. Ulusal orduya katılacak SDG üyelerinin ve komutanlarının Savunma Bakanlığı'nda ve Ordu Komutası'nda iyi görevler almasını beklediğini söyledi. Suriye ordusuyla entegrasyon için yapılan 10 Mart anlaşması SDG'nin çekilmesini hata olarak değerlendirdi. 10 Mart'ı uygulamamak en büyük hatamdı, dedi. Entegrasyon içinse tamamen gönlümüze göre olmasa bile savaşın önünü almak, huzuru tesis etmek ve anlaşmayı uygulamak için tüm enerjimi seferber ederim ifadelerini kullandı. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak, Tel Aviv'in saldırısını Türkiye'yi kışkırtma veya seçim öncesi siyasi hamle olarak nitelendirirken Ankara'nın itidalli davrandığını söyledi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısı sonrası Ankara-Tel Aviv hattında yükselen tansiyona ilişkin konuştu. Aynı zamanda ABD'nin Suriye ve Irak temsilcisi olan Barak, podcast sunucusu Mario Nafal'a üs saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak'a göre İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki hava üssüne askeri unsurlar konuşlandırabileceğine dair istihbarat aldı. Üs saldırısından 6 gün önce bunu Washington'a iletti. Amerika Birleşik Devletleri durumu kontrol etti ve iddianın gerçek olmadığını doğruladı. Buna rağmen İsrail pistleri vurdu. Barak, İsrail ordusu, Mossad ve Başbakanlık Ofisi arasında bir iletişimsizlik yaşanmış olabileceği ihtimaline değinerek söz konusu saldırıdan ne ABD'nin ne de Türkiye'nin haberdar edildiğini söyledi. Tom Barak, bu tür durumların geçmişte dünya savaşlarına neden olduğuna dikkat çekti.
3: Üçüncü Dünya Savaşı olabilir mi? Bence tarihe bakarsanız kasıtsız bir hareketten Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşebilecek her şey mümkün. Ama bizim inancımız tarafların bunların hiçbirini yapma niyetinin kesinlikle olmadığı yönünde.
2: Türk ordusunu güçlü ve cesur olarak nitelendiren Tom Barak, Ankara'nın konuya itidalli yaklaşarak sağduyulu davrandığını sözlerine ekledi. Büyükelçi Barak bu noktada İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimleri işaret etti.
3: Teorilerden biri bu. İsrail Türkleri kışkırtıyordu. Bu agresif ama belki de İsrail'deki seçim öncesinde içeride olumlu karşılanacak bir konseptti.
2: Tom Barak röportajında ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen bir konuşmaya da değindi.
3: Trump kamuoyu önünde Erdoğan'a şunu sordu. Suriye'yi neden almadın? Eğer onların iktidara gelmesinde bu kadar etkili olduysan neden Suriye'yi almadın? Erdoğan ise şöyle cevap verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin egemen ve bağımsız bir ülke olmasını istiyoruz.
2: Büyükelçi Barak, Amerikan yayın kuruluşu PBS'e de hava üssü saldırısına dair konuştu. Barak, sorun şu ki Türkiye bunun geleceğinden habersizdi. Asıl mesele güçlü bir orduya ve caydırıcı bir hava kuvvetlerine sahip Türkiye gibi bir ülkeye önceden haber vermeksizin İsrail jetlerinin Türkiye sınırına 80 kilometre mesafeye kadar gelmiş olmasıdır dedi. Tom Barak, Türkiye'nin İsrail'e karşı saldırgan bir tutum içinde olmadığını, askeri operasyonlara girişmek istemediğini de bir kez daha vurguladı.
1: Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. Dosyadaki teknik incelemelerde aralarında firari 5 sorumlunun da bulunduğu bazı şüphelilerle ilgili toplam 28 irtibat kaydı tespit edildi. Gözaltındaki 56 şüpheliden 44'ü için tutuklama talep edildi.
2: Alparslan Kuytul suç örgütünün üst düzey yöneticilerinin irtibat ağı incelendi. Yapılanmada FETÖ izine rastlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bağlantılar ortaya çıktı.

0: Dosyaya göre 9 sorumlunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik takip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adamı olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tabloysa firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DH kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu da belirtiliyor. Söz konusu bağlantıların niteliği ve yapılanma içerisindeki rolü araştırılıyor. Soruşturma kapsamında Furkan Nesli dergisi sorumlusu Hasan Kütükse yakalandı. Furkan Vakfı'na yönelik Adana merkezde 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul gözaltına alınmıştı. Devam eden süreçte gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 62'ye ulaştı.
1: Alihan Kuruş suç örgütü soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. 12 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kuruş'un kardeşini Muğla'ya götüren zanlı da var. Soruşturma kişilerin örgütsel bağlantıları ve mal varlıkları üzerinden derinleştiriliyor.
0: Alihan Kuruş suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli daha yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması için işlemler sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarından yürüttüğü soruşturmada örgüt liderliğinden tutuklanan Alihan Kuruş ile birlikte 32 kişi cezaevinde. Son operasyonda gözaltına alınanlar arasında yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Alihan Kuruş'un kardeşi Hilmi Tuna Kuruş ve yanındaki Erhan Yılmaz'ı Muğla'ya götüren Mehmet Özmen de var. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli aracı kullandığı ortaya çıkan Özmen'in Kuruş ailesiyle ilişkisine dair de yeni bilgilere ulaşıldı. Özmen'in 2023 yılında Alihan Kuruş'un eşinin hesabına 2 milyon 400 bin lira gönderdiği, aynı gün Seda Kuruş adına bir araç satın alındığı belirlendi. Örgüte yakın bir derneğe üyelik kaydı da var. FETÖ üyeliği, örgüt kurma, sahtecilik, dolandırıcılık, yağma suçlarından adli kaydı olduğu da öğrenildi. 3 ayrı şehirde 10 arsa ve 14 apartmanı olduğu tespit edilen Özmen'in mal varlığının kaynağı da araştırılıyor. Operasyonun ikinci dalgasında Mersin'de gözaltına alınan zanlı da Alihan Kuruş'un kullandığı cep telefonu hattının sahibi. Zanlının örgüt üyelerinden birinin iş yerinde çalıştığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında bir bilişim şirketi ve Ümraniye'deki bir özel hastaneyle bağlantılı olanlar da var. Savcılık, örgütle olan ticari ve mali bağlantılarına yoğunlaşıyor.
1: Giresun'da bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar ekipleri alarma geçirdi. Giresun valisi Mustafa Koç arama çalışmalarını sürdüğünü ancak herhangi bir ize rastlamadıklarını söyledi.
2: Şu ana kadar ekiplerimizin sahada yaptığı çalışmalarda herhangi bir hava aracının düştüğüne yönelik bir iz, emare bir şeye rastlayamadık. Bu yüksek gerilim hattında saat 13.03 itibariyle bir sinyal, arızaya yönelik bir sinyal. Arkasından 4 dakika sonra da bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar birbiriyle örtüşüyor. Muhtemelen arkadaşlarımızın değerlendirmesi ilk etapta yüksek gerilim hattı olduğu için büyük gürültüler çıkarabildiği, sesler çıkarabildiği. Zaten ihbar eden vatandaşımız da az önce ben de görüştüm. Kendisi de şeyi teyit etmiyor. Yani sadece bir patlama ve bir duman gördüm şeklinde bir ifadesi var. Bir hava aracı, bir helikopter gördüğünü de kendisi de teyit etmedi zaten. Şurada bana da bizzat ifade etti.
1: Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi'nden özel ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. 18 Ağustos'ta bıçaklı saldırıya uğrayan Meriç'in tedavisi ameliyatının ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'nde devam ediyordu. Daha önce sağlık durumunun iyi gittiği belirtilen Melih Meriç'in ailesi İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesi'ne sevk talebinde bulundu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçak Gaziantep Havalimanı'ndan aldığı Meriç'i İstanbul'a götürdü. Meriç'in bıçaklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamındaysa Seydi Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş tutuklanmıştı. Seydi Ahmet Keleş emniyetteki ifadesinde Yeni Parti Oğuz Eli ilçe başkanlığını atama konusunda Meriç'le tartıştıklarını belirtmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de Yörük etkinliğine katıldı. Yörüklerden destek isteyen Kılıçdaroğlu, "Verin iktidarı, hizmet nasıl olur göreceksiniz," dedi.
3: Yörük özgürlük demektir. Yörük alın teri demektir. Yörük dayanışma demektir. Biz Türkiye'nin neresinde olursa olsun, eğer bir yörük çadırı varsa oraya hizmet götürmeye, eğitim hizmeti, elektrik hizmeti, okul hizmeti götürmeye and içtik, and içtik. Bunu yapacağız. Ama sizden destek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istiyoruz. Verin iktidarı, göreceksiniz hizmet nasıl olur. Ahlaki değerler nasıl korunur. Bunların hepsini yapacağız değerli dostlarım. Üretenin, çalışanın, alın teri dökenin yanında olacağız. Ve çocuklarımıza yalnızca geçmişte kalan bir kültür değil, gurur duyacakları bir gelecek bırakacağız. Unutmayalım, bir çadırımız varsa umudumuz vardır. Bir ocağımız tutuyorsa geleceğimiz vardır. Birbirimize sahip çıkıyorsak bu milletin yarınları kesinlikle aydınlıktır.
1: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan 3. günündeydi. SAT ve SAS komandolarının gösterisi nefes kesti. NTV muhabiri Osman Tarkan o gösteriyi aktardı.
4: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'ndayız. Şimdi Perşembe günü başladı, bugün 3. gün ve ilk 2 güne göre daha kalabalık bir ortam olduğunu başta söyleyelim. Bakın helikopter geldi. SAS komandolarını taşıyan helikopter Türk donanmasına ait gemilerin üzerinde şimdi bir tur atıyor. Şimdi Burak Sevinç de sizlere an be an gösterecek bu nefes kesen gösteriyi. Şimdi 4 ayrı senaryo belirlendi. O senaryolardan ilki icra edilecek. Alemdar TCG, Alemdar gemisinin üzerinden bir yay çizerek alana gelecek o helikopter. Sea Hawk türü helikopter Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı. İşte bu helikopterleri de zaten gemilerin güvertelerinde, platformlarında görebiliyorsunuz. Onlarla hakkında da yine yerinde bilgi alabiliyor buraya gelen ziyaretçiler. Şimdi bakın, yavaş yavaş alçalacak helikopter ve ardından da belirlenen senaryo dahilinde bu gösteri sergilenecek. Şimdi senaryo ne, onu hemen belirtelim. Son dönemde Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından insansız deniz araçları da kullanılıyordu bu savaşta. Ve Karadeniz'de özellikle de başıboş diyelim kontrolden çıkmış insansız deniz araçları Türk karasularına da giriyordu. İşte o şu anda gördüğünüz siyah platform senaryo gereği bir insansız deniz aracını simgeliyor. Ve şu anda da bakın SAS komandoları helikopterden alçak irtifadan denize atladılar. Ve şimdi o insansız deniz aracı olarak kabul edilen platforma patlayıcıları yerleştirecekler. Ve ardından da o platform imha edilecek. Bu ilk senaryo. Tabii son derece burada ne kadar zor şartlar altında bu görevin icra edileceğini de an be an göreceksiniz. Şimdi burası bir gösteri ama bir de bunun gerçeği var. İşte SAS ve SAT komandoları ki şu anda platforma yaklaşan iki SAS komandosu, sualtı savunma komandosu askeri şu anda o patlayıcıları platforma yerleştirmek için yüzüyorlar ve şu anda da tabii ki bir yüzücü bir keşif yaptıktan sonra, bir tespit yaptıktan sonra büyük bir hassasiyetle o patlayıcıları yerleştirecekler.
5: Buna bağlamak üzere bekleyecektir.
4: Şimdi bakın üzerinden renkli duman çıktığını görebiliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Düzenek, aktif ve her an artık patlatılmaya hazırdır anlamına geliyor. İşte SAS komandoları, özellikle de bomba eğitimi almış komandolar. Bu anlamda da Türkiye, dünyanın dört bir tarafındaki o özel görevlere de dahil oluyorlar. Şimdi bakın kırmızı renkte çıkan dumanı görüyorsunuz. Şimdi ileriden de bir bot bölgeye yaklaşıyor adım adım. Bir atak botu olduğunu görebiliyorum. SAS komandolarına ait
5: ve komandolarımızı
4: bot
5: emniyetli mevkiye çekecek.
4: Şu anda bölgeye patlayıcı yerleştiren iki komandoyu bulundukları bölgeden alacak ve bölgeden uzaklaştıracak. Onları emniyetli bir alana götürecek. Sonrasında da bu görevi icra etmeleri
5: Mavi Vatan'ın
4: konusundaki o ana temel
5: insansız deniz aracı
4: konu gerçekleştirecek. Yani platform insansız deniz aracı olarak senaryo gereği kabul edilen o platform infilak ettirilecek. Evet. Şimdi saniyeler sonra patlama olmasını bekliyoruz.
5: 3, 2, 1, ateş!
4: Evet. Evet, büyük bir
5: işte bu
4: gürültüyle patladı.
5: Hedef tam isabetle,
4: evet, tam isabetle hedefin imha edildiğini söyleyelim. Karadeniz'de
5: artık bu sularda
4: Türkiye'ye ait kara sularına gelmiş, kontrolden çıkmış insansız deniz aracı SAS komandolarının marifetiyle imha edildi, etkisiz hale getirildi, risk ortadan kaldırıldı. Şimdi de gözler bir diğer gösteriye çevrilmiş durumda. İkinci gösteri başlayacak. Atak botlarıyla buraya SAT komandoları ulaşacak. Bir rehine kurtarma operasyonu gerçekleştirilecek. SAT komandolarını taşıyan iki atak bot alana geliyor. Şu anda sesi duyabiliyorsunuz. Bir makinalı tüfekle her ikisi, her iki botta bulunan SAT komandoları bir şok manevrayla sahile çıktılar ve şu anda
5: timimiz Yıldırım
4: bölgede bulunan rehineleri kurtarmak için bu o alana ilerliyorlar adım adım. Son derece dikkatli, konsantre olunmuş bir şekilde.
5: Birbirlerini mükemmel bir uyumla ateş ve hareket taktikleriyle yaklaşıyor.
4: Şu anda kulübenin bulunduğu yere ulaştılar. Yani bu ne anlama geliyor? Rehineleri o kulübenin içinden kurtaracaklar ve tabi burada evet bir patlama.
5: Biraz patladı. Satlar Meskun Mahalle Şimşek, evet, gibi bir hızla kusursuz
4: içeri giriyorlar. Bir
5: İçeriden
4: şok patlama sonrasında. Evet, rehineyi aldılar ve büyük bir hassasiyetle, çünkü tabi bu tür operasyonlar hassas operasyonlar, çünkü
5: rehineler emniyete alındı.
4: Rehinelerin bir şekilde oradan sağ olarak kurtarılması amaçlanıyor ve tabii ki SAT komandolarının da zayiat vermeden bölgeden uzaklaşmaları temel amaç. O nedenle son derece hassasiyetle yürütülüyor bu operasyon. Evet, diğeri koruma ateşi yapılıyor şu anda.
5: Ve tamamlandı. Değerli seyirciler,
4: hatasız zayiat verilmeden kusursuz bir şekilde bu gösteride başarıyla tamamlandı. Yani senaryo gereği rehineler vardı. Rehineler kulübedeydi. Oraya çok bir baskınla ulaştılar. İki atak botla geldi buraya. SAT komandoları, sualtı taarruz komandoları aldığı anda rehineleri bulundukları noktadan kurtardılar. Ve hızla yine koruma ateşiyle bölgeden ayrıldılar. Şimdi bakın büyük bir alkış tufanı var bulunduğumuz noktada. Gerçekten de hani yani heyecanlanmamak elde değil. Çünkü her ne kadar gerçek mermiler kullanılmasa da sonuç itibariyle gerçek silahlar, gerçek mühimmatlar, yani teçhizatların kullanıldığı bir gösteri bu. O nedenle de son derece tatmin edici bir gösteri oldu. Şimdi üçüncü senaryo icra edilecek. Bu kapsamda da yine bir su altında yer alan bir deniz aracı o araca dalgıçların sızması gerçekleştirecek. Şimdi onu da tabii ki ne zaman başlayacak bunu bekleyip göreceğiz. Ama iki gösteride deyim yerindeyse nefes kesen gösterildi. Çünkü patlayıcılar kullanıldı. Yine makinalı tüfekler kullanıldı. Ve aynı zamanda SAS ve SAT komandolarının gerçek operasyonlarda kullandıkları deniz araçları yine kullanıldı.
1: Ermenistan'da Nikol Paşinyan hükümetinin 5 yıllık yeni programı açıklandı. Hükümetin hedefleri arasında Bakü ve Ankara ile normalleşme de yer alıyor. Haziran'da seçimlerden galip gelen Nikol Paşinyan hükümetinin 2026-2031 programı gerçek Ermenistan konseptine dayandırılıyor. Programın dış politika bölümünde Ermenistan'ın dengeli ve dengeleyici dış politika çizgisini sürdürmeye devam edeceği vurgulandı. 5 yıllık programın hedefleri arasında Türkiye ile normalleşme sürecinin ilerletilmesi de var. Bu kapsamda diplomatik ilişkilerin tesisi, sınırın açılması ve en az 2 modern sınır geçiş noktasının faaliyete geçirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Programda Azerbaycan'la tesis edilen barışın sağlamlaştırılması ve daha ileri düzeyde kurumsallaştırılmasına da yer verildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital teknolojinin gelişimiyle dünyanın bir hakikat kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Çözüm için uluslararası işbirliği ihtiyacına vurgu yaptı. Duran, İletişim Başkanlığı'nın Japonya'da düzenlediği jeopolitik rekabet çağında ekonomik güvenliği yönetmek başlıklı bir foruma video mesaj gönderdi. Küresel kamuoylarıyla iletişim kurma ve güven inşa etme kapasitesinin ulusal ve uluslararası gücün giderek daha önemli bir boyutu haline geldiğini söyledi. Dijital teknolojilerin yarattığı manipülasyon, kutuplaşma ve belirsizlik risklerine dikkat çekti. Bugün hakikat krizi ve iletişim krizi olarak tanımlanabilecek bir durumla karşı karşıyayız uyarısı yaptı. Hükümetler ne olup bittiğini tam olarak anlama fırsatı bulamadan toplumları etkileyebiliyorlar. İşte bu nedenle kapsamlı birçok boyutlu bir yaklaşım gerekiyor. Daha fazla uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var dedi. Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle sadece evler değil, Birleşmiş Milletler'e ait binalar da yıkıldı. Gazze'li mühendisler İsrail'in malzeme girişini engellemesi nedeniyle binaların enkazlarından topladıkları yıkıntılarla BM binasını inşa etti.
6: Deposu, bahçesi, çitleri ve kapıları her şeyiyle tam bir bina gibi gözüküyor. Ancak tamamen enkazdan inşa edildi. Burası Gazze'de yıkımın en büyük olduğu noktalardan Deir Belah kenti. Birleşmiş Milletler'in Dünya Gıda Programı için Gazze'li mühendislerce inşa edilen bina enkazların molozlarından yapıldı.
7: Bu yapı bir bütün olarak mühendislik harikası ve bize enkaz arasından yeni bir umudun inşa edilebileceğini gösterdi.
6: Gazze şeridinde hala 74.200 çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle acil tedaviye, 24.600 hamile ve emziren kadınınsa acil beslenme desteğine ihtiyacı var.
7: Çimento, taş veya herhangi bir kaplama malzemesi yok. Dış cepheyi betonla kaplamak için yıkılmış binalardan ve enkaz altındaki malzemelerden yararlandık. Kireç taşı kullanmaya karar verdik. Bu yüzden yapımında kullanmak üzere yıkılmış binalardan ve yapılardan kireç taşı aradık.
6: İsrail'in sistematik saldırıları ve yiyecek girişini engellemesi nedeniyle Gazze şeridinde halkın %75'i Dünya Gıda Programı'na muhtaç.
1: Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın altyapısına saldırması sonucu enerji kesintileriyle karşı karşıya. Rusya lideri Putin Ukrayna'yı tehdit etti. Pandora'nın kutusu açıldı dedi.
8: Kiev yetkilileri sivil işletmelerimizi hedef alarak ve Rus ekonomisini yok etme amaçlarını açıkça ilan ederek Pandora'nın kutusunu kendi elleriyle açtılar. Yanıtımız Ukrayna'nın en önemli ekonomik sektörlerine olacak ki bu sektörler zaten can çekişiyor.
6: Rusya lideri Vladimir Putin bu sözlerle Ukrayna'nın dünyaya ihraç ettiği tahılı hedef aldı. Ardından da Ukrayna'nın tarım ihracatını tehlikeye atan saldırıların küresel gıda kıtlığına yol açmayacağını söyledi. 2023'te Türkiye'nin arabuluculuğunda tahıl arzının kesilmesi sonrası yapılan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'ndan Rusya çekilmişti. Putin bu kez Rusya'nın Ukrayna'nın yerini alacağını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'daki altyapısına saldırısına ilişkin bu saldırılar askeri açıdan bize yardım ediyor dedi. Birleşik Rusya Partisi'nin toplantısında da Ukrayna'ya meydan okudu. Ukrayna Rus e-ticaret şirketi Ozon'un fabrikasını ilk kez hedef aldı. Putin Ozon ve rakip şirket Valkberis'e saldırılara ilişkin konuştu.
8: Kiev rejiminin saldırılarının artması savaştığımız gücün tam anlamıyla neonazi, bandera ve Rus düşmanı özünü ortaya koyuyor.
6: Cephede Rusya'nın ilerlediğini, bu nedenle Ukrayna'nın da Rus sivil tesislerine saldırdığını söyleyen Putin, ülke kaynaklarının tedarikinde sorun yaşanmadığını söyledi. Ancak saldırılar Rusya'da benzin krizi yaratmış durumda. Ruslar Moskova'da benzin istasyonları önünde kuyruklar oluşturuyor. Bazı istasyonlarda yakıt tükenirken bazılarında satış limiti uygulaması sürüyor.
1: Nijerya'da işçileri taşıyan tekne alabora oldu. Olayda 50 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin küçük kısmının çocuk olduğu belirtiliyor. Şu facia ülkenin kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde yaşandı. Pirinç tarlalarına giden yaklaşık 70 çiftçiyi taşıyan teknede çocuklar vardı. İlk müdahalede kurtarılanlar da oldu. Ancak teknedekilerin çoğu hayatını kaybetti. Yerel yetkililer ölenlerin büyük kısmının 10 ila 15 yaşlarındaki çocuklar olduğunu belirtiyor. Nijerya'da aşırı yolcu taşınması, teknelerin bakımsızlığı ve güvenlik kurallarına yeterince uyulmaması nedeniyle özellikle yağışlı mevsimde tekne kazaları sık sık yaşanıyor. Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin üzerinden 6 yıl geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgede yapılanları anlattı.
0: 22 Ağustos 2020'de Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin üzerinden tam 6 yıl geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgedeki yeniden inşa çalışmalarını anlattı. Dereli'de ilk andan itibaren kardeşlerimizin yanındaydık, gözyaşımızı sildik, işimize koyulduk dedi. Verdikleri sözleri tuttuklarını belirterek, şimdi ilçemizde sokaklarımız, evlerimiz, iş yerlerimiz yıldız gibi parlıyor mesajını paylaştı. TOKİ koordinasyonunda 1,5 yıl içinde Dereli'ye 213 konut, 82 dükkan yapıldı. Doğan Kent'e ise 156 konut, 70 dükkan, hükümet konağıyla 12 derslikli okul inşa edildi. Konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.
9: Aksu Deresi'nin içerisinde yine bariyerler oluşturuldu. Yine seri engelleyici mahiyette tedbir açısından bunlar yapıldı.
10: Esnaflık yaptığımız dükkan 35 metrekare küçük bir alan idi. 140 metrekarelik bir alanda hizmet ediyoruz.
1: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam ediyor. Ancak hafta ortasından itibaren etkisini kaybedecek. NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, çarşamba gününden itibaren bazı illerde sonbaharın hissedilmeye başlanacağını söyledi.
11: Ülke genelinde hafta sonu ve pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisinde geçecek. Ortalamanın 3 ila 5 derece üzerinde diyebilirim.
0: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava etkisini sürdürüyor. Ancak çarşamba gününden itibaren sıcaklık düşecek.
11: İstanbul'da 31-33 derece civarında olacak sıcaklık. Özellikle Karadeniz'e yakın yerlerde nem biraz daha yüksek. Rüzgar orta hızlı ama pazartesi daha sert esecek İstanbul'da. Çarşamba gününden itibaren İstanbul serinlemeye başlıyor. 30 derecenin altına inecek sıcaklıklar. Yani sonbaharın yaklaştığını hissetmeye başlayacağız çarşamba günü.
0: Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise kavurucu hava etkisini sürdürüyor.
11: Ege'de hafta sonu sıcaklıklar çok yüksek. 38-39'larda, hatta pazartesi günü 40-41'lere doğru çıkacak. Akdeniz'de nem yüksek. Adana'da hissedilen sıcaklık 43, Antalya'da 40 derece. Karadeniz'in iç kesimlerinde Tokat'ta, Karabük'te, Kastamonu'da hatta Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 35-36'ya kadar çıkacak sıcaklıklar. Ankara 35 derece. Diyarbakır 42'lerde, çarşambadan itibaren güney kesimlerde de sıcaklıklarda biraz düşüş olacak.
1: 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesine sayılı günler kala hazırlıklarda tamamlanmak üzere 1 Eylül'de denize açılacak. Balıkçılar sezondan umutlu, özellikle palamutun yüzleri güldüreceği düşünülüyor.
0: Bir tarafta onarımı yapılan ağlar kontrol edilirken diğer tarafta motor bakımları yapılıyor. Balık sezonunun açılmasına sayılı günler kala eksikler gideriliyor. Denize açıldıktan sonra sorun yaşanmaması için hemen her şey gözden geçiriliyor.
12: Palamut çok yoğun, çinekop da var yani yavru çok. Aşırı bir derece de var, Karadeniz'in genelinde var yani.
13: Çinekoptan beklentimiz var, istihbarat olacak.
0: Rumeli Feneri'ndeki balıkçılara göre 1 Eylül'de sezonun açılmasıyla birlikte tezgahlar şenlenecek.
12: Bu sene görüldüğü itibariyle palamut var.
14: Temennimiz sinokopun da çok olacağı yönünde. Ondan sonra cuma tekir balığı var. Her balıktan var bu sene. İnşallah bereketli bir av geçireceğiz.
0: Uzmanlar özellikle de aşırı avlanmaya karşı uyarıyor.
15: Balıkçıların aşırı avcılık yapmaması gerekir. Daha çok tuttuklarında balık daha çok kazanmayacaklardır. Önemli olan günlük avlama miktarlarına dikkat ederek avcılığı gerçekleştirmeleri ve balıkçıya daha taze, daha hijyen balık sunmaları gerekir. Aşırı avcılık yapılmaması gerekir. Onun dışında yasa dışı, kayıt dışı düzenlenmemiş avcılığın da olmaması gerekiyor. Bunlar olduğunda mutlaka olumsuz, balıkçılık sektörü olumsuz etkileyecektir.
1: Orman yangınlarını önlemek için alınan tedbirlere aykırı davranan 993 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı yasak olmasına rağmen ormanlık alanda piknik yapan ve ateş yakan kişilerin görüntüsünü de paylaştı. 17 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde tespit edilen kişilere kabahatler kanunu kapsamında işlem uygulandı. Jandarma ekiplerinin ülke genelinde orman yangınlarının önlenmesine yönelik devriye denetimleri sürüyor. Ekipler İHA ve fotokapan destekli gözetleme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Yangın riski taşıyan bölgelerde İHA'larla havadan gözetleme de yapılıyor. Ticaret Bakanlığı sosyal medyada mevzuata aykırı konut ve araç ilanı veren 82 işletmeye toplam 8,2 milyon lira ceza kesti. Bakanlıktan yapılan açıklamada kimlik ve yetki doğrulaması yapılması zorunluluğunun sosyal medya dahil elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsadığı hatırlatıldı. Bu düzenlemeler ve yapılan uyarılara rağmen sosyal medya platformlarına aykırı, mevzuata aykırı şekilde ilan verildiği tespit edilen 42 emlak ve 40 galeri işletme yüzer bin lira ceza kesildiği belirtildi. Söz konusu hesaplara erişimin engelleneceği de açıklandı. Paylaşımlarda ilan linkinin yanı sıra fiyat bilgisine de mutlaka yer vermeleri gerektiği söylendi. Fenerbahçe sezonun ilk galibiyetini aldı. Sarı lacivertliler evinde Tümosan Konyaspor'u 4-2 yendi.
6: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında galibiyetle tanıştı. Sarı lacivertliler evinde Tümosan Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Fenerbahçe Vedat Muriç'te 7. dakikada öne geçti. Konyaspor 4 dakika sonra Koleli skoru dengeledi. 20. dakikada penaltı kazanan Sarı lacivertliler Greenwood'un ilk vuruşu kaçırmasına rağmen dönen topu tamamlamasıyla birlikte skor 2-1 oldu. Fenerbahçe Asensio'nun golüyle soyunma odasına 3-1 önde girdi. İkinci yarının başında Greenwood takımının 4. golünü attı. Deplasman ekibi maçın son anlarında Deniz Türüç'ün golüyle maçın sonucunu belirledi. Fenerbahçe Tümosan Konyaspor'u 4-2 yendi.
16: Gelişmeye daha devam ediyoruz. Daha eksiklerimiz var ve gelişeceğiz. Geliştirmemiz gereken de yerler var. Daha henüz yolun da başındayız ama sonuçta bu akşam kazandığımız için mutluyuz. Şimdi bugünden itibaren Lyon maçına hazırlıklarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
6: Aldığı darbe sonucu kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu 53. dakikada yerini Nene'ye bıraktı. Vedat Muriç 6 yıl aradan sonra Süper Lig'deki ilk golünü atarken Greenwood ise Fenerbahçe tarihinde ligde gol atan 3. İngiliz oyuncu oldu. Yeni transfer Romelu Lukaku 69. dakikada oyuna Muriç yerine dahil oldu. Fenerbahçe çarşamba günü Şampiyonlar Ligi playofflarında 1-1'in rövanşında Lyon'la karşılaşacak. Ligde ise gelecek hafta Samsun Spor'a konuk olacak. Henüz puanla tanışamayan Konyaspor, Kocaeli Spor'u ağırlayacak.
1: Beşiktaş Süper Lig'de 2'de 2 yapmak için sahaya çıkacak. Siyah Beyazlılar Alanya Spor'a saat 21.30'da konuk olacak.
17: 6 resmi maçını da gol yemeden kazanan Beşiktaş seriyi 7'ye çıkarmanın peşinde. Siyah beyazlar Süper Lig'in ikinci haftasında Alanyaspor'la karşılaşacak. Kauno Jalgiris'le oynanan Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında sakatlanan Trozar deplasman kafilesine dahil edildi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Alanyaspor karşısında kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. İtalyan teknik adamın takımını Nübel, Taylan Agbadu, Emirhan Ottara, Endidi, Cerni, Orkun Olaitan, İlhan ve Oh 11 ile sahaya çıkarması bekleniyor. Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor ilk hafta Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Alanya Oba Stadyumunda saat 21.30'da başlayacak maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
1: Süper Lig'in ikinci hafta maçında Trabzonspor Başakşehir'i ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak.
17: Trabzonspor Süper Lig'deki ilk galibiyetini arıyor. Başakşehir ise iyi başlangıcını Karadeniz deplasmanında sürdürmeyi hedefliyor. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Fatih Tekke'nin öğrencileri Nuri Şahin'in ekibini konuk edecek. İlk hafta maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Bordo Mavililer'de sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Folcarelli ve Batagov mücadelede forma giyemeyecek. Trabzonspor'un sahaya Onana, Pina, Vayivusovic Mustafa, Bukhari Malinovski, Salah, Aral, Saviolo ve Onuachu ilk 11 ile çıkması bekleniyor. Açılış haftasında Kocaeli Spor'u 2-0 mağlup eden Başakşehir'de ise eksik yok. Nuri Şahin'in takımını sahaya Muhammed, Ömer Ali, Emin Opoku Operi, Kemen, Kalucunski, Skovolsen, Şomurodov, Fayzullayev ve Bertu 11 ile sürmesi bekleniyor. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19'a başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
1: İstanbul'da bu sabah yapılması planlanan bisiklet turu nedeniyle 3 ilçede bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Yeşilay bisiklet turu yarı maratonunda İstanbul'da yapılacak. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre pazar günü saat 7'de başlayacak program için Fatih Beyoğlu ve Beşiktaş ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda Sahil Kennedy Caddesi, Çatladı Kapı, Sirkeci Işıklar Arası, Galata Köprüsü, Meclisi, Mebusan Caddesi, Dolmabahçe ve Beşiktaş Caddesi trafiğe kapalı olacak. Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesi gerekecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Bursa'daki doğduğu ev restore edilerek vefatının 40. yıl dönümünde müze olarak ziyarete açıldı. Celal Bayar tarafından 1967'de yaptırılan müze ve 25 bin kitaplık kütüphane binaları da yeniden inşa ediliyor.
18: Ahşap kısımları yenilendi, kapı ve panjurlar onarıldı. Celal Bayar'ın Bursa'da doğduğu ev müze olarak ziyarete açıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 16 Mayıs 1883'te Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'nde dünyaya geldi. 22 Ağustos 1986'da vefat etti. Vasiyeti üzerine Umurbey'de toprağa verildi. Celal Bayar'ın doğduğu ev, Cumhuriyet tarihinin kişisel hafızasını taşıyan önemli mekanlardan biri olma özelliği taşıyor. Bu kapsamda Milli Saraylar, Bayar'ın evini kapsamlı bir restorasyondan geçirdi. Haziran 2026'da başlatılan çalışmalar tamamlandı. Yapının ahşap kısımları yenilendi, kapı ve panjurlar onarıldı, aydınlatma özgün mimariye uygun hale getirildi. Restore edilen ev, Celal Bayar'ın vefatının 40. yıl dönümünde müze olarak ziyarete açıldı. Celal Bayar tarafından 1967'de yaptırılan müze ve 25 bin kitaplık kütüphane binaları da yeniden aslına uygun olarak inşa ediliyor. Çalışmalar bitince kompleksin milli saraylara devredilmesi planlanıyor.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15. durağı Ordu'da kültür, sanat ve gastronomi serüveni başladı. Kent 9 gün boyunca konserlerden atölyelere, sergilerden söyleşilere, çocuk etkinliklerinden gastronomi etkinliklerine uzanan geniş bir programla ziyaretçileri ağırlayacak.
0: Ordu bu yıl ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 9 gün boyunca sürecek festivalde 8 farklı noktada 165 etkinlik gerçekleştirilecek.
19: Doğasıyla, kültürüyle, kültür varlıklarıyla, altyapısıyla, sağlık turizmi, kış turizmi gibi turizmin her türüne hitap edecek şekilde deniziyle muhteşem bir potansiyeli var.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15. durağı Ordu oldu. Kent kapılarını sanatseverlere açtı. Festival programında sergiler, tiyatro gösterileri, sempozyumlar, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler ve çocuklara yönelik programlar yer alacak. Kültür merkezleri, kütüphaneler ve açık alanlar sanatseverlerin ortak adresi olacak. Festival kapsamında Ordu'nun gastronomi kültürünün de dünyaya açılması hedefleniyor.
19: Karadeniz'in taze deniz ürünleriyle iç kesimlerinin mısır, fasulye, yabani otlarla dayalı zengin tarımsal üretimini buluşturan Ordu mutfağının hamsi turşusundan Ordu pidesine, tirmit mantarından kaldırık kavurmasına kadar uzanan eşsiz lezzetlerini tüm ziyaretçilerimizle tanıştıracağız.
0: Ordu Kültür Yolu Festivali'nde her akşam farklı bir sanatçı ücretsiz konser verecek. Festival 30 Ağustos'a kadar sürecek.
1: Dünya gündemindeki haberlerden derlediğimiz turla devam edelim. Çin'de 2026 robot olimpiyatları düzenleniyor. İnsansız robot Lightning Usain Bolt'un rekorunu kırdı. 100 metreyi 9.32 saniyede koştu. Robotun derecesi Usain Bolt'un 9.58 saniyelik dünya rekorundan daha hızlı. Böylece 17 yıldır kırılamayan dünya rekoru bir robot tarafından kırılmış oldu. Robotun derecesi insana ait olmadığı için Bolt'un rekorunun yerini almayacak. Amsterdam'dan bir sürdürülebilirlik haberiyle devam edelim. Dünyanın her yerine denizlerden yük taşımacılığı, lojistiğin en yaygın biçimi. Buna karşın hem deniz kirliliği hem de çatışmalarda batan teknelerin saldığı petrol tepkilerin hedefinde. Hollandalı firma ise eski bir korsan gemisiyle sadece yelken kullanarak dünyanın dört bir yanına gıda taşıyor. Eski usul yelken enerjisiyle ilerleyen gemi Karayipler'den Avrupa'ya gıda taşıyor. Son olarak Afrika'dayız. Çatışmaların en çok etkilendiği kıta. 3 yıldır süren Sudan iç savaşında halklar yorgun. Savaşın etkilerinden biraz olsun sıyrılmak isteyen Hartumlular açık hava sinemasında toplandı. Ülkenin geleneklerinden olan açık hava sinemaları UNESCO'nun 2021 tarihli raporunda da yer almıştı. Barınaklarda sahiplenilmeyi bekleyen binlerce hayvan var. Manifest grubu üyesi Esin Bahat, İstanbul Beşiktaş'taki barınaktan 3 ayaklı bir kedi sahiplendi. Bahat'ın hayranlarına da bir mesajı vardı.
20: Kendisi benim çekimlerde yardımcı olacak tripodum artık. Şahsi tripodum.
0: Lili 3 ayaklı yavru bir kedi. Manifest grubu üyesi Esin Bahat onu bulunduğu barınaktan çıkardı, sahiplendi. Lili'nin artık bir yuvası var.
20: Beşiktaş Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'ndeyiz. Zaten kedi sahiplenmek isterken neden yardıma ihtiyacı olan bir kedi sahiplenmeyeyim ki diye düşündükten sonra veteriner beyle iletişime geçtim ve Lili oldu benim de kızımın ismi.
0: Esin Bahat hem kendi deneyimini anlattı hem de hayranlarını barınaklardan hayvan sahiplenmeleri için teşvik etti.
20: Haftanın 7 günü saat 1 ile 3 arasında bu bebekleri ziyaret etmeye gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya girdiğiniz an burada da sevgiden ve ilgiden duramıyorsunuz efendim. Bu arada baktınız gelemiyorsunuz. Hiç önemli değil. sahiplenbeşiktaş.com'dan çocukların hepsinin fotoğrafları orada mevcut. Görüp aşık olduğunuzu sahiplenebilirsiniz efendim.
1: Bitlis'teki büyük sazlık, zengin sulak alanları ve biyolojik çeşitliliğiyle birbirinden renkli kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Özellikle göç dönemlerinde adeta bir kuş cennetine dönüşen doğa harikası bölge, sazlığa gelen ziyaretçilere eşsiz bir manzara da sunuyor.

0: ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Baran, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısının perde arkasına dair açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin de bu açıklamaları NTV yayınında değerlendirdi. Ekranlara taşıyacağız ve saat başında tekrar burada olacağız.
1: Geçmiş açıklamalarını hatırladığımızda Türkiye'nin çok da hoşnut olduğu bir isim değil. Ve açıkçası sivri dilli, biraz daha belki açık net ifadeler kullanabilen bir isimden bahsediyoruz. Bu saldırının normalde yalnızca askeri bir nitelik taşımadığını, özünde siyasi mesajlar içerdiğini herkes farkında. Farklı muhatapları olduğunun da farkında. Saldırı belki Suriye topraklarında gerçekleştirildi ama Türkiye'ye dönük bir mesaj vardı. Keza Amerika Birleşik Devletleri'ne dönük bir mesaj vermeye çalıştığı Netanyahu yönetimi. Burada dolaylı hedef Türkiye'nin aslında Suriye'nin gelecekte üstleneceği rolle alakalı olduğunu ve Türk askeri kapasitesinin Suriye'de sınırlandırılmak istediğinin bir göstergesiydi. Bu noktada Barak'ta benzer açıklamalar üstü kapalı da olsa ifade etti. Suriye coğrafyasında Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasında bir destek vermesi, kapasite üretmesi noktasında fayda sağlaması İsrail tarafını rahatsız ediyor. Bu noktada kendilerinde bir hak olarak da görüyorlar. Netanyahu bunu açık bir şekilde kamuoyu önünde de dile getirdi. Türkiye'nin buradaki işte askeri varlığından bunu gerekçe olarak gösterdi. Fakat bu ne uluslararası hukuka ne de mevcut siyasi konjonktüre çok uygun bir açıklama değildi bence. Çünkü halihazırda Türkiye ile İsrail savaş gerçekleştirmekte olan, savaşta olan iki aktör değil. Suriye meşru bir devlet ve özellikle bu son süreçte Baran açıklamalarına da belki değinecek olursak Suriye'deki yeni yönetimin uluslararası meşruiyetini arttırdığını gösteren bir açıklama. Yani Suriye yönetiminin buradaki itidalli davranışı da belki ayrı bir parantez açılması gerekiyor. İsrail'in bu noktadaki bu saldırılar sürecindeki temel hassasiyeti belki Suriye'de serbestçe hava operasyonları yapmaya devam edebilmesiydi. Bu yöndeki bir arayıştı ve ister istemez orada Türk askerinin, Türkiye'de asker olmadan Türk hava savunma sistemlerinin, Türk insansız hava araçlarının burada bulunması güç dengesini değiştirecek. Öyle ki sadece bu işin eğitim ve danışmanlık boyutunda ilerlemesi dahi Suriye'de birçok dengeyi değiştirebilecek. Yani fiili varlığını sonlandırmamak için, sınırlandırmamak için İsrail'in bu saldırganlığını görüyoruz. Ama tabii şunu söylemek lazım. Barak aslında bunun üzerinde durdu. Bu ihtimal stratejik bir tehdit oluşturuyor. İsrail Suriye'nin askeri kapasitesinde evet yeniden kurulmasını istemiyor ama aynı zamanda Şam'ın savunma konusundaki ortaklıklarını da sınırlandırmak istiyor. Kendisine burada bir fiili veto hakkı tanınmasını istiyor. Bu yaklaşımda ister istemez Suriye egemenliğiyle doğrudan çelişiyor. Barak'ın açıklamalarında tabii şunu da gördük. Oradaki Türk varlığını ya da Türk askeri konuşlanmasını doğrulamadı. Bu da aslında önemli bir paragraftı ki ilerleyen günlerde bu gerilimin artması ihtimalini göz önünde tuttuğumuzda veya İsrail'in benzer bir operasyona kalkışması ihtimalini göz önünde tuttuğumuzda sürecin en azından diplomatik boyutunu veya Amerika Birleşik Devletleri'nin takınacağı tutumu işaret etme noktasında da bence kendi içerisinde önemli sinyaller taşıyan bir açıklamaydı. Tanıdığımız İsrail özellikle son yıllardaki dış politikası Netanyahu ve beraberindeki o sasyonist kabinenin politikalarına baktığımızda her türlü çılgınlığı artık bekleyebiliyoruz. Aslında İran'a saldırı döneminde de bunu görmüştük. Haziran ayında geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen saldırılarda da doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ni aslında o saldırıya sürükleyen bir tutum sergilemişti. Keza Lübnan'da, Suriye'de dönem dönem Amerika Birleşik Devletleri ile ayrışarak o saldırganlığını sürdürdüğünü gördük. Bu noktada Baran açıklamaları üzerinden ilerlediğimizde aslında yakın ve somut bir tehdidin varlığı bu kadar tartışmalıyken İsrail adına Suriye'deki bu saldırı bağlamında söylüyorum. Böyle bir saldırı gerçekleştirdi. Her ne kadar kendileri bunu önleyici bir saldırı olarak ifade etse de Baran'ın da bu açıklamalara çok ikna olmadığını gördük. Dolayısıyla bundan sonraki benzer operasyonları sürdürmeye çalışırlar mı? Burada soru işaretleri olmakla birlikte İsrail'in yapmaz diyebileceğimiz henüz bir şey dış politikada yok. Ama şu var, belki bu saldırıyla İsrail doğrudan Türkiye ile savaş riskini aldı demek çok iddialı olacak. Ama savaş riski üzerinden gerilimi arttırdığını ve bir caydırıcılık üretmeye çalıştığını görüyoruz. Normalde bu tür saldırılarda karşıdaki muhataplara haber verilir. Hatta bazı yabancı kaynaklarda mesela işte saldırıdan sadece birkaç saat önce bölgede Türk uzmanlarının rehabilitasyon çalışmaları için bulundu ve saldırının o uzmanlar bölgeyi terk ettikten birkaç saat sonra gerçekleştiği anlatılıyor. Ama böyle bir saldırı gerçekleşirken ne Türkiye'nin ne Suriye yönetiminin, ne Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbirisinin önceden bilgilendirilmediği anlatılıyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin bilgilendirmesiyle ilgili biraz gri bir durum söz konusu. Bu ne zaman bilgilendirildiği konusu da kesinleşmiş değil aslında. Yani farklı haberler var bu konuyla ilgili. Dolayısıyla bu İsrail bu saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri'nden dahi gizlemiş olabilir. Ama tabii şöyle bir gerçeklik var. Bu saldırı Türkiye'ye bilgi verilmese de Türkiye radarları tarafından kuzeyden Suriye'nin kuzeyine yönelen İsrail uçakları izlendi. Uçakların hedefi tam olarak Türkiye tarafından bilinmiyordu ve bu aslında bir önleme, belki bu uçaklara dönük bir saldırı gerçekleştirilmesi ihtimalinde ortaya çıkartıyordu. Yani aslında bu belirsizlik yanlış alarm ihtimalini arttırdı ister istemez ve Türk uçaklarının kalkıp önleme yapması, belki karşılık vermesi gerçekçi bir ihtimaldi kendi hava sahasını korumak için. Fakat bu noktada da birazcık Türkiye'nin karşılık vermemesi, uçak kaldırmaması veya hava savunma sistemleriyle bu önlemeyi yapmaması önemli bir itidal göstergesi. Barak da buraya tabii değiniyor o açıklamalarında. Tabii bu itidal herhangi bir zayıflık veya geri çekilme olarak okunmamalı, kriz yönetimi olarak okunmalı. Yani gerilimin hızla tırmandırılmasındansa en basitinden bir radar kitlemesi yapılması dahi saldırı hazırlığı olarak düşündüm. Belki gerilimi arttırabilecek bir olaydı. Belki bir önleyici uçuşlar için bir pilotun siyasi bütün iradeleri etkileyebilecek bir kararı olabilirdi. Anlık bir kararı ki biz benzer bir süreci zaten Rusya ile yaşamıştık yine Suriye konusunda. Fakat şunu eklemek lazım. Yani İsrail Türkiye ile savaş istiyor mu? Bu şu an bence kesin bir durum değil. Yani doğrudan çatışma riskini göze alıyormuş intibası oluşturmak istiyor ama kendince aslında yüksek riskli zorlayıcı bir diplomasi üretmeye çalışıyor. Belirsizlik yaratıp Ankara'yı Suriye'deki tutumu konusunda caydırmaya çalışıyor. Yani Suriye'deki askeri sınırlarını belirlerken işte benim hassasiyetlerime dikkat et şeklinde bir mesaj olarak okuyorum ben. Ve aslında hani her ne kadar ölçülü bir saldırı demek belki mümkündür can kaybı yaşanmamasından hareketle, ama hesap hatası riski her zaman karşımızdaydı. Bu noktada tabii belki de Türkiye'yi kışkırtma iddiası da ne kadar doğru, ne kadar üzerinde durulabilir. Ve tabii işte İsrail iç siyaseti boyutuyla da bakıldığında yine bölgedeki bütün dengelere etki edebilecek bir durum. Yani halihazırda Türkiye ile, sizin sorunuza dönecek olursam, Türkiye ile sıcak bir çatışmaya girmiş olmak yaklaşan seçimler döneminde Netanyahu'ya ne kazandırır ne kaybettirir, bunların da aslında doğru şekilde hesaplanması gerekiyor ki Netanyahu'nun asıl amacı bence bu saldırıda böyle bir arayış değildi. Ama muhtemelen bu süreci de, bu denklemi de bu saldırının hesaplarında bir yere koydu diye düşünüyorum. İsrail'in asıl güç bulduğu noktanın Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut kapasitesi, askeri, siyasi, diplomatik kapasitesi olduğunu göz önünde tutarsak, Amerika'dan tamamen bağımsız, Amerika'yı tamamen rahatsız edecek eylemlere ne kadar girişip girişemeyeceği konusu biraz tartışmalı. Tabii bu tür eylemler ister istemez Amerika'daki yönetimi de biraz zor durumda bırakıyor, sıkıştırıyor ki Netanyahu ile Trump'ın ilişkilerinin iki ülke ilişki tarihinin en iyi dönemleri olmadığını biliyoruz. Arada bir takım hoşnutsuzluklar olduğunu, hatta Trump dönem dönem Netanyahu'nun seçimi süreciyle alakalı da böyle imalı açıklamalarda bulunmasından hareket edersek belki ilişkilerin en iyi döneminde olmadığından bahsedebiliriz. Hatta Suriye konusunda taraflar arasında açık ve net bir ayrışma olduğunu da söylemek yanlış olmayacak. Trump açıkça Suriye'de işte Erdoğan'a karşı mantıklı olmalısın diye kameralar önünde söylemişti Netanyahu'ya böyle bir ifade kullandığını. Bu ister istemez Suriye'deki politikasını biraz daha ayrıştırıyor. Yani o alıştığımız Amerika Birleşik Devletleri İsrail hattının yekpare bir politikası olmadığını ve kendi endişeleri, kendi arayışları doğrultusunda ayrıştığı hesabını belki de biraz ön plana çıkartıyor. Fakat bu süreçte bu şu demek değil: yarın bir gün Türkiye ile İsrail sıcak bir çatışmayla karşı karşıya geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri bu süreçte tarafsız kalacak veya işte NATO üyesi bu konuda haklı gördüğü Türkiye'yi destekleyecek, bu şekilde okunmamalı. Bu noktada zaten Türk siyasi aklı, karar alıcı iradede itidalli tutum sergiliyor ister istemez. Onlar da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu pozisyonunu okuyor. Ama şu da bir gerçeklik: hem içerideki seçimler boyutuyla baktığımızda İsrail'de, hem o mevcut güvenlik algı diyemiyorum, güvenlik paranoyası doğrultusunda bakıldığında Türkiye'nin bölgedeki diplomatik atılımlarından ve güvenlik stratejisini yeniden kurgulamasından bir rahatsızlık olduğunu görüyoruz. Yani Mekke Savunma Anlaşması yapılıyor, İsrail kamuoyunda bu bir anda çok olumsuz şekilde okunuyor ister istemez. Hatta Mısır da buna katıldığında işte biz Türkiye tarafından çevreleniyoruz diye sosyal medya paylaşımlarını gördük. İşte Lübnan'a barış gücü göndermek istiyor. Suriye'de zaten etkileri çok güçlü. Mısır'ı da Mekke Savunma Anlaşması ile katacaklar. Yarın bir gün Suudi Arabistan'a gelip belki Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki Tebük bölgesine askeri olarak konuşlanacaklar. Bu endişe ciddi şekilde rahatsızlık uyandırıyor. Öbür taraftan işte Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır'daki, Libya'daki temasları yine aynı şekilde rahatsız edici olarak değerlendiriliyor. Yani o güvenlik paranoyasının tam merkezine Ankara'yı oturtmaya dönük bir arayış var ve bu seçim sürecindeki o rekabetle de kızışıyor. Halihazırda çünkü karşısındaki rakiplerin veya Netanyahu koalisyonunu oluşturan o bileşenlerin çok sağlıklı, gerçekten stratejik akıllı hareket eden, sağduyulu ilerleyen aktörler olmadığını görüyoruz. Gerek işte o Ben-Gvir Smotri hattındaki aşırıcıların veya karşısındaki işte Lapid-Bennett hattının çok da sağduyulu ilerlemediğini görüyoruz bütün bu süreçte. Hal böyle olduğunda bu tür rahatsız edici çıkışların ve işte bunun sahada bazı karşılık bulmasının ihtimaller dahilinde olduğunu görüyoruz. Ama bu tabii sonsuza kadar muhtemelen bu şekilde de devam etmeyecek. Türkiye itidalli davranışını birkaç sefer sürdürür ama bir noktadan sonra ister istemez kendi sınırını, kendi toprak bütünlüğünü korumak doğrultusunda bir karşılık da gelebilir. Bu süreç tabii ne noktaya gider onu şu noktada bugünden tahmin etmek çok mümkün değil tabii.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da hava çok bunaltıcı, Poyraz orta hızda. Sıcaklık ortalama 32 derece. Çarşamba günü serinleyecek. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar biraz sert. Gölgede sıcaklık 37 derece. Antalya'da nem oranı biraz azalıyor. Sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 39, Balıkesir 35, Kocaeli 34 derece. Bölgenin sahil kesimlerinde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık hala yüksek. Kayseri ve Konya 36, Sivas 35 derece. Ege'de orta hızda esen karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Gölgede Manisa 38, Muğla ve Denizli 39 derece. Bodrum'da karayel sert ve nemli esiyor. Akdeniz'de %60 bağıl nem oranı ile birlikte sıcaklık öğle saatlerinde Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz sahillerinde karayel sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 31, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerdeki ilçelerde ise sıcaklık 33-35 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 34, Malatya 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42, Gaziantep 39 derece. Hava durumu.

0: Saat 3 haberlerle karşınızdayız. Adana'da Alparslan Kuytu suç örgütüne yönelik soruşturmada üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. Dosyadaki teknik incelemelerde aralarında firari 5 sorumlunun da bulunduğu bazı şüphelilerle ilgili toplam 28 irtibat kaydı tespit edildi. Gözaltındaki 56 şüpheliden 44'ü için tutuklama talep edildi.
1: Alparslan Kuytul suç örgütünün üst düzey yöneticilerinin irtibatı incelendi. Yapılanmada FETÖ izine rastlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bağlantılar ortaya çıktı. Dosyaya göre 9 sorumlunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik takip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adamı olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tablo ise firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DH kapsamında adli